0: bazı kişiler tarafından bir sokak çağrısı mı yeniden diye okundu son madde. Bu açıklama
1: Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu, o parayı getirdi, 1 milyon euroyu getirip CHP Genel Merkezi'ne bırakmadı mı diyecek. Ya da çağırdığında ne diyecek? Özkan Yalım Denizli'de bana diyor ki, Denizli'de Özkan Yalım'a sağlam bir paketi getir benim diyor, arabaya koy diyor. Ne diyecek? Ben Özkan Yalım'dan sağlam bir paket istemedim. Özkan Yalım da 1 milyonu getirip bir gün sonra benim arabama koymadı mı diyecek. Yani ne diyecek? Ne diye çağıracak? Bu Özkan Yalım dediğim şimdiye kadar Özgür Özel'in birinci ismiyle hitap edeceği kadar çok yakında olan, hatta Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak diye yakın, o kadar yakınlığını ifade eden birisi. Şimdi burada Burcu Hanım dersen, Afyon Belediye Başkanı, 2015 yılından beri parlamentoda, yerel yönetimlerde CHP'yi temsil eden birisi. Yani bunlar, bu itiraflarda bulunanlar, Antalya Muhittin Böcek Antalya'da iki dönem CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve oğlu babasıyla birlikte siyaset yapan insanlar. Yani bunlar hani AK Partili, MHP'li, İYİ Partili ve diğer partilerden olanlar değil. Bunlar CHP'nin milletvekilleri, milletvekiliyken belediye başkanı adayı yaptıkları, kendisinin bizzat Özgür Özel'in belediye başkanı adayı yaptığı isimler. Ve bunlar isim vererek, tarih vererek, işte parayı nereye götürmüşler, kime parayı teslim etmişler, kim almış, bunları ortaya koyuyorlar. Yani siz sokağa davet ederken ne diyeceksiniz? Gerekçeniz olacak. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak gece yarısı bir belediye başkanının eşini arayıp senin kocan dik durmuyor dedim, aman gelin bana destek verin mi diyecek. Ya da ben bir belediye başkanı olarak CHP Genel Başkanı olarak Burcu Köksal arayıp kocanı boşa da gel demedim. Bunu dedim işte, o partiden ayrıldı, gel bana destek mi verin diyecek. Yani bir gerekçesinin olması lazım. Ben de merak ediyorum. Yani hani demiş ya, adam bir şehirde cinayet işlemiş, diğer şehirde yakalanmış, suçüstü yapmış. Mahkemeye çıkmış, hakim demiş ki oğlum ne diyorsun, avukatım istiyorum. Demiş ki her şey suçüstü, ne yapacaksın avukat? Vallahi demiş, ben de merak ediyorum, ben nasıl savunacak demiş. O ben de merak ediyorum nasıl çağrı yapacak. Ama gerçekten büyük bir çırpınış içerisinde. Şimdi bakın, ben çok uzatmadan şunu ifade edeyim. Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'le yarıştığı bir kongre vardı. Hani Mustafa Sarıgül'ün camı pencereye devirip girdiği bir kongreydi. Orada Deniz Baykal çok tarihi bir laf söyledi. Dedi ki, kara para Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olamayacak, sahip çıkamayacak dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olacak kişi, hesap verebilecek kişi dedi. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği noktada kirli para Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri hesap veremiyorlar. İşin özü bu.
0: İlter, peki bugün var mı yeni bir kulis bilgin? Neler konuşuluyor Ankara'da? Bir tweetleşme konusu gündemde. Kim kimi etiketledi, kim paylaştı, kim paylaşmadı, o da merak ediliyor ama önce senin elindeki bilgileri merak ediyorum.
2: Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in basına açık bir programı yoktu. Genel Merkez'deydi bütün gün CHP Genel Başkanı. Rahmi Koç ve Ali Koç'un ziyaretleri vardı. Orada bir fotoğraf verildi ancak herhangi bir siyasi mesajı olmadı Özgür Özel'in. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bir basın toplantısı vardı. Haliyle bu gündemdeki konulara ilişkin konuştu Gökhan Günaydın. Dünden bu yana özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Özkan Yalım arasında olduğu ifade edilen o WhatsApp yazışmaları siyasetin gündeminde, kulislerde konuşuluyor. İşin aslı nedir diye yorumlar yapılıyor. Milletvekilleri kendi aralarında bu süreci değerlendiriyorlar. Bu konuya ilişkin bir açıklaması oldu Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın ve o yazışmaların, o ekran görüntüsünün Photoshop olduğunu ifade etti. Bunu belirtelim. Bugün Sayın Genel Başkan avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuru yaptılar dedi. Silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp

0: Yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçen tüm WhatsApp yazışmalarının içeriklerindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir ifadesini kullandı ve aynı zamanda WhatsApp yazışmaları ile ilgili söz edilen yazışmada akçeli bir konu asla yoktur şeklinde bir değerlendirmesi oldu. CHP'den bu konuya ilişkin ilk kurumsal açıklama, yetkili ağızdan gelen ilk açıklama bu şekildeydi. O yazışmaların Photoshop olduğunu ifade etti. Geriye dönük tüm WhatsApp yazışmaları için ortaya çıkması için savcılığa başvuruda bulunduklarını ifade ettiler. Tabii bu açıklamalar böyle. Bir yandan da kulislerde konuşulanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir moral bozukluğu var. Milletvekilleriyle de yine görüştüğümüzde bu moral bozukluğunu kurdukları cümlelerden anlayabiliyoruz. Bir yandan tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi özellikle bu dönemde oldukça hareketli. CHP Genel Başkanı eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu süreci çok yakından takip ediyor. Bazı milletvekilleriyle zaman zaman görüşmeler yapıyor. Bazı milletvekilleri bu gidişattan duydukları rahatsızlığı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da bu böyle gitmez şeklinde yorumlar yaptığı ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu anda dünkü yayında da aktarmıştık. 60 civarında milletvekili genel gidişattan rahatsız, parti politikalarının doğru olmadığını ifade ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 10-15 milletvekili zaten açıktan muhalefet ediyorlar. Ancak diğer 40 milletvekili pek ses yükseltmeseler de yine bu durumun doğru bir gidişatı işaret etmediğini, CHP'nin bu politikalarının doğru olmadığını savundukları ifade ediliyor. Tabii burada özellikle şu konu da gündemde, acaba mutlak butlan davasıyla birlikte farklı senaryolar da malum konuşuluyor. Eğer istinaftan mutlak butlan yönünde bir karar çıkarsa, yani 38. olağan kurultay yok hükmünde sayılır ve Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olursa, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olabilir, hangi senaryolar gerçekleşebilir, buna ilişkin bazı kulis bilgileri var. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan olması halinde yeniden genel başkanlığa dönecek. Bunun mesajını kendisi de çok açık bir şekilde veriyor. Ona yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın çevreler de bunu ifade ediyorlar. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu dönerse, bu senaryo gerçekleşirse, Özgür Özel'le herhangi bir sorun olmadan demeyelim de, Özgür Özel'i dışlamadan birlikte bir yol alabileceği, bir formül üretilebileceği şeklinde değerlendirmeler yapıyor. Ancak aynı durum Ekrem İmamoğlu için geçerli olmayacağı ifade ediliyor CHP kulislerinde. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu dönerse Ekrem İmamoğlu için Cumhuriyet Halk Partisi defteri kapanır şeklinde kulislerde yapılan değerlendirmeler var. Tabii evet. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiyi bütünleştirmeye, bir arada tutmaya yönelik bazı mesajları oluyor. Tabii burada özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel mutlak butlan yönünde bir karar çıkmayacağını düşünse de, bir yandan da yedek partinin tutulduğunu, bir kenarda tutulduğunu ifade edebiliriz. Eğer yedek parti faaliyete geçirilirse, yani CHP'de bir bölünme olursa, mevcut milletvekillerinin en az yüzü yine CHP'de kalacağı ve mevcut yönetim eğer bu şekilde olursa, yedek parti faaliyete geçerse, yedek parti ile birlikte yedek parti faaliyete geçerse, bazı işte 30-35 milletvekilinin bu yedek partiye geçebileceği şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Tabii bu bir senaryo. Evet. Olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Kulislerde de bunlar dillendiriliyor açıkçası.
1: İter, anladığım kadarıyla bugün Ankara çok soğuk değil. Salı gecesi olduğu gibi. Bütün bilgileri verme, hemen konuşmaya devam edelim. Hemen gidecek gibisin, seni yollamıyoruz. Sohbete tamam. Dahil ol lütfen sen de. Sen kulis bilgilerini verdin, ben biraz daha kulisin içerisine gireyim. Hazır Sayın Vekil buradayken. Şimdi Selva Bey, baktığımızda ne oluyor gerçekten Ankara'da? Diyor

0: Peki İlter, içeride çok büyük bir rahatsızlık var CHP içerisinde. 60 vekil kadar çok da büyük bir rakamdan bahsediyor. Bölünmeyi zaten konuşuyorduk bu süreçte. Siz Ankara'da kulis içinde neler konuşuyorsunuz, neler duyuyorsunuz? Bize anlatabileceğiniz kadarıyla bilmediğimiz ne var? Önce onu sorayım.
1: Tabii ben bugün Ankara'dan geldim.
0: Hoş geldiniz.
1: Yağmurlu bir hava vardı, soğuktu ama siyaset her zaman sıcaktır Ankara'da biliyorsunuz. Yani gerçekten Türk siyaset tarihinin en garip günlerinden belki de geçiyoruz. En garip periyotlarından birinden geçiyoruz. Çünkü her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Ve hakikaten Özgür Bey'in, CHP'nin genel başkanının içinde bulunduğu durum işler acısı. Çünkü şimdi burada siz de yansıttınız. Bugünkü ifadelerine şöyle bir bakalım. Yani CHP genel merkezi hedef alınıyor diyor. CHP genel merkezine hedef alanlar CHP'li. Yani en yakınlarıma saldırıyorlar diyor. Veli Ağbaba'ya saldırıyorlar diyor. CHP'nin şu anda yaşadığı bütün sıkıntının sebebi de CHP'liler. Dolayısıyla bu parti içi bir kontrolsüzlük ve bir otorite boşluğunun aslında getirmiş olduğu bir şey. Ama şimdi otorite boşluğu dersek bunu doğru tanımlamamış oluruz. Şöyle tanımlayalım. Aslında CHP'nin siyaseti parayla alınıp satılabilecek bir oyuncak haline getirme çabasının bugün sonuçlarını yaşıyoruz. Çünkü genel merkezi CHP'nin maalesef bazı yanlış usuller üzerinden adeta esir alınmış durumda. Şimdi belediyelere bakıyorsunuz. Yani sadece ifadelere yansıyan kısımlar değil. Biz siyasetin içinde insanlarız. Her gün CHP'lilerle oturuyoruz, kalkıyoruz. Yani diyorlar ki bunlar daha sadece basına yansıyan kısım, gündeme gelen kısım. Çok ciddi bir rahatsızlık var. Ve her gün yeni bir detay öğrendiğimiz, her gün yeni bir rezaletin
0: sadece
1: ortaya çıktığı.
0: Sadece basına yansıyan kısmı diyen CHP'liler mi?
1: Evet, CHP'liler. Ve çok rahatsızlar. Onlar diyorlar ki biz yıllardır bu meselelere muttaliydik, biliyorduk. Bu konuda CHP Genel Merkezi'ni defaatle uyardık. Ama CHP Genel Merkezi'nde maalesef şu anda biliyorsunuz, yani adeta Silivri'den talimat alan bir anlayış var. Yani bu meselelerin tamamı aslında Ekrem İmamoğlu'nun 2019-2024 arası ve 2024'ten sonra yaptıklarıyla doğrudan bağlantılı. Malumunuz bu kameraların bantlanması meselesi de ilk oralardan çıkmıştı. Ve bu sadece İstanbul'la ilgili değil, bütün Anadolu'yu sarmış bir anlayış durumuna gelmiş adeta CHP'de. Dolayısıyla adeta yerel yönetimlerdeki sıkıntılı ilişkiler ağı üzerinden çerçevelenmiş kendi içinde bir genel merkez var. Kendi iradesiyle karar alamayan, doğrularla hareket edemeyen bir anlayış var. Ve işte ifadelere yansıyor, görüyoruz, üzülüyoruz ama siyaset parayla alınıp satılacak bir oyuncak değildir. Dolayısıyla şimdi bu çapraşık ilişkilerin getirmiş olduğu dengesizlik de bugün Özgür Özel'i çok büyük bir aciziyetin içine yuvarlamış durumda. Çok çaresiz, çabalıyor, düzeltmeye uğraşıyor. Partiyi bir arada tutmaya çalışıyor ama biz mecliste görüyoruz, kuliste görüşüyoruz. İnanılmaz bir rahatsızlık var. Üstelik sadece belediyeler üzerinden değil, CHP'nin kendi parti örgütü içerisinde de ciddi çözülmeler var. Yani az önce İlter Bey bazı rakamlar ifade etti. Milletvekili sayılarıyla alakalı. Bugün CHP'nin 135 milletvekili var ama inanın hangi milletvekili sayısının hangi konudan rahatsız olduğu, yarın nerede nasıl hareket edeceği de maalesef çok belirsiz durumda. Dolayısıyla yani siyasi etkinliğini kaybetmiş, sözünün tesiri olmayan bir CHP genel başkanı var. Kendi partilileri tarafından doğrudan eleştirilen, asla çizdiği rota kabul görmeyen ve belirsizliğin hakim olduğu bir CHP var. Tabii biz siyasetin içinde insanlar olarak Türkiye'nin en eski partilerinden birinin bu hale getirilmesinden oldukça rahatsızız. Şimdi Özgür Bey diyor ki daha kalabalık meydan, daha fazla destek, daha çok katılımlı kitlesel mitingler. Yani Abdülkadir Bey çok güzel bir şey söyledi. Siz bu insanları sokağa, meydana hangi yüzde davet edeceksiniz? O insanlar oy verdikleri, hizmet almak için seçtikleri belediye başkanlarının bugün yaptığı işler ortaya çıktığında sizce hiçbir şey olmamış gibi davranabilirler mi? Yani sadece partinin içindeki tepkiyi konuşuyoruz. Bir de milletin içindeki, toplumun içindeki tepkiyi konuşalım.
0: Ne diyorlar mesela, siz vekil olarak sahaya iniyorsunuz sık sık. Çünkü onların söylediği şu: AK Parti geldi bizim belediyelerimizi bir şekilde bizden alıyor. Biz mağduruz. Orada da söylediği gibi CHP Genel Merkezi'ne hedef alıyorlar. Biz buraları sandık

0: da kazandık ama onlar bunu çekemedi, dayanamadı cümlelerde bu yönde ve bir şekilde bu belediyeleri bizim elimizden alıyorlar. Özgür Bey, hiçbir şekilde belediyeler benim elimden gidiyor, yıllardır benimle çalışan teşkilatım benden uzaklaşıyor gibi söylemleri yok.
1: Evet, tabii ki yok, çünkü şunu örtmeye çalışıyorlar. Burada Cansın Hanım, en kritik mevzu şu. Bakın, bütün bu konuştuğumuz dosyalarda, davalarda bütün şikayetçi olanlar CHP'li.
0: Evet.
1: İtirafçı olanlar, evet, CHP'li. Belgeleri, bilgileri sunanlar CHP'li. Yani etkin pişmanlıktan faydalanıp oradaki gerçekleri faş edenler CHP'li. Ve günün sonunda buna tepki gösterenler, bunun yanlış olduğunu düşünenler de CHP'li. AK Parti bu meselenin hiçbir yerinde yok. Ve bakın, biz son zamanlarda biliyorsunuz AK Parti'ye gelen belediye başkanları, milletvekilleri oldu. Bunlarla birebir konuştuğumuzda söyledikleri çok ilginç bir şey var. Diyorlar ki, biz İnanılmaz huzursuz bir ortamdaydık. Üzerimize neyin itham edileceği belli değil. Bizden neyin istendiği belli değil. Yani bizim vicdanımızın el vermediği, kamu hakkının kullanılmaması gereken yerleri bizden paralar istiyorlar. İşte nitekim kurultaylarla alakalı hala her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamunun hakkını milyon dolarlarca maalesef kurultay için harcamışlar. Şimdi Antalyalıların hakkı değil mi? Uşaklıların hakkı değil mi? Bütün bu ortamda, bu huzursuzluktan, üstelik bir de bütün bunların yanında, şimdi Cansın Hanım, ne olursa olsun bir siyasi ilişki nezaketi diye bir şey vardır. Bir genel başkan, bir belediye başkanı, bir milletvekiline, bir partilisine gece belli bir saatten sonra, kontrolünü kaybettikten sonra böyle kabul edilemez mesajlar atabilir mi? Şimdi bunlar CHP'nin içerisindeki huzursuzlukların artık dışa vurulduğu yerler. O yüzden biz AK Parti'yi tercih eden, AK Parti hizmet siyasetini tercih eden belediye başkanlarına, milletvekillerine bakıyoruz. Onlarla konuştuğumuzda onlar diyor ki, biz huzura geldik. Hı hı. Çünkü biz CHP'de huzurlu değiliz. CHP'de maalesef yani işini yapmak isteyen bir siyasi figür bugün rahat bırakılmıyor. Dolayısıyla bugün Özgür Özel'in yapmak istediği tek şey aslında kendi içlerindeki bu fahişleri, ifşaları örtmeye çalışmak. Ama hem CHP'nin içindekiler hem de milletimiz oldukça rahatsız. Son bir cümleyle bitireyim. Siz dediniz, sahada ne görüyorsunuz, vatandaş ne anlatıyor? Bakın, vatandaşın tabii ki şikayetçi olduğu durumlar var. Vatandaşın memnun olmadığı konular var. Biz de hatamız yok demiyoruz. Muhakkak düzeltilmesi gereken çok mesele var. Ama vatandaş şunun çok farkında. Yani biz bugün yaşadığımız bazı problemleri günlük hayatta, AK Parti bunları bir gün çözer. Ama bu CHP'den hiçbir şey olmaz. CHP'den vatandaşın ümidi tamamen kesilmiş durumda. Dolayısıyla biz de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ayakta olan bir siyasi partinin bugün bu acziyette olmasından çok rahatsızız.
0: Peki Abdülkadir Selvi, sizi yanıma davet etsem. Şu az önce Selman Bey de söyledi, dedi ki, İtirafçı olan kendileri, davayı başlatan kendileri. Bu itiraflar üzerinden bu ek ifadeler geldi. Ek ifadeler üzerinden bir bakalım Özkan Yalın'ın ek ifadesinde neler var. Madde madde biraz gidelim. Çünkü onun da içeriğinde, alt başlıklarında çok konuşulacak şey var. Siz de köşenizde yer vermişsiniz. Onun da detaylarını yine konuşuruz. Ek ifadesinde diyor ki mesela, bir başlık bu. Özgür Özel için 600-700 delegeyle görüştüm. Kurultay öncesinde yapılan ilk kongrelerini söylüyor. Genel başkanlığa destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadım yaklaşık 40 civarında ile gittim. Oradaki delegelerle yapılacak kongrede Özel'i desteklemeleri için görüştüm. Buraya kadar bir şey yok. Evet. Ama buradan sonra da diyor ki, bu delegelerle görüştükten sonra Kahramanmaraş yahut Gaziantep delegelerinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini, ancak bu şartlar Özgür Özel'i de bu şartlarla Özgür Özel'i destekleyeceğini iletti. CV'leri WhatsApp üzerinden gönderdiler.
2: Evet.
0: 1200 delegenin çocukları böyle CV'lerle bir çalışma yapılarak kurultaydan 2 ay önce veya 2 ay sonra CHP belediyeleri ve belediyeye bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları. Bunlar tespit edilebilir hepsi diyor. Tarihsel, evet, olarak bakılabilir. Şimdi buradan başlayalım isterseniz.
2: Şöyle Cansın Hanım, Özkan Yalın'ın bir özelliği var. Milletvekili olduğu dönemde de olduğu dönemde de grup başkan vekiliydi Özgür Özel. Özgür Özel'le birlikte çalışan ekiptendi. Evet. Ve kongrede de Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in kazanması için hem para desteği verdi, hem de sahada çalışan isimlerden birisi.

0: Kendisi de 40 yere gittim diyor ama ağırlıklı olarak Kahramanmaraş ve Gaziantep üzerinde çalışmış. Burada anlattığı bir mekanizma var. Bu mekanizma diyor ki delegeleri kurultayda Kılıçdaroğlu'na değil Özgür Özel'e oy vermeleri istediğimizde onların talepleri oldu. Çocuklarının belediye işe alınması konusunda. Kendisi de bir kadının kendisinden iki çocuğun İstanbul'da belediyede işe alınması için talepte bulunduğunu söylüyor. Ama ondan sonra bir mekanizma anlatıyor. O mekanizma ne? Ankara'da Turan Güneş Bulvarı'nda Özgür Özel'in kurultaya hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis vardı. O ofiste diyor ki ben bunu önerdim. Dedim ki 1200 delegenin yakınları belirlensin. Bu tür belediyelerde işe girmek isteyen çocukları, yakınları varsa bunlarla ilgilenirsin dedim. Bunun üzerine bir ekip kuruldu diyor orada. Hı hı. Ben diyor WhatsApp yazışmalarını onlara verdim. Diğerleri onlara verdi. Delegeler tarandı ve bunların çocukları işe sokuldu. Şimdi sadece Özkan Yalın bunu söylemiyor. Bakın biz İBB davasında da gördük. Pendik'ten iki büyük kongre delegesi bunları itiraf ettiler. Diyor ki bize bunlar teklif edildi. Hatta bir isim veriyorlar. O kardeşini şu belediyede şu amiri yaptı. Bir mühendisti diyor. Pendik'ten iki delege. Erzurum'dan delegeler diyor ki aynı şekilde oylarını değiştirmeleri karşılığında yakınları şunların işe alındı. Bitlis, o dönem CHP'nin Bitlis il başkanı Veysi Uyanık diyor ki aynı şeyler yaşandı, işe alındı. Ne oldu? Böyle bir mekanizma kurmuşlar ve çocukları, yakınları işe alınmak suretiyle onlardan Özgür Özel'e oy vermeleri sağlanmış. Bu işin sadece bir tarafı, parasal tarafı, o pavyon köşelerinde yapılan pazarlıklar, verilen paralar, onlarla ilgili dava zaten sürüyor ama burada Özkan Yalın bir mekanizmayı anlatıyor.
1: Ya bayağı bir ofis kuruldu bunun için.
0: Tabii diyor. Turan Güneş'te Özgür Özel'in kurultay hazırlıklarını yürüten bir ofis vardı. Ağırlıklı olarak da Veli Ağbaba o ofisin başında bir abi olarak bulunuyordu.
1: Onu da verelim mi?
0: Ve o ofiste bu tür çalışmalar yapıldığını anlatıyor. Verdiği bilgiler doğru bilgiler. Çünkü sadece bu o bilgiyi vermiyor. Ben işte Pendik'te diyorum iki delegenin anlattıkları var. Mahkemeye yansıyan bunlar. Bitlis İl Başkanı'nın anlattıkları var. Erzurum'dan delegelerin anlattıkları var. Bunların bir kısmı da mahkemeye yansıdı.
1: Özkan Yalın o kadar farklı başlıklarda itiraflarda bulunuyor ki hem ayrı ayrı konuşmak gerekiyor. Mesela az önce söylediğiniz Veli Ağbaba iddiası. Özel için imza veren kişiler çeşitli talepler karşılığında imza verdi. Bu taleplerle Veli Ağbaba ilgileniyordu. 115 delegeden imza topladım. Bu 115 adet imzalı evrakı o zaman Seçim Koordinasyon Merkezi'nin yetkilisi olan ve şu anda CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke'ye teslim ettim diyor. Burada da Veli Ağbaba'yı işaret ediyor.
0: Tabii Veli Ağbaba o şeyin Turan Güneş'teki ofisin başındaki olan isimdi. Burada şu var. Şimdi Deniz Baykal'ın Sarıgül'le ilgili sözü gerçekten tarihi bir öneme sahip. Bugün daha iyi anlıyoruz. Şu var. Bir, Özgür Özel'in etrafında bazı isimler var. Onlardan birisi Özkan Yalın.
1: Evet.
0: Birisi Veli Ağbaba.
1: Evet.
0: Birisi Ali Mahir Başarır. Birisi Burhanettin Bulut. Selin Sayat Böke de orada Ekrem İmamoğlu'nun adamı olarak bulunuyor. Bunlar bir isim bak. Tüm trafik bunların etrafında sürüyor. Özkan Yalın ne diyor? İşte Muhittin Böcek'in oğlu ne diyor? Gökhan Böcek. Veli Ağbaba beni aradı 1 milyon euro istedi. Şimdi bu ne diyor? Bu taleplerle Veli Ağbaba ilgileniyordu. Özgür Özel ne diyor? Benim en yakınlarıma, Veli Ağbaba'ya yöneldi. Çünkü bunlar bir ekip. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, ondan sonra orada Adem Soytürk gibi isimlerden oluşan bir ekip vardı. Bir kısmı şimdi Özgür Karabat gibi, genel merkezlere, Turan Taşkın Özer gibi, Gökhan Özbek gibi. Bunlar da bir ekip. Bunlar ne yaptılar? Ekrem İmamoğlu para gücünü kullanarak, delege satın alarak, belediyelerde delegelerin yakınlarını işe yerleştirerek İstanbul Kongresi'ni kazandı. Baktı ki parayla satın alınabiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde bu şekliyle kazandı. Yani Deniz Baykal'ın CHP'ye kara para girmeyecek dediği yere kirli parayla

0: CHP'nin hem İstanbul Kongresi'ni aldılar hem Genel Merkez Kongresi'ni satın aldılar. Şimdi bu ifşalar onların ifşaları.
1: Hüseyin, Veli Aba'nın sesini de bir dinleyelim. Şimdi Özkan Yalın bunu söylerken şöyle bir görüntü çıktı karşımıza. Birlikte bir dinleyelim.
2: Uçakla belediyeyi aldınız. Biz askeri ücretin %30 fazlasını veriyorduk. Siz askeri ücretin...
3: Bak, Özkan Yalın'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalın 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalın hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalın'a da selam olsun. Özkan Yalın var ya, vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar. Hep beraber çalıştılar. Ne oldu? Özkan Yalın toz yurtladı bunlara. Helal olsun Özkan Yalın'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
1: Bak. Şimdi böyle olunca bu ve benzeri söylemler hatırlandı.
0: Şimdi işte bu o kadar önemli bir nokta ki burada Veli Ağbaba diyor ki Özkan Yalım'a selam olsun. Özkan Yalım destan yazıyor Uşak'ta. Uşaklılar görmediği hizmeti gördü Özkan Yalım sayesinde diyor. Bunu diyen kişi kim? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 numaralı ismi. Hı hı. Asu Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı. Bakın kadın kolları başkanı öncelikli olarak kadınların hakkını savunması gerekiyor değil mi Asu Kaya?
1: Evet.
0: Özkan Yalım Ankara'da otelde belinde havluyla 21 yaşındaki belediye çalışanı bir kızla basıldığında Asu Kaya ne yaptı biliyor musunuz? O kızın hukukunu savunmadı. Çıktı Özkan Yalım'ı savundu. Ne dedi? Asu Kaya tek amacı uşağa hizmet etmekten başka bir şey olmayan Özkan Yalım yol arkadaşımızı, kıymetli belediye başkanımızı gözaltına aldılar. Bizim birbirimize olan inancımız tamdır. Peki Özkan Yalım destan yazıyordu. Özkan Yalım'a olan inancınız tamdı. Şimdi aynı Özkan Yalım, Özgür Özel beni aradı. Dedi ki 13 Ekim günü aradı. Bir gün sonra Denizli'ye geliyorum. Paketi hazırla. Getir dedi deyince mi Özkan Yalım kötü oldu? Hadi sizin destan yazan arkadaşınızdı.
1: Öyle
0: hadi
1: oldu.
0: Özkan Yalım size hediyeler getiriyordu. Özkan Yalım ne dedi? Dedi ki ben 3 tane Özgür Özel'in eşine ve kızına çanta aldım. Hı-hı. Çok beğenmiş. Bir çanta daha istedi dedi bir kadın için. Onu da aldım dedi. Özkan Yalım dedi Özgür Özel'in VIP aracının iç dizaynını ben yaptırdım. Ama onun parası Genel Merkez tarafından ödenmedi. Ben ödedim Uşak Spor Sosyal Tesisler üzerine dedi. Özkan Yalım ne dedi? Benden dedi. Para talep ettiler dedi. 1.200.000. 200.000'in dedi. Manisa'da götürdüm, aradım. Özgür Özel dedi ki bahçe duvarına koy dedi. Sonra Özkan Yalım ne dedi? Beni dedi 13 Ekim'de aradı. 14 Ekim'de Denizli'ye geliyorum. Paketi hazırla dedi. 14 Ekim'de ben Özgür Özel'i aradım. Denizli'ye geldi. O dedi ki Demirhan'la. Bu Demirhan kim? Özgür Özel'in en yakın arkadaşı. Şimdi gözaltına alındı.
1: Değil mi?
0: Çocukluk arkadaşı, siyaset arkadaşı. Manisa'da gözaltına alındı. 14 Ekim'de diyor ben Demirhan Gözaçan'la buluştum. İçinde 1 milyon Türk lirası olan spor çantayı Özgür Özel'in aracının arkasına
1: söyleyeyim
0: koydum.
1: Tam cümleyi de
0: çünkü Demirhan Gözaçan Özgür Özel'in aracıyla geldi. O kadar yakındı diyor. Onun arkasına. Peki destan yazan Özkan Yalım bunları söyleyince mi kötü oldu? Hani arkasında duruyordunuz, destek oluyordunuz Özkan Yalım.
1: Tam söylediğiniz ifadeyi seyircilerimize paylaşayım. Özel diyor ki Özkan Yalım, Özel WhatsApp üzerinden irtibata geçti. Benden para istedi. Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla dedi. 1 milyon lira ayarladım. Bana mesaj atarak Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim mavi valizimin içerisine koy şeklinde bir mesaj göndermişti. 14 Ekim günü Özel'le WhatsApp üzerinden irtibata geçtim ki şimdi bir şekilde bir ekran görüntüsü paylaşılıyor. Bu konuşmadan bahsediliyor. Kendisine parayı getirdiğimi, nasıl teslim edeceğimi sordum. Demirhan'la biraz önce Abdülkadir Selvi bahsetti. Demirhan da Özgür Özel'in hem siyaseten hem de çocukluktan yani Manisa'dan arkadaşı. O da şu anda galiba gözaltında.
0: Manisa'da gözaltında.
1: Demirhan'la hallet dedi. Demirhan Özel'e ait araçla geldi. Koyu renkli spor çanta içerisinde bir

0: milyon lirayı teslim ettim diyor.
1: Şimdi Özkan Yalım bunu söylediği 14 Ekim tarihinde kontrol ettik. Özgür Özel kongre çalışmaları için Denizli'de. İkincisi Özkan Yalım'ın o söylediği mekanlarla o günkü telefonlarının bas kayıtları örtüşüyor. Üçüncüsü orada Denizli'nin merkezinde oluyor bu. Orayı gören birçok kamera kaydı vardır. Bunlar orada ortaya çıkar. Şunu ifade edeceğim. Şimdi bugün diyor ki Gökhan Günaydın basın toplantısı düzenlemiş. O diyor WhatsApp mesajları Photoshop diyor.
0: Evet.
1: Bakın biz bunu nerede gördük biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgi işlem işlerinden çok bildiği söylenen Tacidar Seyhan diye bir milletvekili vardı. Deniz Baykal'ın sekreteri ve CHP milletvekiliyle ilişkilerinin olduğu görüntüler ortaya çıkınca bu görüntülerin gerçek olmadığını, oradaki kişinin Deniz Baykal olmadığını anlatmak için o görüntülerle basın toplantısı yaptı mecliste ve Deniz Baykal'ı deşifre etti. Şimdi burada Photoshop diyorlar. Şimdi bunların hepsi çok rahatlıkla ortaya çıkacak. Gökhan Günaydın zaten Özgür Özel'in rakibidir, siyasi olarak rakibidir. Ekrem İmamoğlu'na da niye onu destekledin, beni desteklemedin diye sitem eden birisidir. Photoshop diyerek Gökhan Günaydın Özgür Özel'e tuzak kuruyor, Özgür Özel'i deşifre ediyor. Bunların hepsi yazışmaları var. Mahkemeye Özkan Yalın bunu sunmuş zaten Cansın Hanım. Ben İtirafçı olmak istiyorum dediğiniz zaman hadi buyur gel itirafçı ol denilmiyor. Biliyorsunuz İBB davasında bazıları itirafçı oldu ama verdiği bilgiler kabul edilmediği için itirafçılıkları kabul edilmedi.
0: Bir kanıtı yoktu, yeterli
1: değildi. Çünkü yeterli bilgi delillendiremediler. Burada Özkan Yalım iki kez ifade verdi. Birinde ifade verdi, telefon kayıtlarını veriyor. Nerede hangi parayı almış, nereye yatırmış veriyor ve Özgür Özel'in örneğin makam aracının VIP olarak iç dizaynının yapılmasıyla ilgili olarak diyor ki genel merkezden genel sayman aradı diyor. Hı hı. Bunun faturasını ayrı verin diye diyor. Ben diyor tek şirket üzerine faturayı kesmiştim diyor. Yani bunlar faturalandırılmış, hı hı. Telefon görüşmeleri yapılmış, mesajlar atılmış. Böylece delillendirdiği için zaten itirafçı olduğu olması kabul edilen birisi.
0: İlter, ekleyeceğim bir şey var mı? Bir de şunu soracağım. Sıcağı biraz sonra dönelim sıcak bilgilere. Mesela bugün en sıcağı Özgür Özel'in paylaştığı tweet Mansur Yavaş'ı etiketlemesi, Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi. Ben önce onu sorayım. Başka bir belediye başkanı ya da CHP'liler zincirleme olarak o paylaşımı yaptılar mı? Yoksa sadece o ikili arasında mı kaldı o paylaşım? Bir bilgin var mı?

0: Halk Partisi'nde iki önemli isimle birlikte birlik ve beraberlik içerisindeyiz mesajı verildi veya verilmeye çalışıldı. Bu amaçlandı bu paylaşımla. Özkan Yalım'la ilgili de şu parantezi açabiliriz. Bugün yine görüştüğümüz milletvekilleri, sohbet ettiğimiz isimler, parti yöneticileri, bazı parti yöneticileri Özkan Yalım'a ateş püskürüyorlar adeta. Özkan Yalım'ın bu itirafları veya iddiaları ile ilgili, özellikle bazı kadın siyasetçilerle ilgili itiraflarda bulunması, daha doğrusu bazı iddiaları gündeme getirmesi nedeniyle Özkan Yalım'a yönelik büyük bir tepki var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. CHP Genel Başkanı'yla, diğer yandan Veli Ağbaba'yla birlikte o süreçte hareket etmişti Özkan Yalım. O anda, o süreçte kurultayın kazanılması noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olmuşlardı. Yoldaşlık yapmışlardı kendi deyimleriyle. Ancak şimdiki tabloya baktığımızda Özkan Yalım şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten ihraç edilmiş durumda. Bir istenmeyen adam tırnak içinde denir ya. Hani öyle bir durumu var Özkan Yalım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde. VIP araçla ilgili de şu ifade ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özkan Yalım'ın şöyle dediğini ifade ediyor. Araç dizaynı olurken ben hallederim şeklinde bir ifadesi olmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de bu iç dizayn masrafını Özkan Yalım'ın kendi cebinden karşıladığını bildiklerini ifade ediyor. Ancak bu itiraflarla birlikte ortaya çıkan tabloya baktığımızda belediye kasasından çıktığı ifade edildi. Zaten Özkan Yalım bunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunun üzerine Özkan Yalım bizi kandırmış şeklinde bir değerlendirmesi oldu.
1: Bu Özkan Yalım için ihraç sürecinin aslında çok daha önce başlayacağına ama Özgür Özel'in işte ve ekibinin buna cesaret etmediğini, bu bilgileri söyleyebilme ihtimali olduğunu vesaireyi yorumlayanlar var. Bununla ilgili ne bileyim bir süreç aklına geliyor mu? Var mı böyle bir şey? Yoksa o ihraç süreci bambaşka bir başlık mı?
0: Aslında Özkan Yalım itiraflarına baktığımızda neden partiden ihraç edildiğiyle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bu ihraç kararı ile ilgili tepkili olduğunu görüyoruz. Kendi savunmamı dahi vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiğini ifade ediyor. Peki neden ihraç edildi sorusuna ise Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi malum 4 Mayıs itibariyle milletvekilleri sahaya çıktı. Seçmenle bir araya geliyorlar. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tepki gelebileceği gerekçesiyle kendisinin partiden ihraç edilmek zorunda kalındığını veya ihraç edildiğini ifade ediyor. Bu Özkan Yalım'ın kendi ifadesi, zaten kulislerde de bu konuşuluyordu. Bir yanda işte otel odasındaki o görüntüler nedeniyle Özkan Yalım'la ilgili bir tartışma ve CHP'ye yönelik tepkiler devam ederken biz şimdi 4 Mayıs'ta sahaya çıkacağız. Seçmen bize bu görüntüleri sorar, önümüze koyar şeklinde bir endişe de hakimdi açıkçası ve nihayetinde önceki pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu CHP'den gelen açıklamaya baktığımızda olağanüstü toplandı ve nihayetinde Özkan Yalım partiden ihraç edildi. Bir yandan da Muhittin Böcek'le ilgili de malum bir süreç devam ediyor. Muhittin Böcek'in de bazı iddiaları ve oğlunun da iddiaları söz konusu. Muhittin Böcek'le ilgili bir ihraç süreci olur mu? Bir disiplin süreci başlatılır mı diye bir parti yöneticisine sorduğumuzda Muhittin Böcek'in açıklamaları önümüze gelsin. Neler söyleyecek veya neler konuşulacak? Hangi iddialar gündeme gelecek? Dosyada neler var vesaire? Bu önümüze geldiğinde Muhittin Böcek'le ilgili de durumu değerlendiririz şeklinde bir açıklaması olmuştu.
1: Bu da ilginç mesela. Süreç böyle işlerken yani ihraçların böyle bu sistemde geliyor olması ve ana muhalefet parti sistemin böyle işliyor olması da biraz önce sorduğum sorunun acaba altındaki nedenlerden mi kaynaklanıyor bu ihraç sürecinin böyle uzatılması ya da beklenmesi diye soruları milletin de aklına getiriyor tabii ki. İlter, çok teşekkür ediyorum. Bugün Abdülkadir Selvi yazısında sabah yayına girmeden önce okudum. Hürrem Sultan benzetmenizi gördüm. O tükenmişlik sendromu üzerinden bir benzetme yapmışsınız. O benzetmeye de biz yayın hazırlanırken gülümsedik hatta. Bunu neden kullandınız bu ifadeyi? Altında ne yatıyor? Ne anlatıyor?

0: anlattınız aslında Özgür Özel üzerinden.
1: Şöyle, bu tükenmişlik sendromu değerli sanatçımız Meryem Üzerli'nin daha çok popüler ettiği bir tanım olmuştu. Özgür Özel'in çok dikkatli bir şekilde takip ediyorum. O da zaten grup konuşmasında diyor ki Selvi beni takip ediyordur şimdi diyor. Evet, takip ediyorum her konuşmasını. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı izlerim. Orada konuşurken mesela diyor ki eğer bu tehditse tehdidin danışkasını yaptım ulan tehdidin diye elini vuruyor. Orada su bardağı deviriliyor. Gözleri fıldır fıldır dönüyor. Böyle renginde bir çökmüşlük var. Sürekli olarak aynı şeyleri tekrar ediyor. Ben bunu izlerken doğrusu iki tane tecrübeli eski bakan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve diğer merkez partilerde görev yapmış iki eski bakan beni aradı. Ya Özgür Özel'i takip ediyor musun? Bak şey yapamıyoruz yani hareketleri falan çok normal değil diye. Ben bunun üzerine çok güvendiğim psikiyatrları aradım.
0: Buyurun yanıma gelin, söylediğiniz görüntüleri de açtı.
1: Ve onlardan bu görüntülerini izleyip bana yorumlamalarını
0: gerçekten
1: istedim.
0: Gerçekten telefon mu açtınız?
1: Gerçekten açtım ve onlar bu görüntüleri yorumladı. Ama ben o kadar teknik ifadeler kullanıyorlar ki okuyucu onları tam olarak anlayamaz diye ben onu okuyucunun anlayacağı şekilde düzenledim. Eğer doğrudan verseydim belki çok yani psikolojiyi bilenler anlardı ama normal okuyucu anlamazdı. Oradaki tanımlamalar benim tanımlamalarım değil. Psikiyatrın tanımlamaları onlar. Gerçekten bir tükenmişlik sendromu içerisinde ama hak veriyorum. Yani düşünsenize sizin belediye başkanınız Ankara'da kendi belediye çalışanıyla otelde belinde havluyla basılıyor. Bu ağır bir travma değil mi? Ve bu sizin siyasette en yakın arkadaşınız. Ve bu itirafçı oluyor. Diyor ki ben Özgür Özel'e 1.200.000 lira verdim diyor. İsim veriyor, adres veriyor, tanık gösteriyor. Şimdi bunun karşısında tükenmesinde ne yapsın? Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek benden diyor Özgür Özel'in en yakın adamı Vela Baba 1.000.000 euro istedi diyor. Ve getiriyor tanıklarıyla anlatıyor. Şimdi Özgür Özel tükenmişlik sendromuna girmesinde bu durumda ne yapsın? Gerçekten hiçbir lider şu anda Özgür Özel'in durumunda olmak istemez. Ama şu var, Özgür Özel istedi bunlar. Özgür Özel istedi bunlar. Yani o kadar CHP'de kaliteli siyasetçiler varken Özgür Özel'in tercihleri hep farklı da oldu. İşte Özkan Yalım'ı tercih etti örneğin. İşte sonuç ortada. Özkan Yalım da çok çirkin bir şekilde CHP'nin kadın milletvekillerine iftira edecek kadar bir itirafçı oldu. Ama bunların tek müsebbibi Özgür Özel'dir.
0: Ne diyorsunuz?
2: Yani şöyle hakikaten bardağa da zoom yapmışlar. Epey üzücü bir görüntü. Gerçekten kontrolünü kaybettiğini düşünüyorum artık Özgür Bey'in. Ama bunda Abdülkadir Bey'in dediğini ilave edecek olursam karşılıklı bir tehdit mekanizması var. Yani Özgür Bey mevcut belediye başkanlarını, milletvekillerini, siyasi figürlerini tehdit ediyor. Yarın bir gün biz iktidar olursak bizim yanımızda yeriniz yok vesaire ve bu tehditse daniskasını ettim ulan falan diye coşuyor bir anda. Bir yandan da alttan eğer bizimle alakalı bir tasarrufta bulunursan biz de açıklarını ifşa ederiz diye karşılıklı bir tehdit mekanizması var. Dolayısıyla bu siyasetin özünde asla olmayan bir şey. Siyasette işin içine eğer tehdit girdiyse ki bu CHP'lerin kendi arasındaki tehditleşme işin maalesef bütün rengi değişiyor.
0: Peki neden o zaman yani mesela neden elinde tutamıyor belediyeleri mesela?
2: Şöyle anlatayım Cansın Hanım. Şimdi Özkan Yalım az önce Abdülkadir Bey bahsetti. Biz maalesef özel meselelere ben çok girmek istemiyorum şahsen. O bizim işimiz değil. Biz hukukun işine de karışmayacağız. Ama bakın yani Özkan Yalım'ın maalesef sıkıntılı, problemli işleri ortaya çıktıktan bir ay sonra ihraç edebildiler. Yani CHP'de bu mekanizma aslında eskiye baktığınızda güçlü. Yani kendilerine siyaseten muhalefet eden birilerini gördüklerinde hemen akşamına ihraç etmeyi biliyorlar. Ama siz bu kadar güvendiğiniz Özkan Yalım'ı bir ay ihraç etmek için acaba neyi beklediniz? Acaba orada başka bir parti içi tehdit mekanizması oluştu mu? Bugün ifadelerden görüyoruz ki oluşmuyor.

0: İhraç edildikten hemen sonra Özkan Yalım'ın bugün kamuoyuna artık ilan edilen ifadelerinden biz bunu görebiliyoruz. Ve bunun daha problemli yanı Cansın Hanım, bakın. Şimdi daha kendi belediyelerini yönetmeyi beceremeyen, hizmet üretmek yerine kamunun menfaatlerini adeta yakınlarına peşkeş çeken bir zihniyetten bahsediyoruz. Şimdi pek çok şey anlattı Abdülkadir Bey. Ben bir şey daha ilave edeyim. Özkan Yalım'ın biliyorsunuz gazinoları falan var. Milletvekili, belediye başkanı olmadan önce. Buradaki çalışanlarını belediye üzerinden işe aldırıp finanse ettirmiş. Şimdi bu Uşaklıların hakkı hukukuna yani tecavüz değil mi? Uşaklıların, Uşaklı vatandaşlarımızın bu konuda hakikaten ben çok üzüldüğünü düşünüyorum. Yazık, günahtır. Ve bakın, daha bu belediyelerde yönetmeyi düzgün becerememiş, hizmet üretmeyi becerememiş bir CHP Allah aşkına nasıl olacak da Türkiye yönetmeye talip olacak? Daha kendi belediyelerinde bu tehdit mekanizmasıyla köşeye sıkışan, ihraç etmekten bir ay imtina eden bir zihniyet yarın uluslararası alanda Türkiye'nin hakkını nasıl savunacak? Hı hı. Yani bugün Kazakistan'da Allah muhafaza bir CHP mantığıyla orada olsaydık, orada olabilir miydik? Zaten olamazdık. Hı. Yıllarca ülkeyi içine kapatmayı bu yüzden bir görev addettiler. Hı. Türkiye o kabuğunu zaten bu sayede kırdı. Dolayısıyla buradaki en üzücü durum Cansın Hanım, CHP'nin kendi rezillikleriyle uğraşmak bir tarafa, Türkiye yönetmekten yana herhangi bir düşüncesi bile olamaz, olmamalı bu saatten sonra.
1: Şimdi tüm bunların gölgesinde bir yandan da işte şaibeli kurultay, mutlak butlan, bu başlıkları konuşuyoruz. Öncesinde şu tweetle birlikte sorayım o soruyu. Bugünün en sıcak başlığı olduğu için bir kere daha bir görelim, okuyamamıştık. Özgür Özel bir tweet atıyor, Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketliyor. Sonrasında o tweetin aynısını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş atıyor ve o da Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu etiketliyor. Şöyle diyorlar: bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz zor zamanlarda kenetlenen, dayanan, danışmayı büyüten, milletin derdini kendi derdi bilen, memleketi için omuz omuza veren bir milletiz. Artık ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız diyor. CHP'de tüm bu çalkantılar yaşanırken kirli siyasetin onlarda değil, karşı tarafta olduğunu ima ediyor. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye hep birlikte mutlu olacağız. Çünkü birlikte güçlüyüz. İfadeler bunlar. Şimdi Mansur Yavaş'la Özgür Özel bu tweet'i paylaştıktan sonra şöyle bir şey de beklendi. İşte CHP'li tüm isimlerin bu paylaşım yapması, bir birlik göstermesi. Hayır, olmadı. Bir yandan da böyle kutuplaşma devam ederken, ek ifadeler gelirken, mesela bu ek ifadeler Yalım'ın ifadeleri mutlak butlan kararını o dosyaya girer mi, etkiler mi, merak ediliyor.
2: İstendi biliyorsunuz.
1: Evet, bir yandan kurultayla ilgili bir bağ konumuz var. Kurultayı iptal eder mi böylelikle? Ne düşünüyorsunuz?
2: Tabii. Şimdi şöyle, giderek çember daralıyor gerçekten. Özkan Yalım'ın ifadeleri istendi. Onlar da yine istinafta devam eden mutlak butlan dosyasına girmiş. Tabii ki oradaki hakimlerin kararını bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyeyim, Özgür Özel bu tweet attıktan sonra ne beklenirdi? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin tamamının, teşkilatlarının tamamının bunun arkasında tweet etmelerini ve şu anda sayının yüz binleri aşıp milyonlara yaklaşması beklenirdi. Ne oldu? Yaprak kıpırdamadı. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında bir ay önce ben aldığım rapora 50-55 milletvekili grup toplantısına düzenli olarak katılmıyor. Bu haftaki grup toplantısında sayı da daha da artmıştı. Niye? Çünkü bir huzursuzluk var partide. Bakın, şimdi Özlem Çerçioğlu. Özlem Çerçioğlu milletvekili olarak, genç bir milletvekili olarak meclise geldiğinde tanıyorum ben onu. Şimdi ömrünü CHP siyasetine vermiş birisi. Şimdi bu belki de siyasi hayatının sonu olacak bir karar verip CHP'den kolay kolay ayrılır mı? Ayrılma kararı verdi. Burcu Köksal. Milletvekili olarak, Burcu Köksal grup başkan vekili olarak, belediye başkanı olarak CHP siyaseti için çalışan ve güçlü bir siyasetçiydi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararını vermek kolay mı onun için? Verdi. Niye? Çünkü parti kötü yönetiliyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bütünleştirici, birleştirici değil, hakaret ediyor, tehdit ediyor ve ayrıştırıcı. Ne dedi Burcu Köksal? Huzur buldum dedi.

0: Bizde bir söz vardır. Kavgalı eve kız vermezler diye. Huzursuz bir yerde eğer ömrünü CHP siyasetine verenler bir bir ayrılıyorsa, o zaman demek ki orada bir sorun var. CHP kötü yönetiliyor. Kucaklayıcı değil, dışlayıcı. Kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin hepsini bir şekliyle tasfiye etmeye çalışıyor. Şimdi orada çıkan tabloda ondan sonra diyor ki biz kirli siyasetten arındırma. Ya kirleten sensin. Kirleten sensin. Bakın şimdi Gökhan Böcek ne diyor? Benden diyor 1 milyon euro istediler. Hatta 900 milyonu 900 bin tamamladım. Yok onu 1 milyona tamamla dediler.
1: Evet.
0: Diyor Gökhan Böcek diyor ki bakın ben 9 Ocak'ta Antalya Ankara uçağına bindim. Ankara'ya gittim. Şimdi yalan söylese bakarsın o saatte o tarifeli uçak var mı yok mu? O uçağa binmiş Gökhan Böcek 2F koltuğa oturmuş. Eşi Zuhal Böcek 2E koltuğa oturmuş. Bunlar maddi deliller. Hı hı hı. Ankara'da gelmiş gece. Gece 02.12'de Ankara Sheraton Oteli'ne girmiş. Kamera kayıtları da var, otele girişi de var. Sheraton Oteli'nden 10 Ocak saat 11.20'de çıkıyor ve CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. CHP Genel Merkezi'nin olduğu bölgede telefonun 201 bas kaydı var.
1: Evet.
0: CHP Genel Merkezi'ne giriyor. 6. kata çıkıyor. 6. katta telefonu saat 12.18'de 42 saniye bas kaydı var. Ve orada hani diyor ya 1.75 boyunda esmer birisine parayı verdim. Evet. Çünkü Veli Ağbaba ile görüşüyor. Ona parayı ver dedi, ver diyor. O kişi kim? Selis Aydar. CHP Ankara İl Saymanı. Şimdi bunların verdiği isimler doğru, verdiği tarihler doğru ve maddi delillerle destekleniyor.
1: Evet.
0: E peki kardeşim kim kirletiyor? Özkan Yalım diyor ki bana telefon etti. 14 Ekim'de Denizli'de olacağım. Çantayı sıkı bir şekilde getir dedi. Ben de 1 milyonu koydum götürdüm. Onun dediği insana teslim ettim. Hı hı. CHP'yi kirleten sensin.
1: Peki. Şimdi belli ki daha bu başlığı konuşacağız. Eğer ilerleyen süreçte şu yorumlarda yapılıyor işte Kılıçdaroğlu ile anlaşabilir, Butlan gelirse şu olabilir. Denklem farklı farklı yorumlanıyor, kuruluyor.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok şeyler olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok kötü bir yere Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel soktu. Parayla parti satın alınabilir düşüncesiyle hareket ettiler. CHP'yi kirlettiler. CHP pavyon köşelerinde delege pazarlığı yapılan bir parti durumuna düştü. Atatürk'ün partisini bu hale getirdi. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde her şey yaşanabilir.
1: Şu olmaz diyemiyoruz. Yani izleyeceğiz ve göreceğiz. Evet. Sizi biraz dinlendirin. Gündemi de biraz değiştirelim. Hatta işin içerisinde Hürmüz'ü, krizi hocalarımı da beklettim. Kusura bakmayın. Siyaset gündemini konuşurken. Şimdi artık hep birlikte sohbet etmeye başlayalım ama biraz böyle işin siyaset boyutunu da bırakıp Trump'la şey görüşmesinin bir magaziniyle başlayalım. Hocam buyurun. Ezo hocam yanıma davet edeyim sizi. Trump'ın bu el çekmeleri, sıkışmaları biliyorsunuz bütün liderlerle dünyada çokça konuşulur. Herkesi şöyle bir çeker kendine doğru. Bu kez olmadı. Bu çokça paylaşıldı, dikkat çekildi. Şöyle bir renkli görüntüyle başlayalım. Bir nefes alalım istedim. Nasıl okursunuz bu görüntüyü?
2: Şimdi açıkçası Trump bunu herkese yapıyor biliyorsunuz. Bütün yan yana geldiği, aynı kareye girdiği ve herkesin gözünün önünde olan sahnelerde sürekli bir güç gösterisi, bir üstünlük kurma, bir hakimiyet kurma ve bunu da medyaya malzeme olarak kullandırtmanın çok tabii ki heveslisi Trump. Aynı şekilde burada da aynısını görüyoruz. Sürekli defaten karşısındakine üstünlük kuracak şekilde o elini kendisine çekip karşı tarafı biraz daha dezavantajlı göstermekten çok hoşlanıyor ki biz Beyaz Saray'da verilen fotoğraflar da buradaki yine o üstünlük göstergesi o. Trump'ın otorite bende, ben hepinizden daha güçlüyüm. Buralar aslında benim alanım diyor gösterisini. Oradaki karelerden de bakın görebiliyoruz. Oturma hallerinden, Trump'ın elinin ayağının pozisyonundan, jest ve mimiklerinden, bakışlarından, hitap şekillerinden biz Zelenski'yi hatırlayalım. Bakın
1: nasıl bir
2: oturma düzeni vardı. Tabii ki Türkiye'ye gittiğinde Birleşmiş Milletler'de nasıl karşılandı? Bunların hepsini bir aklımızın bir
1: burada
2: kenarına yazmak
1: olmamış gibi
2: lazım.
1: Değil mi? Yani
2: olmamış çünkü mutlaka uyarılmış. Mutlaka haberi var.
1: Yine de bir denemiş ama sanki.
2: Kesinlikle deneyecek. Trump biliyoruz artık bu çok popülist, şov adamı. Bütün her yerden kendisi için bir başarı, popüler bir kare üretmek.

0: istiyor. Çünkü her şeyi çok iyi yaptığını, sürekli kendi iç siyasetinde de bu tarafı pohpohlamaya çalışıyor. Bu tarafı parlatmaya çalışıyor. Ama tabii ki karşısında bu işleri danışmanları tarafından mutlaka uyarılmış olan ve bundan haberi olan bir lider olduğu için buradaki tabii ki denemesi çok da fazla işe yaramamış.
1: Evet Hüseyin, dinliyorum. Evet. Editörümle konuşuyorum. Evet. Hüseyin diyor ki elini çekiyor. Olmuyor. Bir daha çekiyor. Sonra elini üstüne vurmaya başlıyor. Orada üstünlüğü kurayım bari diyor. Ben de Hüseyin'e katılıyorum. Bir deneme var. Ama Trump sadece burada değil. Görüşmenin devamında ve konuşmalarında da ben dönüş yolunda yapacağı açıklamayı ya da Amerika'ya döndüğünde yapacağı açıklamaları çok merak ediyorum. Çünkü burada çok ılımlı bir Trump gördük dünyaya. O bir an şunu söyleyip bir an öbürünü söyleyen Trump değil de, değil mi? Yani burada daha böyle tırnak içerisinde uslu Trump'ı gördük. Buna da pek alışkın değiliz. Ne dedi Trump? Bir de ona bakalım. Nasıl açıklamalar geldi? Bu görüşmenin bu arada en azından dünya için Hürmüz açısından manşeti şuydu. İran konusunda yapılan açıklamalardı ama öncesinde iki ülke için yapılan açıklamalarda Trump'ın daha ılımlı ama Çin'in yani Xi'nin daha üst perdeden bir açıklama yaptığını ilk duyduğumuz açıklama buydu. Trump diyor ki siz büyük bir lidersiniz. Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte fantastik bir geleceğimiz olacak derken Xi de diyor ki iki ülke birlikte çalışmalı. Birbirinin başarısı diğerinin fırsatıdır. Tayvan meselesi uygun ele alınmalı yoksa çatışma çıkar. Zaten yola çıkmadan önce bu Tayvan meselesinin Çin'in masaya koyacağı söylenmişti. Ama Trump gitmeden önce pek buna değinilmeyeceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Öyle olmadı. Dinleyelim varsa sesi.
2: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
3: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız. Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
2: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
3: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
2: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir. Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
3: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
1: Şimdi bu ziyaret ilk başta ertelenmişti. Sonrasında olacak mı olmayacak mı merak ederken biz bu açıklamalar en azından bugüne kadar bu saate kadar diyeyim gelen süreçle birlikte bildiğimiz kadarıyla dengeyi nasıl okuyacağız? Çin-Amerika dengesini nasıl gördünüz?
0: Gitti, hangi sayıklarla gitti ve kendisini sanki resmen zorla davet ettirdi ve gerçekten ne kadar isteniliyordu, ne kadar istenilmiyordu, bunların hepsini sorgulandığı bir çerçeve içerisinde Trump gitti. Ama şöyle bir gerçek var, bakın Xi'nin söylediği çok önemli bir şey var. Yeni bir düzleme geçiyoruz, yeni bir eşikteyiz şu anda, her şey değişti. Biz az önceki haberde Kazakistan'la ilgili ne konuştuk? Bakın orta koridor. Anahtar kelime aslında burada enerji koridorları. Hocam çok daha iyi anlatacaktır. Ama kesinlikle artık bir koridorlar savaşı içinde olduğumuzu, bu büyük güçlerinde yeniden konumlanmalarda bunların hep hepsinde acaba hangisi kontrol merkezi olacak? İstiklet merkezi kimin tarafında biraz daha ağırlık gösterecek diye yeniden konumlandığını görüyoruz. Şimdi işin makyajlı kısmı kesinlikle Çin ve ABD ilişkilerinin aslında iyi olduğu söylem olarak söylüyorum. Ve iki ülkenin de rakip olmakla birlikte birçok ortak noktada birlikte hareket edebilecekleri vurgusu ki Trump'ın biliyorsunuz hangi sıkışmışlıklarla, hangi meselelerin çözülmesi isteğiyle oraya gittiğini aslında bu noktada Çin'in daha avantajlı olmasının bu yorumu yaparken hangi sayıklarla yaptığımızı bir kere artık herkes biliyor. Çünkü biliyoruz ki artık Trump İran meselesinde bir çözüm üretemiyor. O kendince bulduğu dahi yani abluka fikri şu anda ortaya bir çözüm sunmuş değil. Tam biz bunları konuşurken İsrail bir taraftan tekrar alarm zillerini çalabiliriz. Biz saldırıya hazırız diye mesajlar üretmeye devam
1: İşimiz
0: ediyor.
1: İşimiz bitmedi diyor.
0: Kesinlikle ki bunu bakın çok uzun zamandır söylüyorlar ve Trump bir taraftan

0: Hem anlaşabiliriz derken hem de kırmızı çizgilerimiz diye iki tarafın sürekli direttiğini biliyoruz ama elimizde hala bakın bir çözüm yok. Elimizde bir yol haritası kesinlikle yok. Sürekli aynı şeyler masaya getiriliyor, aynı şeyler reddediliyor ve Trump bu noktada sıkışmış bir çözüm üretemiyor. Ek bakın kongreden şu anda ek paketler gelecek mi acaba diye destek bunlardan bahsediyoruz bütçe konusunda. Ve bir taraftan da burada bu savaşın seyrinin değişmesinde çok büyük önemli başat aktör olan Çin meselesi. Var. Çünkü en başında hatırlar mısınız Trump şey demişti. Biz tahmin edemedik bu kadar cevap vereceklerini. Evet. Körfez ülkelerinin ya da işte vurulacağını oradaki Katar'daki mesela çok büyük radar üssünün vurulacağını bu kadar yara alacağımızı tahmin edememiştik. Burada bakın tabloyu değiştiren nedir? Tabii ki İran'ın arkasındaki Çin'in sağladığı teknik destek, Çin'in sağladığı istihbarat desteği ve ne olursa olsun en başta belki serzenişler olsa da İran tarafından uzun vadede İran'ın askeri teknolojisine destek veren kocaman bir Çin. Bir kere Trump bundan çok rahatsız. Kesinlikle görüşmelerin o ABD ve İran arasında anlaşmalar olacak. Bütün teknoloji devlerini yanımda götürdüm. Sermaye sahiplerini yanında götürdüm. Şu kadar beklentimiz var işte milyar dolarlardan bahsediliyor. Bunlar ayrı. Teknoloji şirketleri ayrı. Ama bunun arka tarafında iki tarafında birbirleri için pazarlık unsurları ve kozları var. En önemlisi Hürmüz, İran, Çin'in İran'a olan desteği. Burada bir çıkış yolu haritasında kesinlikle Çin'den bir destek bekleyen bir Trump var. Çünkü biz bunu daha önce de gördük. Hem NATO'dan hem Çin'den destek beklediğini. Ama
1: beklemiyorum dese de.
0: Evet ama bir taraftan Çin'den gelen açıklamada nedir? O da Tayvan meselesi. Bizim kırmızı çizgimiz buraya asla dokundurtmayız diye. Bakın iki karşılıklı burada kozlar neler? Birincisi İran meselesi. Diğeri de ABD'nin Tayvan'a yapacağı silah satışının onaylanıp onaylanmaması. Ya da Japonya'nın bakın şu anda ABD'nin ona çizdiği o politikanın dışına çıkıp kendisi daha fazla silahlanmak istediği, daha özerk politikalar üretmek istediği, diğer devletlerle hatta Türk devletleriyle bakın görüşmeler yaptığı, burada o çerçevenin dışına çıkıp Çin'e tehdit olma ihtimalinin yükseliyor oluşu, bunlar da Çin tarafından tabii Trump'ın önüne yine koyulabilecek. Belki karşılıklı olarak birbirimize nasıl bir maksimum fayda iki tarafında kazanmasından çünkü sürekli bundan bahsedildi bütün toplantı boyunca. Ne sunabiliriz ve biz bu işin içerisinden nasıl karlı çıkabiliriz kısmı görünen kısmı. Ama ne olursa olsun bu iki ülke kesinlikle her alanda şu anda rakipler. Tabii ki tarzları çok farklı. ABD biliyorsunuz emperyal bir güç, hegemon bir güç. Ama Çin'in tarzı çok daha farklı. Ekonomik olarak bir hegemonya kurmaya çalışıyor. İşte limanlar satın alıyor. Ticari hatları kendisine bağlıyor. Büyük şirketlere yatırım yapıyor. Ve güç alanını para üzerinden, ticaret üzerinden inşa ediyor. ABD'nin aksine farklı bir yayılma mekanizması var ama dediğim gibi masada bir taraftan görünen şeylerin arkasında o kadar çok farklı takvimlerde var ki biz bu İran meselesinin, bu savaşın neden çıktığını dönüp dolaşıp en başında mutlaka hatırlamamız lazım. Hem o güç dengesi hem de biliyorsunuz o boğazlar meselesi ve buradakilerin kaynak paylaşımında bu güçler nerede duracak? Hep bunların hesaplamasından aslında çıkan şeyleri konuşuyoruz.
1: Şimdi bu boğazlar meselesi zaten işi çözecek mesele. Hocam gördük ki diyorlar ki hem dostuz hem rakibiz biz. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Yani ortada o sert rüzgarlar esse de birbirimize de bazı yerlerde muhtacız. Ama bu Hürmüz meselesi üzerinden özellikle İran başlığı üzerinden duyduğumuz şu. Nükleere sahip olamaz bu konuda anlaştık. Bugün bazı haberler yapıldı. Denildi ki Hürmüz üzerinden Çin gemileri artık çok daha rahat. İran'ın gösterdiği güzergah üzerinden geçmeye başladı. Burada bir rahatlama oldu bu görüşme sonrası diye. Şimdi bu İran konusunda tamamen bir anlaşma sağlanmış mıdır iki ülke arasında? Şöyle söyleniyor ya, Çin İran'ı sattı mı diye başlıklar atıldı bugün hep. Ne düşünüyorsunuz?
2: Bir kere imzalar atılmadan...
1: Hocam dinlendireyim sizi de.
2: Bir kere heyetlerin karşılıklı önce durumu analiz edip imzaya hazır hale getirip daha sonra da ülkelerin liderleri imza atmadan bu işlerin yahut da ilgili bakanları imza atmadan bu işin neticelenmesi söz konusu değil. Bu bir söylemdir. İyi niyetin ötesinde İran'a da bir ölçüde kendi yapısını dikkate alabilmesi için nükleer faaliyetlerinde de biraz daha yumuşama yapabilmesi için bir sinyal. Yani biz ikimiz de bu hususta mutabıkız. İran nükleer silaha sahip olmasın. Ama burada ilginç olan şu. İran zaten nükleer silaha sahip olmak istemiyorum diyor.
1: Evet.
2: Böyle bir olay zaten söz konusu değil. Yani yeni bir durumu ortaya koymuş değiller. İran şunu ifade ediyor. Ben nükleer faaliyetlerime devam edeceğim. Çünkü kendisinin şu anda çalışan bu şehirdeki bir nükleer reaktörü var. Hem ona yakıt temin etme hem de diğer planladıkları nükleer reaktörlere, yerli nükleer reaktörüne yakıt temini için çalışıyor. Onun ötesine tabii nükleer çalışmalar sadece yakıt olarak algılanmamalı. Bir dünya uygulama alanları var. Hı. Hele hele şimdi küçük ölçekli nükleer reaktörler gelecek olursanız, Çin birkaç ay önce açıklanmıştı, füzesini, balistik füzesini nükleer enerjiyle entegre evet. edeceğini söyledi. Bu inanılmaz bir şey. O zaman menzil sorununuz yok. Öyle bir olay kalkıyor ortadan. Şimdi uzay araştırmalarında kullanılıyor. Onun ötesinde denizaltılarda kullanılıyor. Uçak gemilerinde kullanılıyor. Ve bölgesel olarak büyük çapta değil, yapımları daha kolay, fabrikada daha kolay imal ediyorsunuz. Çok hızlı kurabiliyorsunuz yeni ölçek, küçük ölçekli reaktörleri. Dolayısıyla ben diyor, tarımda kullanıyorsunuz, sağlıkta kullanıyorsunuz. Ben nükleer faaliyetlerini durdurmayacağım diyor. Halbuki İsrail'in iddiası da tüm nükleer faaliyetlerini durdursun diyor İran. Onun üzerine kurguluyor. İran 2015'te aslında yine bir anlaşma yapıldı. Uluslararası gözlemcilerin ve 5+1 ülkelerin yapmış olduğu toplantılarda İran'ın nükleer faaliyetlerini kontrollü yürütmesi hususunda zaten anlaşma yapıldı. Hı hı. Gene sevgili Trump birinci dönem başkanlığa gelince bu anlaşmayı bozdu. Yani çomak soktu daha doğrusu. Tekrar yaptırımlar başladı. Tekrar gündem oldu nükleer enerji. Ama İran şu andaki haliyle dünyada en kuvvetli nükleer altyapı çalışmaları olan ülkelerden birisi. Bunu bir kere böyle kabul etmek evet. lazım. Yani siz tesislerini vursanız bile o know-how dediğimiz, insan potansiyeli dediğimiz yapıyı dikkate aldığınız zaman tekrar gelirsiniz. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki durumunu düşünün yani. Yerle bir olmuş bir Almanya çok kısa zamanda toparlanabildi. Bunun nedeni sahip olduğu know-how ve bilim insanlarının kapasitesiydi. Şimdi İran %60'a kadar bu Uluslararası Atom Enerjisi'nin vermiş olduğu, ajansının vermiş olduğu sayıdır. %60 civarında zenginleştirmeye sahibiz diye kendileri de kabul etti. Hı hı. Ama aslında bu benim şahsi görüşümdür. İran aslında nükleer silah yapabilecek bir kapasiteye sahip şu anda.
1: Sahip.
2: Çünkü zenginleşme tesisleri, sahip oldukları dediğim gibi Nova buna işaret ediyor. Ve hatta daha da iddiamı bir ileriye götürüyorum. Belki de yaptı. Çünkü denemesini yapmamış olabilir. Ama belki de nükleer silaha sahip. Çünkü zaman zaman sinyal veriyorlar. Daha tüm kapasitemizi, tüm yani kartlarımızı sahaya sürmedik dediler. Bu da bir işarettir sonuçta. İsrail'in korkusu da zaten bu yüzden. Onun için bu evet. toplantıdaki nükleer konudaki açıklamalar bence bir iyi niyet yahut da bir sinyal. Çin lideri de katılmış olabilir Trump'a ama zannetmiyorum diğer tarafta İran'ı kaybetme riski yahut da İran'a bu konuda baskı yapacağını zannetmiyorum. Durum
1: budur. Hocam Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Onlar da anlaştık yönünde açıklamalar yaptı. İrfan hoş geldin. Hatta bugün Fox News'te de bazı haberler gördüm, yayınları izledim. Orada da Çin çok sert uyardı Tayvan konusunda Amerika'yı. Bundan sonraki ilişkilerin tamamen buna bağlı olacağı yönünde. Ama Beyaz Saray'dan da gelen açıklamalar anlaştık, iyi gidiyor her şey yönünde. Tayvan'a hiç vurgu yok gibi ben mi kaçırdım?
3: Çok doğru. Şimdi ben öncelikle Donald Trump'ın zaten çok fazla bir paylaşımı olmadı bu Çin ziyareti sırasında meşguliyetinden. Ama öncelikle tabii Donald Trump'ın Beyaz Saray hesabından, Truth Social hesabından yapılmadı bu açıklama. Beyaz Saray hesabından yapılan açıklamayı tekrar bir hatırlatmak istiyorum.

0: diyorum. Başkan Trump Çin Devlet Başkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki taraf Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminin genişletilmesi ve Çin'in ABD sanayilerine yatırımların arttırılması dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinin liderleri de görüşmenin bir bölümüne katıldı. Liderler ayrıca fentanil üretiminde kullanılan öncü maddelerin ABD akışını durdurma yönündeki ilerlemenin sürdürülmesi gerektiğini ve Çin'in Amerikan tarım ürünlerinden daha fazla satın almasının önemini vurguladı. Taraflar askeri enerjinin serbest şekilde devam edebilmesi için Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda mutabakata vardı. Başkan X ayrıca Xi Jinping ayrıca Çin'in Boğaz'ın askerileştirilmesine ve kullanım için ücret tarifi uygulanmasına karşı olduğunu açık şekilde ifade etti. Bunun yanında Çin'in gelecekte Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmak amacıyla daha fazla Amerikan petrolü satın alma isteğini dile getirdi. Her iki ülkede İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda anlaştı. Altında Beyaz Saray'ın imzası var. Yani Donald Trump imzası yok. Tabii şimdi burada en önemli beklenen konu hiç şüphesiz İran meselesiydi. Sayın Şen Hoca'nın da söylediği gibi bu bir anlaşma değil. İyi niyet göstergesi aslında. Yani dolayısıyla Donald Trump gitmeden önce yayınlarımızda aktarmıştık. Çin üzerinden İran'a bir baskı politikası uygulamış oldu. Bu ne kadar hayata geçecek onu şu anda bilmiyoruz. Ya da bu konuda herhangi bir anlaşma yapıldı mı onu da bilmiyoruz. Böyle bir anlaşma mümkün mü İran bunu kabul etmeden? Bunların hiçbiri bilinmiyor şu anda. Çok büyük ihtimalle Donald Trump şimdi yarın Cuma günü ziyaretini tamamlayıp akşam saatlerinde dönecek. Şimdi öne çıkan diğer bir başlıklara aktarmak istiyorum kısaca. En önemlisi Donald Trump için ekonomi ve ticaretti. Malum yanında 17 CEO götürdü. Dünyanın en büyük dev petrol dev şirketlerinin CEO'larıydı bunlar. İşte Elon Musk gibi, Tim Cook gibi, Apple'ın, Nvidia'nın CEO'su gibi dev CEO'ları götürdü. Bu özellikle buradan Donald Trump hem Amerika Birleşik Devletleri içerisinde kendine yönelik bir prestijini arttırma, diğer taraftan da Çin Devlet Başkanı üzerinde bir baskı oluşturma pozisyonuna girmiş olduğu yorumlara göre. Şimdi Amerikan şirketlerin Çin pazarına daha fazla erişimi, Çin'in ABD sanayilerine yatırım yapması, Çin'in daha fazla Amerikan tarım ürünü alması konuşuldu ulaşan haberlere göre. Boeing anlaşması çok önemliydi bu. Malum yanında BlackRock'un patronu Larry Fink'i götürdü. 13.9 trilyon dolarlık dev bir varlık fonunu yöneten bir isim hiç şüphesiz bu. Ve 500 Boeing 500 uçağından bahsediliyordu. 200 Boeing uçağı satın almayı kabul etmiş. Çin Reuters'a göre bu önemli bir ticari adım ancak beklenen 500 uçaklık daha büyük anlaşmanın altında kalmış. İşte Hürmüz Boğazı ve enerjiyi konuştuk. İran meselesinde iki taraf İran nükleer silah sahip olması gerektiği konusunda işte anlaştı. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Çin'in İran'a askeri ekipman vermeyeceğini söylediğini bildiriyor. Fentanil bu Amerika için, Donald Trump için çok önemliydi. Latin Amerika ülkeleri üzerinden Amerika'ya inanılmaz şekilde neredeyse 1 trilyon dolara varan fentanil dahil olmak üzere bir uyuşturucu madde trafiği vardı. Bu açıdan da bunun fentanilin merkezini de Amerika Çin görüyordu. ABD fentanil öncü maddelerin akışını durdurması konusunda da işbirliğinin sürdürülmesi konuşulmuş. Tayvan meselesi çok önemliydi. Çin tarafı Tayvan konusunu sert biçimde gündeme getirdi diyor. İşte Reuters'a göre Çin Devlet Başkanı Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesinin ABD-Çin ilişkilerini tehlikeli bir yere taşıyabileceğini söylemiş. Beyaz Saray açıklamasında ise Tayvan'dan biraz önce yukarıda okuduğum gibi hiç bahsedilmedi. Hiç o açıdan yok. Evet, hiç yok şu anda Tayvan meselesi.
1: İrfan, çünkü Amerika'da çok ciddi... Sen de bizimle sohbete katıl lütfen. Bu Tayvan meselesinin Beyaz Saray'ın açıklamasında olmaması bize ne ifade ediyor? Çünkü giderken de çok konuşuldu. Abdülkadir Selvi, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: En zor soruyu bana sordu. Hocalarım mahkum yaptılar. İrfan Sapmaz'a soralım.
1: O zaman hemen yeni duyacağım.
2: Ya ama şöyle bir cümle söyleyeyim. Trump Avrupa liderlerini böyle sürahi gibi karşısına dizmişti değil mi?
1: Evet, evet.
2: Gelen liderlerin hepsini aşağılıyordu. Ama Çin'de ne gördük?
1: Çok uslu,
2: bir Trump var. Demek ki Trump kendinden daha güçlü birini gördüğünde süngüsü düşüyor. O yüzden Tayvan konusunda orada açamadı. Çünkü

0: Trump'ın önceliği ticaret. Ticaret yapma ve çok net bir tavır koydu Xi. Demek ki Trump bu dilden anlıyor. Bu kadar yeter herhalde.
1: Abdülkadir abi, aslında ben şeyi merak ediyorum. Dönüşünde yapacağı, çok merak ediyorum. Çünkü bugün sabah yayın yaparken de konukları ağırladım. Onlar dediler ki işte Trump bildiğimiz Trump da aslında. Dedim ki hayır, bildiğimiz Trump değil bu. İyice, bambaşka ha? bir Trump. Aynen, ama dönünce tam bildiğimiz Trump'a belki de uçakta dönebilir diye düşünüyorum. Ben bakalım tahminim tutacak, merak da ediyorum. Hocam o zor soruyu şöyle yönü döndürüp size sorayım.
2: Şimdi tabii Tayvan meselesi Trump'ın tek başına karar verebileceği ya da pozisyon olabileceği kadar kolay basit bir mesele değil. Çünkü hani 1940'lardan beri aslında ABD'nin Çin'e karşı Çin'i çerçeveleme, sıkıştırma ve dengeleme için kullandığı bir unsur Tayvan meselesi. Bir taraftan bir de biliyorsunuz bu teknoloji şirketlerinin çoğu çiplerini Tayvan'da üretiyorlar. Evet. Arada çok fazla aslında karmaşık bağ var ve bir silah satma ile alakalı bir eğer yetki çıkacaksa bu sadece yine Trump'ı değil Kongre'yi de ayrıca ilgilendiren bir şey olmalı. Bir taraftan buradaki baskı mekanizmasını yıllarca kullanmış bir ABD var. Bunun kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen bir Çin var ve çevresinde de Çin'i dengelemek için ya da sıkıştırmak, çerçevelemek için kullanılmış bir Tayvan var. Onun için tek başına burada ABD'nin bu sert söylemle belki Trump'ın nasıl baş edeceği kısmı şu anda belki verilen mesajlar arasında geri dönüp belki de bir fikir teatisi yapılmadan açıklama yapılmak istenmemiş olabilir ama dediğim gibi sadece Trump'ın çıkıp söyleyeceği ben kabul etmiyorum diyebileceği bir mesele değil. Çünkü orada hakikaten çok fazla denge var. Çin-ABD arasındaki denge ve Asya-Pasifik dengesi bir taraftan da biliyorsunuz Trump oraya hakikaten bir şeyler kazanmak için gitti. Hakikaten bir yol, bir zemin üretmek için gitti. Şimdi bu kadar pozitif mesajlar verilirken Çin'den gelen çok net bir şekilde bizim kırmızı çizgimizdir. Buraya asla müdahale kabul etmeyiz. Hatta bu konular hakkında üçüncü bir tarafın fikir üretmesine bile karşıyız diye çok net bir şekilde söylüyor oluşu büyük ihtimalle buradaki atılacak adımların biraz daha belki sonraya bırakılacağının işareti gibi.
1: Peki hocam, hep şunu konuştuk ya, bir sürü yayın yaptık. Trump'ın giderken orada bir hikaye yazması lazım. O hikayeyi tamamlayıp oraya dosyaya koyması lazım. Tamam, dünyanın bütün devlerini, parasal devlerini aldı yanına gitti. Elon Musk'ın da görüntüleri çok konuşuluyor, birazdan bakarız ama nasıl bir hikaye yazdı İran konusunda? Ya orayı nasıl çevirdi acaba?
2: Şimdi İran konusunda en başa dönerseniz ABD dedi ki ben hegemon bir aktörüm. Ne istersem o olur. İstersem İran'ı işte bir günde, iki günde mahvederim, yerle bir ederim. Onun için İran benim istediklerimi yapsa çok iyi olur. Benim de istediklerim bunlar. İşte tek tek sırayla bunların hepsi yerine getirilsin diye oldukça tabii ki kendinden emin ve aynı Venezuela'da uyguladığı modelin bir şekilde burada da çok iyi şekilde belki çalışacağını ve Venezuela'daki o sessiz geçişin İran anda da işte içeriden destekle kolaylıkla geçilebileceğini sanki hesaplamış, öngörmüş gibi bu ihtimalleri de konuşmuştuk. Ama tabii o baştaki anlatı, Hürmüz Boğazı'na bir kere sahip olma meselesi, uranyum meselesi, bir taraftan İsrail'in güvenliği gibi konular, bunların hiçbirinin şu anda gerçekleşmediğini gördük. Ama bu Boğaz meselesi, ticaret meselesi, arka kapıda bir taraftan Çin'le olan o stratejik savaşta Trump'ın hala eline bir şey geçmemiş olması. Aksine bir taraftan da İrfan Bey de anlatır. Petrol fiyatlarının artıyor olması, enflasyonun çıkmış olması, 3 nokta bilmem kaç küsürlere çıkmış. Bunun da Trump'ın seçim vaatleri arasında ekonomiyi düzelteceği ya da üretimi ABD'nin içine çekeceği, tekrar ABD'yi o bir numara yapacağı söylemlerini pek desteklemediğini ve özellikle de bu ticaret hatları ya da güç projeksiyonu olarak bakarsanız vaat ettiği şeyi yerine getiremeyen bir hegemon ABD'nin artık o hegemonluğunun ya da başat aktörlüğünün sorgulandığı bir çerçeve var elimizde. Yani Trump'ın burada elinde bir başarı hikayesi aslında sahada pek de fazla yok. Ama ne olursa olsun Trump bunu kullanmak durumunda. Onun için sürekli söylüyor. Biz her şeyi aslında kazandık. İstersek bugün de bırakabiliriz. Bugün bile çıksak aslında bir zafer ilan edebiliriz diye İran'la sürekli söylüyor. Çin'le olan görüşmesinde de yine çok büyük kazanımlar olduğunu, düşman olmadıklarını ama tabii ki düşman olmadıklarını masalarda bakın ABD'nin o dış politika belgesi ne diyor? Açık bir şekilde Çin'in rakip olduğunu, Çin'in yükseldiğini, kongre raporlarında bunun çok açık bir şekilde defaten dile getirildiğini zaten biliyoruz. Yani o başarı söylemine Trump tarafından baktığınızda her şey toz pembe, her şey ABD için çok iyi. ABD'deki şu andaki Trump hükümeti her şeyi gerçekten çok iyi bir şekilde önceden hesaplayıp yerine getiriyor kısmı.

0: Problemde baktığınızda evet var. Buralardan bir başarı tabii ki oluşturmaya çalışıyor. Ama bunlar işte sahada nasıl olacak? Gerçekten bu söylenenler nasıl aksedecek sahaya? Bunların hepsini tabii göreceğiz.
1: Beyaz Saray'dan bir paylaşım daha yerde bıraktığımız dakikalarda gelmiş. O paylaşımda da diyorlar ki Amerikan gücü dünya sahnesine geri döndü. Şu paylaşımı birlikte bir izleyelim. Çok iddialı bir paylaşım.

0: Amerikalılar bu işi çok seviyor zaten. Çok. Trump çok bayılıyor.
1: Hollywood'dan yani. Belli değil mi?
0: Tam zaten öyle olmamış bu yani. Havada. Yani.
1: Aynen öyle olmuş.
0: Tam yani. Öyle olmuş. Bayılıyorlar bunlara. Trump zaten yani muhtemelen şu paylaşımı gördüyse, özellikle de kendinin o el sıkışma anlarını vesaireyi gördüyse. Bu arada Trump bize biraz bu aralar soluk aldırıyor gibi hissediyorum. Ben Trump ne yapacak ne yapacak diye bir ara delirmiştik ama hepimiz takip edemez hale gelip. Bu Çin herhalde Trump'ı duruldu mu gösterdi bize, dönünce ne olacak bilmiyorum. Yine ben erken konuşmayayım da şu paylaşımı biraz konuşalım mı? Ne diyorsunuz? Dünya sahnesine geri dönüldü.
1: İşte nasıl döndü ben o kısmı pek çözemedim açıkçası. Yani az önce konuştuk ya daha buradan nasıl bir başarı
0: hocam,
1: hikayesi
0: buyurun yanıma.
1: Şey yapar çıkartır diye. Açıkçası burada karşılıklı olarak henüz neyin üzerinde mutabık kaldıklarıyla alakalı bakın çok net bir şey yok. Ne yaptılar, neyi konuştular, neyi imza ettiler, ABD burada ne kazandı ya da Çin olacak dediği şeyleri İran üzerinde uygulayabilecek mi? Bunları bilmiyoruz. 2020'de de bir anlaşma yapmışlardı. Ama o işte ticaret anlaşmasının karşılığında Çin'in o taahhüt ettiği kadar ya da ABD'nin beklentisi kadar büyük bir ticaret satın alma hacmine ulaşmadığını da biz gördük. Ama şimdi evet güç gösterisi yapıldı. Sürekli konuştuğumuz gibi işte ABD, Çin, Rusya, bir taraftan da Avrupa bunlar ne yapacaklar diye hep birlikte sürekli çözmeye çalışıyoruz. Verilen mesajlar çok olumlu ama bunun ilerisinde gerçekten ne olacak? Şu anda bununla alakalı bakın hakikaten elimizde şu görüntüleri sadece izlemekten başka gerçekten bir veri yok. Sahada ne olacak? Gerçekten ABD burada bir şey kazandı mı? İşte Boeing satılışından bakın satılmasından bahsediyoruz. Böyle şeyleri bakın ABD, Trump hükümeti şu anda peşine düşmüş durumda. Ekonomik olarak bir şekilde buradan bir kazanım elde ederse o sermaye sahiplerini de yanında tutmanın sevdasında. Çünkü şöyle bir durum var. İşte sermaye nerede olacak? Dünyanın sermayesi şu anda kimin yanında yer alacak? Çünkü Çin'e olan bir yakınlaşmayı görüyoruz. Körfez ülkeleri dahil, Avrupa dahil Çin'e doğru bir meyletme var. Çünkü o ABD koruyuculuğu, hani Trump ilk geldiğinde biz oradaki transatlantik paktı çatırdıyor mu derken bunun bir sonuç doğuracağını biz zaten biliyorduk. Hani buradaki güçlerin kendisine yeni müttefik arayacağını biliyorduk. Bakın şöyle bir Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Biz şu kadar maliyetli silah üretiyoruz. Çok ucuzdur onlarla. Bunlar çok asimetrik bir şekilde evet. vurulabiliyor. Yeni bir düzleme geçtik. Buraya da bir çözüm bulunması gerekiyor diyor. Yani ABD'nin şu anda silah üretme kapasitesi, o zamanın sınırlı olması, stokların yerine gelmesi gibi bir sürü şu anda hem ticari hem savunma alanında çok fazla şu anda handikap var. Ama tabii ki Beyaz Saray Çin'e olan yapılan ziyareti bir güç gösterisi ya da geri döndü. Zaten orada değil miydi? Sürekli bize bunu aşılamadılar mı yıllarca? Hegemon güç diye yıllarca uyguladığın politikalar o zaman ne oldu? Şimdi ne oldu da geri döndün? Ya da Biden bizi işte rezil etmişti. Ben tekrar vezir ettim demişti ama edeceğim demişti ama hani şu görüntülerde işte bir el çekme ya da İran'a birazcık sahip çık, İran biraz geri çekilsin, çok da destekleme mesajların haricinde çok da net şu anda benim gördüğüm kadarıyla elimizde gerçekleşmiş gerçek bir adım ya da veri yok.
0: Peki Hüseyin, dikkatini çeken bir şey var mı atladığımız? Yok, Hüseyin'in de yok. Hocam sizi dinlendireyim, buyurun sizi alayım. Şimdi hocam çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki elimizde bu görüntüden başka bir veri yok. Ne anlaştılar, ne konuştular bilmiyoruz. Rubio'nun bir açıklaması var. Diyor ki Başkan Trump Çin'le İran konusunu gündeme getirdi. Çin tarafı Hürmüz Boğazı'nın askerleştirilmesine karşı olduklarını ve bir geçiş ücreti sistemine karşı olduklarını belirtti. Bizim de pozisyonumuz budur diyor. Bir yandan Şiban'a, İran'a askeri teçhizat vermeyeceğini söyledi.

0: dedi yorumu var Trump'ın. İran'dan petrol almaya devam etmek istiyor. İran'la anlaşma yapıldığını görmek istediğini söyledi vesaire vesaire Trump'ın açıklamaları. Şu koridorlar barkosunu bir alalım mı? Şimdi bu sadece Çin ve Amerika üzerinden konuşamayacağımız bir konu olduğunu gördük artık. Dünyayı etkilemeye başlayan, işte petrolü konuşuyoruz, dünyanın yakıtları konuşuyoruz, uçakların kalkamayacağını vesaire konuşuyoruz. Herkes bir alternatif arayışında. Bu arada az sonra hocama soracağım. Netanyahu da bu ziyaretten tabii ki memnun değil. Bazı iddialar var. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, ne kadar Arap Emirlikleri yok görüşmedik desek de karşı taraf görüştük diyor. Onu da soracağım ama şimdi bu koca haritada, denklemde kim ne yapabilir? Bu Hürmüz meselesi ne, bugünden yarına çözülemeyecek, onu da biliyoruz. Bize biraz şu koridor meselesini anlatır mısınız? Kimi ne rahatlatır?
1: Şimdi özellikle bu harita bazında bakacak olursak haritadaki grafik gösterelim. Özellikle orta koridoru dikkate alıyor. Bir Çin'den kalkan ticari yol olarak, deniz yolu olarak bakacak olursanız uzun bir takipten sonra Kızıldeniz'den Akdeniz'e ve diğer taraflara ulaşıyor. Ama yeni bir plan var. O plan dahilinde Çin daha önce ortaya atmıştı bunu, kuşak yol projesi olarak ortaya atmıştı. O bir taraftan devam ederken şimdi orta koridor gündeme geldi. Orta koridor Türk dünyası için çok önemli. Aslında artık Orta Asya diye kullanmayalım. Milli Eğitim Müfredatı'nda da Türkistan denecek artık oraya, ki zaten eski adı Türkistan'dı. Özellikle Türk devletlerini birbirinden ayırmak, başka noktalara çekebilmek için zayıflatmak adına bağları ortaya atmış suni bir deyimdi Orta Asya. Orta Doğu da öyle. Yani dolayısıyla o değişim de çok önemli bizim için. Burada orta koridorun önemine bakmak lazım. Tamamen Türkiye'nin de burada çok aktif rol aldığı, öncülük ettiği bir yapı. Pekin'den başlıyor orta koridor. Devamında Kazakistan'dan. Burada sadece Kazakistan üzerinden bağlantı var ama diğer bir alternatif görüyorsunuz Türkmenistan'dan da geliyor. Ve Hazar Denizi geçişli olarak birincisi devam ediyor. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve oradan da dünyaya açılıyor. Bu koridorun olma olasılığı hala tartışıyor ama o kadar gerçek ki daha yakın bir zamanda Dünya Bankası, biliyorsunuz, sadece İstanbul geçişi için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demir yolu hattının bunun tamamlayıcısı hat olarak 2 milyar dolar civarında kredi açtı. Yani bu çok önemli bir adımdı. Öte taraftan Türkiye yine Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesini tamamladı. Bu söz konusu orta koridorun tamamlayıcısı. Orta koridorun üstünlüğü ne derseniz eğer, kuzey koridoru var, Rusya üzerinden geçen koridor. O koridora göre orta koridor 2000 kilometre daha avantajlı. Bu bir. İkincisi, orta koridoru daha kullanışlı hale getiren lojistik bakımından kuzey koridorundan 5 gün daha Avrupa'ya ulaşması noktasında kısa süreye sahip. Deniz yolunu dikkate alacak olursanız, deniz yolundan gelen bir yapıyı dikkate alacak olursanız oraya göre de 15 günlük bir avantaja sahip.
0: Bu çok bütün büyük bir bunlar, avantaj.
1: Bütün bunlar birleşti zaman bizim için, özellikle Türk dünyası için çok büyük imkanlar açılacak, yeni kapılar açılacak. Hele hele Zengezur koridoru da işin içine girerse, ki o da biliyorsunuz orta koridorun bir başka alternatif olarak alt yoldan geliyor. İşte o zaman Türk dünyası farklı bir boyuta, o 21. yüzyılın Türk yüzyılı olma noktasındaki ideal vizyon gerçekleşme noktasında çok büyük bir adım atmış olacak. Türkiye burada çok kararlı. Israrla hem kendi iç yatırımlarını yapıyor, iç yatırımlarını yapabildiği gibi dışarıya da destek veriyor. Hem teknoloji desteği veriyor, know-how veriyor ve kaynak

0: desteği de söz konusu. Mesela Sayın Erdoğan'ın bu daha hala orada Kazakistan'daki görüşmelerinde aslında bunlar da gündeme geldi ve yapılan işbirliklerinde teknoloji işbirliği var.
1: Evet.
0: Eğitim özellikle hem yüksek öğretim de orta öğretimde işbirliği var. Petrol sahaları ile ilgili işbirliği var. Doğal gazla ilgili sadece bundan bilimsel işbirliği var. Bu birkaç tanesi. Bunların aslında hepsi bu büyük projelerin altyapısıdır, tamamlayıcısı, bilgisi. Çünkü sonuçta her şeyi insan yapmaktadır. Burayı bu şekliyle ifade etmek mümkün. Bu bir. İkincisi yine bu harita üzerinde konuşacak olursak, bakın burada önemli bir hat var. Bu önemli hat nedir? Burada Malezya var. Burada Endonezya'nın devamı olan Sumatra Adası var. Ve bir de şu uçta Singapur var.
1: Evet.
0: Malaka Boğazı dediğimiz bir boğaz burası. Malaka Boğazı öyle bir yapıda ki günde Hürmüz Boğazı'ndan daha çok petrolün geçtiği bir yer. Yani Hürmüz Boğazı'nın ortalama 20 milyon varillik petrol geçiyor. Burada 24 milyon varile yakın bir petrol geçişi
1: daha
0: söz konusu.
1: Daha detaylısı gelecek şimdi hocam size haritanın.
0: Bir taraftan da Çin'in satın aldığı petrolün %80'i oradan geçiyor. Yani bu koridordan geçiyor. Çin'in sahip olduğu, ihtiyacı olan petrol
1: yani
0: alabilmesi
1: aslında bunu
0: için.
1: Daha çok Çin'e alternatif bir güzergah olarak konuşuyoruz şu an.
0: Hayır, bu Çin'in bu Malaka Boğazı'ndaki ticaret bakımından avantajı bu.
1: Evet.
0: Şimdi peki niye gündem oluyor bu? Yakında epey de bir konuşuldu. Şu anda da konuşuluyor. Çünkü eğer Amerika Çin'i abluk altına almak istiyorsa ticari bakımından, diğer bakımından, stratejik olarak. Bakmayın siz şimdi el sıkışmaları, güzellemeler yapmaya. Yarın göreceksiniz bu güzellemeler hepsi unutulacak. Tekrar stratejik planlar devreye girecek. Amerika bunun için hem Endonezya ile hem Malezya ile hem de Singapur'la stratejik işbirliği anlaşması, güvenlik işbirliği anlaşması, askeri anlaşmalar yaptı. Yani bu ülkelerin üzerinde çok ciddi hegemonyası var. Amerika'nın kontrolü var. Hegemonyanın ötesine belki biraz ağır kelime hegemonya. Kontrolü var. Eğer ola ki bir biraz önce bahsedilen hani Çin'in vermiş olduğu bir şey vardı. Unuttuk dediğimiz eski adıyla Formosa, yeni adıyla Tayvan dediğimiz bu konu ateşlenmiş olsaydı Amerika'nın elindeki en büyük koz buydu. Burayı da tıpkı Hürmüz'deki gibi kontrol altına aldığı zaman, abluk aldığı zaman Çin'in ana enerji arterleri kesmiş olacaktı. Ama bereket ki gündeme gelmedi fakat bu
1: gelmeyecek anlamına gelmez.
0: Evet, bu ileride yine devam edecek. Çünkü Çin buna hazırlanıyor. 2030'larda Çin Amerika'yı yakalıyor gayri safi milli hasıla olarak. Geçiyor da şu anda epey de bir
1: ona
0: yaklaştı.
1: Ona da bakalım, onun da detayı var hocam. Konuyu açtınız madem Çin'le Amerika karşılaşmasına da bir bakalım. Maddi olarak, askeri
0: evet,
1: olarak
0: bu,
1: ne durumdalar. Onunla ilgili de bir barko hazırlamıştık. Hüseyin biliyor
0: Çin'in,
1: onu.
0: Çin'in en önemli avantajı da
1: mesela
0: insan gücü. Nüfus olarak tabii karşılaşma verilmiş.
1: Gayri safi yurt içi hasılası var. 30 trilyon 19 trilyon dolar karşılaştırdığınızda. Yine baktığınızda savunma bütçesi dikkat çeken. İhracat zaten neredeyse başlı başı 3 trilyon 3.8 trilyon. Çok da başı başına değilmiş ama yani sayılır diyelim. 1 trilyonu da 1 trilyon doları da öyle harcamayalım.
0: Yani Çin geçmiş durumda ihracatta evet. Amerika'yı. Buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz ve buradaki rakamlara da baktığımız zaman aslında Çin'in...
1: İşi şu bozuyor hocam, dünyadaki o rezerv para paylaşılamıyor ya, kim güç olacak derken dolara bakıyorsunuz %58, yuana bakıyorsunuz %3.
0: Ama
1: zaten...
0: Çin şu orada petrodolar savaşı dediğimiz petrodolar olayı var ve... Yeni bağlantılarda, yeni anlaşmalarda Rusya da buna aslında dahil. dolardan çıkmak istiyorlar.

0: diyordu, evet. Aşağıya iniyor. Bu sefer Amerika'nın hani şu anda borcu dünyanın en büyük borçlu ülkesi ama kendi doları zaten yani kendi parasını basıp bunu dengeleme söz konusu ama öteki türlü bir denge olduğu zaman kesinlikle o eli zayıflamış olacaktı. İlerleyen zamanları zaten bunu göreceğiz.
1: Evet, evet.
0: Yani Çin dünyanın en büyük ithalatçısı, enerji ithalatçısı ve bunu da artık diğer para birimleriyle yapmaya başlaması, BRICS ülkelerinin aynı yapıda yeni bir para birimine göre ihracat ithalatta birleşmeleri Amerika'yı düşündürüyor. Yani belki de Körfez Savaşı'nı o açıdan ele alacak olursak Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrılması da buna dahil olmak üzere petrodoların zayıflamaya gitmesidir yani.
1: Evet. Peki hocam konuşmaya devam edeceğiz. Bir önceki şu haritayı bir daha bir açabilir miyiz hocamın bahsettiği o Çin'in önem verdiği boğazı bir görelim.
0: Malaka Boğazı.
1: İçinde kalır Yeliz hocam bu soruyu sormazsam. Buyurun. Çok değişik bir soru, hazır mısınız? Hiç duymadığınız bir soru. Burada 3. Dünya, Burak hocam kulakları çınlasın. Önümüzde 3. Dünya Savaşı çıkmadı, Çin kılını kıpırdatmadı. Bu boğazda bir hareketlilik olur da hazır onlar Tayvan'ı işaret ederken... Burada Amerika ön hazırlığını yapmış, devreye girer de o zaman Çin bir dakika ne oluyor ya der mi? Orada da hazırlığı başka türlü mü olur?
2: Şimdi Çin'in zaten bununla alakalı hazırlıkları hep vardı. Her zaman var ama ABD'nin de var hocamın söylediği gibi. Yani Çin buna hazırlıksız yakalanacak bir ülke değil. Yani bu,
1: atar mı o adımı?
2: Yani saldırı noktasında yüz yüze gerçekten bir çatışmaya iki tarafın da pek gönüllü olmadı. Bakın çok açık yani. Olsaydı eğer zaten İran üzerinden ya da başka meseleler üzerinden, Venezuela üzerinden gerçekten sahada da bir adım atılması, gerçekten sahada bir sıcak çatışmanın da olmasını belki bekleyebilirdik. Çünkü Çin'in de çıkarlarının birçok noktada ABD tarafından da biz çürütüldüğünü, eksilendiğini biliyoruz ama Çin bakın başka şekillerde mücadele etmeye çalışıyor. Yani son kertede böyle bir adımı atar mı? Atmamak için elinden geleni yapar. Atmamak için bu hazırlıkları yıllarca zaten yaptı. Ekonomik olarak o işte sistemi kurmaya, kurgulamaya çalıştı. Ama tabii ki Malakka Boğazı'nı kapatırsa bir taraftan da Malakka Boğazı'nı kapatır ama Çin'in bakın başka alternatifleri de var. Onların da yoluna bakacak. Orta koridordan tutun Kuzey Denizi'nde bile aslında bu ülkeler birbiriyle rakipler, başka rotalar da ortaya çıkıyor. Ama bu risk kesinlikle yok tabii ki diyemezsiniz. Çünkü ticaret demek hocamın dediği gibi o petrodolar sistemi bakın ABD için ne kadar önemli. İşte bütün bu savaşlar enerji için, birçok koridorlar için, aslında güç paylaşımı için, kaynak paylaşımı için bunlar üzerinden yeni dünya düzeni dediğimiz şey var ya o aslında buna tekabül eden bir şey. Tamamen kim artık hangi kuyunun hangi musluğun başını tutacak? Sermaye kimde olacak? Bu boğazları, bu yolları kimler kontrol edecek?
1: Tekerrür de eder mi? O da merak konusu. Mesela euro, dolar. Yani bir de geçmişe öyle bakınca böyle bir durum var.
2: Kesinlikle öyle ama son kerteye kadar bu çatışma çıkmasın diye Çin mutlaka elinden geleni yapacaktı. Çünkü öyle saldırgan bir şeyi yok Çin'in. Ben savaşarak toprak kazanayım gibi bir düsturu yok. Tayvan'ın haricinde onun için özel kendisine göre de o büyük Çin politikasının bir parçası.
1: Çin ayrı en son 2. Dünya Savaşı'nda mı böyle bir askeri harekatı oldu? Sonra
2: evet,
1: yok
2: ondan,
1: değil mi?
2: Ondan sonra evet hazırlıkları var. Bakın şurada Güney Çin Denizi'nde özellikle Çin'i sıkıştırmak için ABD elinden geleni yapıyor mu?
1: Tamam.
2: Yapıyor.
1: Askeri ve siyasi olarak tamam hazırlıkları var ama bir harekat ya da bir askeri şey görmedik
2: yok,
1: değil mi?
2: Yok böyle bir şey yok. Şimdi kaldı. De öyle bir şeyi göze alıp böyle bir hani tamam artık ben dünya savaşını tekrar işte başlatıyorum üçüncüsünü konuşuyoruz ya. Hani bu kadar büyük bir şekilde bütün küresel sistemi ateşe atacak bir gönüllülüğü açıkçası pek gözükmüyor şu anda.
0: Yani bir de hocamın söylediklerinin bir bölümünü tamamlamak üzere Çin zaten ileriye dönük bu stratejik adımlarını atarken alternatifler yaratıyor. Mesela Pakistan üzerinden deniz yolundan gelen enerji kaynaklarını boru hatlarıyla Çin'e ulaştırabilmek için Pakistan üzerinden ve Myanmar üzerinden boru hatları kurdu. Yani zaten Kazakistan'dan Rusya'dan zaten vardı. Yani bütün ihtimaller hesaplıyor bir. İkincisi Tayvan yüzünden Çin'le Amerika'nın karşı karşıya gelmesi ihtimali neredeyse sıfır. Niye böyle diyorum? Amerika'nın sahip olduğu savaş gücünün daha fazlası belki. Çin'de çünkü yeni teknolojiler çok çok ileriye evet, gidiyor. Evet. Çin'de de var. Nüfus olarak karşılaştığınız zaman, teknoloji karşılaştığınız zaman yine üstelik de bir de Çin'in Tayvan'daki halkın aynı Çin halkı

0: bir parçası olduğunda dikkate alacak olursanız orada başarı şansı yok. Hı hı. Yani Güneydoğu Asya'da Amerika nereye gelmiş de başarılı olmuş? Evet. İşte Vietnam belli, Kamboçya evet. belli, Kore belli yani bunlar. Bunları hesaba kattığınız zaman Amerika'nın böyle bir macereye girme ihtimali yok. Bir de tabii coğrafi mesafe olarak düşünün yani. Hı hı. Oradaki o zaten daha yapıyı. Da... O çok daha farklı. Evet. Böyle bir ihtimal askeri bakımdan yok ama güç gösterileri oluyor tabii ki. Bunu da böyle kabul etmek
1: lazım. Hocam o zaman Amerika'ya bir daha uzanalım. İrfan bizi beklemeye devam ediyor. İrfan paylaşımı da verdik Beyaz Saray'ın Hollywood filmlerini aratmayan... o paylaşımını da verdik. Biz koridorlara daldık. Var mı Amerika'dan yeni bir ses soluk?
2: Şimdi bir sıkıntı yaşanmış bu ziyaret sırasında.
1: Nedir o?
2: Fox muhabiri yazmış gizli servisle Çin askeri polisi ve gizli servis arasında bir sıkıntı oluşmuş. Fakat araya girilmiş. Yani çok ciddi bir sıkıntı oluşmuş. Bir yere gizli servis yani başkanı koruyan bir gizli servis bir yere girerken, bir binaya girerken beraberinde de silahı varmış. Onu sokmak istemiş. Ama ziyaret sırasında işte Çin polisiyle fiziksel bir çatışmaya girmişler. Fiziksel bir yani çatışma derken silahlı bir çatışmadan bahsetmiyoruz. Bir tartışma başlamış. Göğüs göğüse herhalde. Gizli servisin memurunun silahını içeri alması engellenmiş. Ama daha sonra işler düzeltildi diyor Fox. Şu anda Donald Trump'ı takip eden Fox muhabiri, Beyaz Saray muhabiri. O açıdan da anladığımız kadarıyla çok öyle yumuşak geçmemiş Donald Trump'ın Çin ziyareti. Bu arada Tayvan, Trump Çin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le buluşurken canlı olarak askeri tatbikat düzenlemiş. Kendi topraklarında herhalde mesaj veriyorlar tabii ki bu arada da. Yani şimdi ben şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump'a en zor gelen şey İran konusunda. İşte daha önce hatırlayacaksınız hiçbir talepte bulunmayacağım demişti. Ben de aksine bulunacak. İran meselesini çözemedi çünkü. Amerika'da çok büyük bir prestij kaybına uğradı. Hem Donald Trump hem Amerika. O açıdan da Donald Trump bunu Çin devlet başkanıyla görüşmek istemesini çok ağır geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar hep Donald Trump başkalarının kendisine itaat etmesine çok alışıktı. O açıdan da bu İran'la ilgili Donald Trump'ın bir istekte bulunması hem nükleer silah konusu hem de petrol konusu, Hürmüz konusunda çok ağır geldiğini düşünüyorum. Yani şu anda dikkatimi çeken bir şey var. Normal şartlarda işte Donald Trump'ın bu ziyareti ki hatırlayacaksınız Putin'le Alaska'daki ziyareti saniye saniye dakika dakika o kadar çok şey akardı ki hiçbir şey akmıyor buradan Çin'den dikkat ederseniz.
1: Biz hiçbir de tam onun üzerinde duruyoruz İrfan, biz de şaşkınız. Yola çıkınca ne olacak onu merak ediyoruz.
2: Ama konuşmaya başlar diye düşünüyorum.
3: Çin Donald Trump uçağa biner binmez. Rahatlayıp nefes alacak
1: evet.
3: herhalde.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum hocam.
2: Evet, Tayvan konusunda da çok ciddi bir uyarıda bulunmuş Çin Devlet Başkanı Trump'a karşı. Onun için Trump buna yani Beyaz Saray'ın yaptığı o resmi açıklamada Tayvan konusuna girmemesinin ana nedeni olarak da bu gerilimi arttırmamak adına olduğu söyleniyor. Bu tip yorumlar var. O konuda da Çin Devlet Başkanı çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Çok ciddi bir çatışmaya girebiliriz Amerika'yla demiş. Sert bir uyarıda bulunmuş açıkçası.
1: İrfan zaten karşı karşıya şimdi... gelip de dünyanın ilk duyduğu cümle oldu. Yani bir de baktığın zaman ilk Xi'nin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani bugün ilk duyduğumuz cümle oldu. Karşı karşıya geliriz aman diye ama senin şu söylediğin şey kafam takıldı benim. Bu Çin polisiyle Amerikan gizli servisinin kavga ediyor olması ne yaşanmış ki acaba? Ne olmuş? Trump da bunlardan pek hoşlanmaz
2: yok,
1: yani.
2: Çok fazla detay yok. Evet, çok fazla detay yok ama tabii şimdi Amerika'da gizli servis işte biz de basın kartlarımızı Beyaz Saray basın kartlarımızı gizli servisten alıyoruz. Gizli servis çok havalıdır. Orada da Çin polisine ya da Çin gizli servisine hava atmaya çalıştılarsa onlar da deyim yerindeyse yemedi bunu bir tartışmaya girmişler. Binaya silahını sokmak istememişler. Tabii bu moral bozucu bir şey gizli servis açısından. O açıdan da şimdi Donald Trump, bir de şimdi Amerikan ana akım medyasında şu dikkatleri çekiyor. Tabii televizyonlardan izledikleri kadarıyla son derece sakin olması Xi Jinping'in, son derece sakin, son derece nazik, kibar, bu dikkatini çekmiş Amerikan. Amerikan, evet, Amerikan ana akım medyasında.
1: Asıl dikkat çekici Donald Trump'ın da sizin taraf.
2: Donald Trump'ın da biraz ezik olduğu, dikkat ediyorsanız, yani Donald Trump işte Yeliz Hocam söyledi, kuyruğu çok dik tutardı ama kuyruğu indirmiş sanki Çin devlet başkanı
3: karşısında. Yani krallı olan gibi görüşmesinde bile hoplaya zıplaya önden gidiyordu Donald Trump, ama burada böyle hani komşuya oturmaya gitmiş misafir çocuğu gibi bekliyor.
1: Ne varsa yıktı geçti, tabii. Onları konuştuk. Kim gitse, siz mesela çok iyi hatırlattınız, o beyaz ayak kapısında uğurlamadığı liderler, evet, oldu, arka kapıdan çıkanlar oldu. Trump bu konuda hiç çekilmiyor yani, gayet.
3: Yani biraz boyunun ölçüsünü alıp gelmiş gibi de olabilir. Şimdi ayrıntılara hiç hakim değiliz. Makyaj çok güzel yapıldı da hani ne oldu realitede, onun için söylüyorum. Buradan bir şey çıkacak mı? Ticari olarak bir şekilde birbirini rahatlatan sistemler olabilir. Biliyorsunuz nadir elementler meselesi, teknoloji paylaşımı, şirketler, Boeing anlaşmaları, bunlar ABD'nin tabii ki işine yarayacak şeyler, ama gerçekten şu andaki darboğazı geçmesine Trump'ın sebep olacak, oradaki elini rahatlatacak bir şey henüz geldi mi? Açıkçası ben çok net bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum, çünkü neden, ilk saydığınız kalemler zaten hali hazırda işini bir şekilde yürüten kalemler iki ülke
3: zaten
1: arasında.
3: Zaten devam ediyor. Öyle bir şey olsaydı bakın Trump bunun hakikaten şovunu yapardı. Bu saate kadar çok sesinin çıkmıyor oluşu, orada böyle uslu çocuk gibi işte yemeğini
1: yiyip bir Trump şeyler yapıyor. Hocam Trump da bize yaranamıyor. Yani evet, öyle yapsa bir şey söylüyoruz, böyle yapsa bir şey söylüyoruz. Biz de yani.
3: Yani tahmin edilemez Trump'ı yorumları yapıyorsa.
2: Trump'ı kimseye beğendiremiyoruz.
1: Evet valla son dönemde, bak bunda haklısın İrfan. Son dönemde çünkü şöyleydik biz, bütün Türk basını da. Yani yayına girerken açıklamasına bakıyordum. Yayına merhaba derken açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyordu. Aynı
2: hiçbir
1: şey içerisinde.
2: Hiçbir tane sosyal açıklaması yok yani şu anda Çin'le ilgili. Hiç durmazdı Donald Trump.
1: Evet, gerçekten garip. Şundan, bakalım uçağa bundan, binince.
2: Bunu şunun için yapmıyor. Johnson bunu şunun için yapmıyor. Konu çok hassas. Karşısında Çin devlet başkanı var. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık anlaşmalar var. Dünyanın en büyük iş adamlarını bunun için götürdü yanında. O açıdan çok hassas davranıyor, dikkat ederseniz. Evet. Çok hassas davranıyor. Tek bir Beyaz Saray'dan bir açıklama, işte bir önce de yayınladığımız
1: onda
2: bir
1: da
2: video.
1: En kritik başlık yok. En krizli başlık yok onda da baktığında. Abdülkadir Selvi, şimdi bu konuda yine size döneceğim.
4: Hayır, zor soru değil ama.
1: Yok. şimdi biz böyle konuşuyoruz. Çin-Amerika ilişkisinde bütün dünyayı da etkileyen bu Hürmüz Boğazı meselesini konuştuk. Orta Doğu'yu daha da çok etkileyen, işte ülkeler dahil olur mu, savaş bir mi, bu riskler de hala devam ediyor. Bir yandan Netanyahu'nun bu Birleşik Arap Emirlikleri ile görüştü görüşmedi meselesi de bence çok önemli ve dikkat çekici bir başlık. Ki Trump gitmeden Netanyahu yine Çin'i kötülemeye başlamıştı daha yola çıkmadan önce. Öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar sözleri vardı. Bu görüşme olduysa ne ifade eder?
4: Şöyle, şimdi öncelikli olarak şunun altını çizmek isterim. Dünya liderleri Trump'ı çözmüşlerdi. Trump'ı kim daha çok pohpohlarsa, kim övgülere boğarsa orada Trump'la görüşmeler bir kazasız belasız geçiyor ve en azından istediklerini koparabiliyorlardı. Ama Trump da Xi'yi çözmüş. Daha Amerika'dayken Xi'nin ne kadar büyük bir lider olduğunu, harika ilişkiler olduğunu, anlaştıklarını söyleyerek başladı. Ve Pekin'de alışılmış Trump yok. Bambaşka bir Trump var. Süngüsü düşmüş. Alttan alıyor. Bu süreci zehirlememek, bozmamak için tweet dahi atmıyor ki, eli sürekli telefonda olan birisi. O da neden? Şimdi İrfan abi çok iyi söyledi. Çünkü Amerika'nın ihtiyacı var. Oraya götürdüğü şirketlerin anlaşma yapmasını istiyor. Oradan bir kazançla dönmek istiyor. Ama şu var, demek ki Trump'ın anladığı tek bir dil var, güç. Trump karşısında güç, kendisinden doğru, daha güçlü birisini gördüğü zaman işte burada uslu çocuk gibi hareket ediyor. Ama kendisi güçlü olduğu zaman bir devlet başkanına değil, aslında yanındaki bir görevliye bile yapılmayacak şeyleri, evet, devlet başkanlarına yapıyor. İşte Zelenski'nin düşürüldüğü durumu hiçbirimiz unutamıyoruz. Bunun altını çizdim, yeterince anlaşıldı herhalde. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret konusu yalanlamaya rağmen ben bu konuda İsrail tarafının açıklamasına daha çok güveniyorum. Nereden güveniyorum? Şunu ifade edeyim, bakın Gazze Savaşı'nın en kritik zamanıydı. Gazze Savaşı'nın en kritik zamanında Netanyahu bir şey ortaya attı. Filistinlileri Sina Çölü'ne sürme konusunu attı. Biliyorsunuz.
1: Evet.
4: Ayaklandı dünya.

0: Türkiye bunun liderliğini yaptı. Cumhurbaşkanımız Sisi ile görüşmediği halde sırf bu konuda güçlü bir tavır koysun diye Sisi ile ilişkileri bile düzenledi ve etkili oldu. Başaramadı. Ama orada bir şey yaşandı. Tam Netanyahu Filistinleri Sina çölüne süreceğini açıkladığı zaman Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri emirini arıyor telefonla. Diyor ki ben bu Filistinleri Sina'ya süreceğim. Bunun parasını da senden alacağım. O da diyor ki ben sana bu parayı vermem. Bak demesi lazım ki Filistinler benim din kardeşimdir. Onların ana vatanıdır. Sen bunları nasıl sürersin demiyor. Ben sana bu parayı vermeyeceğim ama nereden alacağını söyleyeceğim diyor. Netanyahu da diyor ki nereden alacağım? Ukrayna ile ilgili Avrupa'da bir fon oluşturuldu. Parayı oradan al. Bu kadar ilişkiler içli dışlıydı. O nedenle bu aşamada onun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelmesi, görüşmesi falan hiç sürpriz değil. Çünkü neredeyse Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın vesayeti altındaydı ama bu süreçte İsrail'in vesayeti altına girdi. Şaşırtıcı değil.
1: Peki Birleşik Arap Emirlikleri bunu niye şu süreçte acaba yalanlıyor? Ben de ona takıldım.
0: Yani doğru bilinen yalanlardan birisi bu.
1: Yani Körfez'de çok öyle da tepki çekmek istemiyor.
2: Yani ne kadar halklar ama nezdinde tabii böyle bir açıklamayı eğer yapmazsa, bunu kabul ederse, İsrail'le stratejik olarak beraber hareket ettiğini ilan ederse, bunu
1: demir
2: kabul
1: kubbeyi
2: ederse,
1: kullandı.
3: Bir de İran vurabilir tekrar. Tabii. Biliyorsunuz
1: İran'la evet karşılıklı vuruşmalar oldu. Şeyden ayrıldı. OPEC'ten ayrıldı. Suudi Arabistan'la kriz iyice büyüdü. Bölge ülkeleri savaşa katılır mı derken o hep başka tarafta başat güç oldu. Yani eksi negatif olarak. Zaten kamuoyunun gözünde İran'la bir yol yürüyormuşçasına, hatta Suudi Arabistan Amerika Birleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Birleşmesi diye konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine bu fazla mı olurdu diyorsunuz? Yani,
2: yine de halklar nezdinde bu
0: zaten
2: kadar
0: zaten bir İbrahim anlaşmaları var aralarında, çok şaşırtıcı bir şey.
4: Mesela, yani bu konuda da şunu da unutmayalım. İran İsrail'e attığı balistik füze ve diğer hava araçlarından daha fazlasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne attı. Ya ve İran bu haberi duyduktan sonra şöyle dedi. Daha önce teyit ettiğimiz bilgilerin doğru olduğunu gördük. Aynen. Bu meyanda da İran'ın bir açıklaması var. Ya zaten Birleşik Arap Emirlikleri orada suni olarak yaratılmış bir devlet. Geçmişine baktığınız zaman. Ve Amerika'nın kontrolünde, güdümünde halihazır olan bir devlet. Ya kendi başına da çıkmadı yani OPEC artıdan. Tamamen bir plan dahilinde çıkartıldı. Onun için hiç şaşırmadık ve size katılıyorum. Bu görüşme kesinlikle olmuştur. Eğer ben o kabul ederse İran'ın artık hedefi olacak, meşru hedefi olacak ve bir haklı sebebi olacak İran içinde ve de çok fazla da uzak değil yani menzile baktığınız zaman o Basra Körfezi'nin en geniş yeri 280 kilometre evet. Yani daha fazla da değil. O bakımdan kabullenmemiş olması şaşırtıcı
1: İran
4: değil.
1: İran duruşu hiç bozmadı. Burada da tepkisi çok net. İran ilk günden bu yana o en sert tepkileri vermeye ne olursa olsun devam etti. Bu olay affedilemez. İsrail'le işbirliği yapanlar hesap verecek. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklaması. Baktığımızda sahada dik durduğu gibi bu olayda da dik duruşunu sürdürüyor. Nereye varacak bu merak konusu. Bu arada çok dikkat çeken bir yorum var. Amerikalı uzmanların bazılarının, şu an Amerikan televizyonlarında da tabii bir yandan Çin ziyareti konuşuluyor. İran'daki başarısız savaşın üzerine Çin'de Şii'nin ayağına gitmek küresel Amerikan caydırıcılığının sonu. Yani
4: işte bakış açısı
1: değil mi yani bu?
4: Bakış açısı olay bu.
1: Şimdi az önce hocam dedi ya yani buraya gitmek için çok çabalı ilk iptal olduğunda acaba tekrar olacak mı olmayacak mı hep şunu bekledik. Bir hikaye yazması lazım. Buradan bir çıkış bulması lazım. O hikayeyi yazsın ki Çin'e gidebilsin. Daha dik durabilsin. Bu görüşmeyi yapabilsin. O milyarderleri alıp gitti. Bildiği başlıktan yürümek istedi çünkü. Efendim
5: Financial Times'ın özel haberi, Suudi Arabistan, İran'daki savaş bittiğinde bölgesel gerilimleri yönetme konusunda

0: Müttefiklerle yapılan görüşmelerin bir parçası olarak Orta Doğu devletleriyle İran arasında bir saldırmazlık anlaşması fikrini tartıştı.
1: Bir daha söyler misin?
0: Financial Times'ın özel haberi yeni bir haber. Suudi Arabistan, İran'daki savaş bittiğinde bölgesel gerilimleri yönetme konusunda müttefiklerle yapılan görüşmelerin bir parçası olarak Orta Doğu devletleriyle İran arasında bir saldırmazlık anlaşması fikrini tartıştı diyor.
1: Bu da önemli.
2: Çok doğru. Bir katkı yapmak istedim.
0: Evet.
2: Bu aslında bir süredir Türkiye'nin de içinde bulunduğu ve Türkiye'nin de desteklediği bir fikir. Sayın milletvekilimde ayrıntıları
3: hatta
2: vardır.
3: Hatta Türkiye'nin ürettiği bir fikir.
2: Evet. Şunu ifade edeyim. Sayın milletvekilimde ayrıntıları var. Körfez ülkelerine İran saldırdığında Türkiye bunun İsrail'in işine yarayacağını söyledi. Ama bu arada bir şey oldu, çok kamuoyuna yansımadı. Körfez ülkeleri İran'a savaş ilan etme kararı alma aşamasına gelmişlerdi. Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan devreye girerek Körfez ülkelerine bu yapılanın bir savaş ilanının çok yanlış olacağını, asırlar boyunca devam edecek bir savaşın fitilini ateşleyeceğini, bir mezhep ve etnik savaşa dönüşeceğini, bunun yanlış olacağını anlattı ama ve burada da etkili oldu. Körfez ülkelerinin İran'a karşı ortak bir savaş ilan etmelerini engelledi. Ama şu karara varıldı. Bu şekliyle de devam edemez İran'la. Bu savaştan sonra İran'la Körfez ülkeleri olarak oturup konuşulması lazım. Ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin bir anlaşmaya bağlanması lazım. Türkiye o aşamada bu fikri ileri sürmüştü. Şimdi Suudi Arabistan'da bunu dillendirmesi o açıdan önemliydi. Milletvekilimizde de o konuda bilgiler var.
3: Yani şöyle Cansın Hanım, müsaadenizle ben de biraz katkı yapayım.
4: Estağfurullah, ne demek, buyurun.
3: Yani tarihin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı haklı çıkarmak gibi bir yönü var. Son 14-15 yıldır bizim sabırla, inatla doğru olduğunu düşündüğümüz, söylediğimiz politikaların bölgedeki kardeş ve dost ülkelere, yine stratejik müttefiklerimize çerçevesini çizdiğimiz projeksiyonun aslında bugüne kadar doğru olduğunu, gerçek olduğunu görüyoruz. Maalesef insanoğlu yaşamadan bazı şeylerin kıymetini anlamıyor. Ama Türkiye belki 15 yıldır bölgede bütün ülkelere bugün aslında yaşanan krizlerinin geleceğini öngörerek anlatıyordu. Ve çözüm önerisi olarak da bu saldırmazlık meselesini söylüyordu. Çünkü şimdi daha geniş bir perspektiften yani yaklaşık bir saattir Amerika-Çin konuşuyoruz. İşte Tayvan meselesini konuşuyoruz. Az önce söylediğiniz yani Xi Jinping nasıl bu kadar özgüvenli diye. Aslında tartışmanın içinde saklı mesele. Yani Çin'in acelesi yok. Zaman onun lehine işliyor. Zaman geçtikçe Çin büyümeye, ticaret hacmini arttırmaya devam ediyor. Fakat Amerika'nın acelesi var. Amerika'nın gücünü, hegemonyasını düşürmemesi lazım. Dolayısıyla bütün bu konjonktürde Orta Doğu'da İran'la alakalı hatırlayın. Aslında Umman'da yapılan görüşmelerde Amerika saldırmayacağını, İran'a müdahalenin söz konusu olmadığını deklare etmişti. Bundan yaklaşık bir hafta sonra savaş başladı.
1: Evet. Hoşça kalın. İyi bir gece diliyorum.

Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatlerimiz 5 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Astana'da Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisi ifadesini kullanan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Forumun ardından yapay zeka merkezine ziyaret eden Başkan Erdoğan, onuruna düzenlenen resepsiyona da katıldı.

0: Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Türkiye ve Kazakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekti. İşbirliğinin her alanda artırılması için çabaların sürdüğünü söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
0: Küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkat çeken Erdoğan, enerji, lojistik ve teknoloji ortaklığındaki potansiyele vurgu yaptı.
0: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz.
1: Başkan Erdoğan, iş forumunun ardından Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ni de ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi alan Erdoğan, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili videoyu izledi. Onuruna düzenlenen resepsiyona da katılan Erdoğan, sabah saatlerinde Astana'dan Türkistan'a geçecek.
2: Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazak basını için bir makale kaleme aldı. Küresel barış için bölgesel ortaklıkların önemine dikkati çeken Başkan Erdoğan, başta Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte olmak üzere istikrar için Türkiye'nin ortak girişimlere her daim hazır olduğunun altını çizdi.
3: Küresel barış için bölgesel ortaklıkların önemine dikkati çekti. İsrail'in insanlık değerlerini yok saydığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan medyası için Avrasya'da barışın anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı.
1: Daha adaletli, kapsayıcı ve istikrarlı bir barış ve refah ikliminin oluşturulması adına ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiği aşikardır. Başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızda ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
3: Başkan Erdoğan'ın makalesi Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da 3 farklı dilde yayınlandı. Başkan Erdoğan, bölgesel çatışmalar ve krizlerin güvenliğe, ekonomik refaha ve istikrara meydan okuduğunu belirtti. Küresel sistemin sınav verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta elini taşın altına koyduğunu vurguladı. Erdoğan, küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemediğini de söyledi.
1: Tam tersine kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyareti dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Stratejik rakip olan iki ülkenin liderleri kameralar önünde hem dost hem de rakibiz mesajı verdi. Tayvan meselesinin konuşulmadığı Trump-Xi zirvesinin hemen ardındansa Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada ABD ve Çin'in İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştığı duyuruldu.

0: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
1: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
2: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
0: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı büyük halk salonu olarak bilinen devlet binası

0: Sının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
1: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
2: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
0: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
1: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
2: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
0: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
2: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
1: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
0: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
3: Trump'ın Çin ziyareti Washington'da ve ABD medyasında geniş yankı uyandırdı. Amerikan basını bir yandan ticaret savaşında yumuşama mesajlarını öne çıkarırken diğer yandan Trump'ın Pekin'de verdiği görüntülerin Amerika'nın küresel pozisyonu açısından nasıl okunması gerektiğini tartışıyor. Detayları konuşacağız. Washington'a dönüyoruz. Haber muhabiri İrfan Sapmaz Türkiye'den günaydınlar dileyelim. Tabii İran konusunda bazı açıklamaları da var Trump'ın, onu da konuşalım. Daha fazla sabırlı olmayacağım diyor. Trump bir yandan da anlaşma çağrısı yapıyor. Nasıl okumak lazım İrfan, sözü sana bırakayım.
4: Evet Sinan, şimdi birkaç saat önce bu arada Donald Trump'ın bir tur social'dan yaptığı ilk açıklamasında bu Çin ziyaret sırasında oradan kısaca aktarmak istiyorum. Uzun bir mesaj çünkü. Başkan Xi, Amerika Birleşik Devletleri'nden belki de gerilemekte olan bir ülke olarak çok zarif bir şekilde söz ettiğinde aslında uykucu Joe Biden ve Biden yönetiminin 4 yılı boyunca yaşadığımız muazzam zarardan bahsediyordu ve bu konuda %100 haklıydı. Ülkemiz açık sınırlar, yüksek vergiler, herkese yönelik transgender politikaları, kadın sporlarında erkekler, değil politikaları, korkunç ticaret anlaşmaları, kontrolden çıkan suç oranları ve daha birçok nedenle ölçülemez derecede zayıf gördü. Başkan Xi, Trump yönetiminin olağanüstü geçen 16 ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya gösterdiği inanılmaz yükselişten söz etmiyordu. Buna tarihin en yüksek borsa seviyeleri ve 401k emeklilik fonları, askeri zaferler ve Venezuela ile gelişen ilişkiler, İran'ın askeri olarak ezilmesi devam edecek dahildir. Açık ara dünyanın en güçlü ordusu, yeniden ekonomik süper güç haline gelen bir Amerika, diğer ülkeler tarafından ABD'ye yapılan rekor düzeyde 18 trilyon dolarlık yatırım, tarihin en iyi Amerikan iş piyasası, şu anda ABD'de tarihte hiç olmadığı kadar fazla insanın çalışıyor olması, ülkeyi mahveden değil politikalarının sona erdirilmesi ve saymakla bitmeyecek daha birçok başarı. Hatta Başkan Xi bu kadar kısa sürede elde edilen bu kadar büyük başarıdan dolayı beni tebrik etti. 2 yıl önce gerçekten de gerilemekte olan bir ulustuk. Bu konuda Başkan Xi'ye tamamen katılıyorum. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gözde, en güçlü ülkesi haline geldi. Ve umarım Çin ile ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve daha iyi olacaktır diye bir açıklaması geldi Sinan. Tabii bu arada şimdi bu iki günü bir özetlemek istiyorum. Amerikan akım medyasının dikkat merkezinde malum dün akşam da geniş geniş konuştuk. Tabii Trump'ın Pekin ziyareti ziyareti yalnızca bir diplomatik temas değildi. Ticaret savaşı, İran krizi, Tayvan gerilimi, enerji güvenliği, teknoloji rekabeti ve istihbarat başlıklarının aynı masada geldiği yüksek riskli bir zirve olarak öne çıktı Amerika'da. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda görüşme sırasında tüm dünya canlı olarak izledi. Ve Associated Press'e göre Xi görüşmede Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesi halinde iki ülke arasında çatışmalar ve hatta ihtilaflar yaşanabileceğini söyledi. Zirveden çıkan somut başlıkların merkezinde ekonomi vardı Sinan. Beyaz Saray açıklamasına göre taraflar Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimi, Çin'in ABD yatırımının artması, Amerikan tarım ürünleri alımı, fentanil öncü kimyasallarının akışının engellenmesi ve enerji başlıklarını görüştü. Fox News, Beyaz Saray'ın zirveyi iyi bir görüşme diye tanımladığını aktardı. Trump ayrıca Çin'in 200 Boeing uçağı sipariş etmeyi kabul ettiğini söyledi. Bu bilgi Fox News'in canlı zirve aktarımında Trump'ın açıklamasına dayandırıldı. Masada tarafların taleplerine gelince Sinan, Amerika peki ne istedi bu görüşmeler sırasında? Birincisi Çin'in Amerikan şirketlerine daha fazla pazar açması. İkincisi Çin'in Amerikan tarım ürünleri, enerji ve uçak alımlarını artırması. Üçüncüsü Çin'in İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmamasına destek vermesi. Reuters, Trump yönetiminin Çin'i İran konusunda devreye sokmak istediğini, çünkü Pekin'in İran petrolünü en büyük alıcılarından biri olduğunu yazdı. Vaktimiz olursa bunu biraz detaylandırmak isterim rakamlarla. Peki Çin ne istedi? Pekin'in temel talepleri ise farklıydı. Reuters'a göre Çin, ABD'nin ileri yarı iletkenler ve çip üretimi ekipmanlarına dönük kısıtlamaları gevşetmesini istiyor. Aynı dosyada Pekin tarifelerinin düşürülmesini ve ticaret savaşının yumuşatılmasını beklediğini aktardı. Çin tarafı ayrıca Tayvan konusunda Washington'dan daha dikkatli davranmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında Şii-Tayvan meselesini Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olarak tanımladı. Zirvenin en kritik başlıklarından biri İran'dı. Beyaz Saray'a göre Trump ve Xi Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın nükleer silah sahip olmaması gerektiği konusunda aynı görüşü paylaştı. Reuters, Xi'nin Amerikan petrolü alımına ilgi gösterdiğinin Beyaz Saray tarafından açıklandığını ancak Çin devlet medyasının bu enerji başlığını teyit etmediğini yazdı. Associated Press'e göre Trump, Xi'nin İran savaşının bitirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın petrol sevkiyatına yeniden açılması için yardımcı olmak istediğini söyledi. Trump ayrıca Xi'nin Çin'in İran'a askeri ekipman vermeyeceği yönünde güvence verdiğini aktardı. Ziyaretin en sert başlığı Tayvan oldu. Xi-Tayvan meselesinin yanlış yönetilmesi halinde ABD-Çin ilişkilerinin büyük tehlikeye gireceğini söyledi. Askeri ve istihbarat boyutuna gelince zirvede de kamuoyuna açık bir askeri anlaşma açıklanmadı Sinan, ancak askeri boyut iki dosyada hissedildi. Tayvan ve İran. Tayvan'da Çin Amerikan silah satışlarına karşı çıktı. Reuters, Pekin'in Trump'ın gelişinden hemen önce ABD'nin Tayvan'a silah satışlarını muhalefetliğini yinelediğini yazdı. İstihbarat tarafında ise Washington Post kaynaklı değerlendirmelerde ABD istihbarat çevrelerinin Çin'in İran savaşını ABD karşısında askeri, ekonomik ve diplomatik avantaj için kullandığına dair analizler yaptığı aktarıldı. Bu başlık kamuya açık resmi bir anlaşma değil, Amerikan basınına yansıyan istihbarat değerlendirmesi niteliğinde oldu. ABD ana akım medyasının genel yorumuna gelince Reuters, zirveyi ekonomik kazanım arayışı, İran savaşının baskısı ve Tayvan gerilimi üçgeninde okudu. Haberde Trump'ın Çin'den daha fazla Amerikan ürünü almasını istediği, Xi'nin ise tarifelerin düşürülmesini ve teknoloji kısıtlamalarının gevşetilmesini beklediği belirtildi. Associated Press, zirvenin tonunu Trump'ın sıcak mesajlarıyla Xi'nin Tayvan konusundaki sert uyarısı arasındaki zıtlık olarak verdi. Fox News ise Beyaz Saray açıklamasında Tayvan'ın yer almamasına, buna karşılık Çin tarafının Tayvan'ı merkeze koymasını dikkat çekti. Washington Post görüşmeyi sembolik istikrar arayışı olarak değerlendirdi. Büyük bir kopuş değil ama derin rekabetin yönetilmeye çalışıldığı bir zirve çerçevesi çizdi. Bu ziyaretin özü şu Sinan, Trump Çin'den ekonomik kazanım, İran üzerinde baskı ve Amerikan şirketlerine pazar açılımı istedi. Xi ise tarifelerin gevşetilmesini, teknolojik kısıtlamalarının yumuşatılmasını ve Tayvan konusunda ABD'nin geri adım atmasını istedi. Zirvede ticaret dili yumuşak, Tayvan dili sert, İran dili ise stratejik pazarlık niteliğindeydi. Kamuoyuna açıklanan tabloya göre büyük bir kriz çıkmadı. Ancak Tayvan, İran ve teknoloji dosyalarında temel anlaşmazlıklar aynen duruyor diyebiliriz Sinan.
3: İrfan, tabii petrol konusunu biraz detaylandıracağım demiştin. Hem o başlığı sorayım sana, hem de tabii İran konusunda Trump'ın

0: Daha fazla sabırlı olmayacağım açıklaması ne çağrıştırıyor? Bir yandan da anlaşma yapalım diyor. Herhalde bir baskı altına almaya çalışıyor İran'ı. Ama daha çok Amerikan basını anladığım kadarıyla Tayvan konusunu gündeme getirerek İran konusunda böyle baskı yememesini sağlamaya çalışıyor ABD'nin. Anladığım kadarıyla böyle.
1: Her zamanki gibi hepimizin bildiği gibi Donald Trump politik baskıyı, askeri baskıyı sürdürüyor İran üzerinde. Ama ben şuna gelmek istiyorum Sinan. Donald Trump neden İran'ın çözümünü Çin'de aradı? Buna bir bakmak lazım. Onun için ben biraz rakamlara inmek istiyorum. Çin yaklaşık günde 3 milyon varillik bir petrol üretimi var. Bu 3 milyon varillik petrol üretiminin yaklaşık %90'ı Çin'e satılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman Çin'e bağımlı, petrolde bağımlı bir ülke olarak görülüyor. O açıdan İran'ın, Çin'in İran'a petrol bağımlılığı da yaklaşık %12-13'ler oranında. Yani Donald Trump tesadüfen Çin devlet başkanını seçmedi. İran'a Hürmüz Boğazı ve nükleer çekirdeğin teslim edilmesi konusunda baskı oluşturmak adına tesadüfen Çin devlet başkanını seçmedi. Ama daha da önemlisi kafalardaki soru şu. Şahsen ben bu soruya yer arıyorum kafamda. Peki şimdi burada henüz daha Çin'den, en azından Çin tarafından Beyaz Saray, Donald Trump'ın açıklaması değildi. Hürmüz konusunda ve nükleer konuda anlaşmaya varıldı. Beyaz Saray imzasıyla Beyaz Saray'ın resmi web site X hesabından yayınlandı. Şu ana kadar Çin tarafından buna yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. En azından tekzip gelmedi. Yarın işte Cuma, şu anda bizde tabi hala Perşembe Washington DC'de. Cuma günü ayrılacak. Ayrıldıktan sonra Çin tarafından bu yönde bir açıklama gelir mi onu bilmiyoruz. Ama en önemlisi şayet doğruysa, yani Beyaz Saray imzalı bu açıklamadaki gibi İran'la, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında İran konusunda petrol ve nükleer konuda bir anlaşmaya varıldıysa, bu anlaşmada İran'ın görüşü soruldu mu? Ya da Donald Trump Çin'e gitmeden önce mi bu konuda Çin Devlet Başkanı Xi İran'la, İranlı yetkililerle ya da işte aradaki insanlar, diplomatik temsilcilerle bir görüşme mi gerçekleştirildi ve bu yönde bir onay mı alındı İran'dan? Bunların hiçbiri net değil. Ama şunu biliyoruz ki İran kesinlikle Çin'e petrol konusunda bağımlı. Şimdi kafalardaki bir başka soru şu. 28 Şubat'ta başlayan bir süreç var. Yani bir operasyon buranın adıyla ve diğer adıyla da savaş. Bir savaş başladı. Bu süre içerisinde aylık olarak 2.39 milyon varil petrol gemilerle taşınmaya devam etti mi? Ama benim kafamdaki bu sorunun cevabı şu. Bana ulaşan yine çok özel bilgilere göre, rakam vermeyeceğim, tam olarak rakamı biliyorum tabi. Yüz milyonlarca varil petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'nın dışında bu süreç içerisinde Çin'in bu talepleri, çünkü bu 23 yıllık bir anlaşmaydı. Geride sanıyorum 20-21 yıl kaldı bu anlaşma için. Savaş başlamadan önce Hürmüz'ün dışında olan bu petrol gemileri, milyonlarca varilin yüklü olduğu petrol gemilerinden İran'ın isteği, İran'la yapılan anlaşmanın devamı sağlanmış oldu. O açıdan da Donald Trump'la Xi Jinping masaya otururken hiç şüphesiz Çin tarafı da bu mümkün olduğu kadar Hürmüz'ün tıpkı açıklandığı gibi hızlı bir şekilde yeniden eski durumuna dönmesi yönünde baskı yaptığını düşünüyorum. En azından hem Amerika'ya hem de İran'a, çünkü dediğim gibi Çin'in %12-13'e varan bir talebi karşılanıyor ama İran'ın satışının %90'ı Çin'e.
0: İrfan Sapmaz, önemli bilgiler aktardın. Çok teşekkür ediyoruz. Yine konuşmayı sürdüreceğiz. Çünkü belki bugün içerisinde bir basın açıklaması olur iki taraftan da. Yine değerlendirmeyi sürdürürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin.
0: Evet, devam edelim değerli izleyenler. Ajans Yeni Gün'e Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e yaptığı ziyaretin yankıları sürerken Çin basınına yansıyan sıra dışı bir detay da gündem oldu. Pekin yönetiminin 2020'den bu yana yaptırım uyguladığı Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin'e sahte isimle kabul edildi. Adının Çince yazılışı değiştirilen Rubio ülkeye Marco Lu adı altında giriş yapabildi.
2: Pekin yönetimi kendi yaptırımını deldi. Çin'in istenmeyen kişiler listesindeki Marco Rubio

0: Bio ülkeye sahte isimle girebildi. 8,5 yılın ardından Çin'e giden ABD Başkanı'nın tarihi ziyaretine ilişkin ilginç bir detay gün yüzüne çıktı. Pekin'in 2020'den bu yana yaptırım altında tuttuğu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Trump'a eşlik edebilmesi için sıra dışı bir diplomatik manevra yapıldı. Rubio'nun soyadının Çince yazılışını değiştiren Pekin yönetimi resmi belgelerde bakanın ismini Marco Luo olarak gösterdi. Böylece Pekin yönetimi yaptırımları resmen kaldırmadan Rubio'nun ülkeye girişine izin verdi. Basına yansıyan detaylara göre söz konusu hamle küçük bir kelime oyunuyla mümkün oldu. Çinli yetkililer Rubio'nun soyadındaki ilk heceyi farklı bir Çince karakterle yazarak Lu şeklinde kullandı. Bu değişiklik teknik olarak yürürlükte kalan yaptırımlara rağmen Rubio'nun ziyaretinin önünü açtı. Rubio'ya yönelik Çin yaptırımları, Florida senatörü olarak görev yaptığı döneme dayanıyor. Kongrede sık sık Çin karşıtı söylemlerde bulunan Marco Rubio, Hong Kong protestolarına verdiği destek sonrası 2020'de yaptırım listesine alınmış ve istenmeyen kişi ilan edilmişti.
1: İsrailliler Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona daha imza attı. Fanatik Yahudiler aşırı sağcı iki bakanın eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli Bakan Ben-Gvir provokasyonun dozunu artırarak Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açtı.
2: Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünü bahane ettiler, yine çirkin bir provokasyona imza attılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, kutsal mabedin avlusunda İsrail bayrağı açarak sloganlar attı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açarak yeni bir provokasyona imzasını attı. Ayrıca çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın Megalibe kapısı önünde toplandı. Avluya kadar giren İsrailliler, danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı, aşırı sağcı Yitzhak Basel Lauf'la eşlik etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen bu baskını kınadı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
1: Rusya-Ukrayna hattındaki 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Ukrayna'yı son dönemin en şiddetli saldırılarından biriyle vuran Rus ordusu, başkent Kiev'i 56 füze ve 675 İHA ile hedef aldı. 20'den fazla noktada patlama yaşandı. Füze isabet eden 9 katlı apartman yıkıldı.
2: Füzeler ateşlendi, kamikaze dronlar havalandı. Birbiri ardına yaşanan patlamalar geceyi böyle aydınlattı. Ukrayna'da 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Kiev'i son haftaların en şiddetli saldırısıyla hedef alan Rus ordusu, Ukrayna başkentine füze ve drone yağdırdı.
3: Bu saldırı daha önce hiç hissetmediğimiz bir korkuydu. Hayatımızın en korkunç gecesiydi. Daha doğrusu tüm savaşın en korkunç gecesiydi. Hepimiz burada öleceğimizi düşündük.
2: Ukrayna istihbaratı büyük kısmı havada engellenen saldırıda en az 56 füze ve 675 kamikaze drone'un kullanıldığını açıkladı. 20'den fazla noktada patlamalar yaşandığı bildirilirken en büyük hasarı ise Rus füzesinin isabet ettiği bir apartmanı aldı. Vurulan 9 katlı apartman yerle bir oldu.
4: Ön verilere göre Kiev'deki binaya KH-101 füzesi isabet etti. Bu füze yılın ikinci çeyreğinde üretildi. Bu da Rusya'nın küresel yaptırımları aşarak füze üretimi için gerekli bileşenleri ithal etmeye devam ettiği anlamına geliyor.

0: Tarsa dönen binada can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken arama kurtarma çalışmaları gün boyunca devam etti. Bazı siviller yaralı olarak kurtarılsa da çok sayıda apartman sakininden hala haber alınamıyor.
1: Irak'ta yeni hükümet güven oyu aldı. Yeni başbakan Ali Ezzeydi bakanlarıyla birlikte yemin ederek görevine başladı. Türkiye'den Irak'ın yeni hükümetine destek açıklaması geldi.
0: Irak'ta yeni hükümet kuruldu. Başbakan Ali Ezzeydi güven oyu alarak göreve başladı. Mecliste gerçekleştirilen oturumda Başbakan Zeydi ile kabinede yer alacak 14 bakan mutlak çoğunlukla güven oyu aldı. Başbakan Zeydi ve bakanlar mecliste yemin ederek resmen hükümeti devraldı. Kabinede toplam 23 bakanlık bulunuyor. İlk etapta 14 bakan göreve başlarken kalan bakan adayları için ilerleyen günlerde yeni oturum düzenlenecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Irak'ta yeni hükümetin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye olarak Irak'ın çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz ifadesine yer verildi.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Global Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye doğru hareket etti. 54 tekne ve 500'ü aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak kıyıdan ayrıldı.
0: Global Sumut filosu 54 tekneyle Gazze'deki ablukayı kırmak için Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı. 15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden hareket eden filo, seyir halindeyken İsrail ablukası ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Marmaris Limanı'na sığınmıştı. Teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini sürdüren filo, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden Gazze rotasına yöneldi. İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere 70 farklı ülkeden 500 yakın aktivistin katıldığı filoda insani yardım ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.
2: Ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsun katkımız olur.
3: İman ve vicdan sahibi her insan gibi biz de bu küresel olarak bu olaya tepki vermek adına bir araya toplandık. Tamamen insani niyetlerle, vicdani niyetlerle bir hareket oluştu ve Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
0: Seyir öncesinde kaptanlarla yapılan teknik toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı. 500 aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak Gazze'ye doğru yola çıktı.
1: Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome'un Gemini Nano adlı yapay zeka modelini kullanıcı onayı almadan yaklaşık 4 GB boyutundaki bir dosyayla cihazlara sessizce indirdiği ortaya çıktı.
4: Sessiz bir indirme, sessiz bir tartışma ve belki de sessiz bir dijital savaşın başlangıcı.
5: En büyük karar son 3-4 yıldır teknoloji sektörünün en büyük hikayesi haline gelen yapay zeka ile ilgili olacak.
4: Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından olan Google Chrome hakkında ortaya atılan iddialar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bağımsız araştırmacıların ortaya koyduğu bilgilere göre Gemini Nano adlı yapay zeka modeli kullanıcı onayı olmadan cihazlara indiriliyor. İddialara göre yaklaşık 4 GB boyutundaki Waitspin adlı veri paketi Chrome'un sistem dosyaları arasına sessizce yerleştiriliyor. Bu dosyanın yazma yardımı, sekme düzenleme ve dolandırıcılık gibi yapay zeka özelliklerini çevrim dışı sunmak için kullanıldığı ileri sürülüyor. Ancak tartışmalar bununla sınırlı değil. Araştırmalara göre kullanıcılar dosyayı manuel olarak silse bile sistemin bunu yeniden yüklediği iddia ediliyor. Bu durum kullanıcı rızası ve veri şeffaflığı konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar olası ihlallerde milyarlarca dolarlık cezaların gündeme gelebileceğini söylüyor. Şimdi gözler Google'ın

0: atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Teknoloji devinin yapay zeka stratejisini genişletmeye devam etmesi bekleniyor. Sektördeki rıza temelli internet tartışması da giderek sertleşiyor.
1: AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tam destek geldi. Erdoğan, Köksal'dan hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini istedi. AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanında olduklarının altını çizdi. Bu arada AK Parti'ye önümüzdeki günlerde yeni katılımlar bekleniyor.
2: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye geçen eski CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tam destek verdi. Başkan Erdoğan Köksal'a tehditlere aldırış etme, Afyon için yeni projelerimiz var dedi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
3: Köksal'a hakkında ortaya atılan iddia ve tehditlere aldırış etmemesini söyleyen Başkan Erdoğan, AK Parti ailesi olarak Köksal ailesinin yanlarında olduklarını vurguladı. Beraberliğe her daim önem verdiklerinin altını çizdi.
2: Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
4: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
3: Ayrıca AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantının samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi. Partiye katılan Köksal'ın da moralinin yüksek olduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde katılımların süreceğine işaret etti.
1: Yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye farklı partilerden ya da bağımsız olarak katılan belediye başkanı sayısı 79'a ulaştı. Belediyelerde AK Parti'ye en fazla geçiş ise Yeniden Refah Partisi'nden oldu.
5: Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum.
3: Son olarak eski CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar ilçesinin Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu bünyesine katan AK Parti'ye yerel seçimlerden bu yana 79 belediye başkanı geçti. Belediyelerde AK Parti'ye en fazla geçiş ise Yeniden Refah Partisi'nden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yaprak dökümü sürüyor. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı Köksal'la birlikte 17'ye ulaştı. Öte yandan yerel seçimlerden bu yana 14 milletvekili de AK Parti'ye katıldı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni iddialar ortaya çıktı. İş adamı Turgut Koç'un Özgür Özel için Milano'dan yaklaşık 430 bin lira değerinde ayakkabı ve mont aldırdığı iddiası konuşuluyor şu sıra kulislerde. Ve bir diğer gelişme de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili. Yalım rüşvet iddialarından sonra güvenlik gerekçesiyle Silivri'den Çorlu cezaevine sevk edildi.
6: Ne baz vermiş, ne yanlış birine selam vermiş. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş.
7: Bir tarafta tutuklu isimleri ısrarla savunan Özgür Özel, diğer tarafta peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze kadar ulaşırken, oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösterdi. CHP'de ortalık bir kez daha karıştı.
8: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne? Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
7: CHP

0: Hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de koça teslim ettim dedi.
1: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Macit ayrıca Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı makam aracının özel iç dizaynını Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığını anlattı. İfadesi alınan Erbakan Malkoç'sa ben kime yapıldığını sormamıştım. Daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim diye savundu kendini.
2: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
0: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa itiraflarının ardından olası güvenlik riski nedeniyle Silivri'den Çorlu cezaevine nakledildi.
3: Ben Duygu'yu çok seviyorum. İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: CHP Genel Merkezi tarafından ihraç edilince ek ifade verip tüm rüşvet ağını ifşa eden Yalım'ın bunlar daha başlangıç, günlerini görecekler dediği de öne sürüldü.
4: Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 23'ü yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi ile ilgili ihbar ve şikayetler üzerinde soruşturma başlattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlar ve müşteki ifadelerinden edinilen bilgilerle ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce kiralama ve organizasyon şirketleri üzerinden haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 33'ü belediye personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 23'ü yakalandı. Belediyede yapılan aramada da bazı evrak ve dijital belgelere el konuldu.

0: Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında yeni bir operasyon başlatıldı. Merkez bu kez Adana'ydı. Aralarında banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve kuyumcuların da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Aklanan kara paranın yaklaşık 100 milyar lira olduğu iddia ediliyor. Gözaltına alınan en dikkat çekici isimse gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı. İşte Kütahyalı'ya yöneltilen suçlamalar.
1: Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
2: Banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve elektronik ödeme kuruluşları bu defa yasa dışı bahiste suçtan aklanan paranın kalbine darbe indirildi.
3: Operasyonun temeli bu defa kara para aklama üzerine ve bu kapsamda da avukatlar, kuyumcular, elektronik para ödeme kuruluşları dahil pek çok noktaya operasyon yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu paranın menbaına yapılan operasyon demek.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında eş zamanlı baskın gerçekleşti. 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği açıklandı.
1: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
2: Toplam 3 banka yöneticisi, 8 polis, 4 avukat, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Kuruluşlara kayyum atandı. Toplamda 221 taşınmaza, 120 araca ve 3 tekneye el koyuldu.
1: Gözaltına alınan kişiler arasında avukat, banka yetkilisi, emniyet mensubu, medya mensubu, birden fazla alanda döviz bürosu sahipleri söz konusu olduğu için esasında burada bu kara paranın, bu yasa dışı bahisten kazanılan paranın sisteme aktarılmasıyla alakalı bir durum söz konusu.
4: Suç örgütü, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkemenin kayyum

0: yasaklama ve el koyma tedbiri kararı uygulandı.
1: Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'da gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Kütahyalı kasa hesap olarak değerlendirilen 11 kişiden biri. İddialara göre Kütahyalı'nın banka hesaplarına yüklü miktarda para girişi ve çıkışları oldu. Kütahyalı'nın hem normal banka hem de elektronik işlem yapan kuruluşlardaki hesaplarına 2022 ile 2024 arasında yaklaşık 50 milyon lirayı bulan para geldiği belirlendi. Kütahyalı İstanbul'daki emniyet sorgusunun ardından Adana'ya gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma genişliyor.
2: Diyarbakır merkezde 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Torbacı olarak bilinen sokak satıcılarını hedef alan operasyonda 405 kişi için gözaltı kararı verildi. 276'sı yakalandı.
3: 23 ilde 302 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren titiz teknik takibin ardından düğmeye basıldı.
4: Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 276 şüpheli gözaltına alındı.
3: Operasyonun merkez üssü olan Diyarbakır'da kameraların karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik açıklamalarda bulundu.
5: Bugün burada geleceğimize hedef alan en büyük tehditlerden biri olan uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen güzel bir operasyon hakkında kamuoyumuzu bilgilendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları, suç ilişkileri ve dağıtım ağları detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmış ve deşifre edilmiştir.
3: Toplam 302 adrese baskın düzenlenirken 405 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
5: Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı korumak için bizim en temel önceliğimiz uyuşturucuyla mücadele. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi, Sayın İçişleri Bakanımızın kararlılığı, Adalet Bakanlığımızın iradesiyle hep beraber ülkemizin tüm satında uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz olarak 24 saat esaslı şekilde yürüteceğiz. Hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve okul çevresi başta olmak üzere gençlerimizi tehdit eden, onların yaşam alanını ve geleceğini risk eden bu uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadeleyi bırakmayacağız.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonla gençleri uyuşturucu batağına çeken suç ağlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
2: Sosyal medyada ellerinde ruhsatsız silahlarla poz vererek birbirlerine meydan okuyan sanal çete üyeleri Ankara Asayiş Büro ekiplerine takıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 19 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Peki isteyen herkes dilediği silaha kolayca ulaşabiliyor mu? Bu sorunun yanıtı ne yazık ki evet ve tablo hayli ürkütücü.
6: Evleri didik didik arandı. Ruhsatsız silahlara bir bir el konuldu. Sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapıp birbirlerine meydan okuyan sanal çeteler polisin radarından kaçamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sosyal medyayı etkisi altına alan tehlikeli akıma dur demek için düğmeye bastı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaralama, tehdit ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu da ortaya çıktı.
7: Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi zaten ruhsatsız silahlara ulaşmak. Bunun mutlaka bu ülkede önlenmesi gerekiyor.
6: Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis. Nitelikli sınıfında yer alan otomatik ve seri ateş eden silahlar içinse hapis cezası 8 yıla kadar çıkıyor.
8: Peki isteyen herkes istediği silaha, ruhsata falan gerek kalmadan kolayca ulaşabiliyor mu?
9: Şu anda Türkiye'de internetten bu sanal ortamlardan ulaşmak mümkün. Bayağı bir ulaşan oluyor.
10: Ruhsatsız silah alması internette falan çok basit. Parasını veriyorsunuz, gönderiyorsunuz kişiye ama yani silah nasıl geliyor, temiz mi? pis mi belli değil.
6: Türkiye'de 10 milyonun üzerinde ruhsatsız silah olduğu iddia ediliyor. En korkutucu yanı da kayıt altında olmayan bu silahlara ulaşmanın kolay olması. Yani ruhsatsız silah sayısı her geçen dakika daha da artıyor.
8: Bakın, internetten kolayca numarasına ulaştım. O kaçak silah satıcılarından birini şimdi arayacağım.
11: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
6: Sıkı denetim ve ağırlaştırılan cezalar sonucu yasa dışı silah ticareti yapanlar yöntem değiştirdi. Kaçak silah satıcılarına artık telefonla değil internet üzerinden ulaşılabiliyor. Ve ne yazık ki kaçak silaha 24 saat gibi kısa bir süre içinde sahip olunabiliyor.
12: Bilmeyen insanların eline geçiyor. Bunu oyuncak gibi düşünüyorlar. Kazara ölen de çok.
13: Devletimizin yazdığı çizelgeye göre, uygunluk şartlarına göre kendimizi aldık. Ama görüyoruz ki 10 yaşındaki çocuk bile bulabiliyor yani.
2: Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, sıfır atık laboratuvarının açılışını yaptı.
14: Sıfır Atık projesini uluslararası platforma bir kez daha taşıdı. Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Kazakistan bayrağı taşıyan ve küresel kıyafet giyen onlarca öğrenci tarafından karşılanan Emine Erdoğan, Kazakistan'ın Sağlık ve Tarım Bakanları ile bir araya geldi. TİKA Başkanı Abdullah Erin'in de yer aldığı ziyarette, üniversitenin Türkiye ve uluslararası alandaki diğer üniversitelerle yaptığı işbirlikleri anlatıldı. Laboratuvarı gezen Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan Üniversitede Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Söz konusu laboratuvar, tarımsal ürünlerin geri dönüşümünü sağlamasının yanında üniversitenin eğitim çalışmalarında aktif olarak hizmet edecek. Laboratuvarda sıfır atık kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların analizi ve süreçlerinin çevresel etkilerinin incelenmesine yönelik cihazlar da bulunuyor.
2: Yurdun bazı noktalarında sağanak ve dolu etkili oldu. Ev ve iş yerleriyle tarım arazilerine su bastı.
15: Meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Tokat'ın Zine ilçesinde sağanak sebebiyle göle dönen cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kerkit Çayı'nda taşkın oluşmaması için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.
16: Yoğun yağışlardan dolayı Kılıçkaya Barajı'ndan bir su yoğunluğu geliyor ilimize, ilçemize. Reşadiye'den Niksar, Kerkit Çayı boyunca Erbaa'ya takip edecek şekilde. Vatandaşlarımızı, güvenlik teşkilatlarımız, kaymakamlıklarımız uyarıyorlar. Biz de çalışmalarımıza yerinde refakat ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın AFAD ve Tarım Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyarılara duyarlı olmasını diliyoruz.
15: Amasya'nın Gümüşacı köy ve Taşova ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı. Benzer görüntüler Çorum'da da vardı. Dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaz örtüyle kaplandı. Dodurga ilçesinde ise gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
17: Allah'ım sen böyle örtün. Allah'ım.
15: Bursa ve Antalya'daki dolu yağışında da tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.
2: Ajans Yeni Günü spordaki gelişmelerle noktalayacağız. Önce La Liga'dan, İspanya Ligi'nden iki karşılaşmanın özet görüntüleri gelecek. Hemen ardından da Euroleague'den bir haberimiz var. Şimdilik hoşçakalın.
18: Alaves Barcelona maçından bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Alaves için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'de oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Evet. Şampiyon

0: Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé arkaya doğru çok iyi top, Rashford dışarıya. Perez orta geldi. Toni Martinez yerde sürüyor oyun. Rebah iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford. Kaleye doğru geldi ustalar. Vurdu oradan Rashford. Corner kullanıldı. Rashford. Şimdi Blanco. Diabate vuruldu. Diabate! İşte bunu kovaladılar. İşte bunu beklediler 45 dakika. Bir şekilde gol yemeden durdular. Ve her duran top bir miktar tehlikedir.
1: Tabii.
0: Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Karşısında Reba çekti topu. Reba'dan orta. Diabate kafa, Şezri. Bomboş kaldı Diabate. Şezri çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez Balde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco. Blanco'dan pas. Avantajı oynattı hakem. Reba. Reba savunma arkasına çok güzel bir top, Chesney.
1: Çok

0: şimdi Perez. Manuel Perez yerden. Koundé, Balde. Şimdi Blanco, Guridi. Guridi son anda. Direkten çıktı sanıyorum önce son
1: sayı. Bence de direkt.
0: Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Alaves Barcelona'yı mağlup ediyor ve lige tutunma yolunda dev bir adım atıyor.
2: İlk düdük geldi. La Ceramica'da Villarreal Sevilla maçı başladı. Oleiro sol kanada döndü. Mikau Tatse bindiren Pedraza. Mikau Tatse şut imkanı aradı. Araya bıraktı. Şimdi cezalını yerden vuruş ve gol. Moreno kaptan topu ağlara yolluyor. Mikau Tatse'den harika pas. O kadar rahat sıyrılıp o kadar yumuşak dokundu ki Moreno top tıngır mıngır ağlara gitti. Şimdi Pape Gay. Pepe yanında. Pape Gay'i bıraktı Pepe'ye. Pepe iki oyuncu kapattı yine Pepe. Cezalını derin top ortaya çevrildi. Bir vuruş gol. Farkı ikiye çıkartıyor Villarreal. Mikau Tatse topu ağlara yollayan isim. Harika bir gol daha. Hazırlanış itibariyle Villarreal'den. 20 dakikada farkı 2 yaptılar. Gol Mikau Tatse.

Şimdi cezalını Joaquin. Joaquin'den çalımlar. Şut ve gol. Genç oyuncu Joaquin harika bir gol atıyor. Sevilla'yı umutlandırıyor. Bu kez cezalarına daldı. Joaquin Martinez lakabıyla Oso topu ağlara yolladı. Tenas'ın çabası yeterli olmadı bu topu çıkarmaya. Top kaybı. Bir atak şansı daha. Sol. Aspilicueta, Vargas istiyor, ona doğru.

0: Vargas cezalarına. Vargas yaptı ortayı. Bir vuruş gol. Kike Salas. Demin kafayla atamadı ama bu kez ayakta harika bir gol atıyor. Sevilla beraberliği yakalıyor. Son 10 dakikadır daha iyi oynayan, rakip kalede daha fazla gözüken Sevilla beraberliği yakaladı. İki farklı yenik duruma düştüğü mücadelede. Baskı var. Partey topu kaybetti. Şimdi Juanlu. Yerden pası sol. Kaleye baktı. Sol bıraktı Adams. Adams cezalını. Adams'ın şutu gol. Adams'tan harika gol. Sevilla 3-2 önde. 20 dakikada iki farklı yenik duruma düştükleri maçta 3-2 öne geçmeyi başarıyor Sevilla. 3-2 galip durumda Sevilla. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. La Ceramica'da kazanan Sevilla.
1: Euroleague'de playoff heyecanı bitti, sıra Final Four'a geldi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda kupanın sahibi önümüzdeki hafta belli olacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yine yükselme başarısı gösterdiği Final Four organizasyonu bu sene Yunanistan'da Panathinaikos'un salonu OAK Arena'da düzenlenecek. Sarı lacivertliler final için normal sezon lideri ve playoff'ta Monaco 3-0 geçen Olympiakos'la mücadele edecek. Bu önemli mücadele 22 Mayıs Cuma günü saatler 18'i gösterdiğinde oynanacak. İki takımın normal sezonda karşılaştığı mücadelelerde gülen taraf ev sahibi ekipler olmuştu. Yasikevicius'un ekibi Ataşehir'de rakibini 88-80 yenmiş, Yunanistan'da ise 104-87'lik skorla Bartolgas'ın takımı kazanmıştı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İspanyol ekiplerinin mücadelesine tanıklık edeceğiz. Bir tarafta 11 kez en çok Avrupa şampiyonluğu kazanan Real Madrid, diğer tarafta da ilk defa Final Four'a yükselen Valencia. Normal sezonu 3. bitiren Real Madrid playoff'ta Hapoel'i 3-1'lik seriyle geçti. Normal sezonu 2. bitiren Valencia ise tarihi bir playoff serisiyle adını son 4'e yazdırdı. Pedro Martinez'in ekibi Ergin Ataman'ın Panathinaikos'una karşı ilk 2 maçı evinde kaybetti. Final Four'un düzenleneceği salona inanılmaz bir dezavantajla giden Valencia deplasmanda seriyi eşitledi ve evinde kazanarak seriyi 3-2 ile noktaladı. İki İspanyol takımının mücadelesi 22 Mayıs Cuma günü 21'de başlayacak. Bu sezon ilk kez üçüncülük maçının oynanmayacağı Final Four'da final 24 Mayıs Pazar günü 21'de başlayacak.
2: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
3: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Sıcak başlıklarımız var ama onlara geçmeden önce bugün neleri konuşacağız? Hızlıca bir dünden bugüne yapacağız. Her sabah olduğu gibi. Gündemin ilk sırasında Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti var. Başkan Erdoğan bugün Türkistan'a geçecek. Türk dünyası liderler zirvesine katılacak. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Özellikle enerji anlaşmaları günün dikkat çeken başlıkları arasında. Dünyanın gözünü çevirdiği nokta ise Pekin. Çin'in başkenti Pekin'de 8,5 yıl sonra o tarihi zirve gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ile bir araya geldi. Önemli mesajlar var. İlerleyen dakikalarda yeni ve canlı görüntüler de gelecek. Trump'ın programı hala devam ediyor çünkü. İsrail ise ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Ateşkes ihlalleri hem Gazze hem de Lübnan'da gerçekleşiyor. Ve bir yandan da tabii ki savunma sanayinde hepimizi gururlandıran o projeler. Cirit füzesi, anti-İHA füzesi yine hedefi tam 12'den vurdu. Ekranlara getireceğiz ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Önemli başlıklarımız var. Çok daha fazlası için yeni bir güne ve sabah ajansına başlayalım. Öncelikle geceden gelen sıcak başlıklarla başlayalım. İlk durak noktamız

0: Aksaray olacak. Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan bir minibüs tıra arkadan çarptı. Kazada 4 ağır 12 kişi yaralandı. Kaza Aksaray Konya Karayolu'nda yaşandı. Ankara'ya mevsimlik işçi taşımak üzere Aksaray'dan hareket eden minibüs kontrolden çıktı. Tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Bir başka sıcak gelişme, adresimiz İstanbul Küçükçekmece. Küçükçekmece'de gece polisin dur ihtarına uymayan otomobil kaçmaya çalıştı. Ekipler aracı durdurmak için ateş açtı. Bir polis memuru yaralandı. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil gaza basarak sürücüsü kaçmaya çalıştı. Ekipler şüpheli otomobili durdurmak için ateş açtı. Açılan ateş sonucunda ise bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gıda zehirlenmesi haberiyle devam edelim. Adres Ordu. Ordu'da tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ulubey ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil çağrı merkezi ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 21 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Diğer yandan tabii ki sanak yağış, meteorolojinin uyarıları vardı. Sanak yağış yurdun dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor. O noktalardan biri de Tunceli. Tunceli'de gece saatlerinde etkili olan sanak sonrası Tunceli Ovacık ilçe yoluyla Tunceli Plümür Erzincan Karayolu'nda heyelan ve kaya düşmesi meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli'de etkili olan sanak özellikle Plümür ve Ovacık ilçelerinde heyelan ve kaya düşmesine sebep oldu. Tunceli Ovacık ilçe yoluyla Tunceli Plümür Erzincan Karayolu'nda çok sayıda aracın mahsur kaldığı öğrenilirken Karayolları 86. Bölge Şefliği ekipleri de çalışma başlattı. Gazete manşetleriyle devam edelim. Sabah gazetesi bu saat diliminde hemen ekranlara getireceğimiz gazete. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor. Başkan Erdoğan Kazakistan'da Kazakistan lideriyle bir araya geldi. Bugün Türkistan'a geçecek. Türk dünyası gayri liderler zirvesi gayri resmi toplantısına katılacak. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrol ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız dedi. Orta koridor önemli. Hedef ise 15 milyar dolarlık ticaret hacmi. Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı bizzat Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından verildi. Bu da düne dair önemli gelişmeler. Bir başka haber, zehir tacirlerine 23 ilde darbe. Diyarbakır merkezli başlatılan soruşturmada 23 ilde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter, dronlar ve narkotik köpeklerin katıldığı operasyonda 288 şüpheli yakalandı. Günün önemli haberlerinden biri. İşte Özel'i yalanlayan 1 milyonluk belge. Özkan Yalım'dan 1 milyon lira aldığını inkar etti. Ancak yazışmalar gerçeği ortaya çıkardı. Özkan Yalım'ın WhatsApp yazışmaları vurgunun belgesi olarak dosyaya girdi. Yalım'dan istediği 1 milyon lira için benim mavi valizin içine koyuver sözleri yer aldı. Mavi valiz gerçeği deniliyor Sabah gazetesinde. Bu gelişmeyi birazdan detaylandıracağız. Çünkü özellikle CHP ilişkin tartışmalar dün gün boyunca da tüm hızıyla devam etmişti. Ama Sabah gazetesinin manşetinde de yer alan gözlerimizin çevrildiği nokta. Yani Kazakistan. Dün Başkan Erdoğan Kazakistan başkenti Astana'daydı. Burada Kazak yetkililerle bir araya geldi. 13 anlaşma imzalandı iki ülke arasında. Hedef iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine çıkartmak. Ama o anlaşmalar içerisinde belki de en önemli nokta enerji alanında yapılacak işbirliği. Özellikle Hürmüz'de yaşanan enerji krizi tüm hızıyla devam ederken yapılan anlaşmalarla birlikte hedef daha fazla Kazak petrolünü Türkiye üzerinden uluslararası piyasaya sevk etmek.
1: Resmi temaslar baş başa görüşmeyle başladı. Erdoğan özel karşılama törenleri için teşekkür etti.
2: Cumhurbaşkanlığı hikayemizde önemli bir yer tutacak. Sağ olsun.
1: İki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına da başkanlık etti.
2: Pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah.

0: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Sıra geldi anlaşmaların imza törenine. Önce Erdoğan ve Tokayev iki ülke arasındaki ebedi dostluk bildirisini imzaladı. Ardından bakanlar 13 anlaşmaya imza koydu. Ortak basın toplantısına kardeşlik mesajları damga vurdu. Tokayev sözlerine ata yurdunuza hoş geldin diyerek başladı. Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.
2: Bugün Türkiye siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlettir. Bunun Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir.
1: Ankara-Astana ilişkilerinde yeni döneme dikkat çeken Erdoğan ise enerjideki yeni hedefi açıkladı.
0: Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Erdoğan'a Türk dünyasına katkılarından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Devlet Nişanı tevcih edildi. İki lider 6 Şubat depremlerinin ardından Kazakistan'ın desteğiyle Gaziantep'e yapılan ilkokulun açılışını da gerçekleştirdi. Erdoğan, Kazakistan'da iş dünyasına da seslendi.
0: Elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz.
1: Astana'da kurulan yapay zeka merkezini de ziyaret etti Erdoğan. Erdoğan, Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir de makale kaleme aldı. İsrail işlediği insanlık suçları ile insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyor dedi. Türkiye'nin küresel krizlerde barış diplomasisinden geri adım atmayacağına vurgu yaptı.
3: Dün ve bugün tabii ki tüm dünyanın gözü Çin'in başkenti Pekin'de. Tam 8,5 yıl sonra bir tarihi zirve gerçekleşti dün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ile bir araya geldi. O görüntüleri zaten dün canlı yayınlarla ekranlara getirdik. Hemen ardından birkaç saat sonra ise iki lider bu kez Donald Trump onuruna verilen yemekte bir araya geldi. O yemekteki en flash mesaj ise Çin liderinin bu sözleriydi. Çinli Amerika Birleşik Devletleri rakip değil, ortak olmalı dedi. Gerçekleşebilir mi? Dünya düzeni buna izin verir mi? Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ancak gün boyunca karşılıklı verilen mesajlar ticaret savaşının artık geride bırakıldığını, İran konusunda iki liderin, iki ülkenin ortak bir noktaya vardığını gösteriyordu. İran konusunda İran'ın nükleer bir silah sahip olmaması, Hürmüz'ün serbest hale getirilmesi konusunda Çin ve Amerika'nın anlaştığı iddia edildi. Peki dün neler yaşandı? Hangi mesajlar verildi? Bakalım, ardından da Çin'e gideceğiz.
4: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
5: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
6: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
4: Çin lideri Jinping, ABD Başkanı Trump'ı Büyük Halk Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
6: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
5: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
4: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
6: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
5: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
4: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
5: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
6: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
4: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
3: Dün işte bunlar yaşandı. Şu dakikalarda Pekin'de neler oluyor? Liderler bir kez daha bir araya gelecekler. Hemen Çin'e gideceğiz. Haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizi bekliyor olacak. Mehmet, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Zirve devam ediyor. Bugün de önemli temaslar var. Detayları senden alalım.
7: Gökhan Kurt, şu anda Pekin saati 11.11'i gösteriyor ve liderler yine bir araya gelecek. Öğlen yemeği ve akabinde çay içecekler. Daha sonrasında Amerikan lideri uçağına binecek ve tekrar geri dönecek. Fox News kanalına bir röportaj verdiğini görüyoruz Amerikan liderinin ve şöyle mesajlar verdi. Çin lideri tamamen işine odaklanmış, oyun oynamayan biri diyor. Çin ülkeyi aşamalı olarak Amerika'ya açacak diyor. Görüşmelerde Çin'le vize konusunu gündeme getirdim. Çin tarım ürünlerimizden bol miktarda satın alacak. Çin lideri muhtemelen İran'ı etkileyebilecek güçte ve Çin Amerika'dan petrol satın almak istiyor dedi. Çin gemilerini Texas, Louisiana ve Alaska'ya göndermeye başlayacağız. Muhatap olduğumuz İran liderleri makul kişiler. İran konusunda daha fazla sabırlı olmayacağım. Zenginleştirilmiş uranyumu gömülebilir ama ben onu almayı tercih ederim diyor ve Çin lideriyle bu konuda da mutabık kaldıklarını belirtiyorlar. İran'ın hiçbir zaman nükleer alanda bir silah geliştirmeyeceği konusunda iki devlet anlaştıklarını söylüyorlar.
3: Peki Mehmet, şunu sormak istiyorum.
7: Ekonomi başlığına şimdi baktığımızda
3: Mehmet, şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyaret sırasında bile Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Özellikle senin de vurguladığın gibi Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştık diyor Beyaz Saray. Ancak şu ana kadar resmi Çin kaynaklarından özellikle İran'ın nükleer bir silaha sahip olmaması konusunda anlaşıldığına dair bir açıklama geldi mi?
7: Hayır, yani Çin medyasından bunu okuyamıyoruz. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da okuyamıyoruz. Sürekli alışılageldik diplomatik açıklamalar. Genellikle iki liderin stratejik rehberliğinin bundan sonra yeni bir yol haritası çizeceğini, artık çatışmaların değil ortak kazanç ilkelerinin benimsendiği yönünde açıklamalar okuyoruz. Ama zaten liderler görüşmesinde de yine Hürmüz başta olmak üzere birçok siyasi konuda açık mesajlar görmedik. Beyaz Saray bunu söyledi ve başlıca gündem maddelerinde Trump'ın beraberinde getirdiği iş dünyası isimleriydi. Burada hangi anlaşmaları yapacaklar diye bekliyorduk. Mesela bundan bir haber çıkmadı. Boeing CEO'su geldi, uçak satışı ihalesi göremedik, okuyamadık. Trump şunu söyledi, Çin daha fazla Amerikan tarım ürünlerini alacak dedi. Bu da gösteriyor ki Çin artık her alanda teknolojiden yapay zekaya kadar kendi kendine yetebilen bir ülke. Amerika'ya çok da fazla ihtiyacı yok. Dolayısıyla Trump'ın beraberinde getirdiği iş dünyası isimleriyle çok da fazla bir anlaşma haberlerini göremedik.
3: Peki son olarak
7: Gökhan,
3: Mehmet, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Trump az önce o Fox News röportajında sen de söyledin, çok olumlu bir hava çiziyor. Çin'le bütün ilişkilerin çözüldüğü, sorunların çözüldüğü, hatta anlaşmaların yapılacağını sen de söyledin. Ama gerçekten şu an Çin'de hava Trump'ın ve Amerikan tarafının çizdiği kadar olumlu mu, yoksa senin de vurguladığın gibi muğlaklıklar, özellikle belirsizlikler anlaşmalara ilişkin hali

0: Daha devam mı ediyor?
1: Yani Çin medyasında gayet olumlu bir bahar havası var. İki ülke arasında bundan sonra yeni bir sayfa açılacağı, anlaşmaların yine daha kapsamlı olacağı, ticaret heyetlerinin de birçok konuda mutabık kaldığı yönünde haberleri okuyoruz. Ama Trump tabii kendi Amerikan medyasına sanki burada eli daha güçlüymüş gibi mesajlar verdi. Şu an için onun sahada bir yansımasını göremiyoruz. Tabii bazı analistler, uzmanların yorumları dikkat çekici. Amerikan liderinin çok daha güçlü bir Çin gördüğünü yazıyorlar. Ve Trump'ın mesajları da zaten bu yönde. Mesela ne diyor? Çin devlet lideri işiyle ilgileniyor. Çok ciddi bir insan diyor. Evet. Ve bu konuda tamamen işine odaklanmış, oyun oynamayan birisi diyor. Zaten Trump'ın açıklamaları da Çin'in duruşunu çok net ortaya koyuyor. Gökhan Kurt.
0: Mehmet Seyri, notları için teşekkür ederim. İlerleyen dakikalarda Mehmet'ten detayları almaya devam edeceğiz. Çünkü Trump'la Çin'in programı devam ediyor. Şimdi biz Orta Doğu'ya kameralarımızı çevireceğiz. Orta Doğu'nun gündeminde ise İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden her gün yeni adımları gelmeye devam ediyor. Bu kez Mescid-i Aksa'ya yönelik fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlediler. Üstelik İsrail güvenlik güçleri de onları destekledi.
2: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünü bahane ettiler, yine çirkin bir provokasyona imza attılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gavir ve beraberindeki Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben Gavir, kutsal mabedin avlusunda İsrail bayrağı çorak sloganlar attı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı çorak yeni bir provokasyona imzasını attı. Ayrıca çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Avluya kadar giren İsrailliler, danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı, aşırı sağcı Yitzhak Vassellov da eşlik etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen bu baskını kınadı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
0: Faili meçhul dosyalar raflardan indirilmeye başladı. Özellikle Türkiye'nin yıllardır yanıt aradığı sorulardan, cinayetlerden biriydi. Çağla Tuğaltay'ın öldürülmesi. Olayın üzerinden tam 26 yıl geçti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in verdiği faili meçhul dosyalar talimatının ardından da sır cinayetle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Genç kızın öldürüldüğü ev ve çevresinden yeniden incelemeler yapıldı. Delil toplandı. Daha da çarpıcısı, evin hemen yanında olan ve madde bağımlılarının kullandığı bir gecekondudan eve girilebildiği tespit edildi. İşte polisin bulduğu yeni bulgular.
3: Şimdi Bakan Bey'in talimatıyla işte tekrardan dosyanın ele alınmasını bekliyoruz.
4: Okuldan eve dönmüştü Çağla Tuğaltay. 15 yaşında vahşice katledildi. Katili 26 yıldır bulunamıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in faili meçhul cinayetleri yeniden açmasıyla birlikte peş peşe yeni gelişmeler olmaya başladı. Olay gününe ilişkin keşif ve canlandırmalar yapıldı.
5: Çağla Tuğaltay cinayeti kapsamında yürütülen geniş çaplı soruşturmada 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evde ve apartmanda keşif yapıldı. Keşif yapılan yerlerden biri de Tuğaltay ailesinin yaşadığı yaşadığı ve cinayetin işlendiği evin hemen ilerisinde bulunan bu gecekondu. İddiaya göre cinayetin işlendiği yılda, yani 2000 yılında bu evde bir kimsesiz kalıyor ve mahallenin uyuşturucu kullanmak isteyen gençleri işte bu eve geliyorlardı.
4: Tuğaltay'ın vücudunda 3 farklı DNA'ya rastlanmıştı. Evde geçmişten kalan kan izlerine bakıldı. Ekipler 6 torba

0: delil sayılabilecek eşya çıkardı.
1: Mesela bizim Bodrum katta uyuşturucu kullananlar varmış. Bodrum kattan apartmanın içine giriş de var. O Bodrum katın arka kapısı da var.
2: İddialardan biri de Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evin bir bahçe girişi olduğu ve bu girişler binanın içine kolaylıkla erişilebildiği yönündeydi. Bahsi geçen ve uyuşturucu kullanılan gece kondudansa Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü eve geçmek oldukça kolay. Hatta öyle ki daha önceden burada bir geçiş yolu oldu. Ancak yapılan inşaat kapsamında o yolun yıkıldığı da söyleniyor.
1: Yani apartmanın içinden gelip Bodrum'da üstünü başını değiştirip arka kapıdan çıkma ihtimali var.
2: Katilin
1: ya da katillerin.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ailenin de talebiyle başsavcılığın fethi kabir talebini uygun bulduğunu ifade etmişti. Buna göre mezarı açılacak ve DNA örneği alınacak 4 kişi var. 3'ü cinayet anında binada yaşayan ancak o dönem DNA örneği alınmamış 3 komşuyken biri de gece konduda yaşayan kimsesiz.
3: Anahtar olan komşunun akrabaları ve bir de gece konduda oturan ve madde kullanan çocuğumuzun da geliş istikametinde yer alan şahıslardan oluşuyor.
0: Ve bir ilk daha. Tuğaltay ailesinin cinayetin işlendiği evde karşı komşusu 13 Mayıs günü 26 yılın ardından ilk kez ifade verdi. İfadesinde neler söylediği ise şu anda sadece savcılık tarafından biliniyor.
4: Karabük'te sayın seyirciler facianın eşiğinden dönüldü. Orman işçilerinin çalıştığı sırada yıldırım düştü. O anlarda cep telefonları da kayıttaydı. Hemen bakalım.
5: Yıldırım düşmesiyle büyük korku yaşadılar, kaçacak yer aradılar. Orman işçileri Karabük'ün Ovacık ilçesinde üretim faaliyeti yapıyordu. İşçiler çalışırken yağmur etkisini artırınca bir ağacın altına geçtiler. Ancak bir süre sonra yıldırım düştü. O anları işçilerden biri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yıldırım düşmesiyle paniğe kapılan işçiler daha güvenli bir alana gitti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
4: Önceki gün Samsun Havza ilçesinde yaşanan o sel felaketi canlı yayında yaşananları ekranlara getirmiştik. Selin nasıl geldiğinin o anları da ortaya çıktı. İşte adım adım suların yükseldiği ve adım adım yaşanan felakete giden o anlar. İşte o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Samsun'daki selin geliş anları. 12 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Evler, iş yerleri su altında kalmıştı. İşte suların yükselmeye başladığı o anlarda adım adım tüm caddelerin, mahallenin nasıl su altında kaldığı, eşyaların nasıl sürüklendiğinin görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Şimdi detaylandırma zamanı.
6: Sel birden geldiği için buradan vatandaşlar, ya sadece bizim burada değil, bütün vatandaşlar kendi tedbirlerini alamadılar. Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar.
5: Su böyle yükseldi. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kayda geçti. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında hasar oluşmuştu. Sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anlarında yağışın şiddetini artırması ve suyun yükselmesi yer alıyor. Görüntülerde selin olduğu güne ait. Besici ahırın suyla dolması sonucu mahsur kalan hayvanları için seferber oldu. Ahıra giren adam büyükbaş hayvanların iplerini bağlı oldukları yerden çözdü ve hayvanları boğulmadan ahırdan çıkardı. Ayrıca selin hasar verdiği ilçede afetin yaraları sarılıyor.
6: Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar. İçeriden belediyemizin kepçeleriyle yani camı patlatarak buradan çocuklarımız, iki tane çocuğum vardı benim burada. İkisini de kepçe aracılığıyla kurtardık.
5: Selde yaklaşık 100 araçta hasar görmüştü. İçleri balçık, odun parçalarıyla dolan ve kullanılmıştı.

0: Tanılamaz hale gelen araçlar, hasar tespit çalışmasının ardından Havza'da 7 Emin garajına kaldırıldı.
1: İçinde oraya doldu, hemen 10 dakikada da buralar doldu. İşte arabayı zor kurtardık, kapılar açıldı kedi kedine. İşte görüyor musun, vaziyetler böyle işte, yapacak başka da bir şeyimiz kalmadı.
0: Ayrıca ilçede dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkımı yapılan iş yerleri taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı inşa edilen 56 dükkan için hazırlıklara devam ediyor.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet gazetesinin sür manşetinde spor var. Öncelikle ona bakalım. Aziz Yıldırım 4 yıldız peşinde. Fenerbahçe'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın yeni hocayı açıkladıktan sonra futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Öncelikle forvet sorununu çözmek isteyen Sarı Lacivertli Kulübü'nün eski başkanının 4 yıldız oyuncu alacağı ifade edildi. Gelelim manşete. Türkiye'nin yüz akları. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı. Türkiye'de eğitim gören 372 lise öğrencisi dünyanın en prestijli üniversitelerinden toplam 1448 kabul aldı. Harvard'a kabul edilen Doruk Çağlı, her türlü disiplini birleştirebildiğim bir alan istiyordum. Robotikte bunu buldum dedi. 16 milyon liralık burs veriliyor. Stanford'dan kabul alan Antalya Konyaaltı Fen Teknoloji Lisesi öğrencisi Begüm Zeynep Yapıcı'da. Şimdi bunlar önemli başlıklarımız. Bir başka haber, askerden mavi vatan yasasına destek mesajı. Türkiye çok adım adım çok önemli bir projeyi gerçekleştiriyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bu konuya ilişkin açıklamalar geldi. Türk deniz yetki alanlarının kapsamlı bir şekilde düzenlemeye yönelik Mavi Vatan yasa taslağı çalışmasına destek mesajı geldi. Açıklamada kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafının askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde destek verilmektedir denildi. Son bir haber aktaralım. Özel ve Bahçeli'ye ziyaret, 100. yıl için özel davet. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'la Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç dün Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i genel merkezlerini ziyaret ederek Koç Holding'in 100. yıl münasebetiyle düzenleneceği etkinliğe davet etti. Bu da günün önemli karelerinden biriydi. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Gazete manşetlerini tamamlayalım. Eskişehir'e gideceğiz. Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 23'ü yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Tepebaşı Belediyesi ile ilgili ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma başlattı. MASAK tarafından hazırlanan raporlar ve müşteki ifadelerinden edinilen bilgilerle ihalelerde usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Ayrıca Tepebaşı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce kiralama ve organizasyon şirketleri üzerinden haksız kazanç elde edildiği de belirtildi. Ve CHP. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yeni iddialar ortaya çıkıyor. İş adamı Turgut Koç'un Özgür Özel için Milano'dan yaklaşık 430 bin lira değerinde ayakkabı ve mont aldırdığı iddiası kulislerde konuşulanlar arasında. Bir diğer gelişme de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili. Yalım rüşvet iddialarından sonra güvenlik gerekçesiyle Silivri'den Çorlu cezaevine sevk edildi.
3: Ne baz vermiş, ne yanlış birine selam vermiş. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş.
4: Bir tarafta tutuklu isimleri ısrarla savunan Özgür Özel, diğer tarafta peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze kadar ulaşırken, oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösterdi. CHP'de ortalık bir kez daha karıştı.
5: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne? Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
4: CHP'li Veli Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, geçen gün fuhuşa aracılıktan tutuklanmıştı. CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle tanınan Turgut Koç'un, Özel'e hediye etmek için Milano'dan 430 bin liraya ayakkabı ve mont aldığı iddia edildi. Koç'un o hediyeleri kendisiyle aynı suçtan tutuklu olan Yiğit Macit'ten istediği öne sürüldü. Macit ifadesinde, Şubat 2025'te yurt dışına tatile çıktığımda Koç benden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırmamı istedi. Ayakkabı ve monta TL karşılığı yaklaşık 430 bin lira ödedi.

0: verdim. Bu hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de koça teslim ettim dedi.
1: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
0: Macit ayrıca Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı makam aracının özel iç dizaynını Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığını anlattı. İfadesi alınan Erbakan Malkoç'sa ben kime yapıldığını sormamıştım. Daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim diye savundu kendini.
2: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
0: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa itiraflarının ardından olası güvenlik riski nedeniyle Silivri'den Çorlu cezaevine nakledildi.
3: Ben Duygu'yu çok seviyorum. İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
0: CHP Genel Merkezi tarafından ihraç edilince ek ifade verip tüm rüşvet ağını ifşa eden Yalım'ın bunlar daha başlangıç günlerini görecekler dediği de öne sürüldü.
4: İstanbul'a gelelim. İstanbul'da ise akıl almaz bir olay yaşandı. İstanbul'da 23 yaşındaki bir genç bankta oturduğu sırada yan baktın gerekçesiyle yanındaki kişiyi bıçakladı ve kaçmaya çalıştı. Ama fazla uzağa gidemedi.
5: Hiç tanımadığı genci yan baktın diyerek bıçakladı. Sonra da kaçtı. İstanbul Kasımpaşa'da 23 yaşındaki genç bir bankta oturuyordu. Kısa süre sonra biri ona doğru yaklaştı ve yanına oturdu. Ne olduğunu anlayamadan da karnından bıçaklandı. Genç adam yerde kıvranırken saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Polis kısa sürede saldırganı yakaladı. 23 yaşındaki Batuhan Ağa gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu tespit edildi. İfadesinde de yanında oturduğu genci kendisine yan baktığı için bıçakladığını öne sürdü.
4: İstanbul'da Bahçeli Evler'de bir takside yaşanan olayla devam edeceğiz. O olayda yolcuyla şoför arasında ödeme yöntemi yüzünden tartışma başladı. Taksi şoförü bıktım artık sizin gibilerden dedi. Yolcu o anları kayıt altına alırken taksi şoförü kadın yolcuyu darp etmeye başladı. Hemen bakalım.
6: Kadise bas, kadise. Basar mısın kadise? Verin ben senin paranı.
7: Bekliyorum.
5: Ücret farkı tartışmasında kavga çıktı. Taksici yolcuya saldırdı.
6: Bıktım sizin gibi kadınlardan ya.
7: Biz size bayılıyoruz şimdi.
6: Evet.
7: Suratımı da çektim.
6: Ya bak seni var ya pis bozar.
7: Ne yaparsın?
5: Olay İstanbul Bahçeli Evler'de gece saatlerinde yaşandı. Yolcu ücreti kredi kartıyla ödemek istedi. Taksi şoförü 50 lira fark istedi. Yolcu bu duruma itiraz ederek nakit ödeme yapmak istedi.
7: Vurmadın mı?
5: Şoför nakit ödemede uygulamanın ceza keseceğini savundu. Gerginlik tırmandı.
7: Sana 300 lira verdim. Para üstüm var. 288 TL'ydi.
6: Bak benim moralimi bozma hanımefendi. Al şu paranı.
7: Ne bu? Ben sana 300 lira
6: ya
7: verdim.
6: Ya tamam dur 10 lira vereceğim. Ver, bekle.
5: Taksi şoförü yolcunun kendisini görüntülediğini görünce sinirlerine hakim olamadı.
6: Bıktım sizin gibi kadınlardan ya.
7: Biz size bayılıyoruz şimdi.
6: Evet.
7: Suratımı da çektim.
6: Ya bak seni var ya pis bozar.
7: Ne yaparsın?
5: Araçtan indikten sonra durumu polis ekiplerine bildiren yolcu, hastaneden darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
7: Videosu var.
6: Polisi çağır. Ya git polisi çağır.
7: Ben çağıracağım polisi.
6: Git çağır Allah aşkına
7: çağır ya. Durağını da arayacağım.
6: Ya ara ya ara.
7: Yapacağım merak etmeyin.
4: Şimdi bu haberde de ekranlara getirdik. Tartışmanın merkezinde ödeme şekli var. Aslında son dönemde taksiye bindiğinizde, markete gittiğinizde, restorana gittiğinizde de farklı bir alışveriş yaptığınızda kredi kartıyla ödeme yapmak istediğinizde size bir fark çıkartılıyor. Komisyon ücreti diyorlar, farklı isimler veriyorlar. Özellikle bunu taksi ücretlerinde daha fazla görürüz. 50 lira, 60 lira bir ekstra ücret ödeniyor. Yani aslında bir nevi tüketici kredi kartı kullandığı için cezalandırılıyor. Peki bu alınan komisyon hukuki mi? Ya da bir müşteri bu şekilde bir komisyonla karşılaştığında ne yapması gerekiyor? Şimdi işin uzman tarafına bakalım.
6: Yap, kadise bas, kadise.
7: Para üstümü verir misiniz? Sana 300 lira verdim. Para üstüm var. 288 TL'ydi. Para üstümü ver.

0: bir suçu yok. Sistem aracı kuruluşların üzerine kurulduğu için %7 ile %12'lere varan böyle değişik baremlerde komisyonlar alınıyor. Kesinlikle müşterilerimizden yüksek komisyon alınmasını istemiyoruz.
1: Siz yolculuk yaptınız. 200 lira tuttu taksimetre. 200 yazdım. Bakın. 222. Bunu biz yapmıyoruz. Makine otomatik olarak çıkartıyor.
2: Ya ben kendileri ekliyorlar sanıyordum komisyonu. Şaşırtıcı. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi.
3: Taksilerde kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen yolculardan komisyon, POS farkı, hizmet bedeli gibi isimler altında ek bir ücret alınıyor. Peki bu ücreti almak yasal mı?
4: Kart komisyon bedeli hukuka aykırıdır. Kredi kartıyla yapılan ödemeler nakit gibi değerlendirilir.
5: Sadece ulaşımda değil, konfeksiyondan gıdaya, eğitimden sağlığa birçok sektörde kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yasal olmadığı halde komisyon talep ediliyor. Üstelik yasa yüz binlerce liralık para cezasına rağmen çiğneniyor. Ceza kesilen firma bir yıl boyunca POS makinesi de kullanamıyor. Peki kredi kartından komisyon kesildiği durumlarda tüketici nasıl bir yol izleyecek? Fatura, fiş veya POS silibinin mutlaka saklanması gerekiyor. Ardından Alo 175 tüketici danışma hattına veya E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuruluyor. Böylelikle verilen komisyon tutarı faiziyle geri alınabiliyor.
4: Fark ödeyen kişilerin bireysel başvurusu söz konusu olduğunda tüketici hakem heyetlerinde genellikle haklı bulunuyor.
2: İlk defa sizden duyuyorum bunu şikayet edebileceğimizi. Bundan sonra şikayet ederiz artık herhalde.
6: İstanbul'dayız. İstanbul'da Üsküdar'da ise bir kişi, bir saldırgan bir dükkanı ateşe vermek istedi. Haraç almak istedi. Ardından da dükkanı ateşe vermeye çalıştı. Ama dükkanı kundakladığı sırada bu kez üzerindeki mont tutuştu ve kendi alevler içerisinde kaldı. Hemen o görüntülere bakacağız. Diğer yandan aslında benzer bir görüntü kağıthanede de yaşandı. Kağıthanede de tansiyon bir anda yükselmişti. Peki neler yaşandı? Hemen bakalım.
7: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Park halindeki araçlara çarptı. İstanbul Kağıthane'de kaydedilen kazada sürücü ölümden döndü. Sürücü direksiyon başında aniden fenalaşınca otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Çevredekiler hemen yardıma koşup 112'yi aradı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi.

0: İstanbul'da yaşanan o sürücünün yaşamış olduğu kalp krizi ve sonrasında yaşananları ekranlara getirdik. Şimdi Üsküdar'a geçeceğiz. Üsküdar'da ise haraç istedikleri bir iş yerini yakmak isteyen kundakçı az kalsın kendi canından oluyordu. Montu bir anda tutuşmaya başladı. Peki o anlarda ne oldu? Hemen bakalım.
1: Haraç için iş yerini kundaklayacaktı. Kendini yakıp can havliyle kaçtı. Görüntüler İstanbul Üsküdar'dan. Haraç istedikleri bir iş yerini hedef alan kundakçı az kalsın canından oluyordu. Sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheli benzini döktü ve ortalığı ateşe verdi. Ancak alevler bir anda parlayınca montu da tutuştu. Önce montunu söndürdü, ardından kendisini bekleyen otomobille kaçtı. Düzenlenen operasyonla yakalanan kundakçı ve kendisine yardım eden şüpheli tutuklandı.
0: Türkiye'deki başlıklar bu şekildeydi. Peki dünya dün neleri konuştu? Hızlı bir haber turu zamanı.
2: Filipinler senatosundan silah sesleri yükseldi. İddiaya göre tansiyonu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan kıdemli bir senatörün gözaltına alınacağı haberi yükseltti. Silah seslerinin duyulmasıyla herkes nereye kaçacağını şaşırdı. Büyük panik yaşandı. Tetiğe kimlerin bastığı henüz muamma. Ülke basını ise binada bulunan 10 askeri personeli hedef gösteriyor. Amerika'daki hırsız polis kovalamacası kazayla bitti. Şüpheli kaçarken yol kenarındaki araziye daldı. O esnada karşıdan gelen diğer polis arabasının çarpmasıyla devrildi. Polis şüpheliyi takla atan araçtan çıkarıp gözaltına aldı.

0: Adres yine Amerika, başrolde de yine polis var. Ama hikaye bu kez kovalamaca değil, büyük bir kahramanlık. Yangın çıkan evde bir anne ve iki çocuğu mahsur kaldı. Polis memuru bir an bile tereddüt etmeden alevlerin arasına dalıp üçünü de kurtardı. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kahraman polis de milyonlardan alkış topladı. Ağaçlar yerinden söküldü, taş üstünde taş kalmadı. Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesini şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Felaket 89 can aldı. Çok sayıda yaralı da var. Elektrik hattından çıkan minicik bir kıvılcım doğal gaz sızıntısıyla birleşti. Ortaya bu görüntü çıktı. Sızıntıya müdahale etmeye giden ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıyan olayda kimse yaralanmadı. Yeni Zelanda'da 65 yıldır düzenlenen geleneksel koyun kırkma şampiyonası bu yıl ilginç bir koşuya da sahne oldu. Binlerce koyun kırkılmadan önce koşu yarışına katıldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
1: Robotik teknoloji, özellikle insansız robotlar artık o kadar çok hayatımızın merkezine girmeye başladı ki Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da yolunuz bir dükkana düşerse sizi artık esnaf değil, robotlar karşılayacak. Gelişen teknoloji pek çok kişinin işi içinse tehdit anlamına gelmeye başladı.
0: Adı Shoti, mesleği ise esnaflık.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Çin üretimi bu insansı robot, Almanya'nın güneyindeki bir yapı markette tezgahtar olarak çalışıyor. Tüm gün mağazada geziyor, müşterilerle konuşuyor ve onlara aradıkları ürünün yerini gösteriyor.
3: Bu süpürgenin sapı nerede?
2: Hemen şurada.
3: İnsan esnaftan pek de bir farkı yok. Güzel yardımcı oldu.
0: İnsansı robot Shoti mağazadaki en düşük maaşlı personel. Saatlik ücreti yaklaşık 2 euro.
4: Alışkın değiliz tabii ama güzel.
0: Müşteriler robot tezgahtar Shoti'ye hemen alışmış. İnsan çalışma arkadaşlarının onu kabullenmesi ise pek kolay olmamış. Ama sonrasında kaynaşmışlar.
3: Başta tedirgin olmadık değil. Bir anda yanınıza gelip karşınızda dikiliyor falan. Alışmak kolay değildi yani. Ama artık korkmuyoruz. Maskotumuz oldu, alıştık. Artık aramız iyi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye diyeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde, Sür manşetinde Başkan Erdoğan'ın Kazakistan temasları var. Önümüzdeki dönem Türk dünyası yüzyılı olacak diyor Başkan Erdoğan. Kazakistan'da önemli mesajlar veren Erdoğan, önümüzdeki dönemle birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi. Lojistik ve enerji nakil hatları için önemi artan orta koridorun ihya edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, kriz ve çatışmaları sona erdirmek üzere sorumluluk almaktan kaçmıyoruz dedi. Ve gelelim manşete, bir özel haber. Şehre göre meslek lisesi. Tek tip meslek lisesi dönemi bitiyor. İllerin sanayi yapısı ve ekonomik potansiyeline uygun mesleki eğitimler verilecek. Meslek liselerinde köklü dönüşüm başlıyor. Şehirlerin üretim kapasitesi, sanayi durumu ve iş gücü ihtiyacına göre yeni programlar açılacak. Talep görmeyen bölümler kapatılacak. Öğrenciler yapay zekadan havacılığa, siber güvenlikten dijital üretime kadar geleceğin mesleklerini hazırlanacak. Sanayici de katkı sağlayacak. Bir başka haber, dijital pavyon rezaleti. TikTok'ta ahlak dışı şov milyonluk hediye aktaranlar pişman oluyor ama iş işten geçiyor. Sosyal medyadaki canlı yayınlarda cinsel içerik ve sahte ilgiyle özellikle 40 yaş üstü erkekler tuzağa çekiliyor. Tek seferde bahşiş adı altında 19.500 lira sanal hediye gönderiliyor. Dijital pavyonda bir gecede 500 bin lira toplayan yayıncı var. Avukatlar, yolladığınız para hukuken bağış sayıldığı için geri alamazsınız diyor. Son bir haber, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir habere de bakalım.

0: Gündemi değiştirin, rüşveti unutturun. Özgür Özel'den partililere talimat. Özkan Yalın'la Muhittin Böcekoğlu'nun rüşvet iddialarıyla sarsılan CHP krizden çıkış yolu arıyor. Özgür Özel, skandalın genel merkeze uzanmasına endişe eden kurmaylarına sakin olun. Sağ çalışmalarına odaklanın, gündem oluşturun. Gündemi belirleyen biz olmalıyız talimatı veriyor. Bu da Türkiye Gazetesi ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Şimdi Kurban Bayramı'nın artık çok az bir süre kaldı. Tabii kurban pazarlarında da hareketlilik artmış durumda. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'daki kurban pazarlarında peki son durum ne? Daha da önemlisi fiyatlar nasıl değişiyor? Hemen bakalım.
1: 540 lira sana. 540
2: lira. İki tarafı 520 lira. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
3: 520 tamam mı?
1: 540.
2: 5 lira ne ki?
1: 540.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çadırlar kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayvanlar çadırlarında alıcılarını beklemek üzere yerlerini aldılar. Hal böyle olunca da sıkı pazarlıklar da başladı.
4: 300!
2: 290 ayrı.
4: 300!
2: Kurtarmaz.
4: 290 ayrı.
2: Abi 300!
3: Pazarlık yapıldı, kurbanlık alındı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?
5: Hayvanın genel olarak sağlıklı görünüp görünmediğine, küpelerinin olup olmamasına, daha sonra yaşının uygun olup olmamasına bakması gerekiyor. Bunun için dişlerini kontrol edebilirler. Yani kapak atıp atmama durumu tabiriyle. Bunları yapabilirler. Yani bunun için de zaten biz veteriner hekimliği olarak ön kontrolü yapıyoruz ama onlar da bunlara dikkat ederse daha sağlıklı bir ortamda bu ibadeti gerçekleştirmiş olurlar.
6: Tokat'tan geldik biz. Tokat Almış Çevre Kasabası'ndan geliyoruz. Hayvanlarımızı getirdik buraya. Şavrile, Montofon ırkı ve Simental ırkı hayvanlarımız var.
3: Bunlar kaç kilo?
6: Şavrele 1 ton 100 kilo, diğer şavrele 1 ton kilo, bu da 900 kilo.
7: Kurban pazarlarında Tarım ve Orman Bakanlığı veteriner hekimleri de kurbanlık hayvanların kontrollerini sağlıyor.
8: Gelen hayvanlarımızı hayvan pazarımızda kontrollerini yapıyoruz. Sek raporuyla beraber hayvanlarımızı kulak numaralarını kontrol ediyoruz. Hayvanlarımız eğer ahırdaki hayvanlar, listelik hayvanla uyuşuyorsa varışlarını yapıyoruz. Uyuşmazsa pazarımızdan çıkışlarını sağlıyoruz zabıta ekiplerimizle beraber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Diğer yandan tabii bayramın yaklaşmasıyla birlikte piyasa hareketlenmiş durumda ama denetimler de tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'da sebze meyve halinde sabah saatlerinde ekiplerin denetimleri vardı. Peki o denetimlerden nasıl bir sonuç çıktı? Özellikle de hal fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki o farka ilişkin denetimler bir sonuç verecek mi? Bakalım.
7: Evraklar tek tek incelendi. Fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye'nin en büyük hali olan Bayrampaşa sebze ve meyve halinde denetime çıktı. Ekipler toptancı firmaların evraklarını didik didik inceledi. Yılda yaklaşık 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleştirilen Bayrampaşa sebze ve meyve halinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de sık sık denetimler yapıyor.
10: Yaklaşık günlük 20-25 bin esnafın ziyaret ettiği bir işletmedir. Yaklaşık bu hale günlük 10 bin civarında da araç girişi olmaktadır. 3 milyon ton sebze meyve ticareti gerçekleşir. Bunun da parasal karşılığı yaklaşık 90 milyar civarındadır.
7: Ekipler özellikle ürünlerin künyeleri, nereden geldikleri, alış satış fiyat dengesi ve %8 olan komisyon oranına uyulup uyulmadığına baktı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, Bayrampaşa ve Ataşehir hallerinde 12 ekip ve 30 memurla denetimlerin devam edeceğini de belirtti.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Gıda takviyeleri. Gündelik hayatta hemen pek çok noktada hem sosyal medyada hem de gündelik hayatta karşımıza çıkıyor. Kulaktan dolma bilgilerle neredeyse herkes de bu gıda takviyelerini kullanıyor. Ama gıda takviyeleri gerçekten bir şifa deposu mu yoksa hastalıklara davetiye mi çıkarıyor? Uzmanlardan özellikle sıklıkla kullanılmaya başlanan bu gıda takviyeleri konusunda çok dikkat çeken uyarılar var. Hemen bakalım.
11: Gıda takviyesi alıyor musunuz efendim?
12: Evet alıyorum.
11: Bunların gerçekten vücuda bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
12: Yani tıpla ilgili değilim ama oldu.

0: düşünüyor?
1: Şimdi takviye gıdalar çok masummuş gibi görünebilir fakat hepsinin bir toksik dozu vardır. Dolayısıyla fazla kullanım yine vücutta sağlık problemlerine yol açabilir.
2: Şifa niyetine içiliyor, adeta avuç avuç tüketiliyor. Ancak masum görünen bu ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında adeta birer zehre dönüşebiliyor.
3: Elimde görmüş olduğunuz bu gıda takviyesini bazen sindirim sistemimizi güçlendirmek, bazen de enerjimizi arttırmak için kullanıyoruz. Ancak eğer vücudumuzun bu takviyeye ihtiyacı yoksa ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.
2: Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen takviye gıdalar doktor kontrolü dışında alındığında ciddi risklere neden olabiliyor.
4: Herhangi bir takviye edici gıda kullanmıyorum. Spor alanında kullanılanların hani belli bir etki gösterdiğini biliyoruz aslında ama hani yine doğal bir ürün olduğunu sanmıyorum.
5: Ben kullanmıyorum gıda takviyesi. Ya kullanan arkadaşlarım var, onlar faydalı olduğunu düşünüyorlar ama hani ben kullanmadım. Ben dengeli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyorum.
2: Kan tahlili yapılmadan kullanılan vitaminler anlık zehirlenmelere ve ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
1: Sağlık problemlerine yol açabileceği gibi anlık zehirlenmelere de yol açabilir. Dolayısıyla bilinçsizce özellikle kan testi yapılmadan kullanılmamasını öneriyoruz. Takviye gıdaların içeriği, takviyenin formu kesinlikle çok önemlidir. Hangi takviye gıdaların bir araya getirip multivitamin tarzı olarak kullanıldığı çok önemlidir. Dolayısıyla her takviye gıdayı güvenilir olarak kabul etmemek gerekiyor.
2: Diyetisyen Sümeyye Şereflioğlu, tahlil sonuçlarına bakılmadan ve doktor onayı alınmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
1: İçerik okumak çok önemli. Hangi vitamine sizin ihtiyacınızın olduğu çok önemli. Bir bireyin ihtiyacının olan vitamine benim ihtiyacım olmayabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa da mutlaka eczacınıza danışmalısınız.
2: Peki sentetik vitaminler mi daha faydalı yoksa doğal gıdalar mı?
1: Besinlerin içerisinden doğal olarak aldıklarımızın emilimi çok daha kuvvetli, vücuda faydaları çok daha kuvvetli. O yüzden bir eğer değer eksikliğiniz varsa değerin seviyesine göre tabii ki önce besinlerle tamamlamak gerekir, sonra takviyeyle tamamlamak gerekir.
3: Doktor tavsiyesi dışında bu ürünü kullanma gibi bir durumun olabilir mi?
4: Hayır, kesinlikle. Önce bir doktor tavsiyesi alırım.
5: Doktor kontrolünde alınması gerektiğini düşünüyorum ben.
6: Şimdi her sabah olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz yaban hayatına ilişkin renkli ve ilginç görüntüler var sırada. Ekranlara getirelim.

0: görüntülerin adresi Erzurum. Bahar'la birlikte kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek ararken görüntülendi. Görüntülendiğini fark eden ayı hızla ormanlık alana doğru uzaklaştı.
1: Bir ses, bir gürültü çıktın ki dışarıya, ne oluyor?
0: Benzer bir görüntü de Gümüşhane'de kayda geçti.
1: Kar yağıyor, görüntü tam net çekmiyor. Bakın.
0: Köye inen anne ayı ve iki yavrusu kangal köpekleriyle karşı karşıya geldi.
2: Haydi ateşe bak.
1: Oo. Görüyor musunuz ayı? Yaklaşma diyor. Yavrularını koruyor.
0: Anne ayı yavrularını yanına alarak bölgeden hızla uzaklaştı. Bu görüntülerde Gaziantep'ten.
3: Kurt keçi yakalanmış.
0: Sürüsündeki hareketliliği fark eden çoban, aç bir kurdun bir keçiyi yakalayıp sürüklemeye çalıştığını gördü. Kurt çobanın hamlesi karşısında kaçarken keçisi aldığı darbeyle yaralandı. Tunceli'de de yüksek kesimlerde yiyecek arayan dağ keçileri doğa fotoğrafçısının objektifine takıldı. Sürü halinde dolaşan keçilerin zaman zaman güç mücadelesine girmesi dikkat çekti. Akdeniz bölgesindeki ormanlık alanlara kurulan foto kapanlarsa doğanın gizemli avcıları vaşakları görüntüledi. Nadir görüntülenen yırtıcılar arasında yer alan vaşaklar bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Benzer bir görüntü de Sivas'tan geldi.

0: Dereye su içmek için gelen Vaşak, doğa severleri fark edince ormanın derinliklerine kaçtı. Afyonkarahisar'da ise doğa severleri heyecanlandıran nadir bir kuş türü görüntülendi.
1: Akşam biz ne yakaladık? Dağ evimize gelen bir gök kuzgun.
0: Turkuaz ve kahverengi tonlarıyla dikkat çeken gök kuzgun kuşu kameralara yansıdı.
2: Bak elini ısırıyor.
0: Genellikle yaz aylarında görülen göçmen kuş türü, doğal yaşamın en dikkat çeken canlıları arasında yer alıyor.
2: Kuş gördük, ısırma, ısırıyor.
0: Anadolu'nun zengin coğrafyası hem amansız mücadelelere hem de hayran bırakan güzelliklere sahne olmaya devam ediyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere 24 ay geri ödemesiz 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlanacağını duyurmuştu. Peki verilecek bu finansman paketinin detaylarında neler var? Hemen ayrıntılarına bakalım.
0: Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz finansman desteği geldi.
4: Önemli bir diliminin 750 bin liranın ödenme müjdesi bizim için bu yıl da başlaması, yani 10 yıl sürmesi ve bu yıl önemli bir diliminin ödenecek olması çiftçilerimiz tarafından, üreticilerimiz tarafından çok olumlu karşılandı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarım ve gıda sektörü için çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
5: Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
0: Yeni desteklerle üreticiye büyük kolaylık sağlanacak.
4: Çünkü ülkemizde çok önemli bir tarım ülkesi. Yani burada girişimcilerimiz daha rahat hareket edebilecekler. Girişimci bir tarım kesimi var. Bunlar daha iyi girişimlerini yapıp bölgede hızla zaten yaygınlaşan, özellikle şimdi ürün üretiyoruz ama bunu bir soğuk hava deposunda bekletmek önemli. Bunun için bir kredi aldığınızda bunu yapabileceksiniz. Hayvancılıkla ilgili bir projeniz varsa yapabileceksiniz. Ve bunu 2 yılı ödemesiz yaklaşık 10 yılda ödeyeceksiniz. Bu da hem tarım kesimi için hem ülke ekonomimiz için çok katkı sunacağını düşünüyorum.
3: ABD Başkanı Donald Trump Çin'de açıklamalarda bulunuyor. Hemen ekranlara getirelim.
6: Ama ilişkimiz çok güçlü Çin'le. Gerçekten harika şeyler yaptık birlikte. Biz de günün sonunda aynı şeyleri istiyoruz. Mesela nükleer silah konusunda veyahut da Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda. Önce onlar kapadı, sonra biz kapadık ama biz boğazların açık olmasını istiyoruz. Ve burada biraz çılgınca bir durum. O yüzden açmak lazım burayı. Pek çok başka şey de konuştuk beraber ve pek çok konuda beraber anlaşıyoruz ve daha tartışmalarımız devam edecek ama Sayın Başkan'a ve tüm heyetine teşekkür etmek istiyorum. Harika insanlar. Burada bulunmak bir onur. Tekrar geleceğiz. Sanırım Eylül'de de Sayın Başkan Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek. Biz de benzer şekilde onları ağırlayacağız ve ümit ediyoruz ki benim etkilendiğim gibi siz de bizden etkileneceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel birkaç gündü. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ikinci ve son günündeyiz.

0: dakikalarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in özel konutunda bir araya geliniyor. O konut ziyaretinde bir çay toplantısı yapılacak. Ardından da liderler yemeğe geçecekler. Donald Trump'ın açıklamaları şu dakikalarda Çince'ye çevriliyor. Trump özellikle yapmış olduğu açıklamada iki vurgu öne çıktı. Hürmüz Boğazı konusunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nı İranlılar kapattı, sonra biz kapattık dedi ama bu çılgınca, Hürmüz'ün açılması gerekiyor ifadesini kullandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunmasını bekliyoruz dedi. 24 Eylül tarihinde Çin Devlet Başkanı'nı biz de aynı şekilde karşılayacağız dedi. Bir yandan, diğer yandan tabii ki o ekibi de görüyoruz. Trump'ın ekibi Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ekonomi Bakanı, Hazine Bakanı Bessent de yine burada yer alan isimler arasında. Liderlerin mesajları vereceği önemli. Tabii şimdi Çin liderinden de bir kısa bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Çin lideri ne diyecek? Çünkü burada Hürmüz konusuna ilişkin Trump ilk kez kameraların karşısında Çin'de konuştu. Az önce Fox News'a önemli açıklamalarda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklamalarla Çin'den gelen mesajları aslında ayrı ayrı okumak, değerlendirmek gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump Çin'in evet şu dakikalarda da Çin lideri konuşuyor. Trump tabii şimdi Çin liderinden gelen açıklama İngilizce'ye çevrilecek. Oradan daha detaylı bir şekilde alacağız nedenini. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri birkaç başlık konusunda Çin'e baskı yapıyor. Hürmüz'ün konusu açılması için İran üzerine baskı yapılmasını istiyor. Çin tarafından özellikle Çinli Amerikalı yatırımcıların Çin'e daha serbest bir şekilde girmesi, soya fasulyesi konusunda anlaşmalar gibi. Evet, Çin liderinin açıklaması yapıldı ama Çin liderinin açıklamasına ilişkin bir çeviri gelmedi. İngilizce çevirisi yapılmadı ve basın mensupları şu dakikalarda dışarı çıkartılıyorlar. Liderler çok kısa ayaküstü aslında diyebileceğimiz bir açıklama yaptılar. Bulundukları nokta önemli. Çünkü bu nokta aslında Amerika-Çin liderlerinin, Çin Devlet Başkanı'nın konutu olarak da geçen bir bahçe aslında burası. Üst düzey zirvelerde liderlerin ağırlandığı nokta Çin Komünist Partisi liderlerinin çalışma ve yaşam alanı olarak tanımlanıyor. Zhongnai Bahçesi olarak geçiyor. Devlet toplantılarının yapıldığı bir kompleks aynı zamanda. Üst düzey güvenlik bölgesi olarak da geçiyor ve bir başka noktada tarihsel olarak İmparatorluk Bahçesi anlamına gelmekte. İşte Çin lideriyle ABD Başkanı Donald Trump ziyaretin son gününde burada bir araya gelmiş durumdalar. Buradan gelecek mesajları takip ediyoruz. İlk mesaj Hürmüz üzerineydi. Hürmüz konusunda ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz'ün artık açılması gerekiyor. Bu çılgınca ifadesini kullandı. Ama Trump burada çelişkili mesajlar vermeye devam ediyor. Çünkü yaklaşık bir saat önce Fox News'a yapmış olduğu açıklamada Hürmüz'ün açık ya da kapalı olması bizi ilgilendirmiyor. Bizim sorunumuz değil demişti. Şimdi ise Çin liderinden tabii gelecek açıklamalar önemli. Kritik saatler, kritik günler içerisindeyiz. Trump'ın bu açıklamaları İran üzerine nasıl etki yapacak? Hepsini konuşacağız. Çin'den gelen o görüntüleri ekranlara getirdik. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına bakacağız dedik. Özellikle Amerikan Başkanı kısa bir süre önce ise Fox News'a açıklamalarda bulundu. Ama diyoruz çünkü dün yapılan açıklamada, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çin'in de İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasını istemediği vurgusu öne çıkmıştı. Katıldığı programda Trump'a bu soru soruldu. Gerçekten Çin böyle bir şey istiyor mu dedi. Yani İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını mı istiyor dendi. Trump'tan gelen açıklama biraz kafa karıştırıcıydı.
1: It also helps China.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına ihtiyacınız yok dedim.
3: O ne dedi?
2: Çok fazla cevap vermiyor. Oldukça soğukkanlı bir adam. Bu iyi bir nokta diyecek hali yok.
3: Kabul ettiğini düşünüyor musunuz?
2: Bence etti.
0: İşte bu açıklama işi biraz karıştıracak gibi duruyor. Şimdi Orta Doğu'da yaşananlara bakacağız. Doğruyu kim söylüyor diyeceğiz. Çünkü biraz kafa karışıklığı Orta Doğu'da da var. Önceki akşam İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama yayınlandı sosyal medya hesabından. Savaş sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret yaptığı ifade edildi. Bu böyle bir ziyaret anlamında ilk temas olması nedeniyle önemliydi. Ama daha bu mesaj atıldıktan dakikalar sonra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı bir açıklamada bulundu. Hayır, İsrail'den böyle bir gizli bir ziyaret yapılmamıştır. Aynı zamanda İsrail'le askeri yetkililer

0: ülkemizde olduğu iddiaları da yalandır denmişti. Şimdi ortada bir iddia var. İsrail diyor ki Başbakan Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Birleşik Arap Emirlikleri de diyor ki hayır, böyle bir ziyaret gerçekleşmedi. Peki kim doğruyu söylüyor?
1: Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini duyurdu. Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştüğü ifade edildi. Hatta İsrail Başbakanlığı ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'i yalanladı. Açıklamada Netanyahu'nun gizli ziyaretinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail askerlerinin demir kubbenin çalıştırılması için ülkeye geldiği haberlerini de yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den gönderilen askeri desteğin detaylarını açıklamıştı.
2: Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalarından yararlandı. İsrail demir kubbe bataryasını ve askerlerini gönderdi. Bu nasıl oldu? Çünkü bu iki ülke arasında İbrahim Anlaşması ile muhteşem bir ilişki var.
1: Ziyaret iddialarına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu. Arakçı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişki için affedilemez dedi. Akılsızca bir kumar yorumunda da bulundu.
0: Çin'den görüntüler gelmeye devam ediyor. Az önce yapılan o kısa açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Zhongnanhai bahçesini gezintiye çıktılar. Şimdi bu bahçe neden önemli? Aslında bir bahçe diyoruz ama burası Çin liderlerinin, Komünist Parti liderlerinin aynı zamanda çalışma ofislerinin de bulunduğu alan ve üst düzey ziyaretleri burada kabul ediyorlar. Aslında çok özel bir alan olarak tanımlanıyor Çinliler için. Yasak şehrin hemen batısında bulunan Çin'in önemli yönetim birimlerinden biri. Az önce de söylemiştik, burası Çin'in üst düzey kritik toplantılarının yapıldığı, üst düzey güvenlik bölgesi olarak adlandırılan bir alan ama aynı zamanda İmparatorlar Bahçesi olarak da geçiyor. ABD Başkanı Donald Trump şu dakikalarda Çin lideriyle bu bahçe içerisinde bir gezinti yapıyor. Tabii ki burada işte canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Özellikle o bahçenin özelliği, tarihsel yapısı, ağaçların özelliği gibi pek çok başlıkta anlatılıyor. İki liderin oldukça keyif aldığı anlar olarak da tarihe geçecek görüntülerden biri. Bir yandan da liderlerin yanında tabii ki tercümanları da bulunuyor. İşte Çin liderinin o bahçenin özelliklerini anlattığı yerleri de gösteriyoruz. Burası özellikle Çin literatürüne baktığımızda iktidarın kalbi olarak tanımlanan bir bina ya da uluslararası alanda baktığımızda Çin'in Kremlin'i olarak da tanımlanıyor. Alanın genişliği ya da etkinlik alanı olarak baktığımızda. Şimdi burada evet Trump'tan da tabi buradan tam olarak ses gelmiyor ama açıklamalar geliyor ama muhtemeldir ki Trump daha önce de söylemişti. Çin çok güzel bir ülke ve burada olmaktan çok büyük keyif alıyorum değerlendirmesinde bulunuyordu. Bu yüzden de benzer bir söz söylediğini tahmin ediyoruz. Hemen birazdan mesafesinde karşı noktada gazetecilerin de yer aldığını belirtelim. Tabi tarihi bir alan, tarihi bir alan olması oranın o tarihi ağaçlarla da kaplı olduğunu gösteriyor. Şimdi ise gelen görüntülerse işte o az önce liderlerin basın toplantısı gerçekleştirdikleri nokta. Çin'in Kremlin'i olarak bilinen Zhongnanhai bahçesi, liderler artık ziyaretin son gününde biraz daha artık o yoğun siyaset, yoğun diplomatik temasların dışında biraz daha nefes aldıkları bir alan. Buradan görüntü gelmesi dikkat çekici. Liderler tekrardan buraya mı dönecekler? Burada yeniden bir konuşma olacak mı bilmiyoruz ama aslında bu bir resmi programlara göre baktığımızda bir çay daveti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a bir çay daveti veriliyor. bu yapıda. Ama ardından liderler tabii öğle yemeğine geçecekler birazdan ve burada da artık

0: konuşmalarına devam edecekler ve ardından Trump'ın ayrılmasını bekliyoruz. O canlı görüntüler olduğunu belirteyim. Alana ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in bahçe içerisinde gezdiği o anların görüntülerini şimdi ekranlara getiriyoruz. Zaman zaman bu bültenimizde ve bir sonraki bültenimizde Çin'e gidip Çin'den görüntüler gelmeye devam edecek. Çünkü sıcak gelişme Trump'ın ağzından çıkan her söz. Özellikle demin de ekranlara getirdik. Trump Hürmüz'den bahsediyor. İran'dan bahsediyor ama Çin lideri o basın toplantısında da açıklamalarda hiç İran ya da Hürmüz Boğazı ile ilgili tek bir kelime bile etmiyor. Bunlar da ilginç anekdotlar olarak karşımızda duracak. Dediğimiz gibi Çin'i hatırlatmaya, Çin'i konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi hemen bölgemize dönmemiz gerekiyor. Sumut filosu. Sumut filosu malum İtalya ile Yunanistan arasında uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaşmıştı. Yunanistan'ın bu işte ne kadar ilgisi var sorusu da ayrıca tartıştığımız başlıklardan biriydi. Gemiler Yunanistan'dan Türkiye'ye döndü ve dün Marmaris'ten yeniden Gazze ablukasını kırabilmek için Akdeniz'e açıldılar. O anlara bakalım.
1: Global Sumut filosu 54 tekneyle Gazze'deki ablukayı kırmak için Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı. 15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden hareket eden filo, seyir halindeyken İsrail ablukası ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Marmaris Limanı'na sığınmıştı. Teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini sürdüren filo, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden Gazze rotasına yöneldi. İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere 70 farklı ülkeden 500 yakın aktivistin katıldığı filoda insani yardım ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.
2: Ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsun katkımız olur.
3: İman ve vicdan sahibi her insan gibi biz de bu küresel olarak bu olaya tepki vermek adına bir araya toplandık. Tamamen insani niyetlerle, vicdani niyetlerle bir hareket oluştu ve Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
1: Seyir öncesinde kaptanlarla yapılan teknik toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı. 500 aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak Gazze'ye doğru yola çıktı.
0: Gelişen savaş teknolojileriyle birlikte özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, son dönemde yaşadığımız İran savaşı ile birlikte artık drone teknolojilerinin ve özellikle de kamikaze dronların savaşın kaderini nasıl etkilediğini de çok net bir şekilde gördük ve yaşadık. Türkiye ise savunma sanayi alanında özellikle anti-drone sistemleri konusunda da önemli adımlar atmaya devam ediyor. Roketsan tarafından geliştirilen anti-cirit füze sistemini de ekranlara getireceğiz. Cirit anti-İHA füze sistemi yine hedefleri tam 12'den vurdu. Özellikle füze Roketsan tarafından geliştirilen bu sistem hedefleri tam 12'den vurarak son dönemde gelişen kamikaze drone tehdidine karşı Türkiye'nin güvenliğini, hava güvenliğinde bir kez daha garanti altına almış durumda. İşte ateşlenen bir kamikaze İHA'ya karşı hedefin tam 12'den vurulduğu anları da ekranlara getiriyoruz. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'de dev bir iş adamı grubuyla birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti. Belçika Savunma Bakanı'nın ziyaretleri hala devam ediyor. Dün Ankara'daydı Belçika Savunma Bakanı ve TUSAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin de mesajlar paylaştı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belçika Savunma Bakanı'nı TUSAŞ'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyarette savunma sanayi, havacılık, teknolojileri ve uluslararası işbirliği alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye uzun zamandır deniz yetki alanlarını belirlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor ve artık o yasal düzenlemede sona doğru gelinmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da o düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz yetki alanları kanunu için çalışma yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deniz yetki sorumluluğumuz belirlenecek, denizlerdeki haklarımız korunacaktır dendi.
4: Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksiklerin giderileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Deniz Yetki Alanları Kanunu'na ilişkin çalışmalara geniş yer ayrıldı.
1: Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.
4: Bakanlık, bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın görüşmesine dair detayları da paylaştı. Küresel ve bölgesel son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir açıklamasında bulundu.
1: Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
4: Niyet mektubuyla Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayi ve askeri anlamda somut anlaşmaların da temeli atıldı. Öte yandan bakanlık, İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden toplam 10 binin üzerinde personelin katılım sağladığını açıkladı. Toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri de paylaşıldı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri tarafından 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve bu gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını kaydetti.
5: 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da Solo Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir.
0: Gazete manşetleri diyelim. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi manşetinde bir özel haber var. Babayı yıkan 31 yıllık sır. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş adamı Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı. Yıllar sonra gelen o haber. Biyolojik olmasa da o benim kızım. Avukatı her şeye rağmen Alp Göbeklioğlu'nun kızını reddetmediğini ve sahip çıkacağını söyledi. Başkan Erdoğan Kazakistan'da bugün Türkistan'a gidecek. Birazdan biz de oradan canlı yayın gerçekleştireceğiz. Kazakistan'la 13 anlaşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı. Kazakistan'la yapılan 13 anlaşmayı imzaladı. Enflasyon tahmini birazdan detaylandıracağımız başlıklardan biri. Enflasyon tahmini %26'ya yükseldi. Enflasyon hedefiyle ilgili Merkez Bankası'ndan yeni açıklama var. Savaşın etkileri gerekçe gösterilerek 2026 yılı son tahmini %15 ve %21 bandından %26 seviyesine çıkartıldı. Belçika Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretleri devam ediyor ve burada özellikle TUSAŞ'a yapmış olduğu ziyaret, Anıtkabir'e yapmış olduğu ziyaretten de fotoğraf kareleri yer alıyor. Trump'tan övgü üstüne övgü geldi ki az önce baktık ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen o mesajlar özellikle de birçok konuda hemfikiriz vurgusu öne çıkıyor ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen. Şimdi yurda dönelim. Dünyanın başlıkları bu şekildeydi. Türkiye'nin gündemine baktığımızda ise Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da alacak verecek kavgası cinayetle sona erdi. Bakalım. Olay gece saatlerinde Kepez ilçesi Menderes mahallesinde yaşandı. Sebahattin Küpeli ile iddiaya göre alacaklısı olduğu kişi arasında bir kavga çıktı. Kavga sırasında 64 yaşındaki Sabahattin Küpeli bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulans hastaneye kaldırılan Küpeli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşırız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri bir araya gelince kazalarda yine kaçınılmaz oldu. İşte gece yurdun dört bir yanında yaşanan o kazaların görüntüleri.
6: Antalya-Isparta karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen mermer blok yüklü tırla çarptı.

0: kalmıştı. Kazada otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Ali Çapraz da 57 yaşındaki eşi Sevda Çapraz hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Sevda Çapraz'ın eşiyle beraber doktor kontrolünden döndükleri öğrenildi. Batman'da Muhammed Çelik'in kullandığı motosiklet yaya geçidinde bir yayaya çarptı. İkisi de ağır yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Muhammed Çelik ve kimliği öğrenilemeyen 25 yaşlarındaki yaya hayatını kaybetti. Bir kaza haberi de Kütahya'dan geldi. Balıkesir-Kütahya seferini yapan yolcu treni Demircören köyü yakınlarındaki Hemzemin geçitten geçen Hüseyin Çömez idaresindeki kamyonete çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Çömez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Aksaray'da ise tarım işçilerini taşıyan minibüs Mehmet Çelik'in kullandığı tırla çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil tramvay yoluna savruldu. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Samsun ve Aydın'daki trafik kazalarında da biri ağır 3 kişi yaralandı.
1: Yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasına yeni bir operasyon başlatıldı. Merkez bu kez Adana'ydı. Aralarında banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve kuyumcuların da olduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Aklanan kara paranın yaklaşık 100 milyar lira olduğu iddia ediliyor. Gözaltına alınan en dikkat çeken isimse gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı.
2: Bugünkü operasyon oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor.
3: Banka yöneticileri, polisler, avukatlar ve elektronik ödeme kuruluşları bu defa yasa dışı bahiste suçtan aklanan paranın kalbine darbe indirildi.
4: Operasyonun temeli bu defa kara para aklama üzerine ve bu kapsamda da avukatlar, kuyumcular, elektronik para ödeme kuruluşları dahil pek çok noktaya operasyon yapıldı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu paranın menbaına yapılan operasyon demek.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyonda 21 ilde 200 şüpheli hakkında eş zamanlı baskın gerçekleşti. 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildiği açıklandı.
2: Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu.
3: Toplam 3 banka yöneticisi, 8 polis, 4 avukat, 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosuna operasyon yapıldı. Kuruluşlara kayyum atandı. Toplamda 221 taşınmaza, 120 araca ve 3 tekneye el koyuldu.
2: Gözaltına alınan kişiler arasında avukat, banka yetkilisi, emniyet mensubu, medya mensubu, birden fazla alanda döviz bürosu sahipleri söz konusu olduğu için esasında burada bu kara paranın, bu yasa dışı bahisten kazanılan paranın sisteme aktarılmasıyla alakalı bir durum söz konusu.
5: Suç örgütü, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri gerçekleştiriyordu. Bu nedenle Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında mahkemenin kayyum atama ve el koyma tedbiri kararı uygulandı.
3: Operasyon kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Masak raporuna göre Kütahyalı kasa hesap olarak değerlendirilen 11 kişiden biri. İddialara göre Kütahyalı'nın banka hesaplarına yüklü miktarda para girişi ve çıkışları oldu. Kütahyalı'nın hem normal banka hem de elektronik işlem yapan kuruluşlardaki hesaplarına 2022 ile 2024 arasında yaklaşık 50 milyon lirayı bulan para geldiği belirlendi. Kütahyalı İstanbul'daki emniyet sorgusunun ardından Adana'ya gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma genişliyor.
1: Şimdi yavaş yavaş havanın durumuna bakacağız. Hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanımız Adil Tek ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak ama meteorolojiden gelen öncelikle bir uyarılara bakalım. Çünkü Ankara için yağış uyarısı vardı. Özellikle dün öğle

0: Neden sonra başlayan şiddetli rüzgarla birlikte hayat neredeyse durma noktasına geldi Ankara'nın birçok noktasında. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. O görüntülere bakalım. Ardından bizi bugün ve hafta sonu nasıl bir hava bekleyecek? O soruna yanıt arayacağız.
1: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çankaya'da kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar oluştu. Ağaçların yola devrilmesi de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yönünde trafik tamamen durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri devrilen parçaları kaldırmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yetkililer vatandaşları şiddetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
0: Havanın durumunu konuşacağız. Bugün ve özellikle tabii hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydın Gökhan. İyi yayınlar.
0: Şimdi yurt genelini konuşacağız ama şimdi arkadaşlarımızdan da rica edelim. Bir görüntü ekranlara getireceğiz. Antalya'dan gelen bir görüntü. Antalya'da şimdi hava sıcaklıkları 23-24 dereceler. Sahilden gelen görüntülere bakıyoruz. Dün yağış vardı ama Antalya'nın bir de yükseklerinde bu görüntüler var. Kar yağışı ve kar hala etkili. Normal mi bu tablo hocam?
2: Tabii bu dönem için çok normal değil. Yani çok sıklıkla karşılaşılan bir durum değil. Ama daha eski yıllarda bu durumdan yine karşılaşılmış zamanlar var. Yani Mayıs'ın sonuna kadar aslında Toroslar buralar, Torosların olduğu bölgelerde yer yer bu tür yağışları zaman zaman görüyoruz ama tabii ki böyle hani her sene olan veya işte çok kısa zamanda olan yağış türlerinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu soğuk hava aslında kuzeyden gelen bir soğuk hava vardı. Beraberinde o güneyli hava vardı. Nemli hava, soğuk hava beraber burada kar yağışı bırakırken yurdun iç bölgelerinde, diğer bölgelerinde fırtınalara yol açtı. Yani o sıcak hava, soğuk hava, nem transferi beraberinde yer yer kuvvetli hortumlar da görüldü. Özellikle dün Manisa civarında yine Çankırı, Çorum'da kuvvetli hortumlar vardı. Onlar da çok etkili olmuştu. Burada da yine o soğuk havanın yani yüksekteki soğuk hava aşağıda sıcak hava o bir arada konvektif hareketler oluşuyor. CB dediğimiz bulutlar oluşuyor ve gördüğümüz gibi de kar yağışında düşürmüş vaziyette. Evet.
0: Hala metrelerce yükseklikte karlar var iş makineleriyle açılan yollar. Şimdi Antalya'da tablo bu şekilde ama bir yurt genelini ekranlara getirdik. İsterseniz Marmara ile başlayalım.
2: Önce bir şu radar bir görüntümüzü verin. Radar görüntümüzü verebiliyorsanız arkadaşlar onu alalım.
0: Hemen radarı açalım arkadaşlarımıza rica evet. Tablo bu. Nedir bu tablo?
2: Son durumumuz bu. Şu anda bu vaziyette. Yani başkent Ankara'nın doğusuyla birlikte Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Amasya ve Samsun'a kadar uzanan hat boyunca yağmur şeklinde yağış devam ediyor. Yine Karadeniz'in orta kesimleri yani Samsun, Ordu, Giresun'a doğru yağış süre yavaş yavaş doğuya doğru kayacak.
0: Etkili yağışlar mı hocam bu
2: bölgede? Yer yer kuvvetleniyor bu yağışlar ama bugün o taraflarda yani şöyle yağışlarda o dolu işte fırtına oluşturacak, hücreleri oluşturacak o bizim yükselmeden kaynaklanan enerji oralarda bugün mevcut değil ama özellikle bak şurada bir şey var. Akdeniz'in doğusunda turunculuklar. Evet. Bu turunculukların olduğu yerde bugün gün içerisinde yine Güneydoğu Anadolu'da gün içerisinde bu tür yani dolu yine hortum gibi olaylar meydana gelebilir. Çünkü oralarda kuvvetli yükselici hareketliler var. Batıda hava açtı diyebiliriz. Ama İstanbul'da şu saatler itibariyle biraz sisli ve puslu bir hava var.
0: İsterseniz bölge bölge geçelim yavaş yavaş. Evet. Hemen bakalım. Marmara ile başlayalım. Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Bugün artık güneşi gördük. Evet,
2: güneşi gördük. Dün aslında dün en soğuk günlerden biri. Dün en yüksek sıcaklıklar dün en fazla 17 dereceye kadar çıktı. Hatta şu saatler itibariyle İstanbul'da sıcaklık 11 derece ama gün içerisinde artık yükselmeye başlayacak ve 20 derecede dediğimiz gibi sıcaklık değerleri buluyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da hava düzgün gidiyor ama yarından sonra evet yağışları biraz daha görüyor olacağız.
0: Peki yarın. Hocam bu yağışlar yani artık biz neredeyse bugün Mayıs'ın 15'i işte 19 Mayıs'a doğru gidiyoruz. Bu tarihlerde hala bu kadar çok yağışın olması mevsim normallerinde bir tablo mu?
2: Şöyle Mayıs ayında yani ilkbahar yağışlarını biz daha önceki yıllara alıyorduk. Ama şu var, son yıllarda özellikle iklim değişikliği kaynaklı sanki Mayıs artık o yaz değerlerini Mayıs'ta yaşamaya başladık. Ama bu sene çok olağan dışı bir durum değil bu aslında. Yani bundan mesela 15 sene önce, 20 sene önce Mayıs ayında bu tür ilkbahar yağışları dediğimiz yağışları sıklıkla görüyor oluyorduk. İstanbul'daki yağış, yarınki yağış gece saatlerinde başlayacak. Özellikle de cumartesi günü, cumartesi gece saatlerinde başlıyor, pazar günü devam edecek bu yağış. Önümüzdeki hafta İstanbul'da yağışları görüyor olacağız, gözüküyor.
0: Ege'ye hemen bakalım. Ege'de bizi ne bekliyor? Evet. Yine burada da karışık bir tablo.
2: Evet, yani Ege'de, İzmir'deki yağışlar bugün biraz daha gece, yani aslında sabah saatlerinde yağan yağışlar İzmir'de artık açmaya başladı. Yarın geceden itibaren İzmir'de de yağışları görüyor olacağız. Ege'deki yağışlar biraz da iç kesimlerdeki yağışlar gece saatlerinden itibaren olacak yağışlar.
0: İsterseniz İzmir'de tıklayalım bir 5 günlük duruma, bir bakalım İzmir'de de.
2: Evet, yani yarından itibaren İzmir'de yükselmeye başlıyor sıcaklık değerleri. İzmir'de de pazar günü öğleden sonraki saatlerden itibaren yağışı görüyor olacağız. Sıcaklıklar çok değiş. Aslında çok sertleşen sıcaklık değerleri yok. Dün çok soğuktu özellikle. Evet. Bu artık dünden sonraki sıcaklık değerleri artık önümüzdeki hafta bu 20 derecelerin üstüne çıkıyor artık sıcaklık.
0: Artık 20'lerin üzerinde 20, bir tablo.
2: 20 derecelerin üzerinde sıcaklık görüyor. Ama tabii gece sıcaklıkları için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Gece sıcaklıklarının biraz da artmasını bekliyoruz.
0: Akdeniz yağışın bolca olduğu bölgelerimizden biri bu.
2: Şu saatte az önceki radar görüntümüzde de görmüştük. Doğusunda zaten yağış devam ediyordu. Bu gece saatlerinde yağışlar vardı. Buradaki yağışlar da biraz daha artık yani bugünkü yağışlar biraz daha doğusuna kaymış vaziyette. Aslında bugün yağışlar biraz daha orta ve doğu kesimlerde Karadeniz'de devam ediyor olacak. Batı bölgelerdeki yağışlar biraz daha.
0: Bir de Antalya'ya isterseniz olur. Bir bakalım.
2: Hemen
0: 5
2: bakalım.
0: Güne. Bir daha basarsanız hocam. Evet,
2: tamam. Antalya aslında şu var, Antalya'da sıcaklıklar örneğin yarın 22 derece, 27. Antalya niye bu kadar sıcak? Antalya'dan güneyli akışlar olmaya başladığı zaman sıcaklık değerleri çok yükselmiyor. Akış kuzeyli olursa sıcaklıklar, yani kara üzerinden gelen sıcak Antalya.
0: İstanbul'da aynı sıcaklık.
2: Evet, yani Antalya. Ama mesela Adana'ya baktığımızda Adana sıcaklığı 30 derecelere kadar çıkıyor. Hatta şu saatler itibariyle 24 dereceler civarında olması lazım.
0: Adana demişken bir de Adana'ya bakalım son olarak Akdeniz bölgesinden. Evet. Orada da tablo hemen
2: yani 24-25 derecelerde ve güneyli akışlar var. Yağış da var orada. Birazcık orada dolu yağış olma olasılığı buluyor Akdeniz'in doğusuyla birlikte.
0: Şimdi Akdeniz'i tamamladık. İç Anadolu'ya gidelim. İç Anadolu'da az önce ekranlara getirdik. Dün özellikle sağanak yağışlar etkiliydi Ankara'da. Bugün nasıl bir hava bezi bekliyor?
2: Bugün parçalı bulutlu. Az önce haritamızda da vardı radar görüntümüzde. Başkentin doğusunda yağışlar vardı. O yağışlar gün içerisinde devam edecek. Bugün devamına baktığımızda da yine hafta sonu itibariyle pazar ve pazar sonumuzdaki hafta başında yağışları görüyor olacağız. Gece sıcaklıkları da artık başkentte yükselmiş vaziyette. O gecenin dondurucu ayazları yok yani.
0: En azından çift taneleri görmeye başlıyoruz pazar akşamı.
2: Yani daha ısınmaya başlıyoruz. Tabi bu hafta biraz daha yine yağışları, yani hafta sonu ve önümüzdeki hafta içerisinde yağışları yine görmeye devam edeceğiz gözüküyor. Karadeniz dün özellikle Çorum ve Çankırı civarında fırtçalar, hortumlar oluştuydu. Hortumlar bugün olma olasılığı çok fazla değil güne göre. Ve yağışlar yine Karadeniz'de bugün devam ediyor olacak. Sıcaklıklarda gördüğünüz gibi kıyı bölgelerde biraz daha yüksek olma, yani birkaç derece daha yukarıda olmasına rağmen iç bölgelerde 15 dereceler civarında. Gece sıcaklıkları da aslında gece gündüz sıcaklıkları farkı fazla açılmıyor artık. Yağış var, yağış olduğundan dolayı farklar açılmıyor. Samsun'da bugün yağış biraz daha devam edecek ama pazar günü tekrar o Balkanlardan gelecek olan, Balkan ve Orta Akdeniz'den gelecek olan, Marmara'ya etkileyecek olan sistem Karadeniz'e doğru da etkisini gösteriyor.
0: Samsun ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Hafta geçtiğimiz günlerde Havza'da yaşanan sel felaketi vardı. Samsun için benzer bir risk var mı yine?
2: Bugün için gözükmüyor. Bugün için risk gözüken yerleri şimdi az sonra Akdeniz'in doğusu için söyledik zaten. O riskler var. Karadeniz'de genel olarak hafta sonunda da yağışlar devam ediyor. O 42. yağışlar diye adlandırmıştık ya geçen hafta. O öğleden sonraki yağışlar çok kuvvetleniyordu. Gece de zaman zaman devam ediyordu ama o yağışları bu hafta genelde aldılar. Cephe geçişleri vardı geçen hafta. O cephe geçişlerinden dolayı da o konvektif yapılar oluştu. Yer yer dolu ve fırtınaları çok sıklıkla gördük. Fırtına hücrelerini aslında.
0: Evet. O zaman isterseniz bir Güneydoğu diyelim. Güneydoğu Anadolu bölgemize bakalım. Hızlıca tablo nedir dediğimizde evet şöyle sanırım daha net bir şekilde göreceğiz. Evet, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Evet,
2: yani Güneydoğu Anadolu'da bugün aslında yağışlar var. Bu yağışlar özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak civarında, hatta Güneydoğu Anadolu için genel için söyleyebiliriz ki o yükselici hareketlerin fazla olduğu, yani enerjinin yüksek olduğu durumlar söz konusu. Buralarda dolu riski, yine fırtına riski ve kuvvetli, kısa süreli kuvvetli sağanak riskleri bulunuyor Güneydoğu Anadolu için. Özellikle Şanlıurfa, Mardin, Şırnak çevresi biraz daha risklerin yüksek olduğu yerler arasında. Bugün yağış burada da devam ediyor olacak.
0: Doğu Anadolu'da
2: baktığımızda Doğu Anadolu'nun güneyinde yine aynı şekilde o dolu riskleri bulunuyor. Özellikle Malatya, Elazığ, Bingöl hattında gene sıkıntı olabilir. Malatya'da biraz Kayseri'ye zarar vermeye başladı dolu. Öyle geçtiğimiz mi? Günlerde de evet. Yani az önceki radar görüntümüzde de şu hat boyunca zaten yağış görünüyor, devam ediyor.

0: Yeniden en azından batı bölgelerin güneşli ama yeniden yağışların başlayacağı bir tablo bizleri bekliyor. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün, iyi bir hafta sonu dileyelim.
1: Bilmukabele Kaan.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii meteorolojiye ilişkin aktaracağımız son bir başlık. Bu yağışlar tabii yağışların barajlar üzerindeki etkisi nedir? Özellikle bereketli bir yılı geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Birçok bölgede barajlardaki doluluk seviyesi neredeyse %100'e ulaştı. Hemen bakalım.
2: İstanbul barajlarından iyi haberler geliyor. Son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi %70'i geçti. Ocak ayında doluluk oranları ortalama %17 seviyesindeydi. Her ne kadar kış aylarında beklenen yağış alınamasa da bahar yağmurları barajlara yaradı. Doluluk oranı %71,85 olarak ölçüldü. Ancak bu rakam yine de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8 daha düşük. Elmalı %96,04 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %40,27 ile Israncalar oldu. Barajların doluluk oranları şöyle sıralandı. Elmalı %96,04, Ömerli %95,09, Darlık %91,87, Ali Bey %66,17, Terkos %59,26, Pabuçdere %57,49, Kazandere %57,4, Büyükçekmece %55,75, Sazlıdere %45,11, Israncalar %40,27.
0: Şimdi biraz da siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise AK Parti'ye gerçekleşen katılımlara bakacağız. Çünkü yerel seçimlerin ardından bugüne kadar tam 79 belediye başkanı AK Parti'ye katılım gerçekleştirdi. En fazla katılımsa Yeniden Refah Partisi'nden oldu.
3: Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum.
2: Son olarak eski CHP'li Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar ilçesinin Belediye Başkanı Veysel Topçu'yu bünyesine katan AK Parti'ye yerel seçimlerden bu yana 79 belediye başkanı geçti. Belediyelerde AK Parti'ye en fazla geçişse Yeniden Refah Partisi'nden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yaprak dökümü sürüyor. CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı Köksal'la birlikte 17'ye ulaştı. Öte yandan yerel seçimlerden bu yana 14 milletvekili de AK Parti'ye katıldı.
0: Siyaset dediğimizde bir yandan da mesaj tartışması var. Mesaj tartışması dediğimizde ise adres Cumhuriyet Halk Partisi. Önce CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in attığı mesajlar ortaya çıkmıştı ki Özgür Özel zaten grup toplantısında o mesajları doğruladı, hatta daha da devam ettirdi. Ama bu mesaj polemiği ilk değil son da olacak gibi durmuyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa eden Ardahan'ın Göle ilçe belediye başkanının eşine de Özgür Özel'in mesajlar attığı ortaya çıktı. Şimdi CHP kulislerinde Genel Başkan Özgür Özel'in atmış olduğu bu mesajların neden olduğu, krizlerin ne kadar büyüyebileceği endişesi yaşanıyor.
4: Sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse
3: daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
5: O lafının hesabını soracağım sana. Sen koskoca bir partinin genel başkanısın. Yakışıyor mu?
6: Polemiğin adı gece telefonları. Başrolde ise Özgür Özel ve mesajları var. İddiaya göre Özel'in gece mesajları en üst kademeden teşkilata partilileri canından bezdirdi.
3: Telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum. Ne söyleyeceğim? Kişilik tespitine yöneliktir.
6: Tartışma Özel'in AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yolladığı tehdit mesajları üzerinden yeniden gündeme geldi.
3: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
7: Dur abi dur.
8: Tehditlerimi oynayacağım. Allah'ım, bir can borcum var.
7: Çekme.
8: Allah'tan ben senin kimseden korkmuyorum.
6: Özel daha önce de yine CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budağ'ın eşine mesaj atmış, Budak için tepki çeken ifadeler kullanmıştı.
1: Sayın Özgür Özel,

0: parti genel başkanı, benim eşimi arayıp siz eşiniz dik durmadı, siz bundan sonra gelin ben sizi bir dahaki dönem milletvekili adayı yapayım demesi da acaba toplumumuz hoş karşılanır.
1: Kulislerde konuşulanlara göre Özel'in mesaj listesi kabarık. Hatta bazı milletvekilleriyle belediye başkanlarının kendi aralarında belirli saatten sonra genel başkanla telefonda konuşmayı ve mesajlaşmayı yasaklamamız gerek diyerek şikayet ettiği de iddialar arasında.
2: Gece telefon edeceksin, ayran içeceksin, diyeceksin ki kardeşim korkma, gerekirse işini boşa.
1: Özel'in gece mesajlarına bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Tekin Özel'i tuhaf bir döneme girdik. Kimsenin ağzından sayınsız cümle çıkmazdı. Düşmanınızın bile eşine çocuğuna bir şey söylemezsiniz. Saygıyı, sevgiyi, terbiyeyi, töreyi hepsini yitirdik ifadeleriyle eleştirdi.
3: Genel başkanlar belediye başkanlarıyla muhatap olmazlar. Ama Sayın Genel Başkan'ın demek ki böyle bir tarzı var. Çok hoş bir durum olmadığını söyleyeyim.
1: Tekin'le beraber il başkanlığına çağrı heyeti olarak atanan eski Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Narsap ve eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Dağ'dan da CHP yönetimine istifa çağrısı geldi. Narsap, CHP'de yaşanan çürümüşlüğe susan da bu düzenin parçasıdır diyerek genel merkeze derhal istifa diye seslendi.
4: Biz bu partinin gerçek sahipleriyiz. Ne yaptım ben? Arsızlık mı yaptım? Hırsızlık mı yaptım? Devleti zora sokacak bir şey mi yaptım?
5: Saatlerimiz 7.42'yi gösteriyor. Peki İstanbul'da haftanın son iş gününde nasıl bir trafik var? Bu sorunun yanıtına bakalım. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak her sabah olduğu gibi. Kadir günaydın. Kolaylıklardan %51, yani önceki günlere benzer bir tablo var gibi duruyor. Neler söyleyeceğiz? Alternatif güzergah var mı? Detayları senden alalım.
6: Günaydın Gökhan Kurt, iyi yayınlar dilelim. Bizler de her sabah olduğu gibi Halıcıoğlu Köprüsü'nde rutin olan bu yayınımızı yapmak için bu noktaya geldik. Geçtiğimiz günlere nazaran yine benzer bir trafik yoğunluğu var. %51'lik bir trafik yoğunluğu var. Fakat bu durum Avrupa yakasında %45 iken Anadolu yakasında yine alışık olduğumuz bu saatlerde yoğunluk hakim, %60'a kadar çıkmış durumda. Çünkü Anadolu yakasında trafik yoğunluğu. Bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de şu uyarılarda bulunalım. Son yarım saat içerisinde İstanbul'un farklı lokasyonlarında 3 farklı kaza meydana geldi. Haramidere Yakuplu liman yolunda sol şeritte trafik kazası mevcut. Burada yaralanan vatandaşlarımız var. 2 şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgeye ekipler sevk edilmiş. Bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmalarında fayda olduğunu söyleyelim. Dudullu bağlantı yolunda yine benzer bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Beylikdüzü Haramidere yönünde ise sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Orada da yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şimdi her sabah olduğu gibi bu sabah da köprülerimize bakalım. Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Çağlayan'dan başlayan trafik Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Sonrasında ise bu trafik yoğunluğu azalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise sadece şu anlık Hastal ve Seyran Tepe'de bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında bu trafik yoğunluğunun azaldığını söyleyebiliriz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Nitekim aslında her sabah Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde daha fazla yoğunluk olurdu. Fakat bu sabah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde daha bir yoğunluk var. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye başlayan trafik Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet girişine kadar devam ediyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle %51'lik bir trafik yoğunluğu var. İlerleyen dakikalardan, ilerleyen saatlerde özellikle mesainin o başlayacağı saatlere yakın saatlerde trafik yoğunluğunun İstanbul genelinde biraz daha artmasını bekliyoruz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
5: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. İstanbul trafiğindeki durumda bu şekilde %51-%52 bandına ulaşmış durumda bir trafikten bahsediyoruz. Şimdi gelelim özellikle ehliyet konusuna. Malum ehliyet konusuna ilişkin yaş sınırı var mı? Özellikle 65 yaş üstünde ve 80 yaşın üstündekilerin sağlık raporlarını belli süre içerisinde yenilemeleri gerekiyor. Bu konuda önemli bir değişim söz konusu. 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda

0: biri 80 yaş üstü sürücülerse 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyebilecek.
1: Ehliyet yenilemede yeni dönem başlıyor. 65 yaş üstüne sağlık kontrolü zorunluluğu geldi. Türkiye'de ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
13: hissi. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor.

0: Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr.
14: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
9: gücünde 5G. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı.

0: veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. A Haber Radyo canlı yayın.
2: Onlardan bir tanesi aslında yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla bu toplantılar, zirveler gerçekleşecek. Türk devletleri arasındaki teknoloji alanındaki anlaşmaların artması, işbirliğinin artması, işte Türkistan'daki ana görüşmelerden bir tanesinin olacağını söyleyebilirim. Ve yine aynı şekilde aslında Türk yapay zeka vizyonu bu noktada geliştirilecek. Toparlayacak olursak Türk devletlerinin teknolojik atılımlar yapılması, teknolojik hamleler yapılması ve bunu özellikle telekomünikasyon, inovasyon gibi yapay zeka araçlarının güçlendirilmesi ana maddelerinden bir tanesi olacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer programı ise yine Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor ki biz de A Haber ekibi olarak bu noktadayız. Gelişmeler oluyor, sıcak gelişmeler oluyor. Ülkemize dair, Türk dünyasına dair önemli gelişmeler oluyor ve biz de an ve an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi de sözü size bırakalım Gökhan Kurt.
3: Hasan Zeytezim'e notları için teşekkür ederim. Biz ama Kazakistan'da kalmaya devam edeceğiz çünkü Başkan Erdoğan Kazakistan ziyareti nedeniyle Kazak basınına bir makale kaleme aldı. Özellikle barışın anahtarı Türk dünyası vurgusu öne çıkıyor. Değişen ve gelişen koşullar karşısında Türk dünyasının işbirliğinin önemi vurgulanırken bir kez daha İsrail'in Orta Doğu'da yapmış olduğu katliamlar ve Gazze'deki soykırım Başkan Erdoğan'ın öne çıkarttığı başlıklar arasında.
4: Küresel barış için bölgesel ortaklıkların önemine dikkati çekti. İsrail'in insanlık değerlerini yok saydığını vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan medyası için Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası isimli bir makale kaleme aldı.
5: Daha adaletli, kapsayıcı ve istikrarlı bir barış ve refah ikliminin oluşturulması adına ikili, bölgesel ve küresel ortaklıkların genişletilmesi gerektiği aşikardır. Başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere üyesi olduğumuz örgütlerle ve komşularımızda ortak girişimlere her zaman açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum.
4: Başkan Erdoğan'ın makalesi Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazın Form'da 3 farklı dilde yayınlandı. Başkan Erdoğan, bölgesel çatışmalar ve krizlerin güvenliğe, ekonomik refaha ve istikrara meydan okuduğunu belirtti. Küresel sistemin sınav verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta elini taşın altına koyduğunu vurguladı. Erdoğan, küresel sistemin daha adil ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşması adına anlamlı bir ilerleme kaydedilemediğini de söyledi.
5: Tam tersine kurallara dayalı uluslararası düzen daha fazla erozyona uğradı. Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır.
3: Şimdi dünya nefesini tuttu. Çin'den gelecek haberleri bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping'le ziyaret görüşmesinin ikinci gününde az önce canlı yayında liderlerin bir araya gelmesini ekranlara getirdik ama özellikle masada İran konusu var. İran'a ilişkin mesajlar var. Nasıl yankılanıyor? İki başkente, Pekin'e ve Tahran'a gideceğiz. A Haber ekipleri haber nöbetlerini tutmaya devam ediyor. Tahran'da Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Özellikle Çin'den gelen mesajlar nasıl yankılandı? Bu sorunun yanıtına bakacağız ama öncelikle ilk durak noktamız Pekin. Çin'e gidelim. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet, ABD Başkanı Donald Trump Çin lideriyle bir kez daha kameraların karşısına geçti. Hürmüz vurgusu var. Aynı fikirdeyiz diyor ama Çin liderinden çok da açıklama gelmiyor bu konularla ilgili. Ne konuşuldu, neler söylendi az önceki görüşmelerde?
2: Gökhan Kurt, az önceki görüşmelere ilişkin daha net görüntüler bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda belki artık geçmeye başlayacaklar. Ancak senin de dediğin gibi İran konusu Çin devlet medyasında Amerika'nın aksine böyle geniş çaplı bir haber veya bir mutabık kalındığı yönünde bir bilgi yok. Ancak Trump dün bir Amerikan medyasına verdiği röportajda Çin'in İran yerine Amerika'dan petrol almayı kabul ettiğini söylüyor. Çin gemilerinin petrol alımı için Texas ve Alaska gibi eyaletlere yönlendirileceğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda da anlaştıklarını müjdeledi. Yine ancak bu iddiaların herhangi bir
6: karşılığı Çin devlet medyasında bulunmadığını da hatırlatalım. Sadece Çin devlet medyası değil, Hong Kong merkezli diğer tüm eyaletlerin medyasında da göremiyoruz.

0: Çin Devlet Başkanı'nın zirve sırasında Tayvan konusunun ikili ilişkilerin en hassas noktası olduğunu belirttiğini biliyoruz ve iki süper gücün çatışmak yerine ortak kazançlar elde etmesi gerektiğini söyledi.
1: Mehmet, şimdi ve az zirve... önce o bahçe ziyareti sırasında liderler çok kısa açıklamalarda bulundu ama ilerleyen dakikalarda bir kez daha böyle bir kameraların karşısına geçeceği bir toplantı ya da bir etkinlik olacak mı, yoksa Trump'ın artık etki programı yemekten sonra bitiyor mu?
0: Yemekten sonra bir çay içme programı vardı ve bahçede bir dostane şekilde yürüyüş yaptı iki lider. Artık ilerleyen dakikalarda Trump'ın Pekin'den ayrılmasını bekliyoruz. Aslında evet. Bu görüntüler tıpkı 8,5 yıl aradan önceki gibi gayet sıcak, samimi ve bakalım iki lider ilişkilerde yeni bir sayfayı açtığında nasıl bir dönem başlayacak ve Trump son olarak geçtiğimiz dakikalarda Çin'le mükemmel ticaret anlaşmaları imzaladık. Bu yeri özellikle seçtim. 2017'de Mar-a-Lago'da bana gösterilen misafirperverliği karşılıksız bırakmamak için ve İran'la ilgili de son olarak başkalarının çözemediği çok sayıda farklı sorunu Xi Jinping'le çözdük dedi. Ve şu anda da görüntülerden izlediğimiz üzere İki lider gayet sıcak, samimi bir zirve geçirdi ve şu anda Trump artık Pekin'den ayrılmaya hazırlanıyor, Gökhan Kurt.
1: Bakalım Trump uçakta neler söyleyecek. Tabii artık oradan gelecek mesajları bekliyor olacağız. Mehmet Seyre'ye teşekkür ederim. Pekin'den bize gelişmeleri aktardı ama bütün mesajlar İran'a yönelik. İran'da özellikle Çin'in, Amerika'dan gelen Çin'le İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştık sözleri İran'da nasıl yankılandı? Hemen Ekber Karabağ, Tahran'a dönelim. Ekber, günaydın. Şimdi Çin'den gelen bu mesajlar Tahran'ı şaşırtıyor mu, yoksa biraz daha temkinli bir bekleyiş mi var?
2: Gökhan, teşekkür ederim. İkinci kez daha doğru olur diyebiliriz. İşte Donald Trump'ın Çin ziyaretiyle ilgili İran'dan resmi düzeyde bir tepki ve açıklama olmadı. Donald Trump orada çok sayıda mesaj verdi. Senin de belirttiğin üzere İran'ın nükleer programı konusunda ve Çin'le bu konuda hemfikir olduklarına dair. Diğer taraftan Hürmüz'ün açılması konusunda Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olacağı, hatta Çin'in İran'a silah satmayacağına ilişkin Donald Trump'ın açıklamaları oldu. Fakat az önce de değerli arkadaşımın anlattığı üzere bu açıklamalar genellikle tek yönlü oldu. Sadece ABD tarafından bu açıklamalar yapıldı. Çin'den bu konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Dediğim üzere İran'dan bu konuyla ilgili resmi düzeyde bir tepki veya açıklama söz konusu olmadı. Ancak Donald Trump oraya gitmeden önce, Pekin'e gitmeden önce İran'dan gelen açıklamada İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varılacak olası bir anlaşma konusunda Çin'in garantör bir ülke olması gerektiğine yönelik İran'dan açıklamalar söz konusu olmuştu. Diğer taraftan tam bu ziyaret yapılırken, yani dün, çok sayıda gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve o gemiler arasında Çin gemileri de bulunmaktaydı. İran'dan gelen açıklamaya göre Çin'in talebi üzerine bazı Çin gemilerinin dün Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ifade
1: Peki,
2: edildi.
1: Ekber, İran medyasında gelen Hürmüz için artık kısmi bir rahatlama diyebilir miyiz bu gelişmeye?
2: Evet, yani dün işte İran medyasında yer alan haberlere göre tam da işte bu ziyaret yapılırken 30 geminin, İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı ifade edildi ki savaş sonrası en yüksek sayı olduğunu ifade edebiliriz. Savaş öncesi takribi olarak günlük 90 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapıyordu. Ancak savaş sonrasında bu durum onun altına düştü. Ancak dün dediğim üzere İran'dan gelen resmi açıklamaya göre 30 gemi buradan geçiş yaptı ki bunların önemli kısmının Çin kaynaklı olduğu ifade evet. edilmektedir. Bir de Gökhan, bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Siz benim arkamda görüyorsunuz İran milli futbol takımı oyuncularının bu şekilde bir askeri selam vermesine görüyorsunuz. Önceki gün burada tam inkılap meydanında işte İran milli takımı oyuncuları için bir etkinlik yapıldı. Neden bu konuya dikkat çekmek istedim? Bu meselede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir gerginliğe sebep olmuş durumda. Önceki gün yapılan etkinlikle birlikte İran milli futbol takımı oyuncuları Türkiye'ye doğru hareket etti ve burada yapacakları hazırlık maçının ardından işte Dünya Kupası'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Ancak gelen bilgilere göre, ABD kanadından gelen bilgilere göre, işte Amerika Birleşik Devletleri bazı işte İran milli futbol takımını eşlik edecek bazı işte yöneticilere vize vermeyeceğini duyurdu ve bu da şimdiden işte iki ülke arasında bir gerginliğe sebep olmuş durumda. Yani gerginliği biz sadece Hürmüz'de veya askeri olarak yaşamıyoruz. Aynı zamanda Dünya Kupası da şimdiden iki ülke arasında bir gerginliğe sebep olmuş durumda.
1: Tahran'da gelişmeler bu şekildeydi. Dünya ilişkin son bir başlığımız var ve ardından dünya başlıklarını tamamlayacağız. Nükleer anlaşma. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başkan seçildiği ilk günden itibaren Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmayı yırtıp attığını söylemişti. Çok berbat bir anlaşma ifadesini kullanıyordu ve Obama yıllar sonra ilk kez Trump'ın sözlerine yanıt verdi. Peki Obama Trump'a ne dedi? İşte o başlıklara bakalım.
3: Donald Trump'la Barack Obama arasında İran polemiği yaşanıyor.
4: Barack Hüseyin Obama'nın yaptığı İran anlaşmasını sonlandırdım. O anlaşma tam bir felaketti.
3: Trump'ın açıklamalarına Obama'dan yanıt gecikmedi. CBS televizyonuna konuşan Obama, İsrail bile İran anlaşmasından memnundu dedi.
5: Bir tek füze bile atmadan konuyu çözmüştük. Zenginleştirilmiş uranyumların %97'sini çıkardık.
6: Sizce işe yaramış mıydı?
5: Sadece ben değil, İsrail istihbaratı da yaradığını düşünüyordu. O kadar insanı öldürmek ya da Hürmüz'ü kapatmak zorunda kalmamıştık.
3: ABD Başkanı Donald Trump ise Obama döneminde yapılan anlaşmayı berbat olarak tanımlıyor.
4: Bu berbat anlaşmayı yok etmeseydim İsrail'de Orta Doğu'da olmazdı. Obama İran'a nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi.
3: Obama Trump'ın iddialarına da yanıt verdi.
5: Anlaşmayı ben yaptığım için öyle düşünüyor. Bağımsız hiçbir kurum anlaşmanın çalışmadığını söylemedi. Eğer amacınız rejim değişikliği ise bu anlaşmanın böyle bir amacı yoktu.
1: Gazete manşetleriyle devam edelim. Akşam gazetesi diyeceğiz. Akşam gazetesinin sür manşetine Başkan Erdoğan'ın Kazakistan temasları yer alıyor. Enerjinin rotası Türkiye. Astana'da Tokayev'le görüşen Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunu Kazakistan ve diğer ortaklarımızla enerji kaynaklarının batıya taşınması için teşvik edeceğiz dedi. İki ülke arasında savunma sanayide ortak anlaşmalar var. Anka'da ortak üretim. Türkiye ile Kazakistan arasında 13 anlaşma imzalandı. Anka İHA'ların üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulması da imzalar altına alınmış durumda. Gelelim manşete. Manşette siyaset var. Siyaset dediğimizde ise rüşvetin adı sağlam paket. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesi para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi. Yalım ek ifadesinde Özel, Denizli'de kurultay delegelerini ziyaret edecekti. 10 Ekim 2023'te bir gün önce yani mesaj atarak Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de mavi valizimizin içine koy diye mesaj gönderdi dedi. Kendisine 1 milyon lira para getirdim. Demirhan göz açan olduğum yere Özel'e ait araçla geldi. Koyu renkli spor bir çanta içinde nakit parayı teslim ettim. Özel'e teslim etmesini Özel'in bilgisi olduğunu söyledim. Bir başka haber, meyhaneye dualı açılış, bir skandalın aslında detayı. Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal'ın katıldığı törende meyhane açılışı dualar yapıldı. Uysal meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi. Bu da tartışılan konulardan biri. Tayvan için çatışırız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki mesajlarda öne çıkan o vurguydu. Bir son dakika gelişmemiz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik iki ayrı operasyon söz konusu. Gözaltılar var. Hemen detaylandıralım. Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, önemli gelişmeler var. Sözü hemen sana bırakıyorum.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga bir operasyon yapıldı. Bu sabah itibariyle toplamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunmuş olduğumuz dakikalarda 12 kişi gözaltına alınmış durumda. Konuyla alakalı olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü'nce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce önce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında diyor. Yani yine ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Gözaltına alınan kişiler arasında toplamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiş durumda. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir operasyon başlattı. Başlatmıştı daha önce. İkinci dalga bir operasyon bu sabah.

0: itibariyle oldu. Yapılan operasyonda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi Mali Şube ekipleri tarafından ifade işlemleri başlamış durumda. Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyonda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Üsküdar Belediyesi sorumluluk alanındaki inşaatlarda İSKAN ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucu belirlendiği, usule aykırı yapılan iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı dedik. Her iki operasyondan da detaylar oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a teşekkür ederim. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını bize Kadir aktardı. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. İstanbul Kadıköy'de 25 yıl önce evinde öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın katili öz babası çıktı. Kan donduran cinayetteki sır perdesi dönemin cinayet masası amiri tarafından 19 yıl sonra dosyanın yeniden açılmasıyla aralandı. Çok sayıda önemli delile ulaşıldı ve yıllar sonra adalet tecelli etti.
2: Benim her şeyimdi. Canım ciğerim. Özlüyorum sadece, çok büyük özlem. Çok özlüyorum onu, kokusunu, her şeyini.
3: Hande Çinkitaş tam 25 sene önce İstanbul Kadıköy'de evinde başından çekişle vurulup boğazı kesilerek öldürülmüş ve katili bir türlü bulunamamıştı. Dönemin başarılı Asayi Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve cinayet amiri Kıvanç Taşçı'nın 19 yıl sonra o dosyayı tozlu raftan indirmesiyle süreç başladı ve 12 yaşındaki Hande'nin katili öz babası çıktı.
4: Hayır, kesinlikle öldürmedim tabii.
2: Suçu neydi, ne yaptı size?
5: Çok mücadele ettiniz, çok hukuk mücadelesi verdiniz. Dile kolay, 25 yıl geçti.
2: Canımdan bir parçayı koparıp aldılar. Onun için etmeyeceğim, kimin için edeceğim mücadeleyi? Kim olursa olsun, ister baba ister bir başkası, kim yaptıysa çekecek cezasını.
3: Adalet 25 yıl sonra geldi. Hande'nin katilinin öz babası olduğu Yargıtay kararıyla artık kesinleşti. Kızını kaybeden, yüreği evlat acısıyla yanan acılı anne de ATV Haber'e konuştu.
2: 11 yaşındaydı. Hayat doluydu. Şen şakraktı benim çocuğum. İnsancıl, insanları seven, her canlıyı seven. Babasını seviyordu, aşıktı babasına.
3: Dönemin Asayi Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Cinayet Masası Amiri Kıvanç Taşçı dosyayı yeniden ele aldı. Telefon kayıtları, ifadeler, eldeki bulgular yeniden değerlendirildi. Ve kritik delilse cinayette kullanılan bıçak bir kez daha inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi.
6: Efendim, niye işlediniz cinayeti? Kesinlikle
7: öldürmedim. DNA'nı çıkmış. Çıkamıyor.
2: Onlara hayatımızı borçluyuz, sağ olsunlar. Çok güzel çalıştılar. Hiçbir şeyin peşini bırakmadılar, takip ettiler. Nihayetinde her şey ortaya çıktı.
5: Cinayet bıçağı bu süreçte tam 3 kez Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ama yapılan incelemelerde herhangi bir sonuç çıkmadı. Peki ne oldu da yıllar sonra cinayet bıçağında o babanın DNA'sı bulundu? Öyle ki gelişen teknolojiyle birlikte artık bıçak daha detaylı bir inceleme yapılma imkanına sahipti. Oradaki ekipler işte yapılan bu çalışmada bir cinayeti aydınlattı.
3: Cinayet bıçağında babanın DNA'sının çıkmasıyla hem Hande'nin babası Nezih Çinkitaş hem de üvey annesi gözaltına alındı. Ama sonrasında kesin delil bulunamadığı gerekçesiyle serbest kaldı.
5: Yıllar süren tam bir hukuk mücadelesi vardı. Öyle ki filmlere konu olacak cinsten. Önce serbest bırakılmaları istinafa, ardından da dosya Yargıtay'a taşındı. Ve Yargıtay da serbest bırakılmalarının hukuka uygun olmadığı kanaatine vardı. Ve ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Böylece tam 25 yıl sonra Hande'nin katilinin öz babası olduğu ortaya çıktı.
2: Sağıma soluma bakıyorum.

0: Arkadaşlarını görüyorum. Hepsi evlenmiş, çoluk çocuk sahibi. Benim her şeyim, canım ciğerim. Özlüyorum sadece, çok büyük özlem duyuyorum. Çok özlüyorum onu, kokusunu, her şeyini.
1: İstanbul'da Zeytinburnu'nda taksi şoförü Erhan Çiftçi'nin husumetlisi tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma da tamamlandı. Savcılık tutuklu sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
2: Taksi şoförünü sokak ortasında 14 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. 7 Aralık 2025 günü İstanbul Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi mesai bitimi aracını park etti. Sokakta yürüdüğü sırada pusu kuran husumetlisi Serkan Barlık'la karşılaştı. İddianameye göre cinayetle biten olayda ilk hamle Barlık'tan geldi. Kovalamaca yaşandı, yere düşen taksi şoförü defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Erhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.
3: Adli tıp raporunda çiftçinin vücudunda 14 bıçak yarası tespit edilmişti. Katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
2: Savcılık iddianamede cani saldırgan için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.
1: İstanbul'da Büyükçekmece'de iki grup arasında yaşanan kavgada 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. O anların görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Önünü kesiyorlar, sigara istiyorlar. O da sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamış.
5: Ölen de, öldüren de çocuk. İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir çocuğun yaşatını bıçakladığı görülüyor. Parkta bulunanlar kavgaya doğru koşuyor. Ancak müdahale etmeye kimse cesaret edemiyor. Bu sırada bir kişi daha koşarak elindeki bıçağı akranına defalarca saplıyor. Bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
1: Trafikte çok gördüğümüz görüntülerden biri, yol verme nedeniyle ya da farklı nedenlerden kaynaklanan bir problem nedeni bir sürücü Afyonkarahisar'da aracından indi, diğer sürücüyü darp etmeye başladı. O sürücüye bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından o sürücü gözaltına alındı ve tam 190 bin lira para cezası kesildi. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Olay Burmalı mahallesinde yaşandı. Aracıyla seyir halindeki sürücü ters yönden gelen araç sürücüsünü uyardı. Ancak uyarı tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hatalı sürücü aracından inerek kendisini uyaran sürücüye saldırdı. Bu sırada bölge yakınında bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Taraflar ayrıldı. Saldırgan sürücü gözaltına alındı. Hem kural hatası hem de saldırı amaçlı araçtan inmek suçlarından toplamda 190 bin lira para cezası kesildi. Aracı ise 60 gün boyunca trafikten men edildi. Şimdi sosyal medyada ellerinde ruhsatsız silahlarla poz vererek birbirlerine meydan okuyan sanal chat üyeleri Ankara Asayiş Büro ekiplerine takıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 19 şüpheli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Peki isteyen herkes dilediği silaha kolayca ulaşabiliyor mu? Bu sorunun yanıtı ise ne yazık ki evet.
6: Evleri didik didik arandı. Ruhsatsız silahlara bir bir el konuldu. Sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapıp birbirlerine meydan okuyan sanal çeteler polisin radarından kaçamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sosyal medyayı etkisi altına alan tehlikeli akıma dur demek için düğmeye bastı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaralama, tehdit ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu da ortaya çıktı.
7: Ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi.

0: istizadın, ruhsatsız silahlara ulaşmak. Bunun mutlaka bu ülkede önlenmesi gerekiyor.
1: Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis. Nitelikli sınıfında yer alan otomatik ve seri ateş eden silahlar içinse hapis cezası 8 yıla kadar çıkıyor.
2: Peki isteyen herkes istediği silaha, ruhsata falan gerek kalmadan kolayca ulaşabiliyor mu?
3: Şu anda Türkiye'de internetten bu sanal ortamlardan ulaşmak mümkün. Bayağı bir ulaşan oluyor.
4: Ruhsatsız silah alması internette falan çok basit. Parasını veriyorsunuz, gönderiyorsunuz kişiye ama yani silah nasıl geliyor, temiz mi, pis mi belli değil.
1: Türkiye'de 10 milyonun üzerinde ruhsatsız silah olduğu iddia ediliyor. En korkutucu yanı da kayıt altında olmayan bu silahlara ulaşmanın kolay olması. Yani ruhsatsız silah sayısı her geçen dakika daha da artıyor.
2: Bakın internetten kolayca numarasına ulaştım. O kaçak silah satıcılarından birini şimdi arayacağım.
5: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
1: Sıkı denetim ve ağırlaştırılan cezalar sonucu yasa dışı silah ticareti yapanlar yöntem değiştirdi. Kaçak silah satıcılarına artık telefonla değil internet üzerinden ulaşılabiliyor. Ve ne yazık ki kaçak silaha 24 saat gibi kısa bir süre içinde sahip olunabiliyor.
6: Bilmeyen insanların eline geçiyor. Bunu oyuncak gibi düşünüyorlar. Kazara ölen de çok.
7: Devletimizin yazdığı çizelgeye göre, uygunluk şartlarına göre kendimizi aldık. Ama görüyoruz ki 10 yaşındaki çocuk bile bulabiliyor yani.
8: Milli eğitimde önemli değişimler yaşanıyor. Yıllarca okullarda eğitim hayatımız boyunca karşılaştığımız kelimeler, terimlerde değişimler yapıldı. Aslında bu milli şuur dönemi olarak da adlandırılacak bir değişim. Nedir o değişimler dediğimizde yıllardır Orta Asya olarak tanımladığımız coğrafya için artık kitaplarımızda Türkistan ifadesi kullanılmaya başlandı. Coğrafi keşifler sömürgecilik politikalarının başlangıcı olarak tanımlanıyor. En önemli değişiklik Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri yerine artık olması gerektiği gibi Haçlı Saldırıları yer almaya başladı. Ege Denizi'nde de bir değişim söz konusu. Artık Ege Denizi için Adalar Denizi ifadesi de kullanılıyor. Milli eğitimde milli şuur dönemi diyoruz. Daha pek çok da aslında önemli terimsel anlamlı değişimler de var. Şimdi gelelim günün tartışılan o görüntüsüne. Muğla'ya gideceğiz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılış töreni vardı. Ama o meyhanenin açılışını skandal hale getiren açılış sırasında duaların edilmesiydi. Açılışta konuşan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar da diledi.
9: Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi.
10: Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
11: Meyhane açılışında el açıp dua ettiler. İşletme sahibine bereketli kazanç dilediler.
9: Kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere ya.
11: Şaşkına çeviren görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayda geçti.
9: Vessalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.
11: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı meyhanenin açılış töreni dualarla yapıldı.
9: Her türlü kazadan, beladan, afetler.
11: Görenlerin şaşırdığı dualı meyhane açılışında konuşan Uysal, işletme sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.
9: Celil kardeşime bu bölgeye yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Osman Başkanım gerekli ticari yönüyle anlattı. Ben de hayırlı olsun diyorum. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
11: Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler tepki topladı.
9: Afetlerden sana sığınıyoruz, sen bizlere yardım et.
8: Şimdi bir de meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Çünkü bugün en azından yurdun batısında kısmen güneşli günler başlıyor ama yarından itibaren bir kez daha Balkanlardan etkisi altına girecek Türkiye yağışlı havanın. Hava sıcaklıkları düşmeyecek ancak dün gün boyunca ve geceden sabaha da yurdun birçok noktasında sağanak yağış ve dolu etkiliydi. Hemen detaylandıralım.
12: Meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Tokat'ın Zine ilçesinde sağanak sebebiyle göle dönen cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kelkit Çayı'nda taşkın oluşmaması için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.
13: Yoğun yağışlardan dolayı Kılıçkaya Barajı'ndan bir su yoğunluğu geliyor ilimize, ilçemize. Reşadiye'den Niksar, Kelkit Çayı boyunca Erbaa'ya takip edecek şekilde vatandaşlarımızı güvenlik teşkilatlarımız, kaymakamlıklarımız uyarıyorlar. Biz de çalışmalarımıza yerinde refakat ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın AFAD ve Tarım Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyarılara duyarlı olmasını diliyoruz.
12: Amasya'nın Gümüşacı köy ve Taşova ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı. Benzer görüntüler Çorum'da da vardı. Dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaz örtüyle kaplandı. Dodurga ilçesinde ise gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
14: Allah'ım sen büyüktün. Allah'ım.
12: Bursa ve Antalya'daki dolu yağışında da tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.
8: Hindistan'dan iki tane görüntü ekranlara getireceğiz. İlk görüntümüz Hindistan'da yaşanan fırtına. Şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi Hindistan'da büyük bir felakete neden oldu. 96 kişi hayatını kaybetti. İşte bir kişinin o rüzgarın da etkisiyle savrulduğu anlara bakacağız şimdi. Felaketin ortasına kameralara yansıyan bu görüntü ise yaşanan dehşetin boyutlarında gözler önüne serdi. Uttar Pradesh eyaletinde bir adam rüzgarın şiddetiyle tutunduğu çatıyla birlikte metrelerce havaya fırladı. Yaklaşık 15 metreden yere çıkılan adam o dehşet anından bir mucize eseri yaralı olarak kurtuldu. Ancak ülkede etkili olan fırtına neden olduğu yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 96'ya yükseldi. Yine Hindistan'da kalmaya devam edeceğiz. Bir anlık dikkatsizlik bir faciaya neden oldu. Hindistan'da bir adamın elinden düşürdüğü barut dolu paket bir anda patladı. Patlamanın ardından etrafı yoğun bir duman sardı. Görüş mesafesi ise sıfıra gitti. Tam bir kaos vardı. Çevredekiler korku ve panikle kaçıştı. Barut dolu paketi elinden düşüren 52 yaşındaki adam yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Mucize eseri bir can kaybı yaşanmadı. Patlamaya yol açan barutun taşınma amacıysa henüz bilinmiyor. İngiltere'de ise İslamofobik bir saldırıyla devam edeceğiz. İngiltere'de maskeli saldırganlar bir kafenin içerisinde bulunan mescide hedef aldı. Yanıcı madde kullanılarak mescit ateşe verildi. İslamofobik saldırıların son adresi İngiltere. Maskeli bir grup kafenin mescidine yanıcı madde atarak ateşe verdi. O anlarda büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome'un Gemini Nano adlı yapay zeka modeli kullanıcı onayı almadan yaklaşık 4 GB boyutundaki bir dosyayla cihazlara sessizce indirdiği ortaya çıktı.
12: Sessiz bir indirme, sessiz bir tartışma ve belki de sessiz bir dijital savaşın başlangıcı.
15: En büyük karar son 3-4 yıldır teknoloji sektörünün en büyük hikayesi haline gelen yapay zeka ile ilgili olacak.
12: Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından olan Google Chrome hakkında ortaya atılan iddialar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bağımsız araştırmacıların ortaya koyduğu bilgilere göre Gemini Nano adlı yapay zeka modeli kullanıcı onayı olmadan cihazlara indiriliyor. İddialara göre yaklaşık 4 GB boyutundaki Weightspin adlı veri paketi Chrome'un sistem dosyaları arasına sessizce yerleştiriliyor. Bu dosyanın yazma yardımı, sekme düzenleme ve dolandırıcılık gibi yapay zeka özelliklerini çevrim dışı sunmak için kullanıldığı ileri sürülüyor. Ancak tartışmalar bununla sınırlı değil. Araştırmalara göre kullanıcılar dosyayı manuel olarak silse bile sistemin bunu yeniden yüklediği iddia ediliyor. Bu durum kullanıcı rızası ve veri şeffaflığı konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar olası ihlallerde milyarlarca dolarlık cezaların gündeme gelebileceğini söylüyor. Şimdi gözler Google'ın atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Teknoloji devinin yapay zeka stratejisini genişletmeye devam etmesi bekleniyor.

0: Önemli bir temastı, önemli mesajlar verildi. Hürmüz konusunda iki ülke arasındaki ilişkiler ama aynı zamanda Çin'den gelen Tayvan uyarısı da damgasını vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki gün süren ziyaretinin artık sonuna geldik. Başkanlık uçağını görüyoruz. Air Force One'da da artık hazırlıklar tamamlandı. Muhtemeldir ki Trump'ı taşıyan limuzin birazdan uçağın önüne gelecek ve Trump oradan kırmızı halı üzerinden geçerek uçağa binecek. Canlı yayında eğer bizim saat dilimimiz içerisinde denk gelmesi durumunda canlı yayında o görüntüleri de ekranlara getireceğim. Belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkilerinden yurda dönelim. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen bir operasyonda sağlıksız koşullarda üretilen 40 ton et ürünü ele geçirildi. Piyasa değeri ise yaklaşık 50 milyon lira olduğu tespit edildi.
1: Sağlıksız koşullarda üretilen etler, bozulmuş sucuklar. Görüntüler Kızılcahamam'daki bir et üretim tesisinden. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki Belpınar Mahallesi'nde bulunan bu tesisi takibe aldı. Yapılan incelemelerde hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda üretim yapıldığı ve ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi. Tesise düzenlenen operasyonda çok miktarda işlenmiş et ürününe el konuldu. Ekiplerin tesiste yaptığı aramada yaklaşık 40 ton et ürünü bulundu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin 50 milyon 655 bin lira tutarında olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında işletme sahibi iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Yeni Mahalle Demet Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada da 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bir anlık dikkatsizlik diyeceğiz. İstanbul'da Başakşehir'de annesinin yanından ayrılan 7 yaşındaki bir çocuk İETT otobüsüne bindi. Tam 16 durak boyunca gitti ama durumu otobüs şoförü fark etti. Neyse ki anne çocuğu kısa bir süre sonra bir araya geldi.
2: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
3: Allah selametsin çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlerle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
2: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
4: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
0: Türkiye'nin dört bir yanında çiftçilerin çok yoğun bir mesaisi devam ediyor. Hasat zamanı diyoruz. Her gün sabah ajansında ekranlara getiriyoruz. Bu kez kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz. Antalya'da örtü altında yetiştirilen domatesler için artık hasat zamanı geldi. Antalya'ya gidelim. Haber ekibinden İsmet Yerdelen bizi bekliyor olacak. Sözü hemen İstanbul'dan Antalya'ya bırakalım.
5: Teşekkürler Gökhan Kurt. Antalya'nın verimli toprakları, örtü altı tarımın merkezi konumunda olan Aksu'dan bir domates serasından sizlere sesleniyoruz. Şu anda yanımda yayın konuğum, üretici kardeşim var. Mikrofonu ona uzatıyoruz hemen. Efendim sizi tanıyabilir miyiz?
6: Merhaba, Caner Şahin ben. Aksu, Antalya Aksu Kurşunlu Mahallesi'nde 5 dönümlük domates serasında üretim yapmaktayız.
5: Evet Caner Bey, bu fideler ne zaman dikilmeye başlanıyor? Kameraman arkadaşım sizlere göstersin
6: arada. Ağustos 15 ile Eylül 15 Ekim'e kadar dikimlerimiz devam ediyor. Bundan 2,5 ay sonra da takriben hasadımız başlıyor.
5: Peki hangi periyotlarla hasat işlemi sürüyor?
6: Kışın 10 güne bir, 15 güne bir, yazın havalar ısınınca biraz daha hızlandığı için haftalık hasadımız devam ediyor.
5: Peki bu domatesler, toplanan domatesleri görüyoruz. Bu domatesler daha çok

0: iç ve dış pazar olarak nerelere gidiyor?
1: İç ve dış pazarda da iki yurt dışı, yurt dışında da ürünlerimiz rağbet görmekte. İki yerde de satışa sunulmaktadır.
0: Evet. Burası 5 dönüm dediniz. Bu 5 evet. dönümlük araziden yaklaşık sezonda ne kadar üretim elde ediyorsunuz?
1: İklimin de etkisiyle 40-60 ton arasında verim elde ediyoruz 5'te karda yerden.
0: Evet. Evet sayın seyirciler, sabahın erken saatlerinde çiftçi kardeşlerimiz hasat işlemine başlamış. Az önce kameraman arkadaşım da sizlere gösterdi. 8-10 kasa burada toplanmış durumda. 10-15 kasa ileride. Kameraman arkadaşından rica ediyorum, ilerideki kasaları da bize göstersin. 10-15 kasa da orada toplanmış. Şu anda ablalarımız, teyzelerimiz yine toplama işlemine devam ediyor. Antalya Örtaltı Tarım'da önemli bir merkez. Burada yaklaşık yıllık sezonda yıllık domates üretimi 2.7 milyon ton domates üretimi yapılıyor. Bu 2.7 milyon ton domatesin önemli bir kısmı Avrupa ülkeleri, başta Almanya, Fransa, İsviçre olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihracat yapılıyor. Efendim peki bu üretim ne zamana kadar devam edecek, bu hasat işlemi?
1: Üretimimiz burada Haziran'ın sonuna kadar devam etmekte. Bu sürece kadar toplayıp malımızı yurt içi yurt dışında değerlendiriyoruz.
0: Peki Haziran ayında hasat işlemi bittiğinde ondan sonraki işlem nedir? Nasıl bir aşama sizi bekliyor?
1: Fideleri diktiğimiz gibi sökmesi var. Fideleri evet. söküyoruz. Sonra toprağı işleyip üstüne naylon çekiyoruz.
0: Yani dinlendirmeye bırakılıyor, dinlendirmeye bir şekilde.
1: Evet, kesinlikle.
0: Daha sonra tekrar üretim daha ne zaman başlayacak?
1: Ertesi yıl Eylül'de, Ağustos, Eylül, evet. Ekim aralığında yine dikim tercihi yapıp dikeceğiz. Allah'a izin verir.
0: Evet sayın seyirciler, sizlere Aksu'dan seslendik. Bir domates serasından hasat işlemi ve üretim aşamasını bize Caner Bey anlattı. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
2: İsmet Erdelen ve konuğuna teşekkür ederim. Antalya'daki hasat zamanına ilişkin detayları aktardık. Sıcak bir gelişmemiz var. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Avrupa Tekvando ve Para Tekvando şampiyonasındaki sporcularımızı tebrik etti Başkan Erdoğan. Avrupa Tekvando ve Para Tekvando şampiyonasında 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplamda 22 madalya kazanarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canı gönülden tebrik ediyorum diyor Başkan Erdoğan.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'ta kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
12: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun.

0: Yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi Paytier. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytier. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: TRT Toyota. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47.000 TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312 995 0995.

0: Tıpraksi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
0: gücünde 5G. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak? Ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ben de iyiyim, sağ olun. Gündem çok yoğun.
1: Yoğun. Bir yandan, önemli ziyaretler
0: evet,
1: var.
0: Trump da yavaş yavaş yurda doğru dönecek.
1: Dönüyor.
0: Canlı görüntüler geliyor. Haber merkezimize ulaşan görüntüler var. Biliyorsunuz çok renkli görüntülerle karşılanmıştı Çin'de. Ve görüşmeler gerçekleşti. Tüm dünya bu görüşmeyi konuşuyor aslında. Trump bildiğimiz Trump değil yorumları var. Çin'de bambaşka bir Trump gördük, daha ılımlı, daha olumlu diye. Çünkü Trump'tan övgü üstüne övgü geldi. Hem Şii'ye hem Çin'e. Çok önemli bizim bir arada olmamız, birlikte yol yürümemiz dedi. İran'da anlaşma yapıldı denildi. Ancak Çin'den bir rest de geldi biliyorsunuz. Çin temasları doğrultusunda. O rest de Tayvan restiydi. Beyaz Saray bir açıklama yaptı dün görüşmeyle birlikte. Ancak bu reste hiç değinmedi Beyaz Saray. Sadece görüşmenin güzel kısımlarını aldı. Bunu söyleyebiliriz. Bir zirve gerçekleşti. Renkli görüntüler vardı. Trump'ın el sıkışmasından tutun da bir araya geldikleri ana kadar hepsi çok dikkat çekti. Çok üzerine yorumlar yapıldı. Şu an görüntülerde az önceki görüntüler canlı olarak geliyordu. Bu karşılama anı. Böyle karşılandı Çin'de Trump. Ve bu görüşmelerin ardından 8,5 yıl sonra Amerika'nın ilk Çin ziyareti ve dönecek. Şu an gördüğünüz görüntüde Trump'ın uçağı hazır. Heyette uğurlamak için Trump'ı bekliyor Çin'de. Çin ziyareti artık yavaş yavaş sona erecek. Merak edilen aslında şu, uçağa bindiğinde hiçbir sosyal medya paylaşımı yapmadı mesela Trump. Bu ona uygun bir hal ve tavır değil. Hiç ses yok.
1: Biriktiriyor demek ki konuşacağı
0: işte
1: şeyleri.
0: Uçağa binmesiyle başlar mı diye merak ediliyor. Ya da Amerika'ya döndüğünde yaptığı açıklamalarda yine o üst perdeden açıklamaları görür müyüz? Çin'de hiç böyle bir şey görmedik. Onu söyleyebilirim. Övgü üstüne övgü gördük hatta. Şey biraz daha temkinliydi Trump'a göre. Biliyorsunuz Trump yanında milyarderleri götürdü. Bu da çokça konuşuldu. Onların da görüntüleri ayrıca konuşuldu. Özellikle Musk'ın işte fotoğraf çekilmesi, insanların yanına gelmesi, Çin'deki devlerin sahiplerinin, teknoloji devlerinin sahiplerinin onunla fotoğraf çekilmek istemesi vesaire. Bunlar hep ayrı ayrı başlıklardı. Ama özetle tüm dünyayı ilgilendiren ne oldu? Çin'le Amerika arasında evet ılımlı ve çerçevede olumlu gözüken bir ziyaret. Ama İran konusunda, nükleer konusunda anlaşıldığı söylendi.

0: Yüzde hemfikir oldukları açıklandı. İran ne yapacak? Çin nasıl bir adım atacak? Merak konusu. Mehmet Zeyrek yakinen takip etti bölgede yaşananları. Çin'de bize bağlantılar gerçekleştirdi muhabir arkadaşım. Yine hazır. Mehmet, hoş geldin yayına. Trump artık yavaş yavaş yola çıkacak herhalde.
1: Evet, Cansın Elvacı, görüntüler başkent havalimanından geliyor ve şu anda askeri manga hazır Trump'ı karşılamak için. Bu sabah saatlerinde tekrar Xi Jinping'le bir görüşmesi vardı. Aslında çok sıcak, samimi görüntüler verildi sabah saatlerinde. Öğlen yemeği yenildi, çay içildi ve artık şu anda Pekin'de saatler 14'ü geçiyor. An itibariyle başkent havalimanında tüm hazırlıklar tamamlandı. Trump'ın uçağı pistte. Birazdan yine Trump'ın bölgeye gelmesini bekliyoruz. Şiyle birçok konuyu çözdük dedi ve birçok alanda anlaşmalara imza attıklarını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı da aynı şekilde Amerika ile yeni bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. Yine stratejik anlamda birçok anlaşmalar imzalandığını da biliyoruz. Donald Trump, Xi'yi çok seviyorum, bana kızıyorlar ama gerçek bu dedi ve onunla çok daha iyi anlaşmalar yapacağız dedi. Joe Biden dönemindeki kayıp yılları bana anlattı dedi. Aslında bu konuda %100 haklı. Uykucu Joe Biden yüzünden çok şey kaybettik dedi. Aslında Çin medyasına baktığımızda Trump'ın bu söylediklerinin pek bir karşılığını göremiyoruz. Daha çok diplomatik açıklamalar takip ediyoruz. Çünkü Trump dün Amerikan medyasına aslında herkesin duymak istediği cevapları verdi. İran konusunu çözdük dedi. Hürmüz Boğazı açılacak dedi. Daha sonrasında petrolü artık Çin bizden alacak dedi. Ancak bu söyledikleri henüz Çin medyasında karşılık olmadığını da görüyoruz. Diğer yandan şu an iki günlük zirve sonrasında çok verimli anlaşmalara da imza atıldığı yönünde bilgiler var. Ancak küresel basın şunu yorumluyor. Amerika bu kez Çin'den istediğini alamadı. Çin tarafı ilk kez bir Amerikan lideri görüşmesinde masadaki en güçlü taraftı yorumları yapılıyor. Çünkü mesela Donald Trump Boeing CEO'sunu getirmişti. Muhtemelen Çin'e uçak satmak istiyordu. Hatta 500 tane Boeing uçağı satılacağı yönünde haberler okuduk. Böyle bir anlaşma duymadık mesela. Nvidia CEO'su geldi ama herhangi çip satışı konusunda bir anlaşma yine görmedik. Normalde Trump'ın tarzı gittiği ülkelerde milyarlarca dolarlık anlaşmaları imzalayarak gelmekti. Ancak böyle bir şey görmedik. İran'la ilgili çok net konuştu Donald Trump. Nükleersiz bir İran göreceğiz dedi ve Çin tarafıyla anlaştık. Asla onlar nükleere sahip olmayacaklar dedi. Ellerindeki yine uranyum, zenginleştirilmiş uranyumu toprağa gömmeleri yerine bence bize versinler diye de yine akılları çeliştiren mesajlar vermeye devam etti. Trump'ın söyledikleri çok farklı olsa da dediğimiz gibi Çin medyasında bunun pek karşılığını göremiyoruz ama Çin medyası da Amerika'daki ilişkileri şu an olumlu karşılıyor ve bundan sonra diyalog kanallarının açık olacağı, fikri çatışmaların en aza indirileceği ve müzakerelerin daha sonuç yapıcı bir aşamaya geçtiği de vurgulanıyor. Şu anda ekranın sol tarafında Donald Trump ve Xi Jinping'in bu sabahki görüntülerini izliyoruz. Aslında ikisi de çok sıcak, samimi. Xi Jinping ağaçları gösteriyor Trump'a ve Çin'in yeşil kalkınmadaki aslında icraatlerini de örnek olarak anlatıyor. Trump her gezide Çin gerçekten harika bir ülke diye hayranlığını da gizleyemiyor. 8

0: buçuk yıl önceki bir Amerikan lideriyle bugünkü Amerikan liderinin gözlemlediği Çin çok farklı. Çünkü bugün kendi kendine yetebilen ve her alanda stratejik bağımsızlığını kazanan bir ülke. Dolayısıyla Trump bunu Pekin'de bizzat yaşadı ve şunu söyledi. Çin'le ilişkilerimiz eğer iyi devam ederse bu iki ülkenin de ortak çıkarına olacaktır. Daha çok fazla işbirliği yapmalıyız. Çin Amerikan şirketlerine pazarını açacak. Kademeli olarak daha çok bize fırsatlar tanıyacak diyor. Ve zaten Trump iki ülke arasındaki ticaret hacmini dengelemek isteyen bir rol oynamak istiyordu ama ve bu süreçte de attığı adımlar yine beklentiler doğrultusunda olduğunu görüyoruz. Göreve geldiğinden beri ilk olarak ilk savaşını Çin'e karşı açmıştı Trump. Ekonomik olarak gümrük duvarları örmüştü. Ancak Çin geri adım atmayarak bu konuda güçlü durunca Trump da aynı şekilde geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ve şu an bugünkü Çin'in tüm yönlerini incelemiş oldu. Bakalım uçakta neler söyleyecek, ilk yorumları neler olacak Cansın Elvacı.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Söylediğim gibi görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Dönüş yoluna geçecek Trump ilerleyen dakikalarda. Orada bir bekleyiş sürüyor. Şu an itibarıyla uçağa gelmesi, piste gelmesi bekleniyor Trump'ın. Heyette halihazırda uğurlamak için Trump'ı Çin'de hazır bir şekilde bekliyor. Bir yandan arkadaşlarım ekranı ikiye böldüler. Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'yi görüyorsunuz. Jinping'i görüyorsunuz ekranda. Bu bulundukları yeşillik alan, ağaçların olduğu yer surlarla çevrili İmparatorluk Bahçesi. Trump'a İmparatorluk Bahçesi'ni gezdirdi Xi. Trump burada konuşuyorlar, aralarında bazı diyaloglar da geçiyor. Burası aslında nadiren insanların, işte iş adamlarının vesaire davet edildiği bir alan. Öyle her gelene protokol olarak gezdirdikleri bir alan değil Çin'in. Trump da soruyor Xi'ye. Başka başkanları veya başbakanları bu bahçeye getirip gezdirdiniz mi, getirdiniz mi, getirmediniz mi diye soruyor. Xi de genellikle bahçede diplomatik etkinlikler düzenlemediklerini, yani çok insanı buraya davet etmediklerini söylüyor. Ama diye ekliyor cümlesine, ama Putin'i burada ağırladım diyor Trump'a.
2: Başkanı diğer ülkelerden gelen diğer devlet başkanları veya başbakanlarla birlikte onları buraya getirip getirmeyeceğimi sorabilir miyim?
3: Çok az. Genellikle burada diplomatik etkinlikler düzenlemiyoruz. Düzenlemeye başladıktan sonra bile bu durum son derece nadir. Örneğin Putin.
2: Güzel, hoşuma gitti.
1: Bu arada Çin ziyaretini sürdüren Amerikan Başkanı Trump, hatta dönmek üzere olan Trump, Fox News kanalında bir röportaj verdi. Xi ile görüşmesini değerlendirdi. Çin Devlet Başkanı Xi'nin hem İran'la anlaşmasının sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.
4: Washington-Pekin hattında ticaret, enerji ve İran başlıkları masadaydı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'a göre Çin artık Amerikan petrolü ve tarım ürünleri satın almaya hazırlanıyor.
2: Çin lideri Xi tamamen işine odaklanmış, oyun oynamayan biri. Tarım ürünlerimizden bol miktarda satın almak istiyorlar. Çin gemilerini Texas, Louisiana ve Alaska'ya göndermeye başlayacağız. Bizden petrol almak istiyorlar.
4: Bu çıkış iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor. Zirvede sadece enerji başlığı değil, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimi de ele alındı. Trump, Pekin yönetiminin ülkeyi aşamalı olarak dışa açacağı görüşünü savundu. Tarım ürünleri ihracatı ve vize konusu da görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Görüşmelerin bir diğer kritik gündemi ise İran'dı. Trump, Xi Jinping'in İran'la bir anlaşma sağlanmasını istediğini söyledi. Gözler şimdi ticaret ve enerji başlıklarında somut anlaşma çıkıp çıkmayacağına çevrildi. A lot of things we talked about. Çin ülkeyi

0: aşamalı olarak açacak. Görüşmelerde Çin ile vize konusunu gündeme getirdim. İran konusunda daha fazla sabırlı olmayacağım. Muhatap olduğumuz İran lideri makul kişiler. Devlet başkanı Şi, İran'la bir anlaşma yapılmasını istiyor.
1: Gözler şimdi ticaret ve enerji başlıklarında somut anlaşma çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Bugün ikinci ayak var biliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda yine bölgeye de uzanırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Astana ziyaretinde Türkiye ile Kazakistan arasında tam 13 anlaşma imzalandığını söyleyebiliriz. Renkli görüntüler vardı. Bu arada Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert. İlk kez verilen Hoca Ahmet Yesevi nişanını takdim ettiği Başkan Erdoğan'a övgü yağdırdı. Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması Sayın Erdoğan'ın ileri görüşlü liderliğiyle özverili çalışmalarının bir sonucudur dedi. İşte o anları da arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Bir yandan da iş forumu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti biliyorsunuz Astana'ya. Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Kazakistan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisi ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmini de 15 milyar dolara çıkarmaya hedeflediklerini söyledi. Sesi mi var?
3: Hoca Ahmet Yesevi nişanına layık görülmüştür.
2: Evet, o anlarda bu bir ilk söylediğim gibi. Foruma dair bir haber hazırladı arkadaşlarımız. Onu da ekrana taşıyalım.
4: Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Türkiye ve Kazakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekti. İşbirliğinin her alanda artırılması için çabaların sürdüğünü söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'ya yaptığı resmi ziyarette Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
4: Küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor.
1: İki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkat çeken Erdoğan, enerji, lojistik ve teknoloji ortaklığındaki potansiyele vurgu yaptı.
4: Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli ortak koridorun ihyası için çalışıyoruz.
1: Başkan Erdoğan, iş forumunun ardından Alem AI Yapay Zeka Merkezi'ni de ziyaret etti. Kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi alan Erdoğan, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili videoyu izledi. Onuruna düzenlenen resepsiyona da katılan Erdoğan, sabah saatlerinde Astana'dan Türkistan'a geçecek.
2: İsrailler Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona daha imza attı. Fanatik Yahudiler aşırı sağcı iki bakanın eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail'i bakan Ben-Gvir provokasyonun dozunu artırarak Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açtı.
5: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünü bahane ettiler, yine çirkin bir provokasyona imza attılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, kutsal mabedin avlusunda İsrail bayrağı açarak sloganlar attı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açarak yeni bir provokasyona imzasını attı. Ayrıca çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın Megalibe kapısı önünde

0: toplandı. Avluya kadar giren İsrailliler danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi. Baskına İsrail'in Necef ve Celil'e Kalkınma Bakanı aşırı sağcı Yitzhak Vassiljof da eşlik etti. Türk Dışişleri Bakanlığı Beşir Aksa'ya düzenlenen bu baskını kınadı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran savaşı sırasında Trump Çin ziyaretini gerçekleştirirken Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği konuşuluyor. Gizli ziyareti İsrail Başbakanlık Ofisi açıkladı ama Birleşik Arap Emirlikleri ziyaret haberinin doğru olmadığını duyurdu. İsrail'i yalanladı yani. İran'dan da tepki gecikmedi.
2: Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini duyurdu. Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la görüştüğü ifade edildi. Hatta İsrail Başbakanlığı ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'i yalanladı. Açıklamada Netanyahu'nun gizli ziyaretinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail askerlerinin demir kubbenin çalıştırılması için ülkeye geldiği haberlerini de yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den gönderilen askeri desteğin detaylarını açıklamıştı.
3: Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalarından yararlandı. İsrail demir kubbe bataryasını ve askerlerini gönderdi. Bu nasıl oldu? Çünkü bu iki ülke arasında İbrahim Anlaşması ile muhteşem bir ilişki var.
2: Ziyaret iddialarına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu.
1: 8,5 yıl aranın ardından bir Çin ziyareti gerçekleştirdi Amerika Birleşik Devletleri ve Trump bu ziyarette Amerika'yı temsil eden başkandı. Şu an itibariyle görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Trump'ın aracının ve konvoyunun uçağı bulunduğu alana piste giriş yaptığını görüyoruz. Trump da aracın içerisinde artık inecek ve uçağa geçecek. Orada heyet bir süredir Trump'ın gelişini bekliyor. İki süper güç bir araya geldi. Önemli görüşmeler gerçekleşti. Önemli ziyaretler yapıldı. Uzunca süre konuşulacak ve tarihe not edilecek bir aslında zirve bu. Özellikle de savaşın gölgesinde gerçekleşmiş olması. İran konusunda Çin ne yaptı, ne yapacak diye konuşurken Trump'ın ilk Çin ziyareti ertelenmiş ve ikinci kez bu ziyareti yapması olacak mı, gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi derken merak konusuyken bu ziyaret gerçekleşti. Acısıyla, tatlısıyla. Bir evet yine o meşhur selamlamasıyla birlikte Trump uçağa doğru şu anda ilerliyor. Karşılama töreni uğurlama töreni devam ediyor. Burada karşılama töreni de gerçekleşmişti. Trump artık uçağa binecek ve Amerika'ya doğru yola çıkacak. Bir işbirliği mesajı verildi iki ülke arasında. Özellikle ticari konuda önemli görüşmeler yapıldı. Savaş gündemine baktığımızda Trump ne elde etti? Bunu net olarak konuşamıyoruz çünkü bilmiyoruz. En azından açıklanan şuydu. Nükleer konusunda Çin'le anlaştıkları söylendi. İran'ın nükleeri konusunda ve Hürmüz konusunda ki en kritik iki başlıktı bu. Tayvan konusundaki o net rest Çin tarafından yani Çin tarafından.

0: Yapılan eğer bir müdahale söz konusu olursa savaşırız ifadesi çok önemliydi. Bu arada Trump dosyada ne götürdü? İran'la ilgili neler söyledi bilmiyoruz ama yapılan yorumlar çok önemli. İran'daki başarısız savaşın üzerine Çin'de Şii'nin ayağına gitmek küresel Amerikan caydırıcılığının sonu diye yorumlar yapıldı. Bu çok çok önemli bir başlık. Günlerce üzerinde konuşulabilir. Çünkü Amerika'nın bu ziyareti çok istediği, daha doğrusu Trump'ın bu ziyareti çok istediği, hatta bu ziyaret gerçekleşene kadar da başlattığı İran Savaşı ile birlikte olumlu bir hikaye yazıp oraya gitmek istediği konuşuldu. Trump gidene kadar ne söyledi? Biz zaten savaşı kazandık. İran Hürmüz'de sorun çıkarıyor ve dünyayı zora sokan İran söylemleriyle o noktaya gitti. Şu an itibariyle görüntülerin canlı olarak ekrana geldiğini söyleyebilirim. Trump artık uçağına ilerliyor ve Amerika'ya doğru yola çıkacak. Söylediğim gibi defaatle altını çiziyorum. Çünkü tüm dünya kamuoyunun dikkatini çeken, buna Amerika'da dahil olmak üzere, Trump'ın Çin ziyaretindeki hal, tavırları ve açıklamalarıydı. Çünkü Trump'ı üst perdeden yaptığı açıklamalarla ve en çok ben dediği cümlelerle biliyoruz. Burada Çin ziyaretinde öyle olmadı. Dün Beyaz Saray'dan bir paylaşım yapıldı. Yapılan, evet, Trump artık uçağa bindi, onu da söyleyelim. Beyaz Saray'dan yapılan paylaşımda Amerika dünya sahnesinde paylaşımıyla Hollywood filmlerinin girişini aratmayacak bir jenerik adeta paylaşıldı. Az sonra onu da ekrana taşırız, konuşuyor oluruz. Trump artık uçağa bindi. Çin ziyareti, bu tarihi ziyaret sona erdi, bunu söyleyebiliriz. Zorlu konular liderlerin gündemindeydi. Bir araya geldiler. Çin'in daha sakin, daha net mesajlar vermesi not edildi. Trump'ın daha ılımlı olması yine not edilen başlıklar arasındaydı. Ama liderler ayrıldıktan, bu zirve bittikten sonra sahada ne olacak? En merak edilen bu. İran duruşunu sürdürmeye devam ediyor. Şöyle bilgiler geliyor. Bu görüşmeden sonra Hürmüz'den Çin gemilerinin daha rahat bir şekilde İran'ın belirlediği rota üzerinden geçişlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde yaptıkları konuşuluyor. Ama İran ne yapacak? Çin İran'a destek vermeyi sürdürecek mi? Yoksa bir net bir anlaşma oldu mu? Bunu önümüzdeki süreçte hem sahadaki yansımalardan hem de Trump'ın açıklamalarından aslında anlayacağız. Ama kafaları kurcalayan bir şey daha var. Boğazların krizinin dünyada devam edeceği, Tayvan uyarısı bunun aslında bir ön mesajıydı. Bir boğaz daha var ki Çin'i çok yakından ilgilendiren ve Amerika'nın burada ön hazırlığını yaptığı boğazlardan bir tanesi. Tayvan uyarısı bu yüzdendi. Eğer Tayvan konusunda anlaşamazsak kriz olur uyarısı çok önemliydi. Artık Amerikan Başkanı yola çıktı. Bu ziyarette sona erdi. Yansımalarını konuşuyor olacağız. Şimdi dönelim yurda. İBB'ye yapılan yeni operasyonda bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Üsküdar Belediyesi'nde de yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Son durumu bir öğrenelim. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan hazır. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Toplamda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 12 şüpheli bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alındı. İstanbul merkezli Kırklareli ve Trabzon'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi operasyonlar. Dilerseniz operasyonlarda kimler gözaltına alındı? Onlarla devam edelim. Daire Başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, Tekniker Erkan Kavlak, Teknik Şartnameyi hazırlayan şahıs Erkan Koç, Elektronik Sistemler Müdürü Hakan Çakır, Teknik Şartnameyi hazırlayan bir başka isim İbrahim Yaşaroğlu, Mühendis Menderes Çakmak, Muhammed Sertaç Kazıcı, Niyazi Baştürk, Zeynep Düşmez, İsmail Kurtuluş, İhsan Sabri Sabri Kurtuluş gözaltına alınan isimler arasındaydı. Bir kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. O isim de Levent Ilgın olarak kayıtlara geçti. Üsküdar Belediyesi'ne de ikinci dalga bir operasyon yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında ilk dalga operasyon geçtiğimiz

0: ileride yapılmıştı. İkinci dalga operasyonu da bu sabah saatlerinde yapıldı ve İstanbul ve Muğla olmakla birlikte iki farklı ilde eş zamanlı olarak 14 farklı adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da 7 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi personeli Uğur Çağatay Çayak, Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent AŞ personeli Adem Bağcı, Üsküdar Belediyesi İştiraki Kent AŞ bir başka personeli Hülya Koçak Tanrısever'in de aralarında bulundu. Toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı diyelim. Bulunduğumuz dakika itibariyle de her iki operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde vatan yerleşkesinde mali şube ekipleri tarafından sorgu işlemleri başladı diyelim. Ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Mustafa Kadir Mercan'a, Aydın Baytar'a teşekkür edelim. Bu arada CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında başka yeni iddialar var. İş adamı Turgut Koç'un Özgür Özel için Milano'dan yaklaşık 430 bin lira değerinde ayakkabı ve mont aldığı iddiası konuşuluyor şu sıra kulislerde. Ve bir diğer gelişme de eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili. Yalım rüşvet iddialarından sonra güvenlik gerekçesiyle Silivri'den Çorlu cezaevine sevk edildi.
2: Ne baz vermiş, ne yanlış birine selam vermiş. Hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş.
3: Bir tarafta tutuklu isimleri ısrarla savunan Özgür Özel, diğer tarafta peş peşe gelen etkin pişmanlık itirafları. Uşak ve Antalya'daki rüşvet ağının ucu genel merkeze kadar ulaşırken oklar Özgür Özel'i ve CHP'li vekil Veli Ağbaba'yı gösterdi. CHP'de ortalık bir kez daha karıştı.
4: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne? Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
3: CHP'li Veli Ağbaba'nın hemşerim dediği iş adamı Turgut Koç, geçen gün fuhuşa aracılıktan tutuklanmıştı. CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle tanınan Turgut Koç'un Özel'e hediye etmek için Milano'dan 430 bin liraya ayakkabı ve mont aldığı iddia edildi. Koç'un o hediyeleri kendisiyle aynı suçtan tutuklu olan Yiğit Macit'ten istediği öne sürüldü. Macit ifadesinde Şubat 2025'te yurt dışına tatile çıktığımda Koç benden Milano'dan ayakkabı ve mont alıp hediye paketi yaptırmamı istedi. Ayakkabı ve monta TL karşılığı yaklaşık 430 bin lira ödedim. Bu hediyelerin ücreti hesabıma gönderildi. Koç bunları Özgür Özel'e hediye etmek için istedi. Bakırköy'de Koç'a teslim ettim dedi.
2: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
3: Macit ayrıca Turgut Koç'un Özgür Özel'in kullandığı makam aracının özel iç dizaynını Erbakan Malkoç'un şirketinde yaptırdığını anlattı. İfadesi alınan Erbakan Malkoç'sa ben kime yapıldığını sormamıştım. Daha sonradan aracın Özgür Özel tarafından kullanıldığını öğrendim diye savundu kendini.
5: Özkan Yalım'ın üzerindeki havlu gerçeği ne kadar kapatıyorsa Özgür Özel'in savunmaları da yolsuzlukları ancak o kadar kapatabilir.
3: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalımsa itiraflarının ardından olası güvenlik riski nedeniyle Silivri'den Çorlu cezaevine nakledildi.
6: Ben Duygu'yu çok seviyorum. İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
3: CHP Genel Merkezi tarafından ihraç edilince ek ifade verip tüm rüşvet ağını ifşa eden Yalım'ın bunlar daha başlangıç, günlerini görecekler dediği de öne sürüldü.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi dedik. Detayları öğrenelim buna ilişkin. Muhabir arkadaşımız Kübra Bal hazır. Kübra.
7: Günaydın. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart'ta tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri gereğince de yakın zamanda ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Özkan Yalım İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakletti. Özellikle Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 2023 kurultayına ilişkin çarpıcı iddiaları vardı hatırlayacak olursanız. Özgür Özel'in desteklenmesi için yüklü miktarda nakit para verdiğini açıklamıştı. Özellikle Özgür Özel'in evinin bahçesinin duvarına 200 bin lira, yine

0: Denizli'de de bıraktığını ve Denizli'de de 1 milyon lira verdiğini iddia etmişti Özkan Yalın. Bununla birlikte CHP'li delegelerinde Özgür Özel'i desteklemesi için çocuklarının işe alınmasının talep ettiklerini ve bunu da bir sohbet uygulamasından CV'lerini göndermek suretiyle yaptıklarını iddia etmişti Özkan Yalın. Yine bir diğer iddia CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel arabasının VIP'ye dönüştürülmesi için yüklü bir miktarda 170 bin eurodan söz ediyoruz. Bunun da Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddia edilmişti. Yine Uşak Spor'la ilgili usulsüzlüklere yönelik iddiaları da vardı. 24 futbolcudan 10'unun Uşak Belediyesi'nde çalışıyor gibi gözüküp aslında çalışmadığına dair suç duyurusunda bulunduklarına yönelik de iddiaları vardı Özkan Yalın'ın. Tabii iddialar ortada. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatları da harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuşmaların geri getirilmesine yönelik talepte bulundular ve Özkan Yalın'dan eski cezaevinden Tekirdağ Çorlu'daki cezaevine nakledildi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir yandan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gece saatlerinde partisinden ayrılanlara gönderdiği tehdit mesajları siyasetin gündeminde. Peki Özel kime ne mesaj gönderdi? Kiminle mesajlaşmasını deşifre etti? Bir detaylara bakalım.

0: lafının hesabını soracağım sana.
1: İçinden geleni söylemiş. Milletin hislerine tercüman olmuş. İyi yapmış.
0: İlk önce adam olsunlar.
2: Diğer attığım mesajlarda bir karakter analizi aslında. Yani bir genel başkanımız bir karakter analizi yapmış. Bence doğru da yapmış.
3: Önüne gelene mesaj attı. Kimini tehdit etti, kimininse mesajlarını deşifre etti.
0: Rezil olmuştur Türkiye'ye.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel gece saatlerinde partililere gönderdiği WhatsApp mesajlarıyla gündemde. Özel son olarak AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a tehdit dolu mesaj gönderdi.
4: Dedim ki, ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum.
3: Özel'e parti içinden eleştiriler gelse de CHP Genel Başkanı telefonunu elinden bırakmadı.
4: Ve diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar.
3: Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine de senin kocan dik durmadı diye mesaj atan ana muhalefet lideri, partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a da küfürlü mesaj göndermişti.
0: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o lafının hesabını soracağım sana.
5: Hani çok korkacağım, çok utanacağım mesajlaşmaya bakın. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem bu vakitten sonra. Dönsen de affetmem. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin şu anda. Ama gün gelecek, devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim.
1: Ya başkan arayacak, 10 kez yazacak, uçak modunu alacaksın. Açacaksın, mesajlara bakacaksın, bir daha uçak modunu alacaksın. Ne haddin, ne hududun, ne de senin geldiğin nokta bunu gerektirir. Gayet de iyi olmuş. Bir kez daha söylüyorum, bugün hisseden, yüreğini ortaya koyan, doğallığı onunla ortaya koyan her insan öyle yapar.
3: Özel, Canan Kaftancıoğlu ile mesajlaşmalarını ise basın toplantısında deşifre etmişti. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gece saatlerinde takipten çıktı. Sabah yeniden takibi aldı. Özel'in Kaftancıoğlu ile mesajlaşmasını kameralar önünde paylaşması sosyal medyada gündem oldu.
5: Canan Hanım da bana bir mesaj atmış. Şaka, esprili bir mesaj. Eski sevgilim değilsin ki. Seni takipten Instagram'da çıkarayım. Çıkaracak olsam Twitter'dan çıkarırım dedim. O da bana gülücük yolladı, kalp yolladı. Aramızda bir kriz alanı yok.
3: CHP'de sadece Özel'in mesajları değil, ona yakın isimlerin WhatsApp yazışmaları da krize neden olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu

0: Evet, bu kez canlı görüntüler Türkistan'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti devam ediyor. Bugün yeni ayak Türkistan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı da piste geldi. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetinde resmi törenle karşılanarak iniş yapması bekleniyor. Kazakistan ziyaretleri önemli. 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı. Ve Kazakistan'da yapılan, söylediğim gibi, 13 anlaşmaya imza attı. Bu arada heyetler arası görüşmelerden sonra iki lider ortak açıklamalar da yaptı. Bu da önemliydi. Sizin Tokayev'in açıklaması akıllarda. Sizin dünya beşten büyüktür teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu eşitsizliğe yönelik söylenen cesur bir hitaptır dedi Kazakistan Cumhurbaşkanı. Önemli ifadelerden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız ifadesini kullandı. Coğrafyamızda dilde fikirde işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa edeceğiz ifadesi de önemliydi. Muhabir arkadaşım Hasan Zeytezim bu ziyareti yakından takip ediyor bölgede. Şimdi bize son durum aktaracak. Hasan Zeyt, günaydın, hoş geldin yayına. Uçak piste indi, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanmasını bekliyoruz. Bugün neler var şu programda?
1: Cansın Elvacı, teşekkür ederim. Tabii şu anda ekranlara da canlı olarak getiriyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın artık heyet uçağı Türkistan'a geldi ve birazdan Başkan Erdoğan, az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi, resmi törenle karşılanacak. Peki kimler şu anda o noktada? Hemen bunu da ifade etmek istiyorum. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı orada. Türkistan Eyalet Valisi orada. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Temsilcisi yine o noktada. Ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi şu anda yine Başkan Erdoğan'ın uçağının orada. Dün olduğu gibi bugün de Başkan Erdoğan resmi törenle karşılanacak. Gündemi yine dünkü kadar yoğun olduğunu söylemek istiyorum. Zira bugün burada Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesi yapılacak. Ve bu zirveye yalnızca Türkiye değil, aynı zamanda diğer Türk devletlerinin de iştirak edeceğini söyleyebilirim. Hangi ülkeler? Azerbaycan, Kazakistan ev sahibi olarak, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi 6 ülke bu noktada olacağını ifade edelim ve bu yıl aslında bu konseyin zirvesinin teması yapay zeka ve dijital kalkınma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu zirvede yapay zeka, dijital inovasyon ve yeni teknolojilerin ekonomik büyümeye katkısı ön plana çıkacağını ifade edebilirim. Türk devletleri arasında teknoloji alanındaki işbirliğinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu zirvede işte Türk yapay zekası vizyonu kapsamında ortak faaliyetlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii bunun yanı sıra bir yandan da aynı şekilde bu önemli gündemlerden, maddelerden bir tanesi ise ekonomi olduğunu da ifade etmek isterim. Zira Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı ve işte Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretleri bu ticaret hacmini çok daha fazla yukarılara taşıyacağını söyleyebilirim. Tabii benim de gözüm şu anda yine uçakta olduğunu ifade edebilirim. Başkan Erdoğan her an uçaktan artık iniş yapabilir. Yine resmi törenle karşılanacak ve bu noktadansa Başkan Erdoğan'ın programı Kazakistan saatiyle 13 gibi başlayacağını ifade etmek istiyorum. Dün oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Kazakistan'da sen de ifade etmiştin. Yaklaşık 13 anlaşma yaşandı Kazakistan'ın başkentinde ve bu 13 anlaşma iki ülke arasındaki işbirliğinin, ticaret hacminin daha da güçlendirilmesine yönelik anlaşmalar olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazakistan'ın başkenti Astana'da ve Başkan Erdoğan'ın işte bu yoğun diplomasi trafiği halen daha devam ediyor. Neler olacak bugün? Bir yandan

0: Müze ziyareti yapılacak. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ziyaret edilecek Başkan Erdoğan tarafından. Daha sonrasında bir aile fotoğrafı çekilecek. Diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeleriyle birlikte bir aile fotoğrafının çekilmesi bekleniyor. Buranın saatiyle, Kazakistan'ın saatiyle 17.30'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinin başlayacağını söyleyelim ve ardındansa Başkan Erdoğan buradaki görüşmelerini tamamladıktan sonra Türkistan'dan İstanbul'a hareket edeceğini ifade edebilirim. Dün aslında en önemli konulardan, en önemli noktalardan bir tanesi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Astana'da ilk kez Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ve bu oldukça önemli bir nişan olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazakistan açısından, Türk devletleri açısından ve bu nişan ilk kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim edilmiş oldu. Kazakistan ve özellikle Türkiye arasında bir anlaşma yapıldı, bir ortak bildiri yapıldı ve bu ortak bildiri ebedi dostluk ve genişletilmiş ortaklık bildirisiydi. Zaten geçmişten bugüne dost bir ülke ama artık bugünden yarına da ebedi dostluğu olacak bir ülke artık tamamen resmileştiğini söyleyebilirim ki Kazak halkı Türkleri çok sevdiğini de ifade edebilirim. Türkiye'den geldiğimizi öğrenince, İstanbul'dan geldiğimizi söyleyince adeta çok mutlu oluyorlar ve şu anda ise Başkan Erdoğan artık Türkistan'da birazdan uçakları yapacak ve temaslara başlayacak diyelim Cansın Elbacı.
1: Çok teşekkür ediyorum Hasan Zahit Ezim'e. Okan Derisoğlu da seyahati takip eden gazetecilerden bir tanesi. Cuma olunca bugün takvim şaşmaz Okan Derisoğlu'nda. Hemen bir günaydın diyelim.
2: Günaydın, Türkistan'dan selamlar. Yeni indik havaalanına. Haydi'de rüzgarlı bir ortam. İşte kısa bir bağlanayım size, bir sıcak görüntüleri de buradan kendi çapımda aktarayım istedim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok rüzgarlı olduğunu görebiliyoruz. Peki nasıl gidiyor zirve?
2: Şimdi gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi bu. Tabii ki bu zirvenin asıl versiyonu Türkiye'de İstanbul'da olacak. Bir anlamda güncel gelişmeleri değerlendireceği bir istişare toplantısından söz ediyoruz. Ama Kazakistan'a 20 sandan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterilen ilk protokol hakikaten olağanüstüydü. Hem sıcaklık hem de içerik bakımından çok dostane ve yeni şartlarda dünyada kendini güvence altına almak isteyen her ülke için Türkiye'nin dostluğu, Türkiye'nin sağlıklı imkanlar, fırsatlar sunuyor. İstat Hoca Ahmet Yesevi Nişanı burada olmanın ve Cuma günü burada olmanın manevi kıymeti de çok yüksek. Ama özellikle şunu söyleyeyim. Bundan sonra Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu bölge enerji güvenliği ve daha sonra dünyanın yeni dengeleri ve işbirlikleri bakımından hakikaten çok stratejik bir rolü ve önemi olacak. Böyle bir dönemde bu program gerçekleştiriliyor. Sonrasında tabii özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağlamında da söyleyeceklerimiz olacaktır. Türk Cumhuriyeti'nin bu seminde bulunması son derece önemli. Ama olması gereken bir açıklamaya doğru gitmesi düşünüyorum inşallah.
1: Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz konuşurken görüntüleri de seyircilerimize paylaşıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte uçaktan indi. Şu an heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Resmi bir tören de gerçekleşiyor. Okan Müderrisoğlu da uçaktan inip ayağının tozuyla bize çok rüzgar olduğunu görebiliyoruz havalimanında. O yüzden seste bazen kesintiler oldu. Şu an itibarıyla Kazakistan gezisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci ayağına geçilmiş durumda. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte çiçeklerle karşılandı. Bir resmi heyet karşılaması gerçekleşti. Az önce Okan Müderrisoğlu'nun söylediği detaylar da önemliydi. Bugün de oldukça hareketli geçecek. Artık Türkistan'da gerçekleşecek bugün program. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı olacak. Okan Müderrisoğlu hala duyar mı beni? Peki. zorlu da bir bağlantı gerçekleştirdik ama bölgeden bağlantıyı da almış olduk. Söylediğim gibi önemli mesajların verildiği, önemli anlaşmaların yapıldığı, özellikle de teknoloji alanında yeni adım

0: Adamların atıldığı bir ziyaretten söz ediyoruz. Tabii ilk ayakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hoca Ahmet Yesevi nişanı takılması da ilk kez verilen bir nişan olması ve onun takdim edilmesi de ayrı ve önemli başlıklardan bir tanesiydi. Artık uçaktan iniş gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte araca geçti, resmi törenle karşılandıktan sonra. Şimdi artık Türkistan'daki program başlayacak ve bugün de oldukça yoğun geçecek. İlerleyen dakikalarda zaten programın detaylarını da öğreniyor oluruz. Canlı geldi görüntüler Türkistan'dan. Sizlerle paylaşmış olduk görüntüleri de. Tüm hızıyla ziyaret devam ediyor diyelim. Samet, neyle devam edelim? Peki, süremin sonuna gelmişim. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamın ardından devam edelim.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bir 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az 1 yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini 2 katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
12: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
13: Finansal özgürlük budur işte.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?
16: CV Enerji.

0: de artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Bir reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye

0: SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
11: Best Allianz'tır. Best Allianz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Canlı yayın.
13: Arabası var. Sokaklar şu anda artık sivil araçların dışarıya alınmadığını da bir yandan söylemek, bir yandan göstermek istiyorum. Şu an ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama karşıda bir askeri uçak var. Hemen onun askeri araç var. Onun arkasında da bir askeri araç var. Ciddi şekilde sokaklarda geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebilirim. Zira neden? Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi yapılacağı için ki Başkan Erdoğan da artık an itibariyle Türkistan'da, Başkan Erdoğan da artık an itibariyle Türkistan'da olduğunu ifade etmiştik. Bir yandan da hem kendimi de şu anda göstermek istiyorum. Türkistan sokaklarında bu yayını gerçekleştiriyorum. Oldukça yakın bir lokasyonda olduğumuzu söylemiştim ve bu sebeple işte geniş güvenlik önlemleri var. Başkan Erdoğan'a tabii ki yine çok sayıda resmi isim de tekrardan karşıladığını söylemek istiyorum. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı bir yandan, Türkistan Eyalet Valisi bir yandan, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı temsilcisi bir yandan Başkan Erdoğan'ın uçağına inişine eşlik etti. O noktada karşıladı ve tekrardan Kazakistan'da olduğu gibi, Astana'da olduğu gibi burada da resmi törenle karşılandı. Gündem oldukça yoğun. Dün de çok yoğundu. Bugün de halen daha oldukça yoğun olduğunu söylemek isterim. Zira bugün burada yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla toplanılıyor. Türk devletlerinin, Türk dünyasının yapay zeka ve dijital kalkınması ön plana çıkacak. Zira bunun sebebi Türk devletleri arasında teknoloji alanındaki işbirliğinin artırılması olduğunu söylemem lazım. Ve işte bir yandan kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi hedeflendiğini ifade etmek gerekiyor. Yalnızca Türk

0: Türkiye değil, diğer Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri de bu noktada olacak. Yaklaşık 6 ülkenin burada olması bekleniyor ve bir yandan öte yandan da aslında zirvenin bir diğer teması ise ekonomik ve ticari ilişkiler olduğunu söylemek istiyorum. Zira Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 17 milyar doları aştı geçen yıl ve işte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu temaslarıyla da bunun daha da üstüne çıkılacak ki geride bıraktığımız gün Kazakistan'da 13 önemli anlaşma yapılmıştı. Ekonomiye yönelik anlaşmalardı. Bir yandan eğitim, bir yandan sanayi, bir yandan ticaret anlaşmaları yapılmıştı. Kazakistan'da yaklaşık 5000'den fazla Türk iş insanı görev yapıyor ki Astana yeni başkent olan bir yer ve yeni kalkınan bir yer ve Astana'nın çevresinde aslında bir yandan Türklerin de değiştirdiğini söylemek istiyorum. Ve işte Başkan Erdoğan'ın bu temaslarıyla da özellikle Kazakistan ve Türkiye arasında, sonra Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle Türkiye arasındaki hedeflerin çok daha fazla artacağını ifade edebilirim. Tabii bir yandan da zannediyorum bizim de araç gelmiş, şu anda aracı da yürüyorum. Ki geçen yıl bildiğim kadarıyla Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle Türkiye'nin hacmi, az önce de ifade etmiştim, 17 milyar doları aşmıştı ve Kazakistan'da en yüksek ihracat gerçekleşmişti. Yaklaşık 2,5-3 milyar dolardı. İşte bu tür temaslarla artık ticaret hacminin daha da fazla artacağını söylemek istiyorum Cansın Elbacığım.
1: Çok teşekkür ediyorum Hasan Zeyd. Kolay gelsin sana. Yeni bir gelişme olursa seslen lütfen. Hemen bağlantıyı sağlayalım seninle. Hasan Zeyd Ezin muhabir arkadaşım bizimle birlikteydi. Şimdi bu ticaret hacminin genişliyor olması tabii kuşkusuz önemli. Tabii bu bölgede olması ayrıca bir önem taşıyor. Manevi de bir önem taşıyor aynı zamanda.
2: Yani biz aslında bu bölgeyle ilk başta biliyorsun hep kültürel alışverişler yapıyorduk. Şimdi artık ticaretin de yükseleceği bir döneme girmiş olduk. Hı hı. Özellikle işte Kazakistan'da 15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma hedefi konuldu. Fakat dün aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı çok önemli bir enerji konusu vardı biliyorsun. Özellikle Kazak petrolünün Hazar Denizi geçişli olarak Avrupa'ya, dolayısıyla dünyaya taşınması noktasında Türkiye'nin rolü ortaya çıkacak. Böylece Türkiye aslında enerji için bir merkez üssü olma noktasına gelecek. Bu da önemli. Özellikle şu işte Hürmüz'ü vesaireyi konuştuğumuz şu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu müjde bence çok büyük bir müjde. Enerji arz güvenliği açısından çok önemli bir değişimi, Türkiye'nin enerjideki oyun kurucu rolünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.
1: Peki, zaten sonuçlarını da yine konuşacağız. Aynen. Takip ettikten sonra. Bu arada biraz siyaset gündemine bakarsak eğer peş peşe gelen itiraflar var. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları bir yanda. CHP zor bir dönemden geçiyor. Tüm bu gelişmelerle ilgili perde arkasında neler konuşuluyor, bu da merak ediliyor. Örneğin dün gece yayındayken konuklarımdan AK Parti milletvekili Selman Bey dedi ki hala hazırda CHP milletvekili olan bir isim bana liderinizin değerini bilin dedi. Israrla da sordum hala vekil mi CHP'nin içerisinde diye. Evet dedi, hala vekil. Böyle şeyler de konuşuluyor kulislerde. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu cephesi konuşulmaya başlandı. Biliyorsunuz mutlak butlan hala olur mu olmaz mı gündemde. İçerideki ayrışmada Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarafında olanlar olmayanlar diye de konuşuluyor. Kılıçdaroğlu cephesindeki son durum bu yüzden çok merak ediliyor. Mutlak butlan davasından çıkacak o olası kararlarla partiyi nasıl etkileyeceği yönünde. Bu sorular var akıllarda. Arkadaşlarımız da bir kulis haberi hazırlamışlar. Ekrana taşıyalım.
3: Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
4: Özgür Özel gergin. Kemal Kılıçdaroğlu tepkili.
5: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
4: CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide yaşananları yakından takip ediyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre eski ana muhalefet lideri çok üzgün ve gidişattan memnun değil. Moralinin bozuk olduğu ve böyle gitmez dediği ifade ediliyor.
5: Siyaset emekliliği kabul etmez.
4: Muhittin Böcek ve Özkan Yalın'dan gelen peş peşe itiraflar milletvekili grubunda da moralleri bozdu. CHP'nin şu anda parlamentoda 138 milletvekili var. Bu vekillerin en az 10'u amasız fakat

0: Aziz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Zaman zaman da kendisiyle görüşüp önerilerini, fikirlerini alıyorlar.
1: Her ne kadar ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarını eleştiren 50 civarında milletvekilinin olduğu belirtiliyor. Yani en az 60 milletvekili genel gidişattan rahatsız.
0: CHP'de gözler bir yandan da mutlak putlan davasında. Şayet istinaftan mutlak putlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu partiyi bölmez toparlar yorumları yapılıyor. Bu senaryoda Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen Özgür Özel'le çalışmaya devam edebileceği, ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu defterinin kapanacağı değerlendiriliyor.
2: Kurultay iptali olmaz. Yedek parti var mı? Var.
0: Ana muhalefet partisinin yedek parti senaryosu da dillendiriliyor. Mahkemenin butlan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam eder yorumları yapılıyor.
2: İnşallah hızlı bir şekilde bir karar verirler, olur biter.
0: Ayrıca son dönemde CHP'de yaşananlardan rahatsız olan, Ekrem İmamoğlu'nu merkeze alan siyaseti kabul etmeyen bazı belediye başkanlarının da partiyle yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sona yaklaşıldı. 31. duruşmada savcı mütalasını açıkladı. 7 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. Davada karar 15 Haziran'da açıklanacak.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin mütalasını verdi. 4 sanığın tahliyesi istenirken 7 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada 31. duruşma yapıldı. Duruşmaya görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Cener Çaykara da dahil 11 tutuklu sanık katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da salondaydı.
4: Aziz İhsan Aktaş davasında savcılık esasa ilişkin mütalasını yayınladı. Toplamda 7 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi savcılık. Mahkeme ise karar duruşmasının 15 Haziran'da yapılacağını söyledi.
0: Savcı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatini, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik ve rüşvet gibi suçlardansa cezasını talep etti. Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutteri hakkındaysa rüşvet alma suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalada Aziz İhsan Aktaş için örgüt lideri değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, Rıza Akpolat döneminde örgüte ait firmaların ihalelerde neredeyse tekelleştiği iddia edildi. Sanıklardan Aziz İhsan Aktaş için 187 yıldan 450 yıla kadar, Rıza Akpolat için 133 yıldan 337 yıla kadar, Caner Çaykara için de 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyon vardı. Operasyonda belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Detayları bir öğrenelim. Telefon attığımızda muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun var. Ata, günaydın. Nedir detaylar?
5: Cansın, günaydın. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi bu operasyon. Denizli merkezdeki Merkez Efendi Belediyesi yönelik bir şafak operasyonu düzenlendi Denizli Emniyeti tarafından. Siz de söylediğiniz aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da olduğu toplam 4 kişinin şu anda gözaltına alındığı bildiriliyor. Bunun sebebi ise, hemen onu da söyleyelim, ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzluk iddiaları var. Çünkü paravan bir şirket kurulduğu belirtiliyor bu başkan yardımcısı ve diğer gözaltına alınan belediye personeli tarafından bir paravan şirket kuruldu. Ve özellikle de bu sokak hayvanlarına yönelik mama üretim tesisi kuruldu bu paravan şirket adı altında. Ve ihalelerin buradan alındığı, yani belediyenin haricinde bunun noktadan alınmıştır.

0: belirtiliyor. Tabii olay çok sıcak. Sabah saatlerinde gerçekleşti bu operasyon. Ve resmi bir açıklama da bekleniyor artık Denizli Valiliğinden, İl Basınaltı İlişkiler Müdürlüğü'nden ve Deniz Emniyeti'nden. Ancak tekrar edelim, sabah saatlerinde gerçekleşti bu operasyon. Bir şafak operasyonuydu. Bazı kayıtlara göre 4, bazı kayıtlara göre de 5, bazı kaynaklara göre de 5 kişinin, aralarında belediye başkan yardımcısında olduğu 5 kişinin şu an itibariyle gözaltında tutuldu ve aynı zamanda bu soruşturma ve operasyon kapsamında polis ekiplerinin ilçe belediyesindeki Merkez Efendi Belediyesi'ndeki hizmet binasında ve gözaltına alınan görevlilerin işte odalarında evraklarında arama yaptı ve bazı evraklara da el koyduğu belirtiliyor. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bir bağlantı daha gerçekleştirelim. MHP'de il teşkilatlarındaki değişim devam ediyor. Son değişimin adresi de Malatya oldu. Detayları öğreneceğiz. A Haber Parlamento Şefimiz Tülay Ağulu hazır. Tülay Ağulu, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Günaydın Cansın Helvacı. Evet, şu ana kadar 11 il başkanı değişmiş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir süredir devam ediyor bu değişimler ve bundan sonra da devam edeceği ifade ediliyor. Şöyle ki 11 il dedik, hangi iller? Dün son olarak Malatya. Daha önce İstanbul'la başlamıştı aslında bu değişim. Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Muğla, Bilecik, Bolu, Ardahan, Bingöl ve Gaziantep il başkanları değişmiş durumda, feshedildi ve yeni isimler bu görevlere atanmış durumda. Az önce de söyledim, yine bu yeni isimlerin atanmaya devam edeceği, değişikliklerin devam edeceği söyleniyor. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi büyük kurultayını gerçekleştirecek. Ne zaman? 7 Mart 2027'de 15. olağan kurultayını yapacak ve bu süreçte de il ve ilçe kongreleri olacak. İlk ilçe kongresi 19 Mayıs'ta Samsun'da İlk Adım ilçesinde başlıyor. Sonrasında da ilçeler bittikten sonra ilk kongreler olacak. Şu soru akla gelebilir: neden şu anda bu değişiklikler yapılıyor şeklinde? Nasıl olsa kurultay var ve kongreler var, buralarda yapılabilirdi şeklinde yorumlar yapılabilir. Ancak siyasette 24 saatin bile uzun bir süre olduğunu söyleyelim. O notu da düşelim. Şöyle ki bu il başkanları da, yeni atanan il başkanlarının da yine o yapılacak kongrelerde görevlerine devam etmesi de bekleniyor. Sadece iller değil, ilçelerde de görevden almalar söz konusu. İlk başta İstanbul İl Başkanı yanı sıra 39 İstanbul'daki ilçede ilçe başkanı da yine görevden alınmıştı. Hatta Ankara'da da Çankaya ilçe başkanı görevden alınmıştı. Yerlerine yeni isimler atanmıştı. İşte bundan sonra da devam edeceği, bu yenilenmenin devam edeceğini ifade edelim Cansın Elbacı.
1: Tülay Ağulu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu arada Özkan Yalın'la ilgili bir yeni gelişme var. Yeniden ek ifade vermek için İstanbul Başsavcılığı ile temasa geçtiği öğrenildi. Mustafa Kadir Mercan muhabir arkadaşım hazır, bizi bekliyor. Kadir, galiba Özgür Özel'e verilen parayla ilgili bir ek ifade olacağı yönde bir bilgi var. Doğru mu biliyorum?
3: Şu ana kadar elimize ulaşan bilgi o yönde. Çünkü Özkan Yalın ilk etkin pişmanlık ifadesini 7 Mayıs'ta vermişti. Sonrasında 5 gün aradan sonra 12 Mayıs'ta tekrar bir ifade verme işlemi için İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Bir kez daha bugün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla bir başvuru yaptı. Bu başvuru süreci değerlendirilecek. Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'ın tekrar etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınabilir. Biliyorsunuz ki ilk vermiş olduğu ifadede önemli satır başları vardı. Özellikle Özgür Özel'le alakalı olarak kendisine bir para verdiğinden söz etmişti. Bu para verme işlemini daha detaylı bir şekilde aktaracağını beyan ederek, vermiş olduğu dilekçede bu beyanı daha detaylı bir şekilde aktaracağını beyan ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığıyla bir dilekçe verdi. Önümüzdeki dakikalarda bu dilekçe kabul görecek mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özkan Yılım'ı tekrar ifadeye çağıracak mı, çağırmayacak mı? Bunu tabii ki önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Peki vermiş olduğu o ifade neydi? Dilerseniz onunla devam edelim. Kendisi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL'yi nakit verdim demişti. 7 Mayıs'ta vermiş olduğu ilk etkin pişmanlık ifadesinde kurultay sürecine ilişkin konuşmuştu. 2023 yılı

0: Kurulunda yapılan kurultay öncesinde kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon nakit para verdim demişti ve şu şekilde verdiğini iddia etmişti Özkan Yalım. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına poşete bıraktığını, poşetin içerisine bıraktığını, 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli kişiye çanta içinde teslim ettiğini iddia etmişti. Yine aynı ifade kapsamında 170 bin euroluk bir VIP araç dönüşümünden söz etmişti. Kendi ifadesi şu şekildeydi. 25 bin euro artı KDV Özgür Özel'in kullanımındaki araç için ise 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını iddia etmişti. Özkan Yalın vermiş olduğu ifadede hem 7 Mayıs'ta vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesi hem 12 Mayıs'ta vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesi bugün de bir kendisi başvuru yaptı. Önümüzdeki dakikalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılır mı yapılmaz mı? Bunu tabii ki önümüzdeki dakikalarda öğreneceğiz. Fakat Özkan Yalım'ın 3. etkin pişmanlık ifadesi olası vereceği etkin pişmanlık ifadesinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, Aydın Baytar'a teşekkür edelim. Sıcak bir gelişmeydi. Bu arada Çin ziyareti vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni biliyorsunuz. Geride bıraktığımız saatlerde, daha doğrusu saat diliminde Trump'ın uçağa biniş anlarını görmüştük. 8,5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ve küresel siyasetin merkezine oturan tarihi bir ziyaretti. Çin ziyareti tamamlandı. Washington'a hareket etti. Trump dünyanın nefesini tutarak takip ettiği 2 günlük bir ziyaretti. Yankıları çokça konuşulacak. Ziyaret kapsamında ilişkilerin istikrara kavuşturulması konuşuldu. Önemli ticaret anlaşmaları imzalandı. Hatta önemli mesajlar verildi. Tayvan ve İran gerilimi masadaki en önemli başlıktı. Dünyanın da en çok ilgilendiği başlıktı aslında. Trump, Çin devlet başkanı Xi'yi Amerika'ya davet etti. Bu, gerçekleşir mi bu ziyaret? Bu da merak konusu. Temaslar tamamlandı. Trump dönüşe geçti. Dönüş yoluyla birlikte yeni açıklamaları da Trump'tan bekliyoruz. Bu arada yine aynı konuyla devam edersek, Amerikan Başkanı Trump'ın Çin ziyareti sırasında dikkat çeken anlara biraz bakalım. Trump Xi tokalaşması onlardan bir tanesiydi mesela. Biliyorsunuz Trump gelen liderleri çok hüsrana uğrattığı anlar da oldu. Arka kapıdan gidenler, uğurlanmayanlar oldu. Ya da tokalaşma sırasında bütün liderleri tutup kendine çekmesiyle tanınan bir lider. Xi'ye de biraz denedi ama olmadı. Tesla CEO'su Musk'ın ilginç hareketleri, onunla fotoğraf çekilmek isteyenler yine ilgi çeken görüntüler arasındaydı.

0: ABD Başkanı Donald Trump Çin'e heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. İş dünyasının en üst düzey isimlerini de kendisiyle birlikte Pekin'e götüren Trump'ın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. O anların başında ABD Başkanı Trump'ın Xi Jinping'le tokalaştığı görüntüler vardı. Trump'ın diplomatik görüşmelerde sıkça gündem olan sert tokalaşma hamlesi, Çin lideri Xi Jinping karşısında sonuçsuz kaldı. Trump tokalaşırken Jinping'i kendine doğru çekmek istedi. Ama Çin lideri de aynı şekilde karşılık verdi. Liderlerin tokalaşma düellosu kameralara böyle yansıdı. Daha sonra liderler birbirlerine heyetlerini tanıttı. Xi Jinping'in Çin geleneklerine uygun olarak ABD heyetinin yüzüne doğrudan ve uzun şekilde bakmaması ise dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ziyaretinde ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook onlardan bazılarıydı. Elon Musk'ın tören sırasında bir turist gibi cep telefonuyla çevreyi görüntülemesi ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim.
0: Çinli çocukların ellerinde çiçekler, ABD ve Çin bayraklarıyla birlikte Trump'ı karşılaması da dikkat çeken karelerdendi. Bu karşılama Trump'ın hoşuna gitti.
1: Öncelikle bu çok az kişinin tanık olabileceği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular, güzeldiler.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantının yapılması

0: Yapıldığı salonun tavanından gözünü alamaması da kameralardan kaçmadı. Savaş Bakanı Pete Hexet'a tavanı gösteren Rubio'nun duyduğu hayranlık yüzünden okundu. ABD Başkanı Çin lideri Jinping'le ünlü Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. 15. yüzyılda inşa edilen tapınak, Ming ve Qing Hanedanı dönemlerinde dini ritüeller için kullanılıyordu.
1: Harikaydı her şey. Çin çok güzel.
0: Bu sırada bir muhabir Trump'a Tayvan'ı sordu ancak yanıt alamadı. Çin ev sahipliğindeki yemeğin en çok konuşulanlarından biri yine Tesla CEO'su Elon Musk'tı. Apple CEO'su Tim Cook Musk'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Musk istifini bozmadı, oturmaya devam etti.
2: Şimdi biraz bayram gündemine bakalım artık. Bayrama şurada ne kaldı? Ne kaldığını ben söylemeden Faruk abi siz söyleyin. Bir hafta.
3: 12-13 gün kaldı, evet. 27'sinde bayram. Bugün ayın 15'i. Hı,
2: kaç gün kalmış?
3: 12 gün kalmış oldu.
2: Hı, i̇yi.
3: Tabii bugün önemli de bir tarih aslında. Bayramı konuşalım da sonra bugün doğum
2: önce,
3: izni...
2: Önce onu konuşalım.
3: Olur, doğum izni için dilekçe verecek anneler için de 15'i deyince evet son gün. Biliyorsun...
2: Mehtim de diyor ki nasıl geçtiniz birden bu konuyu?
3: Tamam. Peki sen...
2: Yok devam edeyim. Bu önemli son gün gerçekten evet. Sonra hemen bayrama geçeriz.
3: Şöyle biliyorsun annelerin doğum izni 24 haftaya çıkartıldı.
2: Evet.
3: İki kesim var demiştik. Bir, şimdi doğum yapacaklar. Onlar 24 hafta olarak zaten kullanacak. Orada hiçbir sorun yok. İkincisi, üç kesim var aslında. İkincisi... Doğum yapmış ve izni devam edenler. Hı hı. Bu annelerimiz de hiçbir şey yapmayacak. İzinleri otomatik olarak 24 haftaya uzayacak.
2: Evet.
3: Ama doğum yapmış ama izni bitmiş annelerimiz kalan 8 haftayı nasıl kullanacak? Hani 8 hafta yeni bir hak onlara verilecek mi? Evet verilecek. Kime verilecek? 16 Ekim 2025 sonrası doğum yapan annelere verilecek. Bu anneler içinde kurumlarına eğer memursa, özel sektörde çalışıyorsa iş yerlerine dilekçe verme günü de bugün doluyor.
2: Bugün son.
3: Evet, bu annelerimiz bugün dilekçelerini verecekler ve 8 hafta daha ilave izin kullanıp bunun da parasını alacaklar. 41.104 lira tutuyor en az asgari ücretli için. Maaş arttıkça o da artıyor. Burada bir tek istisna var, o da kamudaki sözleşmeli personel. Sözleşmeli personelin başvuru tarihi 22 Mayıs'a kadar uzatıldı. Onlar 22 Mayıs'a kadar başvurabilecekler. O yüzden hani bugün 15 Mayıs olduğu için birden o tarih gelince ben de Meftun'u biraz zorladım ama önemliydi. Bunu bir hatırlatayım dedim ben de unutmadan. Annelerimiz eğer dilekçelerini vermedilerse bugün versinler. O 8 haftalık ilave izni de hak ettikleri izni de kullansınlar.
2: Peki gelelim bayrama.
3: Bayrama evet.
2: Şimdi...
3: 9 gün.
2: 9 gün denetimler bir yandan sürüyor. Bir yandan Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda fahiş fiyatlar almış başını gitmiş.
3: Maalesef.
2: Bayram bileti ayrı, bayram kıyafeti ayrı, bayram tıraşı ayrı.
3: Bir arada bu bayram bir de Kurban Bayramı olduğu için kurbanlık alışverişi de var. O yüzden de ekonomi biraz daha fazla canlanıyor.
2: Şimdi bu seyahat şirketlerindeki bilet satış fiyatları da tek tek kontrol edilmiş. Bu arada şöyle bir tekrar hatırlatmayı da yapalım. Biz hep söylüyoruz bu ekrandan. Marketlerdeki fiyatlarla ilgili yazıyorsunuz bize. Lütfen gördüğünüzde şikayet etmekten geri durmayın. Çünkü evet. Bir yere bildirmeniz lazım ki öyle bayram fiyatı diye bir şey yok.
3: Maalesef. Bizde var. Bizde bayram fiyatı var, yağmur fiyatı var, kış fiyatı var, Ramazan fiyatı var. İşte Amerika İran'a bomba attı fiyatı var.
2: Asgari ücrete zam geldi fiyatı
3: onun
2: var.
3: Onun fiyatı var. Daha liste çok uzun. Hani bizde bahane çok fırsatçılık için. Şimdi kamuda hem havayolu şirketlerimiz hem de TCD'de ek seferler düzenliyor. Özellikle hızlı trende. Ulaştırma Bakanlığı bunun da çalışmasını yaptı ve açıkladı. Ciddi şekilde orada ek seferler düzenlenecek. Ama tabii yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü insanlar karayoluyla da çok fazla memleketlerine gidiyorlar. Bu biraz Kurban Bayramı da olduğu için özellikle büyük şehirlerdeki insanlar kurban kesmek için de memleketlerine özellikle gidiyorlar. Daha rahat kesebilmek için. Gerçi büyük şehirlerde hani kurban kesim yerleri vesaire ayarlanıyor ama
2: çok
3: memleketlerde
2: de akıllı. Çok üzüldüm. Görüyor musunuz Ömer'le Meftun'u yaptığını?
3: Harikalar.
2: Bu bize mesaj. Yani biz günleri

0: takvimi karıştırıyoruz ya. Takvimi ayarlamışlar oraya. Ekranı bize takvimi verdiler.
1: Teşekkür 9 ederiz. Günü gösteriyorlar.
0: Samet de size yardım etmiş anladığım kadarıyla. Biz 9 günü gördük, tarihi de bu öğrendik.
1: Bu 9 gün tabii kamu personeli için, onu da söyleyelim. Yani onlar bu tarihi koyarken hevesleniyorlarsa hani özel sektör için değil. Ha, özel sektör de bu 9 günü kullanabilir mi? Kullanabilir. İsterse idare izin verir 1,5 gün. İsterse yıllık ücretli izinden kullanılabilir. Şimdi 10 milyon kişi en az, bana sorarsan daha fazla da var. Kendi araçlarıyla da yola çıkacaklar var. Biraz havalarda düzeldi artık. Senin memleketlerine doğru da hareket başladı, tatil yerlerinde. Orada da duyduğum kadarıyla böyle biz biraz son dakikacıyız ya. Hmm. Mesela aylar öncesinden eğer biletimizi ayarlasak, otelimizi ayarlasak çok daha şey. Şimdi düşünüyor insanlar, oteli arıyor.
0: Aslında değil mi, öyle çalışanlar için çok, mesela biz yapamayız. Biz bir gün sonrayı planlayamıyoruz. Doğru. Çevremize bile bunu yakın çevremize anlatamıyoruz. Yani biz bir gün sonrayı nasıl planlayamaz diye. Bizim gibi çalışanlar, çünkü her an ne olacağını bilmeden biz çalışıyoruz. Bir dönüyoruz. Doğru. Deprem Allah korusun, bir dönüyoruz savaş. Bir gün sonrayı planlayamıyoruz ama dediğiniz gibi o düzende saatleri gidilse, belli çalışanlar bunları yapsa.
1: Yani mesela otel rezervasyonlarını aylar öncesinden mesela yapabilse çok daha %50, %60 çok daha ucuz rezervasyon yapabiliyor. Ama çoğunluğumuz son dakikacı olduğu için, faturalarımızı son gün ödediğimiz için, bugün 15 Mayıs son gün dilekçemizi vereceğimiz
0: için. Evet, annelere bir daha hatırlatalım onu.
1: Dolayısıyla biz son dakikacıyız. O yüzden bunu da fırsata çeviren işletmeler var mı? Var. Şu anda otel fiyatları da çok ciddi şekilde artmış. Tabii turizm mevsimi de başlıyor. Yani yabancı turistler de gelmeye başladı. Ama şimdi Meftun yazdı, 180 milyar liralık bir ekonomiye doping. Kurban alışverişini falan da düşünürsek o rakam çok daha yükselebilir. Hem ulaşımdan turizme, işte gıdadan giyime, bütün sektörler hareketlenecek. O yüzden hani ilk 9 gün açıklandığında da biz bu yorumu yapmıştık. Hani hükümet aslında bu kararıyla ekonomiye de bir canlılık, evet, sağladı diye. Ekonomimiz canlı, insanlarımız hareketli. Herkes için böyle kazasız, belasız, sağlıklı bir bayram olsun.
0: İnşallah. Aman dileyelim. Trafikte de ne olur dikkat.
1: Evet, yollara çıkacağız. 10 milyon bir kavimler göçü olacak.
0: Olacak.
1: Bakalım büyük şehirler boşalacak mı?
0: Bakalım. Tabii öyle diyorlar. Şimdi görüntüleri görünce bayağı yaz geldi. Bize takvim veriyorlar. Evet. Ben ne zaman bu seneye girdiğimizin farkında daha değilim. Ne zaman geçti?
1: Zaman çok diyorlar hızlı akmaya başladı.
0: Evet, yani bu takvim diyorsunuz ama bir anda Mayıs gelmiş ayı,
1: Mayıs'ı,
0: yani.
1: Mayıs'ı bitiriyoruz bak. Ayın ortasına geldik.
0: Yılın...
1: Evet, 5. ayındayız.
0: Yani yılı yaraladık neredeyse. Ne ara girdik de yaraladık da, bunu söyleyen tek biz değiliz bu arada. Herkes evet, yok, bunu konuşuyor.
1: Herkes zamanın çok hızlı aktığını söylüyor.
0: Peki o zaman evet, tatile gidecekleri şimdiden daha var, yine konuşuruz daha bayram gündemini.
1: Biz bugün tabii konumuz hani bayram ekonomisiydi ve denetimlerdi, fırsatçılardı. Onları da dediğin gibi dikkat edip vatandaş kendi denetimini de yapmalı.
0: Evet, hallere kadar sıkı takibi alınmış durumda bakanlık tarafından.
1: Vatandaş
0: da yine bir göz olacak ki şikayetlerini iletecek. Ticaret Bakanlığı denetimlerini arttırdı. Şimdi bağlantımız hazır mı? Peki. Bayram öncesi demişken sıfır araç ve ikinci el araç piyasasında da bir hareketlilik var. Muhabir arkadaşım Erşan Karaca konuyla birlikte bizi bekliyor. Erşan, günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Cansın Elvacı ve değerli konuğumuz Faruk Erdem. Şu anda aslında otomotiv piyasasına gözler çevrilmiş durumda çünkü bayrama sayılı günler kaldı. Önemli sorularımız var. Aynı zamanda ikinci el ve sıfır otomobilleri ilgide artmış durumda. Çok değerli yayın konuğum otomotiv uzmanı Mehmet Karaca Bey ile birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Erşan Bey. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar diliyorum bu arada.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Özellikle ikinci el ve sıfır araçlara şu anda talepler ne durumda? Bayram öncesi sizden dinleyelim.
3: Aslında bizim galericiler olarak en sevdiğimiz zamanlar diyebiliriz. Çünkü artık mevsimsel olarak zaman değişiyor. Yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle yaklaşık Türkiye'nin 1/4'ü yer değiştiriyor. Bu şekilde de insanların araba ihtiyacı oluyor. Araba ihtiyacı olduğu zaman da bizim tabii ikinci el piyasası olsun, sıfır olsun daha hareketleniyor.
2: Peki şu anda bu yoğunluğun bayram sonrasına da sakması söz konusu olabilir mi? Vatandaşlar bunu da merak ediyorlar aynı zamanda.
3: Tabii ki.

0: Bayram sonrasında da sarkabilir. Şimdi planlarını bayrama göre yapanlar eğer ki araç alamadıysa bayramdan sonra da gelip bizleri ziyaret edip araç alabiliyorlar.
1: Peki bayram öncesinde bütçesine uygun bir araç arayan vatandaş hangi kriterlere dikkat etmeli? Yani vatandaş bu soruları çok merak ediyor. Çünkü her yerden de araba alınıp satılmıyor.
0: Tabii ki. Özellikle firmanın yetki belgesi var mı? Yani yetki belgesi olduğu zaman devletimizin belirlediği, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bazı hususlar var. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ekspertiz yaptırması gerekiyor. Aldığı yerin kurumsal olması, yani ayaküstü dediğimiz firmalardan almaması gerekiyor. Aldığı arabada işte hasar var mı, kazası, boyası nedir, işte airbaglerinde işlem var mı, bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Peki şu anda sizler otomotiv sektöründeki duayen isimler olarak söylemek istiyorum. Şöyle bir durum var. Şu anda vatandaşlar sıfır araçları mı daha çok yöneliyor bayram üzerinde? Hani indirimler olabiliyor, bazı fırsatlar olabiliyor. Yoksa ikinci ele mi vatandaşlar yöneliyor?
0: Bu tamamen bütçeyle alakalı aslında. Yani bütçeniz yani sıfıra yakınsa tabii sıfır da alınabilir. Ama ikinci ele yakınsa, yani arada fazla fiyat farkı yoksa tabii ki sıfırı tercih ediyorlar. Ama aradaki fiyat farkı ve bütçeniz ikinci el veriyorsa ikinci el almak daha mantıklı.
1: Evet, aslında bizden bir yandan da şöyle bir şey merak ediyoruz. Şimdi biz burada yayın yaparken bir yandan da vatandaşlar buradaki galeriyi geziyorlar. Şimdi gidelim, bir tane müşteri var. Arabaya bakıyordu. Az önce bilgilendirildi bu konuda, hani araç konusunda. Bakalım kendisi neler düşünüyor? Acaba hangi arabayı almak istiyor ya da bütçesi nasıldır, nedir? Efendim merhabalar. Merhaba. Haber canlı yayındayız. Araba bakıyorsunuz galiba. Biz de yayına başlarken sizi gördük. Neler düşünüyorsunuz? Ne zaman alışveriş kararı verdiniz aslında? Yani bu zamanı beklediniz mi?
2: Bayram geliyor. Sonuçta araba sahibi olmak lazım. İkinci el düşünüyorum. Yani uzun zamandır araba bakıyorum ama bütçeme yeten şu an için bu. İkinci ele bakıyorum. Böyle güzel bir araba almak istiyorum yani ben de. Burayı önerdiler. Buraya geldik.
1: Bayram öncesi de galiba zaten hani alışveriş için en doğru zamanlardan bir tanesi mi diyebilirim?
2: Tabii ki. Tabii ki. Evet. Tabii ki.
1: Şimdiden hayırlı olsun diyelim o zaman. İnşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şöyle aslında Cansın Elvacı, piyasa durumlarına bakacak olursak ikinci el piyasasına biraz daha talep artmış durumda. Sıfır otomobiller dediğimiz gibi vatandaşın cebine göre, rakamına göre, belirlediği rakama göre aslında belirleniyor. Fakat bayram öncesinde aslında kritik son bir hafta, yani son günlerin içerisindeyiz. Bayrama da sayılı günler kaldı. Otomotiv piyasasında özellikle ikinci ellere yoğun ilgi olduğunu belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul'dan bir haber var sırada. Başakşehir'de annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk şoförün dikkati sayesinde bulundu. Anne oğlunun hasreti 16 durak sonra bitti.
4: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
5: Allah'ın çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlere sizdedir. Bak size söyleyeyim.
4: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
6: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
3: Almanya'da bir mağazaya götüreceğiz şimdi sizi. İlginç bir mağaza burası, çünkü kapıdan girdiğinizde sizi karşılayan esnaf değil, daha doğrusu bir İnsan esnaf değil, öyle diyeyim, robot.
7: Adı Shoti, mesleği ise esnaflık.
8: Niye? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Çin üretimi bu insansı robot, Almanya'nın güneyindeki bir yapı markette tezgahtar olarak çalışıyor. Tüm gün mağazada geziyor.

0: Am Anfang hemen tutar.
1: Başta tedirgin olmadık değil. Bir anda yanınıza gelip karşınızda dikiliyor falan. Alışmak kolay değildi yani. Ama artık korkmuyoruz. Maskotumuz oldu, alıştık. Artık aramız iyi.
2: Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta sağanak sonrası sel meydana gelmişti. Afet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Sel birden geldiği için buradan vatandaşlar, ya sadece bizim burada değil, bütün vatandaşlar kendi tedbirlerini alamadılar. Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar.
4: Su böyle yükseldi. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kayda geçti. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında hasar oluşmuştu. Sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anlarında yağışın şiddetini artırması ve suyun yükselmesi yer alıyor. Bu görüntülerde selin olduğu güne ait. Besici ahırın suyla dolması sonucu mahsur kalan hayvanları için seferber oldu. Ahıra giren adam büyükbaş hayvanların iplerini bağlı oldukları yerden çözdü ve hayvanları boğulmadan ahırdan çıkardı. Ayrıca selin hasar verdiği ilçede afetin yaraları sarılıyor.
3: Sel aniden gelince tabii dışarıya çıkmakta zorluk yaşıyorlar. İçeriden belediyemizin kepçeleriyle yani camı patlatarak buradan çocuklarımız, iki tane çocuğum vardı benim burada. İkisini de kepçe aracılığıyla kurtardık.
4: Selde yaklaşık 100 araçta hasar görmüştü. İçleri balçık, odun parçalarıyla dolan ve kullanılamaz hale gelen araçlar hasar tespit çalışmasının ardından Havza'da 7 emin garajına kaldırıldı.
5: İçinde buraya doldu. Hemen 10 dakikada da buralar doldu. İşte arabayı zor kurtardık. Kapılar açıldı kendi kendine. İşte görüyorsun, vaziyetler böyle işte. Yapacak başka da bir şeyimiz kalmadı.
4: Ayrıca ilçede dere üzerinde bulunan iş yerlerinin yıkımına başlandı. Yıkımı yapılan iş yerleri taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı inşa edilen 56 dükkan için hazırlıklara devam ediyor.
2: İstanbul Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği Çevre ve Sıfır Atık Festivali başladı. Festival birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.
4: Atölyelerden yarışmalara, bilim gösterilerinden defileye, bu festivalde neredeyse yok yok.
6: Mükemmel ötesi bir şey. Şu an zamanımız çok iyi geçiyor.
7: Çok beğendim. Çok güzel etkinlikler vardı. Çok hoşuma gitti kısacası.
8: Çok fazla şey var. Çok güzel bulduk. Özellikle bu projeler çok hoşumuza gitti. Maskotlar, hepsi çok eğlenceli.
9: Sultanbeyli Belediyesi çevre ve sıfır atık temalı bir festival düzenledi. Festivale ise ilk günden ilgi hayli yoğun oldu.
10: 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2407 ton ambalaj atığı ve 260 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırmış bulunmaktayız. Bu rakamlar geri dönüşümün çevremiz ve ekonomimiz açısından ne kadar değerli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
4: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tonbaş, ilçede geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırdıklarını söyledi.
10: İlçemizin farklı noktalarında bulunan giysi kumparaları, ilaç atığı toplama noktaları, cam, karton ve plastik atıklara yönelik ekipmanlarla geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmış bulunmaktayız.
4: 3 gün sürecek festivalde robot şovları, geri dönüşüm ve doğa atölyeleri, tematik sergiler, sanat atölyeleri ve yarışmalar düzenlenecek. Festival her yaştan vatandaşa hitap eden zengin bir program sunacak.
2: Faruk abi, bir maç özetine bakalım mı?
11: Bakalım.
2: Lige tutunabilme mücadelesi veren Alaves, şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde ilan eden Barcelona'yı mağlup etmiş. Maçın özetine birlikte bakalım. Sonra ben Faruk abiyi uğurlayayım ama saat başında tekrar buluşalım. Sağ olun.
11: Siz de sağ olun.
12: Alaves Barcelona maçından

Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Alaves için çok kritik bir maç. Barcelona için tatile, Dünya Kupası'na geri sayım maçı. Alaves'le oyuncular alkışlayacak sanıyorum Barcelona'yı. Evet, şampiyon Barcelona alkışlarla geliyor sahaya. İlk düdük Barcelona başlıyor maça. Koundé arkaya doğru çok iyi top, Rashford dışarıya. Perez orta geldi. Toni Martinez yerde sürüyor oyun. Rebah iyi vuruşları var. Rebah yandan dışarıya. Korner. Casado. Rashford kaleye doğru geldi, ustalar vurdu oradan Rashford. Corner kullanıldı. Rashford şimdi Blanco, Diabate vurdu. Diabate işte bunu kovaladılar, işte bunu beklediler 45 dakika, bir şekilde gol yemeden durdular ve her duran top tehlikedir. Golü buluyor Alaves. Altın değerinde, elmas değerinde bir gol onlar için. Koundé karşısında Rebah. Çekti topu. Rebah'tan orta. Diabate kafa Şezri. Bomboş kaldı Diabate. Şezri çıkarttı. Atak sürüyor Perez. Perez, Balde sakladı ve out. Olmo. Kazanan Blanco. Blanco'dan pas. Avantajı oynattı hakem Rebah. Rebah savunma arkasına çok güzel bir top Şezri. Çok iyi çıktı.

0: Şimdi Perez. Manuel Perez yerden. Kunde, Balde. Şimdi Blanco, Guridi. Guridi son anda. Direkten çıktı sanıyorum önce son
1: sayı. Bence de direkt.
0: Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Alaves Barcelona'yı mağlup ediyor. Ve lige tutunma yolunda dev bir adım atıyor.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
6: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
5: İnsan Vakfı.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
7: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Reklam.
5: A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ABD Başkanı Donald Trump Çin'e heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. İş dünyasının en üst düzey isimlerini de kendisiyle birlikte Pekin'e götüren Trump'ın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. O anların başında ABD Başkanı Trump'ın Xi Jinping'le tokalaştığı görüntüler vardı. Trump'ın diplomatik görüşmelerde sıkça gündem olan sert tokalaşma hamlesi, Çin lideri Xi Jinping karşısında sonuçsuz kaldı. Trump tokalaşırken Jinping'i kendine doğru çekmek istedi. Ama Çin lideri de aynı şekilde karşılık verdi. Liderlerin tokalaşma düellosu kameralara böyle yansıdı. Daha sonra liderler birbirlerine heyetlerini tanıttı. Xi Jinping'in Çin geleneklerine uygun olarak ABD heyetinin yüzüne doğrudan ve uzun şekilde bakmaması ise dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ziyaretinde ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook onlardan bazılarıydı. Elon Musk'ın tören sırasında bir turist gibi cep telefonuyla çevreyi görüntülemesi ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim.
0: Çinli çocukların ellerinde çiçekler, ABD ve Çin bayraklarıyla birlikte Trump'ı karşılaması da dikkat çeken karelerdendi. Bu karşılama Trump'ın hoşuna gitti.
1: Öncelikle bu çok az kişinin tanık olabileceği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular, güzeldiler.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantının yapıldığı salonun tavanından gözünü alamaması da kameralardan kaçmadı. Savaş Bakanı Pete Hexet'a tavanı gösteren Rubio'nun duyduğu hayranlık yüzünden okundu. ABD Başkanı Çin lideri Jinping'le ünlü Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. 15. yüzyılda inşa edilen tapınak, Ming ve Qing Hanedanı dönemlerinde dini ritüeller için kullanılıyordu.
1: Harikaydı her şey. Çin çok güzel.
0: Bu sırada bir muhabir Trump'a Tayvan'ı sordu ancak yanıt alamadı. Çin ev sahipliğindeki yemeğin en çok konuşulanlarından biri yine Tesla CEO'su Elon Musk'tı. Apple CEO'su Tim Cook Musk'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Musk istifini bozmadı, oturmaya devam etti.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ABD ile Çin anlaştı. İran'ın nükleeri olmayacak. Hürmüz Boğazı açılacak. ABD Başkanı Donald Trump 8,5 yılın ardından Çin'i ziyaret etti.
1: Ülkelerimizin ortak çıkarlarının farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğuna her zaman inanıyorum.
2: Zorluklar olduğunda da iyi geçindik. Sorunları çözdük. Bir sorunumuz olduğunda sizi arardım. Siz de beni arardınız.
0: Çin lideri Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'ı Büyük Halk Salonu olarak bilinen devlet binasının kapısında karşıladı. Törende liderler birbirlerine heyetleri tanıttı. Resmi törenle karşılanan ABD Başkanı, milli marşların ardından askerleri selamladı. Trump onuruna top atışları yapıldı. Askeri geçiş töreni düzenlendi. Daha sonra liderler heyetler arası toplantıya geçti. Anlaşmazlıklara rağmen karşılıklı işbirliği vurgusu vardı.
2: Birlikte muazzam bir geleceğimiz olacak. Çin'e ve yaptığımız işe büyük saygı duyuyorum.
1: Birinin başarısı diğeri için bir fırsattır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünya için faydalıdır. Rakip değil, ortak olmalıyız.
0: ABD Başkanı ile Çin lideri düşmanlık tüm dünyaya zarar verir deyip dostluk mesajı verdi.
2: Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanların bunu söylememden hoşlanmadığı oluyor. Ama ben yine de söylüyorum. Çünkü bu bir gerçek.
1: Birbirimizin başarısına ve birlikte refaha kavuşmasına yardımcı olmalı, yeni dönemde büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmalıyız. Dünya yeni bir yol ayrımına gelmiştir.
0: Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Tarafların Hürmüz'ün açık kalması ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda anlaştığını açıkladı. Kriz başlıklarından biri olan Tayvan meselesi ise gündeme getirilmedi. ABD Başkanı Trump adına verilen yemekte de samimi görüntüler kayda geçti.
1: Bu tarihi bir ziyaret. Bugün Trump ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundum. İkimiz de Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ikili ilişkiler olduğuna inanıyoruz. İşbirliği ve ortaklıktan fayda sağlarken çatışmadan kaybediyoruz. Çin-ABD ilişkilerinin büyük gemisini doğru yolda birlikte ilerletmeliyiz.
2: Son derece olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. Amerika ile Çin arasında ilişkiler eski ve köklüdür. Dünya tarihinin en önemli ilişkilerinden biridir.
0: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı çekildi.
5: 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
4: Başkan Fatih Karahan, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Küresel savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomi etkileri rapora damga vurdu.
5: Yüksek enflasyon gelir dağılımında bozulmaya sebep oluyor. Ekonomideki kaynakların verimli şekilde dağılmasına engel oluyor ve bu vesileyle ekonomimizin potansiyel büyümesini aşağı yönde etkiliyor.
4: Karahan, para politikasına ilişkin soruları da yanıtladı. Tüm seçeneklerin masada olduğu mesajını verdi.
5: Mevcut durumda da bu belirsizlik biraz daha azalana kadar şu anki duruşumuzun isabetli olduğunu değerlendirdik ve dolayısıyla son toplantıda da bir değişiklik kararı almadık. Ama tekrar vurgulamak isterim ki bundan sonraki kararımızda tüm seçenekler masada.
4: Sunumun soru cevap bölümünde dolarizasyon eğilimi de gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, mevcut dönemde dövize yöneliş kaynaklı bir risk görmediklerini söyledi.
6: Jeopolitik belirsizliklerin ve risklerin arttığı son dönemde yabancı para mevduat tercihinin sınırlı kaldığını gördük. Bu aslında bizim için TL'ye olan güvenin devam ettiğini gösterdi.
4: Raporda Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş sonrası enerji fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına dikkat çekildi. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında oynaklığın arttığı, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği belirtildi. Merkez Bankası bu süreçte finansal koşulların sıkılaştığını ve parasal aktarım mekanizmasını destekledi.
2: A Haber Radyo.
7: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Muhabir arkadaşlarım farklı noktalarda yayını hazırlar. Kimlere de hızlıca bakalım. Ardından detaylara geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'nın ardından Kazakistan'daki ikinci durağı Türkistan'da. Erdoğan'ın bugünkü programını Hasan Zahit Ezim Türkistan'dan aktaracak. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinin detaylarına da bakacağız az sonra. Mehmet Seyrek Pekin'den son gelişmeleri anlatacak. Foça Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda piyade tüfeği ve tabanca ile atış yarışması düzenlenecek. Tayfun Er İzmir'de o anları ekrana taşıyacak isim ve Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda çalışmaların %90'ı tamamlanmış durumda. Son durumu öğreneceğiz Abdullah Ünver'den. İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonlar var. Mustafa Kadir Mercan da İstanbul'dan detayları paylaşacak muhabir arkadaşım. Hemen başlayalım. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun hazır. Ata günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
8: Cansın, teşekkür ediyoruz. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi bu operasyon. Aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu toplam 5 kişi, şoförü, sekreteri ve aynı zamanda yakın arkadaşlarından bir tanesi olmak üzere toplamda 5 kişi yapılan şafak operasyonuyla birlikte gözaltına alındı ve şahısların şu an itibariyle emniyetteki sorgusu sürüyor. İhaleye fesat karıştırma ve aynı zamanda da yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik. Zaten Merkez Efendi Kaymakamlığı tarafından muhakkik atanmıştı. CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili inceleme yapıyordu bu muhakkikler ve hazırlanan rapor Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na da sunulmuştu ve artık o raporun sunulmasının ardından rapor tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı belediye hakkında bir soruşturma izni verdi ve soruşturma kapsamında da daha önce hatırlanacağı gibi bazı birim müdürleri ifade vermişti. Başkan yardımcısı Emrah Karan'ın mama üretim makinalarının satışı ve aynı zamanda da Antalya'dan alınan halk süt ve halk yoğurt ürünlerinde tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor. Çünkü belediyenin haricinde paravan bir şirket kuruldu ve bu şirketler aracılığıyla mama makinaları alındı ve aynı zamanda işte halk süt ve halk yoğurt adı altında da bazı ürünler satın alındı, belirtildi. İşte bu nedenle de sabah operasyon gerçekleştirildi. Tam da şafak vaktinde Merkez Efendi Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'la birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemleri ve ifade süreçleri de başlatılmış oldu. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'la birlikte bazı CHP'li yöneticilerin de şu anda toplantı halinde oldukları ve bir durum değerlendirmesi yaptıkları belirtiliyor. Günün Denizli için ve Türkiye için en sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Belediye bünyesinde yürütülen bir proje vardı.

0: tekrar edelim. Pet kafe ve sokak hayvanları mama üretim tesisiyle birlikte halk süt projelerine ilişkin bu operasyonun gerçekleştirildiği ve alımlarda yolsuzluk yapıldı, ihalelerde de usulsüzlük yapıldı belirlendi. Belediye Başkan Yardımcısı bundan önceki süreçte de ifade vermişti ve yine uyuşturucu operasyonu kapsamında da yine gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda bu bahsettiğim üretim tesisinde de incelemeler yapıldı. Belediyeye de bir operasyon düzenlendi. Çünkü başkan yardımcısının makamında ve aynı zamanda da diğer personelin odalarında bulunan evraklara da el konuldu. O evraklar da şu an itibariyle inceleme altında. Evet, toparlayalım. Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonun ayrıntıları bu şekildeydi. CHP'li Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eskişehir'in CHP yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda tespit edildi. Burada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ünün yakalandığı bilgisi var. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylar da var. Gözaltına alınan özel kalem müdürünün ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü halde bir oda tespit ediliyor. O odada da arama çalışmaları yapılıyor. 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçiriliyor. Rusya, Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini daha düzenledi. Bu kez Kherson kentinde Birleşmiş Milletler'e ait araç hedef alındı. Geçici ateşkesin bitmesinin ardından Rus güçleri saldırılarını sürdürüyor. Rusya başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehre insansız hava aracıyla yüzlerce saldırı düzenledi. Bu saldırılarda insani yardım götüren seyir halindeki bir Birleşmiş Milletler aracı da hedef oldu. Saldırı anı ise kameraya an be an yansıdı. Ukraynalı yetkililer son saldırılarda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Aslan'daki kritik görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı Türkistan oldu. Peki son durum ne? Bugün neler yaşanacak? Muhabir arkadaşım Hasan Zeyd Ezim hazır. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Yasin Hanım'a hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Sıcak bir bilgiyle başlamak istiyorum önce. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı şu anda ikili bir şekilde görüşüyor. Baş başa görüşmelerinin başladığını ifade edelim. Başkan Erdoğan yaklaşık bir saat önce bizim bulunduğumuz yere Türkistan'a iniş yaptı. Resmi karşılama töreniyle o noktada karşılandı ve daha sonrasında temaslara hemen başladığını ifade edebilirim. Ve şu anda an itibariyle Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin başladığını söyleyebilirim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a geride bıraktığımız gün gelmişti. Astana'daydı ve Astana'da Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmıştı. Ve orada aslında önemli temaslarda bulunduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 13 adet anlaşma yapıldı Kazakistan ve Türkiye arasında. Ve şu anda ise Başkan Erdoğan az önce ifade etmiş olduğumuz gibi Türkistan'a geldi ve Türkistan'da da artık görüşmelerine başladığını söyleyebilirim. Yaklaşık 1 ila 1,5 saat sonra bir aile fotoğrafı çekilmesi bekleniyor ve akabinde ise Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi gayri resmi zirvesine katılması bekleniyor ve zirvenin ana gündem maddelerinden bir tanesi, ana konularından bir tanesi ise yapay zeka ve dijital kalkınma olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada yapay zeka, dijital inovasyon ve yeni teknolojilerin ekonomik büyüme katkısı ön plana çıkacak. Tabii ki ayrıca yalnızca bu değil, öte yandan ekonomik ve ticari ilişkilere de yine aynı şekilde katkı sağlanması bekleniyor. Tabii yine önemli bir detay geçmek istiyorum. Önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik ancak bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez şu anda Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı. Bu da aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için oldukça önemli bir adım, atılım olduğunu söyleyebilirim Cansın Elvacı. Bu noktadayız. Gelişmeler sürekli yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ı takibe devam ediyoruz. Gelişme oldukça tekrardan aktaracağız diyelim. Sözü Türkistan'dan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan sıfır atık laboratuvarının açılışını da yaptı.
3: Sıfır Atık projesini uluslararası platforma bir kez daha taşıdı. Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın önde gelen tarım üniversitelerinden Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Türkiye ve Kazakistan bayrağı taşıyan ve yöresel kıyafet giyen onlarca öğrenci tarafından karşılanan Emine Erdoğan, Kazakistan'ın Sağlık ve Tarım Bakanları ile bir araya geldi. TİKA Başkanı Abdullah Erin'in de yer aldığı ziyarette, üniversitenin Türkiye ve uluslararası alandaki diğer üniversitelerle yaptığı işbirlikleri anlatıldı. Laboratuvarı gezen Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan Üniversitesi Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Söz konusu laboratuvar, tarımsal ürünlerin geri dönüşümünü sağlamasının yanında üniversitenin eğitim çalışmalarında aktif olarak hizmet edecek. Laboratuvarda sıfır atık kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların analizi ve süreçlerinin çevresel etkilerinin incelenmesine yönelik cihazlar da bulunuyor.
1: Amerikan Başkanı Trump, Fox News'a bir röportaj verdi. Xi ile görüşmesini değerlendirdi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin hem İran'la anlaşmasının sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söyledi.
4: Washington-Pekin hattında ticaret, enerji ve İran başlıkları masadaydı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'a göre Çin artık Amerikan petrolü ve tarım ürünleri satın almaya hazırlanıyor.
5: Çin lideri Xi tamamen işine odaklanmış, oyun oynamayan biri. Tarım ürünlerimizden bol miktarda satın almak istiyorlar. Çin gemilerini Texas, Louisiana ve Alaska'ya göndermeye başlayacağız. Bizden petrol almak istiyorlar.
4: Bu çıkış iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin sinyali olarak değerlendiriliyor. Zirvede sadece enerji başlığı değil, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimi de ele alındı. Trump, Pekin yönetiminin ülkeyi aşamalı olarak dışa açacağı görüşünü savundu. Tarım ürünleri ihracatı ve vize konusu da görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Görüşmelerin bir diğer kritik gündemi ise İran'dı. Trump, Xi Jinping'in İran'la bir anlaşma sağlanmasını istediğini söyledi. Gözler şimdi ticaret ve enerji başlıklarında somut anlaşma çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
5: Çin ülkeyi aşamalı olarak açacak. Görüşmelerde Çin ile vize konusunu gündeme getirdim. İran konusunda daha fazla sabırlı olmayacağım. Muhatap olduğumuz İran lideri makul kişiler. Devlet Başkanı Xi, İran'la bir anlaşma yapılmasını istiyor.
4: Gözler şimdi ticaret ve enerji başlıklarında somut anlaşma çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
1: Peki bu ziyarette hangi başlıklar öne çıktı? Nasıl geçti ziyaret? Nasıl yankılandı? Çin'e uzanalım. Muhabir arkadaşım Mehmet Seyrek hazır. Bizi bekliyor. Mehmet hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
6: Johnson Elvacı geride bıraktığımız saatlerde ayrıldı Pekin'den. Trump sabah saatlerinde Xi Jinping'le bir veda yemeğinde buluştu. Yemekten sonra çaylar içildi ve tarihi İmparatorluk Sarayı'nda bahçede bir gezintiye çıktılar. Xi Jinping Trump'a ağaçların tarihinden bahsederken ve İmparatorluk Saraylarının kültüründen de bahsederken izledik. Yeşil kalkınmayı anlatıyordu Trump'a ve Trump da her fırsatta Çin'in harika bir ülke olduğunu ifade etmekten kaçınmadı. Her iki ülkenin medyasına yansıyan başlıklara baktığımızda Trump daha çok küresel basının istediği cevapları verdi. Çin artık İran'dan değil bizden petrol alacak, daha fazla işbirliği olacak. İran'la ilgili artık Çin'le mutabıkız gibi mesajlar verdi. Zirvenin son gününde yapılacak görüşmeler öncesinde de yine kameralar karşısına geçti Trump ve Xi'nin Çin için fazla uzun boylu olduğunu kaydederek bir gafa imza attı ve o tamamen işine odaklanmış biri, bu iyi bir şey, oyalanması yok, onun gibi birini bulamazsınız, fiziksel özellikleri bile öyle, bilirsiniz uzun boylu, çok uzun boylu, özellikle de bu ülke için. Çünkü buradaki insanlar genellikle biraz daha kısa boylu dedi. Trump burada Xi Jinping'i öveyim derken bir anda Çin halkına küçük boylu diyerek bir gafa imza attığını da gördük. Peki Çin medyasında yansımalar nasıl? Trump'ın ve Beyaz Saray'ın açıklamaları nasıl karşılık buldu? Şöyle baktığımızda stratejik istikrar başlığını görüyoruz. Xi Jinping ve Trump Pekin'deki tarihi zirvede ilişkileri 3 yıl boyunca stratejik istikrar temelinde yürütme kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı 9 yıl aradan sonra gerçekleşen bu tarihi yüz yüze görüşmenin küresel barış, refah ve güven inşası açısından eşsiz bir adım olduğunu vurguluyor. Trump ziyareti sırasında İran krizini de değerlendirdi Çin tarafı ve savaşın küresel ekonomi ve tedarik zincirleri üzerindeki yıkıcı etkiler yarattığını belirttiler. Güç kullanımı çıkmaz sokak olduğunu ifade ettiler ve kapısı aralanan diyalog sürecinin korunması gerektiğini savundu Çin tarafı ve nakliye yollarının yeniden açılarak Orta Doğu'da acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumu göreve çağırdılar. Yani burada baktığımızda Pekin tarafı koşulsuz şartsız Trump'la İran konusunda anlaşmadığını görüyoruz. Trump'ın açıklamalarının biraz daha medyanın istediği cevapları verdiği yönünde olduğu da değerlendiriliyor. Pekin ziyaretinin son gününde Xi Jinping ve Donald Trump ikili ilişkilerin seyri ve küresel sorunlar üzerine dar kapsamlı ve özel bir görüşme gerçekleştirdi. Son olarak iki lider bu görüşmede ticari bağları sabit tutma, farklı alanlarda pratik işbirliğini genişletme ve birbirlerinin kırmızı çizgilerine saygı gösterme konularında tam bir mutabakata vardı. Beyaz Saray ve Amerikan medyası daha farklı bir dünya çizerken Pekin tarafı o çizgisini koruyarak diplomatik açıklamalarını bırakmıyor ve İran'la ilgili konularda yine duruşları aynı. Tek çözüm yolunun çatışmasızlık ortamı olduğunu da bir kez daha altını çiziyorlar. Johnson Elvacı.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda piyade tüfeği ve tabanca atış yarışması düzenleniyor. Detayları öğreneceğiz. İzmir'e gideceğiz. Mavi arkadaşım Tayfun Er hazır. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
7: Günaydınlar. Tabii Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Boran 7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması yapılmıştı. İşte o yarışmanın ardından da toplam 90 birlikten 540 personel seçildi ve bunların arasından 80'i finallere katılma hakkı kazandı. Şu anda sabah saatlerinde tüfek atış safhası tamamlandı ve Şırnak Jöh taburundan bir uzman çavuş birinci oldu. Şu anda ifade ettiğim gibi tabanca atışları başladı, devam ediyor ve her bir hedefe atışlar yapıldı. Tabii özellikle tüfek atışları ile ilgili sabah saatlerinde atışların dışında yaklaşık 1 kilometre mesafe koşarak 200 metre uzaktaki hedefe yatarak atışlar yapıldı. İşte o Şırnak Jandarma Jöh'ten gelen uzman çavuş tam isabetle o atışlarda başarılı oldu. Şu anda işte toplamda 4 uzman hakem eşliğinde şu anda ilk atışlar, tabanca atışlarının değerlendirmesi yapılıyor. Tabii burada özellikle jandarma özel harekat taburlarından gelen deneyimli uzman jandarmalar, jandarma komandoların eğitim seviyeleri oldukça yüksek. İşte hakem heyeti ilk atış yapan jandarma komandonun atış yaptığı hedefi değerlendirdi ve şu anda da ikinci jandarmanın atışları değerlendiriliyor. Oldukça başarılı denebilecek düzeyde. İlk o yuvarlağın içerisinde iki tane var, onun çevresinde

0: İçerisinde de toplam 3 tane hedef ve yapılan atışlar. Toplamda
1: 47 puan.
0: Toplam 47 puan aldı. Tabii tabanca atışları yarışmasının birinci etabında 15 metre mesafeden 30 saniye içerisinde onlu tabanca hedefine 5 mermi attı biraz önce jandarma komando. İkinci etapta ise 8, 15 ve 25 metre mesafeden 60 saniye içerisinde onlu tabanca hedefine 9 mermi icra edilecek. Tabanca yarışmasında yarışmacılar 14 mermi sarf ederek toplamda 140 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. İşte şu andaki jandarma komandonun toplam puanı da 25 saniyede toplam 45 puan kazanmış oldu. Tabii burada 4 tane uzman jandarma komutanı hakem var. Atış konusunda son derece deneyimliler. İşte bu atışlar sonucunda yapılan ilk değerlendirmeler burada işte o hedefin üzerinde yapılıyor. Şu anda da işte 3. jandarma komandonun yaptığı atışlar değerlendiriliyor ve toplamda 47 puan ki yüksek puanlar tabii ülkemizin dört bir tarafındaki jandarma komando taburlarında jandarma komandolarımız özellikle asayiş operasyonlarında çok büyük görevler üstlendiler geçmiş zamanda ve şu anda da işte hem sınır ötesinde hem de Türkiye'nin dört bir tarafındaki jandarma komando taburlarında görev yapan uzman jandarmalar eğitimlerini aralıksız sürdürüyorlar. Aslında yapılan hem sabah hem tüfek atışları hem de tabanca atışları konusunda oldukça uzmanlar. Eğitim kaliteleri, eğitim seviyeleri oldukça yüksek. Her türlü zorlu arazi koşulunda operasyon yapma kabiliyetine sahipler. Tabii tüfek ve tabanca atış yarışmasının sloganı da var. İsabetini göster, yeteneğini kanıtla diyor. Şu anda bulunduğumuz alan Foça Jandarma Komutanlığı Eğitim Komutanlığı'na bağlı atış alanı burası. Boran 7 Keskin Nişancı yarışması da bu alanda düzenlendi ve sabah saatlerinde başlayan işte ilk etapta tüfek atışlarında özellikle ikinci bölümünde durarak önce ayakta sonra oturarak daha sonra da yatarak hedeflere atışlar yaptılar. Ardından da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki mesafeden koşarak alana geldiler ve burada da yatarak atışlar yaptılar. Tabii en zor atış aslında oydu. Çünkü yüksek nabızla koşarak atış sahasına geldiler. Şu anda işte tabanca atışlarının ilk etabındaki uzman jandarmalar ayrılıyor. Birazdan diğer ekip gelecek ve burada da toplamda iki grup halinde yarışma bugün sonlanacak. Tabi toplam 20 finalist vardı. Onlu gruplar halinde ilk yarışma sabah saatlerinde işte başladı. Tüfek atış yarışması ki orada da tüfek tabancadan biraz daha aslında zor. Hem ağırlığı bakımından hem de tüfeğin atış esnasındaki o sarsıntıdan dolayı zor bir atış. Ancak ifade ettiğim gibi uzman jandarma komandolar alanlarında son derece deneyimliler. Her türlü hava koşulunda görev yapma kabiliyetlerine sahipler. Tabii işte bir taraftan da Halil gel devam edelim o tarafa doğru. İşte ikinci grup geliyor bakın. Farklı birliklerden Türkiye'nin 90 farklı birliğinden 540 uzman jandarma komando seçildi ve bunların ön elemeleri yapıldıktan sonra 40'arlı gruplar halinde iki grup hem tabanca hem de tüfek alanında burada eşleştiler ve bugün final günü. Tabii jandarma komandoların heyecanı da bir taraftan çok büyük. Şimdi atış yapılacak. Biraz yavaş ve sessiz olmamız gerekiyor. Tabii uzman jandarma komandonun dikkatini dağıtmamak için arka tarafta da işte jandarma komandolar, diğer ekipler de burada bekliyorlar ve onlar da sıralarının gelmesini bekliyor. Tabii tüfek atışlarında birinci olan ekip Tabii bir ödülle değerlendirilecek. Yarışmanın kapanış töreni de işte bu faaliyetlerden sonra olacak. Şu anda jandarma komando motive olmak için son hazırlıklarını yapıyorlar. İsa, Halil Karahan size göstersin. Bakın jandarma komando elinde daha henüz silahını almadı. O atış pozisyonunu nasıl yapacağını son
2: egzersizini yapıyor.
0: Şu anda bir dakika süre kaldı. Jandarma komandolar beylik tabancalarını dolu vaziyette şu anda emniyeti henüz açılmadı. Ve ilk hedefe atışlarını gerçekleştirecekler. İfade ettiğim gibi jandarma komandolar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki jandarma komando taburlar başta jöhler olmak üzere zaten bu eğitimleri atış hem tabanca ve tüfek kullanma anlamında son derece mahirler. Yetenekliler ve bilgi düzeyleri, eğitim düzeyleri
2: son 15 saniye.
0: İşte Boran 7 keskin nişancı yarışmasının ilk 3 sırasında da bizim özel harekat komutanlığına bağlı 2 ekibimiz bizim birinci olması yaklaşık 50'ye yakın ekip
2: yanlış
0: hatırlamıyorsam işte ilk atışları yapmaya başladılar. 15 metre mesafeden 30 saniye içerisinde onlu tabanca hedefine 5 mermi atılıyor şu anda. Onlu tabanca hedefine 5 mermi atılıyor.
2: Son 10 saniye.
0: Ve son 10 saniye şu anda. Hakemler de tabii bir taraftan o zaman konusunda hemen
2: ateş kes.
0: Ve şu anda işte 6 dakika tamamlandı.
2: Şarjörü çıkardı.
0: Şimdi birazdan
2: tabanca kılıfına
0: tetik düşürdü. Biraz tabancayı kılıfına koydu. Hazır hale geldi. Birazdan
2: hedef hattına var.
0: Hedeflerin atışların hedefe hangi noktalara isabet ettiğini işte 4 uzman hakem tarafından değerlendirilecek. Şimdi oraya doğru ilerleyelim hemen. Tabii bir taraftan da jandarma komandoların heyecanı da üst düzeyde. Çünkü eğitim başka, yarışma başka. Şu anda komutanımız komutanımız
3: 8 var. Bu da 8.
4: Bu da 8.
3: Evet. 3 9 2 tane 8 var.
2: Tamam.
0: Şu anda işte ilk jandarma komandonun evet. Puanını göreceğiz. Çok hassas noktalara yani 5 hedefi de neredeyse tam isabet. Tabii ben uzman değilim bu konuda ama alacağı aldığı puan şimdi görüyoruz. Ve toplamda 43 puan alınmış. Tabii işte bu iki ekip onarlı gruplar halinde şu anda ilk grup burada yarışmaya başladı. 5 kişi, 5 uzman jandarma. Tabii komutanlarımız da burada yarışmayı takip ediyorlar. Koçak Jandarma Komando Eğitim Komutanı biz burada. Tabii yapılan işte o değerlendirmeye komutanlarımız da eşlik ediyorlar ve tebrik etti atışı yapan
5: uzman çavuş Kenan Yayla.
0: Uzman çavuşu.
6: Kenan en güzel atış seninki şu ana kadar.
3: 3 tane 10 var, 2 tane 9 var.
4: 2 tane 9 var.
3: En iyi atış bu arkadaşlar. Aferin.
5: Sağ olun.
0: En iyi atışın işte komutanımız
3: şu ana kadar.
0: Evet. En iyi atışı yaptı. Şu anda ekranlarınızdaki uzman jandarma komando en iyi atış yüzü gülüyor. Tabii ki yüzlerin gülmesi de aslında çok çok önemli. Çok büyük emekleri var. Çok büyük emekleri var. Jandarma komandolarımızdan işte gösterelim. Bugünün bu etabın en iyi, en yüksek puanını aldı. O da kendiyle gurur duyuyor. Çünkü tabii çok zor şartlarda eğitim, her türlü hava koşulunda Eğitimleri devam ediyor, aralıksız devam ediyor ve sıcak ortamlarda da görevler yapıyorlar. Özellikle tabii onun dışında jandarma genel komutanlığına bağlı ekipler, jandarmalar başta.

0: 6 Şubat depremleri olmak üzere işte şu anda gördüğünüz gibi hem savaş hem barış durumunda her türlü hava koşulunda operasyon yapma kabiliyetine sahipler. 47 puan.
1: Süre?
0: 4. uzman jandarmanın puanı da şu anda 47 puan. Genel olarak baktığımızda komandoların atış istatistikleri birbirine yakın aslında.
1: Şöyle 3 tane 10 puan var.
2: 2 tane 9 var.
1: Artı 10 artı 10 artı 9 9 9 48 puan.
3: Süre 21.
1: 48 puan. 21 saniye.
0: 21 saniyede toplam 48 puan aldı. Bu da günün aslında en yüksek rakamı. İşte birazdan da ikinci etap başlayacak. Onun için de jandarma komandolar hazırlıklarını yaptılar. Evet, geçtiğimiz gün ön elemelerin tamamlandığı tabanca ve tüfek atış yarışmasının ikinci gününde, bugün 15 Mayıs, bugün sona erecek yarışma. Tabii yarışmanın tamamlanmasının ardından da ödül töreni gerçekleşecek. İşte bu kahraman komandoların derece alanlarına ödüller takdim edilecek. Şimdi ikinci grubun gelmesini bekliyoruz. Tabii bundan sonra da işte iki etap halinde devam edecek. Toparlayacak olursak Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 94 birimden gelen 540 personel, onlar elenerek ikişerli gruplar halinde önce 40-40-80, daha sonra ise 10-10-20 halinde ekiplere ayrıldı ve şu anda da final yarışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan tüfek atış yarışmasında da Şırnak Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan bir uzman çavuş birinciliği elde etti. Şu an itibariyle de işte tabanca atışları devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
4: Tayfun Er, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırılarla ilgili başlatılan soruşturmada 19 kişi yakalandı. Kamuoyunda tepki çeken görüntülerde aktif rol aldığı belirlenen 6 kişi tutuklandı. 2 kişi ise aranıyor.
5: Ankara'da ODTÜ'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma süreci sürüyor. Bahar şenlikleri kapsamında konser sırasında Türk bayrağına yönelik saldırı görüntüleri büyük tepki çekmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmayla 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden olaylarda aktif olarak rol aldıkları ve azmettirici oldukları değerlendirilen 6 kişi tutuklandı. Tamam, ona da bir bakın. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken bir kişinin gözaltı süreci devam ediyor. Öte yandan firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyet ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerini sürdürüyor.
4: Başkent'te denekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı. Sokaklar yasa dışı otoparkçılardan temizlenince sürücüler de rahat bir nefes aldı.
6: Yol boyu otopark ücreti 200 lira dayı. Araç istediği kadar da kalabilir gün boyu. Aracına da herhangi bir zarar gelmez.
5: Kendilerini otopark görevlisi olarak tanıtıp zorla ücret talep ediyorlar. Ücret vermeyi kabul etmeyen sürücüleri tehdit ediyorlar.
7: Hiç kimse kimseyi tehdit edemez. Kızılay'da, Ulus'ta öyle şeylerle karşılaşıyorum.
8: Kendini bilmeyen genelde çoğu da sabıkalıdır.
2: özellikle haraç alıyorlar ve para vermediğin zaman şu arabanın şu aralarını çiziyorlar.
5: Başkent Ankara'da değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik güven sokağı operasyonu düzenlendi. 32 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların sürücülerden araçlarını korumak için para istedikleri, kendilerine ait olmayan park alanlarını kullandıkları ve bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
3: Park edeceğim de yer arıyordum ya.
8: Yer var var, sıkıntı yok yerde. 150 lira baba.
5: Vatandaşlar uzun süredir yasa dışı otoparkçılık yapan kişilerden şikayetçiydi.
7: Hiç kimse kimseyi tehdit edemez.
2: İnsanlardan zorla para alıyorlar, insanları tehdit ediyorlar, arabasını çiziyorlar, lastiğini sindiriyorlar.
5: Ankara Emniyeti şikayet ve ihbarlar sonrası hemen harekete geçti. Korsan otoparkçıları bir bir yakaladı.
9: Otopark ücretini alayım abi.
10: Ne parası istiyorsun abi?
9: Abi 50 lira park ettik arabayı.
10: İşte her şey böyle başlıyor. Kendisini otopark görevlisi olarak tanıtan bir kişi aracınızı yanaştığınızda yanınıza geliyor ve sizden para talep ediyor. Eğer siz bu parayı vermediğiniz takdirde sesler yükseliyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. İş tehdit boyutuna kadar varıyor. İşte emniyet devreye girdi. Bu düzene son verdi. Sabah saatlerinde gözaltılar yaşandı. Sürücülerse rahat bir nefes aldı.
7: Emniyetin operasyonu tam yerinde bir operasyon. Çünkü yasa dışı her ne varsa emniyet geleni yapıyordur. Ondan herhangi bir şüphemiz yok.
2: Güzel bir şey oldu. Hani devam etmesi gerekiyor, devamlı.
7: İnşallah daha iyi güvenli ortamlar yaşayacağız yani.
4: İstanbul Küçükçekmece'de film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polis kaçan otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunun isabet ettiği bir polis yaralandı.
5: Küçükçekmece sokakları silah sesleriyle yankılandı. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açtı. İkinci Hürriyet Caddesi'nde görev yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde iki kişi bulunan otomobilin sürücüsü uyarıyı dikkate almadı, yoluna devam etti. Polis bir süre kovaladığı otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği bir polis yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu. İçindeki iki kişi de gözaltına alındı.
4: İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği kavgada iki saldırganın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.
11: Kesiyorlar, sigara istiyorlar. Bu da sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamış.
12: Ölen de, öldüren de çocuk. İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir çocuğun yaşatını bıçakladığı görülüyor. Parkta bulunanlar kavgaya doğru koşuyor. Ancak müdahale etmeyi kimse cesaret edemiyor. Bu sırada bir kişi daha koşarak elindeki bıçağı akranına defalarca saplıyor. Bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
4: Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.
12: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çankaya'da kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar oluştu. Ağaçların yola devrilmesiyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yönünde trafik tamamen durma noktasına

0: Aman yavaşça gel abi.
1: Ankara'nın Güdül ilçesi Yeşilöz mahallesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Nehir kenarında balık ağlarına dolanan Şahin'i gören vatandaşlar yardıma koştu. Ancak akıntılı dereye girmek zordu. Haliyle olay yerine ekipler çağrıldı. Bir itfaiye erinin beline halat bağlandı. Suya girdi. Derenin karşısındaki Şahin'e adım adım yaklaştı. Elindeki sopayla hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı. Ardından Şahin, itfaiye erinin ellerinde karşı kıyıya güvenle ulaştı. Yaralı kuş tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
0: Aman yavaş.
2: Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda fahiş bilet fiyatı denetimindeydi. Seyahat şirketlerindeki bilet satış fiyatları tek tek kontrol edildi.
1: Tamam. Kurban Bayramı öncesinde otogarlarda bilet fiyatları mercek altına alındı. Burası Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığında yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için düğmeye bastı.
3: Biz bugün ve bugünden sonra bayrama kadar farklı sektörler de var ama önemli olanlarından birisi de otogarlar. İstanbul Esenler Otogarı'nda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir fiyat tarifesinin olması gerekiyor. Yani vatandaşların gelip şehirlerine gideceği zaman tercihte bulunabilmesi için o fiyat tarifesini görmesi gerekiyor. Biz o açıdan bir kontrol yaptık.
1: Ekipler otobüs firmalarının bilet satış süreçleri, fiyat listeleri ve yolculara sunulan bilgilendirmelerini kontrol etti. Kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.
3: Bilet başına 180 bin liradan başlar haksız fiyat kurulunda cezai işlem tutarımız 1 milyon 860 bin liraya kadar gider. Şimdi bu ölçümüz bu efendim haksız fiyat konusunda. O tarife vatandaşın göreceği şekilde yoksa 4.393 TL bir şey yapıyoruz. Etiket cezası kesiyoruz onları da.
1: Denetimler bayram süresi boyunca farklı noktalarda devam edecek.
2: Ehliyet yenileme süreçlerinde özellikle ileri yaştaki sürücüler için sağlık kontrolleri daha sık hale getiriliyor. 65 yaş üstü sürücüler 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise 2 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenileyecek.
1: Ehliyet yenilemede yeni dönem başlıyor. 65 yaş üstüne sağlık kontrolü zorunluluğu geldi. Türkiye'de ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişiklikler gündeme geldi. Hazırlanan yeni uygulama kapsamında özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeye göre 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaşını aşan vatandaşlar içinse bu süre 2 yıla indirildi. Ticari araç kullanımında da yeni kurallar devreye giriyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemelerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Büyük otobüs şoförleri için en az 26 yaş şartı korunurken ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca ticari sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurmaları zorunlu hale getirildi. Yapılan bu değişikliklerle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de sürücülerin sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.
2: Villarreal Sevilla maçının özetini ekrana taşıyacağız. Böylelikle bugünlük noktalayacağız. İyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
4: İlk düdük geldi. La Ceramica'da Villarreal Sevilla maçı başladı. Moleiro sol kanada döndü. Mikau Tatse bindiren Pedraza. Mikau Tatse şut imkanı aradı. Araya bıraktı. Şimdi cezalını yerden vuruş ve gol. Moreno kaptan topu alara yolluyor. Mikau Tatse'den harika pas. O kadar rahat sıyrılıp o kadar yumuşak dokundu ki Moreno top tıngır mıngır ağlara gitti. Şimdi Pape

Pepe yanında. Papegi'yi bıraktı Pepe'ye. Pepe iki oyuncu kapattı yine Pepe. Cezalarına derin top. Ortaya çevrildi. Bir vuruş gol. Farkı ikiye çıkartıyor Villarreal. Mikau Tadse topu alara yollayan isim. Harika bir gol daha. Hazırlanış itibariyle Villarreal'den. 20 dakikada farkı 2 yaptılar. Gol Mikau Tadse.

kendi cezalarına. Joaquin, Joaquin'den çalımlar, şut ve gol! Genç oyuncu Joaquin harika bir gol atıyor, Sevilla'yı umutlandırıyor. Bu kez cezalarına daldı Joaquin Martinez, lakabıyla Oso, topu ağlara yolladı. Tenas'ın çabası yeterli olmadı bu topu çıkarmaya. Top kaybı. Bir atak şansı daha. Sol. Aspilicueta. Vargas istiyor, ona doğru. Vargas cezalını. Vargas yaptı ortayı. Bir vuruş, gol! Quique Salas. Demin kafayla atamadı ama bu kez ayakta harika bir gol atıyor. Sevilla beraberliği yakalıyor. Son 10 dakikadır daha iyi oynayan, rakip kalede daha fazla gözüken Sevilla beraberliği yakaladı. İki farklı yenik duruma düştüğü mücadelede. Baskı var. Partey topu kaybetti. Şimdi Juanlu. Yerden pası sol. Kaleye baktı. Sol bıraktı Adams. Adams cezalını. Adams'ın şutu, gol! Adams'tan harika gol. Sevilla 3-2 önde. 20 dakikada iki farklı yenik duruma düştükleri maçta 3-2 öne geçmeyi başarıyor Sevilla. 3-2 galip durumda Sevilla. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. La Ceramica'da kazanan Sevilla.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitli.

0: Derin dondurucu.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
3: Türksel gücünde 5G.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahat.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
15: Best Allianz'dır. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası

0: kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: gıda takviyesi alıyor musunuz efendim?
1: Evet alıyorum.
0: Bunların gerçekten vücuda bir faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Yani tıpla ilgili değilim ama olduğunu düşünmüyorum.
3: Şimdi takviye gıdalar çok masummuş gibi görünebilir fakat hepsinin bir toksik dozu vardır. Dolayısıyla fazla kullanım yine vücutta sağlık problemlerine yol açabilir.
4: Şifa niyetine içiliyor, adeta avuç avuç tüketiliyor. Ancak masum görünen bu ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında adeta birer zehre dönüşebiliyor.
0: Elimde görmüş olduğunuz bu gıda takviyesini bazen sindirim sistemimizi güçlendirmek, bazen de enerjimizi arttırmak için kullanıyoruz. Ancak eğer vücudumuzun bu takviyeye ihtiyacı yoksa ciddi riskleri de beraberinde getirebiliyor.
4: Sağlıklı yaşamın anahtarı olarak görülen takviye gıdalar doktor kontrolü dışında alındığında ciddi risklere neden olabiliyor.
5: Herhangi bir takviye edici gıda kullanmıyorum. Spor alanında kullanılanların hani belli bir etki gösterdiğini biliyoruz aslında ama hani yine doğal bir ürün olduğunu sanmıyorum.
6: Ben kullanmıyorum gıda takviyesi. Ya kullanan arkadaşlarım var, onlar faydalı olduğunu düşünüyorlar ama hani ben kullanmadım. Ben dengeli beslenmeye, sağlıklı beslenmeye daha çok önem veriyorum.
4: Kan tahlili yapılmadan kullanılan vitaminler anlık zehirlenmelere ve ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
3: Sağlık problemlerine yol açabileceği gibi anlık zehirlenmelere de yol açabilir. Dolayısıyla bilinçsizce özellikle kan testi yapılmadan kullanılmamasını öneriyoruz. Takviye gıdaların içeriği, takviyenin formu kesinlikle çok önemlidir. Hangi takviye gıdaların bir araya getirip multivitamin tarzı olarak kullanıldığı çok önemlidir. Dolayısıyla her takviye gıdayı güvenilir olarak kabul etmemek gerekiyor.
4: Diyetisyen Sümeyye Şerefli oğlu tahlil sonuçlarına bakılmadan ve doktor onayı alınmadan vitamin kullanılmaması gerektiğini vurguluyor.
3: İçerik okumak çok önemli. Hangi vitamine sizin ihtiyacınızın olduğu çok önemli. Bir bireyin ihtiyacının olan vitamine benim ihtiyacım olmayabilir. Dolayısıyla doktor tavsiyesi olmadan kullanılıyorsa da mutlaka eczacınıza danışmalısınız.
4: Peki sentetik vitaminler mi daha faydalı yoksa doğal gıdalar mı?
3: Besinlerin içerisinden doğal olarak aldıklarımızın emilimi çok daha kuvvetli, vücuda faydaları çok daha kuvvetli. O yüzden bir eğer değer eksikliğiniz varsa değerin seviyesine göre tabii ki önce besinlerle tamamlamak gerekir, sonra takviyeyle tamamlamak gerekir.
0: Doktor tavsiyesi dışında bu ürünü kullanma gibi bir durumun olabilir mi?
5: Hayır, kesinlikle. Önce bir doktor tavsiyesi alırım.
6: Doktor kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum ben.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Ajans bugün de yeni saat değil. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen başlayalım efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana ziyaretinde Türkiye ile Kazakistan arasında tam 13 anlaşma imzalandı. Enerjiden lojistiğe.

0: Ticaretten orta koridor projelerine kadar birçok stratejik başlık masaya yatırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Başkan Erdoğan'a Ahmet Yesevi nişanı takdim etti.
1: Sıcak şekilde karşılandı. Jetler Türk bayrağının renkleriyle selamlama uçuşu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki resmi programları başladı. Başkan Erdoğan'ın makam aracı Türk ve Kazak bayraklarıyla donatılan güzergahtan geçerek Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na ulaştı. Başkan Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev resmi törenle karşıladı. Askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Başkan Erdoğan tören kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tokayev baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerde ticaret hacminin artırılması, yeni yatırım alanları, enerji koridorları, lojistik hatlar ve orta koridor projeleri ele alındı. Liderler daha sonra Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti.
2: Ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Yeni ihdas edilen Hoca Ahmet Yesevi nişanı da ilk kez Başkan Erdoğan'a takdim edildi.
2: Bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyor ve kabul ediyorum.
1: Toplantıda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Ebedi dostluk ve ortaklık bildirisine liderler imza atarken, anlaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulması oldu. Erdoğan ve Tokayev imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
2: Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Tokayev ise Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş ülkeler olduğunu söyledi. Hedefimiz bir, istikametimiz net dedi.
3: Gerçekleştirdik.
4: Hiç şüphe yoktur ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliğiyle özverili çalışmalarının bir sonucudur.
0: Kazakistan temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a geçti efendim. Zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da katılması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Türkistan'daki karşılama törenine ilişkin görüntüler de şu an sizlerle paylaşılıyor efendim. Resmi bir törenle karşılaştı. Karşılandı Başkan Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılması bekleniyor bugün. Efendim, tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir başka ziyaret ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti. Ziyaret sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Trump, Xi tokalaşması ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın ilginç hareketleri ziyarete damga vuran görüntülerden sadece bazılarıydı.

0: ABD Başkanı Donald Trump Çin'e heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. İş dünyasının en üst düzey isimlerini de kendisiyle birlikte Pekin'e götüren Trump'ın ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. O anların başında ABD Başkanı Trump'ın Xi Jinping'le tokalaştığı görüntüler vardı. Trump'ın diplomatik görüşmelerde sıkça gündem olan sert tokalaşma hamlesi, Çin lideri Xi Jinping karşısında sonuçsuz kaldı. Trump tokalaşırken Jinping'i kendine doğru çekmek istedi. Ama Çin lideri de aynı şekilde karşılık verdi. Liderlerin tokalaşma düellosu kameralara böyle yansıdı. Daha sonra liderler birbirlerine heyetlerini tanıttı. Xi Jinping'in Çin geleneklerine uygun olarak ABD heyetinin yüzüne doğrudan ve uzun şekilde bakmaması ise dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ziyaretinde ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'ları da eşlik etti. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Apple CEO'su Tim Cook onlardan bazılarıydı. Elon Musk'ın tören sırasında bir turist gibi cep telefonuyla çevreyi görüntülemesi ilginç anlardan biri olarak kayıtlara geçti.
1: Dünyanın en büyük 30 şirketine sorduk. Her biri evet dedi ve ben şirketlerin 2 veya 3 numaralı isimlerini değil, sadece en tepedeki isimlerini istedim.
0: Çinli çocukların ellerinde çiçekler, ABD ve Çin bayraklarıyla birlikte Trump'ı karşılaması da dikkat çeken karelerdendi. Bu karşılama Trump'ın hoşuna gitti.
1: Öncelikle bu çok az kişinin tanık olabileceği türden büyük bir onurdu. Özellikle o çocuklardan çok etkilendiğimi belirtmeliyim. Mutluydular, güzeldiler.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantının yapıldığı salonun tavanından gözünü alamaması da kameralardan kaçmadı. Savaş Bakanı Pete Hexet'a tavanı gösteren Rubio'nun duyduğu hayranlık yüzünden okundu. ABD Başkanı Çin lideri Jinping'le ünlü Cennet Tapınağı'nı da ziyaret etti. 15. yüzyılda inşa edilen tapınak, Ming ve Qing Hanedanı dönemlerinde dini ritüeller için kullanılıyordu.
1: Harikaydı her şey. Çin çok güzel.
0: Bu sırada bir muhabir Trump'a Tayvan'ı sordu ancak yanıt alamadı. Çin ev sahipliğindeki yemeğin en çok konuşulanlarından biri yine Tesla CEO'su Elon Musk'tı. Apple CEO'su Tim Cook Musk'la birlikte fotoğraf çektirdi. Ancak Musk istifini bozmadı, oturmaya devam etti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde birçok ilginç an yaşandı. Güvenlik tedbirleri de en üst seviyedeydi. Öyle ki toplantılara katılan herkes tek kullanımlık telefonla katıldı. Bu konuyu bilişim uzmanı akademisyen Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Ali Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhaba Sümeyye Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok
3: sağ
2: olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, kişisel cihazlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bırakıldı ve tek kullanımlık telefonlar tercih edildi. Acaba neden soruları da akıllara geldi elbette. Neden böyle bir şeyi tercih etmiş olabilirler sizce?
3: Evet Sümeyye Hanım, aslında biz yıllardır bunu söylüyoruz, konuşuyoruz. A Haber ekranlarında da çokça vurguladığımız gibi teknoloji kimdeyse artık çok rahat bir şekilde erişim sağlanmış oluyor. Kişisel veriler, bilgiler artık biliyorsunuz devletler açısından casusluk ve etki ajanlığı, istihbarat amacıyla kullanılabiliyordu. Şimdi şayet Trump ve yanındaki ekibi kendi telefonlarıyla gitmiş olsalardı, sonuçta siz burada internete bağlandığınızda o ağ içerisine dahil olacaksınız Sümeyye Hanım. Dolayısıyla ağ içerisine dahil olduktan sonra sizin otomatik olarak kişisel verilerinizin, bilgilerinizin erişime alınması, erişim altına alınması son derece makul ve doğru bir durum söz konusu olur. Özellikle Çin açısından değerlendirdiğinizde Çin ve Amerika arasında yıllardır süre gelen bir teknolojik savaş söz konusu. Dolayısıyla burada Amerikan heyeti ki bu noktada geçmişte de gördüğünüz gibi katil Netanyahu bile telefonunun önünü ve arkasını biliyorsunuz kapatıyordu. Evet. Neyle? Bantla. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Tek kullanımlık gitmesinin sebebi şuydu. Sizin eğer depolama alanınızda, bulut sistemlerinizde ya da mevcut telefonunuzda kişisel veriler, bilgiler depolanır ve burada casusluk faaliyeti kapsamında ele geçirilirse birçok istihbaratı bilgiye de ulaşılması söz konusu olur. Tabii Amerika'da hiçbir zaman Çin'e bu bilgileri aktarmak, vermek istemez ki. Çin bu noktada çok daha hassas. Biliyorsunuz kendi sosyal medya mecraları var.

0: kendi uygulamaları söz konusu. Bunlar dışında kendi vatandaşları da hiçbir şekilde bu tarz uygulamaları kullanamıyor. Amerikan menşeli uygulamaları kullanamıyor. Bunu bildiklerinden dolayı arkada dijital bir iz bırakmamak açısından heyet geldi ve muhtemelen de bu cihazları kullandıktan sonra imha etmişlerdir. Çünkü Sümeyye Hanım burada özellikle dinlenmiş olabilirler, takip edilmiş olabilirler ve bunun korkusu ve paniğiyle de, ki buradan şunu da söyleyebiliriz, demek ki CIA'nin de bu tarz vakaları söz konusu ki Trump bu noktada daha bilinçli bir şekilde davranarak bu süreci başlatmış ve yanındaki ekip de kontrollü ve bilinçli bir şekilde Çin'e geleceklerini bildiğinden dolayı sıfır tablette, sıfır telefonla gelip hiçbir içerisinde veri barındırmayan geçici bir numarada almışlar ki sabit numaralar üzerinden entegrasyon sağlanmasın. Yani sadece iletişim kurma amacıyla bir telefon alınmış, bir tablet alınmış. Onun dışında hiç işte duyduğum ve edindiğim bilgi kadarıyla yok sosyal medya hesaplarına girilmesi, e-posta hesaplarına girilmesi. Bunlar bile gerçekleştirilmemiş Sümeyye Hanım. Bu da çağımızdaki teknolojinin evet bize fayda sağladığı kadar izlenildiğimiz ve takip edildiğimizin de ne kadar açık olduğunu gösteriyor ki Çin ve Amerika arasındaki teknolojik savaş biliyorsunuz yıllardır süre geliyor ve burada da Amerika şu an zaten Trump'ın bu noktada Çin'e gitmesi de açık ve net bir şekilde göstergesi, tek kullanımlık telefon, tablet ve hat kullanmalarının sebebi tamamen evet dijital bir iz bırakacağız ama ne kadar minimum düzeyde olursa bizim için o kadar iyidir mantığıyla hareket edildiğinde bir göstergesi oluyor.
1: Evet, üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Teknolojinin bir yanı da bu. Ali Murat Hocam, şunu da sormak istiyorum size. Az önce haberde izleyicilerimizle de paylaştık aslında. Çinli iş adamları Elon Musk'la selfie çekilmek için adeta birbiriyle yarıştı.
0: Evet.
1: Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Şimdi az önce ben de görüntüde gördüm. Şimdi bakın, biz zaten bunu yayınlarda da söylemiştik. A Haber'de yaptığımız yayınlarda. Trump'la Musk arası hiçbir şekilde gerilemez. Çünkü çıkarlar doğrultusunda beraber hareket ediyorlar. Şimdi Musk ikonik bir kişi. Açık söyleyelim. Yani bir popülaritesi var. Dolayısıyla Trump'ın onu götürmesi, Tim Cook'u götürmesi de aslında burada şu anlama geliyor. Yani biz Çin'e yatırım yapmak istiyor. Ama dikkat ederseniz Xi Jinping bu noktada yeterli bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Benim aklıma şu geliyor. Şimdi Musk'ı bir Çinlinin bu kadar yakından görmesi çok da olası değildir. Açıkçası ben şunu hemen direkt olarak analiz ettim. Acaba fotoğraf çektiriyorum derken Musk'ın biyometrik verilerini çok daha yakından ele geçirmek için mi bunu yaptılar Sümeyye Hanım? Bu bile aklıma gelen hususlardan biri. Yani ben bu kadar gelip bir Çinlinin Musk'ın yanına gelip işte bir Amerikalıyla fotoğrafım olsun, fotoğraf çektireyim, Musk gibi önemli bir isimle fotoğraf çektirip bunu sosyal medya mecramda paylaşayım diyeceğini düşünmüyorum. Ama Musk da gayet halinden memnun. Hatta farklı pozlar da burada veriyor. Belki de bu fotoğraf, şu selfie çekilirken çok birkaç tane kare alındı ve Musk'a yönelik biyometrik verilerinin analizi gerçekleştirilmiş olacak. Bu da bence çok hassas ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Çünkü bu kadar yakında, ya internetten de bulunabilir bu tarz görüntüler, fotoğraflar. Ama burada otomatik olarak bu kadar yakından çekilmesi de gelecekte bu deepfake dediğimiz yapay zeka üzerinden görüntülerin analiz edilmesini de kolaylaştırıyor. Sonuçta Çin'de DeepSeek uygulaması vasıtasıyla yapay zeka alanında adeta bir dönüşüm meydana getirdi, oluştu. Bir yanda OpenAI firmasını görüyorsunuz, bir yanda DeepSeek'i görüyorsunuz. Yani yapay zeka savaşlarının da devam ettiğini görüyoruz. Tesadüfi bir fotoğraf olduğunu asla düşünmüyorum. Çin eğer böyle bir hamle yaptıysa mutlaka bunun arkasında bir gerekçe vardır. Burada da mesela bakıyorsunuz ama gayet masumane bir şekilde Musk da poz vermiş ama karşınızdaki de Çin, çok gelişmiş teknoloji alanında, sosyal puanlama alanında, gerçek manada dünyaya yön veren bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla artık her hamlenin arkasında, dijital her hamlenin arkasında bir şey aramak lazım. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey masumane bir şekilde işlemiyor. Zaten beden dilini de gördünüz az önce. Musk'la Trump'la Xi Jinping'in beden dilini de gördünüz. Trump gayet hani kendine çekmeye çalışırken o gelmiyor. Elinin üstüne şöyle işte dediğim gibi koyuyor. Hani biz dostuz anlamını veriyor ama ne beden dili ne söylemleri bunu vermedi. Dolayısıyla ben hala Tayvan'da bir çip krizinin yaşanabileceğini düşünüyorum. Zaten Tayvan sorusuna da hiçbir şekilde cevap vermedi. Çip, evet. Ana maddesi silisyum. Çok ciddi manada Tayvan'da bu kullanılıyor. Gelecek tamamen bunun üzerine kurulmuş olacak. Geleceğin ekonomisi tamamen çip ve teknoloji üzerine kurulmuş olacak. Dolayısıyla Sümeyye Hanım, devletler de buna uygun hareket etmek ve arkada hiçbir dijital delil bırakmak istemiyorlar. O yüzden bizim yerli milli teknolojiye yapmamız, vurgu yapmamızın altında yatan en temel etmen de bu. Çünkü gerçek manada yerli teknolojiyi kullandığınız an bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalma düzeyiniz minimuma indirgenmiş olur. O yüzden bizim için yaptığımız her adım, savunma sanayinde attığımız her adım çok kıymetli. Bunu da özellikle ifade etmek istedim.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli katkılarınızdan ötürü Profesör Doktor Ali efendim. Murat Kırık, bilişim uzmanı akademisyen bizlerle birlikteydi. Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin dikkat çeken anları değerlendirdik, özellikle teknoloji alt başlığında. Devam edelim efendim, Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelere bakacağız şimdi. Rusya-Ukrayna hattındaki 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Ukrayna'yı son dönemin en şiddetli saldırılarından biriyle vuran Rus ordusu başkanı kent Kiev'i 56 füze ve 675 İHA ile hedef aldı. 20'den fazla noktada patlama yaşandı. Füze isabet eden 9 katlı apartman yıkıldı.
2: Füzeler ateşlendi, kamikaze dronlar havalandı. Birbiri ardına yaşanan patlamalar geceyi böyle aydınlattı. Ukrayna'da 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Kiev'i son haftaların en şiddetli saldırısıyla hedef alan Rus ordusu, Ukrayna başkentine füze ve drone yağdırdı.
3: Bu saldırı daha önce hiç hissetmediğimiz bir korkuydu. Hayatımızın en korkunç gecesiydi. Daha doğrusu tüm savaşın en korkunç gecesiydi. Hepimiz burada öleceğimizi düşündük.
2: Ukrayna istihbaratı büyük kısmı havada engellenen saldırıda en az 56 füze ve 675 kamikaze drone'un kullanıldığını açıkladı. 20'den fazla noktada patlamalar yaşandığı bildirilirken en büyük hasarı ise Rus füzesinin isabet ettiği bir apartmanı aldı. Vurulan 9 katlı apartman yerle bir oldu.
4: Ön verilere göre Kiev'deki binaya KH-101 füzesi isabet etti. Bu füze yılın ikinci çeyreğinde üretildi. Bu da Rusya'nın küresel yaptırımları aşarak füze üretimi için gerekli bileşenleri ithal etmeye devam ettiği anlamına geliyor.
2: Enkaza dönen binada can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken arama kurtarma çalışmaları gün boyunca devam etti. Bazı siviller yaralı olarak kurtarılsa da çok sayıda apartman sakininden hala haber alınamıyor.
1: Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, Meriç Nehri kıyısına giderek Türkiye sınırında provokatif açıklamalara imza attı. Türkiye'nin hazırladığı Mavi Vatan Yasası tasarısına atıf yapan Yunan Cumhurbaşkanı, "Sınırlarımız tartışmaya kapalıdır," dedi. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. İlhan Tahsin bekliyor bizi bu konunun ayrıntılarını aktarmak üzere. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
5: Teşekkür ederim Sümeyye. Atina diken üstünde. Tabii Mavi Vatan yasallaşıyor şu anda. Türkiye'de çalışmalar devam ediyor. Dün de Milli Savunma Bakanlığı sözcüsünün yapmış olduğu açıklamalardan sonra Atina hakikaten teyakkuzda ve diken üstünde şu anda. Cumhurbaşkanı zaten 3 günden beri Meriç ilinde, yani Dedaaç bölgesinde, Edirne'ye karşı olan o ilde ziyaretler gerçekleştiriyor. Dedaaç'ın ve Gümülcine'nin ilhakı vardı. Törenlere katıldı, çelenk koydu ve burada yapmış olduğu açıklamalar tabii ki Türkiye'de göndermelerde bulundu. Ancak en önemli açıklamayı Meriç Köprüsü üzerinde yaptı yürürken. Yürüdükten sonra askeri karakol var orada girişinde tam. Köprüyü yürüdükten sonra bir poz verdi, fotoğraf. Tabii ki orada şunu söyledi: Yunanistan Türkiye ile Karadeniz sınırları müzakere edilemez. Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur dedi. Öyle veya böyle. Bu çok önemli, çok ciddi bir açıklama. Bir cumhurbaşkanının Türkiye-Yunanistan sınırı üzerinden bunu yapması tabii ki. Bununla da yetinmedi. 12. Tümen 10 yıllardır diğer nesiller tarafından güvence altına alınan Yunanistan sınırlarını koruyor, korumaya da devam edecektir. Burada özgüven kokuyor. Yunan ordusu burada sarsılmaz bir iradeyle görev başında sınırlarını denizde, karada, havada korumaya devam edecek. Dolayısıyla da silahlı kuvvetlerine güvenimiz tam. Yunan halkı

0: Yunan halkı güven içinde uyumaya, güven içinde yaşamaya devam edebilir açıklamalarını yaptı. Dolayısıyla da tartışma bir kez daha alevlendi. Çünkü bir cumhurbaşkanının Türk-Yunan sınırından, hele hele bu iki ülkeyi birbirine bağlayan bir köprü üzerinden bu denli açıklamalar yapması Atina-Ankara hattında siyasi ve diplomatik durumların bundan sonra daha bir hareketli olacağına. Şimdi tabii ki Atina şunu merak ediyor. Bu açıklamalardan sonra Ankara ne gibi bir cevap verecek? Bunun pusuya yatmış ve bekliyor. Tüm herkes sessiz, ancak Yunan basını Tasulas'ın yapmış olduğu, Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu açıklamaları yerinde buluyor ve Türkiye'ye yıllardır verilmesi gereken bir cevap. Bu cevabı böyle bir cumhurbaşkanı ancak verebilirdi diyerek de tabii ki cumhurbaşkanının söylediklerinin arkasında olmaya devam ediyor. Bugün Yunan basınına baktım, sabahtan beri bu yayına hazırlanmazdan önce bunları gördüm. Dolayısıyla da Tasulas'ın yapmış olduğu açıklama Türkiye ile ilgili, sınırlar ile ilgili ve Mavi Vatan'la ilgili bundan sonra oldukça çok konuşulacağı benziyor. Sümeyye diyelim, sözü şimdilik size bırakalım. Bizler de haberi takip etmeye devam ediyoruz.
1: İsrailliler Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyona daha imza attı. Fanatik Yahudiler aşırı sağcı iki bakanın eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi efendim. İsrail'li Bakan Ben-Gvir provokasyonun dozunu artırarak Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açtı.
2: Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümünü bahane ettiler, yine çirkin bir provokasyona imza attılar. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, kutsal mabedin avlusunda İsrail bayrağı açarak sloganlar attı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Kudüs günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açarak yeni bir provokasyona imzasını attı. Ayrıca çok sayıda fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın Megaribe kapısı önünde toplandı. Avluya kadar giren İsrailliler, danslar ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu, dini ritüeller gerçekleştirdi. Baskına İsrail'in Necef ve Celile Kalkınma Bakanı, aşırı sağcı Yitzhak Vassellov da eşlik etti. Türk Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen bu baskını kınadı. Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki kimliğini ihlal eden bu provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır. Uluslararası topluma, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan global Sumut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye doğru hareket etti efendim. 54 tekne ve 500'ü aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak kıyıdan ayrıldı.
2: Global Sumut filosu 54 tekneyle Gazze'deki ablukayı kırmak için Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı. 15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden hareket eden filo, seyir halindeyken İsrail ablukası ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Marmaris Limanı'na sığınmıştı. Teknik hazırlıklarını ve organizasyon sürecini sürdüren filo, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden Gazze rotasına yöneldi. İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere 70 farklı ülkeden 500 yakın aktivistin katıldığı filoda insani yardım ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.
3: Ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsun katkımız olur.
4: İman ve vicdan sahibi her insan gibi biz de bu küresel olarak bu olaya tepki vermek adına bir araya toplandık. Tamamen insani niyetlerle, vicdani niyetlerle bir hareket oluştu ve Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
2: Seyir öncesinde kaptanlarla yapılan teknik toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı. 500 aşkın aktivist Filistin'e özgürlük sloganları atarak Gazze'ye doğru yola çıktı.

0: Sevgili izleyenler, az önce de sizlerle paylaşmıştık. Kazakistan'da temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Türkistan'a geçti. Ziyaret kapsamında ilk görüşmesini de gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulundu. Efendim, İletişim Başkanlığı da bir paylaşım yaptı. Hemen o paylaşımın detaylarını aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye, Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31'e davet etti diyor İletişim Başkanlığı yaptığı paylaşımda. Devam ediyoruz Ajans Bugün'e. Sevgili izleyenler, dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome'un Gemini Nano adlı yapay zeka modelini kullanıcı onayı almadan yaklaşık 4 GB boyutundaki bir dosyayla cihazlara sessizce indirdiği ortaya çıktı.
1: Sessiz bir indirme, sessiz bir tartışma ve belki de sessiz bir dijital savaşın başlangıcı.
2: En büyük karar son 3-4 yıldır teknoloji sektörünün en büyük hikayesi haline gelen yapay zeka ile ilgili olacak.
1: Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından olan Google Chrome hakkında ortaya atılan iddialar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bağımsız araştırmacıların ortaya koyduğu bilgilere göre Gemini Nano adlı yapay zeka modeli kullanıcı onayı olmadan cihazlara indiriliyor. İddialara göre yaklaşık 4 GB boyutundaki Waitspin adlı veri paketi Chrome'un sistem dosyaları arasına sessizce yerleştiriliyor. Bu dosyanın yazma yardımı, sekme düzenleme ve dolandırıcılık gibi yapay zeka özelliklerini çevrim dışı sunmak için kullanıldığı ileri sürülüyor. Ancak tartışmalar bununla sınırlı değil. Araştırmalara göre kullanıcılar dosyayı manuel olarak silse bile sistemin bunu yeniden yüklediği iddia ediliyor. Bu durum kullanıcı rızası ve veri şeffaflığı konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar olası ihlallerde milyarlarca dolarlık cezaların gündeme gelebileceğini söylüyor. Şimdi gözler Google'ın atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Teknoloji devinin yapay zeka stratejisini genişletmeye devam etmesi bekleniyor. Sektördeki rıza temelli internet tartışması da giderek sertleşiyor.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Suriye'ye gitti. Halep valisiyle görüşen Erdoğan tarihi yerleri de ziyaret etti.
3: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan Suriye'ye gitti. Ziyaretlerde bulundu. Bilal Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. İlk olarak Halep Valiliği ziyaret edildi. Erdoğan ve beraberindekiler Vali Azam Garip ile görüştü. Görüşmenin ardından Vali Azam Garip, Bilal Erdoğan'a Halep Kalesi'nin maketini hediye etti. Heyet daha sonra tarihi Emevi Camisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Yetkililerden camide devam eden restorasyon çalışması hakkında bilgi aldı. Halep Kalesi ve çevresinde bulunan esnafı da ziyaret eden heyet, Halep Müftüsü İbrahim Şaşoy'la da bir araya geldi. Bilal Erdoğan Suriye ziyaretinde birçok öğrencinin eğitim için Halep'e gideceğini de belirtti.
4: Belki yüzden fazla öğrenciyi yine Arapça eğitimi için Halep'e göndermeyi hedefliyoruz.

0: Artvin'in Borçka ilçesinde 11 yaşındaki çocuk dereye düşerek akıntıya kapılmıştı. Kurtarıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredekilerin zamanla yarıştığı olayda dalgıç Kemal Ateş'in küçük çocuğu sudan çıkardığı anlar kameraya yansıdı. Geliyor ekranlarınıza. Olay ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde yaşandı efendim. Dengesini kaybeden 11 yaşındaki Eslem Yenilmez suya düşerek akıntıya kapıldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen küçük kızı gören çevredekiler hemen harekete geçti. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına inenler Eslem'e ulaşmaya çalıştı. O sırada dereye atlayan dalgıç Kemal Ateş akıntıda sürüklenen küçük kızı yakalayarak sudan çıkardı. Eslem Yenilmez ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Üsküdar'da haraç istedikleri bir iş yerini yakmak isteyen kundakçı az kalsın kendi canından oluyordu. İş yerini ateşe verdiği anda montu da tutuştu. Düzenlenen operasyonda yakalanan kundakçı ile birlikte bir kişi tutuklandı.
1: Haraç için iş yerini kundaklayacaktı. Kendini yakıp can havliyle kaçtı. Görüntüler İstanbul Üsküdar'dan. Haraç istedikleri bir iş yerini hedef alan kundakçı az kalsın canından oluyordu. Sabah saatlerinde iş yerinin önüne gelen şüpheli benzini döktü ve ortalığı ateşe verdi. Ancak alevler bir anda parlayınca montu da tutuştu. Önce montunu söndürdü, ardından kendisini bekleyen otomobille kaçtı. Düzenlenen operasyonla yakalanan kundakçı ve kendisine yardım eden şüpheli tutuklandı.
0: Sevgili izleyenler, görüntüler İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk şoförün dikkati sayesinde bulundu. Anne oğlun hasreti 16 durak sonra bitti.
2: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
3: Allah'ın çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlerle sizdedir. Bak size söyleyeyim.
2: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
4: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
0: Sevgili izleyenler, taksiye biniyor, ücreti kredi kartıyla ödemek istiyorsunuz ama taksimetrede yazan rakam bir anda yükseliyor. Kart komisyonu, post farkı veya hizmet bedeli adı altında yolcudan ek ücretler talep ediliyor. Üstelik bu yalnızca ulaşımda değil, sağlıkta, eğitimde, hatta gıda alışverişlerinde bile vade farkı isteyenler var. Peki bu durum yasal mı? Tüketici hakkını nasıl arayacak? Detaylar geliyor.
5: Kadise.
6: Para basar üstümü mısın kadise? Sana 300 lira verdim. Para üstüm var. 288 TL'ydi. Para üstümü ver.
7: Tartışmanın nedeni kredi kartı komisyonu. Taksiye binen yolcu kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. Kart için komisyon bedelini duyunca sesler yükseldi.
6: Durağını da arayacağım.
5: Ya ara.
6: Yapacağım.
8: Bazı müşterilerimiz yani komisyonu bizim aldığımızı zannediyor ve bize itiraz ediyorlar. Şikayet edeceğiz diyorlar sizi diyorlar.
9: Biz genelde müşteriye nakit öneriyoruz. Kredi kartından çok komisyon kesildiğini belirtiyoruz, söylüyoruz.
7: Tartışma eski ama gündemden düşmüyor. Çünkü tüketici de taksi şoförleri de mağdur oluyor. Üstelik taksicinin talep ettiği kredi kartı komisyon bedeli kendi cebine girmiyor.
10: Sizlerin burada bir suçu yok. Sistem aracı kuruluşların üzerine kurulduğu için %7 ile %12'lere varan böyle değişik baremlerde komisyonlar alınıyor. Kesinlikle müşterilerimizden yüksek komisyon

0: alınmasını istemiyoruz.
1: Siz yolculuk yaptınız. 200 lira tuttu taksimetre. 200 yazdım. Bakın. 222. Bunu biz yapmıyoruz. Makine otomatik olarak çıkartıyor.
2: Ya ben kendileri ekliyorlar sanıyordum komisyonu. Şaşırtıcı. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi.
3: Taksilerde kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen yolculardan komisyon, post farkı, hizmet bedeli gibi isimler altında ek bir ücret alınıyor. Peki bu ücreti almak yasal mı?
4: Kart komisyon bedeli hukuka aykırıdır. Kredi kartıyla yapılan ödemeler nakit gibi değerlendirilir.
5: Sadece ulaşımda değil, konfeksiyondan gıdaya, eğitimden sağlığa birçok sektörde kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yasal olmadığı halde komisyon talep ediliyor. Üstelik yasa yüz binlerce liralık para cezasına rağmen çiğneniyor. Ceza kesilen firma bir yıl boyunca POS makinesi de kullanamıyor. Peki kredi kartından komisyon kesildiği durumlarda tüketici nasıl bir yol izleyecek? Fatura, fiş veya POS siliminin mutlaka saklanması gerekiyor. Ardından Alo 175 tüketici danışma hattına veya e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuruluyor. Böylelikle verilen komisyon tutarı faiziyle geri alınabiliyor.
4: Fark ödeyen kişilerin bireysel başvurusu söz konusu olduğunda tüketici hakem heyetlerinde genellikle haklı bulunuyor.
2: İlk defa sizden duyuyorum bunu şikayet edebileceğimizi. Bundan sonra şikayet ederiz artık herhalde.
3: Efendim, Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs Salı günü sağanak sonrası sel meydana gelmişti, hatırlayacaksınız. Afet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gelecek şimdi ekranlarınıza da. Görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kaydedildi. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış. Araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında hasar oluşmuştu. Sel anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anları yer alıyor efendim. Bu görüntülerde vatandaşın suyun yükseldiğini fark edince güvenli bölgelere yöneldiği görülüyor. Bazı sürücülerse park halindeki araçlarını kurtarmak için bölgeden uzaklaştırıyor. Kısa süre sonra yağışın şiddetini artırması ve su seviyesinin yükselmesi araçların sürüklendiği anlar kameralara yansıyor. Yükselmesi sebebiyle işte böyle bir durum ortaya çıkıyor sevgili izleyenler. Kalp krizi ile ilgili tartışmalı söylemler var. Kalp krizini tetikleyen en büyük sebeplerden biri sabah yataktan ani ve hızlı bir hamleyle kalkmak diyor Japon bilim insanı. Günlük yaşantımızda mesaiye, okula ya da herhangi bir işimize yetişmeye çalıştığımızı düşünürsek büyük risk altındayız demek oluyor bu. Peki Türk doktorlar bu tespite ne diyor? Arkadaşlarımız sordu. İzleyelim birlikte.
6: Bir anda kalkıyorum işte.
5: Sabah çalan o alarm ve hızla yataktan kalkıp ya mesaiye veya herhangi bir işe yetişme telaşı. Ancak yaptığınız o ani hamle bir anda sizi ölüme götürebilir.
7: Sabah kalp ölümleri gerçekten en acı olan, beklenmeyen, en sürpriz ölümlerden birisidir ve çok ciddi bir gerçektir.
5: Kulağa basit gibi geliyor ama hayati sonuçlarını düşününce hafife almamak gerekiyor. Japon bilim insanının çalışmasını Türk kardiyoloji uzmanları da doğruluyor. Kalp krizlerinin %80'i sabah oluyor ve etkenlerden biri de uykudan nasıl uyandığınız.
8: Alarmınız çaldı, kapatıp uyandınız ve yataktan aniden kalktınız, ancak yaptığınız hareket kalp sağlığınızı riske atıyor. Uzmanlarsa yataktan kalkmadan önce birkaç saniye beklemenizi istiyor.
7: Yataktan kalkar kalkmaz hemen ayağa kalkmasınlar. Kalkıp otursunlar. Bu süre hastaya göre değişir. Beyin damarlarının durumuna göre birkaç saniye veya birkaç dakika olabilir.
9: Zaten rahatsız ben oluyorum.
8: Kalbinizin en savunması, sizinse en çaresiz olduğunuz an hangi zaman dilimidir biliyor muydunuz? Gelin size anlatalım.
7: Masasının başında kalp krizi geçiren bir insan yardım eden çok olabilir. Ama gece 3'ten sonra sabah 6'ya doğru kalp krizi geçiren bir insan yatağında ölü bulunmuş olur ki çok geç kalınmış olur.
10: Ben dikkat ettiğim için yani özveriyle yapıyorum bunları o durumu yaşamamak için.
7: Adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları artar. tansiyonumuz artar, nabzımız yükselir ve kalp damarlarının içindeki plakların kırılganlığı artar. Sürpriz bir şekilde bir plak yırtılıp kalp krizine neden olabilir.
5: Ezber bozan başka araştırmalar da var. Yalnızca sigara

0: kız geçirebilir. 3 ile 6 arası en kritik saatlerdir. Mutlaka gece bir bardak su içerek öyle yatınız.
1: Sevgili izleyenler, emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ikramiye tarihi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Şener Çetin bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Milyonlarca emekli ise bayram ikramiyesini alacak. Ödemeler içinde geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan takvimi duyurmuştu. 17-22 Nisan tarihlerinde ödemelerin yapılacağını söylemişti. O söylemle birlikte de takvim netleşti. Biz de emeklilerimiz için o görseli hazırladık, hemen aktaralım dilerseniz. Özellikle bayram ikramiyesi ödeme takviminde 4A kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi 17 Mayıs itibarıyla başlıyor. 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde maaş ödemesini alan emeklilerimiz bu tarihlerde yine mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecekler. 23 ve 24 olanlar özellikle maaşlarını bu tarihlerde alan emeklilerimiz de 21 Mayıs tarihinde hesaplarında 4000 liralık bayram ikramiyesini görecek. Daha sonra 25 ve 26 Mayıs olanlar da yine 22 Mayıs tarihlerinde bu ödemeleri hesaplarında görmüş olacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimine bakacak olursak 25 ve 26 Mayıs tarihinde ödeme alanlar 21 Mayıs tarihinde ikramiyelerini maaşlarında görecekler ve 27-28 Mayıs tarihinde maaş alan emeklilerimiz de 22 Mayıs tarihinde ikramiyelerine kavuşacaklar. 4C kapsamında olan emeklilerimiz var. Onlar da 20 Mayıs tarihinde bayram ikramiyesini alacak. 17 milyon emeklimiz yararlanacak. Her biri 4000 lira ikramiye alacak. Bu da devletten çıkacak ödeneğin 68 milyar TL olduğunu gösteriyor. Hiçbir emeklinin mağduriyet yaşamaması için de banka sistemleri, ödeme kanalları hazır hale getirildi. 17 milyon emeklimiz bu ikramiyeden yararlanacak diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık %70'inin karşılandığı Konya'nın Kaşıkhanı mahallesinde 2026 yılı açık arazi havuç ekimi yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu aktaracak.
3: Evet, Konya Ovası'nda üretim bazı tarlalarda çiftçiler çalışmaya devam ediyor. Konya'nın değil tüm Türkiye'nin %70 havuç ihtiyacını karşılayan bir yerdeyiz. Burası Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınanı mahallesi ile Çumra ilçesi arasında bulunan bir arazi ve arkamda ekim başladı efendim. Bereketli olsun yayınımıza, hoş geldiniz.
4: Teşekkürler, siz de hoş geldiniz arazimize. Öncelikle bugün Dünya Çiftçiler Günü, bütün çiftçi arkadaşlarımızın günü kutlu olsun diyorum.
3: Peki ekim başladı, nasıl ekilir, biraz anlatır mısınız bize?
4: Havuç ekimi toprağın hazırlanmasıyla başlar ilk önce. Tohum yatağını güzel şekilde hazırlıyoruz.
3: Evet.
4: Ondan sonra bu hassas ekim makinelerimiz var. Havuç tohumu biraz diğer tohumlara göre küçük.
3: Evet.
4: Birazdan onu da göreceğiz. Susam.
3: Evet,
4: büyüklüğünde. Evet.
3: Kaç günde yetişir? Havuç, ekerken nelere dikkat ediyorsunuz?
4: Havuç kaç günde yetişir? Tohum çeşitlerimize bağlı. Erkenci tohumlarımız var.
3: Evet.
4: 100 gün ile 130-140 gün arasında değişen çeşitler var.
3: Evet.
4: Biz genelde 130 günlük olanları ekiyoruz. Kalite bakımından daha güzel olduğu için yetişen havuçlar daha kaliteli oluyor.
3: Profesyonel bir çiftçilik yapıyorsunuz burada.
4: Evet, profesyonel bir çiftçilik yapıyoruz.
3: Şimdi arkadaşımızdan rica edelim, bir dursun bakalım. Birlikte gösterelim bir tohumları. Nasıl bir tohum ekimi var? Herkes de bunu merak ediyor. Tunan, şöyle gelirsen Ahmet abi de bize göster. Evet, şu tohumları bir elimize alırsak. Efendim, o sapsarı havuçların tohumu.
4: Evet, aynen.
3: İlaçlı mı bunlar şimdi?
4: Bunlar ilaçlı. İlk etapta mantar ve kurt gelmesin diye bitki çimlendiğinde.
3: Orada da bir faaliyet var.
4: Evet,
3: sulama mı devam ediyor?
4: 15 gün önce ekilen bir havuç. Evet. O

0: Havuçta şu anda yeni yeni çıkıyor. Havucun süreci bayağı uzun. Biz bunu günlük suluyoruz böyle.
1: Evet.
0: 15 gün gibi bir sürede çıkış sağlıyor havuç.
1: Evet. Bebek gibi bakıyorsunuz.
0: Bebek gibi bakıyoruz, aynen öyle.
1: Peki burası Türkiye'nin %70 havuç ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık evet. olarak 450-500 bin tondan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Neredeyse bütün buradaki tarlalar havuç ekili değil mi?
0: Evet, genelinde havuç ekili buradaki arazilerin. Evet. Havuç üretimi bayağı fazla. Evet. Bizim bu bölgede.
1: Siz de bu işte profesyonel oldunuz artık.
0: Biz bu işte evet profesyonel ekipmanlarla, profesyonel traktörlerle, evet. uydu sistemleriyle ekim yapıyoruz. Havuç tohumunu ekmek biraz zor.
1: Şimdi bir de gösterebilir miyiz? Tohumu görebilir miyiz burada? Şöyle izleyicilerimiz için Turan. Bakın az önce kaç santim ektik bu arada?
0: 2,5 santim arayla ekiyoruz şu anda.
1: Turan gel böyle, sen de 2,5 santim ektik. Bakalım, tabii görmek bulmak da oldukça zor. Çünkü çok küçük olduğu için bulmak zor. İşte bakın biz de böyle. Şurada herhalde var, bakın şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi küçük küçük tohumlar yaklaşık olarak 130 gün sonra artık hasata gelecek ve hasat ihtiyacını da karşılamış olacak değil mi?
0: Evet. Evet. 130 gün sonra hasat edilecek. Hasadı da makinelerle yapıyoruz. Eskiden işçilerle elle söküm yapılıyordu.
1: Evet.
0: Şu anda hasatı da modern makinelerle yapıyoruz. Buradan yıkama depolarımız var bizim. Paketleme depolarımız. Evet. Oraya gidiyor havuç. Orada çeşit çeşit kalibrelere ayrılıyor. Seçilen havuçlar, birinci sınıf olan havuçlar iç piyasa ve ihracat yoluyla satışa sunuluyor.
1: Peki bakalım. Bereketli olsun. Gününüz de kutlu olsun.
0: Teşekkürler size de. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
0: Bizi unutmadığınız için teşekkürler.
1: Efendim, Konya'nın bereketli ovasında ekim devam ediyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında Ajans Kuşağı'nda gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
3: Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Nihong'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in

0: dokunulmazlık kalkanı, Hristiyan Siyonizm, kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam. A Haber Radyo.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. 8 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 3.9 milyar dolar artışta 60 milyar 564 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 2 milyar dolara aşan artışta 110 milyar 965 milyon dolar seviyesine ulaştı.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Reklam.
13: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Adlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan için yeni yasanın yolda olduğunu, iç hukuk mevzuatındaki eksiklerin giderileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Deniz Yetki Alanları Kanunu'na ilişkin çalışmalara geniş yer ayrıldı.
5: Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir.
4: Bakanlık, bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmaların ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Yaşar Güler ve Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın görüşmesine dair detayları da paylaştı. Küresel ve bölgesel son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir açıklamasında bulundu.
5: Bu çerçevede Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından imzalanan niyet mektubuyla iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.
4: Niyet mektubuyla Türkiye ile Belçika arasında savunma sanayi ve askeri anlamda somut anlaşmaların da temeli atıldı. Öte yandan bakanlık, İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden toplam 10 binin üzerinde personelin katılım sağladığını açıkladı. Toplantıda 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri de paylaşıldı. Bakanlık, Deniz Kuvvetleri tarafından 30 gemiyle 22 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve bu gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını kaydetti.
6: 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da Solo Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 15 Mayıs Cuma, gündemin sıcak gelişmelerini, önemli başlıkları sizlerle paylaşacağız. Önce canlı yayın noktalarımıza bakalım birlikte. Sevgili izleyenler, İBB ve Üsküdar belediyelerine yeni operasyonlar düzenlendi. Toplam 19 kişi gözaltına alındı. Numan Erşen Karaca İstanbul'dan canlı yayında. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ek ifade vermek için talepte bulundu. Mustafa Kadir Mercan bekliyor bizi İstanbul'dan. Ve Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan bugün Türkistan'da. Hasan Zahit Ezim Türkistan'dan canlı.

da bizleri bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyaretini tamamlayıp dönüşe geçti. Mehmet Zeyrek Pekin'den canlı yayında ayrıntıları paylaşacak. Ve ABD basını ABD ve İsrail'in İran'a yeni saldırılara başlayabileceğini yazdı. Tahran'dan da bu iddiaya yanıt geldi. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Ve Barcelona'nın yıldız ismi Yamal'ın Filistin bayrağı hassasiyeti İsrail'i rahatsız etti. Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında. Rojin Kabeş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında bizleri bekliyor. Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum çok sayıda binanın çatısını uçurdu. Murat Onur da Çorum'dan canlı yayında efendim ve ajans başlıyor.

0: İBB'ye yapılan yeni operasyonda bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Üsküdar Belediyesi'ne de yolsuzluk operasyonu düzenlendi efendim. Gelişmenin ayrıntılarını öğreneceğiz. A Haber muhabiri Erşan Karaca bekliyor bizi aktarmak üzere. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir ihale operasyonu gerçekleştirildi ve 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkinin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığını belirtmiş olalım. Bir şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği de bizlere gelen bilgiler arasında önemli detaylar var. Bir kısım ihalelerde usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında önemli isimler de var. Operasyonda daire başkanı Ayhan Taş, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, tekniker Erkan Kavlak ve teknik şartnameyi hazırlayan Erkan Koç gözaltına alınan isimler arasında. 13 kişiye yönelik bir operasyonda 12 kişi gözaltında. Bir gelelim diğer operasyona, o da yine sabah saatlerinde gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonuydu bu da. Sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Kent Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin emir ve tamiratları doğrultusunda belediyenin yapı ruhsatı verilmesi sürecinde müteahhitlerden danışmanlık hizmeti adı altında Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandıkları aktarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul'da 13, Muğla'da 1 olmak üzere toplamda 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtmiş olalım ve operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konduğunu belirtelim ve sözü Emniyet Müdürlüğü'nden stüdyomuza bırakalım.
0: Ve Özkan Yalım'ın yeniden ek ifade vermek için İstanbul Başsavcılığı'yla temasa geçtiği öğrenildi. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor süreci. Detaylar aktarması için sözü hemen kendisine bırakalım.
2: Yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım geçtiğimiz aylarda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Mayıs'ta ilk kez etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcılığa bir dilekçe vermiş. Bu dilekçe kabul görmüş ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir ifade vermişti. Sonrasında ise 5 gün sonra 12 Mayıs'ta tekrar bir ifade vermek istedi ve savcılık tekrar bu ifade vermek istemesini kabul etti ve 12 Mayıs'ta da ikinci bir etkin pişmanlık ifadesi verdi. Bugün itibariyle Özkan Yalım avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdi. Vermiş olduğu dilekçede yine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak özellikle birinci etkin pişmanlık ifadesindeki Özgür Özel'e verdiğini iddia ettiği parayla alakalı olarak daha detaylı bilgi vereceği yönünde bir dilekçe verdi ve şu anda gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrilmiş durumda. Özkan Yalım'ın bu dilekçesi kabul görecek mi? Kabul görürse Özkan Yalım bugün mü adliyeye getirilecek yoksa bir sonraki gün mü adliyeye getirilecek? Bunu önümüzdeki saatler

0: yerde öğreneceğiz. Fakat şu an edindiğimiz bilgilere bakıldığında Özkan Yalım'ın bugün getirilmesi en azından şu an için beklenmiyor. Belki yarın İstanbul Adliyesi'ne getirilebilir. Burada yine üçüncü kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek bir ifade verebilir diyebiliriz. Öte yandan diğer ifadelerine bakacak olursak aslında bu dilekçeyi kapsayan ifadesine bakacak olursak aslında şöyle söylemişti Özkan Yalım. Özellikle Özgür Özel'e 1.200.000 TL bir para verdiğini iddia ediyor kendisi ve şu ifadeleri kullanıyor. 2023 yılı sonunda yapılan kurultay öncesindeki kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200.000 TL ve 1.000.000 TL nakit para verdim dedi ve parayı bırakma şeklini de ifadesinde net bir şekilde anlattı. 200.000 TL'yi Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içerisine bıraktığını, 1.000.000 TL'yi ise Denizli'de Demirkan isimli kişiye çanta içinde teslim ettiğini iddia etti Özkan Yalım ve ifadesini noktalarken de şu cümleleri kullandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Özel hayatımla belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için pişmanım dedi. Vermiş olduğu ifadede eğer ki Özkan Yalım bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelirse bizler buradan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Astana'daki kritik görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan'ın ikinci durağı Türkistan efendim. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Sümeyye Gafaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan da bizim takiplerimiz devam ediyor. Sıcak bir bilgi ekranlarınıza getirelim ki Başkan Erdoğan şu anda zirvenin yapılacağı alana az önce geçti. O noktada Kazakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte selamlaştı, bir poz verdiler ve birazdan sahile fotoğrafı çekilecekler. Tüm Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleri ile birlikte. Tabii geride bıraktığımız gün gelmişti. Az önce sen de ifade etmiştin. Bugün artık Astana'da ve Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarına bakacak olursak özellikle ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere pek çok mesele hakkında konuşulduğunu söyleyebilirim ve her alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalara devam edileceği açıklandı. Daha sonrasında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kültürel programa katıldı. O kültürel programda bir ziyaretler düzenlendi. Bir takım ziyaretler düzenlendi. Müze ziyareti yapıldı. Daha sonrasında ise Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ziyaret edildi ve artık şu saat diliminde ise az önce ifade etmiş olduğum gibi zirvenin yapılacağı alana geçti. Diğer ülke liderleriyle birlikte Başkan Erdoğan da şu anda yine o noktada. Biz neredeyiz peki? Bizim şu anda bulunduğumuz alan bize ayrılan bir basın odasındayız. Benim arkamda bir panel görüyor olacaksınız. O panelden biz bu zirveyi takip ediyor olacağız ve gözümüz kulağında aslında o barkoda olduğunu ifade etmek isterim. Az önce ifade etmiş olduğum gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte bir fotoğraf çekildi zirvenin olduğu alanda ve birazdansa zirvede aile fotoğrafı çekilecek ve zirve başlayacak. Peki zirvenin ana teması nedir diye soracak olursak zirvenin ana teması yapay zeka olduğunu ifade etmek isterim. Türk devletlerinin yapay zekayla işbirliğini geliştirmesiyle alakalı bir zirve olacağını söyleyebilirim mi? Aynı zamanda ise öte yandan ise yine aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle ekonomi ve işbirliği alanındaki gelişmeler de yine zirvenin ana maddelerinden bir tanesi olacak. Zira baktığımız zaman Türkiye'nin Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'la ticareti her geçen yıl yükselerek devam ediyor. Geride bıraktığımız sene bu ticaretin toplam hacmi 17 milyar dolardı ve işte bu temaslarla bu ticaretin hacminin de artırılması bekleniyor. Bu noktadayız. Gelişmeler oluyor ve gelişmeleri oldukça aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Ve dünyanın gözünü çevirdiği bir diğer zirve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti. Tarihi Çin ziyaretini tamamlayıp dönüşe geçti Amerikan Başkanı. Ziyaret ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir başlangıç mıydı yoksa hasar kontrolü mü? Soru bu. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'de bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: İyi yayınlar Sümer.

0: Tabii Pekin'deki bu zirvenin ardından artık küresel basın yankılarını konuşmaya başladı. En dikkat çeken unsurla başlayalım. Trump iş dünyasıyla Pekin'e geldi ama milyarlarca dolarlık öyle tarihi anlaşmalara imza atamadan geri dönüyor. Pekin sokaklarında konuşulan bir şey var. Sanki Trump kendi resmi devlet ziyareti evet ama çağrıldığı için gelmiş gibi bir tablo yansıtıyor. Ve burada Çin'le birlikte Xi Jinping ve kurmay kadroyla oldukça ciddi bir yüz ifadesi dikkat çekti. Mesela Pekin'e gelmeden önce Xi Jinping'le kucaklaşacağım demişti. Ancak Xi Jinping'in beden diline baktığımızda her zaman bir kol mesafesi kadar pay bıraktı. Ve Trump ilk olarak elini tutup kendine doğru çekmeye çalışsa da Xi Jinping'in duruşu hiç değişmeyerek o vakur duruşunu korudu. Genel olarak Amerika Pekin'den istediğini alarak geri dönmedi ve yeni gördükleri 8,5 yıl aradan sonra bir Amerikan liderinin gördüğü için çok daha farklı, kendi kendine yetebilen ve yaptırımlara karşı direnebilecek potansiyelde bir yönetim gördüler. Trump da bunu birçok kez itiraf etti. Xi Jinping'e saygı duyuyorum. O gerçekten büyük bir lider dedi. Amerikan medyasına konuştuğunda herkesin bekleyeceği o cevapları verdi. Sıkıntı yok. İran'la artık İran sorununun çözümü için Pekin'le aynı konuda mutabıkız. Bizden petrol alacaklar, tarım ürünlerimizi alacaklar, pazarlarını bize daha çok açacaklar dedi. Peki Çin medyasında Trump'ın bu sözlerinin karşılığı var mı? Daha çok diplomatik olarak olumlu yankılanıyor ama şöyle mesajlar var mesela. Stratejik istikrar konusunda mutabık kalındı diyor. 3 yıl boyunca liderler arasında küresel barış, refah ve güven inşası açısından eşsiz bir adım atıldığını söylüyor Çin tarafı. Savaşın küresel ekonomi ve tedarik zincirleri üzerinde yıkıcı etkiler yarattığı iki lider tarafından da benimsendi. Kapısı aranan diyalog sürecinin korunması gerektiği de Çin tarafından Amerika'ya bir kez daha hatırlatıldı. Ve Tayvan konusu en önemli gündem başlıkları arasındaydı. Xi Jinping eğer adada istikrar olursa bu ikimizin de ve tüm ulusların ortak çıkarınadır. Ancak Tayvan adasını kaşıtmaya devam edilmesi halinde çatışma kaçınılmaz olur dedi ve genel olarak Çin tarafı çizgisini ilk günden beri korumaya devam etti ve bu diplomasi bu liderler zirvesinde de yansımasını görmüş olduk. Trump her ne kadar Pekin'e ve Xi Jinping'e övgüler dizse de göreve gelir gelmez ilk tehditlerini Çin'e karşı yaptığı ve ilk ticaret savaşını buraya başlattığı için elbette o aradığı çok fazla o kucaklaşma gibi durumlar yaşanmadı. Ancak genel olarak diplomasi ve sıcak sohbetler yine ön plana çıktığını görüyoruz. Bugün İmparatorluk Sarayı'nda Xi Jinping'le bir bahçede gezi yaptılar. Oldukça samimiydiler ve güler yüzlüydü ikisi de. Çok sıcakkanlı bir sohbet vardı. Trump yine burada ağzından dökülen cümleler Çin gerçekten harika bir ülke dedi. Pekin'de artık son notlar bu yöndeydi. Bizler sözü tekrar size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin ardından Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Peskov, ziyaretin içeriği ve tarihine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping en son geçen sene Eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti. Efendim şimdi de İran'a bakacağız. ABD basını ABD ve İsrail'in İran'a yeni saldırılara başlayabileceğini yazdı. Tahran'dan da yanıt geldi. Saldırırsanız karşılığını alırsınız mesajı verildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bekliyor bizi Tahran'da. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve sözü Ekber Karabağ'a bırakalım.

0: Sümeyye, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Evet, Çin temaslarını bitiren ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda sabrının sonsuz olmadığını ifade etti ve İran'ın uzlaşıya yaklaşması gerektiğini ifade etti. Hatırlatmakta yarar var. İran'ın son teklifi Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedildi. Amerikan medyası ve aynı zamanda özellikle İsrail medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin dönüşü sonrasında İran konusunda karar vereceğini duyurdu. Bu kapsamda ya yeniden saldırı konusunda talimat verecek ve ya hala hazırda İran'a karşı uygulanan deniz ablukasını devam etmesi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İsrail medyası ise İsrailli yetkililerin İran'a karşı bir saldırıdan yana olduklarına ilişkin Beyaz Saray'a mesaj verdiklerini duyurdu. İsrail özellikle İran'ın altyapısına, enerji altyapısına yönelik kısıtlı bir saldırı yapılmasından yanadır ve bu şekilde İran'ı bir müzakere masasına zorlamaya çalışıyor. En azından İsrail medyasının iddiası bu şekildedir. Fakat gördük ki 40 günlük bu savaş boyunca ne kadar İran'a darbe vurulsa da İran işte savunmasını devam ettirdi. İran'dan gelen bir açıklamada Hindistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, İran'la yaşanan bu meselelerin askeri çözüm yolunun olmadığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ifade eden İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı sadece düşmanlar için kapalı. Dost ülkeler bizden izin alarak, bizden koordineli bir şekilde bu boğazı kullanabilir yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Abbas Irakçı aynı zamanda şu ifadeleri de yer verdi. Diplomasiye bir şans vermek için ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz. Amerikalılara güvenmiyoruz. İşte sadece karşı taraf ciddi ise müzakerelere ilgi duyarız. Şu anda müzakerelere güven eksikliğinden dolayı zorluk çekiyoruz yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Özetlemem gerekiyorsa işte diplomasiye çökünce şimdi Donald Trump'ın karşısındaki seçenekler tartışılmaktadır. Diğer taraftan İran'ın ordu başkomutanı Hatemi yaptığı son açıklamasında karşı tarafa şans, başarı elde etmesi için bir şans vermeyeceklerini ifade etti diyor ve sözü sana bırakıyorum.
1: Evet sevgili izleyenler, Başkan Erdoğan Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi kapsamında düzenlenen programda aile fotoğrafına katılıyor. Görüntüler şu anda canlı olarak geliyor. Evet, yeni görüntüler geldikçe paylaşıyor olacağız efendim. O anları ekranlarınıza taşıyacağız. Hasan Zahitezm takip ediyor süreci. Astana'daki kritik görüşmelerin ardından malum Başkan Erdoğan ikinci durağı Türkistan. Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Ayrıntıları birazdan Hasan Zahitezm'den alacağız. Hazır mı Hasan Zahitezm? Tamam, devam ediyoruz. Birazdan detayları alacağız kendisinden. İsrail'in Kudüs'ün işgalini kutladığı bayrak yürüyüşü yine şiddet anlarına sahne oldu efendim. Kalabalık İslamiyet'e ve Müslümanlara hakaret eden sloganlar attı. Bununla da yetinmeyen kalabalık Kudüs sokaklarında gezerek Filistinli esnafa saldırdı.
2: Küfür ve hakaret dolu sloganlar attılar. Kudüs'ü savaş alanına çevirdiler. 1967'de Kudüs'ü işgal eden İsrail, 10 yıllardır Filistinlileri yerlerinden ediyor. On binlerce kişi kendi yurtlarında mülteci konumuna düştü. İsrailliler ise her yıl bu işgali kutluyor. Özellikle Müslümanlar saldırganların hedefi oluyor. Bu yılda manzara yine aynıydı. Yüzlerce işgalci Kudüs'ün eski şehir sokaklarını bastı. Hakaretler savurarak sokak sokak gezdi. Dakikalar sonra şiddet başladı. Hedefte Filistinli esnaf vardı. Kalabalık öfke ve kin doluydu. Saldırganlar dükkanlara zarar verdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Yetmedi, şiddet uyguladı. Şam kapısında toplanan işgalciler burada da bayrak açtı. İslamiyet'e ve Müslümanlara hakaret içeren sloganlar attı. O anları görüntüleyen basın mensuplarına da engel olundu. İsrail güçleri ise işgalcilere korumalık yaptı. Olaylarda çok sayıda Filistinli yaralandı.

0: Efendim, Barcelona'nın yıldız ismi Yamal'ın Filistin bayrağı hassasiyeti İsrail'i rahatsız etti. İsrail yetkililer Yamal'ı nefreti teşvik etmekle suçladı. Ayrıntıları bize haber muhabiri Dündar Keşap'la aktaracak. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve bu gelişmenin detaylarını aktarması için sözü kendisine bırakalım.
1: Evet, İsrail bu kez spora saldırdı ve İspanya futbolunun ve Avrupa futbol sahnesinin yükselen yıldız oyuncularından biri. Genç yaşına rağmen oldukça başarılı ve dünyanın konuştuğu bir isim Lamine Yamal, Filistin'e yönelik duyarlılığı nedeniyle İsrail siyasetinin hedefi haline geldi. Özellikle son dönemlerde Gazze'ye yönelik ve Filistin hakkında destek veren paylaşımların ardından İsrail Savunma Bakanlığı'nın Yamal'ın Filistin hassasiyetini eleştiren açıklamaları İspanya'da da hem siyasi hem spor dünyasından sert geniş yankı uyandırdı. Sert tepkilere neden oldu ki kısa sürede diplomatik boyuta taşındı. Bu konuyla ilgili olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sessiz kalmadı ki aslında bu konuya Avrupa Birliği ülkeleri içinde her zaman ilk sesini yükselten bir lider oldu. Lamine Yamal'ın bu desteği karşısında da İsrail Savunma Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalara karşılık sert bir yanıt verdi. Lamine Yamal bildiğiniz gibi Filistin halkına yönelik insani hassasiyet taşıyan paylaşımları büyük destek gördü ve görmeye de devam ederken özellikle İsrail Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda sporcuların siyasi mesajlardan uzak durması gerektiği şeklinde bir açıklamaya karşılık Başbakan Pedro Sanchez ise özellikle verdiği mesajda sporcuların insani konular karşısında duyarlılık göstermesinin demokratik toplumların doğal bir parçası olduğunu vurguladı ve özellikle insan hakları ve sivillerin korunmasına yönelik ifade özgürlüğü karşısında kesinlikle kimse susturulamaz şeklinde İsrailli bakana bu şekilde bir yanıt verdi. Kısaca toparlamak gerekir ise genç oyuncu, yıldız oyuncu Lamine Yamal'ın yapmış olduğu bu insani girişim İsrail tarafından pek hoş karşılanmasa da özellikle hem İspanya'da siyasi hem spor dünyası özellikle Barcelona'da taraftarlar gruplar halinde bu oyuncuya destek verdi ve vermeye de devam ediyor. Ancak tabii İsrail yapılan her türlü desteğe karşısında her zaman rahatsız olmaya da devam ediyor. Ancak dünyanın göz önünde devam eden bir katliam var. Bu kez de spor dünyasından Gazze'ye yönelik destek bir kez daha ses getirdi diyebiliriz. Evet, kısaca aktaracağımız notlar bunlardı. Söz İstanbul Stüdyoları'nda sizde.
0: Yeniden yurttayız. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonunda milletvekilleri kendilerine verilen sınırsız silah hakkını eleştirdi. Bireysel silahlanmaya karşı önlem istedi. Kovboy muyuz diyen vekiller 30-40 silaha gerek yok, savaşa mı gidiyoruz ifadelerini kullandı.
2: Kovboy muyuz dediler, sınırsız silah hakkını eleştirdiler. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri bireysel silahlanma çıkışlarıyla dikkat çekti. Komisyonun önceki hafta gerçekleştirdiği ilk toplantısında okullardaki silahlı saldırılara ilişkin görüşlerini anlatan milletvekillerinin bireysel silahlanma üzerine değerlendirmeleri meclis tutanaklarına geçti. AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, güvenlikçi yaklaşım geçmişte çok şiddetle eleştiriliyordu. Şimdi ama yaşadığımız şeylerde görüyoruz ki evet okullar garnizon değil ama bir güvenlik tedbirinin de alınması gerekebiliyor. Benim de yıllarca silah alabilme imkanım vardı ama hiç buna tevessül etmedim. Çünkü benim kanaatim silah belki çok basit bir atışmayla, tartışmayla çözülecek konuyu bile cinayete taşıyabilir. Onun için de bireysel silahlanma ile ilgili mutlaka bir önerimizin olması ve bunun sınırlandırılması gerekiyor dedi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da istediğimiz kadar silah alabiliyoruz. Milletvekili 30 silah, 40 silah. Gerek yok böyle bir şeye. Savaşa gitmiyoruz dedi. Bununla ilgili bir kanun çıkartırabilirsek bu bizim için başarı olur ifadelerini kullandı. Bazı milletvekilleri de bireysel silahlanmaya karşı çıktı. Komisyon 14-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'a inceleme ziyareti gerçekleştirecek, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyede bulunacak.
0: Bu yıl uygulamaya alınan sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında onlarca yıldır süren ve yüzlerce tarafı bulunan 4 kadastro davası ilk kez karara bağlandı. Son olarak 73 yıl süren davanın karara bağlandığı yeni sistemle birlikte

0: boşanma ve ev sahibi kiracı davalarının da daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.
1: Özellikle geçken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıdaki gecikmelerin sistematik şekilde sona erdirileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından kronikleşmiş kadastro dosyaları öncelikli olarak ele alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2026'da hayata geçirilen sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında senelerdir süren 4 dosya daha çözüldü. Elbistan Kadastro Mahkemesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 20 Haziran 1953'te açılan 325 tarafı ve 26 parsele ilişkin davada ilk defa hüküm kuruldu. 19 Şubat 1968 tarihinde başlayan 431 tarafı ilgilendiren 26 parsele ilişkin dosyada 58 yıl sonra sonuca bağlandı. 487 taraf ve 32 parsele dair dava dosyasında 68 yıl sonra karar verildi. Yine 9 Haziran 1983'ten beri süren 432 taraflı 100 parsele ilişkin dosyada hüküm tesis edildi.
3: Ortalama olarak bir boşanma davası elimizde tabii istatistikler de var. 1300 gün sürüyor. Yani boşanma konusunda çok önemli bir değişiklikler yapacağız. Evlilik birliğinin artık devam etmeyeceğine kanaat getirirse otomatik olarak boşanma kararı verecek.
2: Sıfır gecikmeli yargı modeliyle boşanma ve kira davalarının da hızlandırılması hedefleniyor. Bütün adliyelerde yargısal verimlilik büroları kurulacak. Böylelikle gecikmelerden başsavcılar sorumlu tutulacak. Bu bürolar aracılığıyla geciken her davanın neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemlerle hızlandırılabileceği takip edilecek. Süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarıyla davaların sürümcemede kalmasının önüne geçilecek.
3: Hakimlerimize, özellikle aile hakimlerimize takdir yetkisi tanıyacağız.
2: Ayrıca yeni kurulacak Alo Adalet hattıyla birlikte vatandaş geciken davalarını bildirebilecek, dosyası hakkında bilgi alabilecek. Bu hattın önümüzdeki aylarda tamamen devreye girmesi planlanıyor.
0: Van'da Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili telefonunun Çin'e gönderileceğinin duyurulması sonrası yeni bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. Çin'den ek bilgiler talep edildi. Bazı istasyonu analizi yapmak üzere özel ekip görevlendirildi. Detayları A Haber muhabiri Nazlı Timur'dan alacağız. Kolaylıklar dileyelim Nazlı'ya ve sözü kendisine bırakalım.
4: Evet, Van'a geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tabi soruşturma kapsamında Rojin Kabayış'ın vücudundan iki erkeğe ait iki ayrı DNA'ya rastlanmıştı. Bununla birlikte 400'den fazla kişiden DNA örneği alındı ve şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadı. Tabi her geçen gün gelişmeler yaşatılıyor ve Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle birlikte Rojin Kabayış'ın cep telefonu öncelikle İspanya'ya gönderildi ve burada herhangi bir açılım olmamıştı. Ne yazık ki genç kızın cep telefonuna ulaşılmadı. Şimdi yine Adalet Bakanlığı'nın girişimleriyle birlikte cep telefonu açılmak üzere Çin'e gönderilmek üzere hazırlandı. Bununla birlikte yine Çin'den önümüzdeki hafta içerisinde bir ekip gelecek ve burada özel bir ekip kuruldu. Önümüzdeki hafta içerisinde Van'da olacak bu ekip genç kızın cep telefonunun açılması için çalışmalar yapacak. Tabii dediğimiz gibi soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı devam ediyor. Yine ek bilgiler talep edildi Çin'den ve baz istasyonlarının analizi yapılmak üzere yine özel ekip gelecek. Tabi Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma büyük bir titizlikle yürütülüyor. Yine Adalet Bakanlığı tarafından da yine konu özellikle takip ediliyor ve biz de burada gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça yeniden aktaracağız deyip sözü size bırakalım.
0: İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı sevgili izleyenler. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği kavgada iki saldırganın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.
5: Önünü kesiyorlar, sigara istiyorlar. Bu da sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamış.
6: Ölen de, öldüren de çocuk. İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

0: çıktım. Görüntülerde bir çocuğun yaşatını bıçakladığı görülüyor. Parkta bulunanlar kavgaya doğru koşuyor. Ancak müdahale etmeye kimse cesaret edemiyor. Bu sırada bir kişi daha koşarak elindeki bıçağı akranına defalarca saplıyor. Bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Diğer yaralınınsa hastanede tedavisi sürüyor. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
1: Arkamdaki görüntüler de İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polis kaçan otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunun isabet ettiği bir polise yaralandı.
2: Küçükçekmece sokakları silah sesleriyle yankılandı. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açtı. İkinci Hürriyet Caddesi'nde görev yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde iki kişi bulunan otomobilin sürücüsü uyarıyı dikkate almadı, yoluna devam etti. Polis bir süre kovaladığı otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği bir polis yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu. İçindeki iki kişi de gözaltına alındı.
1: Efendim, burası da Ankara. Şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çankaya'da kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar oluştu. Ağaçların yola devrilmesi de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yönünde trafik tamamen durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri devrilen parçaları kaldırmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yetkililer vatandaşları şiddetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum çok sayıda binanın çatısını uçurdu. İlçedeki son duruma bakacağız efendim. A Haber muhabiri Murat Onur o noktada bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkür ederim Sümeyye. Evet, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyacak köyü. Hortumdan en çok etkilenen köyümüz burası. Bizler de şu anda o lokasyondayız. Bakın, hortum o kadar etkiledi ki evlerin çatısının birçok kısmının neredeyse hortum o şiddetli rüzgar yok etmiş durumda. İşte şu anda arkamda bir ev görüyorsunuz. Yatak odasındaki dolaplar devrilmiş, çatısı tamamen sökülmüş, hatta ve hatta mutfak tamamıyla ortadan kaybolmuş diyebiliriz. Şu an itibariyle bölgede hummalı bir çalışma yapılıyor. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte o hortumun etkilediği evlerden içeriye doğru gireceğiz. Bakın, burası bahçesi bulunan bir ev. İçeriye doğru girelim şöyle. Ağaçları kökünden sökmüş. Şöyle gösterebilirsen Ali İbrahim. Evlerin duvarları yıkılmış, pencereler sökülmüş ve uzak noktaya doğru gösterebilirsek evler tamamıyla kullanılamayacak hale gelmiş. Oyacı köyü yaklaşık 45 vatandaşımızın yaşadığı köylerden bir tanesi. Hortum o kadar etkiliydi ki yaklaşık 7-8 dakika sürdü ve buradaki 40'tan fazla evi tamamıyla kullanılamayacak hale getirdiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi dışarı doğru çıkacağız. Birçok evde aslında hasar meydana geldi ama tabii yetkililer de hemen, devletimiz bu alanda seferber olmuş durumda. AFAD ekipleri, belediyeye bağlı ekipler, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler de hemen bölgeye sevk edildi. Yine güvenlik

0: açısından jandarma ekiplerimiz bölgede görevlerini sürdürüyor. Bakın burası da bir ahırdı. Şu anda işte o ahırın olduğu alan neredeyse tamamıyla yok olmuş durumda. Çatısı sökülmüş, duvarlar yıkılmış. Hatta ve hatta şöyle gel Halil İbrahim benden birlikte. O hortumun etkisiyle bakın bu bahçenin kapısıydı. Kapısı tamamıyla sökülmüş durumda. İki katlı bir ev görüyorsunuz burada. Evin ikinci katındaki balkon demirleri hortumun etkisiyle etrafa savrulmuş durumda. Bakın işte bunlar normalde balkonun demirleriydi. Tamamıyla oradan söküldü. Allah'tan can kaybının olmadığını söyleyebiliriz ama çok büyük bir şekilde Oyaca köyünde hasar meydana gelmiş durumda. İşte görüyorsunuz şu anda çatılar, pencereler, evlerin üst kısımları yok. İki katlı evlerde genellikle bölgeye baktığımız zaman üst katlarının tamamıyla hasar gördüğünü söylemek istiyorum. Tabii hemen bölgeye gelen ekipler tarafından da bölgede hummalı bir çalışma yapıldı. Arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte hemen bölgede çalışmalarına başladılar ve burada çok şükür can kaybının olmadığını tespit ettiler. Yine bölgeye büyük vinçler getirildi. Enkazların altında titiz bir arama çalışması yapıldı. Bakın gel Halil İbrahim şöyle evin gösterebilirsen iki katlı bir ev. Kapıyı görebiliyoruz ama neredeyse yanındaki o pencerelerin olduğu, duvarların olduğu alan tamamıyla hortumun etkisiyle yok olmuş durumda. Tabii çatılar uçmuş. Vatandaşlar da şu an itibariyle yine AFAD tarafından kurulan bölgedeki çadırlara ve biraz sonra bölgeye konteynerlar getirilecek. Yine o konteynerlarda bu geceyi geçirecekler ama hortumun etkisi çok güçlüydü. Biraz önce söyledim ya, yaklaşık 7-8 dakika sürdü ve o 7-8 dakikalık hortumla birlikte en çok etkilenen nokta Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyüydü. Bu köyde yaşayan yaklaşık 45-50 vatandaşımız çok büyük bir şekilde bu hortumdan etkilendi. Hemen abimiz o hortumdan etkilenenlerden.
1: Evet efendim. Ben
0: nasıl oldu abi o anda?
1: O anda bir 2-3 saniye falan sürdü. Ben köyden 500 metre dışarıdaydım. Hı hı. Köyün üzerine bir kara duman çöktü. Yangın var zannettim. Koşup gelirken bana da yetişti. Bütün çatıların uçtuğunu, havada uçuştuğunu gördüm. Çatılar komple havada en az 30-40 metre yukarıda.
0: Peki, çok geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Oyaca köyündeyiz. Burası en çok etkilenen noktalardan bir tanesi. Bakın hemen son kez şu AFAD çadırlarını da göstereyim. Şu anda AFAD yetkilileri burada hem bir yandan hasar tespit çalışmaları yapıyor, bir yandan da vatandaşların geceye geçirebilmesi için çadırlar kurulmuş durumda. Hortumun etkisiyle Oyaca köyünde büyük alanda hasar meydana gelmiş diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım, Sümeyye.
2: Efendim, Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan toz fırtınası, şiddetli yağış ve yıldırım düşmeleri büyük bir felakete dönüştü. 96 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Felaketin ortasında kameralara yansıyan bir görüntü ise yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Uttar Pradesh eyaletinde bir adam rüzgarın şiddetiyle tutunduğu çatıyla birlikte metrelerce havaya fırladı. Yaklaşık 15 metreden yere çakılan adam o dehşet anından yaralı olarak kurtuldu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretilen 40 ton et ürünü ele geçirildi efendim. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan ürünleri satışa sunmaya hazırlanan iki kişi gözaltına alındı. Yeni mahalledeki bir iş yerinde yapılan aramada da 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.
3: Sağlıksız koşullarda üretilen etler, bozulmuş sucuklar. Görüntüler Kızılcahamam'daki bir et üretim tesisinden. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki Belpınar Mahallesi'nde bulunan bu tesisi takibe aldı. Yapılan incelemelerde hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda üretim yapıldığı ve ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi. Tesise düzenlenen operasyonda çok miktarda işlenmiş et ürünü

0: Türkiye, engelli ve özel bireylere verilen bakım hizmetleriyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bakım evlerinde sık sık aktiviteler düzenlenerek özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımları destekleniyor.
1: Bazen kendi sınırlarını yeniden keşfediyorlar. Bazen de bir gitarın tellerinde hayatın ritmini tutuyorlar.
2: Biz onların önüne ilave engeller koymazsak herhangi bir sorun yok. Onlar zaten kendi engellerini çok rahatlıkla aşabiliyorlar. Bir şey istiyorlar, onlara güvenmemiz.
1: Türkiye, engelli ve özel bireylere verilen bakım hizmetleriyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.
2: Barınma başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılayan engelliler bakım evlerinde başta spor ve sanat olmak üzere pek çok aktiviteyle buluşturuluyor ve onların da sosyalleşmeleri sağlanıyor.
1: Merkezlerde sunulan hizmetler yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasıyla da sınırlı değil.
2: Devletimiz programlarını yapıyor. Bu konuda biz gerekli yatırımlarımızı planlıyoruz. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir modeli sunuyoruz. Gerek evde bakım destekleriyle, gerek gündüzlü bakım hizmetleriyle ve kurumsal bakım hizmetleriyle. Hizmetler çok çeşitli.
0: Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti olarak nitelendirilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu sezon ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesi hedefleniyor.
3: Yıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri.
4: Güneydoğu'nun saklı cenneti, Bozkır'ın ortasındaki sahil kenti Halfeti ziyaretçi rekoruna koşuyor.
5: An itibariyle turizm sezonu başladı. Geçen yıl güzel bir turizm sezonuyla kapatmıştık.
4: Şanlıurfa'da Birecik Barajı'nın inşasıyla bir bölümü su altında kalan sakin şehir, eşsiz görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Fırat'ın serin suyunda tekne turuna çıkanlar, batık şehri ve tarihi Rum Kale'yi hayranlıkla izliyor. Sadece minaresinin bir bölümü su üzerinde kalan tarihi Ulu Cami, zamana karşı direnişiyle ilgi çekiyor. Ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen karagülü görme fırsatı da buluyor. Turizmdeki hareketlilik, bölge esnafının da yüzünü güldürüyor.
3: 950 bine aşkın misafiri ağırladık Halfeti'de. Bu yıl inşallah Teknofest'in de Urfa'da olması sebebiyle onun da etkisini olacağını düşünüyor. 1.200.000-1.250.000 gibi bir misafir beklentimiz var.
4: Zamana ve suya direnen şehir Halfeti, sahil turizminde altın yılını yaşamaya hazırlanıyor.
0: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Tatilin de 9 güne çıkarılmasıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler ikinci el araç piyasasında hareketliliğe neden oldu. Peki ikinci el araç almak isteyenler nelere dikkat etmeli? Sizler için sorduk.
6: Yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle yaklaşık Türkiye'nin dörtte biri yer değiştiriyor.
7: Bayram geliyor. Sonuçta araba sahibi olmak lazım. İkinci el düşünüyorum. Yani uzun zamandır araba bakıyorum ama bütçeme yeten şu an için bu. İkinci ele bakıyorum.
1: Araba alma planları yapanlar yazın ve bayramın yaklaşmasıyla planını erkene çekti.
6: İnsanların araba ihtiyacı oluyor. Araba ihtiyacı olduğu zaman da bizim tabii ikinci el piyasası olsun, sıfır olsun daha hareketleniyor.
8: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca vatandaş alışveriş telaşına düştü. İkinci el ve sıfır otomobillerde son durum nasıl? Peki vatandaşlar araç alırken hangi kurallara dikkat etmeliler?
6: Özellikle firmanın yetki belgesi var mı? Yani yetki belgesi olduğu zaman devletimizin belirlediği, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bazı hususlar var. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ekspertiz yaptırması gerekiyor. Aldığı yerin kurumsal olması, yani ayaküstü dediğimiz firmalardan almaması gerekiyor. Aldığı arabada işte hasar var mı? Kazası, boyası nedir? İşte airbaglerinde işlem var mı? Bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Vatandaş sıfır araca mı yoksa ikinci ele mi yöneliyor?
6: Bu tamamen bütçeyle alakalı aslında. Yani bütçeniz yani sıfıra yakınsa tabii

0: sıfır da alınabilir ama ikinci ele yakınsa, yani arada fazla fiyat farkı yoksa tabii ki sıfırı tercih ediyorlar. Ama aradaki fiyat farkı ve bütçeniz ikinci ele el veriyorsa ikinci el almak daha mantıklı.
1: Efendim, Adana'nın Çukurova bölgesinde Turfan'da soğan hasadı devam ediyor. Türkiye'de yılda ortalama 2 milyon tondan fazla soğan üretiliyor. Adana, Osmaniye ve Hatay ise Türkiye'nin soğan ihtiyacının yaklaşık %15'ini karşılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktaracak.
2: A Haber ekibi olarak bizler şu anda Adana'nın Karataş ilçesindeyiz. Zira şu sıralarda Çukurova'nın bereketli topraklarında bir taraftan da soğan hasadı gerçekleştiriliyor. Görmüş olduğunuz gibi tarım işçileri bir taraftan soğanları söküyor, bir taraftan da sökülen o soğanları torbalara koyuyor. Bir taraftan da işte bu hasat edilen torbalara doldurulan soğanlar Adana'dan farklı farklı illere gönderiliyor. Tabii ki Türkiye'de Adana ve çevre illeri soğan üretiminde oldukça önemli. Çünkü yaklaşık 2 ay boyunca neredeyse Türkiye'nin soğan ihtiyacının tamamını Adana, Osmaniye ve Hatay illeri karşılıyor. Turfan'da soğandan bahsediyoruz. İşte soğanlar bu şekilde toprak yüzeyine çıkartılıyor. Ardından da güneşte kuruduktan sonra baş kısmıyla sap kısmı kesiliyor makaslanarak ve ortaya da işte bu soğan başları çıkmış oluyor. Tarlada soğanlar küçük, yani kavurmalık, orta boy ve büyük boy olmak üzere işte büyük boylar bunlar oluyor. İşte bunlar torbalara farklı farklı gruplar halinde yükleniyor, koyuluyor ve sonrasındaysa yine buradan sevkiyatı da farklı bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşte şu anda tarım işçiler de o sevkiyat işlemini gerçekleştirmeye çalışıyor. Adana'da, Turfan'da soğan hasadı Nisan ayında başlamıştı ve Nisan ayında başlayan hasat Mayıs ayında da devam ediyor. Adana, Osmaniye ve Hatay illeri Türkiye'nin soğan ihtiyacının yıllık ortalama %13, 14 ve 15 bandındaki ihtiyacını karşılıyor. Tabii ki Adana soğanı deyince, Turfan'da soğan deyince akla işte görmüş olduğunuz gibi neredeyse kabuğu olmayan soğanlar akla geliyor. İşte kabukları ince olduğu için de raf ömrü oldukça kısa ve depolanmadan bu soğanın da bu şekilde taze taze tüketilmesi gerekiyor. İşte şu anda o taze soğanların da piyasaya sürülmesi için de çalışmalar devam ediyor ve şu anda görmüş olduğunuz tarladaki soğanın fiyatı tabii ki iriliğine, yani küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı kategorilere ayrılıyor demiştik. İşte bu nedenle de fiyatları da birbirinden farklı. Ancak ortalama şu anda birinci sınıf kalitedeki orta boy soğanın tarladaki fiyatı 16, 17, 18 lira bandında değişiyor ve tabii ki buradan da bu fiyatla tarladan çıkmış oluyor ve ardından da önce traktörde görmüş olduğunuz bu torbalanmış soğanlar, hemen ileride gösterebilirsek Okancan Sapkayalı kameraman arkadaşım, hemen ileride tırlar var. İşte traktöre yüklenen soğanlar ileride oradaki tıra yüklenecek. Tıra yüklendikten sonra da sevkiyat süreci başlayacak ve Adana'nın soğanı Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak, sevk edilecek ve oralarda tüketilecek. İşte şu anda o bereketli toprakların üzerindeki hasat işlemini ekranlara getirmeye çalıştığımızı ifade edelim ve sözü Adana'dan Çukurova bölgesinden tekrar size bırakalım.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bir 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından

0: fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 0-3. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
10: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da

0: genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım.
8: Özgür Özel gergin. Kemal Kılıçdaroğlu tepkili.
9: Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya.
8: CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide yaşananları yakından takip ediyor. A Haber'in edindiği bilgilere göre eski ana muhalefet lideri çok üzgün ve gidişattan memnun değil. Moralinin bozuk olduğu ve böyle gitmez dediği ifade ediliyor.
10: Siyaset emekliliği kabul etmez.
8: Muhittin Böcek ve Özkan Yalın'dan gelen peş peşe itiraflar milletvekili grubunda da moralleri bozdu. CHP'nin şu anda parlamentoda 138 milletvekili var. Bu vekillerin en az 10'u amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Zaman zaman da kendisiyle görüşüp önerilerini, fikirlerini alıyorlar.
11: Her ne kadar ses yükseltmeseler de genel merkezin politikalarını eleştiren 50 civarında milletvekilinin olduğu belirtiliyor. Yani en az 60 milletvekili genel gidişattan rahatsız.
8: CHP'de gözler bir yandan da mutlak putlan davasında. Şayet istinaftan mutlak putlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçecek. Kulislerde Kılıçdaroğlu partiyi bölmez toparlar yorumları yapılıyor. Bu senaryoda Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen Özgür Özel'le çalışmaya devam edebileceği, ancak CHP'de Ekrem İmamoğlu defterinin kapanacağı değerlendiriliyor.
12: Kurultay iptali miptali olmaz. Yedek parti var mı? Var.
8: Ana muhalefet partisinin yedek parti senaryosu da dillendiriliyor. Mahkemenin butlan kararı vermesi halinde mevcut yönetimin yedek partiyle yoluna devam edebileceği ifade ediliyor. Peki bu durumda milletvekillerinin tutumu ne olur? Kulislerde en az 100 milletvekili CHP'de kalır.
5: A Haber Radyo.
13: Ajans kuşağında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin dönüşü uçakta konuşuyor. Bir dinleyelim.
14: Bağımsızlıkta bakın binlerce yıldır böyleydi. Belli bir noktadan beridir bu şekildeydi diye kendisiyle konuştuk. Tayvan'da şu anda çok güçlü hislerimiz olduğundan söyleyebiliriz. Herhangi bir bağımlılıkı göstermiyoruz. Bakacağız. Önümüzdeki zamanlarda kararını vereceğiz. Önce birileriyle konuşmam gerekiyor Tayvan'da. Başkan Xi herhangi bir bağlılık yaptı mı veya baskı gösterdi mi İran durumuna? Herhangi bir şekilde kendisinden iyilik beklemiyoruz. İyiliklere de ihtiyacımız yok. Birazcık temizleme işi yapmak zorunda kalabiliriz. Tabii ateşkes de var.

0: Gerçekten ateşkes yaptık diğer ulusların isteğiyle birlikte. Kimseden iyilik beklemiyoruz tekrardan. Başkan Xi ve ben de pek çok konuda hemfikiriz. Pek çok ticaret de yapacağız çiftçilerimizle birlikte. Çiftçilerimiz de bundan dolayı çok mutlu olacaklardır eminim. Herhangi bir baskı oldu mu üzerinizde? Hayır, herhangi bir baskı olmadı. Çünkü iyiliğe de ihtiyacımız yok. Kendisi enerji de alıyor İsrail'den. Biz almadığımız için ihtiyacımız yok. Başkan Xi de bir referans yapmıştı. Kendisinin söylediği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisi bir ifadede bulundu ve çok açık bir şekilde de kendisi söyledi. Başkan Trump'ın aylardır yaptığı şeyin Amerika'yı nasıl etkilediğinden bahsetti. Önceden Amerika'nın Joe Biden yönetimi altında gerilemede olduğunu söylemişti. Dünyanın her yerinden insanlar geliyorlar ve şu anda dünyada en çok konuşulan ülke. Raul Castro ile ilgili bir raporlama vardı. Bununla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Yardıma ihtiyaçları vardı bildiğiniz gibi ve gerileyen bir ülkeden bahsettiğimiz zaman, bir ulustan bahsettiğimiz zaman bakacağız. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Belki bugün konuşamayız ama Başkan Xi'nin gümrük vergileriyle ilgili bir tartışmanız oldu mu? Gümrük vergilerini tartışmadık. Ben gelmeden önce tam tersiydi. Bunları tartışmadık. Gelmedi konusu. Açılmadı. Nükleer programlarıyla ilgili tabii ki de burada yayınlanan rakamlar var. Nükleer Çin hakkında konuşuyorsunuz değil mi? Nükleerizasyon hakkında da konuştuk, Rusya'yla da Çin'le de. Evet, bunları da tartıştık. Peki ne sonuç aldınız? Çok pozitif geri dönüşler aldım. 4 kere bir araya geldik ve G20'de vardı. Bence buradan da sonuçlar iyi. Kasım ayında da tekrardan onlar da almıştı Çin'de. Bir diğeri de Eylül'deydi. Kendisi de Beyaz Saray'a gelecek. Herhangi birinin herhangi bir şeye de kararlı olduğundan bahsedemeyiz şu anda.
1: Evet sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ekranlarına taşıdık. Şimdi devam ediyoruz. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Sümeyye teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk, usulsüzlük operasyonları devam ediyor. Ve operasyonun bir adresi de hemen arkamızda bulunan Denizli'deki Merkez Efendi Belediyesi oldu. Sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptı bu operasyonu. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük operasyonu olarak kayıtlara geçmiş oldu. Siz de söylediniz. Başkan Yardımcısı Emrah Karan'la birlikte 5 belediye personeli ilk etapta gözaltına alınmıştı. Ardındansa aralarında esnafların da bulunduğu 13 kişiye yükseldi bu gözaltına alınan kişilerin sayısı ve sabah saatlerinde yapıldığını belirtmiştik. Bu gözaltına alınan kişilerin evlerinde, iş yerlerinde, araçlarda, Merkez Efendi Belediyesi'nde ve aynı zamanda da bazı belirlenen adreslerde de aramalar yapıldı. Bazı evraklara ve dijital materyallere de el konuldu. Onlar da incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Peki suçlamalar ne? Onu da söyleyelim hemen. Halk Süt üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü Merkez Efendi Belediyesi tarafından burada vatandaşlara süt dağıtılıyor. İşte o nedenle de Antalya'da bir firmadan alınan halk süt ve halk yoğurt alımlarında usulsüzlük yapıldığı belirtiliyor. Bir diğer iddia da hayvanlar için mama üreten belediye şirketiyle alakalı. Türkiye'nin dört bir yanına atıklarda mama üreten, makine satan Merkez Efendi Belediyesi'nin ihaleyle yapması gereken bazı alımları bu firma üzerinden yaptığı belirtiliyor. İşte o nedenle de iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi Halk Süt, diğeri de mama üreten belediye şirketiyle alakalı. Evet, toparlayalım. Şu an itibarıyla belediye başkan yardımcısı Emrah Karan da aralarında bulundu. 5 belediye çalışanıyla birlikte aralarında esnafların da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltında tutuluyor ve ifade vermeye devam ediyorlar diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda tespit edildi. Odada yapılan aramalarda 9 gümrük kaçak, kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi.

0: Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gizli kripto odası deşifre oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. 33'ü belediye personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezde Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi.
1: İddialar hakkında bir şey söyleyecek misiniz?
0: Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasa dışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan özel kalem müdürünün ikametine ait bahçenin altına gömülü halde bir oda tespit edildi. Odada yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ve belediyede muhtarlık işleri müdür vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden birinin de operasyon sırasında özel kalem müdürüyle aynı evde olduğu belirlendi.
2: Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verirken cep telefonunu getirterek Özgür Özel'le olan yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. CHP'den yazışmalarla ilgili Photoshop yorumu geldi.
3: Arkasına başkan, sen yaptı biraz.
4: Özkan Yalım, etinden, sütünden, tırnağından, derisinden yararlanacaklar. O ek ifadenin al görüntülerini Photoshop yap, başka yerlere yayınla.
0: İtirafları görmezden geldi. Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki yazışmaların Photoshop olduğunu savundu. Savcılığa talepte bulunduklarını dile getirdi.
4: Sayın Genel Başkan'ın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuru yaptılar. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının

0: içeriğindeki fotoğraf ve görsellerde dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.
1: Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında alınan ek ifadesi sırasında cep telefonunu getirterek Özgür Özel'le yazışmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi. Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valizde ulaştırdığı paketin para olduğuna dair Özgür Özel'le yazışmalarını ikraren dosyaya sunduğu kaydedildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Özkan Yalım'ın itiraflarına rağmen akçeli iş yok dedi.
0: O mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar, söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir gazeteye verdiği röportajda onca itiraf, yolsuzluk ve rüşveti görmezden gelerek siyasi partilerden destek istedi. Hedefin kendisi olduğunu savunarak partililere arkamda durun mesajı verdi.
2: Kapalı Çarşı'daki kaçak pırlanta soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde 81 şüpheli gözaltına alındı. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Erşan Karaca takip ediyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Sümeyye Gaffaroğlu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Koordinesi'ndeki Kaçaklık Şube Müdürlüğü Koordinesi'nde yapılan başarılı operasyon sayesinde aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı'nın vermiş olduğu destekle birlikte koordineli bir şekilde yapılan operasyonla gün içerisinde sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendiğini sizlerle paylaşmıştık ve bu operasyonun değeri kaçak pırlantalara yönelik tam 349 milyon TL'yi bulan bir kaçakçılık operasyonu düzenlendi ve toplamda 4 il olmak üzere 81 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtmiş olalım. Peki operasyonun detaylarında neler var, onları sizlere aktarmak istiyorum. Dediğimiz gibi piyasa değeri 349 milyon olan bir kaçak pırlanta operasyonu düzenlendi ve 91 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve geçtiğimiz dakikalarda 81 kişinin gözaltına alındığını belirtmiş olalım. İstanbul Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde yurt dışından organize şekilde pırlanta kaçakçılığı yapan şahıslar tek tek belirlendi ve tek tek de o konumlara adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonun diğer detayında ise aslında soruşturma kapsamında hatırlıyoruz ki 2025 yılının Ağustos ayında bir ilk operasyon gerçekleştirilmişti ve bu ikinci operasyon oldu. Bunun detaylarında ise 81 kişi sonuç olarak gözaltına alındı. Elde edilen delil ve bulgular eşliğinde operasyon devam ederken bir yandan da 91 kişi hakkında aslında bir gözaltı kararı verilmişti. Ve içinde bulunduğumuz dakikalarda operasyonun sonlandığını belirtmiş olalım. Son kez ise İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 81 şüpheli gözaltına alındı ve adreslere yapılan aramalarda ise çok sayıda pırlanta ele geçirildiğini belirtelim. Piyasadaki değeri pırlantaların ise 349 milyon TL olduğunu belirtelim ve bu başarılı operasyonu sizlere aktarmış olduk diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Dünya gündemiyle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Trump'ın Küba'yı ele geçirebiliriz sözlerine Havana yönetiminden sert yanıt geldi. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel tehdit altında olduklarını dile getirdi.
4: Küba çöküşe hazır gibi görünüyor. Dayanabilecekler mi bilmiyorum. Düşüşe doğru gidiyor gibiler. Adeta nakavt oluyorlar. Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz.
1: Trump böyle söyledi ama Havana'dan Washington'a kriz yaşatacak çıkış geldi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ABD'yi dünya kamuoyu önünde açıkça suçladı. Díaz-Canel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ABD'li yetkililerin Küba'yı yıllardır tehdit gibi göstermesine sert tepki gösterdi. Biz hiçbir zaman ABD için tehdit olmadık, asıl tehdit altında olan taraf Küba'dır dedi. Sözleri Havana-Washington hattındaki gerilimi yeniden alevlendirdi. Küba lideri sosyalist devrimin 60 yılı aşkın süredir ABD'ye karşı bu topraklardan tek bir saldırgan eylemde bulunmadığını savundu. Havana yönetimi ayrıca uluslararası suçlarla mücadelede ABD güvenliğine katkı sağladıklarını öne çıkardı. ABD ile Küba arasındaki gerilim son dönemde enerji ambargosu, ekonomik yaptırımlar ve rejim değişikliği tartışmalarıyla yeniden tırmanışa geçmişti.
4: Tabiri caizse tükenmiş durumdalar. Enerjileri yok, paraları yok. İnsani açıdan büyük sıkıntı içindeler.
1: Havana yönetimi ise ABD'den gelebilecek.

0: bilecek olası baskı ve müdahalelere karşı geri adım atmayacağız mesajı vermeyi sürdürüyor. İki ülke arasındaki kriz derinleşirken, Küba halkı yaptırımların ağır bedeliyle mücadele etmeye devam ediyor.
1: 40 saatten fazladır elektriksiziz. Yaşlılar, çocuklar ve hastalar çok zor durumda. Buzdolaplarındaki yiyecekler bozuluyor. Ulaşabildiğimiz az miktardaki gıda bile artık yetmiyor.
0: Küba'da elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi nedeniyle belediye hizmetleri aksama noktasına geldi. Sokaklarda çöpler birikirken yüzlerce kişi caddelere çıkıp hükümet ve ekonomik koşulları protesto etti.
2: Ve Irak'ta yeni hükümet güven oyu aldı. Yeni başbakan Ali Ezzeydi bakanlarıyla birlikte yemin ederek görevine başladı. Türkiye'den Irak'ın yeni hükümetine destek açıklaması geldi.
3: Irak'ta yeni hükümet kuruldu. Başbakan Ali Ezzeydi güven oyu alarak göreve başladı. Mecliste gerçekleşen oturumda Başbakan Zeydi ile kabinede yer alacak 14 bakan mutlak çoğunlukla güven oyu aldı. Başbakan Zeydi ve bakanlar mecliste yemin ederek resmen hükümeti devraldı. Kabinede toplam 23 bakanlık bulunuyor. İlk etapta 14 bakan göreve başlarken kalan bakan adayları için ilerleyen günlerde yeni oturum düzenlenecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Irak'ta yeni hükümetin kurulmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye olarak Irak'ın çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz ifadesine yer verildi.
2: İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde büyük yenilgi alan Başbakan Keir Starmer'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Sağlık Bakanı istifa ettiğini açıkladı. Starmer'ın partisindeki birçok milletvekilinin de görevinden ayrıldığı belirtiliyor.
3: İngiltere siyasetinde kriz derinleşiyor. Sağlık Bakanı Wes Streed'in istifa etti. Başbakan Keir Starmer'a görevi bırak çağrısı yaptı. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın koltuğu sarsılıyor. Liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinde kriz büyürken beklenen istifa haberi de geldi. İngiliz Sağlık Bakanı Wes Streed'in görevinden ayrıldığını açıkladı. Yazılı açıklamasında ise oldukça sert ifadeler kullandı. Liderliğinize duyduğum güveni kaybettim. Bu şartlar altında görevde kalmak onursuzca ve ilkesizce olurdu dedi. İngiliz Bakan istifa mektubunda Starmer'a doğrudan görevi bırak çağrısı yaptı. Artık açıkça görülüyor ki İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçimi siz götürmeyeceksiniz ifadelerini kullandı. Üstelik krizin sadece Sağlık Bakanı ile sınırlı olmadığı da ortaya çıktı. Starmer'a yakın birçok milletvekilinin hafta içinde peş peşe istifa ettiği ve başbakanın görevden ayrılmasını istediği belirtildi. Parti içindeki bazı eski bakan yardımcılarının da Starmer'ın gitmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı. Starmer'a yönelik istifa çağrıları arkasındaki baskıyı artırırken gözler olası liderlik yarışına çevrildi. 43 yaşındaki Wes Streed'in Starmer'a karşı adaylık için harekete geçebileceği konuşuluyor. Parti kurallarına göre liderlik yarışına girebilmek için en az 81 İşçi Partili milletvekilinin desteği gerekiyor. Son günlerde yaklaşık 90 milletvekilinin Starmer'ın gitmesini istediği iddia edilse de bu isimlerin bir bölümünün farklı adaylara yakın durduğu belirtiliyor.
2: Sevgili izleyenler, şimdi soru şu: Starmer'ın ardından Merz'in koltuğu da sallantıda mı? Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'da dikkat çekici bir liderlik tartışması yaşanıyor. Başbakan Merz'e yönelik eleştiriler artarken parti içinde Merz görevde kalmalı mı sorusu daha yüksek sese sorulmaya başlandı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Teşekkürler. Bir dönem Alman siyasetinin en güçlü partilerinden olan Angela Merkel'in partisi, biraz önce ifade ettiğiniz üzere şu anki iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU son aylarda ciddi bir güven kaybıyla karşı karşıya. Kamuoyu yoklamalarında yaşanan oy kaybı parti yönetiminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Artık parti içindeki liderlik tartışması giderek büyüyor. Başbakan Friedrich Merz'e yönelik eleştiriler artarken açıkça Merz görevde kalmalı mı sorusu daha sıkça gündeme getirilmeye başlandı. Parti kulislerine göre Başbakan

0: Friedrich Merz'in performansına yönelik memnuniyetsizlik her geçen gün artıyor. Eleştirilerin merkezinde ise 3 önemli başlık var. İlk olarak Merz'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'ye karşı fazla uzlaşmacı bir tutum takındığı belirtiliyor. CDU içinde bazı isimler seçim döneminde sert ve kararlı bir lider profili çizen Merz'in hükümette aynı tavrı gösteremediğini savunuyor. İkinci eleştiri diplomasi ve iletişim alanında yaşanan tartışmalar. Geçmişte güçlü hitabetiyle öne çıkan Merz'in bazı açıklamaları hem Almanya içinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. Hemen hatırlayalım. Göçmenler şehir görünümünü bozuyor şeklinde bir açıklaması çok konuşulmuştu. Yine ABD için İran yönetimi Washington'u bir ulusu aşağılıyor şeklinde oldukça tepki çeken açıklamaları vardı Almanya Başbakanı'nın. Üçüncü ve en kritik başlık ise düşen oy oranları. Zira parti kulislerinde CDU'nun %20 seviyelere gerilemesi ve aşırı sağcı parti AfD'nin oy oranın neredeyse %30'lara çıkartması siyasi dengeleri değiştirebilir yorumu yapılıyor. Özellikle yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde kaygılar giderek artıyor. Eğer anketlerdeki düşüş devam ederse CDU'nun lideri şu anki mevcut başbakan Friedrich Merz'in yerine yeni isimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu konuda öne çıkan bir isim var. Yeni liderlik konusunda Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin başbakanı Hendrik Wüst diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, yeniden yurttayız. 2001 yılında İstanbul Kadıköy'deki evinde boğazı kesilerek öldürülen Hande Çinkitaş cinayetine ilişkin davada 25 yıl sonra karar çıktı. Yargıtay baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Kararda dava dosyasındaki delillerin yeterli olduğu vurgulandı.
2: Babası Türkiye'nin yıllarca konuştuğu 2001 yılında işlenen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetinde nihai karar Yargıtay'dan çıktı. Yerel mahkemenin beraat kararını bozarak baba Nezih Çinkitaş'a müebbet hapis cezası veren istinaf kararı onandı. Yıllarca faili meçhul kalan cinayet dosyasında ilk büyük gelişme olaydan tam 19 yıl sonra 2020'de yaşandı. Olay yerindeki bulguların adli tıp kurumuna tekrar gönderilmesiyle cinayet silahı olan bıçakta baba Nezih Çinkitaş'ın yoğun DNA profiline rastlandı. Bu gelişmenin ardından çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının da incelenmesiyle baba Nezih Çinkitaş da üvey anne Şehnaz Çinkitaş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
3: Anne baba çelişkili ifadeler kullanmış.
2: İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme heyeti yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle baba ve üvey anne hakkında beraat kararı verdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu karar üzerine Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını hukuka aykırı buldu. Daire, baba Nezih Çinkitaş'ın Altsoy'dan akrabayı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirdi. İstinaf Mahkemesi babaya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı müebbet hapse çevirdi.
1: Başkan Erdoğan, Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuşuyor.
4: Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi vesilesiyle Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tokayev'e müstesna kabulleri için teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu kadim şehir Orhun abidelerinden Divan-ı Lugati Türk'e, Kutadgu Birlik'ten Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın

Tufan Erhurman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor. Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu mümbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz. Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir. Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık tarihinin Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilanı hepimizin ortak başarısıdır. Ortak Türk

0: alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk dünyası sivil toplum destek sistemi tarzı modellerle bu alanda dijital işbirliğimizi güçlendirebiliriz. Saygıdeğer katılımcılar, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Jeopolitik sınamalar karşısında istişare mekanizmalarımızı ve eş güdümümüzü güçlendirmeliyiz. TDT Plus formatının bir an önce hayata geçirilmesinde fayda görüyoruz. Bizlerin ve bakanlarımızın artan temasları Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Teşkilatımız bünyesinde savunma sanayi kurumları toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Aziz kardeşlerim, Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 iklim konferansını yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimin desteklenmesi için teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeyi hedefleyen bir dönüşümün içerisindeyiz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak genel direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Bu önemli görev için tüm Türk devletlerinin ortak adayı olarak göreceğinize inandığım Doktor Mehdi Eker'e kıymetli desteğinizi bekliyoruz. Yine bu yıl sona ermeden müteakip zirvemizde sizleri Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağım. Bu vesileyle teşkilatımızın mevcut dönem başkanı Can Azerbaycan'a aile meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e de fevkalade ev sahipliği için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, huzurlu, bereketli bir bayram geçirmenizi diliyorum. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Kıymetli Prezident Mirza Türk.
2: Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkistan'da Türk Devlet Teşkilatı gayri resmi zirvesinde konuştular. Biz de canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Satır başları şu şekildeydi. Teknolojide işbirliğimizi artırmalıyız dedi Başkan Erdoğan. Siber güvenlik hayati ve zaruridir dedi. Ulaşım projeleri önceliğimiz olmaya devam edecek dedi. Ve Hürmüz kriziyle orta koridorun önemi bir kez daha görüldü dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştık. Sizlerle devam ediyoruz Ajans Kuşağı'na. Efendim, Konya'da süper meyve olarak bilinen ve yüksek antioksidan içeriğiyle oldukça faydalı olan aronya yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sene bereketli bahar yağmurlarının ardından aronya bahçeleri beyaza büründü. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
3: Çok teşekkür ederiz. Bembeyaz çiçeklerin arasındayız. Konya'da çok az bir yerde ekili ama en güzel yerde ekili olduğunu söyleyelim. Aronya bitkisi yetiştiricisi burada Tahsin. Tosun efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bereketli olsun.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
3: Nasıl bu sene?
4: Bu sene maşallahımız var. Çok güzel yağış aldık ve çiçeklenmemiz de çok güzel. Evet. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz.
3: Peki geçen yıl nasıldı, bu yıl nasıl?
4: Geçen yıl zirayet ondan dolayı bayağı bir don zararımız vardı. Bu sene hem geçen sene yağışlar da çok düşüktü. Bu sene yağışlar beklenen çok çok üstünde yağış geldi. Herhangi bir afet de olmadı Allah'a şükür. Çiçeklenme de çok güzel. İnşallah verime de aynı şekilde yansır.
3: Peki neden süper meyvedir? Aronyayı anlatır mısınız biraz?
4: Aronya meyvesi dünyanın en yüksek antioksidan değerine sahip meyve. Kuzey Amerika kökenlidir. Kızılderililerin zamanında çok tükettiği meyvelerdendir. Aronya meyvesinin 20'den fazla yurt dışı üniversitesinden 200'den fazla üzerinde yapılmış bilimsel çalışması ve makalesi mevcut. Faydaları bilimsel olarak ispatlanmış bir meyvedir.
3: Peki faydaları ispatlanmış dediniz, nelere iyi gelir?
4: En baştaki özelliği antikanser özelliği vardır aronya meyvesinin. Sağlıklı iken tüketilmesini o açıdan özellikle öneriyoruz. Onun haricinde karaciğer dostu bir meyvedir. Takviye gıda olarak tüketilebilir. Tip 2 şeker rahatsızlıklarında tedavi için, tedaviye kolaylık sağlamak için tüketilebilir. Ve vücut direncini yükseltmek için mutlak surette günlük tüketime özen gösterilmeli.
3: Bu sene çiçek çok güzel, belli. Bu çiçekler ne zaman meyve olacak, ne zaman hasat başlıyor?
4: Aronya meyvesi bu mevsimde, yani Nisan sonu Mayıs başı gibi çiçeklenir. Hasadı da 8. ayın sonu Eylül başları gibi hasada başlanır ve 10. ayın sonuna kadar da hasat devam eder.
3: Peki bu meyveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaş mı satılıyor, kuru mu satılıyor?
4: Hasat döneminde 2 aylık süreçte 8. ay sonu ve 10. ay sonu arasında taze meyve olarak satışlarımız devam ediyor. Daha sonrasında gölgede kuruttuğumuz meyvelerin satışlarını yapıyoruz. Aronya'nın kurutulmuş meyvesinden toz elde edip satışını yapıyoruz. Sıkılmış suyundan konsantre elde ediyoruz. Sirkesi vesaire. Bu şekilde kendi ürünümüzü kendimiz işleyerek nihai tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz.
3: Peki, çok bereketli olsun efendim. Çok teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
3: Efendim, aronyalar çiçek açtı. Yaklaşık olarak 2 ay sonra buradan hasat başlayacak ve buradan da tüm Türkiye'ye gönderilecek diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, Antalya'da iki mevsim yaşanıyor. Bir tarafta yaz sezonu için sahiller hazırlanırken diğer tarafta yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor. Görüntüler geliyor şimdi. Akseki'deki 2500 rakımlı Göktepe yaylasıyla Manavgat'ın bazı mahallelerine ait yayla yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan yayla yollarında iş makineleriyle zorlu çalışma sürüyor. Diğer yandan kentte yaz sezonu için yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Konyaaltı sahilinde yaz sezonu öncesinde son rötuşlar yapılıyor. S- sahildeki vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulan soyunma kabinleri, duşlar, can kurtaran kuleleri, kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılıyor.

0: 1 kilosu 11.118 euroya satışı gerçekleşti. Kalitesi oldukça fazla ve burada yetişen balların lezzeti de yine dünya tarafından oldukça tercih ediliyor. Çok kıymetli en konuğumuz var, İsmail Sağlam. Kendisi üretici. Nedir bu balın özelliği İsmail Bey?
1: Bizim balımız Ilgaz Dağı'nın eteklerinde doğal, organik, çeşit çeşit bitkilerden oluşan çok güzel bir bal. Balımız organik demiştik. Kekik balı, geven balı, ballı baba bu tür bitkilerden oluyor. Çok da güzel bir bal.
0: Şöyle gösterebilirsen hatta Halil Bey, şu anda işte bakın peteğe yapılmış bal hazır halde. Evet. Şu anda elimizde. Peki şimdi kovanın bir tanesini açalım isterseniz. Onu şöyle koyalım, bırakalım ve kovanın bir tanesini açalım. Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanan işte Ilgaz balı bu şekilde üretiliyor. Genelde Ilgaz'ın da aslında çok büyük yaylalarına gitmesine gerek kalmadan, çünkü burada biraz önce İsmail Bey de söyledi, geveni, kekiği oldukça bol olan bir iklimi var. Burası işte şu anda da bakın arılar kovanın içerisinde. Peki bu mevsimde bu arılar ne yapıyor?
1: Şu anda yeni katlarını attık. Mevsim yeni yeni başlayacak. Meyve nektarından aldığı balı kendisine depoladı. Artık bundan sonra gevenden, kekikten, karaçalıdan aldığı balı inşallah bize verecek. Biz de müşteriye takdim edeceğiz. Bizim balımızın en güzel tarafı üst solunum yolları, boğaz ağrıları için öksürük, bağışıklık sistemi ve kalp rahatsızlıkları için birinci sınıf bir bal. Yani bu saydığımız ürünler hem güzel bir aroma katıyor, kekik çok fazla var bölgemizde. Ve zira ilaç burada hiç yok. Yok denecek kadar az. Burada ticari olarak düşünülmüş bir tarım yok. Herkes hobi bahçesi gibi kendi üretimini yapabilmesi için ektiği bahçeler var. O yüzden ticari düşünmediklerinden dolayı zira ilaç kullanmıyorlar. Ot organik, çiçek organik, hava organik, her şeyiyle dört dörtlük bir bal da organik. O yüzden Guinness Rekorlar kitabına girmeyi de hak ediyor bence.
0: Peki şimdi bir kovanda kaç tane petek oluyor?
1: Bir kata 10 tane çıta atıyoruz. Bazı yerlerde 14'lük, bazı yerlerde 24'lük olmak, büyük katta koyabiliyorlar. Bizim burada genelde tercih edilen 14'lük çıta, yani şu büyüklükteki bir çıta. Biz bunu tercih ediyoruz. Müşteri de bunu tercih ediyor. Bu kahvaltılıktan ziyade bizim balımız genelde ilaç, yani hastalara yedirmek için onun için kullanılıyor.
0: Şifa niyetine o zaman.
1: Aynen, şifa niyetine. Balımız bunu, arıcı da bunu bildiği için bir hilesine hurdasına kaçmıyor. Yani vebali de var bu işin. Bu kadar güzel doğaya, tabiata başka bir şey karıştırmanın da manası yok.
0: Peki son olarak şunu sorayım. Yayla mevsimi geldiği zaman hani bunu kovanları götürmenize gerek kalıyor mu? Yoksa tabii, burası yetiyor mu?
1: Tabii, burası şimdi 1900 ile 1100 rakım arasında Ilgaz merkez. Burada arılarımızı kuvvetlendiriyoruz. Eğer kurak giderse 1500 rakım, bu taraf 2500 rakım, buralara çıkarıyoruz. Çok güzel bakir yerler var. Muazzam bir çiçek, bitki örtüsü var. Burada aldığımız ballarda birinci sınıf bal oluyor. Bazen burada merkezde de çok güzel bal olabiliyor. Burada da kalabiliyor. Mevsimin durumuna göre. İnşallah. Peki. Mevsim güzel giderse verim de güzel olacak inşallah. Bu sene rekolteyi de yüksek bekliyoruz. Yağmur güzel maşallah. Tabiat, bitki örtüsü güzel. Seyircilerden de dua etmelerini bekliyoruz. İnşallah dolu, fırtına, afat bir şey olmaz. Güzel bir mevsim geçiririz inşallah. Peki. Herkese bol kazançlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere kolaylıklar dileyelim. Evet, Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanan Ilgaz balı. 11.118 euroya 1 kilo bal satıldı ve Guinness Rekorlar kitabına girdi. Tabii şu anda arılar da artık yavaş yavaş kovanların içerisinde hazırlıklarını tamamlıyor. Onlara, üreticilerimize kolay gelsin diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
2: Ve Ajans Kuşağı'nı burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. İyi bir gün diliyoruz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca Mahkeme Yazı İşleri Müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle.
5: Uğur Derin Dondurucu.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Tatil budur hissini özlediysen, erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 126.808 oldu. İlk 4 aylık dönemde ise toplam satışlar %0,5 yükselişte 476.204 seviyesine çıktı.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışma.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret düzenlediğini duyurdu. Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la görüştüğü ifade edildi. Hatta İsrail Başbakanlığı ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde

0: tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. İsrail'in bu açıklamasından kısa bir süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından İsrail'i yalanladı. Açıklamada Netanyahu'nun gizli ziyaretinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail askerlerinin demir kubbenin çalıştırılması için ülkeye geldiği haberlerini de yalanladı. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den gönderilen askeri desteğin detaylarını açıklamıştı.
1: Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşmalarından yararlandı. İsrail demir kubbe bataryasını ve askerlerini gönderdi. Bu nasıl oldu? Çünkü bu iki ülke arasında İbrahim Anlaşması ile muhteşem bir ilişki var.
0: Ziyaret iddialarına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu değerlendirmesinde bulundu. Arakçı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişki için affedilemez dedi. Akılsızca bir kumar yorumunda da bulundu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Tepebaşı Belediyesi'ndeki yolsuzluk kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nde nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis, belediye binası ve çalışanların evlerinde arama yaptı. 33'ü Tepebaşı Belediyesi'nde görevli, 27'si şirket yetkilisi toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: İyi akşamlar. Ajans Gün İçi Kuşağı ile karşınızdayız. Saatlerimiz artık 15'e yaklaşıyor. 3 saat boyunca da yaklaşık olarak A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Günün önüne çıkan başlıklarına bakacağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Sizleri bekliyorlar. O sıcak gelişmelerin başlıklarını sizlere aktarmak üzere. Hemen bakalım kim nerede? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyahati devam ediyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'dan Türkistan'a geçti. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıntıları alacağız. Hasan Zahitezm bizi bekliyor Türkistan'da. Ve Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi görevine başladı. Yıldırım ilk operasyonunu da Türk Ali 16 kuyusunda gerçekleştirecek. Detaylar da Mahmut Erdoğan'da olacak. Ve ardından Yunanistan'a gideceğiz. Bambaşka bir konuyu konuşacağız bugün. Yoğurt, döner, baklava, sarma derken cacığın da ardından Yunanistan bu defa da zeybek oyununu sahiplenmeye çalışıyor. İlhan Tahsin Gümülce neden karşımızda olacak detaylarıyla. Ve Fransa'nın köklü spor kulübü Marsilya batıyor mu? Kulüp önemli futbolcularını satış listesine koydu. Ömer Aydın Fransa'da bizi bekliyor. Gelişmeleri aktaracak. Ajans Gün İçi Kuşağı'na başlıyoruz. Haydi buyurun hemen Türkistan'a uzanalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programına ilişkin detayları anlatacak bize Hasan Zahitezm Türkistan'dan bu defa. Kazakistan'ın ardından Hasan Zahit'e dönelim. Hemen Türkistan'dan sözü ona bırakalım.
1: Merve Türkay, çok teşekkür ederim. Artık an itibariyle zirvenin son bulduğunu söylemek istiyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce gelmişti. Kazakistan'a gelmişti. Önce Kazakistan'ın başkentindeydi. Orada önemli temaslarda bulundu. Ve bugün sabah saatleri itibariyle ise Türkistan'a geldi. Ve Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve az önce konuşması bitti. Konuşmasında aslında oldukça önemli başlıkların çıktığını söylemek istiyorum. Bu başlıkları ben not aldım. Müsaadenizle onları izleyicilerimize aktarmak istiyorum. İlk önce Başkan Erdoğan konuşmasının başında Kıbrıs Türk halkının zirveye katılması.

0: Memnuniyet duyuyorum dedi. Zira KKTC yani Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk defa Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı ve Başkan Erdoğan konuşmasında KKTC'nin buraya katılmasından, bu zirveye katılmasından memnunluk duyuyorum dedi. Devamında ise teknolojide gücümüzü en üst noktaya taşımalıyız ifadesini kullandı. Zaten bu zirvenin ana maddelerinden, ana temalarından bir tanesi yapay zekaydı. Yapay zekayı Türk Devletleri Teşkilatı'na uyarlamasıydı ve teknolojinin, inovasyonun gelişmesiydi. Bu konuyla alakalı devam etti Başkan Erdoğan ve ülkemiz arasındaki teknolojiyi muhakkak geliştirmeliyiz. Türkistan geçmişle gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü noktalarından biridir. Bu kadim şehirden bahsetti Başkan Erdoğan. Bu kadim şehir Orhun abidelerinden, Divanı Lügat'ı Türkiye'den, Kutadgu Binik'ten, Dede Korkut'a uzanan ciddi ortak bir hafızadır açıklamasında bulundu ve devamında Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli başlıklardan, önemli maddelerden bazıları bunlardı ki az önce ifade etmiştim. Zirvenin ana konusu yapay zeka ve dijital kalkınma teması olacaktı. Ve katılan bütün devlet liderleri bunun üzerine konuşmalar gerçekleştirdi. Zira bu dijital inovasyon ve yeni teknolojilerin ekonomik büyümeye katkısı ön planda dedi. Çağa ayak uydurmalıyız, çağı yakalamalıyız ve çağın üstüne geçmeliyiz. Yapay zekayı en ileriye taşımalıyız ve Türk devletleri olarak yapay zekayı iyi bir şekilde kullanmalıyız açıklamasında bulunmuştu. Tabii Başkan Erdoğan zirveden önce yine ikili temaslarda bulunmuştu. Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir ikili görüşmesi gerçekleştirilmişti. Görüşmenin ana detayları iki devlet arasındaki ortak çözüm, savunma ve iş anlamındaki görüşmeler olduğunu ifade etmek istiyorum. Şevket Mirzayayev ile bir görüşme gerçekleştirmişti ve Özbekistan'la Türkiye arasındaki savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere az önce söylemiş olduğum konular ele alındı ve daha sonrasında bir aile fotoğrafı çekildi. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri hep birlikte bir aile fotoğrafı çekildi ve ondan sonrasında ise bir kültürel programa katılmıştı. Müze ziyaretinde bulunmuştu. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ettiler ve daha sonrasında saatler 17.30'du. Kazakistan saatiyle 17.30'du gösterdiği zaman da işte zirve başlamış oldu ve az önce o söylemiş olduğum başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirveye katıldı ve artık Kazakistan programının son bulduğunu, ilerleyen saatlerde İstanbul'a döneceğini ifade edelim ve sözü Kazakistan'dan, Türkistan'dan size bırakalım Merve Türkay.
1: Hasan, çok teşekkür ediyoruz. Toplantılar sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkistan'da gerçekleştirdiği hem liderler arası görüşmeler hem heyetler arası görüşmeler temasların neticelendiğini anlattı. Hasan Zayitez'in ve geçtiğimiz dakikalarda da Donald Trump'ın Çin ziyareti sona erdi. Hatta Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor Donald Trump. Uçakta hemen ayaküstü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Donald Trump İran savaşı ile ilgili yani Çin'den kesinlikle bir yardım talep etmediklerini dile getirdi. Tayvan meselesi vardı. Tayvan'a silah satıp satmamaya henüz karar vermedim dedi Donald Trump. Önemli gündem başlıkları var. ABD basınına da konuştu ama önce uçakta yaptığı açıklamaları dinleyelim Donald Trump'ın.
2: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik. İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. Onların hava kuvvetlerini tamamen yok ettik ve İranlı komutanları ortadan kaldırdık. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu olmayacak. Çin Devlet Başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına karşı çıkmıyorum. Ancak bu gerçek bir taahhüt olmalı. Şii ile nükleer silahsızlanma konusunda görüştük. Ondan İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapmasını da istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim. Şii ile Tayvan hakkında oldukça fazla konuştuk. Tayvan konusunda karşı karşıya gelip savaşmak istemiyoruz. Bu konuda bir çatışma olduğunu da düşünmüyorum. Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim. Tayvan'a silah satışı için onay vermedim. Bunu yapabilirim, yapmaya da bilirim.
1: Şimdi ABD Devlet Başkanı Çin'deydi bu ziyaretini sürdürürken, bir yandan da Hindistan'da BRICS toplantısı gerçekleşiyordu işte aynı süre zarfında. İran'ın Dışişleri Bakanı Arakçı de o BRICS zirvesi marjında açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'ne kesinlikle güvenmiyoruz dedi. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir ilişki içinde olduğunu ifade etti ve süreci baltalamaya yönelik adımlar attıklarını söyledi. ABD'nin çelişkili ifadeleri olduğunu da dile getirdi. Yeniden saldırmaktan bahsediyorlar. Biz savaşa da diplomasiye de hazırız ama yani bizimle İran'a saygılı bir tonda konuşanlarla konuşmamızı beklemeliler dedi. Aynı zamanda da eğer bir saldırı olacaksa, bizim nükleer merkezlerimiz hedef alınacaksa, hani bunların hepsini tamamını yok etmişti ABD, çelişiyorlar kendileriyle dedi.
2: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz. İran'a karşı askeri bir çözüm yok. Bizi birçok kez sınadılar. Ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz. Müzakerelerle ilgileniyoruz. Ancak yalnızca karşı taraf ciddiyse, İran savaşa geri dönmeye de diplomatik çözümlere de hazır. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalı. Hürmüz Boğazı'ndaki durum şu anda çok karmaşık ve gemilerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Ve İsrail-Lübnan meselesine bakalım ki İran'ın zaten birinci şartıydı ABD ile masaya oturmak konusunda, Lübnan'da bir ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etmişti. Öyle de oldu, kısmen bir ateşkes var. Lübnan'la İsrail arasında süren bir takım dolaylı temaslar da var. Fakat sahadaki gerilim tırmanıyor. Çünkü İsrail'in saldırıları devam ediyor. Üçüncü turuna gelinmiş durumda görüşmelerin. Başlamadan önce de Güney Lübnan'da tansiyon yeniden yükseldi. Çünkü işgalci İsrail barış görüşmelerine rağmen Lübnan'ı bombalamaya devam etti.

0: Bir yanda diplomasi trafiği, diğer yanda yükselen işgalci İsrail saldırıları. ABD'nin başkenti Washington, İsrail ile Lübnan arasında yürütülen 3. tur görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Masada ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, sınır güvenliği ve bölgedeki askeri gerilimin düşürülmesi başlıkları var. Ancak sahada tansiyon yükseliyor.
1: Sınırlarımızdan çok uzakta, kendi topraklarının derinliklerinde canımıza kastedenlere karşı kararlılığımız, Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, etrafımızda oluşturduğumuz tampon bölgeler Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi.
0: İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını genişletti. Litani Nehri hattına kadar uzanan bölgelerde askeri hareketlilik arttı. Bölgeden gelen bilgilere göre bazı yerleşim yerleri için tahliye uyarıları yapıldı. İsrail'in kara ve havadan saldırılarını sürdürdüğü öğrenildi. İsrail tarafı hedeflerinin Hizbullah olduğunu iddia etti. Lübnanlı kaynaklarsa sivil alanlarında etkilendiğini duyurdu. Washington'daki görüşmelerde Lübnan heyeti saldırıların durdurulmasını ve çekilme sürecini gündeme getirdi. İsrail tarafı güvenlik gerekçesiyle Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını öncelik olarak masaya taşıyor. Uzmanlara göre kısa vadede kapsamlı bir anlaşma ihtimali düşük. Süreç daha çok ateşkesin sürdürülmesi ve gerilimin kontrol altına alınması çerçevesinde ilerliyor.
2: Ve Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için Filyos Limanı'ndan ayrıldı. İlk olarak Türkali 16 kuyusunda görev yapacak bu gemi. Sonrasındaki görev yerleri ne olacak? Onları anlatacak bize A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bizi bekliyor detaylar için.
3: Ülkeler için enerji elbette ki vazgeçilmez. Enerjiye ulaşabilmek için ise Türkiye hem yerli milli hamlelerini hem de derin sondaj gemileriyle birlikte Karadeniz'deki birçok alanlarda oluşturmuş olduğu yaklaşık 2'şer kilometre mesafelerde oluşturmuş olduğu sondaj kuyularındaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'nin Mavi Vatan'da yürüteceği arama ve üretim çalışmalarındaki yeni gücü ise Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi. Hatırlanacağı gibi 4 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye getirilmiş ve Başkan Erdoğan tarafından da ismi Yıldırım olarak belirlenmişti. Mersin'deki Tasuç Limanı'nda yanaşan gemi burada ay yıldızlara, renklere boyanmış ve ay ve yıldızı da o arama çalışmalarında en iyi şekilde yansıtacağını da belirtmiş olalım. Bununla birlikte Mersin'den yola çıkmıştı. Sırasıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçti 27 Ocak'ta ve Filyos'a gitti. Ancak o gidişte elbette ki boğazlardan geçebilmesi amacıyla daha önce sökülen geminin 1010 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmı Yıldırım Filyos'a yanaşmasının ardından yerine de monte edildiği bilgisini paylaşmış olalım. Ve işte o sondaj gemimiz 20 Mayıs'ta gerçekleştirileceği o çalışmalar için Türkali 16 kuyusunda yapacağı çalışmalar için Filyos'tan ayrıldı ve o çalışmalara katılacağını da bilgisini paylaşmış olalım. Son derece elbette ki ülkemiz için de önemli. Fatih, Yavuz ve Kanuni ve Abdülhamit Han derin deniz sondaj gemilerimizin ardından Yıldırım'ın da filoya katılması ve göreve başlaması son derece kıymetli olduğunu da belirtmiş olalım. Özellikle gemi 7. nesil ultra bir derin deniz sondaj gemisi olduğunu belirtelim. 228 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğine sahip, helikopter pisti ve 200 kişilik personeli taşıyacağı bir yaşam alanına da sahip. Mavi Vatan'da özellikle Karadeniz'de Türkali 16 kuyusunda yapacağı o çalışmaların ve arama faaliyetlerinin ardından hem Karadeniz'de hem de birçok noktada yeni görevlere hazır olması için, alt çalışmalar yapması için teknik anlamda gemideki tüm donanıma sahip olduğunu, Türkali 16 kuyusunda yapılacak çalışmanın ardından yeni görev yerlerinde de Mavi Vatan anlamında son derece önemli sondaj çalışmalarına katılacağını belirtelim ve sözü tekrar size bırakın.
2: Mahmut Erdoğan teşekkür ediyoruz. Şimdi biz ondan alalım sözü, İzmir'e gidelim. Foça Jandarma Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda piyade tüfeği ve tabanca atış yarışması düzenleniyor. Tayfun Erdi bizi tam da o noktada bekliyor. Hemen Tayfun'a dönelim, sözü ona bırakalım bir de.
4: Tabii Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geçtiğimiz yıl Boran 7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması yapılmıştı. İşte o yarışmanın ardından da toplam 90 birlikten 540 personel seçildi ve bunların arasından 80'i finallere katılma hakkı kazandı. Şu anda sabah saatlerinde tüfek atış safhası tamamlandı ve Şırnak Jöh taburundan bir uzman çavuş birinci oldu. Şu anda ifade ettiğim gibi tabanca atışları başladı, devam ediyor ve her bir hedefe atışlar yapıldı. Tabii özellikle tüfek atışları ile ilgili sabah saatlerinde atışların dışında yaklaşık 1 kilometre mesafe koşarak 200 metre uzaktaki hedefe yatarak atışlar yapıldı. İşte o Şırnak Jandarma Jöh'ten gelen uzman çavuş tam isabetle o atışlarda başarılı oldu. Şu anda işte toplamda 4 uzman hakem eşliğinde şu anda ilk atışlar, tabanca atışlarının değerlendirmesi yapılıyor. Tabii burada özellikle jandarma özel harekat taburlarından gelen deneyimli uzman jandarmalar, jandarma komandoların eğitim seviyeleri oldukça yüksek. İşte hakem heyeti ilk atış yapan jandarma komandonun atış yaptığı hedefi değerlendirdi ve şu anda da ikinci jandarmanın atışları değerlendiriyor. Oldukça başarılı denebilecek düzeyde. İlk o yuvarlağın içerisinde 2 tane var. Onun çevresinde de toplam 3 tane hedef ve yapılan atışlar toplamda 47 puan. Toplam 47 puan aldı ve burada da yatarak atışlar yaptılar. Tabii en zor atış aslında oydu. Çünkü yüksek nabızla koşarak atış sahasına geldiler. Şu anda işte tabanca atışlarının ilk etabındaki uzman jandarmalar ayrılıyor. Birazdan diğer ekip gelecek. Tabii jandarma komandoların heyecanı da bir taraftan çok büyük. Şimdi atış yapılacak. Biraz yavaş ve sessiz olmamız gerekiyor. Tabii uzman jandarma komandonun dikkatini dağıtmamak için arka tarafta da işte jandarma komandolar, diğer ekipler de burada bekliyorlar ve onlar da sıra

0: Aralarının gelmesini bekliyor. Tabii tüfek atışlarında birinci olan ekip tabii bir ödülle değerlendirilecek. Yarışmanın kapanış töreni de işte bu faaliyetlerden sonra olacak. Şu anda jandarma komando motive olmak için son hazırlıklarını yapıyorlar. İsa, Halil Karahan size göstersin. Bakın jandarma komando elinde daha henüz silahını almadı. O atış pozisyonunu nasıl yapacağını son dersini yapıyor. Şu anda bir dakika süre kaldı. Jandarma komandolar beylik tabancalarını dolu vaziyette şu anda emniyeti henüz açılmadı. Ve ilk hedefe atışlarını gerçekleştirecekler. İfade ettiğim gibi jandarma komandolar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki jandarma komando taburlar başta JÖH'ler olmak üzere zaten bu eğitimleri atış hem tabanca ve tüfek kullanma anlamında son derece mahirler, yetenekliler ve bilgi düzeyleri, eğitim düzeyleri
1: son 15 saniye.
0: İşte Boran 7 keskin nişancı yarışmasının ilk 3 sırasında da bizim özel harekat komutanlığına bağlı 2 ekibimiz bizim birinci olması yaklaşık 50'ye yakın ekip hatırlamıyorsam işte ilk atışları yapmaya başladılar. 15 metre mesafeden 30 saniye içerisinde onlu tabanca hedefine 5 mermi atılıyor şu anda. Onlu tabanca hedefine 5 mermi atılıyor.
1: Son 10 saniye.
0: Ve son 10 saniye şu anda. Hakemler de tabii bir taraftan o zaman konusunda hemen
1: ateş kes.
0: Ve şu anda işte 6 dakika tamamlandı.
1: Şarjör çıkar.
0: Şarjörü çıkardı. Şimdi birazdan
1: tabanca
0: tetik düşürdü. Biraz tabancayı kılıfına koydu. Hazır hale geldi. Birazdan
1: hedef hattına var.
0: Hedeflerin atışları, atışların hedefe hangi noktalara isabet ettiğini işte 4 uzman hakem tarafından değerlendirilecek. Şimdi oraya doğru ilerleyelim hemen. Tabii bir taraftan da jandarma komandoların heyecanı da üst düzeyde. Çünkü eğitim başka, yarışma başka. Şu anda komutanımız. Komutanımız.
2: 8 var. Bu da 8.
3: O da 8.
2: Evet. 3, 9, 2 tane 8 var.
1: Tamam.
0: Şu anda işte ilk jandarma komandonun evet. Puanını göreceğiz. Çok hassas noktalara yani 5 hedefi de neredeyse tam isabet. Tabii ben uzman değilim bu konuda ama alacağı aldığı puan şimdi görüyoruz. Ve toplamda 43 puan alınmış. Tabii işte bu iki ekip onarlı gruplar halinde şu anda ilk grup burada yarışmaya başladı. 5 kişi, 5 uzman jandarma. Tabii komutanlarımız da burada yarışmayı takip ediyorlar. Koça Jandarma Komando Eğitim Komutanı biz burada. Tabii yapılan işte o değerlendirmeye.
4: O da 47
0: komutan. Komutanlarımız da eşlik ediyorlar ve tebrik etti atışı yapan
5: uzman çavuş Kenan Yayla.
0: Uzman çavuşu.
6: Kenan en güzel atış seninki şu ana kadar.
2: 3 tane 10 var, 2 tane 9 var.
3: 2 tane 9 var.
2: En iyi atış bu arkadaşlar. Aferin.
5: Sor mu?
0: En iyi atışın işte komutanımız
2: şu ana kadar.
0: Evet. En iyi atışı yaptı. Şu anda ekranlarınızdaki uzman jandarma komando. Geçtiğimiz gün ön elemelerin tamamlandığı tabanca ve tüfek atış yarışmasının ikinci gününde, bugün 15 Mayıs, bugün sona erecek yarışma. Tabii yarışmanın tamamlanmasının ardından da ödül töreni gerçekleşecek. İşte bu kahraman komandoların derece alanlarına ödüller takdim edilecek. Şimdi ikinci grubun gelmesini bekliyoruz. Tabii bundan sonra da işte iki etap halinde devam edecek. Toparlayacak olursak Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 94 birimden gelen 540 personel, onlar elenerek ikişerli gruplar halinde önce 40-40-80, daha sonra ise 10-10-20 halinde ekiplere ayrıldı ve şu anda da final yarışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan tüfek atış yarışmasında da Şırnak Jandarma Özel Harekat Taburu'ndan bir uzman çavuş birinciliği elde etti. Şu an itibariyle de işte tabanca atışları devam ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Kongresi seçimleri de iptal edilmişti. 38. seçimler, Özgür Çelik'in seçildiği o seçimler. O iptal davasında yeni bir gelişme var. Mahkeme Gürsel Tekin'in başkanlığındaki geçici kurulun görevinin devamına hükmetti. Bunu kabul etmemişti Cumhuriyet Halk Partisi yönetim, Gürsel Tekin'in geçici dönem başkanlığını mahkeme kararını verdi. Duruşmayı da 10 Temmuz'a erteledi.
4: Mahkeme kararını verdi. Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul İl Başkanı.
5: Şimdi danışmanlığın bu binadan ne işi olabilir?
4: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme tarafından CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin görevlendirildi. Parti yönetimi de Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti. Söz konusu kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici kurulun görevinin devamına hükmetti. İstanbul'daki dosyanın Ankara'daki CHP kurultay davalarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesi için duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.
5: Arkadaşlar biz...
3: Kurban Bayramı'na artık çok az bir zaman kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kurbanlık arzında bir problem olmadığını açıkladı. Büyükbaş kurbanlıklarda 1.202.000 sayısındayız dedi Bakan Yumaklı ve aynı zamanda bir kamyonda bulunan hayvanları da inceledi. Bir de bir program var, biliyorsunuz birkaç senedir kullanılıyor, Tarım Cebimde uygulaması. İşte onun üzerinden de kurbanlıkların küpe denetimini yaptı.
7: Bu süre içerisinde maalesef ki yine kafa karıştırıcı dezenformasyonlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bunlara da buradan çok net bir şekilde cevap vereyim. Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok.
4: Kurbanlık hayvan arzında bir problem yok dedi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arz talep noktasındaki son durumu anlattı.
7: Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
7: Gelen bütün hayvanların, kamyonların artık hangi vasıtayla taşınıyorsa, onların içerisindeki hayvanların küpelerinden genel sağlık durumlarına kadar, evraklarına, sertifikalarına kadar çok titiz bir inceleme ve denetim yapıyorlar.
4: Ekiplerin bayram öncesinde yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyledi.
7: Türkiye'nin dört bir tarafında Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde bakanlığımızdaki bütün veteriner hekim arkadaşlarım çok yoğun bir şekilde 7/24 görevlerinin başında.
4: Bakan İbrahim Yumaklı kurbanlık arzına ilişkin bilgi verdi.
7: Büyükbaş kurbanlıklarda 1.202.000 sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların, kesilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3.761.000. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde.
4: Bakan Yumaklı konuşmasının ardından istasyondaki bir kamyonda bulunan hayvanları inceledi. Tarım cebimde uygulaması üzerinden küpe denetimi yaptı.
8: Bu hayvanla ilgili bütün bilgileri, ne tür bir hayvandır, hangi tarihte doğmuş, cinsiyeti nedir, aşılama tarihleri nedir, bütün bu bilgilerin hepsini buradan görmeleri mümkün. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hayvanları alacakları zaman kontrolü mümkün.

0: Kapalı Çarşı'daki kaçak pırlanta soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon görüntüleri de bir yandan ekranlarınızda. İstanbul merkeziydi operasyon ama 4 ilde birden düzenlendi ve o operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 349 milyon liralık pırlanta ele geçirildi.
1: Milyonlarca liralık kaçak pırlantayı piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı. Polis adım adım iz sürdü. Eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakaladı. Kaçak pırlanta soruşturmasının ilk ayağı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Kapalı Çarşı'da yapılmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda organize şekilde büyük vurgun yapan yeni şebekenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. İkinci dalga operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri tam 349 milyon liralık pırlanta ele geçirildi.
0: İstanbul'dan Küçükçekmece'den bir kovalamaca görüntüsü getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Polis kaçan otomobili durdurmak için uyarı ateşi açıyor fakat araç durmuyor. Sonra seken kurşunun isabet ettiği bir polis yaralanıyor o esnada. Bakalım devamında neler yaşanıyor.
1: Küçükçekmece sokakları silah sesleriyle yankılandı. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açtı. İkinci Hürriyet Caddesi'nde görev yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde iki kişi bulunan otomobilin sürücüsü uyarıyı dikkate almadı, yoluna devam etti. Polis bir süre kovaladığı otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği bir polis yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu. İçindeki iki kişi de gözaltına alındı.
0: Ve Rusya Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini daha düzenledi. Bu defa Herson kentinde. Bu arada Birleşmiş Milletler'e ait bir araç da hedef alındı ya da yanlışlıkla isabet etti bilmiyoruz. Detaylara bakalım, görüntüleri aktarayım hemen. Geçici ateşkesin bitmesinin hemen ardından bayram tatilinden sonra karşılıklı olarak ateşkes kararı alınmıştı o süreçte biliyorsunuz. Dün saldırılarını yoğunlaştırmıştı ağırlıklı olarak Kiev'e. Bugün de Herson kentine yönelik Rusya arka arkaya saldırılar düzenledi. İnsansız hava araçlarıyla yüzlerce saldırıdan bahsediyoruz. Bu saldırılarda insani yardım götüren seyir halindeki bir Birleşmiş Milletler aracı da hedef alındı. Saldırı anı kameraya an be an yansırken Ukraynalı yetkililer son saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini aktardılar. Şimdi yoğurt, baklava, cacık bunlar ciddi tartışma konusu Yunanistan'la aramızda. Türk mutfağının en lezzetli, damak tadı en yüksek favorilerine adaylar onlar uzun zamandır. Şimdi de Zeybek oyununu sahipleniyor Yunanistan. Zeybekiko isimleri de öyle oluyor. Sonuna böyle bir iki heceli bir şey ekleniyor değil mi İlhan Tahsin? Sen de gülüyorsun ama şimdi nereden çıktı bu tartışma? Zeybekiko adını vermişler yeni oyuna. Hayır diyorlar, Türklerin değil Zeybek, bizim diyorlar şimdi de.
2: Teşekkür ederim Nabi Türkoy. Tabii ki ben bir Türk olarak Zeybek oyununun Batı Anadolu'dan ait olduğunu ve oradan geldiğini, Yunanistan'a da oradan geldiğini inananlardan başında geliyorum. Çünkü yıllarca Yunanistan genelinde araştırmalar yaptık bu konularla ilgili. Dolayısıyla da hatta kitaplar yazdık, belgeseller çektik. Ancak şu anda Yunanistan, senin dediğin gibi iki kelime koyarsan caciki cacikati, zeybeki zeybekati, yani bu tür şeyler sürekli oluyor Yunanistan'da. Ancak baktığımız zaman tabii binlerce kişilik katılımla oynanan bir oyun bu Yunanistan'da ama kökeni hakikaten de şeye dayalı, yani Batı Anadolu'ya dayalı. Bugün günümüzde de baktığımız zaman Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli bölgelerinde oynanır. Tek kişilikle oynanır, karşılıklı oynanır. Ancak Yunanlılar bunu değişik bir şekilde oynuyorlar. O da şu.

0: hayırlarda, düğünlerde, etkinliklerde ne yapıyorlar? Bu oyunu kim daha çok, hangi şehirde mesela Yanya, Seres, Kavala, Selanik vesaire. Şimdi de Selanik ne yapıyor biliyor musun? Selanik Belediyesi, işte haberin aslı da burada. Selanik Belediyesi diyor ki Zeybekiko oyunu yarışması yapacağız ve dolayısıyla da Guinness'te var olan bir rekoru kırmak istiyorlar. O rekor da şu: Güney Kıbrıs 754 kişiyle bir rekor elde etmişti. Kalabalık olarak, yani böyle dairesel şekilde meydanlarda oynarlar. Dolayısıyla da 754 kişilik bir rekor var Güney Kıbrıs'a ait. Şimdi Yunanistan Selanik Belediyesi'nin de katılımıyla, onun öncülüğünde Aristo Meydanı'nda, Selanik'te 14 Haziran'da bir yarışma düzenlenecek. Dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na ait yetkililer, oradan Guinness Rekorlarına bakılan şahıslar gelecekler ve orada bu oyunun kaç kişiyle oynandığını tespit edecekler ve böylelikle kendi kendilerine, yani bizde Türkçe bir atasözü vardır, kendi kendilerine gelin damat oluyorlar dersek pek de dışarıya düşmeyiz Merve. Çünkü Yunanistan hakikaten bir A, bir X, bir Aki, Maki, Caki koyduktan sonra hemen bakıyorsunuz ki işte İmam Bayildi. Çok da severim, herkes de çok sever ama Yunanistan'da da çok seviyorlar. Nereden geliyor bu? Anadolu'dan geliyor. Belki İç Anadolu değil, Orta Anadolu, Batı Anadolu. Sürekli olarak beraberinde 1923'te ve daha öncesi oradan Yunanistan'a mübadeleyle gelen insanlar sandıklarında sadece eşyalarını getirmediler. Beraberinde kültürel etkinliklerini de getirdiler. Oyunlarını getirdiler. Bunların içinde saz var, bunların içinde kaşık oyunu var, bunların içinde varolu var. Ama en enteresan olanı Seres bölgesinde, buradan izleyicilerimiz de bilsinler, Bafra vardır. Ne ya Bafra diyorlar. Orada ne yapıyorlar biliyor musun? Hala damat tıraşı yapıyorlar. Böyle iki kişi damadın koluna girerler, bir berber köye gelir, böyle köpük sürerler ve dolayısıyla onu da burada yaparlar. Ama şimdi bakarsak işin aslına, iyi oluyor. Türk kültürünü Yunanistan'da yaşatıyorlar diyelim. Bizler de izlemeye devam edeceğiz. Ama ait olduğu yer zaten belli, o tartışmasızdır.
1: İlhan, çok teşekkür ediyorum. Detaylar böyle. Bakalım Sirtaki ile ilgili açtıkları tartışma nasıl neticelenecek Yunan tarafının. Fransa'ya dönelim Yunanistan'dan. Enteresan bir gelişme var. Avrupa'nın içinde bulunduğu ciddi, çok uzun yılların ardından yaşadığı bir ekonomik çıkmazdan bahsediyoruz. Özellikle Hürmüz'ün kapanmasının ardından daha da derinleşiyor bu çıkmaz. Fransa'da en önemli ekiplerden biri Marsilya çok ilginç bir karar aldı. Çok büyük bir mali krizle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor ve takımın gelir elde etmek için tüm futbolcularını satışa koydu Marsilya. Detayları anlatacak şimdi, neden böyle bir şey yaptı? Gerçekten çok ciddi bir mali kriz içinde mi Marsilya? Ömer Aydın anlatacak.
2: Merve, teşekkür ediyorum. Sen Hürmüz Boğazı dedin. Hürmüz Boğazı deyince aklımıza hemen Donald Trump geliyor. Çünkü Hürmüz Boğazı ve çevresinin etrafındaki gelişmelerin baş aktörü, birinci nedeni Donald Trump. Marsilya Kulübü'yle ilgili de Donald Trump'ın bir müdahalesi söz konusu. Şöyle ki, Marsilya Kulübü'nün sahibi Amerikalı Frank McCourt isimli bir iş adamı Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'la çok büyük bir krize girmişti 2016-17 yıllarında ve Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni terk ederek Fransa'ya geldi. Marsilya Kulübü'nü satın aldı. Donald Trump hemen arkasından Frank McCourt'un ayrıldığı eşi, ki burada bir ticari ekonomik kavga söz konusu, eşini de Paris'e Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak atamıştı. Böyle bir ayrıntı söz konusu. Gelelim bugüne. Marsilya Kulübü gerçekten de Fransa'da en iyi, en çok şampiyon olan kulüpler arasında ve son yıllarda işleri iyi gitmiyor. Kulübün hem mali hem de sportif anlamda çok önemli krizlerin içerisinde olduğunu görüyoruz. Şu an Avrupa kupalarına katılma noktasında da çok zor bir dönemden geçiyor. Pazar günü Marsilya Kulübü ligin 6.sı, pazar günü 5. sıradaki Rennes kulübüyle oynayacak. Kaybederse Avrupa kupalarına katılma hayali de suya düşmüş olacak. Tabii bir mali kriz söz konusu. Mali krizin dışında sportif anlamda da bir kriz olduğunu görüyoruz. Böyle bir durumda ne yaptı kulübün Amerikalı sahibi? Kulüpteki Teknik direktör zaten yeni değişmişti. Yeni teknik direktörü de gönderdi. Kulüpteki bütün teknik yönetimin istifasını istediğine dair Fransız medyasında, spor medyasında iddialar söz konusu. Kulübü kulüp yapan neredeyse tüm futbolcuları da satışa çıkardı. Özellikle en önemli oyunculardan biri Greenwood ki Türkiye'deki Türk takımlarıyla da transfer noktasında adı geçiyor. Son günlerde Greenwood'un da satış listesine çıkarıldığını görüyoruz. Yani sıfırdan bir Marsilya oluşturmak veya içinden geçmiş olduğu bu mali krizi bir şekilde çözmek amacı çok değerli futbolcularını uluslararası çapta futbol oynayan ünlü futbolcularını satma noktasına gittiği belirtiliyor. Fakat Fransa'da futbol dünyasında çok büyük gelişmeler olur. Dün Fransa milli takımının kadrosu açıklandı. Bu kadroda da Marsilya'dan hiçbir futbolcunun yer almadığı bilgisini de verelim. Tabii bu kulübün içerisinde bulunduğu Fransa'nın en köklü takımlarından biri olan Marsilya'nın içinde bulunduğu durumu çok daha iyi özetliyor. Fransa milli takımına hiçbir oyuncusunu gönderemeyen bir takım haline geldi. Ünlü Marsilya kulübü çok önemli bir mali krizden geçiyor. Bu mali krize siyasi bir boyutunda eklendiğini söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, teşekkür ediyoruz. Marsilya tüm futbolcularını satılığa çıkardı. Böylesine bir mali krizin detaylarını anlattı Ömer Aydın Fransa'dan. Şimdi bir başka konuya geleceğiz. Yine bir başka kriz konusu aslında bakarsanız. Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome. Hepiniz kullanıyorsunuzdur mutlaka ya da zaten otomatik olarak telefonlarımızda oluyor. Yine bu web tarayıcısının Google Chrome'un Gemini Nano adlı yapay zeka modelini bazıları Gemini diyor, bazıları Gemini diye okuyor. Ama artık tanıyoruz ChatGPT'den sonra. İşte kullanıcıların onayını almadan üstelik yaklaşık olarak 4 GB boyutundaki bu dosyayı cihazlara sessizce otomatik olarak indirdiği ortaya çıktı.
3: Sessiz bir indirme, sessiz bir tartışma ve belki de sessiz bir dijital savaşın başlangıcı.
4: En büyük karar son 3-4 yıldır teknoloji sektörünün en büyük hikayesi haline gelen yapay zeka ile ilgili olacak.
3: Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından olan Google Chrome hakkında ortaya atılan iddialar teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bağımsız araştırmacıların ortaya koyduğu bilgilere göre Gemini Nano adlı yapay zeka modeli kullanıcı onayı olmadan cihazlara indiriliyor. İddialara göre yaklaşık 4 GB boyutundaki Weightspin adlı veri paketi Chrome'un sistem dosyaları arasına sessizce yerleştiriliyor. Bu dosyanın yazma yardımı, sekme düzenleme ve dolandırıcılık gibi yapay zeka özelliklerini çevrim dışı sunmak için kullanıldığı ileri sürülüyor. Ancak tartışmalar bununla sınırlı değil. Araştırmalara göre kullanıcılar dosyayı manuel olarak silse bile sistemin bunu yeniden yüklediği iddia ediliyor. Bu durum kullanıcı rızası ve veri şeffaflığı konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar olası ihlallerde milyarlarca dolarlık cezaların gündeme gelebileceğini söylüyor. Şimdi gözler Google'ın atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Teknoloji devinin yapay zeka stratejisini genişletmeye devam etmesi bekleniyor. Sektördeki rıza temelli internet tartışması da giderek sertleşiyor.
1: Hindistan'daki o fırtınaya, toz fırtınasına, şiddetli yağışa biraz daha yakından bakalım. Birkaç gündür devam ediyor ama son gelen bilgiler hiç iç açıcı değil. 96 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Felaketin ortasında kameralara yansıyan bazı görüntüler de ekranlarınızda o yaşanan dehşetin boyutunu ortaya koyuyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir adam rüzgarın şiddetiyle tutunduğu çatıyla birlikte metrelerce uçuyor. Yaklaşık 15 metreden de yere düşüyor. O anlara ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Şiddetli toz fırtınası, şiddetli yağış devam ediyor. Hindistan'ın son birkaç gündür etkisi altına aldı ve ölü sayısı 96'ya yükselmiş durumda. Bizde ise iki mevsim bir arada yaşanıyor. Bir yandan

0: Antalya'da. Karla kaplanan yolları açma çalışmaları da devam ediyor. İş makinelerinin zorlu çalışmaları var. Diğer yandan da Antalya'nın diğer yüzüne bakıyoruz, sahil kenarlarına. Yaz sezonu için artık yabancı ziyaretçiler yoğunlukla gelmeye başladı. Antalya'ya otellerde hazırlıklarını tamamladılar. Son rötuşların yapıldığı ifade ediliyor. Sahildeki vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulan soyunma kabinleri, duşlar, can kurtaran kulelere bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamış. Bir yandan da yeniden Antalya'nın yüksek kesimlerine, dağlarına dönüyoruz. Orada da hummalı bir çalışma, bu defa karla mücadelede. Şimdi Sinan Yılmaz'a gideceğiz çünkü coğrafi işaretli Karacadağ pirincinde ekim mesaisi başladı. Detaylarını anlatacak bize Sinan Yılmaz.
1: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber şu anda Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde bulunuyoruz ve burada Karacadağ pirincinin ekimi hala devam ediyor. Hemen son durumu ekranlara taşıyalım. Şu anda çiftçileri, üreticileri ekranlara taşıyoruz. Tabii Karacadağ pirinci oldukça meşhur, oldukça lezzetli, dünyaya nam salmış bir pirinçten bahsediyoruz. Şimdi yanımızda üretici İdris Doğan var. Kendisi tabii uzun yıllardır bölgede burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Şimdi kendisine mikrofon uzatmak istiyorum. Kolay gelsin, hayırlı olsun.
2: Sağ olasın, teşekkür ederim. O habere teşekkür ediyoruz. Bütün muhabirlerine teşekkür ediyoruz.
1: Evet, şimdi tabii binlerce dönümlük arazide artık mesainiz başladı. Karacadağ pirinci neden bu kadar meşhur ve lezzetli?
2: Karacadağ pirinci suyundan, bir de Karacadağ bölgesinin genellikle taşlık olduğu için, bir de 100 yıllardır bu Karacadağ pirincinin ekimini buradan yapıyoruz. Bütün bölge Türkiye'nin, dünyanın, hatta dünyanın en iyi kaliteli pirinçlerinden birisidir. Biz burada Nisan'ın 7'sinden sonra tohum atmaya başlıyoruz. Ondan sonra tohum bittikten sonra birkaç işçi olarak diyelim, canan diyoruz biz onlara. Onlar bakımını yaptıktan sonra ondan sonra sonbaharın ilk ayından ondan sonra biçimine başlıyoruz. Biçtikten sonra hasat yerinde kurutuyoruz. Kuruduktan sonra ondan sonra fabrikaya götürüyoruz. Şimdi bu Diyarbakır Karacadağ pirinci, Diyarbakır bölgesinin bir de Türkiye veya dünyada en iyi pirinçlerinden birisidir. Bizim bu bölgede mevlütlerimiz olsun, düğünlerimiz olsun, ondan sonra herhangi bir misafir geldiği zaman Diyarbakır'da Karacadağ pirinci olmasa olmazımızdır. Bir de Karacadağ'ın pirinci yanında bir et suyu olduktan sonra, et suyuyla pişirdikten sonra insanlar tadına doyum olmuyor. Karacadağ'ın pirinci gerçekten, bir de şeker oranı çok düşüktür. Şeker oranı %5'tir. Karacadağ'ın taşlık nedeniyle bu kalitede bir pirinç biz burada üretiyoruz.
1: Şimdi bir yandan tabii taşlık arazide üretim var. Bir yandan da taşlardan temizlenen arazilerde şu anda ekim yapılıyor. Gerçekten Karacadağ pirinci oldukça lezzetli. Coğrafi tescil işareti de almış bu anlamda. Ve burada binlerce dönümlük arazilerde, taşlık bölgede Karacadağ pirincinin ekimi yapılıyor. Volkanik bir dağ patlaması sonucu oluşan taşlardan bahsediyoruz ve burası aslında toprak olarak pirinç açısından oldukça verimli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Tabii lezzeti dediniz ki şeyde geliyor, hem güneşten geliyor, hem güzel havadan geliyor, bir de Karacadağ'ın taşlardan geliyor dediniz. Siz burada ürettiğiniz pirinci nereye satıyorsunuz, nereye gönderiyorsunuz?
2: Biz burada genellikle Diyarbakır'ın içinden satıyoruz. Ondan sonra iş adamları gelip buraya dışarıya götürüyorlar. Yani herhangi bir TSE şey olsaydı, daha hani biz çok kalitelidir ama biz kalite olarak şu anda bunu her tarafa duyurmamışız. Bunu siz duyuruyorsunuz. Size çok çok teşekkür ederiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi tohum atan buradaki çiftçiler mi uzatmak istiyorum. Selamun aleyküm. Nasılsın?
3: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Evet, tohumunuz

0: da atıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ne söylemek istersiniz? Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: Valla işte 41 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Öyle.
0: Pirinç ekimini yapıyorsunuz. Sezon da artık başladı.
1: Evet, doğru.
0: Tabii bu su neden geliyor? Tabii su önemli değil mi pirinç için?
1: Bu şey, kar ve yağmurun suyu yani topluyoruz işte. O işte sezon yani başlamıştır.
0: Evet. Karların bölgede erimesiyle beraber tabi buradaki çiftçilerin böyle topladığı suyun topladığı bir yer var. O sudan gelen işte su buraya akıyor, bu arazilere akıyor. Evet. Yayın konuğumuz İdris Bey'e ve buradaki çiftçi amcamıza çok teşekkür edelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
2: İstanbul'da Başakşehir'de annesinin yanından ayrılarak İETT otobüsüne biniyor. 7 yaşındaki bir çocuk, özel bir çocuk bu arada. Önce şoför birlikte bindiği kişilerin çocukları zannediyor. Fakat onlar biz birlikte bindik ama bizim çocuğumuz değil diyor. 16 durak sonra yolculuk bitiyor. Şoförün dikkati sayesinde çocuğu dikkat ediyor. Çocuğun özel bir çocuk olduğunu da anlıyor. Neyse ki cebinde çocuğun akıllı saati var, annesine kavuşuyor.
3: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
4: Allah size çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlerle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
3: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
5: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
2: Biz de müsaadenizle kısa bir reklam arası verelim, ardından devam edeceğiz.
6: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
10: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
6: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. A Haber Radyo.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Müzik çocukluğundan beri tutkusu oldu. Bir yandan violonsel çaldı, bir yandan da Osmanlı müziğini araştırdı. Tutkusu ona dünyanın en tanınmış üniversitelerinden Oxford'un kapısını açtı.
12: Küçük yaşlardan beri benim hayalimdi Oxford'da okumak.
11: Olcay Varlı ortaokuldan beri konservatuvar eğitimi alıyor. Osmanlı makam müziğini araştırıyor. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi müzikoloji bölümünde son sınıf öğrencisi. Hayali İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden Oxford'a girmekti. Bunun için yazdığı makaleleri üniversiteye gönderdi ve beklediği güzel haber geldi. Yüksek lisans için kabul aldı.
12: Ailem benim akademisyen ve akademik nedenlerden dolayı da bir süre Oxford'da bulunduk. Çok uzun zamandır hayalimdi ve bunun için çalışıyordum. O yüzden tabii ki çok heyecanlıyım ve çok mutluyum.
11: Genç müzisyen okuyacağı bölüme kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu.
12: Daha önce bizim ülkemizden bir araştırmacı bu programa kabul almadığı için bu anlamda ülkemizin temsiliyeti ve Osmanlı müziğinin akademik anlamda araştırması

0: için de faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Tabii ki biz de bunun için çok mutluyuz. Çünkü evet, ilk araştırmacı departmanda kabul alan.
2: Varlığı kurumlardan eğitimi için burs desteği bekliyor.
0: Oxford'un benden burs olarak beklentisi 43 bin pound. Ve ben de şu anda onu arama sürecindeyim. Gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruyorum ve destek bekliyorum.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak ve inşallah bu zorlu dönemde tarım sektörümüz kalkınma sürecimize büyük bir güç verecek.
2: Tarımın genel büyümeye katkısının 2026 yılında pozitif olacağına yönelik beklentisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Gıda arzını, gıda üretimini arttırmamız enflasyonla mücadelemize de doğrudan katkı sunuyor.
2: Tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Yılmaz, özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmelerle sektörün öneminin daha da arttığına dikkat çekti.
4: Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık, alıyoruz.
2: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni projenin detaylarını aktardı.
4: TKDK tarafından Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesi gündemimizde, bunu hayata geçireceğiz. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. 24 ay ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar projeleri finanse edecek bir kaynaktan bahsediyoruz. Bir taraftan da kredi garanti fonu 500 milyon ABD doları tutarında çiftçilerin finansman erişimine destek sağlayacak. Özellikle birincil üretim yapan çiftçilerin. Bu programın hayata geçirilmesiyle beklentimiz 250 bin civarında yeni istihdam oluşması.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Ajans gün içine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ziyaretinin ardından da Türkistan'a geçti. Türkistan şehrinde de kültürel gezi programına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkistan'da bir müzeyi ziyaret etti bu kapsamda Cumhurbaşkanı. Görüntüler ekranlarımızda Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan devlet başkanlarını, Türkistan devlet başkanlarını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. Ardından Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne gitti Türkistan'da. Bu kültür kompleksini, ziyaretini ekranlarınıza getiriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kervansaray Türkistan kompleksinde ziyaretine ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da eşlik etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na aday ülke. Bu kapsamda, bu toplantılarda da yer alıyor. Hatta bir toplantının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu anlamda çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buraya dahil edilmesi, bu teşkilata dahil edilmesi çok önemli bir süreç. Üstelik son zamanlarda Doğu Akdeniz'i tartıştığımız bir süreçte Güney Kıbrıs'a yapılan yığınakları konuştuğumuz bir süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle önemli bir teşkilatta yer alması çok önemli. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Elhurman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işte bu ziyaretinde eşlik etti. Ahmet Nesevi Türbesi ziyaretinde ve Türk Devletleri

0: Teşkilatı gayri resmi zirvesine de katıldı.
1: Prag 20'nin alınan da mesaj olarak ve örnek olarak kopya bir de bu şekilde kaligrafik olarak yazılmıştı.
0: Görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaretinden ekranlarınıza geliyor.
1: Bizim sahibimiz eşyalarımız, kültür ve şehirde bulunan eşyalarımız. Burada gördüğünüz mutfak eşyalarının hepsi kilden yaparak, şirketle yapılmıştır. Bunun bize sunulan diğer eserlerimiz. Buyurun sahibimiz.
0: Evet, burası bir kervansaray aynı zamanda da. Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretinde bir kültür turundan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin ardından Türkistan'a geçtiğini aktarmıştık. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler liderleriyle birlikte işte bu teşkilatın gayri resmi zirvesinde temsil ediliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretine de devlet başkanları eşlik ediyor. Görüntüler ekranlarınızda. Azerbaycan Devlet Başkanı, Özbekistan Devlet Başkanı, Kırgızistan Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden diğer liderler, ama dikkat çekmek istediğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhan Erhurman'ın da bu ziyarette yer alması önemli bir mesaj. Çok güçlü de bir mesaj aynı zamanda. Aday adayı bir ülke, Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi bu görüntüler ekranlarınızdayken bir yandan işte bunlar ziyaretin resmi görüntüleri, bir yandan da ziyaretin arka planındaki görüntüler var. A Haber adına da arkadaşımız Banu El bu ziyarete katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretine eşlik ediyor. Banu El'in kamerasına yansıyan görüntüler resmi görüntülerin ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldiği, öyle tahmin ediyorum ki salonun lobisinde bir araya geldikleri, ayaküstü de sohbet ettikleri anlara ilişkin Banu El'in kamerasına yansımış görüntüler ekranlarınızda. Bu zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle hem birebir görüşmeler gerçekleştirdi, hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Burada bir fotoğraf da çekiliyor. Görüntüler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Özbekistan Devlet Başkanı ile birebir görüşmeleri vardı. Bu lobideki anlara ilişkin ekranlarınızda resmi görüntülerin yanı sıra bir de arkadaşlarımızın kameralarına yansıdı. Onların tanıklık ettiği anlar da ekranlarınızda. Evet, burada da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ayaküstü görüşmeler, resmi toplantıların ardından bir de böyle anlara da tanıklık ettik. Ayaküstü sohbetleri, görüşmeleri, belki toplantıda konuşulanların ötesinde konuşmalar da ekranlarınıza yansıyor. Şimdi ise ekranlarınıza Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geliyor ve sesi de dinlersek eğer. A Haber ekibinden arkadaşımız Banu ile selamlaşıyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de. Resmi toplantıların, resmi görüşmelerin ötesinde arkadaşlarımızın kameralarına yansıyan görüntüleri de sizlerle paylaştık. Türkistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi toplantısı ve ötesi görüntüler. Eskişehir'le devam edelim. Şimdi Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda tespit edildi. Ve o odada yapılan aramalarda 9 gümrük kaçağı, kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi.

0: Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gizli kripto odası deşifre oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. 33'ü belediye personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezde Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi.
1: İddialar hakkında bir şey söyleyecek misiniz?
0: Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasa dışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan özel kalem müdürünün ikametine ait bahçenin altına gömülü halde bir oda tespit edildi. Odada yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ve belediyede muhtarlık işleri müdür vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden birinin de operasyon sırasında özel kalem müdürüyle aynı evde olduğu belirlendi.
2: Adana'dan bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon sulama kanalına düşüyor ve araçtaki iki kişi ölümden dönüyorlar. O anlarda güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntüler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinden. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki demir bariyerlere çarpmasının ardından sulama kanalına düşüyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Kaza anı da saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıyor. Bursa'da da yapı malzemeleri üreten bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Alevler güçlükle kontrol altına alınabildi. Görüntüler Bursa'dan, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinden. Yapı malzemelerinin üretildiği fabrikanın depo alanında şu an henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri plastik malzemelerin tutuşması sonucu alevlerin ve dumanın yükseldiği yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, söndürüldü. Fabrikanın deposunda hasara sebep olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı. Şimdi görüntüler ekranlarınıza gelecek. Nereden? İsrail'in Kudüs'ün işgalini kutladığı bayrak yürüyüşünden. Yine şiddet anlarına sahne oldu. Kalabalık İslamiyet'e ve Müslümanlara hakaret eden sloganlar attılar. Bununla da yetinmediler ve Kudüs sokaklarında gezerek Filistinli esnafa saldırdılar.
0: Küfür ve hakaret dolu sloganlar attılar. Kudüs'ü savaş alanına çevirdiler. 1967'de Kudüs'ü işgal eden İsrail, 10 yıllardır Filistinlileri yerlerinden ediyor. On binlerce kişi kendi yurtlarında mülteci konumuna düştü. İsrailliler ise her yıl bu işgali kutluyor. Özellikle Müslümanlar saldırganların hedefi oluyor. Bu yılda manzara yine aynıydı. Yüzlerce işgalci Kudüs'ün eski şehir sokaklarını bastı. Hakaretler savurarak sokak sokak gezdi. Dakikalar sonra şiddet başladı. Hedefte Filistinli esnaf vardı. Kalabalık öfke ve kin doluydu. Saldırganlar dükkanlara zarar verdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu. Yetmedi, şiddet uyguladı. Şam kapısında toplanan işgalciler burada da bayrak açtı. İslamiyet'e ve Müslümanlara hakaret içeren sloganlar attı. O anları görüntüleyen basın mensuplarına da engel olundu. İsrail güçleri ise işgalcilere korumalık yaptı. Olaylarda çok sayıda Filistinli yaralandı.
2: ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı üst düzey ziyaretin ikinci ve son gününe biraz daha yakından bakalım. Sonra Donald Trump'ın hem ABD basınına hem de uçağa binerken gazetecilere yaptığı açıklamaları değerlendireceğiz. Doçent Doktor Furkan Kaya konuğumuz olacak ama önce ziyarete bir daha yakından bakalım.
1: Bu inanılmaz bir ziyaretti ve bence bundan çok çok iyi şeyler çıktı.
2: Dünyanın gözü Çin'deki tarihi Trump-Xi zirvesinin ikinci günündeydi. İkili bir kez daha buluştu. Bu kez görüşmenin adresi eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesi Chongnanhai'dı. Kritik buluşmanın son gününde Çin lider Xi, Trump'a sadece üst düzey liderlerin nadiren görme fırsatı bulduğu ve yüzlerce yıllık ağaçlara ev sahipliği yapan bahçeyi gezdirdi. İkilinin yürüyüşü sırasında kameralara yansıyan samimi görüntüler dikkat çekti. Trump ve Xi bahçe gezisi sırasında zaman zaman sohbet etti. ABD Başkanı Çinli mevkidaşına daha önce hangi liderlerin burada ağırlandığını da sordu.
1: Başkana diğer ülkelerden gelen diğer devlet başkanları veya başbakanlarla birlikte onları buraya getirip getirmeyeceğini sorabilir miyim?
3: Çok az. Genellikle burada diplomatik etkinlikler düzenlemiyoruz. Düzenlemeye başladıktan sonra bile bu durum son derece nadir. Örneğin Putin.
1: Güzel, hoşuma gitti.
2: 10 dakikalık yürüyüşün ardından kameriyede oturan iki lider birlikte çay içti. Samimi ve sıcak kareler verdi. Trump ve Xi'ye yanlarında bulunan bakanlar ve üst düzey yetkililer de eşlik etti. İkili burada basına açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündeminde Pekin'le ticaret vardı.
1: Her iki ülke için de harika olan muhteşem ticaret anlaşmaları yaptık. Kendisi çok saygı duyduğum bir insan ve ilişkimiz çok güçlü.
2: Konuyu daha sonra İran'a getirdi.
1: İran'ı görüştük. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık. Ve bunun sona ermesini istiyoruz. Çünkü oradaki durum çılgınca ve iyi değil.
2: ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarının ardından İran basını bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeye başladı. Xi Jinping de ziyaretin iyi geçtiği konusunda hemfikirdi.
3: Şimdiye kadar iki ülke arasında yeni, yapıcı ve stratejik bir ilişki kurduk. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olduğu söylenebilir ve işbirliğine dayalı sonuçlar konusunda birçok anlayışa vardık. Başkana Çin gülü tohumlarımızdan bazılarını hediye olarak göndereceğimi söyledim.
2: Liderler buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti. Temaslarını tamamlayan Trump buradan Pekin Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Resmi törenle uğurlanan ABD Başkanı için uğurlama töreni yapıldı. Amerikan ve Çin bayrakları taşıyan çocuklar yer aldı. ABD Başkanı törenin ardından Air Force One uçağına binerek ülkesine döndü.
0: Evet, Çin ziyaretin yankılarını konuşacağız. Zaten daha yankılarını konuşmadan manşetleri verdi Donald Trump. Hem ABD basınına yaptığı açıklamalarda hem de az evvel ekranlarınıza geldi. Uçağa binerken hemen ayaküstü basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlarla doçent doktor Sayın Furkan Kaya ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş buldum Merve Hanım, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size yayınlar diliyorum. Şimdi ben en son yaptığı açıklamaları ABD basınına henüz uçağa binmeden sanırım Fox News'a açıklamalarda bulundu. Birkaç cümlesini aldım. Şunu diyor: Çin İran petrolünün en büyük alıcısı, %90'ını satın alıyor. Bu arada bu raporların ABD Enerji Bilgi Dairesi'ne göre şöyle bir ifade var: Çin İran'ın petrolünün en büyük alıcısı, %90'ını zaten Çin alıyor diyor. Ve ABD'nin Çin'e ham petrol ihracatı son 2 yılda %95 azaldı. Son 2 yılı 2023-2025 yılları arasında almışlar. Şimdi bu ziyareti ve İran Savaşı'nı biraz daha anlıyoruz. Bu bizzat ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin raporu. Sonra ikinci bir açıklama var. O Donald Trump'ın açıklaması. Donald Trump diyor ki o açıklamasında, biz Çin'le anlaştık. Bizden artık petrol alacaklar diyor. Şimdi böyle bir veri varken böyle bir ziyaret oluyor. Öyle bir veri varken geçen Haziran'da sonrasında İran'a saldırıyor. O açıklamalar da geldi. Diyor ki Çin'in doymak bilmeyen bir enerji iştahı var. Bizim de sınırsız enerjimiz var. Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha fazla petrol ve doğalgaz üretiyoruz biz diyor. Hatta iki katı diyor sonraki bölümde. Çin ABD petrolünü satın almayı kabul etti diyor. çok önemli veriler bunlar diye düşünüyorum.
4: Çok ters köşe olduk değil mi bir anda? Değil mi? Sanki evet. Şimdi zamanlama önemli. Sizin de arz etmiş olduğunuz gibi İran'da savaş devam ediyor. Bir yandan Çin 2011'den beri yani Xi Jinping'in ortaya koyduğu o yeni büyük Çin devleti doktrini üzerinden yeni İpek yolu işte bunun ekonomik, siyasi, askeri boyutları beraber. Şimdi Çin'in bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz ilk başkanlık dönemi Donald Trump'ın birinci düşman ilan etmesi ve ikinci döneminde de aynı şekilde birinci tehdit bizim için Çin'dir demesi hem ekonomik olarak hem de tabii ki jeopolitik bir mücadele içerisindeki en büyük rakip ülke gösterdikten sonra bir de İran savaşıyla Çin İran'ın en büyük stratejik ortağı. Bundan yaklaşık 3-4 sene evvel 100 milyar dolarlık bir altyapı üst yapı anlaşması imzalandı. Yani içerisinde her türlü enerji, işte telekomünikasyon, her türlü destek var. Ve başlayan İran savaşı, kapanan Hürmüz. Hürmüz'den %40-50 yakın enerjinin Çin'e ve Doğu Asya ülkelerine gittiğinde göz önünde bulundurursak tam anlamıyla bir kriz Hint-Pasifik bölgesinde ve görüşmeyle beraber Donald Trump'ın açıklamalarıyla acaba ne oluyor? Amerika ile Çin bir tırnak içerisinde dostluk dönemine mi giriyor? Russia Amerika derken China Amerika'ya geri mi dönüyoruz? Nixon döneminde olduğu gibi 1970'lerde. Şimdi biraz burada tabii asimetrik düşünmek lazım bence
0: bir
4: Merve
0: Hanım. Bir de şunu da dedi, ekleyeyim onu da evet. İzleyicilerimiz açısından. Siz biliyorsunuz elbette. Çin İran'a bundan sonra destek vermeyecek askeri anlamda dedi. Şimdi biz bu süreçte...
4: Veriyor muydu?
0: Veriyor muydu? Yani hatırlarsanız Pezeşkian bizi için yardım etmiyor diye hani serzenişte bulunuyor gibiydi ama bir açıklama yaptı. Demek ki veriyordu. ABD Başkanı bizzat bunu söyledi artık vermeyecek diyor.
4: Yani fiili bir destek tam olarak görmedik tabii ki ama elektronik harp noktasında, istihbarat noktasında veya ham madde konusunda destek verdiğini hep görüyorduk. Hatta bir Malezya gemisinin durdurulmasında içinde işte elektronik harpte kullanacak olan malzemelerin olduğu iddia edilmişti el koyduğu gemide. Yani kapalı perdeler arkasında bir asimetrik zaten destek var. Ama Çin hiçbir zaman şunu söylemedi. İran benim dostumdur, dostumu vuran düşmanımdır diyerek Amerika'ya savaş ilan etmedi. Hep soğukkanlıydı, hep kendi çizgilerini belirliyordu ve Xi Jinping'in surat ifadesi biliyorsunuz hep böyle şey derler ya böyle poker face gibi soğukkanlı ne istediğini bilen.
0: Tam bir Trump, Çin lideri diyor ya.
4: Tabii ki evet.
0: Ya Çin'in lideri Xi Jinping dedi yani.
4: Bayraklar sallandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin bayrakları sallandırıldı. Yani ne oluyor dedik. Ama şimdi çizgiyi çeken gene Xi Jinping'ti. Yani Xi Jinping özellikle Tayvan konusunda ve kendi işte o yeni Çin modeli üzerindeki doktrinal çizgilerini, sınırlarını çok önemli bir şekilde belirledi. Şimdi bu ne demek peki? Yani artık petrol alıcısı, en büyük petrol alıcısı Çin mi olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin? Ama şunu bilmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarında yer alan, bilinen veya bilinmeyen toplam enerji rezervinin gerçekten bugün Suudi Arabistan'dan veya Rusya'dan daha fazla olduğu iddia ediliyor. Resmi rakamlardan da gayri resmi rakamları topladığınız zaman böyle bir karşımıza bir rakam çıkıyor. Ne kadar olduğunu kimse bilemiyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri acaba Çin'in bir zaman kazanma politikası üzerinden tuzağa da mı düşüyor? Şimdi öyle bakmak lazım. Enerji diplomasisinde Donald Trump şunu söyler. Evet biz bütün vanaları elimizde tutacağız. Venezuela vanasını da elimizde tutacağız. Efendim Orta Doğu vanasını da elimizde tutacağız. Grönland'in vanasını da elimizde tutacağız. Şimdi bunu diyorsunuz. Evet böyle bir açılımınız da var. Ama Çin bu konuda size bağımlı olmak mı yoksa bağlı olmakla beraber seni biraz daha Asya Pasifik'te sınırlı tutarak kendi ticari çıkarlarının için daha büyük boşluk bir alan bulabilmek için bunu yapıyor. Biraz karmaşık söyledim belki
0: nasıl
4: ama.
0: Nasıl Asya Pasifik'te sınırlı tutacak böyle bir hamleyle Çin ABD'yi?
4: Şimdi şöyle yeni İpek yolu dediğimiz rota Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'da olması da zamanlamayla önemli bence. Türkistan coğrafyasından geçen Orta Koridor'un Anadolu bağlantısı beraber Çin'in özellikle bu coğrafyayla beraber hareket etmesi önemli. Bir de Deniz İpek yolu var biliyorsunuz. Yani Tayvan Boğazı, Malaka ve bugün işte Gwadar Limanı Pakistan'dan bir tarafı Hürmüz açılır, bir tarafı Babül Mendeb'den Kızıldeniz açılır. Şimdi dolayısıyla bu rotaların açık kalması da çok çok kıymetli. Yani şu tek taraflı düşünmüyor aslında Çin. Ve diyor ki ben seni görüyorum, senin tereddütlerinin de farkındayım ve sana bir alan açıyorum. Bunu aslında Putin de yaptı Trump'a. Evet. Yani Trump burada aslında bir tuzağa da düşüyor farkında olmadan. Şimdi ve Çin aslında bir şekilde de Trump'ın geleneksel müttefikleri olan Japonya ve Güney Kore'ye, Tayvan'a da, Tayvan zaten biliyorsunuz hani benim diyor, ona bir şey diyemiyor. Filipinler ve Endonezya'ya da bir mesaj gönderiyor. Yani bir parmak bal çalıyor ağzına adının Trump'ın.
0: Ki etkilenmiş olacak ki Xi Jinping'in belki o referelerinden. Donald Trump dedi ki yani Tayvan'a yeniden silah gönderip göndermeme konusunu düşüneceğim. Buna benzer bir şey söyledi.
4: Şimdi zaten bakın milliyetçi Çin döneminden beri Tayvan, Çin anakarasının doğal uzantısı gözüküyor. gözüküyor. Tayvan özellikle Çin'in Güney Çin Denizi dediğimiz o Sarı Deniz bölgesinin güvenliği açısından ve tahkimatı ve bir savaş durumundaki konuşlanması bakımından çok kritik bir hat. Yani Çin orası için dünyayı yakar. Bundan emin olmamız lazım. Peki Donald Trump da onu görüyorsa, şöyle toparma, zamanımız az çünkü. Mesele aslında her

0: imparatorluk anlayışının Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya kendi ön ve arka bahçelerinin çitlerini belirleme hadisesi mi? Bakın Alaska zirvesinde Putin'le Trump'ın yüzleri gülüyordu. Biz off the record kayıt dışı ne konuştular diye çok merak ettik. Ama sahadaki görüntü bize şunu gösterdi. Rusya, seni Ukrayna'da görüyorum, seni fazla sıkıştırmayacağım. Amerika, sen de beni Venezuela'da fazla sıkıştırma, sen de beni şurada fazla sıkıştırma, tamam. Veya Çin, Tayvan meselesi benim kırmızı çizgim, arka bahçem. Sen beni burada fazla sıkıştırma, ben de seni şurada fazla sıkıştırmayayım. Yani bu imparatorluklar ligi dediğimiz, tarihte örneğini gördüğümüz hadise bugün gerçekleşiyor. Dolayısıyla ben Kral Charles'ın bile Trump'la olan görüşmesinin kağıtçılar ve madenciler isimleriyle aslında bunu ben özdeşleştirmiştim. Yeni dünya para sisteminin, jeoekonomik sisteminin temelleri de hazırlanıyor. Madenciler kim? Çin, Rusya ve Türkistan bölgesi. Kağıtçılar kim? Yani Bank of England'ın kurulduğu tarihinde 1694. Yani bugün Amerikan Federal Reserve'ün sermayedarları biliyorsunuz bunlar.
1: Birleşik.
0: Evet ve monarşi semboliktir biliyorsunuz. Evet. Kral Charles da Trump bu kritik dönemde ne konuştular? İşte her şeyimiz aynı ama dilimiz aynıdır diyerek birbirlerine meydan okumaları, biz espriyle onları hep anlattık ama bence orada Donald Trump'ın işin ekonomik boyutuyla beraber artık o magacıların da daha sert, daha vahşi Amerika'nın İsrail eliyle, bakın İsrail de önemli burada, İsrail eliyle artık farklı bir sisteme doğru sürüklenmesi. Bunun ne olacağını göreceğiz. Ama şöyle toparlayayım. Hürmüz kilidi kırılsa bile, Hürmüz'de her şey açılsa bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve bence mesele hemen yanı başımız, bakın Mavi Vatan Yasası ilan ettik çok kritik bir zamanlamayla. Kıbrıs bizim için bir namus meselesidir. Kıbrıs'a bir mermi düşerse kıyamet koparırız, buradan da mesajını verelim. Çünkü birileri aşağıdan da bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Ve İsrail merkezli bir düzen Orta Doğu'da. Hem su vanasını hem petrol vanasını kendisine bağlamak isteyen bir İsrail ve sırtını Hürmüz'e, daha doğrusu sırtını Asya Pasifik'e dönmek suretiyle Basra'nın petrolünü Doğu Akdeniz'e çıkarmak isteyen bir anlayış var şu anda. Şimdi dolayısıyla burada çok kritik bir süreç aslında, bir kırılma Asya Pasifik ve Doğu Akdeniz açısından, Afrika açısından. Ama Babil Mendebi de bence konuşacağız yakın zamanda. Hadi konumuza gelecek olursak eğer, bu enerji diplomasisindeki bilek güreşinde Çin Amerika'ya yenildi galiba diyerek yanılmayalım.
1: Ya da tam tersi.
0: Tam tersi, Xi Jinping'in bence bir alan açmasıdır Trump'a. Hatta bu ekonomistin kapağında da yazmışım. Napolyon'un bir sözüdür o. Düşmanın hata yaparken sakın rahatsız etme onu der Napolyon. Ve Çin'in o bakış açısı, Trump devam etsin, hata yapmaya devam etsin. Benim zaten hani askeri olarak meydan okuyacak bir ihtiyacım da yok. Ben istediğim yerde liman da kiralıyorum, çöküyorum da, oraya da giriyorum. Afrika'dayım, Asya'dayım, Avrupa'dayım, her yerdeyim ben. Dolayısıyla benimle işbirliği yapan zaten kazanır demesi. Ama tabii enerji bağımlısı olan bir Çin var. Peki. Ve işin Hürmüz boyutuyla beraber bence yeni bir jeopolitik fay kırılmasına doğru gidiyoruz.
1: Dengeden bahsedeceğiz herhalde. Önümüzdeki hafta yeni bir beklenti var. CENTCOM raporlarında saldırı yeniden başlayacak.
0: Aynen.
1: İsrail bu konuda ısrarcı diye. Bu ziyaretin ardından önümüzdeki hafta böyle bir yansıması olacak mı? Arakçı Çin'i ciddiye alıyoruz dedi. Sanki Pakistan'ı biraz devre dışı bırakmış gibi.
0: Herhalde bunları da istemiyorlar. Onları da göreceğiz galiba. Ama işte orada biraz güven. O aşı başka, ona girmeyelim tabii, zamanımız yok ama
1: inşallah. O zaman haftaya yayın konumuz olsun hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya'yla değerlendirdik. En azından şu ana kadar olan biteni, Donald Trump'ın Çin ziyareti, yansımaları, mesajların arka planlarını. Şimdi otomotiv sektörüyle ilgili yeni gelişmeler var. Otomotiv alımıyla ilgili yeni düzenlemeler var. Onlara biraz daha yakından bakalım.
2: Yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle yaklaşık Türkiye'nin dörtte biri yer değiştiriyor.
3: Bayram geliyor. Sonuçta araba sahibi olmak lazım. İkinci el düşünüyorum. Yani uzun zamandır araba bakıyorum ama bütçeme yeten şu an için bu. İkinci ele bakıyorum.
4: Araba alma planları yapanlar yazın ve bayramın yaklaşmasıyla planını erkene çekti.
2: İnsanların araba ihtiyacı oluyor. Araba ihtiyacı olduğu zaman da bizim tabii ikinci el piyasası olsun, sıfır olsun, daha hareketleniyor.
5: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca vatandaş alışveriş telaşına düştü. İkinci el ve sıfır otomobillerde son durum nasıl? Peki vatandaşlar araç alırken hangi kurallara dikkat etmeliler?
2: Özellikle firmanın yetki belgesi var mı? Yani yetki belgesi olduğu zaman devletimizin belirlediği, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bazı hususlar var. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ekspertiz yaptırması gerekiyor. Aldığı yerin kurumsal olması, yani ayaküstü dediğimiz firmalardan almaması gerekiyor. Aldığı arabada işte hasar var mı? Kazası, boyası nedir? İşte airbaglerinde işlem var mı? Bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor.
4: Vatandaş sıfır araca mı yoksa ikinci ele mi yöneliyor?
2: Tamam.

0: Bütçeyle alakalı aslında. Yani bütçeniz yani sıfıra yakınsa tabii sıfır da alınabilir ama ikincele yakınsa yani arada fazla fiyat farkı yoksa tabii ki sıfırı tercih ediyorlar. Ama aradaki fiyat farkı ve bütçeniz ikincele el veriyorsa ikinci el almak daha mantıklı.
1: Ve Galatasaray'da kutlama günü geldi, çattı. Süper Lig'de üst üste 4. kez, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan etti Sarı Kırmızılılar. Bugün büyük zaferin tadını taraftarlarıyla birlikte çıkaracaklar. Bizi bekliyor noktalardan birinde Ahmet Nazip Vural. Detaylar da onda olacak.
2: Galatasaray şampiyonluk turuna Galatasaray Lisesi'nden itibaren başladı ve otobüsle beraber üstü açık otobüsle Galatasaray takımı taraftarlarını selamlıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de biz de şu an o turu takip ediyoruz. Hemen şimdi o futbolcuların olduğu otobüsü de sizlere göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin şimdi o görüntüleri sizlere aktarıyor. Evet, Galatasaray 26. şampiyonluğunu elde etti. Antalya Spor karşısındaki 4-2'lik galibiyetiyle birlikte ve o günden bugüne hem statta hem de yine birçok farklı Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlamalarına şahitlik ediyorduk. Şimdi de Galatasaray taraftarı Galatasaray Lisesi'nden oyuncuları uğurladı ve oyuncular da az sonra yine burada virajdan döndükten sonra ana yola çıkacaklar ve istikametse buradan Galatasaray'ın mabedi diyebileceğimiz Rams Park Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket olacak. Saat 19.05'te orada bir hareket olacak. Orada bir şampiyonluk kutlaması programı başlayacak. 19.05'te başlayacak programda çok sayıda farklı sanatçı sahne alacak ve şovlar gerçekleştirecek. Galatasaray'ın bu 4. üst üste şampiyonluğu ve bu 4. şampiyonluğunda üst üste gelen bu 4. şampiyonlukta da yine çok ayrı şovların yapılması bekleniyor. Sat'ta geride bıraktığımız yıllar içerisinde Galatasaray çok çeşitli şovlarına her sene yenisini ekleyerek devam etmişti. Geride bıraktığımız yıl 5. yıldızı takması sebebiyle Galatasaray takımı şampiyonluk kutlamalarını Yeni Kapı'da gerçekleştirmişti ve bu yılda bir önceki yılda Yeni Kapı'dan bir önceki yılda olduğu gibi şampiyonluk kutlaması Galatasaray Stadyumu'nda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek ve otobüsün hemen üzerinde de yine bir dominasyon yazısı söz konusu. O da yine Galatasaray 4 yıl üst üste kazanmış olduğu şampiyonluklara atfen kullanılan bir slogan diyelim. Oyuncuların her biri şu an taraftarları selamlıyor. Buradan görebildiğim kadarıyla Lucas Torreira artık her yıl kendisiyle özdeşleşmiş olan şapkasını takmış halde ve yine Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi en ön safta görüyorum kendisini. Öyle ki kendisinin de bu sene ayrılma ihtimali konuşulurken taraftarlarla olan bütünleşmesi neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Ancak buna rağmen hala taraftarına olan sevgisini her seferinde dile getiriyor Mauro Icardi. Ve Galatasaray tabii ki bu yıl bir de süper yıldıza sahadaydı. Victor Osimhen. Victor Osimhen de yine bu seneki şampiyonlukta çok büyük bir paya sahip ve o da yine taraftarların o büyük desteğine büyük desteğiyle burada şu an eğleniyor, eğlenmeye devam ediyor. Şunu eklemek istiyorum aslına bakarsanız. Galatasaray bu sene sadece ligde değil aynı zamanda bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça göz dolduran bir performans gösterdi. Son 16'ya kalma başarısını elde etti Galatasaray. Avrupa'nın en önemli 16 bu seneki en iyi 16 takımından birisi oldu Galatasaray ve son olarak son 16 turunda karşılaşmış olduğu rakibi Liverpool'da iç sahada 1-0'lık bir galibiyet elde etmiş olsa da tarihi bir galibiyet elde etmiş olsa da yine deplasmandaki mağlubiyeti sonrasında Galatasaray ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Ancak buna rağmen oyuncuların her birinin vermiş olduğu röportajlardan anladığımız şey şu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki yıl her sene olduğundan daha da aç bir biçimde, daha da iştahlı bir biçimde gidecek. Bunu anlayabiliyoruz. Evet, Galatasaraylı oyuncular şu an bu güzel İstanbul havasında şu an taraftarlarla iç içe bir şekilde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne doğru hareket etmeye başladılar. Elbette en çok sevinmek o onların hakkı. Öyle ki oldukça zor bir sezonu geride bıraktılar. Trendyol Süper Lig'de bu yıl çok fazla kırılma anı vardı ve bu kırılma anlarında Galatasaray kimi zaman zayıflıklar yaşamış olsa da sezonun sonunda ipi göğüsleyen taraf oldu. Bu da yine oldukça önemli. Öyle ki Galatasaray taraftarı bu yıl içerisinde sürekli Galatasaray için 4 yıl üst üste

0: üste şampiyon olma rekorunu egale edebilecek miyiz endişesi yaşıyorlardı ve bu endişe mutlu sonla sona erdi. Öyle ki Fatih Terim'in daha öncesinde 1996-2000 yılları arasında Galatasaray'da elde etmiş olduğu ve o dönem içerisinde bir de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa başarısını elde etmiş olması yine Galatasaraylı hayranlar tarafından unutulmayan ve Türkiye'nin en önemli spor başarılarından biri olarak görülüyordu. Ve işte bu spor başarılarından en önemlisi de belki de 4 yıl üst üste şampiyon olma başarısını Galatasaray tekrar egale etti ve elbette bununla birlikte Okan Buruk'a da, teknik direktör Okan Buruk'a da bir paye vermemiz gerekiyor. Öyle ki kendisi hem 4 yıllık şampiyon olunduğu süreçte de kadrodaydı. O dönem oyuncuydu. Bu sefer de 4 yıllık arka arkaya şampiyonlukta da takımın başındaydı Okan Buruk ve bunu başaran dünyada 2 teknik direktörden birisi oldu kendisi. Bu da oldukça önemli. İki teknik direktörden birisi ki bir diğeri de yine yıllarca Barcelona'da top koşturmuş ve ardından da Barcelona, Manchester City, Bayern Münih gibi çok önemli takımların başında teknik direktörlük gerçekleştirmiş olan Pep Guardiola. Devam edelim. Galatasaray oyuncularına, taraftarları oyuncularına büyük bir sevgi gösteriyorlar ve o oyunculardan da bahsetmek istiyorum. Bazılarından bahsettik. Lucas Torreira gibi ve yine Mauro Icardi gibi ve Victor Osimhen gibi, ancak sadece onlarla sınırlı değil. Galatasaray takımı bu yıl içerisinde çok sayıda karşılaşmaya çıktı ve çok sayıda futbolcusu görev aldı ve bu futbolcuların her biri oldukça büyük efor sarf etti ve bunlardan belki de kaleden başlamak gerekiyor. Galatasaray'ın bu yılki en büyük aslında değişiklik gösterdiği noktası ve yıllara vurduğunuz zaman Galatasaray için bir dönüm noktası haline gelmiş kalecilik görevini bu yıl Uğurcan Çakır devraldı ve Uğurcan Çakır bu devralmanın arkasından da oldukça önemli ve oldukça iyi bir sezonu geride bıraktı ve geride bırakmış olduğu bu sezonun ardından da o da şampiyonluk kutlamalarında kendisine yer buldu diyelim. Şu an kameraman arkadaşım Mehmet Ekin'le birlikte Galatasaray şampiyonluk turunu takip ediyoruz diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Bunlar yanımıza gelecek.
2: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza İstanbul'dan. Bir kişi otoyolda elinde silah etrafındakileri göstererek, şehir magandası diyorlar halk arasında bu gibi insanlara, ilerliyor. O görüntüler sonrasında da polis harekete geçiyor. Kısa süre sonra o şahsı yakalıyor, gözaltına alıyor.
3: Motosiklet sürücüsünün arkasına oturdu, elindeki silahı bir anda etrafına göstermeye başladı. Herkesi şaşırtan bu görüntüler İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaydedildi. Elindeki silahı teşhir etmeye başlayan şüpheli diğer sürücüler tarafından kayda alındı. O görüntüler üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Kimliği kısa sürede tespit edildi. 18 yaşında olduğu anlaşılan şahıs Arnavutköy'deki evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada ele geçirilen silahınsa oyuncak olduğu belirlendi.
2: Pek çok noktada sağanak yağışın etkili olduğunu biliyoruz yurt genelinde. Meteorolojinin uyarıları devam ediyor. Biraz da tarım arazileri zarar gördü bu son yağışlarda, tam da Ekim zamanında çünkü. Neler yaşandığına bir bakalım.
4: Meteorolojinin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Tokat'ın Zine ilçesinde sağanak sebebiyle göle dönen cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kerkit Çayı'nda taşkın oluşmaması için gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.
5: Yoğun yağışlardan dolayı Kılıçkaya barajından bir su yoğunluğu geliyor ilimize, ilçemize. Reşadiye'den Niksar, Kerkit Çayı boyunca Erbaa'ya takip edecek şekilde. Vatandaşlarımızı, güvenlik teşkilatlarımız, kaymakamlıklarımız uyarıyorlar. Biz de çalışmalarımıza yerinde refak ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın AFAD ve Tarım Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyarılara duyarlı olmasını diliyoruz.
4: Amasya'nın Gümüşacıköy ve Taşova ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerini su bastı. Benzer görüntüler Çorum'da da vardı. Dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaz örtüyle kaplı.

0: yaralandı. Dodurga ilçesinde ise gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
1: Allah'ım sen büyüktür. Allah'ım.
0: Bursa ve Antalya'daki dolu yağışında da tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.
2: Hindistan hükümeti vatandaşlarına bir çağrı yapmış. En az bir yıl altın almayın. Çünkü 1,5 milyar nüfusu var. En fazla altın alan ülke, fakat altın tamamını ithal ediyormuş Hindistan.
3: 1,5 milyar nüfusta Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
4: Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi. Ülke her yıl 600 ile 800 ton arası altın ithal ediyor. Hintlilerin elinde 34 bin tondan fazla altın bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 5,2 trilyon dolar.
5: Aynı Türkiye'de olduğu gibi Hindistan'da da hava parası dediğimiz, işçilik dediğimiz olay Hindistan'da yaşanabilir. Nasıl ki bizim Mart ayında 1 kilogram fiziki külçe altında 12.500 dolar işçilikler vardı. Burada da yine Hindistan'da bir kara borsaya dönüşebilir piyasa. Talep çok olabilir. Hatta insanlar korkuyla daha fazla altın alabilir.
3: Altın Hindistan'ın en büyük ithalat kalemleri arasında petrolden sonra öne çıkıyor. 2025-2026 döneminde ülkenin ithalatında altın 72 milyar dolarla 3. sırada yer aldı.
4: Altın talebi Hindistan'ın dış ticaret açığını büyütürken rupi üzerinde de baskı oluşturuyor. Hint rupisi bu yıl dolar karşısında %6 değer kaybetti.
5: Haklı bir çağrı, döviz rezervini dengelemesi lazım. Cari açı bir şekilde dengelemesi lazım. Ama halk tarafından bu bence ters bir etkiye neden olabilir diye düşünüyorum.
3: Hükümet altın ithalatını azaltarak cari açığı sınırlamayı, rupiyi desteklemeyi ve dövizi enerji ile gübre gibi kritik ithalat kalemlerine yönlendirmeyi hedefliyor. Ancak önlemlerin etkisi belirsiz. Çünkü Hindistan'da altın yalnızca yatırım aracı değil, düğünlerin, festivallerin merkezinde yer alıyor.
2: Turkuaz Medya şehirlerin ekonomi nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen şehrin ekonomisi etkinliği bu defa Erzincan'daydı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: şehirlerin de insanlar gibi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Önce onu çok iyi analiz etmek lazım. Eğer siz bir şehrin zayıf yönünü geliştirmeye çalışırken güçlü yönünü ihmal ederseniz, o güçlü yönünü de kaybetmekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Birincisi, Erzincan 9 ile sınırı olan bir şehir. Tipik bir Doğu Anadolu şehri değil, aynı zamanda Karadeniz ikliminin de hakim olduğu, yani gerçekten Doğu Anadolu bölgesi içerisinde farklı bir sosyolojiye sahip olan bir şehir burası.
1: Projeler konuşuldu, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar ele alındı.
2: Erzincan kardeşliğin şehri, birliğin, beraberliğin, bir arada yaşama kültürünün olgunlaştığı bir şehir. Bu manada sizin gibi değerli insanları, değerli televizyon programcılarını ağırlamak bizim için güzel bir duygu.
1: Turkuaz Medya'nın düzenlediği şehrin ekonomisi etkinliği, bu defa Hititler, Urartular, Persler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izleri olan Erzincan'da yapıldı.
0: Her şeyi devletten bekleme mantığını ve mantalitesini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Devlet rehberlik edendir, yol gösterendir, yol açandır. Şu anda Erzincan'ın toprakları çok verimli. Ahmet Bey burada 1'e 25 veriyor. Bazı yerlerde 1'e 30 veriyor. Ama değerli arkadaşlar, bizim verimli topraklarımızın

0: anlamda insanımızın göç vermek istemiyoruz.
1: Erzincan Anadolu'nun kadim şehirlerinden birisi. Çok fazla şeyler yaşamış, görmüş, depremler yaşamış, zorluklar çekmiş, acılar görmüş bir şehir. Burada inanılmaz bir dinamizm var, inanılmaz bir enerji var. Bunu fark edebiliyorsunuz. Aslında Türkiye'nin bir yansıması gibi.
2: Eşsiz bir manzara görüyorsunuz. Etrafı dağlık, ortası bağlık bir şehir var karşınızda. Bununla birlikte kayak merkezinin bu zamana kadarki yapılan yatırımları da diğer kayak merkezlerine nazaran bir hayli fazla. Bu mirası Allah Erzincan'a vermiş. Erzincan'ın da bu kıymetli eseri üzerine nakış işleyerek daha iyi bir hale getirmesi lazım. Bu dağ şu an Erzurum'da olsaydı Palandöken şu anki halinin belki 30 yıl daha ilerisinde olacaktı. Bu dağ Kayseri'de olsaydı belki Kayseri Erciyes Kayak Merkezi şu anki halinden onlarca yıl ileride olmuş olacaktı. Ama bu dağ Erzincan'a verilmiş. Erzincanlıların da kıymetini bilip, kendi dağlarının kıymetini bilip, çünkü Türkiye'de gölü olan başka bir kayak merkezi yok. Ve downhill'i 9,5 kilometre olan başka bir dağ da yok. Yani bunları fırsat bilip daha bu zamana kadar yapılan hem mekanik tesislerin hem karlama sistemlerinin, teleferik, telesiyej, gondol, T-bar bunların tamamının kıymetini bilip günübirlik tesisleri de geliştirip konaklama imkanlarını da geliştirerek bundan sonraki kış turizmlerinde Türkiye'de parmakla gösterilecek bir kayak merkezi lokal destinasyon haline getirmek gerekiyor.
3: Düve merkezinin kurulması, vatandaşın ihtiyaç duyduğu kaliteli hayvan ırkını orada yetiştirebiliyoruz. Tabii bunu biz bakanlık olarak yapmıyoruz. Biz bunun kuruluşuna hem kaynak sağlıyoruz hem öncülük ediyoruz bakanlık olarak. Daha sonra bunu ilimizdeki birlikler aracıyla onun faaliyete devam etmesini sağlıyoruz ve bir taraftan da kontrol ediyoruz bunların çalışmalarını. Daha sonra işte şu an yapımı devam eden elimizde yine bakanlığımız finansmanıyla yapılan bir besi organize tarım bölgemiz var. İnşallah 130 hektar 1300 dekar alana kullanılıyor. 17 bin baş büyükbaş hayvana ev sahipliği yapacak bir tesis. Bu yıl işte hemen hemen bütçesinin %85'i civarında geldi. Neredeyse işte inşaatlarda %90'lar oranında bir tamamlama hedefliyoruz. Bu tabii merkezi bizim altyapı projelerimiz. Bununla beraber bir de bakanlığımızın şöyle bir misyonu var. Bir de bireysel manada yatırımcıyı desteklememiz gerekiyor bizim. Yani hem altyapı tesisleriyle, yani bunlar ahırlar olabilir, seralar olabilir. Bir taraftan bunları işleme tesisleriyle, fabrikalarla, işte bu noktada da bakanlık olarak biz bireysel manada desteklemeler öngörüyoruz.
4: Erzincan tarih boyunca üretimin, emeğin ve bereketin şehri olmuştur. Verimli ovaları, temiz su kaynakları, geniş meraları, iklimi ve çalışkan insanlarıyla Anadolu'nun önemli tarım, hayvancılık ve turizm merkezlerinden biridir. Bizler de Erzincan ticaret ve sanayi odası olarak şehrimizin bu güçlü yönünü daha ileri taşımak için çalışıyor, projelerimizi genel olarak tarım, hayvancılık, üretim ve turizm ekseninde şekillendiriyoruz. Bu anlayışla paydaşlarımızla beraber hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri süt işleme tesisidir. Projeye yürütücülüğünü odamızın yapmış olup günlük 45 ton süt işleme kapasitesine sahip olarak faaliyete geçmiştir. İhtiyaç olan süt Erzincan sınırları içerisinde toplanmakta ve tesiste peynir ve tereyağı üretilmekte olup üretim faaliyeti Tarım Kredi Birlik AŞ tarafından yapılmaktadır.
5: Güneyinde Mercan Dağları, yani Munzur Dağları diye bilinen dağlarla ve kuzeyinde de Keşiş Dağları ile çevrili doğu batı yönünde konumlanmış. Ortasından Fırat'ın büyük kollarından Karasu Nehri'nin geçtiği çanak şeklinde bir yapının ortasına planlanmış bir şehir. Doğusunda 4 ilçesi Tercan, Çayırlı, Otlukbeli ve Erzincan'ın hemen yakınında bulunan Üzümlü ilçesi. Batısında da Kemah, İliç, Refahiye ve Kemal ilçelerimizden oluşan, 8 ilçeden oluşan Doğu-Batı aksında

0: Anadolu'da konumlanmış bir şehrimiz. Çok kadim bir, ta Saltuklar döneminden aslında 4000 yıllık bir tarihi olan bir ilçemiz. Burada Türk hakimiyetine girdikten sonra bir 2-3 tane önemli yapımız var Tercan ilçemizde. Yine Karasığırmağı da Erzurum'dan doğduğu için Tercan ilçemizden geçiyor. Orada bir Tercan barajımız var. Su sporlarını yapabiliyoruz orada. Tercan'da Mama Hatun Külliyesi var. Külliyenin içerisinde cami, kervansaray ve ünik bir mimariyle yapılmış, yani örneği olmayan bir mimari yapısıyla Mama Hatun Türbesi var.
1: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan iline sadece ekonomik olarak değil, birçok yönden katkı vermeye devam etmektedir. Ancak bunu sadece ekonomik olarak görmek bana göre yanlış. Valiliğimiz, Sayın Valimiz Doçent Doktor Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanımız Bekir Aksun Beyefendi ve Erzincan'ın tüm halkıyla birlikte huzura katkı yapmanın çok daha önemli olduğunu yakından inanıyorum.
2: Erzincan tarım ve hayvancılıkta ön plana çıkan bir şehir.
3: Bizim küçükbaş hayvan sayımız 715 bin. Az bir rakam değil bu. Yani köyümde yaşamak için sebeplerim var. Ziraat Bankası, Tarım Bakanlığı ve valiliklerle ortaklaşa yapan proje sayesinde %10 küçükbaş hayvan sayımızı arttırdık. Ama problem ne küçükbaş hayvanda? Mera mı? Hayır. Destekler mi? Hayır. Her gün arkadaşlarımız ticaret odasına, oraya gidiyor. Sayın Valim, çoban bulamıyoruz. Ve çoban bulamadığı için sürülerini satan bayağı bir esnafımız var.
4: Erzincan'ın su varlığı, Erzincan'ın mera varlığı, Erzincan'ın doğası, iklimi, mikro klima özelliği gibi konulardan bahsediyorum. Dolayısıyla hem bitkisel üretim alanında hem hayvancılık alanında yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcıları şehrimize biz bekliyoruz. Bizim hem Doğu Anadolu'da hem de Doğu Karadeniz'de sebze üretimi konusunda söz sahibi il olmak ve bu illerin, başta kendi bölgemiz, Doğu Anadolu bölgemiz, sonrasında da Doğu Karadeniz bölgemizin sebze ihtiyacını karşılamaya devam etmek. Toplu sera bölgemiz yaklaşık 400 milyon liralık bir katkı sağlayacak şu anki rakamlarla. Bunun yanında 1000 kişi civarında bir istihdam sağlayacak. Tabii yatırımlar sadece bunlarla kalmıyor. Yine bakanlığımızın büyük yatırımlarından biri BESİ Organize Tarım Bölgesi'nde inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yıl da onu bitirmeyi planlıyoruz.
2: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Erzincan'da Karanlı Kanyon, Girlevik Şelalesi gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği birçok nokta var.
0: Sayın Valimizin Türkiye'de ikinci kez uyguladığı il Rota Erzincan uygulaması Erzincan, bizim şehrimiz. Rota Erzincan uygulamasıyla biz artık afişten, broşürden, işte elde fiziksel tanıtımları bıraktık. Artık bir uygulama üzerinden şehrimizin tanıtımını yapıyoruz. Otukbeli ilçemizden bahsetmek istiyorum. Otukbeli Savaşı'na mekan olmuş ve dünyada bizim bildiğimiz, bilinen tek traverten set gölünün olduğu Kırmızı Göl diye bilinen Otukbeli Gölümüz orada var. Orada da yine ilçe kaymakamlığımızla, yani yerel turizm dinamiklerimizle, kaymakamlığımızla, yerel idareyle birlikte çalıştığımız bir projemiz var, rekreasyon. Henüz orası da bakir, ziyaret ediliyor fakat altyapı yetersizlikleri var. O altyapılarını da güçlendirip biz yine Otukbeli Gölümüzü de tanıtıp turistlerimizin ziyaretine, daha fazla ziyarete açacağız.
2: Ergan Kayak Merkezi her yıl binlerce misafiri ağırlıyor.
5: Toplam 34'e yakın bir etkinlik planlamamız var. Bu planlamayla kışın gelen turistlerle birlikte yazın da misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Çünkü burayı 12 ay yaşayan bir dağ haline getirmeye çalışıyoruz. Hem oradaki göl daha inanılmaz bir hava katıyor. Hem günübirlik tesislerimiz hem de yazın yaptığımız etkinliklerle misafirlerimizi yazın ağırlamayı hedefliyoruz.
2: Kent gastronomiyle de dikkat çekiyor.
0: Bizim 17 adet coğrafi işaretli ürünümüz var. Şu anda bildiğim kadarıyla ayrı ayrı kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve işte bizim belediyelerimizde bir coğrafi işaretli ürün başvurularımız devam ediyor. Kemah ilçemizin Kemah tuzu var. Refahiye geliyoruz. Bal var. Refahiye balı. Yani bunu yıllardır sürekli sipariş alıyoruz, önemsiyoruz.

0: ve arıcılarımızı da, bal üretimcilerimizi de bu mutlu ediyor. Şey, tulum peynirini zaten biliyorsunuz. Burada tercan balı, üzümlü ilçemizde saruç, duydunuz mu bilmiyorum. Üzümlü sarucu, cimin üzümü yine bizim gastronomide coğrafyatlı ürünlerimizde öne çıkan ürünlerimiz. İkinci, bu yöresel ürünlerimizde, yani mutfağımızda, gastronomide bizim kadın kooperatiflerimiz burada lokomotif oldu Erzincan'da. Gerçekten çok ciddi çalışıyorlar. Her programda, il içinde ve il dışındaki bütün programlarımızda bulunuyorlar.
1: Son dönemde gelişen ve değişen Erzincan'a yatırımcılar yoğun ilgi gösteriyor.
2: Dünyadaki diğer şehirlerle rekabet etmek istiyorsa mutlak surette üretim yapmaktan başka çaremiz yok. O zaman bu şehrin güçlü yönü nedir? Tarım ve hayvancılık. Diğer bir güçlü yönü nedir? Doğa ve su sporlar. Burası bir ada. Karasu, Fırat, Kızılırmak. Su kaynakları var burada. Bizim yan tarafımızda Munzur su var. pH'i 8.4. Burada öğle su var. pH'i 9.4. Zemzemin 10. Biz Sanayi Bakanımıza gittik. Belediye başkanımızla, milletvekillerimizle dedik ki Erzincan'da su ihtisas organize açalım. Niye? Burada gazeteci arkadaşlarımız da var. Gelecekteki savaş gıda ve su üzerinden olacak. Yani petrolden daha değerli olacak su. Ama biz bir nimetin içerisinde yaşıyoruz ve onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onun için su ihtisas organizenin şu anda proje aşaması yapıldı. Belediyemiz müracaat etti. İnşallah bir su organize ihtisası Türkiye'de ilk kez Erzincan'a açmak nasip olur.
3: Biz yıllar içerisinde şu an, yani 5 yıllık tabloya baktığımızda 1 milyar lira ihracattan şu anda 3,5 milyar gibi bir rakama ulaşmış bulunmaktayız. Yani organize sanayi bölgemizde en önemli yatırımlarımız, yani firmalarımızın yapmış olduğu en önemli yatırımlarımız, biz 12 sektörde karma bir OSB olarak hizmet veriyoruz. Ve en önemli yatırım unsurlarımız da inşaat, gıda ve tekstil üzerine yoğunlaşmakta. İstihdamımızın %50'sini de tekstil oluşturmakta. Yani tekstil derken de burada daha çok konfeksiyon, biz dikim işini yapmaktayız tekstilin şu anda. Gıda üzerinde de Türkiye'nin ilk ve tek et süt kurumunun tavuk kombinası Erzincan'da. Tarım kredimizin hem peynir hem de bal üretim fabrikaları mevcut.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Halkbank'ın katkılarıyla
4: Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Nihong'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

0: Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bir reklam.
6: A Haber Radyo.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
9: Yakalayarak sudan çıkarıyor ve 11 yaşındaki Esnem Yenilmez ambulansla Boşka Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Rusya, Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Bu kez Herson kentine. Hatta o saldırıda Birleşmiş Milletler'e ait bir araç da hedef oldu. Görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Geçici bir ateşkes sağlanmıştı. 2 günlük bir ateşkes. O ateşkesin ardından Rus güçleri saldırılarına başladılar. Rusya başta başkent Kiev olmak üzere ki dün en ağır saldırıların merkezi olmuştu Kiev. Pek çok şehre insansız hava araçlarıyla yüzlerce saldırı düzenledi. Bu saldırılarda insani yardım götüren seyir halindeki bir Birleşmiş Milletler aracı da hedef oldu. Saldırı anı kameraya an be an yansıdı. Ukraynalı yetkililer son saldırılarda da en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hindistan'da ise bir adam elinden düşürüyor barut dolu bir paketi ve o paket patlıyor. Görüntüler ekranlarınızda. Neden şehir merkezinde barut dolu bir pakette dolaşıyor kişi bilinmez ama patlamanın ardından etrafı yoğun bir

0: duman kaplıyor. Görüş mesafesi de neredeyse sıfıra iniyor. Tam bir kaos yaşanıyor. Çevredekiler de korku ve panikle kaçışmaya başlıyor. Barut dolu paketi elinden düşüren 52 yaşındaki adam da yaralanıyor. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınıyor. Patlamaya yol açan barutun taşınma amacı şimdi araştırılıyor. İstanbul Maltepe'den görüntüler ekranlarınıza geliyor. Kontrolden çıkan bir otomobil önce refüje çarpıyor. Yoldan geçen bir aracın da üzerinden geçiyor savrulduktan sonra. Faciadan dönülüyor. O anlar da an be an kameraya yansıyor.
1: Refüje çarpan otomobil karşı şeride fırladı. Bir aracın üzerinden geçti. İstanbul Maltepe'de faciadan kıl payı dönüldü. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra savrularak karşı şeride fırladı. O sırada yoldaki bir aracın üzerinden geçip yere çakıldı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
0: Enteresan görüntüler şimdi ekranlarınızda. Ne olduğunu anlayamayabilirsiniz sadece görüntülerde kalsanız. Ben açıklayayım. Bir meyhane açılışı burası. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılış töreni dua ediliyor. Dualarla açılıyor. Şaşkınlığa yol açıyor. Hatta açılışta konuşan CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal da meyhane sahibine bol bereketli kazançlar diliyor.
2: Allahu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi.
3: Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
4: Meyhane açılışında el açıp dua ettiler. İşletme sahibine bereketli kazanç dilediler.
5: Kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere yardım.
4: Şaşkına çeviren görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayda geçti. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı meyhanenin açılış töreni dualarla yapıldı.
6: Her türlü kazadan, beladan, afetler.
4: Görenlerin şaşırdığı dualı meyhane açılışında konuşan Uysal, işletme sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.
7: Celil kardeşime bu bölgeye yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Osman Başkanım gerekli ticari yönüyle anlattı. Ben de hayırlı olsun diyorum. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
4: Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler tepki topladı.
5: Afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere yardım.
0: İstanbul'da Başakşehir'de annesinin yanından ayrılan 7 yaşındaki bir çocuk otobüse biniyor. Özel bir çocuk. Şoförün dikkatini dakikalar sonra çekiyor. Çünkü iki kadınla biniyor. Annesi zannediyor o kadınlardan birini şoför. Neyse ki şoför çocuğun özel bir çocuk olduğunu anlıyor. Cebinde de neyse ki akıllı saati var. 16 durak sonra 7 yaşındaki çocuk annesine kavuşuyor.
1: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
8: Allah sen anasın çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlerle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
1: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
9: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında dün 13 ortak anlaşmaya imza atılmıştı. O töreni canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik. O 13 anlaşmadan biri de savunma sanayi alanındaki anlaşmaydı.

0: Yerli ve milli insansız hava aracımız Anka'nın Kazakistan'da üretimi ve bakımı için iki ülke arasında ortak girişim kurulması kararlaştırıldı şimdi.
1: 3, 2, 1. Anka sınırları aşıyor. Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor.
2: 13. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Cumhuriyeti adına 406 numaralı uçak tamir fabrikası anonim şirketi başkanı Nurlan Kocaev, Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşmayı teati edeceklerdir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayi alanında oldu. İki ülke arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.
3: Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük.
1: Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim ve bakım merkezinin kurulması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağı düşünülüyor. Anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekti. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır, dedi.
0: İşte Kazakistan'daki bu zirvelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı dün akşam saatlerinde vardı. Türkistan oldu. Bugün gün boyunca çok önemli temaslar sağlandı. Toplantılar yapıldı. Zirveler gerçekleştirildi. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajları vardı. Özellikle de siber güvenlik konusuna. Bu toplantıda dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü ziyaretlerin, bugünkü temasların, zirvenin detaylarını dinleyeceğiz. Hasan Zahit İzim bizi bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir zirveden de bahsediyoruz. Buraya özel özellikle önem atfediyorum. Detayları da Hasan anlatacak.
4: Merve Türkay, teşekkür ediyorum. Tabii ifade etmiş olduğum gibi aslında oldukça önemli bir zirveydi. Artık geride bıraktık. Başkan Erdoğan artık an itibariyle Türkistan'dan ayrıldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Aslan'ın ziyaretini aslında bir özet geçecek olursak ifade etmiş olduğum gibi bugün sabah saatlerinde Aslan'a geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yine burada da resmi törenle karşılandı. İlk başta Başkan Erdoğan Türkistan'da yapmış olduğu görüşmelerde Türkiye ve Özbekistan ikili bir görüşme gerçekleşti. Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında bir ikili görüşme gerçekleşti. Görüşmenin detaylarına bakacak olursak iki ülke arasındaki istihdamın korunması ve var olan anlaşmaların güçlendirilmesinin ele alındığını söyleyebilirim. Özbekistan'la yapılan bu Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliği anlaşması gerçekleştirildi ve akabinde ise daha sonrasında bugünkü o bahsetmiş olduğunuz sizin de zirveye katıldı. Neydi bu zirve? Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesiydi ve bu zirvede ilk başta aile fotoğrafı çekildi. Diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeleriyle bir aile fotoğrafı oldu ve daha sonrasında artık zirve başladı. Bu zirvenin aslında en önemli maddelerinden ve en önemli noktalarından bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yani KKTC'nin zirveye katılmış olmasıydı ki Başkan Erdoğan zirve konuşmasında da buna değinmişti. Peki zirvenin teması neydi? Sen de az önce ifade etmiştin. Siber güvenlik ve yapay zekaydı. Yapay zeka ve dijital kalkınma temasıydı aslında. Dijital inovasyon ve enerjilerin ekonomik büyümeye katkısı ön plana çıktı ve daha sonrasında bütün devlet liderleri işte bu konuyla alakalı konuşmalar yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasının başlıklarından aslında çok kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum. Türkistan'la geçmiş ve gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halklarından biri olduğunu ifade etti. Türkistan'la Türkiye dostluğunu niteledi ve devamında ise Türkiye olarak yüksek teknoloji

0: Teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde değindi Başkan Erdoğan ve bu savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi teşkilatımızın diğer üye ülkeleriyle paylaşmayı hedefliyoruz dedi ki az önce yine siz de ifade etmiştiniz Kazakistan'la bir belli başlı savunma sanayi anlaşmaları vardı ve bunların da devamı gelecek gibi duruyor. İşte Başkan Erdoğan'ın Türkistan ziyareti bu noktada son buldu. Gelişmeler olur olacak ve gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Sözü Türkistan'dan size bırakalım Merve Türkan.
1: Hasan Zeytin'cim teşekkür ediyoruz. Türkistan'dan alalım sözü ve eş zamanlı gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle Donald Trump'ın Çin ziyareti. Çin ziyaretinin yansımalarına yakından bakacağız. Mesajlar önemli çünkü. Bir de klip yayımladı Beyaz Saray ve o klipte şu ifadeler kullanıldı. Amerika gücü yeniden dünya sahnesinde. Biden dönemine mi atıfta bulunuldu ki çok zayıf bir dönem olarak nitelendiriyor Donald Trump bunu bilinmez ama bakalım o görüntülere.

Şimdi bu ziyaret daha devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ABD basınına röportajlar verdi. O röportajların başlıklarında şöyle söylüyor. Çin İran'ı ikna edebilecek nitelikte diyor ama ben Çin'den yardım istemedim diyor. Aynı düşüncedeyiz diyor Hürmüz konusunda Donald Trump. Çin'le İran konusunda hem Hürmüz açısından hem de nükleer geliştirmesi açısından diyor. Açıklamaların başlıklarına bakalım ABD basınına yaptıklarında. Şii İran'ı etkileyebilecek güçte. Çin ülkeyi aşamalı açacak diyor. Kapalı bir toplum, kapalı bir ülke olarak nitelendiriyor Çin'i. Aşamaları olarak aşacak diyor. Çin'le vize konusunu da gündeme getirdim ben diyor Şii'yle konuşmamda. Oyun oynamayan biri diyor. Çok ciddi biri diyor aynı zamanda. Çin ABD'den petrol satın almak istiyor. Bunu artık net olarak ifade ettiler diyor bu röportajında. Çin bizden petrol almak istiyor diyor. Hatta bunun devamında Donald Trump diyor ki bizim yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya artı Suudi Arabistan'ın petrol rezervlerinin iki kadar petrol rezervimiz var. Bizden alsınlar. Hatta yakın zamanda Çin gemileri işte Houston'a gelecek ve dolu dönecekler ifadelerinde kullanıyor. İran konusunda ben sabırlı olmayacağım diyor. CENTCOM'un da bir rapor var. CENTCOM Donald Trump'ın Çin ziyareti dönüşünün ertesi haftası hemen Çin'e bir İran'a bir saldırı daha başlatabileceklerini söylüyorlar. Şimdi 8,5 yılın ardından sonra gerçekleştirdiği bir ziyaret siyasetin merkezine de oturdu. Tarihi Çin ziyareti. Bunu tamamladı, Washington'a hareket etti. Bugün itibariyle Donald Trump dünyanın nefesini tutarak takip ettiği 2 günlük bir ziyaretti. Bu ziyaret kapsamında ilişkilerin istikrarla kavuşturulması konuşuldu. Önemli ticaret anlaşmalarına imza atıldı. Zaten bir CEO ordusuyla Çin'i ziyaret ediyordu Donald Trump. Tayvan ve İran gerilimi de masadaydı. Hatta Tayvan'la ilgili silah satışını, yeniden silah satışını yapabilirim ya da yapmayabilirim diye değerlendirdi Donald Trump ki burası önemliydi. Burada bir anlaşmaya vardıklarını varsayıyoruz Trump'ın bu açıklamalarından. Temaslarını tamamladı Donald Trump ve resmi törenle yine ayrıldı Çin'den. Şimdi tam da bu dönüşünde uçağa bindikten sonra Donald Trump bir açıklama yaptı. Gazeteciler hemen mikrofon uzattılar. Ayaküstü cevapladı sorularını. Donald Trump yeniden mi saldıracak İran'a sorularını da yeniden bu düşünceleri her ne kadar ateşkes devam etse de ne kadar kırılgan olduğunu konuşsak da bu süreç her an kırılabilir diye anlıyoruz açıklamalarından. İran'a temizlik operasyonu yapabiliriz diyor. İran'ın santrallerini 2 günde yok edebiliriz diyor ki buna yanıtı Hindistan'dan oldu Arakçı'nın. Arakçı dedi ki yani hani bizim nükleer santrallerimizi yok ettiler. İşte Donald Trump'ın bu açıklaması onların yaşadığı çelişkiyi ortaya koyuyor dedi. Çin'den İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim. Buna ihtiyacımız yok bizim diyor Donald Trump. Hürmüz'ün açılması Çin'in yararına diyor.

0: ve Çin Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Dahası Çin İran'ın Hürmüz'den geçişlerde ücret talep etmesinin karşısında diyor Donald Trump. Bilmiyoruz bunlar Donald Trump'ın açıklamaları. Çin tarafı henüz buna yanıt vermedi ama Çin'in doğruladığı ya da açıkladığı bir şey var ki o da Xi Jinping'in ABD'ye ziyareti. Donald Trump 24 Ekim'de zannediyorum. Şimdi Washington'a gideceğiz sorarız. Davet ettim Amerika Birleşik Devletleri'ne Çin liderini demişti. Çin'den de bu davete icabet edileceği yanıtı geldi. Hemen dönelim Washington'a değerlendirelim. İrfan Sapmaz'la birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini. İrfan hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi Çin ziyaretinin yankılarını konuşalım. Bir ortaklık ziyareti gibi oldu. Hatta gelin buyurun ortaklık yapalım, savaşmayalım dedi Donald Trump herhalde Çin'e ki petrol doğalgaz rezervlerinden bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Suudi Arabistan'ın iki katı kadar bizde var. Bizden alacaklar, Çin gemileri Houston limanına yaklaşacak ve dolu dönecek diyor Donald Trump. Bu ziyaretin yankıları nasıl sence ABD basında? Önce oradan başlayalım.
1: Evet, tabii Amerikan ana akım medyası Donald Trump'ın sözlerine ihtiyatlı yaklaşıyor. Öncelikle bu İran meselesinin tam olarak netleşmediği yönünde çok çeşitli analizler ve yorumlar var. Malum Donald Trump tarafından gelen açıklamalar bunlar ama Çin tarafından şu anda İran'ın hem Hürmüz Boğazı hem de nükleer konusunun herhangi bir açıklama yapılmadığını biliyoruz. Belki de Çin tarafı Donald Trump'ın oradan ayrılmasını bekledi. Çok büyük ihtimalle tabii Donald Trump da orada bununla ilgili çok fazla açıklamalar yapmamasının ana nedenlerinden biri. Büyük ihtimalle de Washington DC'de bu konuda Beyaz Saray'da ciddi bir basın toplantısı yapıp tüm dünyaya işte Çin ziyaretinin büyük bir zaferle geçtiği yönde mesajlar verecek olması. Ama İran meselesi çok önemli. Amerika'daki özellikle orta kesim bu haberleri bekliyordu. Yani petrol fiyatları inecek mi? Petrol fiyatları fena vurmuş durumda Amerika'yı. Donald Trump bunun farkında. Diğer taraftan enflasyon yükseldi bildiğimiz gibi. O açıdan Donald Trump buradan elindeki baktığımız zaman en büyük zafer olarak yine İran'ın üzerinde bir Çin'in baskısının oluşturulduğu yönünde bir mesaj vermesi diyebiliriz. O açıdan Amerikan ana akım medyası son derece ihtiyatlı yaklaşıyor bu İran meselesine.
0: Şimdi İran Dışişleri Bakanı Arakçı de diyor ki Hindistan'da 40 gün boyunca bizimle savaştılar, sonucu gördüler diyor. Madem bizim nükleer santrallerimize yeni bir saldırıyla saldırmayı planlıyorlarsa hepsini yok ettik açıklamasıyla çelişiyorlar da diyor. Hani bunu söylüyorsa birazcık da itibar suikasti yapıyor diyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları ne kadar çelişkili olduğunu biz seninle hep konuşuyorduk. Bizzat Dışişleri Bakanı İran'ın bunu ortaya koyuyor yaptığı açıklamalarla. CENTCOM'da bir rapor açıkladı. CENTCOM diyor ki Tahran Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor diyor açıkçası. Yani Hürmüz'ün kontrolü hala da CENTCOM'dan yapılan açıklamada biz abluka kararı aldık ama İran'ın kontrolünde diyor. Yani burada ABD'nin galip çıktığı bir savaş olmadığı bizzat ABD Başkanı ve CENTCOM tarafından da doğrulanıyor.
1: Çok doğru. Amerika'da da genel eğilim bu. Yani Amerika'nın İran üzerinde yürüttüğü bu buranın deyimiyle operasyon, diğer adıyla bu savaşta bir başarısının olmadığı artık bütün Amerika'nın akım medyasında, işte askeri istihbarat topluluğu çevrelerinde, think tank kuruluşlar, akademik çevrelerde yapılan yorumlarda bu kanı var. Arakçı'ya katılıyorum ben. Evet, Donald Trump'ın bizzat kendisi, seninle de çok konuştuk, hatırlayacaksın. Merve, 12 gün savaşında bu iş bitmiştir artık. 2,5-3 yıl boyunca İran'ın nükleer testlerinin ayağa kalkmasını imkansız demişti. Daha sonra işte malum geldi Netanyahu da kendisini durum odasında ikna etti sızan haberlere göre ve daha sonra da yeniden bir operasyonun diğer adıyla ya da savaş başladı. Ama Donald Trump bu savaşta çok büyük bir ciddi zarar içerisinde, en azından Kasım seçimleri yaklaşırken oyları %32'lere düşmüş vaziyette destekleri. O açıdan şimdi Donald Trump burada İran meselesini yine ön plana çıkartarak bir zafer havası estirmeye çalışıyor. İşte Çin'le konuştuk, Çin'le anlaştık. Ama ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump neden Çin devlet başkanıyla bu konuyu konuşmayı seçti? Neden işte Putin'le seçmedi ya da bir başkasıyla? Çünkü Çin'le İran arasındaki petrol ticareti inanılmaz seviyede. %90'ını İran açısından.
0: Çin'e ihraç ediyor diyor. ABD çok raporu doğru. Bu. İran, bu arada petrol, diyor ki ABD raporu. Biz 2023-2025 yılları arasında Wall Street Journal açıkladı bunu. ABD Enerji Bilgi Dairesi'nin raporu İrfan. %95 oranında Çin'in

0: ABD'den aldığı petrol oranı azalmış. %95 azalmış. İran'la %90'ını İran Çin'e gönderiyormuş petrolünün.
1: Çok doğru. Yani İran satışının %90'ı Çin'e. Çin'in toplamda Çin tarafından baktığımız zaman da yaklaşık %10-12 oranında Çin'in en büyük petrol alımı İran'dan. Yani İran'ın burada çok ciddi bir kaybı var. Kaybı olacak daha doğrusu. Şayet Donald Trump'ın dediği çıkarsa, Çin üzerinden İran'da bir baskı oluşturulursa, ki biz biliyoruz Çin'le İran arasında 23 yıllık ya da 24 yıllık toplamda işte 1.35 milyon varil günlük bir anlaşma var. Evet. Donald Trump bu anlaşmayı bozmaya çalışıyor. Bu açıdan da Çin ziyareti çok önemliydi Donald Trump'ın. Tabii Çin tarafından herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekici şu an itibariyle. Çinler Sovyet komünist sistemlerde 12 yıl yaşadığım için ben Sovyetlerde bunlar çok sabırlılardır Merve Bey. Çok acele etmezler açıklamalarda dikkat edersen.
0: Evet. Yani sadece bu arada ziyareti doğrulamış Çin. Böyle bir açıklama var. Onu da konuşuruz ilerleyen zamanlarda. İrfan, şimdilik teşekkür edeceğim ama son dakika ekranlarına yansıyanlar var. Donald Trump ABD'nin Tayvan politikası değişmedi diyor. Çünkü Çin'deyken yaptığı açıklamalarda, yani oradayken verdiği röportajlarda Tayvan'a silah satışı için onay vermedim, bunu yapabilirim, yapmayabilirim demişti. Tayvan hakkında çok fazla konuştuk Xi ile demişti. Savaşmak istemiyoruz, gerginliğin yükseleceğini düşünmüyorum dedi ve çok tartışıldı bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'deyken yaptığı bu açıklamalar Trump'ın. Şimdi Trump Fox News'a diyor ki Çin'in sakinleşmesini istiyorum Tayvan konusunda. Eğer mevcut haliyle bırakırsak Çin buna razı, ABD'nin Tayvan politikası değişmedi ve Tayvan hakkında yine 9500 mil yol gidip savaşmak için yola çıkmayı düşünmüyorum diyor. Çin lideriyle görüşmesinden sonra Tayvan tarafsız hissetmeli açıklaması var. Fox News'a yaptığı yeni açıklama. Bunlar son dakika gelişmesi. Ekranlarınıza da getiriyoruz. Detaylarını da aktardım. İşte Çin ziyaretinin yankıları böyle oldu. Şimdilik daha bir gün geçti üzerinden. Donald Trump'ın daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Ve Galatasaray'da kutlama günü demiştik. Süper Lig'de üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti Galatasaray. Bugün de zaferin tadını taraftarlarıyla birlikte çıkarıyor. İstanbul sokaklarında Galatasaray Lisesi'nin önünden çıktı sporcular. Bir otobüsün tepesinde İstanbul'u turluyorlar. Nereye varacaklar bilmiyoruz. Öğrenelim. Ahmet Nazif Vural da muhabir arkadaşımız onları takip ediyor. Neredeler şu an, ne yapıyorlar? Sanıyorum İstiklal Caddesi'ndeler değil mi?
2: İstiklal Caddesi'nden, Galatasaray Lisesi'nden başladı o şampiyonluk turu ve şu an itibariyle Halaskar Gazi Caddesi üzerindeyiz ve istikamet Galatasaray'ın mabedi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark Arena ve şu an oraya doğru ilerleyiş sürüyor. Galatasaray takımı, oyuncuları ve yine teknik ekipten birçok kişi an itibariyle taraftarlarıyla birlikte yaklaşık 1,5 saattir İstanbul da bir tur gerçekleştiriyor ve bu turun normal şartlarda mesafe olarak çok kısa olsa da taraftarlar o kadar çok defa oyuncularla beraber slogan söylemek ve aynı zamanda burada eğlenebilmek amacıyla otobüsü durdurduğuna şahit olduk ki sürekli aynı görüntüleri görebiliyoruz. Şimdi kameraman arkadaşım Mehmet Tekin sizlere o otobüsü gösteriyor. Bakın otobüsün hemen üstünde, üstü açık bir otobüs bu ve oyuncuların orada yer aldığını gösterebiliriz. Şu an en üstte kimler var? Hemen onlardan bahsedelim. Sağ tarafta Mauro Emanuel Icardi yer alıyor ve sol tarafında da yine otobüsün hemen sol tarafında da Lucas Torreira var. Icardi'nin yanında Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer etmiş olduğu Yasser Aspia yer alıyor. Tabii bir yandan da Mauro Icardi taraftarı coşturmaya devam ediyor. Oldukça ciddi bir kalabalık var. Son olarak hemen şöyle bir birazcık daha geniş açıdan taraftarları da görüp yayınımızı da sonlandıralım. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeceğim. Oldukça yoğun bir taraftar seli var diyebiliriz. Öyle ki Galatasaray Lisesi'nin olduğu andan buraya kadar o taraftarlar şu an takımını takip etmeye devam ediyorlar ve buradan itibaren yolculuk artık Ali Samiyan Spor Kompleksi'ne olacak ve saatler 19.05'e gösterdiğinde Galatasaray stadında 26. kupasına kavuşacak Galatasaray takımı ve üst üste 4. şampiyonluğu üst

0: üste 4. şampiyonluğu almış olması da yine bugünkü şampiyonluklarda ana tema olacak diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonluk Galatasaray'a diyelim. Bir başka takım vardı şampiyonluğunu kutlayan, Barcelona. Barcelona'da oynayan Müslüman bir futbolcu, hatta yani yıldızı diyebiliriz Barcelona'nın, Lamine Yamal. Şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açmıştı hatırlarsanız. Bu sebeple de Tel Aviv'in hedefi olmuştu. Hatta Savunma Bakanı Katz genç yıldıza tepki göstermişti. Nefreti körüklemekle suçlamıştı. Şimdi bu açıklamalara İspanya Başbakanı'ndan bir cevap geldi. Sanchez diyor ki, bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefret suçu sayanlar ya akıllarını yitirmişlerdir ya da kendi utançlarının körlüğüne kapılmışlardır diyor. Tel Aviv'den gelen bu tepkilere işte böyle yanıt veriyor İspanya'nın Başbakanı Sanchez. Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefret suçu sayanlar ya akıllarını yitirmişlerdir ya da kendi utançlarının körlüğüne kapılmıştır. Lamine ise sadece milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı dile getirdi. Onunla gurur duymak için bir neden daha, işte bir neden daha diyor Lamine Yamal'la gurur duyuyoruz diyor. Tel Aviv'den gelen bu açıklamalara karşın İspanya'nın Başbakanı Sanchez neler söyledi peki? İsrail'in özellikle de Savunma Bakanı, çok ciddi tepkiler geldi. Bakalım.
2: Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı, İsrail'in hedefi oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'a destek peş peşe geldi. Barcelona, La Liga şampiyonluğunu ilan etti. 11 Mayıs'ta kutlama düzenlendi. Kutlamalar sırasında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı açtı. Ancak Filistin bayrağı Tel Aviv'i rahatsız etti. Eli kanlı İsrail'in Savunma Bakanı Katz açıklama yaptı, Yamal'ı hedef aldı. Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti dedi. Barcelona kulübüne çağrıda bulundu. Bunların kulüpte yeri yok ifadesini kullandı. Ancak İsrail kulüpten beklediği yanıtı alamadı. Barcelona teknik direktörü Flick, bu onun kararı dedi.
3: Onunla konuştum. Onun kararı olduğunu söyledim. Yeterince büyük, 18 yaşında.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'ten de Yamal'a destek geldi. İsrail'e tepki gösterdi Sanchez. Yamal'la gurur duymalıyız dedi.
3: Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamine yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.
2: Lamine Yamal da Filistin eleştirilerine yanıt verdi. The Athletic'e konuştu. Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem ifadesini kullandı. Yamal'ın Filistin'e destek mesajı Gazze'de de yankı buldu. Filistinli sanatçılar genç futbolcunun portresini Gazze'de yıkılmış bir binanın duvarına resmetti.
3: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya çekti.
1: Yunanistan'dan arka arkaya gerginliği tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adımlar da atmaya çalışıyorlar. Son olarak Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Tasulas, Türkiye sınırında yer alan Meriç Nehri kıyısına gitti. Yine orada provokatif açıklamalar yaptı. Bizim hazırladığımız Mavi Vatan Yasası ile ilgili o tasarıya atıfta bulundu. Yunanistan Cumhurbaşkanı provokatif açıklamalara da imza attı yine.
4: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
5: Mavi Vatan Yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasulas Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
4: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
5: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan Yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
4: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
5: Meriç tümenini de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
4: Geçmişte fethedilen bu sınırlar, bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
5: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
1: Türkiye'nin Afrika konusunda son 20 yıldır özellikle attığı adımlar, izlediği rota, bunları çok uzun uzun sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Çünkü çok seri adımlar atılıyor ve böyle win-win diye adlandırılan kazan-kazan politikası da izleniyor. Ve bu zaten tüm dünyanın gündeminde, özellikle de Fransa'nın gündeminde. Sömürgeci dönemine baktığımız zaman Fransa'nın. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir Afrika seyahati vardı ve Macron aslında itiraf değil de durumu analiz etti. Çok netlikle bizim dedi şöyle bir inancımız vardı, yani bize her kapı açılır Afrika'da, yani Fransa'nın mutlak bir galibiyeti vardır ve yani rekabetin galibi hep biz oluruz, ama artık öyle değil dedi. Türkler geldi, artık Fransa için bize her kapı açılır devri de bitti dedi, bizzat söyledi bunu Macron.
5: Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
4: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır devri bitti.
5: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
4: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
5: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan görev unsurları güvenlik için bölgede. Yani Türkiye'nin hamlelerinde her iki tarafta kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Afrika'daki değişen bu durumu itiraf etti. Paris 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor dedi.
4: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır devri bitti.
1: Libya'nın başkentinde Trablus'ta iki futbol takımının maçında verilmeyen bir penaltı kararı şu an ülkeyi karıştırmış durumda. Olaylar çıktı, hatta başbakanlık binasında yangın çıktı o olaylar esnasında. Suveyhli ve İttidat futbol takımlarının maçında İttidat lehine verilmeyen penaltı sonrası olaylar çıktı. Taraftarlar sahaya girdi, stadyumdaki olaylar sokağa da taştı. Maç sonrası çıkan olaylar Trablus'taki başbakanlık binası yakınlarına kadar ulaştı. Sokak gösterilerine dönüşen olaylarda başbakanlık binasının bir kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine ilişkin görüntüler ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tamam. Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumuna yükseldi Aselsan. Türkiye'de zaten en değerli şirketi, borsa tarafında da öyle. Ve bu şekilde yükseliş sergileyen savunma sanayimizin en baş hatlarından biri Aselsan, son 1,5 yılda yurt dışından tam 194 mühendisi bünyesine kattı. Tersine beyin göçünde tarihi bir başarıya imza atmış oldu böylelikle. Diğer bir yandan da şirketin Oğulbey'de inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi olma özelliğine sahip olan yeni teknoloji üssünün Temmuz ayında ilk etabının artık tamamlanması bekleniyor.

0: Türkiye'de en çok mühendis çalıştıran şirketlerin başında geliyoruz.
1: Aselsan, tersine beyin göçünü hızlandırdı. 1,5 yılda tam 194 mühendis Türkiye'ye geri dönerek Aselsan'da göreve başladı.
0: Son dönemde yurt dışından da yoğun bir başvuru alıyoruz. Türkiye'ye geri dönmek isteyen mühendisler çok yoğun başvuruyorlar. 1,5 yılda 194 arkadaşımız işte bugün itibariyle Aselsan'a gelip tekrar Aselsan'da işe başladılar. Türk mühendisleri, daha önce yurt dışına gitmiş mühendislerimiz.
1: Üstelik pozitif beyin göçündeki bu sayı Aselsan'dan ayrılanların 3 katına denk geliyor. 1975 yılındaki ambargolara yanıt olarak kurulan Aselsan'ın bugün 14 bin kişilik teknoloji ordusu bulunuyor. Öte yandan Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi Ankara'da yükseliyor. Geçtiğimiz sene temeli atılan ve Aselsan'ın Ankara'daki mevcut 6 yerleşkesine ek olarak yapılan Oğul Bey Teknoloji Üssü devasa bir yatırım olma yolunda ilerliyor.
2: Oğul Bey Teknoloji Üssü hiç şüphesiz Türkiye'nin geleceğine bıraktığımız çok değerli miraslardandır.
0: Geldiğimiz aşamada hızla ilerliyoruz. Bu yılın ikinci yarısında ilk fazını devreye alıyoruz. Gerçekten 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de.
1: Aselsan'ın 6 kampüsünün tamamından daha büyük olan Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün ilk etabının Temmuz ayında açılması bekleniyor.
3: İstanbul'da Büyükçekmece'de iki grup arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği o kavgada iki saldırganın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.
4: Önünü kesiyorlar, sigara istiyorlar. O da sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamış.
5: Ölen de, öldüren de çocuk. İstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir çocuğun yaşatını bıçakladığı görülüyor. Parkta bulunanlar kavgaya doğru koşuyor. Ancak müdahale etmeye kimse cesaret edemiyor. Bu sırada bir kişi daha koşarak elindeki bıçağı akranına defalarca saplıyor. Bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
3: Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ardından şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Görüntüler ekranlarınıza gelecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Çankaya'da ağaçlar kökünden sökülüyor. Park halindeki araçların üzerine devriliyor. Trafikteki mağduriyetleri görüyorsunuz. Bakalım neler yaşanmış Ankara'da.
5: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Ankara'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Çankaya'da kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken iki araçta maddi hasar oluştu. Ağaçların yola devrilmesiyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yönünde trafik tamamen durma noktasına geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı. Olay yerine sevk edilen polis ve belediye ekipleri devrilen parçaları kaldırmak için hummalı bir çalışma başlattı. Yetkililer vatandaşları şiddetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
3: Arca Çorum, Sipay Bodrum karşılaşması saat 20'de başlıyor. Tur atlayan ekip bir üst turda Esenler Erok Spor'la karşılaşacak. Maç

0: 1-0'lık avantajı bulunan Bodrum Futbol Kulübü ile taraftarların önünde dezavantajı tersine çevirmek isteyen bir Ağrı Çorum Futbol Kulübü bulunuyor. Süper Lig finaline yükselebilmek için her iki takım karşı karşıya gelecekler. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma. Başlama düdüğü saat 20'de çalacak. Bodrum Futbol Kulübü her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıran taraf olacak. Karşılaşmanın normal süresi Çorum Futbol Kulübü'nün bir farklı üstünlüğüyle sona ererse mücadele 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara gidecek. Bu uzatmalarda da sonuç değişmez ise penaltı atışları final oynayacak takımı belirleyeceğini ifade etmek istiyorum. Şu anda Çorum merkezinde birçok noktada Çorum Futbol Kulübü'ne ait bayrakları görmemiz mümkün. Takım adeta kenetlenmiş durumda. Herkes bugün akşam oynayacak, saat 20'de başlayacak karşılaşma için stadyuma doğru yola çıktığında söyleyebilirim. Tabii Çorum, yeni Çorum stadyumunda oynanacak karşılaşma. Bizler de A Haber ekipleri olarak buradayız. Maçı an be an takip ediyoruz. Gelişmeleri de aktaracağımızı belirtelim ve şimdilik sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Merve.
1: Teşekkür ediyorum Murat Onur. Alalım biz de Çorum'dan sözü, Yozgat'a dönelim. Çünkü Saraykent ilçesinde bir kaza meydana geliyor. Öğrenci servisi devriliyor. Kazada ilk belirlemelere göre iki öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti. Bir son dakika gelişmesini ekranlarınızda taşıyoruz. Sıcak bir gelişme. Yozgat'ta bir öğrenci servisinin devrildiği ve ne yazık ki o kazada ilk belirlemelere göre ikisi öğrenci, üç ölünün olduğu belirtiliyor. Üç kişi hayatını kaybetti. İki öğrenci, bir de servis şoförü. 7 öğrencinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Saraykent ilçesinde Söğütlü Köyü mevkiinde meydana gelen bu kazada öğrenci servisinin Söğütlü Köyü mevkiisinde kontrolden çıkarak devrildiğini görüyoruz. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği bilgisi geldi ve ne yazık ki o kazada ilk belirlemelere göre iki öğrenciyle servis şoförünün hayatını kaybettiği ifade ediliyor. 7 öğrencinin de yaralı olduğu aktarıldı. Gelen sıcak görüntüler bunlar. Çok yeni bir haber. Sıcak bir haber. Yozgat'tan ne yazık ki haber merkezimize ulaştı. Geçtiğimiz dakikalarda bir öğrenci servisinin Yozgat'ta devrildiği haberi geldi. Önce savruldu, kontrolden çıktı ve devrilmesi sonrasında da iki öğrenci ve servis şoförünün hayatını kaybettiği belirtildi. Takip ediyoruz. Yeni bir gelişme olursa aktaracağız, ekranlarınıza getireceğiz öğrenci servisi kazasıyla ilgili. Konya'ya gideceğiz şimdi de. Konya'da Selçuklu Belediyesi Teknosel 2026 Teknoloji Festivali düzenleniyor.
2: Evet, Konya'da tam 3 yıldan bu yana devam eden teknoloji festivali başladı. Yayın konuğum var. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Bek Yatırmacı efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teknosel başladı, teknoloji rüzgarı başladı. Neler evet, söyleyeceksiniz?
3: Evet, Konya'mızda 3 gündür Teknosel, teknoloji rüzgarı devam ediyor. 3. senemiz. Bu sene 3.sünü gerçekleştiriyoruz Teknosel yarışmalarının, teknoloji festivalinin. Bu sene artık 2'ye böldük. Teknosel'i ilk etapta ayın 12'sinde başladık. Ayın 14'ünde tamamlandı. Robot yarışmalarımızı gerçekleştirdik. 587 takımımız, 1761 gencimiz burada mücadele ettiler. Ve 7 farklı kategoride kendi robotlarıyla birlikte bu yarışlara katıldılar. Dün itibariyle de final müsabakalarımızı yaptık ve yarışlarımızı tamamladık. Robot yarışlarında derece alan takımlar inşallah pazar günü ödüllerini vereceğiz. Bugünden itibaren de Selçuklu Kongre Merkezi'nde serbest kategorideki proje yarışmalarımız başladı. Bu sene çok yoğun bir ilgi vardı. Sadece Selçuklu'dan değil, Konya merkezden, Konya'nın dış ilçelerinde ve hatta Türkiye'nin farklı şehirlerinden teknosel yarışmalarına okullarımız, gençlerimiz müracaat ettiler. Öyle olduğu için biz bu sene artık teknoseli sadece Selçuklu'yla sınırlı tutmadık. Konya'nın bütün ilçelerinden, merkez ve merkez dışındaki okullarından, ortaokul, lise, üniversite seviyesinde gençlerimiz bu teknoloji festivaline katılım sağladılar. Bugün de özellikle serbest proje kategorisinde 300'ün üzerinde müracaat vardı. Proje anlamında yenilikçi projeyle takımlarımız müracaat etmişti. Çok titiz bir

0: Elemeyle bu 300'ün üzerindeki takımımız 120 takıma düşürüldü ve bugün burada 120 takımımız final müsabakalarında artık yarışıyorlar. Selçuklu Kongre Merkezi'nde ortaokul, lise, üniversite seviyesindeki 120 serbest proje kategorisindeki takımımız hem burada geliştirdikleri yenilikçi projelerini sergiliyorlar, hem anlatımlarını yapıyorlar, hem de jüri üyelerimize projeleriyle ilgili savunmalarını yapıyorlar. Çünkü projeyi üretmeyle iş bitmiyor. Onu savunabilmek de gerekiyor. Hangi şartlarda bu projeler kullanılacak? Yenilikçi anlamda nasıl bir bize fayda sağlayacak? Bunun ürüne dönüştürebilmesi nasıl olacak? Bunlarla ilgili anlatımlarını yapıyorlar. Ben de sabahtan itibaren standları dolaşıyorum.
1: Nasıl buldunuz peki dolaşıyorsunuz?
0: Müthiş. Yani gençlerimiz o kadar farklı projeler üretmişler. O kadar yenilikçi projeler üretmişler ki
1: bazen göstersin isterseniz başka bir yoğunluktan bahsetmiştiniz
0: çok
1: ama.
0: Çok farklı alanlarda projelerimiz var, çevreyle ilgili projelerimiz var, enerji verimliliğiyle ilgili projelerimiz var, akıllı şehircilikle ilgili projelerimiz var, farklı türdeki otonom araçlarla ilgili projelerimiz var. Yani bir yangına müdahaleden tutun, farklı şekillerde bizim arıtma sistemleriyle kullandığımız suyu geri kazanmaya varıncaya kadar veyahut da yağmur suyu hasadının farklı şekillerde yapılması ve bu suyun kullanılmasına veya işte akıllı ulaşım sistemleriyle toplu taşımadaki kullanan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak idarelerin, belediyelerin de bu toplu taşımayı daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çok farklı alanlarda projeler var.
1: Aslında o yüzden geleceğimize yatırım yapıyorsunuz değil mi burada?
0: Elbette, elbette. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin zekalarına güveniyoruz. Evet. Onların üretkenliklerine güveniyoruz. Onların yenilikçi fikirlerine, ufuklarına güveniyoruz. Ve onlara fırsat verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden bu yarışlar aslında bizim genç beyinlerimizin ortaya çıkması, genç beyinlerimizin fikirlerinin ortaya çıkması ve onların ürüne dönüşmesi anlamında da bize çok önemli katkılar sağlıyor. Buradaki bütün projeler bizim için değerli. Burada belki birinci, ikinci, üçüncü belirleyeceğiz ama bütün dolaştığım standlardaki genç arkadaşlarıma söylüyorum. Hepinizin projesi bizim için çok kıymetli. Çünkü bizim de onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Belki işte İnnopark'la işbirliği yapıyoruz. Organize sanayide bulunan firmalarımız bu genç beyinlerden istifade edecekler ve yenilikçi ürünler üretecekler. Kendi patentleriyle ürünler üretecekler. Yerli ve milli sanayi hamlesine burada ortaya çıkan fikirler çok önemli katkılar sağlayacak. Ben inanıyorum Türkiye 100 yılını inşallah biz bu gençlerimizle elde edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu nitelikli, üretken, ne yaptığını bilen, ülkesini seven, milletini seven ve ülkesine milletine bağlı bu gençler inşallah Türkiye 100 yılını kuran gençler olacaklar.
1: Peki Sayın Başkanım teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim başkanımız anlattı. Burada gördüğünüz gibi yüzlerce genç var. Onlar geleceğe yatırım yapıyorlar ve burada projelerini yarıştırıyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Biz de bugünü burada noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine

0: ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Ay gaz diyorum.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: bir reklam.
1: A Haber Radyo. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
4: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
3: İnsan Vakfı.
5: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarına her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün...

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
6: Biraz da arazi şartlarına da bağlı meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücünün servis bir anda uçurumdan aşağı gitmeye başladı. Yine edindiğimiz bilgilere göre bu güzergahta da yine kazaya sebep olacak bir coğrafi yapı da var.
7: Evet.
6: Fakat Yozgat valisi en son açıklamasında 7 öğrencinin yaralı, 3 kişinin de 2 öğrenci vefat ettiği bilgisini verdi. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
7: Evet, peki Tarık, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Bir başka üzücü haber Adana'dan. Adana'da sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon sulama kanalına düştü. Araçtaki iki kişi ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntüler Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinden. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki demir bariyerlere çarpmasının ardından sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan iki kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Efendim, Bursa'da da yapı malzemeleri üreten fabrikanın deposunda yangın çıktı. Alevler güçlükle kontrol altına alındı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yapı malzemelerinin üretildiği fabrikanın depo alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri plastik malzemelerin tutuşması sonucu alevlerin ve dumanın yükseldiği yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın deposunda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüyle ilgili telefonunun Çin'e gönderileceği duyurulmuştu.

0: Rojin Kabay soruşturmasında özel ekip görevlendirildi. Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı. Kabayiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu açılması için İspanya'ya gönderilmiş, şifrenin kırılamamasının ardındansa Adalet Bakanı Akın Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı.
1: Rojin Kabayiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasında evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
2: Rojin Kabayiş'in cep telefonunun açılması için Çin'e gönderilmek üzere hazırlıklar yapılırken öte yandan özel kurulan ekip ise önümüzdeki hafta içi Van'a gelerek baz istasyonu kayıtlarını yeniden inceleyecek.
0: Yapılacak çalışmaların şüpheli ölümdeki sır perdesini aralayıp aralamayacağı ise merak konusu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsünde kız öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu.
3: Efendim, Narin Gülen cinayeti davasında da yeni bir gelişme var. Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Kararın bozulması talebiyle dosya Yargıtay'a taşındı. Detayları telefon attığımızda haber muhabiri Sinan Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Sinan.
4: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 yaşındaki Narin Gülen'in öldürülmesine ilişkin davada tanık Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan çarptırıldığı 17 yıl hapis cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne temyiz dilekçesini sundu. Dilekçede Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da görülen karar duruşmasında Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan dava açıldığını anımsattı. Nitelikli kasten öldürme yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. Savcılık bu cezaya itiraz etti ve böylelikle yeni bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Hatırlarsanız bir önceki yılda ana davada Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay bir ceza vardı. O ceza Yargıtay 1. Ceza tarafından bozulduktan sonra Diyarbakır'a dava dosyası gönderilmiş ve 16 Nisan'da tekrar Nevzat Bahtiyar yargı karşısına çıkmıştı ve 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi. Evet. Duruşma savcısı da bu karara itiraz etti. Hayır, 4 kişiyle beraber iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan Nevzat Bahtiyar'ın da ceza alması gerektiğini belirtti. Böylelikle dilekçe Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
3: Peki Sinan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türk devletleri arasında ortak yapay zeka ve teknolojik çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Siber güvenliğin çağımız için kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, dijital dönüşümde Türk dilinin kullanılmasının önemini de vurguladı.
5: Anadolu erenlerinin feyiz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Değerli kardeşlerim, geleceğin dünyasında daha fazla söz ve

0: yetki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirvemizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. İnanıyorum ki cebir ve algoritmanın babası Harezmi'yi, felsefe ve mantığın piri Farabi'yi eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn Sina'yı, astronomi biliminin önderleri Biruni, Ulubey ve Ali Kuşçu'yu yetiştiren bu münbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkartacağız. Değerli kardeşlerim, diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaret ikinci günüydü bugün ve son kez bir kez daha görüşler Xi Jinping'le. Bu sefer görüş ve İmparatorluk Sarayı'nda tarihi ağaçların altında yapıldı. Güzel bir atmosfer vardı. Böyle enteresan konuşmalar yaşanıyor. Donald Trump Xi Jinping'e dönüp sordu. Herkesi buraya getiriyor musun filan gibi böyle sorular sordu. Sonrasında ise Çin'den ayrıldı. Neler yaşandı bugün Çin'deki o konuşmaları dinleyelim. Sonrasında Donald Trump'ın uçakta yaptığı kritik açıklamalar var. Onlar ekranlarınıza getireceğiz.
2: Bu inanılmaz bir ziyaretti ve bence bundan çok çok iyi şeyler çıktı.
3: Dünyanın gözü Çin'deki tarihi Trump-Xi zirvesinin ikinci günündeydi. İkili bir kez daha buluştu. Bu kez görüşmenin adresi eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesi Chongnanhai'dı. Kritik buluşmanın son gününde Çin lider Xi, Trump'a sadece üst düzey liderlerin nadiren görme fırsatı bulduğu ve yüzlerce yıllık ağaçlara ev sahipliği yapan bahçeyi gezdirdi. İkilinin yürüyüşü sırasında kameralara yansıyan samimi görüntüler dikkat çekti. Trump ve Xi bahçe gezisi sırasında zaman zaman sohbet etti. ABD Başkanı Çinli mevkidaşına daha önce hangi liderlerin burada ağırlandığını da sordu.
2: Başkana diğer ülkelerden gelen diğer devlet başkanları veya başbakanlarla birlikte onları buraya getirip getirmeyeceğini sorabilir miyim?
4: Çok az. Genellikle burada diplomatik etkinlikler düzenlemiyoruz. Düzenlemeye başladıktan sonra bile bu durum son derece nadir. Örneğin Putin.
2: Güzel, hoşuma gitti.
3: 10 dakikalık yürüyüşün ardından kameriyede oturan iki lider birlikte çay içti. Samimi ve sıcak kareler verdi. Trump ve Xi'ye yanlarında bulunan bakanlar ve üst düzey yetkililer de eşlik etti. İkili burada basına açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündeminde Pekin'le ticaret vardı.
2: Her iki ülke için de harika olan muhteşem ticaret anlaşmaları yaptık. Kendisi çok saygı duyduğum bir insan ve ilişkimiz çok güçlü.
3: Konuyu daha sonra İran'a getirdi.
2: İran'ı görüştük. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık. Ve bunun sona ermesini istiyoruz. Çünkü oradaki durum çılgınca ve iyi değil.
3: ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarının ardından İran basını bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeye başladı. Xi Jinping de ziyaretin iyi geçtiği konusunda hemfikirdi.
4: Şimdiye kadar iki ülke arasında yeni, yapıcı ve stratejik bir ilişki kurduk. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olduğu söylenebilir ve işbirliğine dayalı sonuçlar konusunda birçok anlayışa vardık. Başkana Çin gülü tohumlarımızdan bazılarını hediye olarak göndereceğimi söyledim.
3: Liderler buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti. Temaslarını tamamlayan Trump buradan Pekin Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Resmi törenle uğurlanan ABD Başkanı için uğurlama töreni yapıldı. Amerikan ve Çin bayrakları taşıyan çocuklar yer aldı. ABD Başkanı törenin ardından Air Force One uçağına binerek ülkesine döndü.
1: Ve Donald Trump'ın uçaktaki açıklaması.

0: Maları gazetecilerin sorularını yanıtladı. O meşhur kapıdan çıkıp böyle teker teker gazetecileri dinleyip soruları yanıtladığı o anlar var. Pek çok konuda bu sorular soruldu efendim kendisine. İşte İran meselesi, Çin meselesi, Tayvan meselesi. Dinleyelim bakalım neler söylemiş.
1: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik. İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. Onların hava kuvvetlerini tamamen yok ettik ve İranlı komutanları ortadan kaldırdık. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu olmayacak. Çin Devlet Başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına karşı çıkmıyorum. Ancak bu gerçek bir taahhüt olmalı. Şii ile nükleer silahsızlanma konusunda görüştük. Ondan İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapmasını da istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim. Şii ile Tayvan hakkında oldukça fazla konuştuk. Tayvan konusunda karşı karşıya gelip savaşmak istemiyoruz. Bu konuda bir çatışma olduğunu da düşünmüyorum. Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim. Tayvan'a silah satışı için onay vermedim. Bunu yapabilirim, yapmaya da bilirim.
0: İran cephesinden de açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile savaş konusunda diplomasiye tekrar şans vermek istediklerini söyledi ama bütün bunları söylerken de Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediklerini ki çok haklı net bir şekilde bir kez daha vurguladı.
1: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz. İran'a karşı askeri bir çözüm yok. Bizi birçok kez sınadılar. Ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz. Müzakerelerle ilgileniyoruz. Ancak yalnızca karşı taraf ciddiyse. İran savaşa geri dönmeye de diplomatik çözümlere de hazır. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalı. Hürmüz Boğazı'ndaki durum şu anda çok karmaşık ve gemilerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi biraz önce aktardık. Donald Trump Çin ziyaretini bitirdi. Artık ülkesine dönüyor. Çin bu sefer Putin'i ağırlayacak ki en önemli müttefiki. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin hemen ardından Kremlin sözcüsünün yaptığı açıklamada Putin'in orada olacak olması, Çin'i ziyaret edecek olması oldukça da manidar. Zira biraz önce de belirttiğim gibi iki ülke de birbirleriyle en önemli müttefik ülkeler olarak öne çıkıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini ve ziyaret hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Fakat tarihine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi. Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping en son geçen sene Eylül ayında Çin'in başkenti Pekin'le bir araya gelmişlerdi. Ve Rusya-Ukrayna hattındaki savaş 3 günlük geçici bir ateşkesi ilan edilmişti biliyorsunuz. Önce Rusya bu ateşkesi duyurdu. Sonrasında Kiev de bu ateşkese ayak uydurdu. Fakat ateşkes biter bitmez Rusya Kiev'i vurmaya başladı. Son yapılan saldırıda 56 füze atıldı Kiev'e.
2: Füzeler ateşlendi, kamikaze dronlar havalandı. Birbiri ardına yaşanan patlamalar geceyi böyle aydınlattı. Ukrayna'da 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesiyle çatışmalar tüm hızıyla yeniden başladı. Kiev'i son haftaların en şiddetli saldırısıyla hedef alan Rus ordusu, Ukrayna başkentine füze ve drone yağdırdı.
3: Bu saldırı daha önce hiç hissetmediğimiz bir korkuydu. Hayatımızın en korkunç gecesiydi. Daha doğrusu tüm savaşın en korkunç gecesiydi. Hepimiz burada öleceğimizi düşündük.
2: Ukrayna istihbaratı büyük kısmı havada engellenen saldırıda en az 56 füze ve 675 kamikaze drone'un kullanıldığını açıkladı. 20'den fazla noktada patlamalar yaşandığı bildirilirken en büyük hasarı ise Rus füzesinin isabet ettiği bir apartmanı aldı. Vurulan 9 katlı apartman yerle bir oldu.
4: Ön verilere göre Kiev'deki binaya KH-101 füzesi isabet etti. Bu füze yılın ikinci çeyreğinde üretildi. Bu da Rusya'nın küresel yaptırımları aşarak füze üretimi için gerekli bileşenleri ithal etmeye devam ettiği anlamına geliyor.

0: En kazda dönen binada can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken arama kurtarma çalışmaları gün boyunca devam etti. Bazı siviller yaralı olarak kurtarılsa da çok sayıda apartman sakininden hala haber alınamıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmalar hızlandı. Hem sahada hem de yasada süreç ilerliyor. PKK'nın elindeki silahların envanterinin çıkarıldığı belirtildi. Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sayısı tespit edilmeye çalışılıyor. Yasa içinde Haziran ayı işaret ediliyor.
2: Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir. Sorunun devamından çıkar sağlayanların ürettiği algıların hiçbiri bunu değiştirmeyecektir. İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
3: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
4: Hem yasa hem de saha çalışmaları hızlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde bayram sonrasında önemli adımlar atılacak. Başta MİT olmak üzere güvenlik mekanizmaları sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. PKK'nın elindeki ağır silahların envanterini çıkarıyor. Bu çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor. Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sayısı da bir taraftan tespit edilmeye çalışılıyor. Kandil'le yapılan görüşmeler çerçevesinde sayının 10 binin üzerinde olacağı ifade ediliyor. Dönüşlerin ve yargılamaların ne şekilde olacağı üzerinde de çalışma yürütülüyor. Silah bırakıp dönen örgüt mensuplarının yargılamalar sırasında nerede tutulacağı konusunda alternatifler değerlendiriliyor. Bir taraftan da yasaya odaklanılmış durumda. Bayram sonrası bu konuda hızlı adımların atılacağı, Haziran ayında çerçeve yasanın diğer partilere sunulma aşamasına geleceği ifade ediliyor. Yasada süreci yönetecek bir mekanizma olacağı söyleniyor. Mekanizmanın adının da Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu olması bekleniyor. Bu kurul süreç içinde atılması gereken adımları takip edecek. Takvimlendirilmiş adımların yerine getirilip getirilmediğini tespit ederek bunu raporlayacak.
1: İstanbul'da güven timleri kalabalık noktalarda görev başındaydı. Ekipler iki cep telefonu hırsızıyla piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı. Sahte altınların üretildiği belirlenen atölye de ortaya çıkartıldı.
4: İstanbul polisi suça ve suçluya göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü güven timleri Fatih ve Beyoğlu'nun en işlek noktalarını mercek altına aldı. Timler Fatih Rüstempaşa Mahallesi'nde kalabalığın arasında şüpheli gördükleri bir kişiyi izlemeye başladı. Şüpheli bir kişinin sırt çantasından cep telefonunu çalarken suçüstü yakalandı. Benzer bir hareketlilik de İstiklal Caddesi'ndeydi. Mağazadan hızla çıkan kadını durduran güven timleri üzerinde başkasına ait bir cep telefonu buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde şüpheli kadının alışveriş yapan bir kadının dalgınlığından faydalanarak telefonunu el çabukluğuyla çaldığı anlar net olarak görüldü. Her iki hırsızlık şüphelisi de sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı. Güven timlerinin bir diğer operasyonu da dolandırıcılaraydı. Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bir kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis sahte altınların üretildiği atölyeye operasyon düzenledi. Atölyedeki aramalarda çok sayıda sahte altınla imalatta kullanılan bakır materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Bu yıl uygulamaya alınan sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında onlarca yıldır süren ve yüzlerce tarafı bulunan

0: Bulunan 4 kadastro davası ilk kez karara bağlandı. Son olarak 73 yıl süren davanın karara bağlandığı yeni sistemle birlikte boşanma ve ev sahibi kiracı davalarının da daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.
1: Özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa süreye sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıdaki gecikmelerin sistematik şekilde sona erdirileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından kronikleşmiş kadastro dosyaları öncelikli olarak ele alındı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2026'da hayata geçirilen sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında senelerdir süren 4 dosya daha çözüldü. Elbistan Kadastro Mahkemesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 20 Haziran 1953'te açılan 325 tarafı ve 26 parsele ilişkin davada ilk defa hüküm kuruldu. 19 Şubat 1968 tarihinde başlayan 431 tarafı ilgilendiren 26 parsele ilişkin dosyada 58 yıl sonra sonuca bağlandı. 487 taraf ve 32 parsele dair dava dosyasında 68 yıl sonra karar verildi. Yine 9 Haziran 1983'ten beri süren 432 taraflı 100 parsele ilişkin dosyada hüküm tesis edildi.
3: Ortalama olarak bir boşanma davası, elimizde tabii istatistikler de var, 1300 gün sürüyor. Yani boşanma konusunda çok önemli bir değişiklikler yapacağız. Evlilik birliğinin artık devam etmeyeceğine kanaat getirirse otomatik olarak boşanma kararı verecek.
2: Sıfır gecikmeli yargı modeliyle boşanma ve kira davalarının da hızlandırılması hedefleniyor. Bütün adliyelerde yargısal verimlilik büroları kurulacak. Böylelikle gecikmelerden başsavcılar sorumlu tutulacak. Bu bürolar aracılığıyla geciken her davanın neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemlerle hızlandırılabileceği takip edilecek. Süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarıyla davaların sürümcemede kalmasının önüne geçilecek.
3: Hakimlerimize, özellikle aile hakimlerimize takdir yetkisi tanıyacağız.
2: Ayrıca yeni kurulacak Alo Adalet hattıyla birlikte vatandaş geciken davalarını bildirebilecek, dosyası hakkında bilgi alabilecek. Bu hattın önümüzdeki aylarda tamamen devreye girmesi planlanıyor.
0: Ankara'da bir otomobildeki iki kişi servis şoförünün kendilerine küfrettiğini iddia ediyorlar. Servisin önünü kesiyorlar, araçtan iniyorlar ve servis şoförünü darp etmeye yelteniyorlar. Ve hatta öyle ki servis şoförünü aşağı indiriyorlar, onu da orada dövmeye çalışıyorlar. O anlar cep telefonu kamerasına yansıyor.
4: Bırakmıyoruz abicim, bırakmıyoruz.
5: Evet. Bırakmıyoruz.
2: Servis sürücüsüne tehditler yağdırıp darp etmeye çalıştılar. Görüntüler Ankara'dan.
5: Sopayı bırak.
2: Olay Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobildeki iki kişi yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları ve kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti.
5: Sopa mı verin?
6: Kapatmayın.
5: Sopayı mı?
6: Acil polis.
2: Servis sürücüsünü araçtan indirerek darp etmeye çalışan şahıslara müdahale eden diğer vatandaşlar olayın büyümesine engel oldu.
6: Kendi küfür etti ya.
5: Ya bekle bekle abi.
7: Hayır abi.
5: Bekle.
6: Polis geliyor polis.
8: 69 abi 580.
2: Korku dolu o anlarsa minibüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
5: Abi bırak.
0: Kapalı Çarşı'daki kaçak pırlanta soruşturmasına ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 349 milyon liralık pırlanta ele geçirildi.
2: Milyonlarca liralık kaçak pırlantayı piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı. Polis adım adım iz sürdü. Eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakaladı. Kaçak pırlanta soruşturmasının ilk ayağı geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Kapalı Çarşı'da yapılmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda organize şekilde büyük vurgun yapan yeni şebekenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'da belirledikleri adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. İkinci dalga operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri tam 349 milyon liralık pırlanta ile geçirildi.
0: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberine getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

0: Antalya-Isparta karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı yönden gelen mermer blok yüklü tırla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Ali Çapraz da 57 yaşındaki eşi Sevda Çapraz hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören Sevda Çapraz'ın eşiyle beraber doktor kontrolünden döndükleri öğrenildi. Batman'da Muhammed Çelik'in kullandığı motosiklet bir yayaya çarptı. İkisi de ağır yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Muhammed Çelik ve kimliği öğrenilemeyen 25 yaşlarındaki yaya hayatını kaybetti. Bir kaza haberi de Kütahya'dan geldi. Balıkesir-Kütahya seferini yapan yolcu treni Demircören köyü yakınlarındaki Hemzemin geçitten geçen Hüseyin Çömez idaresindeki kamyonete çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Çömez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Aksaray'da ise tarım işçilerini taşıyan minibüs Mehmet Çelik'in kullandığı tırla çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil tramvay yoluna savruldu. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Samsun ve Aydın'daki trafik kazalarında da biri ağır 3 kişi yaralandı.
1: Efendim, Antalya iki mevsimi aynı anda yaşıyor. Bu gördüğünüz görüntüler, karla kaplı yollar Antalya'da kayda geçti. Antalya'da 2500 rakımlı Göktepe yaylasındaki ulaşım artık neredeyse durma noktasına geldi. Gördüğünüz üzere burası artık karla kaplı bir yer. Kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açılmaya çalışılıyor. Akseki'deki 2500 rakımlı Göktepe yaylasıyla Manavgat'ın bazı mahallelerine ait yayla yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandığı için ekiplerin çalışması iş makinesiyle olağanca hızıyla devam ediyor. Şimdi bir taraftan Antalya'da böyle karlı yollar, kar manzaraları varken bir taraftan da Antalya yaza hazırlanıyor sevgili seyirciler. Artık baharın son günlerindeyiz. İşte gördüğünüz üzere Antalya'da meşhur plajlardaki hazırlıklar da yaz için ve turistler için hazırlandı. Bir tarafta yaz, bir tarafta ise kar kış, Antalya'da görünen tablo. Efendim, Galatasaray'da bugün kutlama günü. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk için Galatasaray bugün kutlama yapacak. Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Gidelim kendisine, kutlamanın detaylarını dinleyeceğiz. Ahmet.
2: Sumu çözsene ya bir tane.
3: Galatasaray'ın şampiyonluk turundayız ve an itibariyle Galatasaray Lisesi'nden başlayan o yolculuk şu an Büyükdere Caddesi'ne kadar gelmiş durumda. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin o görüntüleri aktaracak sizlere. Hemen arkamızda Galatasaray takımı oyuncularının yer aldığı otobüs var ve işte o otobüsün üstünde oyuncular eğleniyorlar. Tabii yaklaşık 2 saat, hatta 2 saate geçkin bir süre oldu ve bu 2,5 saatlik süre zarfında, yaklaşık 2,5 saatlik süre zarfı boyunca oyuncular taraftarların doyumsuz sevgileriyle karşı karşıya kaldılar ve hep birlikte eğlendiler. Bir yandan İstanbul'un bugün güzel havasıyla birlikte Galatasaraylı oyuncular şampiyonluk havasına girmiş durumdalar ve o Galatasaraylı oyuncular saatler 19.05'i gösterdiğinde statta olacaklar. Ali Sami Yen Rams Park spor kompleksinde olacaklar ve orada kutlamalara devam edecekler. Oradaki kutlamalarda çok sayıda farklı çeşitli konserlerin olacağını biliyoruz. Bunun yanı sıra yine bütün oyuncular tek tek çağrılacak, edilecek ve çağrılmasının ardından oyuncularla birlikte taraftarlar bir kez daha bir bütün hale gelecek. Elbette bu şampiyonluğun önemi çok daha büyük çünkü dördüncü şampiyonluğu kazandı Galatasaray. Bu yıl da ipi göğüsledi ve kendisine ait olan o rekora ortak olmuş oldu. Tabii ki taraftarlar özellikle Mecidiyeköy bölgesinde ve Taksim İstiklal bölgesinde takıma oldukça yoğun bir destek gösterdiler. Şu anda da yine Galatasaray takımı oyuncularına çok yoğun bir destek var. Levent bölgesindeyiz, Büyükdere Caddesi'ndeyiz.

0: Artık bundan sonra yavaş yavaş stada doğru ilerleyeceğiz. Statta da çok ciddi bir kalabalığı bu takım taraftarını beklediğini biliyoruz diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Ahmet, görüntüler çok güzel. Yani sen de zor konuşmakta zorlanıyorsun ama eğer görüntüleri vermeye devam edebilirsiniz, biz izlemek isteriz. Mehmet'in görüntüleriyle biraz daha bize anlatırsan akşam neler yaşanıyor filan. Görüntüler de çok güzel çünkü şampiyonluk turu için herkes arabanın üzerinde. Bir daha görebiliyor muyuz? Mehmet zorlanıyor herhalde şampiyon aracından görüntü vermek tabii, çünkü hareket halindesiniz, güvenliğinizi de sağlamanız lazım, onu da düşünüyoruz ama mümkünse görmek isteriz.
0: Tabii hemen sizlere gösterelim. Şimdi hem takım taraftarlarını hem de aynı zamanda yine takım otobüsünü sizlere aktaracağız, göstereceğiz. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin sizlere o görüntüleri aktarıyor. Şunu belirtelim. Galatasaray Lisesi'nden buraya kadar otobüsle beraber gelen çok sayıda taraftar olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanı sıra stat çevresinde de çok ciddi bir kalabalığın şu an Galatasaray takımını beklediğini biliyoruz. Yol boyunca çok sayıda kişinin gerekse kornalarla, gerekse binalarda, askılarla, telefonlarla bu kutlamayı, bu şampiyonluk kutlamasına şahitlik ettiğini ve burada yine o kutlamalara ortak olduğunu söylemek mümkün. Taraftarlar yolun dört bir yanında, yolun karşı şeridinden gelen taraftarlar korna basarak ve yine telefonlarıyla hatıra biriktirerek, diğer taraftan da yine otobüsle beraber ilerleyenler de oyuncularla konuşarak, oyuncularla aslında bu şampiyonluğu kutlayarak, marşlar okuyarak ve sloganlar atarak yola devam ediyor. Şu an itibariyle bahsettik, Büyükdere Caddesi üzerindeyiz ve bu kutlamalar oldukça yoğun bir biçimde bu noktaya kadar geldi. Ve bu kutlamalar aslında akşam için bir fragman diyebiliriz. Öyle ki akşam statta Ali Sami Yen Ramspark Spor Kompleksi'nde oldukça önemli bir kutlama gerçekleşecek Galatasaray için. Daha doğrusu Türkiye tarihi için, Türk futbol tarihi için oldukça önemli bir şampiyonluk bu. Galatasaray'ın hanesini yazdırdığı 26. şampiyonluk. Ancak üst üste 4. şampiyonluğunu elde etti Galatasaray ve Türkiye tarihinde bunu ilk elde eden takım Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray takımıydı 1996-2000 yılları arasında. Ve işte aynı başarıyı tekrar elde eden bir Türk takımı tekrar Galatasaray oldu. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etmiş oldu ve 26. şampiyonluğuna 2026 yılında erişti Galatasaray. 23, 24, 25 ve 26. şampiyonluk Galatasaray oyuncuları tarafından ve taraftarlar tarafından kutlanıyor. Mauro Icardi hemen yine otobüsün en sağında ilk andan bu yana o bütün kutlamaların göbeğinde kendisi vardı. Tabii ki artık 2,5 saatlik bir kutlamanın ardından kendilerinin de bazılarının en azından otobüs için bir kısmının yorulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ve hemen şu an buraya bakın. İşte görmüş olduğunuz gibi oyuncular şu an hemen yanı başımızdan ilerliyor. Gabriel Sara, Leroy Sané, yine Renato Niega, Wilfred Tsingo, Kaan Ayhan, İsmail Yakup, yine evet. Noah Lang'ı görebiliyorum hemen arka tarafta. Kaan Ayhan da burada. İsmail Yakup gözlükleriyle birlikte peki karşımızda. Şu an eğlenmeye devam ediyorlar.
1: Ahmet, teşekkürler. Güzel görüntüler. Galatasaray şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Elbette ki oradaki kutlamaları da ekranlarınıza getireceğimizi belirtelim. Efendim çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızda olacağız.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de.
4: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin ilk yükleme

0: bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik para...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa Avant

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Hanci Kredi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Gördüklerinizi ve duyduklarınızı unutun. Ata Yıldız güvencesiyle yükselen Motto Yaşam konutlarında gelin sizi de 3 artı 1 daire sahibi yapalım. Ayda sadece 47 bin TL taksitle hemen yerinizi alın. Detaylı bilgi için 0312-995-0995.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.

0: Göze varan vergi avantajı sağlayın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Canlı yayın.
10: Arabada susturucu yokmuş. Ben de bunu yeni öğrendim.
11: Önce böyle dedi, sonra ceza kesilince fikrini değiştirdi.
10: Abi yalan olmasın, biliyordum. 2 ay önce aldım. Yani muayeneden böyle geçti, ben de yani içermede bir sıkıntı olmaz diye şey yaptım.
11: Egzoz sistemindeki susturucuları kapattıran sürücü Kadıköy sahil yolundaki denetimde polisin radarına takıldı. Araç durduruldu. Sürücü uzun süre polise bilmiyordum diyerek dil döktü. Ancak cezadan kaçamadı.
12: Her arabada susturucu olur, tamam mı? Senin arabanda hiç yok.
10: Bir daha yapar mısınız? Vallahi bakacağım ya.
11: Sürücüye 16 bin lira para cezası kesildi. Aracı ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. Genç sürücü aracın önünde son bir kez elinde cezasıyla fotoğraf çektirdi.
10: Araba bir ay yok ve ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Vallahi el arabası süreceğiz abi.
11: Yine aynı denetimde bu kez polis drone'unun kamerasına bir araç takıldı. Sürücü sunroof'tan, yani aracın tavanındaki camdan çıkarak dans etti. Polis aracı hemen durdurdu. Herkesin canını tehlikeye atan kadın sürücüye para cezası kesildi.
13: 2500 lira ceza işlemi uygulandı. Bir ay içinde ödesen %25 indirim olur. Tamam.
14: TEM'i kilitleyen kaza efendim. Esenyurt mevkiinde akaryakıt tankeri tır ve çekicinin çarpışması sonucu ortaya bu tablo çıkıyor. Yakıt da yola savrulunca, dökülünce uzun süre trafik kapandı ve çok uzun kuyruklar oluştu trafikte. Ekiplerin yaptığı çalışmalardan sonra nihayet trafik açılabildi.
15: Akaryakıt tankeri tır ve çekici çarpıştı, korku dolu anlar yaşandı. Kaza TEM otoyolu Esenyurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Tanker şoförü yaralandı, yola dökülen yakıtsa paniğe neden oldu. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle metrelerce uzanan araç kuyruğu da oluştu. Şoför hastaneye kaldırılırken ekipler risk oluşturmaması için yolda kumlama çalışması yaptı.
14: Görüntü korku filmi gibi efendim, yolunuza ilerliyorsunuz, bakın bir anda karşı şeritten bir araç refüjü aşıyor ve üzerinizden takla atarak yola ilerliyor. Arka kamerası var aracın, bir de arka kamerasında da aracın bakın yola fırladığı anlar işte böyle kayda geçiyor.
15: Refüje çarpan otomobil karşı şeride fırladı. Bir aracın üzerinden geçti. İstanbul Maltepe'de faciadan kıl payı dönüldü. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra savrularak karşı şeride fırladı. O sırada yoldaki bir aracın üzerinden geçip yere çakıldı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
14: Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik açılan yolsuzluk ve rüşvet davasında karar açıklandı. Görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi. Dava Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hazırlanan iddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı öne sürülmüştü. Eskişehir'de Mihail Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e sosyal medya üzerinden giyiminden dolayı hakaret edilmişti. Konuyu yargıya taşınmıştı. Davada karar çıktı. Sanığa kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davada tutuksuz sanık duruşmaya uzaktan erişimle katıldı. Mahkeme sanığı kamu görevlisine alenen hakaret suçundan önce 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Takdir indirimi uygulanmasının ardından ceza 7 ay 15 güne düşürüldü. Sanığın daha önceki suç kayıtları nedeniyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Başkan Güneş'in avukatları hakaretin yalnızca belediye başkanına değil, dini inançlarına göre giyinen kadınlara yönelik olduğunu ifade etti. Öte yandan hakarete maruz kalan Eskişehir Mihail Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ilk destek Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Güneş Erdoğan'ın davetiyle AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısına katılmıştı. Diyarbakır'da Narin Gülen cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Kararın bozulması talebiyle dosya Yargıtay'a taşındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Gülen cinayetinde Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapse çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
15: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye Dönük Zirvesi'nde konuştu. Afrika'da giderek daha rekabetçi bir ortam oluştuğunu belirterek Türkiye'nin pazara girmesiyle Fransa'nın bölgedeki eski etkisinin zayıfladığını ifade etti. Macron, Fransa'nın kıtada artık eşit ortaklık ve ortak yatırım anlayışıyla hareket etmek istediğini söyledi. İnsansız hava aracı Anka, Orta Asya'ya açılıyor. TUSAŞ'la Kazakistan Engineering şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptıyla Anka, Kazakistan'da ortak üretilecek. Bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında işbirliği gerçekleştirilecek. Böylece Kazakistan, Anka'nın Türkiye dışındaki ilk üretimcisi haline geldi. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ihracat ve uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında son dönemde insansız hava araçları alanında yürüttüğü girişimler dikkat çekerken, söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda tespit edildi. Odada yapılan aramalarda 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Vatandaşlar tatil ve memleket yolculukları için otomobil almaya yöneldi. Uzmanlar piyasadaki hareketliliğin bayram sonrası yaz tatilinin gelmesiyle daha da artabileceğini söylüyor.
14: Efendim yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türk devletleri arasında ortak yapay zeka ve teknolojik çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Siber güvenliğin çağımız için kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, dijital dönüşümle Türk dilinin kullanılmasının önemini de vurguladı.
7: Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız.
15: dijital birlik çağrısı yaptı, Türk dilinin önemine değindi.
7: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
15: Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Burada düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Türkistan Kongre Merkezi'nde Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler zirve öncesinde birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra yapay zeka ve dijital kalkınma başlıklı zirveye geçildi.
7: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız.
15: Erdoğan, dijitalleşme sürecinde Türk dilinin kullanılmasının önemine de dikkati çekti.
7: Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
15: Türk dünyası olarak küresel krizlere birlikte göğüs gerilmesi gerektiğini de ifade etti Başkan Erdoğan.
7: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
15: Siber güvenliğin hayati olduğunun da altını çizdi.
7: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
15: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine gözlemci üye olarak katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Başkan Erdoğan teşkilatta KKTC'nin temsilinin önemini de vurguladı.
7: Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek

0: sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Başkan Erdoğan daha sonra liderlerle birlikte kültürel bir gezi gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti, dua etti. Türk dünyasına ait eserleri inceledi, Kazakistanlı rehberlerden bilgi aldı.
2: Dünyada bin bir türlü dert varken sen nereden çıktın dedirecek bir haber sıradaki haber. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas'tan bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı Türkiye sınırında yer alan Meriç Nehri kıyısına gitti. Türkiye'nin hazırladığı Mavi Vatan Yasası tasarısına atıfta yaptı ve Cumhurbaşkanı provokatif açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
1: Mavi Vatan Yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasoulas Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
3: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
1: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan Yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
3: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
1: Meriç tümenini de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
3: Geçmişte fethedilen bu sınırlar, bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
1: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
2: Bilirsiniz Fransa Afrika'da çok güçlüdür. Çünkü bir zamanlar Afrika'daki pek çok ülkenin sömürgeci ülkesiydi Fransa. Ve pek çok ülkede hatta hala Fransızcayı ana dil olarak kullanıyorlar. Ama Türklerin oradaki Afrika'daki kazan kazan formülüyle yaptığı yatırımlar neticesinde işler değişmişe benziyor. Bunu Emmanuel Macron da söylüyor. En son Fransa Cumhurbaşkanı Afrika'daydı. Şöyle bir itirafta bulunuyor. Diyor ki Türkler geldi, bize her kapı açılır, devri bitti diyor.
1: Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
3: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
1: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
3: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
1: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan görev unsurları güvenlik için bölgede. Yani Türkiye'nin hamlelerinde her iki tarafta kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Afrika'daki değişen bu durumu itiraf etti. Paris 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor dedi.
3: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'den ülkesine dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İran savaşı ve Tayvan gerilimi vardı. Trump'tan kısa bir süre önce ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi kameralar karşısındaydı. Amerika'ya güvenmiyoruz ancak diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz dedi.
1: Bu Bir yanda Trump, İran savaşı hakkında övündü.
4: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik.
1: Diğer yanda Arakçı, ABD ile tıkanan müzakerelerle ilgili demeç verdi.
5: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz.
1: Washington-Tahran hattında görüşmeler tıkandı ancak müzakere umutları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyareti dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilere konuştu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping de İran konusunda mutabık olduklarını söyledi.
4: İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Çin devlet başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde.
1: Trump'tan binlerce kilometre ötede Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki BRICS toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi kameralar karşısına geçti. ABD'nin tehditleri bizi yıldıramaz dedi.
5: Bizi birçok kez sınadılar ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz.
1: Trump konuşmasında İran'ın nükleer zenginleştirme ile ilgili teklifine de değindi.
4: İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına karşı çıkmıyorum. Ancak bu gerçek bir taahhüt olmalı. Xi'den İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim.
1: İran Dışişleri Bakanı da diplomasiye yeşil ışık yaktı.
5: Müzakerelerle ilgileniyoruz ancak yalnızca karşı taraf ciddiyse. İran savaşa geri dönmeye de diplomatik çözümlere de hazır.
1: Tarafların değindiği bir diğer konuysa Hürmüz Boğazı'nın durumuydu. Arakçı Tahran'ın boğazdaki statüsünü ön plana çıkardı.
5: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalı. Orada durum şu an çok karmaşık ve gemilerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: İran'dan petrol alan Çinli şirketlere yaptırımları kaldırabileceğini söyleyen Trump, Hürmüz konusunda topu Çin'e attı.
4: Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'in İran'a baskı yapmasını istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim.
1: Trump'ın gündeminin bir diğer başlığı ise Tayvan konusuydu.
4: Tayvan konusunda karşı karşıya gelip savaşmak istemiyoruz. Bu konuda bir çatışma olduğunu da düşünmüyorum. Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim. Tayvan'a silah satış için onay vermedim. Bunu yapabilirim, yapmayabilirim.
2: Bu görüntüyü hatırlıyorsunuz. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Lamine Yamal, Barcelona'nın genç futbolcusu, eline Filistin bayrağı almıştı ve hiçbir şey söylememişti. Yani İsrail karşıtı bir şeyler söylemedi, başka bir slogan atmadı. Sadece Filistin bayrağını taşıdı. Ama suçlu, suçunu biliyor tabii. İsrail hemen bu görüntülerden sonra Lamine Yamal'a tepki gösteriyor. Bakanlar falan tepki gösteriyorlar. Nefreti körükledikleri falan söylüyorlar. Bu kadar böyle tabiri caizse mazur görün cümlemi, yüzsüzce açıklamalar yaptılar. Ama Lamine Yamal'a dünyanın pek çok yerinden destek var. İspanya Başbakanı'ndan çok güzel bir açıklama var. Diyor ki İspanya Başbakanı Sanchez, onunla gurur duymamız için bir neden daha var artık diyor.
6: Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı, İsrail'in hedefi oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'a destek peş peşe geldi. Barcelona La Liga şampiyonluğunu ilan etti. 11 Mayıs'ta kutlama düzenlendi. Kutlamalar sırasında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı açtı. Ancak Filistin bayrağı Tel Aviv'i rahatsız etti. Eli kanlı İsrail'in savunma bakanı Katz açıklama yaptı, Yamal'ı hedef aldı. Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti dedi. Barcelona kulübüne çağrıda bulundu. Bunların kulüpte yeri yok ifadesini kullandı. Ancak İsrail kulüpten beklediği yanıtı alamadı. Barcelona teknik direktörü Flick, bu onun kararı dedi.
4: Onunla konuştum. Onun kararı olduğunu söyledim. Yeterince büyük, 18 yaşında.
6: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den de Yamal'a destek geldi. İsrail'e tepki gösterdi Sanchez. Yamal'la gurur duymalıyız dedi.
4: Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler, ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamin yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.
6: Lamine Yamal da Filistin eleştirilerine yanıt verdi. The Athletic'e konuştu. Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem ifadesini kullandı. Yamal'ın Filistin'e destek mesajı Gazze'de de yankı buldu. Filistinli sanatçılar genç futbolcunun portresini Gazze'de yıkılmış bir binanın duvarına resmetti.
4: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya çekti.
2: Efendim, Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Olayca köyünde etkili olan hortum sonrası işte ortaya çıkan tablo bu. Bakın, köydeki bütün evlerin çatıları neredeyse tamamen düşmüş, yok olmuş, ortalıktan kayboluyor ve köy bir savaş alanına dönmüş halde.

0: ev evlilikten çıkmış, yok evlerimiz.
1: Birden ne oldu onu da anlayamadık. Bir saniyelik oldu.
2: Çorum'da hortum yıktı geçti.
3: Hortumun en çok etkilediği noktalardan bir tanesi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyacak köyü. Köydeki evlerin birçoğunda hasar meydana gelmiş durumda. Hatta 15-20 yıllık ağaç köklerini bile yerinden söküp hortum başka bahçelere doğru fırlatmış.
4: Koy yanıyor zannettim. Tepedeydim. Koşarak geliyordum. Bir de yolda beni de çevirdi. Olduğum yere yattım. Bütün taşlar, ağaçlar kafama. Bu koyu bir kara duman sardı. Bu çatıları ben iyice gördüm. Çatıları havanın koyun yüzüne götürdü. Al götürdü yukarıya doğru.
2: Savaş alanına dönen Oyaca köyüne ekipler sevk edildi.
0: Evde yok, ahırda yok, samanlıkta yok. Köyümüz mahvoldu. Ama devletimiz yanımızda. Allah devletimize deval vermedi.
3: İşte arkamda bir ev görüyorsunuz. Çatısı tamamen uçmuş. Yatak odasındaki dolaplar devrilmiş. Mutfak ise artık yerinde değil.
2: Hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı.
5: Dün saat 3.30-4 civarında annem telefon açtı. Köy gitti, ev gitti diye. Ne olduğunu da anlayamadık. Sonra son dakikada baktık, hortum vurmuş. Hı hı. Durum bu.
3: Hortumun etkisiyle ahırlar, evler hasar gördü. İşte iki katlı bir evdeki balkon demirleri hemen arka tarafımda yere savruldu. Kapı ise yerinden söküldü.
2: Havadan kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu, bazı binalarda ise ağır hasar oluştuğu görüldü.
6: Efendim 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan A400M ağır nakli uçakları Mavi Vatan'da icra edilen Efes 2026 tatbikatında görev alıyor. Uçakla senaryo gereği çıkarma yapılan birliklere malzeme taşındı.
2: Koca Yusuf Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük güç katıyor. A400M ağır nakliye uçakları uçan kale olarak nitelendiriliyor. Türkiye, Koca Yusuf ismi verilen uçakları 2014 yılında aldı. A400M uçakları başta askeri olmak üzere birçok görevde kritik rol oynuyor.
7: Kuvvetlerinin taktik ve stratejik hava ulaştırma gücünü önemli ölçüde artıran A400M Koca Yusuf uçaklarının ilki 2014 yılında envantere katıldı. Şu anda filo bünyesinde toplam 10 uçak aktif bir şekilde kullanılıyor.
2: Yaklaşık 44 metre uzunluğunda olan Koca Yusuf 37 ton ağırlık taşıyabiliyor. Uçakta zırhlı muharebe araçları, askeri helikopterler ve ağır lojistik araçlar rahatlıkla sevk edilebiliyor. A400M ağır nakliye uçakları Mavi Vatan'da icra edilen Efes

0: 2026 tatbikatında görev alıyor.
1: A400M uçağında toplam 4 adet turboprop motor bulunuyor. İşte o motorların şu anda son incelemeleri yapılıyor ve bu motorlar sayesinde A400M kıtalar arası mesafeye ulaşabiliyor.
2: Efes 2026 müşterek tatbikatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile görevimiz, senaryo gereği harekat bölgesine çıkarma yapmış olan birliklerimize ihtiyaç duydukları lojistik desteği sağlamak amacıyla havadan malzeme atma görevini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda uçuş öncesi hazırlıklarımızı tamamladık.
0: Tüm hazırlıklar tamamlandı ve uçak görev için pistten teker kesti.
1: Devasa iç hacmiyle hava indirme harekatlarında 116 tam teçhizatlı paraşütçüyü de uçakta rahatlıkla konuşlandırılabiliyor. Şu anda Doğan Bey Körfezi'ne doğru hareket halindeyiz. İşte yaklaşık 1300 kilo yük işte alana varıldığında yukarıdan paraşütle atılacak. Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında şu anda A400M uçağındayız. Tabi uçakta çıkarma yapan birliklerin harekat kabiliyetlerini sürdürebilmeleri için önemli olan askeri malzemeler var. Ve yaklaşık 1300 kilogram ağırlığındaki malzemenin tatbikat sahasına ulaştırılabilmesi için şu anda uçak gerekli mesafeye iniyor ve hareket halinde. İşte bu kilitli raylı sistem aracılığıyla işte o 1300 kilo askeri malzeme buradan atılacak ve paraşüt yardımıyla da belirlenen bölgeye tam isabetle indirilecek. 1300 kilo ağırlığındaki askeri malzeme şu anda uçaktan atıldı ve indirileceği yerde buradaki uçaktaki sistemler vasıtasıyla 6-100 metre mesafeye indirilecek.
0: Askeri malzeme senaryo gereği çıkarma yapan birliklere ulaştırıldı ve böylece görev başarıyla tamamlandı.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında imzalanan 13 anlaşmadan biri de savunma sanayi alanında oldu. Yerli ve milli insansız hava aracı Ankara'nın Kazakistan'da üretimi ve bakımı için iki ülke arasında ortak girişim kurulması kararlaştırıldı.
0: Ankaz sınırları aşıyor. Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor.
4: 13. anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Cumhuriyeti adına 406 numaralı uçak tamir fabrikası Anonim Şirketi Başkanı Nurlan Kocaev, Anka insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşmayı teati edeceklerdir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayi alanında oldu. İki ülke arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.
5: Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük.
0: Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da Anka platformuna yönelik üretim ve bakım merkezinin kurulması bekleniyor. Söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayi ile Türk devletleri arasındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandıracağı düşünülüyor. Anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye ile Kazakistan arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekti. Köklü dostluk bağlarına sahip iki ülke arasındaki işbirliği mekanizmaları, stratejik ilişkilerimizin güçlenmesine, kurumsal temaslarımızın derinleşmesine ve ortak kabiliyetlerimizin gelişmesine katkı sunmaktadır, dedi.
3: silah deyince aklımıza Amerika Birleşik Devletleri geliyor malum. Hemen

0: Her evde neredeyse hafif silahlar da var ve silah sanayi sektörü inanılmaz gelişmiş durumda. Ama buna rağmen Türkiye'den bir firma sarsılmaz SAR-109T modeliyle, şu gördüğünüz hafif makine tüfekle Amerika'ya efendim ihraç ediyor. Amerika'da, Florida'da Miami polisi artık bu silahları kullanacak.
1: SAR-109T yerli ve milli üretim hafif makineli silahlar kategorisinde ABD polisi envanterine giren ilk silah oldu. Sarsılmaz'ın SAR-109T modeli ABD'nin Florida'daki Doral Miami Dade Polis Departmanı envanterine girerek bir Türk hafif makineli silahının ilk kez bir ABD polisince kullanılmasını sağladı. Şirket bu adımla dünyanın en rekabetçi güvenlik ve savunma pazarlarından biri kabul edilen ABD'de önemli bir eşiği geride bıraktı. SAR-109T 9 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak tasarlandı. Sistem, operasyonel kullanım, eğitim ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere polis teşkilatının envanterine dahil edildi. SAR-109T'ye ek olarak departman SAR-9 SOCAM Compact, SAR-9 Full Size ve SAR-9 Geniş Frontline serisini de test etmeye başladı. SAR-9 ailesinin üzerine inşa edilen Frontline serisi, tritium gece nişangahları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve arttırılmış şarjör kapasitesi gibi özelliklerle kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirildi. Yerli savunma sanayinin geliştirdiği hafif makineli silah sahip olduğu teknik özelliklerle öne çıkıyor. Silahın ağırlığı şarjörsüz 2,4 kilogram. Toplam uzunluğu 705 mm, namlu uzunluğu SE 220 mm. 9x19 mm kalibre mühimmat kullanan silahın dolu şarjör ağırlığı 584 gram. Dakikada 900 ila 1000 mermi atış hızına ulaşabilen sistem, saniyede 396 metre mermi çıkış hızına sahip. 10, 20 ve 30'luk şarjör seçenekleriyle kullanılan silah, kompakt yapısı ve yüksek atış performansıyla dikkat çekiyor.
0: Efendim, Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik bir operasyon vardı. Bugün haklarına gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 25'e yakalandı. Fakat bu operasyonda rüşvet diğerlerinden daha çok bambaşka bir şey konuşuluyor. Bu gördüğünüz oda. Bu oda efendim özel kalem müdürünün malikane gibi evinin bahçesinde gömülü bir oda. Ve bu odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği yapan cihazlar ele geçirildi.

0: Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gizli kripto odası deşifre oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. 33'ü belediye personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi.
1: İddialar hakkında bir şey söyleyecek misiniz?
0: Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasa dışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan özel kalem müdürünün ikametine ait bahçenin altına gömülü halde bir oda tespit edildi. Odada yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ve belediyede muhtarlık işleri müdür vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden birinin de operasyon sırasında özel kalem müdürüyle aynı evde olduğu belirlendi.
2: CHP her fırsatta sadece bizim belediyelere operasyon yapılıyor diyerek algı oluşturuyor. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın verileri gerçeği net bir biçimde ortaya koyuyor. Yolsuzluk ve rüşvetin üzerine siyaset ayrımı gözetmeden giden Adalet Bakanlığı CHP'nin algı operasyonunu boşa çıkardı.

0: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
1: Sadece CHP'ye operasyon yapılıyor diyorlar. Israrla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çetelerini görmezden geliyorlar.
2: Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya her gün yolsuzluk iddialarının üstünü örtmeye ya da savunmaya çalışan bir parti haline geldi.
1: Türkiye'de yolsuzluğa ve rüşvete bulaşan kim varsa hesabı tek tek soruluyor. Hiçbir siyasi kimlik, makam ve kişilere ayrıcalık sağlanmıyor. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta algı oluşturarak operasyonların sadece CHP'ye yapıldığını iddia ediyor.
0: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
1: İçişleri Bakanlığı'nın verileri operasyonların sadece CHP'ye değil, siyasi ayrım olmaksızın tüm partilere yapıldığını net bir biçimde ortaya koyuyor. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden bu yana belediyelere yönelik 3309 araştırma ve inceleme yürütüldü. Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi. Soruşturma izni verilen belediyelerin dağılımına bakıldığında 677 belediye ile en çok soruşturma açılan parti AK Parti olarak öne çıkıyor. AK Parti'yi 371 belediye ile CHP takip ediyor. MHP 128 belediye, DEM Parti 18 belediye, İYİ Parti 9 belediye ile soruşturma açılan partiler arasında yer alırken diğer partilere mensup belediyelerle ilgili de 332 soruşturma izni verildi. CHP'nin algı operasyonu işte bu gerçek verilerle çürütülüyor. Suç ve suçlulara yönelik bu uygulama sadece CHP'ye özel değil. Milletin hakkını ve hukukunu hiçe sayan herkes için uygulanıyor.
0: Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
3: Kurban Bayramı'nın artık sayılı günler kaldı. Tatilinde 9 güne çıkmasıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler ikinci el araç piyasasında hareketliliğe neden oldu. Peki ikinci el araç almak isteyenler nelere dikkat etmeli? İşte cevap.
4: Yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle yaklaşık Türkiye'nin dörtte biri yer değiştiriyor.
5: Bayram geliyor. Sonuçta araba sahibi olmak lazım. İkinci el düşünüyorum. Yani uzun zamandır araba bakıyorum ama bütçeme yeten şu an için bu. İkinci ele bakıyorum.
1: Araba alma planları yapanlar yazın ve bayramın yaklaşmasıyla planını erkene çekti.
4: İnsanların araba ihtiyacı oluyor. Araba ihtiyacı olduğu zaman da bizim tabii ikinci el piyasası olsun, sıfır olsun daha hareketleniyor.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca vatandaş alışveriş telaşına düştü. İkinci el ve sıfır otomobillerde son durum nasıl? Peki vatandaşlar araç alırken hangi kurallara dikkat etmeliler?
4: Özellikle firmanın yetki belgesi var mı? Yani yetki belgesi olduğu zaman devletimizin belirlediği, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bazı hususlar var. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ekspertiz yaptırması gerekiyor. Aldığı yerin kurumsal olması, yani ayaküstü dediğimiz firmalardan almaması gerekiyor. Aldığı arabada işte hasar var mı? Kazası, boyası nedir? İşte airbaglerinde işlem var mı? Bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Vatandaş sıfır araca mı yoksa ikinci ele mi yöneliyor?
4: Bu tamamen bütçeyle alakalı aslında. Yani bütçeniz yani sıfıra yakınsa tabii sıfır da alınabilir ama ikinci ele yakınsa, yani arada fazla fiyat farkı yoksa tabii ki sıfırı tercih ediyorlar. Ama aradaki fiyat farkı ve bütçeniz ikinci ele el veriyorsa ikinci el almak daha mantıklı.
3: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit.

0: Kredi fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Kevin Warsh dönemine hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Kevin Warsh'un Fed Başkanlığını onayladı. Bu durum Fed'de son yılların en tartışmalı liderlik değişimlerinden biri olarak değerlendirilirken, kurumun siyasi bağımsızlığı açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Oylama sonucu kongredeki siyasi kutuplaşmanın yanı sıra demokratların Warsh'un ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hızlı şekilde düşürülmesi yönündeki taleplerine yakın durabileceğine ilişkin endişelerini de yansıttı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
16: Donuyoruz Yüksel abi.
15: Bu havada.
16: İnternette donuyoruz.
15: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
17: Fiber hızında hepedim, havada kanada çekerim.
18: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
19: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
17: Fiber hızında hepedim, havada kanada çekerim.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Türkcell gücünde 5G.
15: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Ziraat Kilo'da araç

0: Nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarına her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta gücü adında.
5: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İşaretlerinde bir karşılığı yok.
4: Dil, engel.
5: Bizim bu projedeki amacımız işitme engelli bireylerin dilini daha kolay öğrenmesini sağlayıp işiten ve işitme engelli bireyler arasındaki fırsat eşitliliğini sağlamak.
6: Bu projede işitme engelli bireylerin dilini daha kolay anlamasını sağlamaktı. Bu projeyle bir derece kazanmamız beni hem çok mutlu hissettiriyor hem de gururlu hissettiriyor.
7: İşitme engelli bireylerle işitenler arasındaki duvarlar yavaş yavaş kalkıyor. Başkent'te özel bir okulun öğrencileri büyük başarı elde etti. İşitme engelli bireylerin anlamakta zorlandığı deyimler sözlük haline getirildi.
8: Öğrencilerimin bu süreçteki gelişimleri benim için çok kıymetliydi. Bu başarı sadece bizim için dereceden ibaret değil. Biz Türkçe ile işaret dili arasında bir köprü kurma denemesi yaptık.
7: Günlük hayatta en çok kullanılan deyimler konuşan eller sözlüğünde işaret diline çevrildi. Bu proje sayesinde işitme engelliler günlük dili daha rahat anlayacak.
8: İşaret dilinin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda dilin aktif öğreniminde de kullanılabileceğini göstermiş olduk.
7: Proje, TÜBİTAK Ortaokulu Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Ankara Bölge Birincisi ve Türkiye Üçüncüsü oldu.
8: Projeye sahip çıkışları ve verdikleri emek takdire şayandı.
9: Bu projeyi sadece bir sözlük olarak görmeyip işitme engelli bireylerin deyimleri daha kolay anlamasını sağlayan bir proje olarak düşündüm. Ben projenin Türkiye üçüncüsü olduğunu öğrendiğimde mutluluk ve gurur hissettim.
7: Bu anlamlı projeyle birlikte engeller tek tek kalkacak, işitme engelliler kendilerini daha iyi ifade edecek.
4: Engel tanımaz.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Haber Radyo.
10: Akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. Galatasaray 26. şampiyonluğu kutluyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Gidelim Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair detayları, kutlamaya dair detayları dinleyeceğiz. Ahmet, dinleyelim seni.
11: Teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir şampiyonluk turunun ardından Galatasaray takımı Ali Samiyan Spor Kompleksi'ne vardı ve artık kutlamaların adresi burası. Hemen biraz çevreyi gösterelim. Artık kutlamaların başlamasıyla birlikte Ali Samiyan Spor Kompleksi'nin hemen dış tarafındaki yoğunluğun iyiden iyi azalmış olduğunu söylemek mümkün. Stat'tan çok coşkulu sesler, tezahüratlar geliyor bir yandan ve artık önümüzdeki saatlerde Ali Samiyan Spor Kompleksi'nden coşkulu tezahüratları duyacağız ve Galatasaray takımı bir yıllık o zorlu sezonun ardından bugün kupasına kavuşmuş olacak. Tabii ki sadece lig değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça zorlu bir mücadele vardı ve işte görmüş olduğunuz bu taraftarların desteği hiçbir zaman bitmedi. O taraftarların desteğiyle birlikte Galatasaray aslında sahaya taraftarların da ruhuyla çıkmasıyla beraber sezonu şampiyon olarak noktaladı. Öyle ki sezonda çok sayıda farklı kırılma anları vardı. Bu kırılma anlarından birisi de mutlaka Galatasaray'ın Samsunspor mağlubiyetinden hemen önceki Fenerbahçe ile olan maçıydı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ligin bir noktada kaderini belirleyen bir maç oldu ve Galatasaray ezeli rakibiyle olan mücadelesinde yine aynı bu statta gerçekleşen o maçta da galip gelmesinin ardından taraftarlar aslında şampiyonluk meşalelerini yakmaya başlamışlardı ve Antalya Spor karşısındaki 4-2'lik galibiyetle birlikte, matematiksel anlamda kesinleşen şampiyonluğuyla birlikte Galatasaray taraftarı kupasına kavuşmak için gün, an ve dakika sayıyordu ve artık o kupaya kavuşma vakti geldi. Galatasaray kendi stadında, ev sahibi olduğu bu statta, kendi mabedinde az sonra kupayı çekecek ve burada kupayı kaldıracak bütün takım beraber diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
10: Ahmet, teşekkürler aktardığın bilgilerden.

0: olayı. Efendim, Türkiye bir kez daha akran tarafından katledilen bir çocuğu konuşuyor. Bu defa kurban 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel. Ailenin isteği bir an önce caininin yakalanıp en yüksek cezayı alması ama Abdülbaki Demirel'in ailesi de yine daha önceki kurbanların ailesine olduğu gibi pek çok tehdit mesajları geldiği bilgisi paylaşılıyor.
1: Toplanmışlar. Bunlar sigara para istemişler. Bunlar da bizim oğlan da diyor ben sigara içmiyorum. Param da yok. Bir tane bıçak sallamışlar. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu canilik.
2: Bir çocuk daha 18'ini göremedi. Atlas Çağlayan cinayetinin üzerinden 4 ay geçmişti ki bu kez Büyükçekmece'den geldi kahreden haber. Akran zorbalığının son kurbanı Abdülbaki Demirel oldu.
3: Sese çıktım burada. Baktım bakkala çocuk sığmıştı. Yaralıydı. Yarasına tampon yaptık. Bilgin aşk tutmaya çalıştık. O anda zaten kendinden geçiyordu.
2: Sigara ve parası olmadığı için 17 kez bıçaklandı. Kasten canavarca hisle ve vahşice katledildi.
1: Bir arkadan vuruyor, bir önden vuruyor. 17 tane bıçak darbesiyle çocuk yıkılıyor. 16 sene ben bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum. Kör kuşuna gidiyor.
4: 17 tane bıçak darbesi ne demek ya? Bu vahşice bir katliam demek ya.
2: Cevdet Demirel evladının katillerinin hak ettikleri cezayı alması için adalet arıyor. Ancak tıpkı diğer aileler gibi o da tehdit edildi.
1: Telefonda bizi tehdit ettiler. Dışarıya çıkmasını istemiyoruz hocam. Dışarıya çıkmasını çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
2: 16 yaşındaki Abdülbaki 10 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte parktaydı. 16 ve 17 yaşındaki iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Demirel hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
4: Bugün benim kardeşim gitti, yarın başkasının kardeşi gidecek, başkasının çocuğu gidecek.
2: Katiller tutuklanarak cezaevine gönderilse de Demirel ailesi hak ettikleri cezayı almalarını istiyor.
4: En ağır ceza vermesin talep ediyoruz yani. Talep ediyoruz çünkü bizim canımızdan can gitti ya.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında da gözaltına alınanlar oldu.
5: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'nde ihalelere kurgusal bir düzenekle fesat karıştırıldığını belirledi. Soruşturma dosyasına göre aynı yöntemle 6 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldı.
6: 3 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
5: Bir diğer operasyon Üsküdar Belediyesi'neydi. İddiaya göre bazı inşaatlarda iskan ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılık gerekçesiyle müteahhitlerden ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildi. Taleplerin üst düzey yöneticilerin katıldığı görüşmelerle şekillendirildiği, usule aykırı yapılara onay verildiği tespit edildi. Savcılık, maddi menfaatin elden, şirket hesapları ve farklı para trafikleri üzerinden sağlandığını değerlendirdi. Düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.
0: Telekom ve internet faturalarını bahane ederek vatandaşları arayıp modem ücreti adı altında para toplayan şebeke çökertildi. Ankara merkezde 8 ilde düzenlenen eş zamanlı baskında 41 kişi yakalandı. Şüphelilerin 32 milyon lirayı aşkın haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
5: Kişisel verileri ele geçirip 0850'li numaralardan aradılar. Vatandaşı kandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiler. Düzenlenen operasyonla bir bir yakayı ele verdiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, modem dolandırıcılığı yöntemini kullanan suç örgütüne yönelik harekete geçti. Şüphelilerin adım adım izleri sürüldü. Yasa dışı panel sistemleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği, modem ücreti adı altında kandırıldıkları tespit edildi. Şebekenin toplam 32 milyon 168 bin lira civarında haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.

0: 8 ilde eş zamanlı yapılan baskında Ankara'da 38, Bursa, Elazığ, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Tekirdağ ve Trabzon'da çeşitli sayılarda olmak üzere toplam 46 şüpheli hedef alındı. Baskınlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli ise firar etti. Firariler için yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Dört yıldır aranan cinayet zanlısı jandarmanın drone destekli operasyonuyla yakalandı. Görüntülerin adresi Adana'nın Karataş ilçesi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında işlenen cinayetin failinin izini sürdü. Zanlının içinde bulunduğu araç drone takibi sonrası durduruldu. Firari zanlı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Tekirdağ'da iki tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki tır arasında sıkışan hafif ticari araç hurdaya döndü. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sürücü araçtan kurtarıldı ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Bu görüntüler de Tekirdağ'da kaydedildi. Seyir halindeki aracın ön kaputundan dumanlar yükselince sürücü yolun sağına park edip yardım istedi. Diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangının büyümesi engellendi. Olay yerine giden itfaiye alevleri tamamen söndürdü. Aracın büyük bir hasar almasının önüne geçilmiş oldu. Bursa Mudanya'da yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Dış cephe kaplaması yapıldığı sırada sepetli vinç büyük bir gürültüyle devrildi. İçinde bulunan işçilerse saç çatının üzerine düştü. Olayda yaralanan iki işçi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Havai fişek gösterisi sırasında gaz tankı patladı. Kutlama faciaya dönüştü. Görüntüler Meksika'dan. Kasaba meydanında yapılan bir kutlamada havai fişekler gaz tankını tutuşturdu. Şiddetli patlama yaşandı. Panik dolu anlar kameraya an be an yansıdı. Çok sayıda kişi yaralandı. ABD'nin Florida kıyıları açıklarında Bahama sularında özel bir uçak denize düştü. Pilotun yaptığı acil durum çağrısının ardından özel uçak radardan kayboldu. Olayın ardından zamana karşı yarış başlatıldı. Hem Bahama makamları hem de ABD sahil güvenlik geniş çaplı operasyon yürüttü. Koordineli müdahale olası bir faciayı önledi. Uçaktaki 11 kişinin tamamının kurtarılması bölgede büyük yankı uyandırdı. Hawaii'de bulunan Kilauea yanardağı bir kez daha patladı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan yanardağ bir yıl içerisinde 47. kez faaliyete geçmiş oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi püsküren lavların yaklaşık 200 metreye kadar ulaştığını açıkladı. Panik dolu anlar Hindistan'dan. Bir adam patlayıcıyla dolu kutuyu bagajına yüklerken yanlışlıkla düşürdü. Büyük patlama meydana geldi. Beyaz duman bulutu tüm sokağı kapladı. Adam ağır şekilde yaralandı. Üniforma giyerek reyonlarda dolaştı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Yapay zeka destekli robot Shoti, Almanya'da satış elemanı olarak işe başladı. İnsanlarla birlikte çalışacak şekilde programlanan bu robotun kişilik değiştirme özelliği de bulunuyor. Mağaza yetkinleri bu teknolojinin çalışanlara yardımcı olmak için kullanıldığını söyledi. Avustralya'da yüzmeye giden bir adam yanlışlıkla defileye karıştı. Gösteri devam ederken seyircilerin önünden geçip mankenlerin yanından yürüdü. Defileyi fark etmeyen adam sonra da sahile gidip denize girdi. Kimseyi rahatsız etmek

Efendim akşam ajansında yeni saate girerken başlıklarımıza bakacağız. Daha sonrasındaysa detaylandırıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da biliyorsunuz. Daha sonrasında kritik bir zirveye katıldı Kazakistan sonrasında. Önemli açıklamaları var. Özellikle de savunma sanayi konusundaki açıklamaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekici ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'le ziyaret gerçekleştirmişti. O Çin'den ayrıldı ve Çin sonrası Donald Trump sonrası Çin bir başka önemli kişiyi, lideri ağırlayacak. Putin efendim Trump sonrası Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Tarih henüz belli değil. Onun da detaylarına birazdan bakacağız. Ve Rojin Kabeş Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedene ulaşmıştı biliyorsunuz. Pek çok şüpheli durum var konu içerisinde. Rojin'in telefonunun kilidi bir türlü çözülemiyor. Rojin'in telefonu Çin'e gönderilecek üretici firmaya. Orada kilidi çözülmesi bekleniyor. Bütün bunlar gelişirken de baz istasyonu için bir ekibin Van'a geleceği bilgisi var. Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan temaslarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan temaslarında Astana'nın ardından Türk dünyası liderleriyle buluşmak için Türkistan'a geçti. Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde buluştu. Dünyaya birlik mesajlarının verildiği zirveye Başkan Erdoğan'ın uyarıları damga vurdu.

0: yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Türk dünyasına bu sözlerle seslendi. Küresel krizleri hatırlattı, birlik çağrısı yaptı.
0: Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarını Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak için gittiği Türkistan'da yaptı. Erdoğan, Astana'nın ardından geçtiği Türkistan'da kongre merkezine gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler arası ilk temas da zirve öncesi burada kuruldu. Samimi bir sohbette bir araya geldiler. Liderlerin programı kültürel geziyle başladı.
2: Aslı Topkapı Sarayı.
1: Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni de ziyaret ettiler. Liderler arasındaki samimi sohbet kameralara böyle yansırken el ele dünyaya birlik mesajları da verildi. Liderlerin rotası zirve toplantısı için tekrar kongre merkezi oldu. Önce aile fotoğrafı çekildi. Ardından yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen toplantıya geçildi. Bu yıl zirvede bir de ilk yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gözlemci üye statüsüyle davet edildi. Erdoğan konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilere de vurgu yaptı.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Ve enerjide orta koridorun önemi.
0: Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizin de gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
1: Erdoğan'ın zirve boyunca diplomasi trafiği de aralıksız devam etti. Liderlerle baş başa görüşmeler de yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'e yaptığı üst düzey ziyaretin ikinci ve son gününde bir kez daha Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Pekin'de bir araya geldi. İki lider eski İmparatorluk Sarayı'nın yüzlerce yıllık ağaçlarının bulunduğu yaz bahçesini gezdi. Burada beraber çay içtiler. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptığını ve İran konusunda anlaştıklarını söyledi.
4: Bu inanılmaz bir ziyaretti ve bence bundan çok çok iyi şeyler çıktı.
5: Dünyanın gözü Çin'deki tarihi Trump-Xi zirvesinin ikinci günündeydi. İkili bir kez daha buluştu. Bu kez görüşmenin adresi eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesi Chongnanhai'dı. Kritik buluşmanın son gününde Çin lider Xi, Trump'a sadece üst düzey liderlerin nadiren görme fırsatı bulduğu ve yüzlerce yıllık ağaçlara ev sahipliği yapan bahçeyi gezdirdi. İkilinin yürüyüşü sırasında kameralara yansıyan samimi görüntüler dikkat çekti. Trump ve Xi, bahçe gezisi sırasında zaman zaman sohbet etti. ABD Başkanı, Çinli mevkidaşına daha önce hangi liderlerin burada ağırlandığını da sordu.
4: Başkana diğer ülkelerden gelen diğer devlet başkanları veya başbakanlarla birlikte onları buraya getirip getirmeyeceğini sorabilir miyim?
6: Çok az. Genellikle burada diplomatik etkinlikler düzenlemiyoruz. Düzenlemeye başladıktan sonra bile bu durum son derece nadir. Örneğin Putin.
4: Güzel, hoşuma gitti.
5: 10 dakikalık yürüyüşün ardından kameriyede oturan iki lider birlikte çay içti. Samimi ve sıcak kareler verdi. Trump ve Xi'ye yanlarında bulunan bakanlar ve üst düzey yetkililer de eşlik etti. İkili burada basına açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündeminde Pekin'le ticaret vardı.
4: Her iki ülke için de harika olan muhteşem ticaret anlaşmaları yaptık. Kendisi çok saygı duyduğum bir insan ve ilişkimiz çok güçlü.
5: Konuyu daha sonra İran'a getirdi.
4: İran'ı görüştük. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık. Ve bunun sona ermesini istiyoruz. Çünkü oradaki durum çılgınca ve iyi değil.
5: ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarının ardından İran basını bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeye başladı. Xi Jinping de ziyaretin iyi geçtiği konusunda hemfikirdi.
6: Şimdiye kadar iki ülke arasında yeni, yapıcı ve stratejik bir ilişki kurduk. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olduğu söylenebilir ve işbirliğine dayalı sonuçlar konusunda birçok anlayışa vardık. Başkana Çin gülü tohumlarımızdan bazılarını hediye olarak göndereceğimi söyledim.
5: Liderler buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti. Temaslarını tamamlayan Trump buradan Pekin Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Resmi törenle uğurlanan ABD Başkanı için uğurlama töreni yapıldı. Amerikan ve Çin bayrakları taşıyan çocuklar yer aldı. ABD Başkanı törenin ardından Air Force One uçağına binerek ülkesine döndü.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Çin yeni bir ziyaretçi için hazırlıklı yapıyor. Her ne kadar tam olarak tarih açıklanmamış olsa da Çin basını Putin'in 20 Mayıs'ta Çin'e gideceğini belirtiyor.
7: Trump-Xi görüşmesine ev sahipliği yapan Pekin'de diplomasi trafiği dinmiyor. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gitmeye hazırlanıyor. Dikkat çeken gelişmeyi South China Morning Post gazetesi duyurdu. Putin'in önümüzdeki hafta Çin'e gideceği belirtilen haberde ziyaretin 20 Mayıs'ta gerçekleşebileceği aktarıldı. Gazeteye konuşan kaynaklar ziyaretin Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası olduğunu söyledi. Büyük bir tören ya da gösterişi karşılama beklenmediği ifade edildi. Zamanlaması dikkat çeken zirveyi doğrulayan Kremlin'de Putin'in çok yakında Çin'e gideceğini açıkladı. Çin basınındaki haberlere ilişkin soruları yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Hazırlıklar tamamlandı," dedi. Ancak kesin bir tarih vermekten kaçındı. Peskov, Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiğini de hatırlattı. Son görüşmenin ise Eylül ayında Pekin'de yapıldığını söyledi. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin, bir yıldan kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Aralık ayında Çin'i ziyaret ederken, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu.
3: Efendim bu görüntülerin nedeni, burası Libya, ülke alev alev, nedeni bir karşılaşmada, bir futbol müsabakasında verilmeyen penaltı. Bu verilmeyen penaltı nedeniyle ülke karıştı. Bakın bu karşılaşmadan bahsediyoruz. Birazdan detaylarını anlatacağız. Verilmeyen penaltı nedeniyle ülke alev alev, hatta öyle ki başbakanlık binası dahi yakılmak istendi.

0: verilmeyen penaltı ülkeyi karıştırdı. Evler, arabalar, sokaklar ateşe verildi. Ordu devreye girdi. Sokaklar savaş alanına döndü. Libya'nın başkenti Trablus'ta Süveyhli ile El-İttihat arasında oynanan maçta penaltı tartışması büyük olaylara yol açtı. Taraftarlar bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyordu. Ancak hakem maça devam kararı verdi ve taraftarların sahaya inmesiyle stat karıştı. Olaylar çatışmaya dönüştü. Şiddet sahayı da aşarak sokaklara taştı. Maç sonrası çıkan olaylarda göstericilerin havai fişek atması sonucu Başbakanlık binasında yangın çıktı. Sokak olaylarında şimdiye kadar bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda futbolcu, taraftar ve basın mensubu da yaralandı.
1: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları genişleyerek sürüyor. İstanbul'dan Denizli'ye kadar peş peşe operasyon haberleri var. Üsküdar Belediyesi'nde usulsüz iskan işlemleri ve menfaat temini iddialarıyla 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bazı müdürlüklerde ise ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında, saldırı görüyor, zulüm görüyor.
3: Özgür Özel yaşananları küçümsese de peş peşe gelen itiraflar ve dosyalara giren yeni detaylarla İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması dalga dalga büyüyor.
4: Yolsuzluk, rüşvet, İrtikap, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
3: İBB soruşturmasıyla ilgili Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. İnşaatlarda usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temin edildiği öne sürüldü. 7 kişi gözaltına alındı. Bir operasyonda İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ne düzenlendi. Gerekçe yine aynı. İhalelere fesat karıştırma iddiası. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
5: Bu sorun şu anda İstanbul'daki dosyaya baktığınızda 47 CHP'linin itirafları, ifadeleri, verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var. Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
3: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması İstanbul'dan Denizli'ye kadar uzandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonda da aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
6: Böyle bir oturup büyüklerle bir konuşup önceden bu gidişe bir dur dememiz lazım. Genel merkeze kadar uzanan bu yolsuzluk dosyasından CHP bunun altında kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bununla anılamaz.
3: Ve bir diğer adres Eskişehir. Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan belediye özel kalem müdürünün evinin bahçesinde gömülü gizli odada 9 adet kripto para üretmek için kullanılan cihaz bulundu.
7: Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında ise karar açıklandı. Baklava kutusunda rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Karay'a 46 yıl, eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e ise 41 yıl hapis cezası verildi.
8: Yurt dışından gelmiş.
7: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması da 10 Temmuz'da ertelendi. İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin ve heyet görevine devam edecek.
1: Efendim, Türkiye'nin gururu Hürjet hedeflerini büyütüyor. Milli Jet'in deniz platformlarına inip kalkabilen özel bir versiyon için çalışmalar resmen başladı. Mavi Vatan'la görev yapmaya hazırlanan Hürjet, deniz ortamının zorlu şartlarına uygun olarak geliştirilecek.

0: Gürjet rotasını mavi vatana çevirdi. Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet. Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi mavi vatan var. Edinilen bilgiye göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı.
1: Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var.
0: Milli Jet'in bu yeni konsepti standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak. Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti ekstra şok emici özellikle güçlendirilecek. Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenli durabilmesi için gövde altına özel bir yakalama kancası sistemi entegre edilecek. Bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak baştan aşağı marinize edilecek. Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.
2: İlk milli jet eğitim ve de hafif taarruz uçağımız Hürjet'in şu anda kokpit kısmını görüyoruz. Hürjet'e iki mürettebat binebiliyor ve işte bu uçak 45 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.
0: Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda. İspanya ile varılan anlaşma kapsamında ilk Hürjetlerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.
1: 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2.6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenecek İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak.
0: Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ila 2035 yılları arasındaysa teslimatlar tamamlanarak toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.
3: Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumuna yükselen Aselsan son 1,5 yılda yurt dışından 194 mühendisi bünyesine katarak tersine beyin göçünde tarihi bir başarıya imza attı. Öte yandan şirketin Oğulbey'de inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi olma özelliğine sahip olan yeni teknoloji üssünün Temmuz ayında ilk etabının tamamlanması bekleniyor.

0: Türkiye'de en çok mühendis çalıştıran şirketlerin başında geliyoruz.
1: Aselsan, tersine beyin göçünü hızlandırdı. 1,5 yılda tam 194 mühendis Türkiye'ye geri dönerek Aselsan'da göreve başladı.
0: Son dönemde yurt dışından da yoğun bir başvuru alıyoruz. Türkiye'ye geri dönmek isteyen mühendisler çok yoğun başvuruyorlar. 1,5 yılda 194 arkadaşımız işte bugün itibariyle Aselsan'a gelip tekrar Aselsan'da işe başladılar. Türk mühendisleri, daha önce yurt dışına gitmiş mühendislerimiz.
1: Üstelik pozitif beyin göçündeki bu sayı Aselsan'dan ayrılanların 3 katına denk geliyor. 1975 yılındaki ambargolara yanıt olarak kurulan Aselsan'ın bugün 14 bin kişilik teknoloji ordusu bulunuyor. Öte yandan Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi Ankara'da yükseliyor. Geçtiğimiz sene temeli atılan ve Aselsan'ın Ankara'daki mevcut 6 yerleşkesine ek olarak yapılan Oğul Bey Teknoloji Üssü devasa bir yatırım olma yolunda ilerliyor.
2: Oğul Bey Teknoloji Üssü hiç şüphesiz Türkiye'nin geleceğine bıraktığımız çok değerli miraslardandır.
0: Geldiğimiz aşamada hızla ilerliyoruz. Bu yılın ikinci yarısında ilk fazını devreye alıyoruz. Gerçekten 6800 dönüm alanda 710 bin metrekare bir kapı alana sahip Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisinin yatırımından bahsediyoruz. Adeta bir Aselsan daha doğuyor Oğul Bey'de.
1: Aselsan'ın 6 kampüsünün tamamından daha büyük olan Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün ilk etabının Temmuz ayında açılması bekleniyor.
3: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollar yoğun bir seyahat trafiğine hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram süresince alınacak tüm tedbirleri açıkladı. Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri merkezinde bayram trafiğinin anlık olarak takip edileceğini söyledi.
4: Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca vatandaş yola çıkacak. Bayram trafiği ise anlık olarak yakın takipte olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram döneminde karayollarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için geniş önlemler alındığını belirtti. Bayram trafiğinin akıllı ulaşım sistemleri merkezinde anlık olarak takip edileceğini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde bayram süresince anlık izleme ve takip yapılacak. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerinden elde edilen veriler Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek. Bakan Uraloğlu zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verileceğini belirtti. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin de giderildiğini aktardı. Karayolu ağında yapılan kontroller kapsamında trafik işaret levhaları, oto korkulukları, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklikler tamamlandı. Kirlenen levhaların temizliğini gerçekleştirdik, görünürlüğü azalan trafik işaretlerini yeniledik. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınlarına karşı gerekli uyarı levhalarını yerleştirdik. Heyelan ve yol daralması gibi durumların yaşandığı kesimlerde ise sürücüleri yönlendirecek trafik işaretlemelerini tamamladık. Ulaştırma Bakanı, vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı, sürücülere kurallara uyma uyarısında da bulundu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki yol durumu bölümünden takip edebileceği bilgisini de paylaştı.
3: 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, akranı tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Operasyonlar var elbette ki ama bir taraftan acılı aile, acısını daha yaşayamadan, daha neler olduğunu anlayamadan, bir de daha önceki vakalarda gördüğümüz gibi acılı aileye gelen tehditler var. Aile bir taraftan da bununla mücadele ediyor.
5: Hayat. hayalleri, hedefleri vardı. 15 yaşında liseye yeni başlamıştı. Bir sigara uğruna 17 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
6: Bacımız büyüktür. Devamlı güler yüzlüydü. Zararsız bir çocuktu. Yani çok güzel bir çocuktu.
7: Benim kardeşim gitti, cani cıldırıldı. Hiçbir suç olmadan masum bir çocuktu.
5: Büyükçekmece'de Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
8: Abdülbaki Demirel lise 1. sınıf öğrencisiydi arkadaşıyla birlikte. İşte bu parka oturmaya gelmişti. Sonrasında yanlarına iki çocuk daha geldi. Onlardan sigara talep etti. Abdülbaki ise sigarası olmadığını söyleyince bu sefer o saldırgan çocuklar sigaranın parasını istedi.
7: Kardeşim ben size niye para vereyim diyor. Ondan sonra zaten onlar tartışıp bu olayı yapmaya yer arıyorlar. Sigarası migarası da bahane oluyor.
8: Tartışma büyüdükten sonra parktan çıktılar ve işte burada o kavgaya devam ettiler. Ardındansa bu sefer Abdülbaki kaçmaya çalıştı ama peşinden o saldırgan çocuklar geldi. 15 yaşındaki Abdülbaki 17 yerinden, hemen yanındaki arkadaşıysa 7 yerinden bıçaklandı.
6: Arkadaşı Savaş gencine bıçak sallıyorlar. O ara Abdülbaki koşmaya çalışıyor. Arkadan bıçakla saldırı koşarak vuruyorlar. Bir yurdan 17 tane bıçak darbe salıyor bu canilerden.
7: Önden sallıyor, o arkadan geliyor tutuyor. Kalbine, bağırsağına vuruyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu insanlık mıdır?
8: Sonra koşuyor bir de.
7: Tabii koşuyor, markete sığmaya, markete girer girmez düşüyor.
5: Olay yerinden kaçmaya çalışırken sığındığı yerde kalbi durdu. 15 yaşındaki Abdülbaki'nin ağır yaralanan, yine 15 yaşındaki arkadaşınınsa tedavisi devam ediyor.
6: Yaptıkça yapıyorlar, arkası gelmiyor.
5: 18 yaşından küçük oldukları belirlenen iki saldırganınsa kimliği tespit edildi.
8: Saldırganlar olay yerinden kaçtı ama sonrasında kıskıvrak yakalandı. İki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Tutuklanan saldırganların ardından Abdülbaki'nin acılı ailesi bu kez de tehdit mesajlarıyla sarsıldı.
6: Buradayız, gelsin katletsinler. Yani davacıyız bu soysuzlardan. Yani bunların Abdülbaki'nin kanı yerde kalmayacak.
5: Suç duyurusunda bulunan aile zanlıların hak ettikleri cezayı almasını istiyor.
7: Başka çocukların da bu şekilde katledilmesini istemiyoruz hiçbir şekilde.
3: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in. Ölümüyle ilgili telefonunun Çin'e gönderileceği duyurulmuştu. Yeni bir gelişme yaşandı. Baz istasyonu analiz yapmak üzere görevlendirilen özel bir ekip de Van'a gidecek.

0: Rojin Kabay soruşturmasında özel ekip görevlendirildi. Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı. Kabayiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu açılması için İspanya'ya gönderilmiş, şifrenin kırılamamasının ardındansa Adalet Bakanı Akın Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı.
1: Rojin Kabayiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasını evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
2: Rojin Kabayiş'in cep telefonunun açılması için Çin'e gönderilmek üzere hazırlıklar yapılırken öte yandan özel kurulan ekip ise önümüzdeki hafta içi Van'a gelerek baz istasyonu kayıtlarını yeniden inceleyecek.
0: Yapılacak çalışmaların şüpheli ölümdeki sır perdesini aralayıp aralamayacağı ise merak konusu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsünde kız öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya çıkardı. Haliyle milyonlarca emekli ve memurun zam beklentisi de yükseldi. Peki enflasyondaki yükseliş maaş zamlarını nasıl etkileyecek? İşte tahminler.
4: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
5: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %18'den %26'ya güncelledi. 8 puanlık artış memur ve emeklinin maaş hesaplarını değiştirdi. Yılın ilk 4 ayında enflasyon %14,64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini güncellemesiyle SSK ve Bağkurluların emekli maaşlarının Temmuz ayında %18,5, 2027 Ocak ayında ise %7,6 oranında artması bekleniyor.
6: Şayet tahminler gerçekleşirse 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisinin hesabına Temmuz ayında 23.700 lira, 2027 Ocak ayındaysa 25.501 lira yatacak. Maaşı 25.000 lira olan SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayında 29.625 lira, Ocak ayındaysa 31.877 lirayı cebine koyacak. 30.000 lira olan SSK ve Bağkur emekli maaşı ise Temmuz'da 35.550 liraya, Ocak'taysa 38.252 liraya yükselecek. Memur ve memur emeklerinin zamları da güncellendi. Temmuz'da %14,2, 2027 Ocak'ta ise %5,6 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece 27.888 lira olan en düşük emekli memur aylığının Temmuz'da 31.849 liraya, Ocak ayında ise 33.633 liraya yükselmesi bekleniyor.
5: Şayet tahminler tutarsa en düşük 64.397 lira olan memur maaşı Temmuz'da 73.541 liraya, Ocak 2027'de ise 77.660 liraya çıkacak. Temmuz'da 83.786 lira olması beklenen öğretmen maaşı, Ocak'ta 88.478 liraya, Temmuz'da 85.387 lira olması beklenen hemşire maaşı, Ocak ayında 90.169 liraya çıkacak. 81.617 lira maaş alan polisin hesabına ise Temmuz'da 93.206 lira, Ocak'ta 98.400 26 lira yatacak.
3: İş adamı Alp Göbeklioğlu eşiyle boşanma aşamasındaydı. Büyük kızı bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki ısrarla babasına DNA testi yaptırmasını söyledi. Göbeklioğlu bir süre bu teklife yanaşmadı ancak sonrasında ısrara fazla dayanamadı ve o testi yaptırdı. Ve baba 31 yıl sonra o acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. DNA raporuyla öz kızı olmadığı ortaya çıktı. İş adamı kendisinden gerçeği gizleyen eşine 30 milyonluk tazminat davası açtı.
7: İş adamı Alp Göbeklioğlu hayatının şokunu yaşadı. 31 yıldır başını okşadığı kızının biyolojik babası olmadığını öğrendi. DNA testi sonucuyla dünyası başına yıkıldı.
8: Acı gerçek çiftin boşanma aşamasında ortaya çıktı. Öyle ki 31 yaşındaki kızı babasına DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi ve bu konuda da ısrarcı oldu. Bunun üzerine baba gidip o DNA testini yaptırdı.
7: Kızının ısrarıyla DNA testi yaptırsa da böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu yalnızca bir laboratuvar raporu değil, bir babanın da yıkılışı oldu. 31 yıllık eşi Göbeklioğlu'na zina nedeniyle boşanma davası açtı.
8: Alp Göbeklioğlu'yla telefonda konuştum. Yaşadıkları karşısında şaşkındı. Ancak özellikle vurgulamak istediği tek şey bu DNA testinin kendisi için, evladı için bir anlam ifade etmediği, kızının her zaman yanında olacağını söyledi.
7: İş adamı boşanma dilekçesinde evlenmeden önceki döneme işaret etti. Aysel Göbeklioğlu'nun kendisine hamile olduğunu söylediği, bu yüzden evlendiklerini ve yıllarca kandırıldığını anlattı.
8: Çiftin iki çocuğu var. 31 yaşındaki kızının DNA testi sonucuyla biyolojik babası olmadığını öğrendi Alp Göbeklioğlu. Bir de erkek evladı var. Onun için de benzer şüpheler taşıyor.
7: Anneye, yani Aysel Göbeklioğlu'na gelince, iki çocuğu ve damadı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 31 yıl sonra acı gerçekle yüzleşen iş adamı Alp Göbeklioğlu, Aysel Göbeklioğlu'na 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat davası açtı. Aylık 30 bin lira da nafaka talep etti.
3: İzmir'de emekli polis memuru Ümran Merttürk bir iş adamının korumalığını yapıyordu. İş adamının köpeği tarafından saldırıya uğradı, ölümden döndü ama iş adamı bu konuda herhangi bir sorumluluk almadı.
9: Patronumun Amerikan Akita cinsi bir köpeği vardı. Mama kutusuna koydum. Direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. İtmeye çalıştığımda sol ayağıma saldırdı.
5: Patronuna ait köpeğin saldırısına uğradı, ölümden döndü. Söz verilmesine rağmen iddiasına göre tedavi masrafları karşılanmayınca patronundan şikayetçi oldu.
9: İlk başta bütün tedavimi karşılayacaklarını söylediler. Fakat sadece ayağımla ilgili tedavi karşılandı. Geri kalan hiçbir tedavim karşılanmadı.
5: Emekli trafik polisi Ümran Merttürk, İzmir'de boya ve yalıtım teknolojileri firması sahibi iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronu köpeğine mama vermesi için Bornova'daki evine gönderdi.
9: Görev tanımım dışında bana bu köpeğin bakımı, mama ve su ihtiyacını gidermem konusunda talimat verildi. Köpek mamayı yemeye başladığı an direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. Yere düştüğümde karnımdan ısırdı. Ellerimi yüzüme kapattığımda kollarımdan da ısırdı. Yerden kalkmaya çalışırken başımdan aynı şekilde yüzümden çok kanlar akmaya başladı.
5: Kanlar içinde yerde kalan Merttürk'ün yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı.
9: Toplamda vücudumda 80 tane dikiş var. Kubilay Bey ve ailesi hastaneye beni ziyarete geldiler. Bütün tedavi masraflarımı karşılayacaklarını söylediler bana.
5: Tedavi masraflarının karşılanacağı sözü verilse de İddia o ki bu söz tutulmadı. Köpek saldırısıyla ölümden dönen koruma patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.
9: Ayak harici masraflarımın karşılanmayacağı, fakat benim elimden tekrar ameliyat olmam gerekiyor. Yüklü miktarda ameliyat ücretleri çıkıyor. Yüce Türk adaletine güveniyorum ben.
3: Şimdi Türkiye mutfağının birbirinden lezzet yiyecekleri var. Türkiye mutfağının fast food denen, yani hızlı tüketim diyebileceğimiz de pek çok lezzetleri var. İşte lahmacunlarımız var, pidelerimiz var, ekmek arası köftelerimiz var. Ama maalesef Türkiye'de tüketim alışkanlığı yemek konusunda da çok hızlı bir şekilde değişmeye başlamış. Aslında bir Alman ürünü olan ama Amerika firmalarıyla Türkiye'ye giriş yapan hamburger maalesef artık Türkiye'de fast food'da, yani hızlı tüketilecek gıdalarda en çok tüketilen yiyecek olmuş.
10: Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
11: Hamburger bence.
12: En çok tercih edilen hamburger.
10: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
11: Hamburger miymiş?
10: Evet. Beğeniyor musunuz?
11: Beğeniyorum hamburgeri.
0: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu.

0: Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
1: Bence hamburger.
2: Hamburger.
3: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
2: Vallahi ben tercih etmiyorum.
0: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında %55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı.
3: Gece acıkınca, maç keyfinde ve arkadaş buluşmalarında vazgeçilmez bir lezzet. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ediyor.
0: Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen hızlı yemekleri arasında bulunan tavuk dönerse 12,56 milyar lirayla 3. sırada kaldı.
4: Hamburger biliyorsunuz bize Avrupa ve Amerika'dan gelmiş bir yiyecek. Zamanla da kültürel etkileşimle bizim de artık menülerimizin arasına sıkça girer oldu.
2: Yeni yeni yerler açılıyor. Daha çok hamburgerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
5: İkinci sıraya ne girmiş?
3: Pizza.
5: Pizza mı girmiş? Vallahi ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
0: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
2: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
0: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
6: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
7: Ben bilmiyorum, hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilirim ya da yumurta yiyebilirim.
0: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.
8: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız Halkbank. Türkiye ile Çin arasında konut ve şehircilik alanında yeni bir işbirliği süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Pekin temaslarında Çin Konut ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong'ta kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede iki ülke arasında konut ve şehircilik ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal konut üretimi, akıllı şehir uygulamaları ve afetlere dayanıklı yapılaşma başlıkları öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
5: Mavi Vatan yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasulas Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
4: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
5: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
4: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
5: Meriç tümenini de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
4: Geçmişte fethedilen bu sınırlar bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
5: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Bence Türkçe kelime kullanması daha iyi.

0: Yüzden birazcık daha mantıklı olmuş yani.
1: Biz Türk'üz. Yani bunu da bizden başka kimse yapamaz.
2: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ders kitaplarında köklü bir kavram değişikliği yapıldı. Yeni müfredatta coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları, Orta Asya yerine ise Türkistan kavramı getirildi.
3: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif modeli, ders kitaplarında kullanılan kavramlardan müfredatın genel yapısına kadar geniş çaplı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste kullanılan dil yenilendi.
2: Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sevk ve iskan kanunu ifadeleri kullanılmaya başlandı.
0: Doğu Roma zaten Bizans olarak adlandırılıyordu. Sömürgecilik zaten Britanya'nın kurduğu bir sömürge hattı vardı. Orada altınları alıp kendi ülkelerine getirmeleri, kaynakları sömürüp kendi ülkelerine getirip kendileri zengin olup.
2: Ege Denizi ifadesi de bazı bölümlerde Adalar Denizi olarak değiştirildi. Coğrafyadaysa Mavi Vatan, Gök Vatan ve Yeşil Vatan kavramları programa girdi.
4: Bayağı değişmiş ama bence iyi bir şey ya, bir tık noktada iyi. Çünkü biliyorsunuz eski dönemde zordu. Şimdi kelimeler şu anki Türkiye'ye uygunlaştırılmış bir şekilde. Daha böyle iletişim kurma, daha yani geniş sosyal iletişim kurmak için belki yapılmış olabilir yani. Milli Eğitim Bakanlığı belki bunun için yapmış olabilir bu kelimeleri.
3: Yani evet, kelimeler daha Türkçeleştirilmiş gibi.
1: Milli Eğitim zaten doğrusunu yapıyor yani. Başka şer odakları bazı şeyleri değiştirmeye kalkıyor. Onlara da pek fırsat vermemesi lazım. Yani biz ne biliyorsak onu uygulayacağız.
2: Ayrıca matematik dersinde algoritma ve bilişim programı eklenirken, sosyolojide ise yapay zeka, algoritmik ayrımcılık, dikkat ekonomisi ve akran nezaketi gibi kavramlara yer verildi.
0: Milli Eğitim Bakanlığı değiştirdiyse bir bildikleri vardır.
5: Kişisel verileri ele geçirip 0850'li numaralardan aradılar. Vatandaşı kandırarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiler. Düzenlenen operasyonla bir bir yakayı ele verdiler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, modem dolandırıcılığı yöntemini kullanan suç örgütüne yönelik harekete geçti. Şüphelilerin adım adım izleri sürüldü. Yasa dışı panel sistemleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirildiği, modem ücreti adı altında kandırıldıkları tespit edildi. Şebekenin toplam 32 milyon 168 bin lira civarında haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. 8 ilde eş zamanlı yapılan baskında Ankara'da 38, Bursa, Elazığ, İstanbul, Kırıkkale, Kırşehir, Tekirdağ ve Trabzon'da çeşitli sayılarda olmak üzere toplam 46 şüpheli hedef alındı. Baskınlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 şüpheli ise firar etti. Firariler için yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türk'ün Hikayesi'yle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, hayatta bazı hikayeler yarım kalır. Herkesin içinde eksik kalmış, yarım kalmış bir hayali, yarım kalmış bir hayatı vardır. Tıpkı Ordu yöresine ait Yaslan ve Halil İbrahim türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

0: Halil İbrahim, uslan be Halil İbrahim.
1: Birçok dizi ve filme konu olan Ordulu Halil İbrahim'in türküsüdür bu. Türküde daha sazın teline ilk vuruşta.

çalışarak geçimini sağlar. Evlilik çağı gelmiştir. Halil İbrahim komşu köyden Ahmet Ağa'nın kızına aşık olur. Kaçarak evlenirler. Bir müddet sonra Halil İbrahim karısını ve oğlunu köyde bırakıp askere gider. Askerdeyken Ahmet Ağa'nın kendi arazilerini üstüne geçirdiğini, kızıyla torununu da alıp köye götürdüğü haberlerini alan Halil İbrahim firar eder. Evini görebileceği mesafede ormana saklanır. Bazen de evine gider ama sonunda yakalanır.

0: Cezasını çeken Halil İbrahim askerliğini tamamlayıp evine döner. Ama karısı çocukları elinden alındığı için hayata küsmüştür. Hep saklanarak yaşamaya başlar. Eşi dostu da kalmamıştır.
1: 1980 12 Eylül askeri darbesine giden süreçte Türkiye büyük bir psikolojik yıkım yaşıyordu. Gözaltına alınanlar, hapse atılanlar, idam edilenler ve juntanın sert uygulamaları. Ülkenin kalbi paramparça, insanların yürekleri kaygı ve korku doluydu. Genç yaşlı, öğrenci işçi, anneler babalar için hayatın ağırlaştığı, acının derinleştiği bir dönemdi. Birlikte yan yana duran kardeşler, arkadaşlar, dostlar bir anda birbirlerine düşman olmuştu. İşte Türkiye konu olan Halil İbrahim'in trajik sonunda 12 Eylül Türkiye'sinin en acı fotoğraflarından biriydi.

İbrahim 1980 yılına kadar köyünde yalnız bir yaşam sürer. 12 Eylül darbesinden kısa bir süre önce köyünde gerçekleşen bir operasyonda evi yakılır.

Evsiz kalan İbrahim ormanda yaşamaya başlar. Ancak yağmura daha fazla dayanamadığı için köylüsü Dursun'un samanlığına sığınır. Aynı gece teröristler köyde bir öğretmeni şehit edip kaçar. Askerler her yerde teröristleri ararken Dursun Bey'in samanlığına girerler. Dursun Bey, Halil İbrahim'in kim olduğunu öğrenmek isteyen askerlere zararsız olduğunu söyler. Fakat Halil İbrahim büyük bir korkuya kapılır ve kaçar. Askerlerse onu durdurmak için rastgele ateş açar. Ormanın derinliklerine gitmek için köprüyü geçse de askerlerden birinin açtığı ateş Halil İbrahim'e isabet eder. Ve oracıkta cenazesine ve eşyalarına hiç kimse sahip çıkmaz. Halil İbrahim birkaç kişi tarafından defnedilir. Bu üzücü olay karşısında halk ozanı Dursun Ali Akınel onun anısına Halil İbrahim türküsünü yakar.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer. Pezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Nefes kesen bir haftayı geride bırakıyoruz. Tüm dünyanın gözü o önemli buluşmadaydı. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'deydi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ana gündeminde elbette İran vardı. Neler konuşuldu? Bundan sonra ne olacak? Ve önümüzdeki saatler itibariyle bir savaşa mı yoksa barışa mı dönüşecek kriz? Buna dair çok çarpıcı gelişmeler var. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu hafta da çok kıymetli konuklarım bana eşlik ediyorlar. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bercan Tutar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Kemal Olçar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Ve Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikte. İrfan Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Tüm dünya nefesini tuttu. Çin'de o görüşmeyi herkes bekliyordu. O görüşme gerçekleşti. Peki sonuç ne çıktı? Bunu merak ediyoruz. Beyaz evet. Saray'dan bir açıklama var. Dilerseniz o açıklamayla başlayalım. Sonra taraflardan gelen açıklamalar, gelmeyen açıklamalar var. Onların hepsini değerlendirelim. Beyaz Saray'ın açıklaması şöyleydi. Anlaştık başlığıyla paylaşıyoruz biz de. Hürmüz Boğazı'nda enerji akışı serbestleşecek. İki ülkenin anlaştığı ortak başlıklar olarak değerlendirdi Beyaz Saray. Boğaz'da asker olmayacak, ücret alınmayacak. İran'ın asla nükleer silahı olmayacak. Yani iki başlığa çevirirsek Hürmüz'de ve nükleer silahta anlaştıkları ortaya çıkıyor. Beyaz Saray'ın açıklamasında elbette Çin'den gelecek açıklamaları da bekleyeceğiz. Xi Jinping'den açıklama var. Xi Jinping Trump açıklamayı da hemen ekranlara getirelim. Çünkü o görüşmeye dair perde arkasında da birçok not vardı. Xi Jinping iki ülke birlikte çalışmalı dedi. Birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ifadesini kullandı. Tayvan meselesi uygun ele alınmalı yoksa çatışma çıkar dedi. Şöyle iddialar da var. Birazdan elbette konuklarımız değerlendirecek. İran karşılığında Amerika Tayvan'ı mı Çin'e verdi? Böyle bir iddia da var. Bunları da konuşacağız. Donald Trump ise siz büyük bir lidersiniz dedi. Hatta Çin'in lideri Xi Jinping tam bir Çin lideridir dedi. Ben çeviri hatası mıdır diye baktım, değil. Xi Jinping tam bir Çin lideridir dedi. Herhalde bu Çin'in tarihine atıfta bulunuyor burada. Zorluklarla karşılaştığınızda üstesinden gelmeyi bildik dedi. Birlikte fantastik bir geleceğimiz olacak dedi. Trump'ın o bildik yüksekten ve her şeyi abartarak yaptığı açıklamalardan biri olarak da değerlendirdi dünya basınında. Şimdi bir görselimiz daha var, onu da ekranlara getirelim. İşin magazin kısmı da vardı çünkü bu ziyarette atılan her adım çok konuşuldu. Donald Trump dünyanın önemli iş adamlarını, CEO'larını yanında götürmüştü. Trump'ın Çin ziyaretinde bir dijital karantina da uygulandı. Yetkililer telefon ve bilgisayarlarını yanlarında götürmedi. Ama buna rağmen özellikle Elon Musk'ın o toplu fotoğraf çekiminde elinde telefonun etrafı çektiği anlar çok konuşuldu. Sınırlı erişime sahip cihazlar kullanıldı. Amerikan heyeti Çin'in bütün elektronik cihazları denetlediğini düşünüyor. O yüzden de böyle bir adım atıldığı bilgisi var karşılıklı olarak. Tüm bunların sonunda elbette kim ne kazandı sorusu var. Müsaadenizle Coşkun Başbuğ, eğer bana eşlik ederseniz birlikte akıllı ekranımıza geçelim. Sizinle başlayacağım önce ama sonra diğer konuklarımın da görüşlerini soracağım. Kim ne kazandı, ne kazanmadı, buna dair de birçok yorum yapıldı. Biz de böyle bir

0: Tablo hazırladık akıllı ekranımızda. Bazı başlıklar var, çok konuşulan başlıklar. Öncesinde başlamak isterim. Örneğin hangi renk daha uygun olur? Kırmızı herhalde. Ama kırmızı Çin'in rengine yakın olabilir. Beyaz yapalım. Amerika olur. Ve Çin'de kim ne kazandı bu görüşmeden? Nükleer konusunda Amerika mı Çin mi kazançlı çıktı ya da ikisi birden mi kazançlı çıktı, ne dersiniz?
1: İkisi bir kazançlı çıktı. İkisi de çünkü aynı fiyat.
0: O zaman şöyle bir işaret yapalım. Nükleer konusunda aynı anlaştılar. İran'ın nükleere sahip olması mümkün değil dediler ortaklaşa.
1: Doğru. Bir zaman var. Bir fikir birliği var.
0: Şimdi Tayvan konusunda zaten Donald Trump'ın Tayvan konusunda çok net kırmızı çizgileri yoktu. Ama burada anladık ki bir müzakere de sanki Çin'e verilebilir, en azından Amerika'nın kırmızı çizgisi değil gibi anladım ben, ama Tayvan konusunda Amerika ve Çin arasında kim ne kazandığı nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Tayvan konusu bir anda bu görüşmede gündeme geldi. Biz hani hatırlarsan geçtiğimiz hafta yaptığımız yayında, daha bu görüşme olmadan Tayvan konusunun pek böyle dikkat alınacağını düşünmüyorduk. Ama niye bir anda gündeme geldi? Ben burada Çin'in kurnazlığına veriyorum bu işi. Aslında Çin kibarca diş gösterdi. Hani ileride aklından geçirirsen sakın ha bunu hiç öyle hayalini kurma veya aklından geçirme. Kararlıyız, gerekirse savaşırız mesajını şimdiden duyurdu. Yoksa Tayvan bana göre şu an görüşülecek kriz konusu olan bir hadise değil. Dediğin gibi Trump burada Tayvan konusunda böyle illa öyle geçmeli veya mutlaka hakimiyet kurulmalı gibi bir mantık götürmüyor. Tayvan konusunda şöyle bir hassasiyeti var Trump'ın. İlk başkanlık döneminde bunu çok dillendirdi. Dedi ki çip konusunda 60'lı yıllarda hakimiyet Amerika'nındı. Çip konusunda. Bunu dedi, bizim hani tırnak için onun ifadesiyle söylüyorum, aptal başkanlar dedi, elleriyle dedi Tayvan'a teslim ettiler dedi. Niye bunu dedi? Çünkü hani çip konusunda üretim Tayvan'da yapılıyor. Montaj Çin'de tamamlanıyor. Ve dünya pazarına da ikisi hakim oldu. Özellikle Tayvan. %65'e yakını çip konusunda Tayvan endeksli. Tayvan şalteri indirdiği an bitiyor. Amerika işte bu handikapı aşmak için şu an daha doğrusu Trump önemli hamleler yapıyor. Arizona'da 3 tane büyük fabrika artı 2 tane büyük depolama tesisi çip konusunda olanca hızıyla devam ediyor. Ben iddia ediyorum eğer o çip konusunda Tayvan'ın bağımlılığından kurtulursa Amerika lafını dahi etmez.
0: O zaman burada Çin kazandı.
1: Burada
0: Tayvan
1: Çin
0: konusunda
1: kazandı diyebiliriz.
0: Amerika Birleşik Devletleri dolaylı o çizgiden geri adım attığı için buraya Amerika'ya bir işaret koymamıza
1: kazanç
0: gerek yok.
1: Yok şu an için Amerika'da.
0: İran konusu en önemli konu. Bu konuda hangisi kazandı? Amerika Birleşik Devletleri mi, Çin mi? Çünkü Amerika'da özellikle Trump'a yakın internet sitelerinde hafta sonu bir saldırı olabileceği konuşuluyor. O saldırı nedeniyle Amerikan borsaları bir düşüşle haftayı kapattı. Onlara da bakarız birazdan. Ne dersiniz, İran konusu nasıl yansıdı görüşmeye? Hangi taraf daha karlı çıktı?
1: Haktan şöyle, aslında İran konusunda kazanan kaybeden muhasebesini erken. Niye? Şimdi burada İran konusunda iki taraf da aynı şeyi söylüyor. Nükleer olmasın, doğru, biz de aynı şeyi söylüyoruz.
0: Hürmüz açılsın.
1: Artı hürmüz açılsın. Bu da zaten olması gereken bir hadise. Ancak bu bir savaş yoluyla mı olacak? Yoksa bir mutabakatla, bir anlaşmayla mı olacak? Bu belli değil. Dolayısıyla İran konusunda şu an kazanan kaybeden denklemi için bana göre erken. Ama illa bir şey yapacaksa ikisi de kazandı diyebilirsin. İkisi de çünkü görüşü
0: yani
1: aynı.
0: Yani o zaman görüşleri noktasında ikisi de karlı çıktılar bu görüşmeden.
1: Evet.
0: Şimdi Hürmüz Boğazı önemli. Amerika için Çin kadar değil. Çin doğrudan Hürmüz Boğazı'ndan gelene enerjiye muhtaç. Amerika orayı açıp müttefiklerini rahatlatmaya çalışıyor. Hürmüz konusunda da aynı şeyi söylediklerini gördük. Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi olmalı dedi, ama şöyle bir gerçek de var. İran'dan gelen açıklamada da savaşmadığımız ülkeler için Hürmüz açık dedi İranlı yetkililer. Bu görüşmede Hürmüz Boğazı hangi tarafa daha yakındı kazanç olarak?
1: Şimdi İran öyle dese de abluka var. Amerika'nın uyguladığı ve geçirmiyor. Tabii. Nasıl geçecek? Hadi bir göstersin biri bana. Çünkü iki tarafın da koyduğu esaslar var.
0: Bir Çin gemileri galiba geçebiliyor. Özellikle bu görüşmeden sonra daha rahat
1: oldu. Özel izinle geçti. Ama bu abluka öncesi oldu bunlar. Şimdi bu ablukada bu geçiş olur mu? Emin değilim. Çünkü Amerika'nın tavrı net. İran'la ilgili herhangi bir geminin girişi çıkışı asla olmayacak diyor. Hatta güneydeki Basra Körfezi'nin, daha doğrusu batı kesimindeki diğer ülkelerde eğer İran'a bir geçiş ücreti öderse o da abluka kurallarına uyacak dedi. Kim diyor bunu? Amerika söylüyor. Dolayısıyla ben öyle çok

0: hani Çin gemileri işte Çin'e serbest hadi geçsin bir ortam olduğu kanaatinde değilim. Ama burada Hürmüz Boğazı konusunda aslında kazanın Çin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden?
1: Peki buyurun ben şimdi söyleyeyim.
0: Gitmeden Trump bir cümle kurdu Hak'tan. Dedi ki bu durduk yerde kurulan bir cümleydi ama aslında tesadüf değildi. Çin'e gidiyorum dedi. İşte çok iyi görüşmeler yapacağız. Çin'in dedi %40 petrolünün Hürmüz'den geçtiğini, İran'dan aldığını biliyoruz dedi. Aslında bu gitmeden bir aba altından soba göstermeydi. Yani ben şu an abluka uyguluyorum. Orayı açıp açmamak benim elimde. Dolayısıyla bana bağımlısın, bana muhtaçsın havasıydı. Şimdi ikisi de Hürmüz'ün açılması konusunda bir mutabakada vardığına göre burada esas kazanan taraf
2: Çin.
0: Çin diyebilirsin. Çünkü oradaki o petrol akış sağlanan takdirde Çin nefes alır.
2: Başka önemli nokta Malakka Boğazı. Bu da yine Çin'in soluk aldığı noktalardan biri.
0: En kritik yerlerden biri.
2: Görüşmede gündeme geldi mi net olarak bilinmiyor ama dolaylı olarak bu görüşmeyle birlikte Malakka Boğazı ile ilgili bir tahmin yapmak mümkün mü? Hangi tarafa daha yakın durur?
0: Şimdi Çin'e yakın durur. Neden?
2: O zaman bunu da böyle
0: bakın olarak. Ticaret yolları Çin'in şu an elindeki en büyük proje. Hatta Tayvan'ı da buna dahil edebilirsin. Tayvan'la Çin arasındaki o koridorun bir geçiş koridoru olduğunu unutmayalım. Şimdi burada Çin Hürmüz'ü açtırır. Malakka Boğazı'nın hakimiyeti sağlarsa zaten o Pasifik'teki ticaret yollarının neredeyse hakimi Çin olur.
2: O zaman bir sonraki soruda ya da başlıkta Pasifik'teki rekabeti Çin.
0: Kesinlikle o Çin tartışması Çin üstünlüğü var.
2: Ve son olarak da bir Körfez denklemi var. Körfez denklemiyle ilgili çok tartışmalar var. Birazdan o başlığı açacağım ama çok küçük bir girizgah yapayım müsaadenizle. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yıl içerisinde alternatif güzergahları hayata geçirebilecekleri konuşuluyor. Irak'la ilgili bir Basra petrolünün çıkışı ile ilgili tartışmalar var. Denklemde Türkiye'de var. Burada kriz yaşayan sanırım Kuveyt ve Katar kalıyor. Bu Körfez denklemi içerisinde bu görüşmeye bakıldığı zaman Çin'in mi yoksa Amerika'nın mı kazançlı çıktığını söyleyebiliriz bu Körfez denklemi içerisinde.
0: Şimdi İran savaşı sonuçlanmadığı için tam burada net Amerika kazandı demek için erken. Niye? Çünkü İran'ın Körfez ülkelerinin saldırıları halen bir risk ve bunu da yapma ihtimali çok kuvvetli. Hani bizim eleştirdiğimiz İsrail dururken niye gelip Körfez'i vuruyorsun dediğimiz hadise hala sıcak. Hatırla, özgürleştirme projesi diye Trump'ın bana göre bir çıkış yolu aradığı proje İran tarafından ilk sabot edildi ve durduk yerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 4 tane füze atıldı. Sonrasında tankerlerin yandığı, sonrasında işte 15'e yakın seyir füzesi, balistik füzenin havada uçuştuğu bir süreç yaşandı. Allah'tan o iş çatışmaya dönüşmedi. Ha, dönüşmeyecek diye de bir kaide yok. Çünkü BAE ve beraberinde birkaç ülke bir oluşum olursa İran'a karşı biz bunun içine varız diyorlar artık. Dolayısıyla Körfez denklemi de daha bana göre tam çözülmemiş bir denklem. Ama eğer bu haliyle sonlanırsa bundan kazanan Amerika olur, onu söyleyeyim. Eski
2: peki üstlerine geri dönerek. Peki o zaman Amerika'ya doğru bir işaret koyalım.
0: Çözüldüğü takdirde.
2: Beyaz'la Coşkun Baş bu işaretledik yanıtlarını. Kırmızıyla Bercan Tutar'a döneyim ben. Siz Coşkun Başbuğ'un yorumlarına ve işaretledikleri noktalara katılır mısınız? Örneğin hemen hızlıca sorayım. Nükleer konusunda bu görüşmeyi baz aldığımızda Amerika'nın mı Çin'in mi daha kazançlı olduğunu, İran'ın nükleerinden söz ediyoruz. Ne dersiniz?
3: Yani arada kaldılar aslında. Çin nükleer, İran'ın nükleer İran'a karşı diye bir ifade kullanmadı Çin. Yani Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı ama Çin'in kendi resmi açıklamasında
2: yok, doğru.
3: Nükleer program tarafları yani farklı kesimlerin veya tarafların çok şey diplomatik bir dil kullandı. Yani nükleer silahlanma ifadesi de kullanmadı. İran nükleer programı ifadesi de kullanmadı. İran'ın işte nükleer çalışmaları taraflarca uygun bir şekilde mesela belli bir işbirliğiyle ele alınmalı şeklinde muğlak bir ifade kullandı. Yani İran'ı böyle tedirgin edecek bir ifade kullanmadılar. Tayvan konusunda bence ABD
2: o zaman
3: daha...
2: şöyle mi yapalım nükleer konusunda? Amerika Birleşik Devletleri en azından
3: Çin'den beyazını... istediği desteği alamadı. Yani
2: alamadı. O zaman Çin bu konuda
3: evet,
2: daha
3: yani
2: güçlü
3: daha
2: çıktı.
3: Şey göründü.
2: Tayvan konusunda
3: Tayvan
2: neler
3: konusunda
2: dersiniz?
3: ABD'nin dediği oldu. Yani Tayvan'ın bağımsızlığına özellikle Amerika kırmızı çip olarak yani kırmızı çizgi olarak nitelendirmişti. Coşkun Bey'in değindiği o çip aklıma geldiği için. Çip meselesinde de gene yani sadece Amerika için değil bütün küresel sistem ve ticaret için de çipin çok jeostratejik bir önemi olduğuna vurgu yapan işte Amerikan heyeti,

0: Ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da mesela değindi. Bu konuda Trump'ın ziyaretini olumlu buldular. Yani Amerika'nın kırmızı çizgilerinin korunduğunu, bunun da işte Tayvan'ın bağımsız statüsünün devam edeceği şeklinde dile getirildi. Orada da Amerika duruşunu devam ettirdi yani. Yani bir de Xi Jinping'in sert bir çıkışı da oldu. Yani siz de ekranda da dile getirdiniz. Ya işbirliği olacak bu konuda. Olmazsa ilişkiler savaşta çatışmaya evrilebilir. Yani bu diplomatik bir dille bir görüşmede çok doğrudan bir dil diye nitelendiriliyor. Çok sert bir ifade olarak algılandı ama bu sertliğe rağmen o konuda Amerika kazançlı. Geri adım atmadı.
1: İran konusu ana gündem başlıklarından biriydi. İki ülkenin de tezleri noktasında bu görüşme hangi tarafa daha yakın?
0: İran konusunda Amerika bence biraz şey aldı yani Çin'den destek aldı. Arakçı'dan yapılan bir açıklama var. İşte görüşmeler.
1: İkisine o zaman evet, hem Amerika hem Çin'e koyuyorum.
0: Diyaloglar devam edecek. J.D. Vance de yani yardımcısı da daha Trump Çin'deyken o konuda yani ateşkesse sadığız, anlaşma içinde şartlarımız kabul edilirse, edilirse devam ederiz. Yani masaya oturabiliriz şekilde.
1: Peki, Hürmüz Boğazı çok önemliydi. Ne dersiniz?
0: Hürmüz Boğazı'nda da yani doğrudan boğazın açılması konusunda Çin ve Amerika ortak.
1: Ortaklaşa kendi açılarından. Evet. Haklı noktaları var. Malakka Boğazı'nda Coşkun Başbuğ, Çin bu görüşmeden Malakka Boğazı ile ilgili güçlü çıktı ifadesini kullandı. Katılır mısınız?
0: Yani doğru. Amerika'nın ama orada şeyi var. Yani çekincesi var. Yani Endonezya üzerindeki yeni stratejisi var. Endonezya yanına çekme. İşte yani bu daha doğrusu Boğazlardan artık ücretli. Yani buradan geçenlerden yani en az ücret vermeseler bile buranın güvenliğini sağlayabilecek askeri destekte bulunmaları şartı var. Yani yeni bir küresel seyir sefer sistemi aslında devreye girecek Hürmüz'le birlikte. Onun Malakka'ya da yansıması olacak. Orada Çin'den de askeri en azından askeri katkı ve askeri harcamalara ve güvenliğe giden diyelim paraya bir şekilde katkı sunması.
1: Peki Pasifik'teki rekabette Çin mi güçlü çıkmıştır bu noktada?
0: Pasifik'teki rekabette bence Amerika son yıllarda özellikle çok büyük hamleler yaptı. Yani AUKUS hamlesi var. Avustralya, İngiltere ile beraber ilan ettikleri şey. İşte Malakka Boğazı üzerindeki tehditleri var. Ama yani Pasifik'teki rekabette Çin de 2010'da Güney Çin Denizi'nde mesela askeri olarak egemenliği altına alması da Çin'in yayılmacı politikalarının sonucu orada. Yani gene bir başa baş durum
1: tüm
0: var.
1: Tüm başlıkları açacağım ilerleyen dakikalarda ama Körfez denklemine dair çok
0: Körfez'de
1: kısa...
0: bence Çin'in etkisi olur. Artık kalmadı. Yani Suriye'deki yani Suriye'nin inşasında bir etkisi olacaktı. O tamamen yok edildi. Yani diğer işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan yeni dönemde mesela bunların Amerika'ya daha fazla yanaşacağı, Rusya'ya daha fazla yanaşacağı kanaatindeyim.
1: Peki. Kemal Hocam, yeşil renkle birlikte sizin yorumlarınızı işaretleyeceğim. İzleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Beyaz noktalar Coşkun Başbuğ'un yorumlarıydı. Kim ne kazandı da. Kırmızı ile işaretlediğim noktalar Bercan Tutar'ındı. Şimdi yeşildeyim. Ve Kemal Hocam'ın özellikle nükleerle ilgili görüşlerini merak ediyorum. İki tarafta kazandı mı yoksa bir tarafın nükleer konusunda bu görüşmede tezleri daha öne çıktı mı, daha baskın oldu mu?
2: Yani nükleer konusunda İran geri adım atmayacak, onu söyleyelim. Çin'in bence İran'ın nükleer kapasitesi konusunda bir endişesi yok. O yüzden bir nötr kaldı orada Çin. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bence istediğini elde edemedi Çin görüşmesinde. Dolayısıyla Çin burada işaretlenebilir. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki nükleer kapasiteyi asla ortadan kaldıramayacak. Onu bir kere söyleyelim. Tayvan konusuna gelelim. Tayvan Buyurun. Konusunda biliyorsunuz 1979'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni tek bir Çin olarak kabul eden Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'la ilişkisini bir yasayla 10 Nisan 1979 tarihindeki bir yasayla belirledi. Tayvan ABD ilişkileri yasası bunun adı. Orada birçok konu var. En önemli konu der ki stratejik belirsizlik oluştu bu konuda ve Tayvan'ı kültürel olarak, iktisadi olarak ve savunma konusunda doğrudan değil dolaylı malzeme vererek destekleyecektir der. O yasa değişmedi, Çin değiştiremedi o yasayı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Tayvan konusundaki politikasını sürdürmüş olması kaynaklı kazançlı gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Şimdi İran konusunda, evet, İran'ın hangi konusu ama şimdi? İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden saldırısını engelleyebildi mi Çin? Engelleyebilecek mi? Hayır. Amerika saldırı pozisyonunu devam ettiriyor.
1: Peki engellemek ister mi? Tayvan karşılığında bir pazarlık yapılmış olmuş.
2: Çünkü şunu olabilir. Söylediler. Çin şöyle bir taahhüt vermedi ama Trump'ın söylediğine göre verdiği kabul ediyor. Diyor ki İran

0: askeri yönden artık desteklemeyecek diyor. Demek ki desteklemiş bugüne kadar. Ve Çin İran'ı askeri yönden malzeme vermek kaydıyla desteklemeye devam edecek. Böyle bir taahhüt Çin tarafından verilmez, verilemez. Çünkü İran Çin arasında bir ilişki var. Ortaklık anlaşması var. O yüzden İran konusunda ABD kayıpla döndü.
1: Çin'in yani o zaman Çin malzeme kazançlı.
0: Evet, öyle gösteriyor.
1: Çin'e doğru bir işaret koyabiliriz.
0: Hürmüz'ün şimdi açık bulundurulması konusu şöyle. Çin hep kazançlıydı zaten. Çin'e Hürmüz Boğazı kapatılmadı. Dolayısıyla bir pazarlık konusu da değil. Hatta bugün itibariyle Çin gemileri İran limanlarına girmek için bir girişimde bulundu ve başardı. O yüzden Hürmüz Boğazı konusunda ABD hala kayıpta. Çin kazançlı bu konuda. Peki. Yani kazancını devam ettiriyor. Çünkü petrole ihtiyacı var. Malakka Boğazı konusunda hemfikirim hocalarımızla. Malakka'ya el atması mümkün değil Çin'in, şeyin, ABD'nin. Orası kontrol altında. Çünkü Endonezya ve Malezya iki tane Pasifik ülkesi, ABD'yi bölgede istemeyen yegane ülkeler diyebiliriz Kuzey Kore ile beraber. Onun için Malakka Boğazı tartışmaya kapalı. Rekabet konusunda gelirsek eğer, rekabet Pasifik'te, orada iki tane kritik ülke var. Hatta üç tane. Güney Kore, Filipinler ve öbürü de Japonya. Bu üç ülke konusunda ABD, Tayvan'la ilgili kazancını sürdürdüğü için rekabet konusunda ABD önde. Çünkü Tayvan konusundaki o yasa ortadan kalkmadığı sürece Tayvan'la ABD ilişkileri devam edecektir. Onun için ABD Pasifik rekabeti konusunda biraz öne çıkmış gibi gözüküyor.
1: Peki.
0: Oradaki Quad ve Squad şeyi de düşünürsek eğer, Quad'la diğer üçlü yapıyı düşünürsek kazançlı gibi duruyor. Körfez denklemi konusunda ABD net kayıp içinde. Net. Hiç tartışma yok. Çünkü ABD'nin hiçbir taahhütü yerine getirilmedi. Çin-ABD görüşmesinde Körfez ülkeleri konusundaki taahhütlerin de yeniden açılacağı, o bölgedeki üst bölgelerinin tekrar kurulacağı konusu konuşulmadı bile doğru düzgün. Onun için Körfez'de ABD net bir kayıp içerisinde. Çin'in de işine gelen bir stratejik pozisyon oluştu şu anda bana göre.
1: Peki İrfan Hocam, sarı ve mavi kalmıştı. Ben sizin adınıza maviyi seçtim.
2: Evet.
1: Sizin ifadelerinizle maviyle birlikte işaretleyeceğim. Beyaz Coşkun Başbuğ'un, kırmızı Bercan Tutar'ın, yeşil işaretlerde Kemal Hoca'nındı. Şimdi İrfan Hoca'nın yanıtlarını alacağım. Hocam ne dersiniz? Nükleer konusunda Çin'in kazançlı çıktığını 3 değerli konuğumda ortaklaştılar. Siz ne dersiniz?
2: Ya biraz daha zaman geçmesi lazım. Mesela bir sanat merkezine gittiğinizde, yakından baktığınızda sanat eserinin değerini anlamanız biraz zor olabilir. Biraz daha uzaktan baktığınızda net olarak görürsünüz. Biraz daha zaman geçmesi lazım. Fakat temel açıklamalara ve basına yansıyan bilgilere göre baktığımızda, şimdi nükleer meselede taraflar İran'ın nükleer güç haline gelmemesi konusunda konsensüs sağlamış gözüküyorlar. Trump Çin'in de onayladığını söyledi ama aslında zaten Çin bunu kendisi de kabul etmiyor ki. Çin 1968 tarihli Non-Proliferation Treaty, yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf ve barış amaçlarla bu işi yürüttüğünü iddia ediyor. Bu konuda denetimi de kabul ediyor. 2015 yılında Obama döneminde yapılan anlaşmayı Çin hükümeti onaylamıştı. Onu kadük hale getiren Amerika'nın önemli oldu. Burada nükleer meselede pek bir yani herhangi birisinin kazandığını falan düşünmüyorum. Yani olan biteni aslında Çin net olarak deklare etti. Nükleer güç haline gelmesine karşıyız dedi. Fakat barışçı amaçlarla, bilimsel araştırma amacıyla nükleer faaliyetleri yürütmesi konusunda Çin'in bir açıklamasına tanık olmadık. Birinci açıklamayı da aslında Trump yaptı. Çin'in onaylayıp onaylamadığı konusunda yine bir bilgi yok. Tayvan meselesinde ise ABD kararlılığını koruyor. Her ne kadar devlet olarak Tayvan'ı tanımamış olsa da Tayvan konusundaki taahhütlerinden geri adım atmış değil. En başta Xi Jinping uyardı, dedi ki yani bu meseleyi işte konuşmasak bu mesele gündeme gelmese iyi olur mealinde bir yönlendirme yaptı.
0: Hocam şöyle tanımlamışlar, çok özür dilerim, Tayvan'ı Amerikan yasasında egemen olmayan devlet statüsünde yapı diye.
2: Yani, ama işte güçlü biçimde destekliyorlar.
0: Kuvvetli bir tanım bu da.
2: Çin'in etrafında bir böyle çevreleme, baskı kurmak için bir takım devletler de var. Ve Tayvan'ı da

0: de facto olarak destekliyor.
1: Peki İran konusu, bulundukları pozisyon itibariyle ne dersiniz hocam? Yani bu görüşme İran konusunda hangi ülkenin tezinin daha güçlü olduğu anlamına geldi? Amerika mı güçlü çıktı İran konusunda? Çin mi bu noktada? Çünkü Pakistan'daki görüşmelere Çin'in ricasıyla, desteğiyle İran'ın geldiği hala konuşuluyor. Çok da güçlü bir şekilde anlatılıyor. Bu ne dersiniz?
2: Yani somut biçimde ortaya çıkmadı ama İran'ı perde gezisinde Çin güçlü biçimde destekliyor. İstihbarat desteği, uydu desteği, mesela füzelerin isabet etmesinde Çin olmadan bu mümkün olmazdı. Şimdi meseleye diplomasiyle çözüm bulunması konusunda Çin bu konuda kararlı gözüküyor ve meselenin muallakta kalması yerine bir çözüme kavuşturulması lehinde ağırlık koydu. Savaşın devamını Çin istemiyor ama bir şekilde ABD agresif bir şekilde müdahale ederse Çin tabii devreye girecekti değil. Bence İran konusu muallakta kaldı.
1: İki tarafı içinde
2: ortada kaldı.
1: Birer paralel çizgi koyabiliriz. Hürmüz Boğazı burada önemliydi. Ne dersiniz hocam? Hürmüz Boğazı ile ilgili yine bir anlaşma çıktığı konuşuldu. İki tarafta Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı denildi ama Beyaz Saray'da. Bu ne anlama geliyor? Bir ülkenin kazançlı çıktığı anlamına gelir mi örneğin?
2: Hürmüz'ü tabii İran'da kapattığını iddia etmiyor. Aslında orada blokaj uyguluyor. Ne derece tamamen torpillerle kapattı orada? Mayınlarla bu husus belirsizliğini koruyor. Hürmüz konusunda Çin Halk Cumhuriyeti açık olmasını istiyor Hürmüz Boğazı'nın. Fakat öte taraftan İran'ın da elinde çok güçlü uluslararası argümanlar var. Oranın yeni savaş sonrası dönemde uluslararası egemenlik alanı olduğunu, karasuları olduğunu iddia ediyor. Öte taraftan diplomasiyle Hürmüz'e bir statü kazandırmaya çalışıyorlar. Su yollarından geçiş rejimi konusunda muhtemelen bir sözleşme ortaya çıkacak. Burada tabii Çin'in ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz Hürmüz konusunda.
1: Peki,
2: Çin'in inisiyatif kullandığını söyleyebiliriz.
1: Dört konunun ortaklaştığı ilk başlık çıktı. Hürmüz'de Çin'in daha güçlü olduğu ya da kazançlı çıktığı noktasında dört konuğum da ortaklaşa bir ifade belirtti. Malakka Boğazı'na ne dersiniz hocam?
2: Malakka Boğazı gündeme gelmemiş olabilir. Yani tabii Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Bab-ül-Mendeb Boğazı buralar doğal su yolları. Buralara bir rejim oluşturma, bir geçiş rejimi kurma çabaları bundan sonraki zamanlarda da devam edecek. Bu çabaları Çin'in de destekleyeceğini düşünüyorum.
1: O zaman burada da yine Boğazlar'da da yine Malakka'da Çin. Pasifik'teki rekabet ve Körfez denklemi iki başlığım kaldı. Ne dersiniz bunlarla ilgili?
2: Şimdi ABD Pasifik'te Çin'i çevreleme politikasından vazgeçmiş değil. 2022 yılında hatırlayalım. Mayıs 2022'de NATO'ya yeni hasım olarak Çin'i gündeme getirdi ve NATO Madrid toplantısında Çin'i çevrelemeyi kararlaştırdı. Dört devlet NATO toplantılarına o zamandan günümüze katılıyor. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya. Yani Çin etrafındaki baskıyı ABD savaş nedeniyle biraz çekmiş olsa da aslında idame ettirme, devam ettirme çabasında.
3: Aday ülke olarak görülüyor.
2: Geri adım atmış değil yani. Orada
4: Hindistan yine da devreye girdi. O da çok kritik bir yer değişikliği.
1: Doğru. Batı NATO'nun isim oluş şekline de aykırı durumlar bunlar. Evet. Kuzey Atlantik, hem Atlantik değil hem Kuzey değil. Özellikle Japonya'nın, Pasifik, özellikle Avustralya'nın
2: olası global bir savunma örgütü olmaya doğru yönlendirmek istiyorlar NATO'yu. Aslında zaten ilk genişlemede Atlantik'in ötesine gitmişti. 52'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.
1: Pasifik
2: denklemde ABD'nin koruyor.
1: Daha güçlü olduğunu söylüyor. Son olarak Körfez denklemini alayım, sonra başlıkları açacağım.
2: Körfez'deki üsleri, 14 üssü çok etkili bir şekilde İran füzelerle, balistik füzelerle, seyir füzeleriyle vurdu ve eskiye dönme imkanı yok. Önümüzdeki zaman diliminde Körfez görüşüldü mü görüşülmedi mi bilmiyoruz. Fakat önümüzdeki zaman diliminde Körfez'de ABD'nin yarattığı boşluğu iki ülke dolduracak. Birincisi Çin, ikincisi Türkiye.
1: O zaman Çin'e doğru bir işaret koyayım. Anladığım kadarıyla burada bir dört görüyorum. Burada bir dört görüyorum. Onun dışında da konuklarımın ortaklaştığı nokta yok. diğer noktalarda da çeşitli varyasyonlar var ama başlık başlık değerlendirecek olursak arkadaşlarımdan rica edeyim, hazır buradayken Time'ın kapağını da eğer buraya hazırlayabilirlerse buradan açabiliriz. Coşkun Başbuğ, şöyle bir endişe var piyasalara da yansımış durumda. Döner dönmez bir saldırı gerçekleşebilir mi? Amerikan yönetimine yakın internet sitelerinin bazılarında bu hafta sonu bir saldırı gerçekleşebilir ifadesi var ama hava da çok onu göstermiyor. Piyasalarda öyle bir hava var. Ne dersiniz?
3: Böyle ben de onu göstermeyeceğim.
1: Gerçekleşebilir mi?
3: Yok, siz ben de onu göstermeyeceğim.
1: Buna uzaksınız.
3: Yani bu şimdi Çin'e bir ziyaret, sonrasında işte balyoz harekatı. Adına da koymuşlar balyoz diye. Amerika icraat almaya mı gitti Çin'e? Zaten vuruyor. Yani zaten savaş içerisinde. Hatta Amerika mümkünse toparlayıp gitmeye niyetlendi. Olmadı. İkinci ertelemeyi yeseydi görüşme belki farklı boyutlara gelecekti. O nedenle Amerika mevcut bu kriz halinde Çin'e gitti, görüştü.
1: Bak Çin... Ne oldu mesela? Süreci nasıl etkiler bu görüşme? Yani bu süreç devam ederken görüşüldü. Bu barış tarafında Amerika'yı ya da İran'ı masaya mı çeker? Çin denklemin dışına mı çıkar? Ya da siz yaşayın ben uzakta kalırım mı dedi. Bu görüşmeden sonra Amerika-İsrail-İran savaşının çerçevesi nasıl değişir? Bir ateşkes devamı mı, saldırı mı öngörüyorsunuz?
3: Haktan şöyle ifade edelim o zaman madem onu sordun. Bu görüşme İran merkezli mi yapıldı? Yani sırf İran'da bir savaş var, Çin'le bir gidelim görüşelim, nasıl bir tavır içinde, bunu bir anlayalım diye mi gidildi? Yoksa Amerika ve İran, Çin arasında zaten o hani zirve yapan krizi sonlandırma, karşılıklı bir kazan kazan ilkesi bir alışveriş maksatlı mı yapıldı?
1: Şöyle yorum var, cevap verebilirim bu konuyla ilgili. Daha doğrusu medyadaki yansımasına cevap verebilirim. İran ana merkeziydi çünkü görüşmenin ertelenmesi, normalde 31 Nisan 1 Mayıs gibi miydi görüşme?
3: 31 Mart 1 Nisan.
1: Gibiydi. Ertelenmesinin sebebi İran'daki yaşanan gelişmelerin henüz belli bir noktaya gelmemesiydi. Belli bir noktaya geldikten sonra, ateşkesten sonra gitmesi merkezinde İran'ın olduğu yorumlarını doğurdu.
3: Şöyle, katılır mısınız? Ben esas görüşme konusunun iki ülkenin ilişkileri olduğu kanaatindeyim. Ama bu şimdi görüşme yapılırken alt maddeler diyoruz ya, İran orada en başa oturur, onu söyleyeyim. Ve oturdu. Şimdi burada burada hani görüşmeden sonra ne olur? Değişen hiçbir şey olmaz İran konusunda. İran'la ilgili Amerika'nın şu an bir krizi var. Bu krizde bir masa hep söyleniyor. O masa yıkılmadı fakat bir türlü sonuç da alamadı. Çünkü saboteler vardı yapılan, bunu çok tartıştık. Şimdi ben aynı sürecin devam ettiği kanaatindeyim. İşte dediğin gibi bir hava estirildi. İsrail kaynaklıydı yalnız bu hava, onu söyleyeyim. İsrail'in elindeki o medya organlarını devreye alarak geliyor. Çin'den sonra kıyamet kopacak. Balyoz harekatı geliyor. Hatta şunlar dillendirildi. İlk harekat, yani destansı öfke. 60 günlük bir kanuni süreye tabi olduğundan o süre bitti. Şimdi yeni isimle yeni bir evre açılacak ve onun adı da balyoz harekatı olacak ve 60 günlük yeni bir dönem bizi bekliyor. Ben pek böyle düşünmüyorum. Bak, burada özgürleştirme projesi Trump'ın ortaya attığı bir projeydi. Çin'e gitmeden önce.
1: Doğru.
3: Ve kafasında bence şöyle bir hadise vardı Trump'ın. Bu projeyi eğer tutturabilirsek, bir saboteye uğramazsak, burada iyi bir niyetli bir sürecin önünü açmış olurum. Bununla Çin'e giderim. Oradan da destek alırsak bir anda bir barış atmosferi dünyada hakim olur ve yavaş yavaş sorunlarına çözümüne doğru gideriz. Olmadı. Niye? Çünkü İran sabote etti özgürleştirme projesini. Birleşik Arap Emirlikleri rol gereği cevabını verdi. Tankerler yandı. Amerikan gemilerine saldırı düzenlendi ve proje çöktü. Şimdi Tayvan konusunda ben beklentim şuydu Çin'le Amerika'nın. Çin'in burada sanki bir arabulucu ülke gibi, şu Tayvan'ı bir açın. Hani oradaki bir dünya nefes alsın, ekonomide rakamlar yerine oturmaya başlasın. Sonrasında bakalım der gibi bir destek ben bekliyordum. Gelmedi veya geldi biz bilmiyoruz daha. Çünkü olaylar sıcak. İki tarafın da resmi açıklaması hani böyle olayla ilgili belki yarından sonra başlayacak.
1: Bir Beyaz Saray'dan gördük. Bir de Trump'ın o çok yüksek tonda söylediği gerçekliği de çok tartışılır, açıklamalarını duyduk. Ama asıl Çin'den henüz bir
3: Yani ben böyle
1: duymadım.
3: Çin'in net bir tavrını, bu iş doğru değil, oturun anlaşın, Hürmüz açılmalı, İran da bu konuda üzerine düşeni yapmalı gibi bir çıkışını görmedim. Ama bu arka planda bir şeylerin konuşulmadığı, görüşülmediği anlamına da gelmez, onu söyleyeyim. Şimdi burada o özgürleştirme projesi tekrarlanırsa,

0: hani şu gemiler bir çıksın buradan diye. Ki Çin'in hani orada gemilerinin bir şekilde İran'a ulaştığı ifade ediliyor.
1: Doğru. Birazdan o görüntüyü de açarız. Hürmüz Boğazı'nı canlı olarak paylaşabiliyoruz. Gemilerin geçip geçmediğine bakarız ama şimdi Time'ın kapağı var. Uzun süredir Bercan Tutar da takip ediyor. Diğer izleyicilerimiz de takip ediyordur. Konuklarımız da zaten bakıyorlar. En sade kapaklardan biri. Yani Time'ın bu kapağından nasıl bir mesaj olduğunu biz de editörel olarak arkadaşlarımızla tartıştık. Sadece bir el sıkışma ve buluşma diyor. Güç merkezinin doğuya kaydığına yönelik, içerisine baktığımız zaman o makaleye, güç merkezinin doğuya kaydığına yönelik bir başlıkla
2: aslında reunion, yeniden birleşme, yani o evet. Onların da istediği bir tablo o anlamda.
1: Yani bu böyle sanki iki liderin görüşmesi çok fazla içeriğinde bilgi sızmadığı için
3: orada yalnız dikkat edin, Trump normalde elini üste tutar bütün liderlerde.
1: Evet,
3: şöyle,
1: tutamadı.
3: Şöyle yapar. Orada ne yapıyor? Bakın Çin lideri el hemen, üstte duruyor.
1: Hemen göstereyim.
3: Dolayısıyla biraz zorlamam.
1: Tabii görüntüsünü paylaşırız. Trump o görüntüde ekranda da getiririz, analiz ederiz. Hocam çok doğru bir noktanın altını çizdi Coşkun Başbuğ. Şöyle el tutuşuyorlar. Trump her zamanki gibi çekmeye çalışıyor. Ama
0: Şimdi çekiyor. Şimdi orada şu var.
1: Kımıldamıyor ve elini üstüne...
3: Putin de aynı şeyi Alaska'da yapmıştı biliyorsun.
1: Evet, Xi Jinping orada... o konuda çok hazırlıklı.
0: Bak orada...
1: Belki eğer hazır olursa buraya o görüntüyü verebilirsek bunun üstünde belki çizerek de gösterebiliriz.
0: Şimdi bak, analiz ekranımızda. İlk Buyurun. Çıktığında benim değerlendirmem şu olmuştu. İlk üstünlük Xi'deydi. Daha sonra Trump elini getirip üzerine koyunca hani bir denge sağlamış oldu. Dedim ki burada herkes işine gelen kareyi kullanacak.
1: Çalışılmış.
0: Amerikan medyası Trump'ın eli üstündeyken fotoğrafı basacak. Çin medyası bu fotoğrafı basacak dedim. Time de herhalde Çin'e yakın hissetti ki kendini bu fotoğrafı kullanmış. Yani burada
1: görüntü burada. Şimdi işte şimdi, o an ben evet şunu hemen
0: bak şimdi şurada gördün mü? Ha.
1: Evet, yani Xi eli tutuyor.
0: Bak şu an Xi üstün. Hiç altta çekti. Kaldı. Trump'ı bunu bir şekilde dengeye alması lazım. Şimdi, o da getirip elinin üzerine koyarak.
1: Evet, şu görüntüde ilk tuttuğu anda hemen tekrar gösterelim. Bir daha o bölüm geldiğinde işte bakın.
3: Zaten bir hazırlık var. Dikkat ederseniz.
1: Asla tepeden Xi Jinping buna hazırlanmış ve asla çeviremedi elini. Birkaç kere de kendisini de çekti Xi Jinping.
2: Ama sanki Trump şeye hazırlanmış. Yani eli üstte olsa üstten dokunamayacak.
1: Evet.
2: O yüzden bilerek elini biraz altta da tutuyor.
1: Tabii Xi Jinping çok tecrübeli bir siyasetçi. Dünyada herhalde bu anlamda en güçlü isimlerden biri.
2: Trump'ın bir de orada Xi Jinping'i takdir ederken kullandığı bir şey var diyor. Diğer liderler hep işte hava ne kadar güzel, bak etraf ne kadar şenlikli falan diyor, şeylerden bahsederlerdi. Xi Jinping diyor hiç bahsetmedi, hep sessiz kaldı diyor. İşine yoğunlaşan biri falan diye takdir ediyor.
1: Yani şöyle ne dedi? Çin lideri tam bir Çin lideri gibi dedi. Xi Jinping tam bir Çin lideri gibi dedi.
0: Doğru.
1: Muhtemelen o hani Çin'in kadim medeniyetinde yer alan büyük o liderleri kastediyor anladığım kadarıyla.
0: Şimdi, bak, eğer
1: şimdi İngilizce bilip bilmediği de konuşuluyor. Xi Jinping'in elbette biliyor. Amerika'da eğitim gördü. İngilizce eğitim. Yani bilmemesi mümkün değil. Yani karşılık verip vermemesi de konuşuldu. Çok iyi İngilizce biliyor Xi Jinping.
2: Yani suskun kalmasından bayağı memnun kalmıştı.
1: Evet.
0: Şimdi burada bakın şu şeyde
1: buyurun.
0: Yani yan yana iki lider.
1: Tekrar görüntüyü bilir. Bu görüntü.
0: Bak biri 3000 yıl, biri 3 asır bile değil. Yani bunun yanında dünkü çocuk Amerika. Bir coğrafyanın bir kadim
2: 250.
0: tarihi var.
2: Yılı daha Temmuz'da kutlayacaklar. Heh, 250 olacak.
0: Coğrafyanın bir kadim
1: tarihi. Bir görüntü daha var. İkinci bir tokalaşma. Xi Jinping yine hemen elini üste çeviriyor. Trump da muhtemelen bu konuşulmuş. Hemen diğer elini üstüne koyarak başka bir nokta. İşte bu görüntü. Xi Jinping hemen elini çeviriyor.
0: Şimdi hakikaten üste geliyor. Şu var. Trump da. Bunu izleyenlere aktaralım. Liderler arası fotoğrafından bu tür karşılaşmaya kadar arka planda bir psikolojik harp dairesi çalışır. Gitmeden başkanı...
1: Siz şimdi istihbaratta çalıştınız. Sizin de uzmanlık alanınız. O yüzden de tecrübelerinizden faydalanın. Buyurun.
0: Gitmeden başkana hal, tavır, nerede nasıl duracak bunlarla ilgili bir briefing verilir. Başkanın bunu uygulaması istenir. Sonrası başkanın tecrübesine kalmış. Yani burada mesela o nedenle örnek verdik. Bir ciddi tecrübe diye. Xi konuya çok hakim, onu söyleyeyim. Trump toparlamaya kalksa da altta kaldı. Mesela Amerika bunu çok yapar. Amerika'nın gene bu bahsettiğim dairenin şeyidir, bu işidir. Başkan uzunsa ayakta poz verin derler.
1: Ya şimdi burada ve, o konu çok konuşulduğu için girmeyecektik ama bir minder tartışması var. Çinliler öyle ayarlamış ki o minderi, ikiz lider oturdukları zaman minderde eşit olacaklardı ama Trump ya bilmediği için ya bilip o dengeyi değiştirmek için minderi çekiyor. Başka türlü kullanıyor minderi. O yüzden de denge bozuluyor. Evet. Dediğiniz o herhalde değil mi yani? Tabii. Son ana kadar planlanmıştı. Mesela iki lider oturduğu zaman.
0: Amerika'da yapılan görüşmelerde derler ki gelen kişi başkandan uzunsa şöminede oturarak poz verin. Eğer gelen kişi başkandan kısaysa ayakta, bir de böyle mümkünse eli omza atarak, hı, hakimiyeti sağlayarak. Mesela bak rahmetli Ecevit'in vermiş olduğu, yani daha doğrusu oradan alınan bir kare,
1: evet,
0: dimağlara işledi.
1: Clinton'la ilgili, evet,
0: bak, dimağlara işledi.
1: Koltuğa yaslanmış durumda
0: Ecevit'in ayaktaki duruş. Burada da muhtemelen yani Şii dersi çalışmış, artı iyi tembihlenmiş. Daha gelmeden zaten havada kılıcı çekerek bekliyor. Gelmez işte, yakaladı. Evet. Trump toparlama çalışsa da toparlayamadı ve iş bilek güreşine döndü. Burada da yine aynı tabloyu gördün. Az önceki verdiğin görüntü önemliydi.
1: Bu da bak öyle, şurada hemen bileğini çeviriyor.
0: Bak hemen ters yerip üstü alıyor.
2: Bu anlamda mesela ilginç kararlardan bir tanesi Xi Jinping'in arkasındaki danışmanı var ya, kısa boylu. Yani Mao Zedong'la Richard Nixon'in görüşmesinde. Nixon bayağı uzun, Zedong da bayağı bir kısa. Ondan böyle karelerini bayağı bir zamanda yayınlamışlardı. O da çok ilginç bir görüntüydü böyle.
1: Ama doğru.
3: Çin lideri, Çin daha doğrusu aslında yeni sezonda ideolojik pragmatizm dediğimiz bir konsept uyguluyor. İdeolojisini koruyor fakat pragmatik olarak da intibak ediyor, entegre ediyor. İşte o serbest sosyalizm, serbest piyasa sosyalizmi. Sosyalist serbest piyasa, ne derseniz deyin. Hem sosyalizm var, Komünist Parti yönetiyor, hem serbest piyasa. Taban tabana zıtlığı bir ama noktada harmanlamışlar.
1: Xi Jinping'in bir makalesi vardı, o makaleyi okumuştum. Özellikle özel sektöre bu konuda tanındığı, hakların tanındığı ama bunun bir çerçeve içerisinde konuşuluyordu. Sonrasında başka bir yorumlayan makalede ise bu Ali Baba'nın başına gelenler nasıl büyüdü, Komünist Parti sonrasında nasıl oraya tekrar dahil oldu ve o çizilen çerçevenin ötesine çıkılırsa neler yapabildiğine yönelik bir başlıktı. Devam edelim ama eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Yavaş yavaş ekonomistin de başlığı var. Bir araya gideceğim. Bu tarafa doğru geçebilir miyiz?
0: Geçeriz.
1: Tamam.
0: Hemen geçelim.
1: Coşkun Başbuğ da hemen bu konularda
0: bana
1: tecrübeli. Şeyi hazırlansın, görüntü hazırlansın diye sormuştum Coşkun abi.
0: Şimdi bak.
1: Düşmanın hata yaparken bunu asla durdurma, ekonomistin geride bıraktığımız ay içerisindeki kapağıydı. Bir cümle alayım ya da şöyle yapalım. Bir araya gideyim mi? Hiç söze başlamadan.
0: Peki.
1: Bir araya gideyim, sonrasında bu başlıkla devam edelim. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bir buçuk milyar nüfusta Hindistan'da hükümet altın almayın dedi. İthalat vergisini artırdı. Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin en az bir yıl altın almayın çağrısının ardından hükümet altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Yükselen enerji fiyatları ve dış finansman baskısı kararın temel nedeni olarak görülüyor. Hindistan altın ihtiyacını neredeyse tamamen ithalatta karşılıyor ve her ons altın için dolar ödüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Macron Afrika'daki hezimeti itiraf etti. Fransa gitti, yerine Türkiye geldi dedi.
6: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
5: Ankara son dönemde Afrika politikasıyla öne çıktı. Başkan Erdoğan 2005'i Afrika yılı ilan etti. O tarihten sonra kıtada işler değişmeye başladı. Ancak Batı'nın yaptığı gibi değil. Sömürmek yerine kazan kazan politikasıyla her iki tarafında gelişmesini sağlayacak hamleler yaptı Türkiye. Büyükelçilik sayıları arttı, askeri yatırımlar yapıldı. İnsani yardımların yanı sıra ticaret hacmi de büyüdü.
6: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal.
5: Somali bunun en net örneklerinden biri. Türkiye'nin son 10 yılda Somali'ye yaptığı yardımlar 1 milyar doları aştı. Ardından askeri anlaşmalar beraberinde geldi. Somali askerleri eğitildi, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele arttı. Müzik.
7: TCG Sancaktar, TCG

0: Kova ve TCG Bafra'dan oluşan görev unsurları güvenlik için bölgede. Yani Türkiye'nin hamlelerinde her iki tarafta kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Afrika'daki değişen bu durumu itiraf etti. Paris 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor dedi.
1: Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Hürjet rotasını mavi vatana çevirdi. Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet. Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi mavi vatan var. Edinilen bilgiye göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı.
1: Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var.
0: Milli Jet'in bu yeni konsepti standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak. Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti ekstra şok emici özellikle güçlendirilecek. Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenli durabilmesi için gövde altına özel bir yakalama kancası sistemi entegre edilecek. Bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak baştan aşağı marinize edilecek. Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.
2: İlk milli jet eğitim ve de hafif taarruz uçağımız Hürjet'in şu anda kokpit kısmını görüyoruz. Hürjet'e iki mürettebat binebiliyor ve işte bu uçak 45 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.
0: Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda. İspanya ile varılan anlaşma kapsamında ilk Hürjetlerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.
1: 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2.6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenecek İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak.
0: Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ila 2035 yılları arasındaysa teslimatlar tamamlanarak toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Toplanmışlar. Bunlar sigara para istemişler. Burada bizim oğlan da diyor ben sigara içmiyorum. Param da yok. Bir tane bıçak sallamışlar. Bizimki kaçmaya çalışmış. Arkadan diğeri de kovalamış. Ondan sonra bıçaktan 17 tane darbe vurmuşlar. Bu canilik.
0: Bir çocuk daha 18'ini göremedi. Atlas Çağlayan cinayetinin üzerinden 4 ay geçmişti ki bu kez Büyükçekmece'den geldi kahreden haber. Akran zorbalığının son kurbanı Abdülbaki Demirel oldu.
5: Sese çıktım burada. Baktım bakkala çocuk sığmıştı. Yaralıydı. Yarasına tampon yaptık. Bilgin aşk tutmaya çalıştık. O anda zaten kendinden geçiyordu.
0: Sigara ve parası olmadığı için 17 kez bıçaklandı. Kasten canavarca hisle ve vahşice katledildi.
4: Bir arkadan vuruyor, bir önden vuruyor. 17 tane bıçak darbesiyle çocuk yıkılıyor. 16 sene ben bakıyorum çocuğu yetiştiriyorum. Kör kuşuna gidiyor.
6: 17 tane bıçak darbesi ne demek ya? Bu vahşice bir katliam demek ya.
0: Cevdet Demirel evladının katillerinin hak ettikleri cezayı alması için adalet arıyor. Ancak tıpkı diğer aileler gibi o da tehdit edildi.
4: Telefonda bizi tehdit ettiler. Dışarıya çıkmasını istemiyoruz hocam. Dışarıya çıkmasını çünkü başka canların yanmasını istemiyoruz.
0: 16 yaşındaki Abdülbaki 10 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte parktaydı. 16 ve 17 yaşındaki iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Demirel hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.
6: Bugün benim kardeşim gitti, yarın başkasının kardeşi gidecek, başkasının çocuğu gidecek.
0: Katiller tutuklanarak cezalandırılacak.

0: cezaevine gönderilse de Demirel ailesi hak ettikleri cezayı almalarını istiyor.
1: En ağır ceza vermesin talep ediyoruz yani. Talep ediyoruz çünkü bizim canımızdan can gitti ya.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Filistinlilere idam yasası çıkarttı. Mescid-i Aksa'daki provokasyonlara öncülük etti. Tehditlerini şimdi de Lübnan'a yöneltti. İsrail'in ırkçı bakanı Ben Gvir, işgal altındaki Lübnan topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurmak istediklerini söyledi. Kudüs'ün işgalini kutlayan İsrailliler Mescid-i Aksa'yı bastı. Aralarında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de vardı. Müslümanların ilk kıblesinde İsrail bayrağıyla provokasyon yapıldı. Burada konuşan Ben-Gvir, işgal ettikleri Lübnan'ın güneyinde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurmayı planladıklarını söyledi. Bu sözlerle yetinmeyen ırkçı bakan, aynı zamanda Batı Şeria ve Gazze şeridinde de gönüllü göç adı altında Filistinlileri topraklarından süreceklerini söyledi. Ancak bu İsrailli bakanlar tarafından gelen ilk Lübnan işgali itirafı değil. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Lübnan'da evleri yıkacağını söylemişti.
4: Suriye ve Gazze'de olduğu gibi Lübnan'la da aynı şey olacak. Lübnan'daki sınıra yakın köylerdeki tüm evler Gazze gibi yıkılacak.
3: İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan çatışmalarda yaralanmıştı. Smotrich de bu sözlerle tehdit etmişti.
5: Oğlum bana sürekli Lübnan'daki işi tamamlama, bana bırak diyor. Ben de ona herkese yetecek kadar yıkım fırsatı var diyorum.
3: İsrail ordusu kırılgan ateşkesin gölgesinde Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 2900'den fazla kişi öldürüldü.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: MHP'de yenileme devam ediyor. Isparta Teşkilatı ve 13 ilçe görevden alındı. İstanbul İl Başkanı ile 39 ilçe teşkilatının görevden alınmasıyla başlayan süreç Isparta ile devam etti. Açıklama Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Isparta İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirdi. Yalçın, Osman Gülay'ın il başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Sadece ildiğin Isparta'da 13 ilçe teşkilatı da feshedildi. Yerlerine atamalar yapıldı. Böylece MHP'de feshedilen il yönetimi sayısı 13'e yükseldi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Aklın Yolu devam ediyor. Tarihi zirve ve tarihi zirvenin yansımalarını konuşuyorduk. Time'ın sade kapağından ekonomistin geçen ayki kapağına döndük. Düşmanın hata yaparken onu asla durdurma diyor. Xi Jinping Trump'a diyor ifadesi vardı. Tam bir değerlendirmeye girecektiniz. Virgülle reklama gittik. Kesmemek adına şimdi sözü size bırakayım. Coşkun Baş.
7: Şimdi Sun Tzu birçok dünya devlet tarafından da bilinen
6: savaş sanatı meşhur, kitabını yazdı.
7: Savaş sanatlarında sözleri işte tarihe geçmiş kişilerden biri. Şimdi ne diyor? Düşman hata yaparken onu asla durdurma. Şimdi bu zaten kabul gören bir gerçek. Ama ben bu denklemde bu söz yer bulur mu kendine? Burada biraz endişeliyim. Niye böyle bir şey kullanıyorum? Çünkü Amerika'nın yaptığı hata Çin'i de vuruyor mu? Rus boğazı kapandı. Petrol akışı durdu. Çin gitti başka yerlere.
8: Kısa vadede değil ama uzun vadede çok etkilenecek.
7: Kısa vadede etkilendi. Yani alternatif pazar arıyor. Nereden tedarik ederiz? Amerika ben satarım sana diyor. Şimdi baktığında düşmanın hatası seni de vuruyor. Dolayısıyla hani bu söz burada ne kadar geçerli ben tartışırım. Denkleme gelince yani Çin ve Amerika bu görüşmede veya hani ortak noktada nasıl buluşurlar? Sevgili Aktan, Rusya esas en çok faydalanan bu işte. Ben hep söylerim. Niye? Amerika dalında çürüyor.
6: Yani o zaman şöyle mi? Ekonomistin kapağını yeniden tasarlasak bu iki liderin arkasında Putin'i koyup bu sözü Putin'in söylemiş gibi yaparsak doğru
7: aynen
6: mu olur?
7: Düşmanların hata yaparken onu asla durdurma. Mesela Çin'in şu ana kadar net tavır koyması bana göre hata. ve Çin için de bir

0: Amerika'ya askeri düzeyde yaklaşmak için çaba sarf ediyor.
1: Evet.
0: Önümüzdeki doğru. her yıl önemli gemileri, uçak gemileri devreye girecek. O ana kadar bir adım atmamayı tercih ediyor diye.
1: Ben katılırım o görüşe.
0: Çünkü şu anda herhalde aynı anda en çok askeri uçak gemisi yapan ülke için.
2: Yani anlamada sayısı fazla ama yani etkililik anlamında Amerika'da hala
0: öyle. Hani şu anda hala öyle ama Çin bekliyor. Evet,
1: bak,
0: Çin
1: basit var. Bir rakam vereyim oradan anlayalım. Buyur. Çin'in savunma bütçesi 300 milyar dolar civarı, Amerika'nın 9 milyar dolar. Yani 3 katı. Dolayısıyla Amerika'nın bu konuda üstünlüğünü...
0: Şöyle diyelim, Çin'i çıkarırsak arkasındaki 10 ülkenin toplamı Amerika'nın
1: Amerika kadar. Yarısı. Ha bu şu demek değil, yıkılmaz armada, Amerikan ordu değil. Hani matematiksel yaklaşacaksak olaya, kaç gemi var, kaç uçak var, Amerika ağır üstün. Ama Çin, bak Çin ağır ağır geliyor. Mesela yakın zamana kadar 150-200 milyar dolardı, bir anda 300'e çıktı. Benim tahminim 4-5 yıl içinde biz bu rakamları dengeye gelmek üzere olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dişi daha çok gösteren bir Çin'i.
2: Ben mesela hala o şeyde daha mesela Çin'in askeri harcaması işte 336 milyar dolar gibi bir şey gösteriyorlar. Yani kendi gayri safi milli hasılasının 1.7'si. Amerika'nın ise mesela 3.1'i. Yani daha arttırması gerekiyor biraz tam askeri anlamda rakip olabilmesi için.
1: Şimdi burada Rusya kazananı söyleyeyim. Petrolü hiç hayal etmediği fiyatlardan satıyor. Doğru. Kara borsa veriyor. Hindistan öyle sattı. Çin'e keza istediği takdirde öyle bir ticaret oluşur. Amerika dalında çürüyor. Ama bak şu gerçeği asla atlamayalım. Dünya tarihinde o süper güç dediğin yapıların birbirine birebir kora kor savaşa girdiğini hiç görmedik. Görmeyiz de. Yani bir Amerika Rusya. Doğrudan iki ülke. Amerika soluğu Moskova'da. Moskova soluğu Washington'da. Böyle bir şey yok.
0: Bu ikinci dünya savaşı genelde sonra dehşet dengesi
2: bir de büyük güçler genelde paylaşmak için bir araya gelirler. Yani şimdi, bu zirvede bir paylaşım zirvesi aslında.
1: Bu tür ülkeler savaşacaksa bir başka ülke toprağında yani Avrupa'da savaşır. Avrupa'da sözde işte soğuk savaş dersin. Avrupa ülkeleri birbirini yer. Ama savaşan Esad da arka planda işte Rusya ve Amerika'dır.
0: Peki.
1: Çin'de gene böyle bir savaşa girerse bu muhtemelen yani Afrika'da olur veya işte Orta Doğu'da olur ama asla Çin toprağında böyle bir savaş iki tarafta istemez ve böyle bir şeyi göze alamazlar. O nedenle bu ziyaretler hep böyle diplomatik ve ekonomik ağırlıklıdır. Bak Amerika bir çıkarma ordusuyla gitti. Hangi anlamda? Ticari konuda. Elon Musk'tan tut.
0: Herkes, bütün, Tim Cook herkes oradaydı.
1: Herkes oradaydı. Mesela Boeing CEO'su oradaydı. Çin'in uçak alım niyeti var. Gitti kazandı. 150 tane uçak almayı hayal ediyor.
3: 200 tane aldı. Evet.
1: 200. Yerine 200 tane uçak satarak bana göre Trump akıllı bir hamle yaptı. Hatta uçuyor. İstihdam demektir. Para demektir. Müthiş bir
0: ama
1: iş yaptı.
0: Ama cari açıkta hala Çin 100 milyar dolar gibi bir rakamda üstte galiba.
2: Evet.
0: Satın alıp alma verme dengesinde. Yani
1: 300 milyar dolar fazlası var.
0: Fazlası
1: Çin, Amerika'ya
0: var. Yani o yüzden de yani uçaklar çözmeyebilir o dengeyi.
1: Hayır, çözmez onu söyleyeyim ama bir başlangıç olur. Hatta Amerika'nın istediği bazı şeylerde içinden karşılığı olması lazım bu alışveriş sonunda. Yani iş şu, öyle iç içe geçmiş ilişkiler var ki Hak'tan. Çin'le bakıyorsun üreten ülke satacak. Bunun için üretiyor. En büyük alıcı kim? Amerika. Amerika ondan sonra borç bulacak. Ülke ekonomi bir şekilde zorda. Kim var en yakın aday? Çin.
3: İşte ona şey diyoruz. Uluslararası ilişkilerde kompleks karşılıklı bağımlılık diyoruz. Yani taraflar bizim tahminlerimizin ötesinde pek çok alanda işbirliği içerisindeler ve bu bir çatışmadan uzaklaştırmayı mecburen gerektiriyor. Çin bir uyarı da yaptı. Tuki Dides tuzağı buna düşmeyelim falan dedi.
0: Hocam onu biz programda konuştuk ama hani anlatması, yorumlaması da çok kolay olmadığı için sizden birazdan isteyeyim onu. Aha. Ne demek o? Çünkü milattan tarih öncesine gitmemiz gerekiyor. Yunanistan'a gitmemiz gerekiyor.
3: Peloponez savaşlarından.
0: Evet yani oradan gelen bir başlığı var.
1: O zamandan gelmem.
0: Onu konuşalım. Ama tamamlıysanız Coşkun Başbuğ, iki başkente gideceğim. Tahran ve
1: ben tamamladım. Yani burada hani az önce bir şey karne yaptık ya, kim kazandı kim aldı verdi diye.
0: Bana sanki göre orada şu Çin an daha güçlü gibi, yani ben de orada şeyleri saymaya çalıştım. Konuklarımın ortaklaştırması Çin'in daha kazançlı
4: tek
0: olduğu.
4: Tek bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bakın buradaki anlaşma varsa eğer, o uçak satışı şu bu, tek bir koşula bağlı. Çin ona bağladı. Tayvan konusu. Şimdi, eğer Amerika Tayvan konusunu döndüğünde Trump çözemezse bunların hepsi balon.
0: Tayvan konusunda daha önce Trump çok daha sertti. Ama artık hani sanki Tayvan'ın o Amerika için kırmızı çizgi değil yorumları yapılıyor.
4: Kongre kararı gerekir.
0: Evet.
4: Trump'lu olacak.

0: değil bu.
1: O yüzden şimdi, de seçim öncesinde yapılır mı diye konuşuluyor.
2: Hayır, neyi yapacak Tayland?
1: O kanunun kaldırılması, çünkü o seçimden sonra kongrede...
2: Kanun kaldır diye bir talebi yok için. Buraya herhangi bir müdahale bulunursan bunun sonucu çatışmaya gider
0: bir de,
2: diyor.
0: Bir de Çin, o yani Amerika'ya her an müdahale edebilir. Yani Çin, öyle basit
3: Amerika
0: olay
3: her dediğini Tayland yapıyor. Yani şu anda Çin'e çok fazla yüklenmesine anlamı yok. Ticari anlamda taleplerini karşılıyor. Küresel anlamda mesela Venezuela, Suriye, Orta Doğu, diğer mesela Asya Pasifik'teki hamlelerine karşı hep alttan alıyor Çin. Yani şeyi unutmayalım, yani Çin'i bu konuma getiren Amerika'nın kendisi.
2: Şimdi,
3: yani tercih edilen ülke pozisyonuyla Rusya'ya karşı
0: başka konuma getirmeyi.
3: Şimdi
0: daha
3: de o verdiği
0: var
3: imtiyazları, tavizleri geri istiyor biraz.
0: Rekabet ettiği sadece o bölge yok. Yani Panama. Bakın çok önemli doğru rekabet konusu. Pire Limanı. Hep bunlar Çin'in işlettiği limanlar. Djibouti'di.
1: Bu bölge Panama'yı aldı. Zorla. Çin'deydi. Bak, bizim olmamız gerekiyor
0: vallahi
1: dedi.
0: Valla hala konu bakın o.
1: Yani evet,
0: konu,
1: yani hala çözülmüş konusu değil. Çünkü Panama ile o konuda çok ciddi bir problem var.
2: Burada Trump'ın söylediği yani Tayvan'la ilgili hiçbir şey yok. Çin bunu
1: Trump'ın açıklamasını kendiliğinden tekrar Trump ve Xi Jinping'in açıklamalarının görseli
2: Çin bunu lazım kendi gündeme getirdi. O 3000 yıl dedik ya, o tarihi tecrübeyle hani aklından geçiriyorsan sakın da düşünme, netim, kararım net demeye getirdi.
1: Şimdi şu ifadeden bahsediyorsunuz öyle değil mi?
0: Bakın ben bir şey söyleyeceğim, buyurun, yarım kalıyor. Şöyle bakın konuyu, bu limanlar, Darwi var Avustralya'da, Chiang Kai var Peru'da, bu limanlar Çin'in ticaret düğüm noktaları. Tartışmalardan bir tanesi bu paket. Yani diğerlerinin yanında. Tayvan niye önemli? Eğer Amerika bu kanunda Tayvan'ı desteklemeye devam ederse bir şekilde Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğini sağlıyor o adalar bölgesinde. Sadece Tayvan yok, başka adalar da var. O adalar çıktı gerçi şeyden, o anlaşmadan. Ama şimdi dolayısıyla burada Tayvan konusu Pasifik'te Amerika'nın en azından Japonya ve o bölgede Pasifik'teki Filipinler bölgesinin güvenliğini sağlayan düğüm noktalarından bir tanesi. Bir de o çip dediniz ya demin konuşulan, o %90 üretim Tayvan'a ait.
1: Doğru.
0: Artı yarı iletkenler ve değerli madenlerin üretimi %70 üstü bir oranla da Çin'e ait. Güney Kore toplam çip üretiminin %17'sini Güney Kore sağlıyor. Fakat yarı iletken ve ham maddeler Çin'den geliyor. O da bağlı doğrudan Çin'e.
2: Şimdi bak burada
0: böyle de farklı denklemler
1: yani
0: var.
1: Denkleme yani bakınca biz burada birisinden sadece bağımsız hareket etmesi zor gibi görünüyor.
0: Tabii sadece burada bu konuları değil de başka şeyler de var.
3: İşte buralarda kriz çıkması kimi zorluyor? Çin'in ticaretini zor. Amerika onunla tehdit ediyor. Mesela ucuz petrol aldığı Venezuela'ya son verdi. İran'dan artık ucuz petrol alamayacak. Kriz çıksa bile petrolün fiyatı yükseliyor, gene pahalı almak zorunda kalıyor. Rusya'dan ucuz petrol alıyordu, artık ucuz petrol alamıyor. Yani o döneme son verdi Amerika.
0: Amerika'dan petrol alma. Bakın orada 8 milyar dolar nasıl bir rakam sizce? Sadece savunma sanayiyle ilgili. Fena bir rakam değil değil mi?
1: Evet, büyük bir rakam.
0: 8 milyar dolarlık 2025 tarihinde Amerika Tayvan'a yardım yaptı. Hele, ya ne alırsınız hele, 8 milyar dolara?
1: Tayvan
0: düşünün bakalım.
1: Çok küçük ya, bir arkadaşlarımdan rica edeyim, hazırlanmamıştı ama Çin çevreleme haritamız vardı daha önce yaptığımız. Onu eğer bulabilirlerse bak, üzerine konuşuruz.
0: Bu
1: Tayvan
0: konular,
1: çok küçük bir ada bu arada.
0: Yani tabii düşünün, 25-30 milyar dolar
1: o anlamda çok büyük olabilir.
0: 8 milyar dolar bir yıllık sadece.
3: Sırada 14 milyar dolarlık anlaşma tabii var bir de.
0: Ha, bir de o var. Evet. Şimdi dolayısıyla bu rakamlar çok ciddi rakamlar, stratejik konular. Tayvan konusu Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok zayıf noktası.
3: Bir de Tayvan Boğazı da çok kritik. Malaka kadar ticaret yapılıyor doğru oradan.
0: Yani bu konuları rakamlar üzerinden iyi analiz etmek gerekiyor.
1: Birazdan konuşalım. İki başkente gideyim. Sonrasında devam edelim. Coşkun abi, var mı tam ekleyeceğiniz bir nokta bunu?
2: Şöyle, Çin'in esas Tayvan konudaki rahatsızlığı Amerika'nın herhangi bir askeri manevra veya harekattan öte buraya sattığı askeri silah, tesisat, mühimmat. 11 milyar dolar 2025 yılında imza attılar.
1: Doğru.
2: Çin'de diyor ki bu kadar silahlandırma bana hamle. Dolayısıyla aklından bir şey geçiyorsa sakın ha geçirme, çatışma çıkar diyor. Bu görüşmenin bana göre manşeti bu. Direkt tehdit etti. Mesela Trump şunu diyemedi. Uygun yol bulunmazsa, bulmazsak ne olur diyemedi.
1: Ha, şimdi ekranlara getirdi arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Tayvan şurada hemen.
0: Evet.
1: Şu kadar küçük bir ülke. 14 milyar dolarlar, 8 milyar dolarlar havalarda uçuşuyor. O ülke için büyük rakamlar. Ama Çin'i durdurmak için de küçük rakamlar. Yani şimdi
2: Çin'in... Ya ben bak burada şuna karşıyım. Buyur. Mesela işte Amerika Çin'e bir harekat yapacaksa Tayvan mutlaka stratejik bir üst uçak gemisi burayı ele geçirmeli.

0: Tayvan'da eğer o iş bitiyorsa Türkiye'nin yani %5'i kadar bir yer. 33 milyon kilometre kare bir alan. Dolayısıyla Amerika'nın bak Japonya hemen orada Almanya'dan sonra en büyük üssünün olduğu yer. Güney Kore.
1: Kore var, Tayland var.
0: Ondan sonra gene Diego Garcia.
1: Singapur'da üsleri var.
0: O kadar yer var ki.
1: Hayır, şöyle söyleniyor. Çin'in Tayvan'a müdahalesinde Tayvan'ın elindeki bu güç Çin'i durdurmaya yetmez deniyor. Yani, eğer Amerika elbette, doğrudan müdahale etmezse.
0: Elbette yetmez. Yani ben Tayvan'ın nüfusu 30 küsur milyondu. Öyle hatırlıyorum.
2: 23-24 milyon. Heh, bir şey.
0: Yani sen 1,5 milyarlık Çin'e öyle yani bir avuç Tayvan.
1: Hem de burnunun dibinde.
2: Bak, yani ama Çin'de, iç savaş ama çıkması Çin'de, riskinden çekiniyor Çin. Çin yani bak, Çin'de, çatışma çıkmasından.
0: Çin'in de ben Tayvan'a bir askeri müdahale bulunacağına ihtimal vermiyorum. 12 ülke tanıyor şu ana kadar Tayvan'ı. Kimsenin tanımadığı bir yer. Ama Çin buna rağmen işi demokratik yollarla yürütmenin derdinde. Şu an tabii, muhalefet
2: zamanı oynuyor Çin, evet.
0: Ana muhalefet bir sonraki seçimi alır diyorlar.
1: Ana muhalefet liderinde Çin'de Xi Jinping'le görüştüğü bilgisini de paylaşalım.
0: Doğrudan Çin'le
1: ilişkisi var. Yani iş biraz
3: Tayvan konusu, bir hocam, arabanın marş motoru gibidir. Marş motoru olmadan o devasa motoru çalıştıramazsınız. O yüzden burada çıkacak herhangi bir faaliyette Tayvan adeta bir motor, küçük bir marş motoru gibi kullanılacak ve meşru gerekçe haline gelecek. Çünkü adamın yasası var, söyledim. Doğru. Ya.
1: Şimdi Trump da şöyle bir ifade kullanmıştı, arkadaşlarım onu son dakika bilgisi olarak ekranlara yansıttı. Tayvan konusunda anlaşmadım diyor. Ya bunu yok,
2: taviz vermedi. Eski
1: ya hani ben devam.
3: Bu görüşme tamamen balon. Tekrar söyleyeyim. Evet, eğer Tayvan konusunda anlaşma Xi Jinping, yoksa
1: ama ben Tayvan konusunda anlaşmadım.
4: Zaten, Tayvan konuşulmadı. Tayvan, en başta Çin konuşulmasını engelledi. Yani bizi rahatsız edecek bir konuyu gündeme getirmeyin dedi.
1: E tabii o kadar sert bir ifadeyle Xi Jinping'den çok az duyduğumuz
0: Tayvan
1: bir
0: sertlik. Tayvan zaten gündem maddelerinde var mı, o tartışılır.
1: Peki.
0: Tayvan olmasa da Xi ön alma adına tecrübe kullandı. Direkt tehdit etti, bıraktı.
1: Şimdi şöyle yapalım.
4: Fakat ABD geri adım atmadı. Bu konuda yani.
1: Bu konu çok önemli.
4: Geri adım atmadı.
1: Buradan devam edelim. Zirveye damgasını İran mı vurdu, Tayvan mı vurdu? Anladığım kadarıyla
2: yani
1: Tayvan
2: ticaret savaşları vardı.
1: Bile damga vurmuş
2: ticaret
1: gibi.
2: Ticaret savaşları vardı. Ateşkes yapılmıştı 2000 şeyde geçen yıl Güney Kore'de. Çünkü o ticaret ateşkesinden anlaşmaya varmaya çalıştılar. Biraz vardılar. Yani mesele o biraz.
1: Peki şimdi iki arkadaşım, iki başkent de bizi bekliyor. Ticari ben onları daha fazla bekletmeyeyim. Son bilgileri alayım. Sonrasında devam edelim. Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ederiz. Buyurun. İrfan Sapmaz bizi Washington'da bekliyor. Ekber Karabağ Tahran'da bekliyor. Ekber, seni biraz daha bekleteceğim müsaadenle. Önce Amerika'ya gidelim. En sıcak durak orası elbette. Çin ziyareti tamamlandı. Amerikan Başkanı eli boş mu döndü İrfan Sapmaz? Ne konuşuluyor Amerika'da? Tayvan başlığı var, Hürmüz Boğazı başlığı var. İran'la ilgili nükleer anlaşma. Beyaz Saray'dan başka bir açıklama da gelmedi. Trump ne diyor? Amerika'da ne konuşuluyor? Değerlendirmelerin önemli olacak. Sözü hemen sana bırakayım.
5: Şimdi en sıcak haber şüphesiz Donald Trump'ın kendisinden. Air Force One'da şu anda havada ve orada verdiği Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımıza yaptığı açıklamalar var. Çok önemli açıklamalar. Çok sıcak açıklamalar. Onları öncelikle ben hemen bir aktarmak.
0: En önemli yerde kaldık.
1: Bir bağlantı problemi yaşadık. Arkadaşlarım hemen o problemi giderecekler Air Force One'da.
2: Ekber'in hakkını yedik galiba.
1: Evet, Ekber'in hakkını yedik. O yüzden de affına sığınarak şimdi sanki yani bir boşluğu dolduruyormuş gibi olacak ama elbette öyle değil. Ekber, senin söylediklerin çok değerli elbette. Ama en sıcak gündem başlığı Amerikan Başkanı olduğu için İrfan'la başlayacaktık ama buna izin vermedi kader diyelim. O yüzden de İran'da neler konuşuluyor? İran cephesinden açıklamalar var mı? Özellikle bu Pekin'deki zirveye dair ve Amerikan basın iddiasına göre bir hafta sonu bir saldırı iddiası da konuşuluyor. İran'a etki ediyor mu bu? Bugün Müşteba Hamane'in bir açıklama yapması konuşuldu. Hatta heyecan da yarattı. Sonra bir yazılı açıklama galiba. Bugün evet, onu gördük. Neler var başlıklarında? Sözü hemen sana bırakayım.
6: Hakan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Genellikle internet sıkıntıları bu tarafta oluyordu, İran tarafında, ama bu sefer Amerika'yı da vurmuş oldu bu internet sıkıntısı. Esasında Donald Trump'ın Çin ziyareti İran'da pek yankı bulmadı. Bu ziyaretle ilgili İran'dan resmi düzeyde herhangi bir tepki, bir açıklama gelmedi. İster hükümet tarafından, ister Dışişleri Bakanlığı tarafından bu ziyaret yapıldıktan sonra herhangi bir açıklama gelmedi. Tabii İran medyası da ancak işte tercüme şeklinde bu olaylara yer vermiş durumda. Bazı açıklamalar söz konusu oldu. İşte Donald

0: Trump tarafından işte Çin İran'a silah satmayacak, Hürmüz konusunda İran nükleer faaliyetleriyle ilgili açıklamaları söz konusu oldu. Ancak dikkat edilirse bu açıklamaların tümü tek taraflıydı. Yani Çin tarafından bunlar yapılmadı. Donald Trump bu konuları gündeme getirmiş oldu. Diğer taraftan tam da bu ziyaret yapılırken Hürmüz'de de ilginç gelişme söz konusu oldu. Çin bazı gemilerinin bu bölgeden geçmesini istiyordu. İran da buna olumlu yanıt verdi ve Çin gemileri dün itibariyle yani tam bu ziyaret yapılırken Hürmüz'den geçmiş oldu. Hatta İran'dan gelen açıklamada İran devlet televizyonu dün 24 saat içinde 30 geminin toplamda Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini duyurdu ki savaştan sonra en yüksek sayı olduğunu da ifade edebiliriz ki savaş öncesinde normalde bu boğazdan 90 gemi giriş çıkış yapıyordu ki bu sayı savaş boyunca da 10'un altına hatta 5'in altına zaman zaman düşmüştü. Ancak dediğim üzere dün 30 gemi İran anlattığına göre bu bölgeden geçmiş oldu. Bugün de yine işte gemilerin geçtiğimiz günlere kıyaslandığında daha fazla Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ifade edebiliriz. Hatta İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Hindistan'daki BRICS için oraya gitmişti. Bir açıklaması söz konusu oldu. İşte Hürmüz kapalı değildir. Ancak ülkeler bizden izin alarak bu bölgeden geçebilir. Düşmanlarımıza sadece kapalıdır yönünde bir ifadeleri söz konusu oldu. Tabii İran'a saldırı olacak mı olmayacak mı? Tabii Amerikan medyası, İsrail medyası işte Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrasında İran konusunda karar alabileceği yönünde haberler yayınlamaktaydı. İşte bu ne olacaktır? İran'a yönelik yeni bir saldırı mı söz konusu olacaktır? Yoksa geçtiğimiz hafta başlattığı ancak daha sonra 36 saat sonra durdurduğu yine o özgürlük projesini mi hayata geçirecektir? İşte daha bu ablukayı daha sıkı mı tutacaktır? Hangi seçeneğe başvuracaktır? İşte bekleyip göreceğiz. Ancak Çin ziyareti sonrası böyle bir kararın alınması bekleniyor. Uluslararası piyasalara da bakıldığında şimdiden bunu fiyatladığını ifade edebiliriz. Bugün dikkat edilirse petrol fiyatlarında yükseliş oldu. Tam tersine altın fiyatlarında ciddi düşüş oldu ki biliyoruz son zamanlarda özellikle savaş başladıktan sonra ikilisi arasında bir ters korelasyon var. Yani ters bir bağlantı vardır. Biri yükselince diğeri düşüyor. Yine dolar endeksinde de bir yükseliş oldu uluslararası piyasalara bakıldığında.
1: Amerikan borsasında da ciddi bir düşüş vardı Amerikan borsalarında.
0: Yani bunların hepsini alt alta koyarsak sanki tekrardan savaş başlatılacakmış gibi özellikle hafta sonuna da denk geliyoruz ki genellikle bu tip saldırılar hafta sonuna denk getiriyor. Uluslararası piyasalar etkilenmesinin adına böyle bir hava söz konusu. Abbas Irakçı'nın bugün önemli bir açıklaması söz konusuydu. İşte biliyorsunuz ki birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ilettiği o teklifle ilgili İran'ın bir yanıtı söz konusuydu. Donald Trump bunu kabul edilebilir olmadığını ifade etmiş. Ancak Abbas Irakçı Hindistan'dan yaptığı açıklamada bu işte yanıttan sonra tekrardan bir ABD'li taraflarla iletişime geçtiklerini ve onların diplomasiyi devam ettirmek istediklerini söyledi. Yani böyle bir açıklaması da söz konusu oldu. Gerçi Abbas Irakçı'nın şöyle bir ifadesi de vardır. Biz tam olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin niyetini bilmiyoruz. Hangi niyette bu müzakereyi yapılıyor?
1: Güvenmiyoruz
0: eğer
1: da dedi.
0: Eğer ciddiyse evet güvenmiyoruz. Niyetinin de işte tam olarak nedir bilmiyoruz. İşte diyor çünkü ciddi çok çelişkili konuşuyor yani kendi açıklamasıyla davranışları konuşmaları çok çelişkilidir. Eğer ciddi olsalar ve adil bir anlaşma isterlerse biz tekrar müzakere masasına döneriz yönünde ifadesi söz konusu oldu.
1: Ekber.
0: Gerçi İran'da asker efendim.
1: Ha, şunu soracaktım lütfen yorumların onunla devam et sonrasında Coşkun Başbuğ'un da bir sorusu var. Şunu merak ediyorum Beyaz Saray'dan gelen açıklamada şu söyleniyor. İran'ın nükleer kapasitesi ya da çalışmaları konusunda Çin ve Amerika ortak görüşte. Amerika'nın görüşünü biliyoruz. 20 yıl boyunca durdurulmadı. Çin bu görüşte mi? Çin'den bir yanıt yok. İran cephesi ne diyor buna? Bir diğer konu da Hürmüz konusu. Yani Hürmüz ve nükleerde anlaştık diyor Beyaz Saray. İran tarafında buna dair bir yorum var mı özellikle nükleer konusunda?
0: Evet Abbas Irakçı bugün konuştu. Diyor ki biz nükleer meselesini şimdilik tartışmayacağız. O çok karmaşık bir konudur. İkinci zaman aşama. Alabilecek bir konudur. O yüzden bunu rafa kaldırdık şimdilik. Başka evet. Konuları konuşalım. Eğer onlarda anlaşırsak bu meseleye de geliriz. Hatta ilginç de bir ifadesi ve önemli de bir ifadesi söz konusu oldu. Rusya ile işte bu mesele konusunda uranyum zenginleştirme meselesi konusunda bize yardımcı olabilecek şekilde işte görüşmelerimiz ve değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bu oldukça önemli bir mesele ki biliyorsunuz Rusya'nın bir teklifi söz konusu olmuştu. İşte madem uranyumu zenginleştirmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne vermek istemiyorsunuz bize verin biz depoluyorum yönünde bir teklifi söz konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İran sanki buna tamamıyla

0: kapatmış gibi bir hava vermişti. Ancak bugünkü Abbas Irakçı'nın açıklamalarına bakıldığında İran hala tam olarak bu meseleye kapıyı kapatmış değil. Diyor biz bunu değerlendiriyoruz. Acaba bize ya bu öneri bize yardım eder mi etmez mi? Uzmanlarımız bu konuyu değerlendiriyor. Çin meselesine gelince işte Çin'in işte tekliflerini de olumlu karşıladığını bildirdi. Tabii Çin'in teklifi tam olarak nedir? Biliyorsunuz Donald Trump'tan önce Abbas Irakçı Çin'e gitmişti. Çin'in bir 4 maddelik teklifi söz konusu olmuştu. Gerçi o teklif de tam olarak açıklanmadı. İşte İran onu olumlu karşıladığını ifade etmişti. Bugün Abbas Irakçı bir kez daha Çin'in bu konuyla ilgili vereceği destekleri işte olumlu karşılayacaklarını ifade etti.
1: Peki Coşkun Başbuğ'un bir sorusu var ve yine sorularımız olacak.
2: Ben hemen ekleyeyim, aradan çıkayım. Olur, Ekber dedi ya olur. Çin'in teklifi. Çin'in teklifinde aslında tam da İran'ın istediği şeyler var. O 4 maddelik Çin teklifinden bahsediyor ama en önemli vurgusu işte İran'ın bir devlet olduğu, güvenliğinin mesela garantisi, güvenliğinin ve kalkınmasını yani ekonomik kalkınmasını ve askeri güvenliğinin ortaklarla beraber veya bölge ülkelerle beraber veya küresel anlamda garanti altına alınması. Yani İran'ın tam da istediği, Amerika'dan Arakçı da söylüyor. Yani biz Amerika'ya güvenimiz artarsa şeye devam edeceğiz. Yani güven verici önlemler ve adımlar atarsa Amerika diplomasiye şans tanıyacağız. Yani müzakereler devam edeceğiz. O anlamda yani İran rejiminin devrilmeyeceğine dair İran'dan bir işte Amerika'dan bir garanti isteniyor. Çin'in de bu anlamda Amerika'ya baskı yaptığı biraz da o noktaya getirdiği görülüyor sanki Amerika'yı.
1: Peki Bercan Tutar'ın değerlendirmesiydi. Coşkun Başbuğ'un sorusu geliyor, buyurun.
3: Şimdi az önce Boğaz'da geçişlerle ilgili bilgiyi verdin. Orada kafalar karışık. Şimdi iki tarafın söylemi şuydu. Biri abluka yapıyor, biri de boğazı kapattım diyor. Evet. Amerika diyordu ki diğer ülkeler, İran dışındaki ülkelerden bölgede İran'a bir ödeme yapılmadığı takdirde hani her geçişi 2 milyon dolar gemiler benden yana bir sıkıntı yok buradan geçebilir diyordu. İran da diyordu ki bölgede benden habersiz kimse boğazı geçemez. Ben onay verirsem geçer. Amerika ve İsrail'e ait gemiler veya bununla işbirliği içinde olan şirketler asla bu boğazdan geçemeyecek deniyor. Şimdi senin demene göre bir trafik işlemeye başladı. Bu acaba özgürlük projesi diye Trump'ın geçtiğimiz günlerde denemeye kalktığı projenin bir başlangıcı mı? Yoksa süreç delindi, orada artık hani bir gövde gösterisi güç veya gözü kesenin kitabını, kuralını işlettiği bir döneme mi evrildi? Nedir şu an orada uygulama?
0: Değerli hocam şöyle söyleyeyim. Esasında bu İran'ın yaptığı bu eylem özgürlük projesiyle bir bağlantısı yok. Biliyorsunuz ki özgürlük projesi geçtiğimiz hafta başı yapıldı. İşte Amerika Birleşik Devletleri gemilere oradan çıkmalar için yardımcı olacaktı. Ancak 36 saat sonra bu kalkmış oldu. Şimdi İran'ın bu faaliyetine bakıldığında özgürlük projesiyle bir bağlantısı yok. Dün dediğim üzere İran'ın resmi televizyonu 30 geminin bu bölgeden geçtiğini ifade etti. Çünkü geçen gemiler arasında Çin gemisi vardı, Japon gemisi vardı. Yine ben bugün medyaya baktığımda bazı gemilerin tek bu bölgeden geçtiğine ilişkin haberler gördüm. Tabii İran daha önce bu gemilerin İran'a para ödemesi gerektiğini bildirmişti. Bu gemiler İran'a para ödüyor mu, ödemiyor mu, ödüyorsa ne kadar ödüyor? Mesela Çin'den farklı mı alıyor, Japonya'dan farklı mı alıyor? Bu konularla ilgili bir belirsizlik var. Yani resmi olarak İran'dan açıklamalar yapılmıyor. Sizin de belirttiğiniz üzere Donald Trump daha önce demişti herkes İran'a para verirse ben onun bu bölgeden çıkmasına izin vermeyeceğim. Tabii bu para vermeler öyle resmi şekilde yapılmıyor. Yani nasıl yapılıyor? İşte ben İran medyasına bakıldığımda duruma göre bu değişebiliyor. Kimisi dolar üzerinden ödüyor, kimisi avro üzerinden ödüyor, kimisi kripto para, kimisi İran parası, kimisi işte Çin parası veya farklı bir şekilde bazıları belki nakit olarak ödüyor. Yani İran tam olarak bu gemi bu kadar verecek, o gemi bu kadar verecek diye ben bildiğim kadarıyla daha bir yasa çıkarmış değil. Ancak bunu yasalaştırmak istiyor. Bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı biz müzakereye hazırız dedi. Ancak İran'da askeri kanattan Muhammed Ali Cafer'i İran eski devrim muhafızları komutanı ki İran'daki önemli komutanlardan biriydi. Diyor ki işte müzakere masasına oturmamız için birkaç tane şart saydı. O şartlardan biri de İran'ın Hürmüz üzerindeki egemenliği kabul edilmeli. İran özellikle bunu kabul ettirmek istiyor. İran'dan gelen açıklamada mesela İranlı bazı yetkililer, örnek vermem gerekiyorsa Mesut Pezeşkan'ın birinci yardımcısı Muhammed Reza Arif diyor ki burası bizim mülkümüzdü. Bugüne kadar gafil kalmışız meğerse buradan. Burası ne kadar bizim için önemliydi ve bugüne kadar değerini bilmemiştiz yönünde ifadesi oldu. Daha iki gün önce bir askeri yetkili bizim burada elde edeceğimiz para işte petroldan satacağımız, elde edeceğimiz paradan daha fazla olabilir. İşte bu bazı İranlı yetkililer işte bunun değeri, Hürmüz'ün değeri atom bombasından bize daha fazladır yönünde ifadeler kullanıyorlar ve İran bir şekilde buranın egemenliğini kendi elinde tutmaya çalışıyor. Bunu yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bekleyip göreceğiz işte.
1: Peki Kemal Hocam'ın da bir değerlendirmesi
4: var. Çok kısa
1: var.
4: Hem Kemal soru Uçar. Hem şey yapalım, soru soralım hem değerlendirelim. Şimdi Çin petrol garantisi talep etti biliyorsunuz. Yani İran petrollerinin tedarik süreçlerinin devamını talep etti. Bu talep edilmesine gerek yoktu. Zaten İran Çin'le ilgili petrol akışını durdurmadı biliyorsunuz.
1: Doğru.
4: Bunu durduran Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi o bölgenin askersizleştirilmesi konusu gündeme getirildi. Ve Trump diyor ki burası askersizleştirilecek. Bu şu mu demek? Amerikan ablukası kalkacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez ülkelerindeki üst bölgeleri kaldırılacak. Şu an vuruldu ama külliyen kaldırılacak. Amerika askersizleştirme projesinin içinde mi? Böyle bir İran'da konuşulan bir şey var mı?
1: Ne dersin Ekber?
0: Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu ablukayı kaldırır mı, kaldırmaz mı? İşte daha erken belki sonuç alacağını ABD düşünmüştü. Ancak hala İran bu meseleye direndi. Nasıl savaş boyunca 40 gün boyunca direndi. Hala bu abluka meselesine de direnmiş durumda. Gelen işte Sentcom'dan gelen açıklamalara göre onu yanılmıyorsam 70'in üzerinde bugüne kadar gemi geri gönderilmiş oldu ki 4'üne de işte askeri olarak müdahale söz konusu oldu. Ancak diğer tarafta İran'da sorun çıkmaması adına da bu Amerika'nın açıklamasıdır. 15 gemiye de insani malzeme taşıyan, insancıl faaliyetlerde bulunan 15 gemiye de izin verildiği ifade edildi. Öyle görünüyor ki esas burada Amerika Birleşik Devletleri'nin esas amacı İran'ın petrol sektörünü ve kuyularını işletilmez bir vaziyete getirmek. Ancak İran buna dayandı. Şu ana kadar dayandı. Bundan sonra ne kadar buna dayanabilecekti? Bir ay mı dayanacak? İki ay mı dayanacaktır? Bu şimdilik belirsizdi. Ancak İran'da enerji konusunda bugün gelen bir açıklamaya özellikle benzin konusunda bazı sıkıntıların yaşandığı ifade edildi. Hatta yanılmıyorsam bugün bir milletvekili İran'ın günlük ihtiyacının 135 olduğunu ancak İran bunu bu savaş dolayısıyla bazı birimlerinin de tahrip olması dolayısıyla ancak 105 milyon litre bu kadar yani tam olarak rakam aklımda değil de yani bir açık söz konusu ki İran bunu yurt dışında ithal ediyordu. Ancak oradaki abluka dolayısıyla da böyle bir sıkıntı yani şimdilik yani tam olarak vatandaşa yansımıyor da belki böyle bir şey devam ederse vatandaşa da yansıması söz konusu olur. ABD bunu devam ettirir mi ettirmez mi yoksa askeri yönteme mi başvurur? Çünkü şu ana kadar İran'ı zorlayacak masaya getirecek bu projeden bir sonuç almış değil.
4: Yani peki, demek istediğim yani bakın petrol değil mi? Kritik. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin petrol almayı taahhüt etmiş. Trump'ın ifadeleri bunlar. Şimdi 16.7 milyon varillik günlük tüketimi var Çin'in. Bunun %40'ı Hürmüz'den karşılıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin anlaşması mı bu? İran'dan bağımsız. Yani Amerika Birleşik Devletleri ablukayla Çin'in petrol ihracat ya da ithalat diyelim ithalat konusunu kısıtlayabilecek bir aparata sahip oldu şu an.
2: Tabii tabii.
4: Anlaşma yani bu anlaşma
2: İran
4: aslında.
2: Değil. İran değil mesele Katar'dan yani. Gelen petrole denk geliyor.
1: Bunu Amerika'ya da sorabiliriz.
4: Ya ona da soralım ama yani İran'ın o bölgedeki petrollerinin Çin'e aktarılmasını engellemek için Amerika alternatif sunmuş. Gel benden al diye. Ya ne kadar aşağılayıcı bir durum.
1: Doğru.
4: Böyle bir şey olabilir mi yani?
5: O tedarik çeşitlendirmesi. Yani
4: yok hocam o kadar basit değil yani. Ya. Ta okyanusun ötesinden petrol mü getireceksiniz?
2: Çin'in sadece İran'dan aldığı petrolü engellemiyor Avrupa'yla Amerika. Yani Suudi Arabistan'dan aldığı petrolü de engelliyor. Tabii Katar'dan aldığını da engelliyor. Kuveyt'ten, Körfez'den.
5: Ben bir şey sorayım. Şeye,
3: Amerika bunu Avrupa'da da yaptı.
1: Oğlum kısa bir soru aldım hemen insana geliyor.
3: Ben sattım dedi ve sattı. Ekber
5: Bey, şimdi Çin'in de facto böyle arabulucu olarak devreye önümüzdeki dönemde gireceği anlaşılıyor. Olağan arabulucu tabii ki Pakistan. Arka planda işte Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ne derece yer alıyor bunları bilmiyoruz. Rusya'nın tavrı tutumu zaten belli. Rusya savaşın uzamasını istiyor. Bundan mütevellit hem Ukrayna savaşı unutuldu hem de petrolü daha yüksek fiyattan satıyor. acaba İran toplumunda Çin'e karşı bir sempati var mı halk arasında ve yönetim giderek artan ölçüde Çin Halk Cumhuriyeti'nin arabulucu olarak devreye girmesine yönetim nasıl bakıyor, halk nasıl bakıyor?
1: Peki, kısa bir cevap rica edeyim Ekber.
0: Evet, kısa söyleyeceğim. Esasında bu savaş, 40 günlük savaşla Haziran Savaşı kıyaslandığında

0: Haziran Savaşı'nda hem Çin'e yönelik hem özellikle Rusya'ya yönelik, altını çizerek söyleyelim, tepkiler söz konusuydu, vardı. Hem devlet yetkililerinin nezdinde hem de işte bu gazetelerde bakıldığında, halk tarafından bakıldığında yeterince yardım yapılmadığına ilişkin tepkiler söz konusuydu. Ancak 40 günlük savaşta böyle bir şey söz konusu olmadı. Ben İran medyasına baktığımda, İranlı yetkililerin açıklamalarına bakıldığında böyle bir şey bu savaşta yaşanmadı. Çin'in gizli bir şekilde İran'a destek verdiğine ilişkin bazı iddialar Amerikan medyası tarafından gündeme gelmişti. Hatta Amerikan uçağı vurulduğunda bunun Çin'den alınan silahla vurulduğuna ilişkin yine iddialar söz konusuydu. Yine Donald Trump kendisi diyor ki Çin bize söz verdi, İran'a silah vermeyecek diye. Bunun da anlamı da az önce değerli hocam belirtti. Yani bugüne kadar veriyordu. Gizli bir şekilde veriyordu. Tabii gizli bir şekilde veriyorsa bu bundan sonraki süreçte de devam edecekti. Az önce yine Bercan hocam belirtti. O 4 madde İran tarafından olumlu karşılandı. Yani İran'ın hem Rusya'ya hem işte Çin'e bakış açısı bu süreçte olumlu olduğunu ifade edebilirim.
1: Peki Ekber, teşekkür edelim. İrfan'a gidelim. Şimdi İrfan Sapmaz'la bir yayını donmuştu aslında. Soruyu sormuştuk ama bir kez daha İrfan Sapmaz'a bırakalım. Hemen kısa bir soruyla bırakalım. Trump Amerika'ya gelir gelmez ilk ne yapacak? Ne konuşuluyor? İlk hamlesi ne olur bu ziyaretten sonra? Savaş olabilir diyenler var. Yine değerli konuklarımın yorumları oldu. İrfan, ne söyleyeceksin? Açıklamalar gelmeye devam ediyor mu Air Force One'dan?
2: Evet, şimdi öncelikle New York Times'ın çok ilginç bir haberiyle başlamak istiyorum. New York Times muhabiri diyor ki uçakta bulunan hediyeler, rozetler, iğneler ve hatıra işareleri hepsi aynı yerde bir çöp kutusuna atıldı. Bu muhabirin ifadesine göre emir tamamen kesildiği için menşeli hiçbir eşya uçağa alınmayacaktı. Şüphesiz nedeni belli. Çin bu konuda çok maharetlidir malum. Uçağı işte sızdırma, herhangi bir dinleme cihazı ya da herhangi bir güvenlik nedenine göre tamam emir altında gizli servis koruyor malum ekibi ve uçağı, o açıdan da uçağı almamışlar. Bu bir. Şimdi uçaktan biraz önce yarım kaldı. Onu ben hemen devam ettirmek istiyorum. Dan tarafın açıklamaları. Harika vakit geçirdik. Çok tarihiydi. Gerçekten de oldukça tarihi günlerdi diyor. İran anlaşması ile ilgili anlaşma teklifinin hala kabul edilemez olduğunu belirtti. Teklife baktım. Eğer ilk cümlesini beğenmesem doğrudan çöpe atarım. Uranyum zenginleştirme konusu 20 yıl yeterli bir süre. Ancak onların sunacağı garanti düzeyi, bu garantinin gerçekten de sağlam olması gerekiyor diyor. Tayvan konusunda Başkan Xi ve ben Tayvan hakkında çok konuştuk. Tayvan konusunda kendisi bir bağımsızlık mücadelesi görmek istemiyor. Bu durum çok sert bir çatışmaya yol açardı. Ben de onun görüşlerini dinledim. Xi'nin uyardığı üzere Tayvan üzerinde bir çatışma riski var mı diye soruyor muhabir. Hayır, sanmıyorum. O bir savaş görmek istemiyor. Tayvan konusunda bir bağımsızlık hareketi görmek istemiyor. Şöyle diyor, bakın biliyorsunuz ki burası binlerce yıldır bizim toprağımızdı. Sonra belli bir dönemde elimizden çıktı. Şimdi ise onu geri almayı hedefliyoruz. Tayvan konusu onun için çok büyük bir hassasiyet taşıyor. Ben bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadım diyor. Yani iddialara göre de Donald Trump hiç konuşmadı. Bu şeyi gündeme getirmedi gibi bir şeyin burada Donald Trump'ın ifadesiyle doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Tayvan'a silah satışı önümüzdeki kısa sayılabilecek bir süre zarfında bu konuda bir karar vereceğim. Şu anda Tayvan'ı yöneten kişiyle biliyorsunuz ki görüşmem gerekiyor. Xi'den İran konusunda bir taahhüt istendi mi? Herhangi bir lütufta bulunmasını istemiyorum. Ondan baskı kurmasını istemedim. Çünkü kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Sanıyorum ki bunu kendiliğinden yapacaktır. Bence o da bu meselenin çözüme kavuştuğunu görmek ister. Enerji ihtiyacının, petrolünün yaklaşık %40'ını o boğazdan, Hürmüz boğazından sağlıyor. Tarife ateşkesinin uzatılması, tarifeleri konuşmadık, tarife ödüyorlar, önemli miktarda tarife ödüyorlar ama hiçbir şey konuşmadık, nasıl yani? Konu açılmadı diyor Donald Trump. Dört defa ayrı ayrı görüşmüşler. Biliyorsunuz bu potansiyel olarak 4 kez bir araya geleceğiz diyor. Aynı zamanda da Ekim ayında Çin Devlet Başkanı'nın buraya Washington DC'ye ziyareti söz konusu, davet etti Donald Trump. Xi'nin Doral'daki G20 zirvesine gelmek istediğini kendisinde Çin'deki APEC zirvesine ki Xi'nin gelmek istediği ve kendisine gelmesini arzuladığı bir zirveye katılmaya çalışacağını söyledi diyor. Çin'deki siyasi tutukluları sordum. Sanırım o papazın durumunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor diyor Jimmy Lay. O zor bir mesele. Konuyu açtım. Zor bir durum. Bana bunun zor bir mesele olacağını söyledi. Papazın durumunu ise kuvvetle değerlendireceğini belirtti. Soya fasulyesi anlaşması diyor muhabir. Evet, konuştuk. Çiftçiler çok mutlu olacak. Milyonlarca dolarlık alım yapacaklar. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilgili başı büyük dertte diyerek kendisini göç ve enerji politikalarında rota değiştirmeye çağırdı.

0: Başkanlık koltuğunda kalmayı başarabilecek mi? Zor bir durum. Zayıf olduğu göç meselesini yoluna koyamazsa sondaj çalışmalarına başlamaz ve rüzgar türbinleri konutunu bırakmasa işi zor. İstifa etmeli mi? Bunu ben söyleyemem. Aslında bence o hoş bir adam. Yani söyledikleri hoşuma gitmedi. İran'ın işiniz biter bitmez size gemi göndereceğiz dedi diyor. İran petrolü satın alan Çin petrol şirketlerine yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünüyor musunuz? Muhabir soruyor. Bu konuyu konuştuk ve önümüzdeki birkaç gün içinde karar vereceğim. İş ciddiye binerse ABD Tayvan'ı savunur mu? Söylemek istemiyorum. Bunu dile getirmeyeceğim. Bunu bilen tek bir kişi var. Kim olduğunu biliyor musunuz? Benim. Tek kişi benim. Bu soru bana bugün Başkan Şii tarafından da soruldu. Dedim ki bu konuda konuşmuyorum. Bana onları savunup savunmayacağımı sordu. Ben bu konuda konuşmuyorum dedi, diyor. Şii'nin bir diktatör olduğunu düşünüp düşünmediğini söylemeyi reddetti. Bunun üzerine kafa yormuyorum. O yönetici Çin'in devlet başkanı. Bu konuyu düşünmüyorum. Elimizdeki gerçeklerle başa çıkmak zorundasınız. Ona saygı duyuyorum. Çok zeki bir ülkesini seviyor. Ben ona saygı duyuyorum. Diktatör olup olmadığına gelince bunu çözmek size düşer diyor. Bugün uçaktan en son sıcak açıklamaları bunlar Haktan Uysal. O açıdan Donald Trump birçok konuyu netleştirmiş oldu. Çok büyük ihtimalle de şu anda uçağı havada. Şu anda da henüz daha göremiyorum e-mailler. Gelen bir e-mail yok. Florida'ya mı inecek uçağı ama çok büyük ihtimalle hafta sonlarını malum orada geçiriyor. 2-3 günde Çin'de çok yorulunca golf oynamayı da özlemiştir. Büyük ihtimalle de Florida'ya gidecek. Buradaki durum bu. Şimdi bu siz tartışırken dinledim. Tabii Amerika'da da bu tartışılıyor. Donald Trump'ın İran'a yönelik bir operasyon. Ben bunu hiçbir ihtimal vermiyorum şu durumda. Donald Trump aslında bir anlamda Çin devlet başkanı, bu Çin ziyareti Donald Trump'ın elini güçlendirmiş oldu bu İran'a saldırma yönünde. Kendisi üzerinde çok ciddi baskılar var. Bir tarafta Netanyahu, diğer tarafta İrfan, Amerika'daki...
1: Ben de o konuyla ilgili soru soracaktım.
2: Buyurun Coşkun Başbu.
0: Buyurun, buyurun.
1: Soruyu da ekleyeyim. Genel bir değerlendirme yap. Şimdi burada dediğin gibi ben de ihtimal vermiyorum. Tam tersi masanın bir şekilde hala işlediği kanaatindeyim. İsrail destekli medya organları Çin'den döner dönmez kıyamet kopuyor, balyoz harekatı başlıyor gibi bir atmosfer içindeler. Kasıtlı ve bilinçli yapıldığı kanaatindeyim. Burada Amerika'da yani diğer medya organlarında böyle bir hava var mı? Veya sen öyle bir hava hissediyor musun ki zaten cevabını az önce verdin aslında. Biraz daha açarsan sevinirim. Artı masayı önceleyen, yani İran'la görüşebiliriz veya İran'la belli noktalarda görüşüyoruz gibi bir hava hissettirmiş. Çünkü Arakçı hala bir görüşme olabileceği yönünde bazı ümit veren cümleler kurdu. Trump'ta da benzerini yakaladın mı?
3: Ben de bir ek yapayım. Şimdi İrfan Trump, öyle devam
2: şöyle
3: etsin.
2: Yapalım. Bercan Tutar'ın da bir,
3: destek anlamında bir şeyi de var, haberi de vardır. Yani Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mark Johnson da yani şeyle ilgili değerlendirme yaparken İran'la ilgili savaş bitti artık diplomasi zamanı diyor. Yani İrfan'ın o ilk cümlesini destekler mahiyette bir hava var Amerikan siyasetinde.
0: Şimdi Donald Trump'ın elini bu Çin ziyareti güçlendirdi. Ne anlamda güçlendirdi? İran'a zaten Donald Trump'ın kendi kafasında ben bir saldırı yapayım. İşte kara operasyonlarını artık bir tarafa koyduk. Bu tartışma konusu bile değil şu anda Amerika'da. Ki Donald Trump işte Hürmüz Boğazı etrafındaki arkadaları çeşitli yerlere indirmeler yapılabilir gibi birçok tartışmalar vardı. Coşkun Başbuğ'un da söylediği gibi her zamanki konuştuğumuz konular zaten. İsrail ana akım medyası artı işte Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri endüstriyel kompleksin paylarının bulunduğu %11, %12 medya kurumlarına baktığımız zaman CNN International'ın buna Fox'la dahil olmak üzere her ne kadar tam Donald Trump destekçisi olmak üzere orada da payları var bunlar. Washington Post, New York Times, Wall Street Journal. Artık dikkat ederseniz bizim buradan geçtiğimiz haberlerde artık benim masamda bir liste var. Bütün Amerikan ana akım medyasında askeri endüstriyel kompleks şirketlerinin ne kadar payları var. Ona göre ben değerlendirmeleri de ona göre yapıyorum. O açıdan bunlara bakarsak biz şu ana kadar ben hiçbir zaman şu ana kadar kesin orada şunu söyledim haber ekranlarında. Bir savaş beklemiyorum. Bir kara operasyonu beklemiyorum. Bu nedenlerini de anlattık. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Bu sesler kimden çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Netanyahu son derece rahatsız. Netanyahu şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde CBS'in 60 dakika programına konuşurken orada çok ilginç bir şey söyledi. Bunu birkaç defadır söyleyerek dikkatleri çekmeye çalışıyorum. Diyor ki artık biz İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı yok. İşte yılda 3.8 milyar dolarlık bir para alıyoruz. Artık buna da ihtiyacımız olmayacak. Biz askeri savunma sanayi şirketleri olarak yeteri kadar güçlüyüz ve ayakta

0: durabiliriz. Bunu neden söylüyor biliyor musunuz? Çünkü Donald Trump'tan tam istediğini alamıyor. İşte Gazze meselesinde durdurdu. Suriye meselesinde durdurdu. İran meselesinde durdurdu. Onun için Netanyahu tek başına hareket etme çabası içerisinde. Bu çerçeveden Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin karşı yakasında kim var? Hindistan ve İsrail var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Modi'nin İsrail'le yakınlaşması, Netanyahu'ya yakınlaşması ve Netanyahu'nun bu son açıklamasını çok dikkat etmek gerekiyor. Kendine bir güven gelmiş, özgüven gelmiş. İşte bizim artık Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacımız yok diyor. Çünkü çok ciddi tepkiler büyüdü biliyorsunuz Amerika'da bu anlamda. Konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. O açıdan şu anda bir kara operasyonu görmüyorum ben. Donald Trump'ın da buna gideceğini zannetmiyorum. Çin'den alacağını aldı. Ne anlamda alacağını aldı? Zaten kendisine savaşa gitmeme adına, bir saldırı yapmam adına bir destek arayışı vardı Çin'den. O açıdan da şimdi Donald Trump şunu yapmak istiyor. Şimdi öbür yandan biraz içeriye dönmek istiyorum. Donald Trump'ı en zora sokan İran savaşında Amerikan ekonomisi. Şu anda 3.6'dan 3.8'e yükseldi enflasyon. Petrol 2 dolar 69 sent aldığım petrolü ben şu anda 5 dolardan aşağı alamıyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran savaşı 500 dolar civarında tüm Amerikan halkını vurdu. İkinci 500 dolar nereden geldi? 901 milyar dolar değerindeki bütçeyi, Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkardı. Yani kafadan 1000 dolar vurdu her aileyi, Amerikan ailesini. Asgari ücretin 2500-2600 dolar olduğunu, saatinin işte 7,5 dolar bazı eyaletlerde yüksek diyebileceğimiz tırnak içinde 15 dolar olan yani ayda 2600-2700 maksimum dolar alan aileleri 1000 dolar vurdu. Şimdi siz Amerikan başkanı olsanız, önünüzde Kasım seçimleri var. Arada temsilciler meclisinde ve senatoda sadece 5-6 rakam var. 435 sandalyede işte 223-217, 100 sandalyede 53-47. Siz Amerikan başkanı olursanız bu şartlarda bile bile hem temsilciler meclisini hem senatoyu kaybedeceğinizi kesin bile bile Amerikan ordusunu savaşa sokar mısınız? Hayır. Şimdi yanında bir de Çin'e götürdüğü isimlere bakmak lazım. Bunların hepsinin arkasında Donald Trump'ın kafasında ben bu İran belasından nasıl kurtulurum hesabı var. BlackRock'un patronu var. Tek başına bir BlackRock'tan bahsediyoruz. 13.9 trilyon dolarlık bir varlık fonunu elinde bulunduran sadece BlackRock, Larry Fink şu anda hedefleri 500'dü. 200 adet Boeing satışı yaptılar. Donald Trump bunları yanında götürürken bir taraftan da Netanyahu, İsrail Amerika'sına, Amerika içindeki İsrail lobilerine karşı kendi sırtını sağlama almaya çalışıyor. Onun için bu kadar 17'ye yakın şirket götürdü. Sadece Boeing şirketi şu anda 200 Boeing satışı, ki büyük gövdeliler olduğu zaman bu rakamın daha da yükseleceğinden bahsediliyor. 15 ile 17 milyar dolar tek bir şirketten bahsediyoruz. Yani Larry Fink'in başında olduğu BlackRock şirketinden bahsediyoruz. O açıdan değerlendirmeleri yaparken çok cepheli yapmaya çalışıyorum ki neden Donald Trump bir savaş ister ya da istemezi tam olarak iç dengeler, dış dengeler açısından anlatmaya çalışıyorum halktan kısacası.
1: Peki İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından bu açıklamaları konuklarımızla değerlendireceğiz. Son bölüme giriş yapacağız.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Konkordato'da suistimal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato talebinde bulunan şirketlerin mahkemelere sunacağı finansal tabloların belirli muhasebe ve raporlama standartlarına uygun hazırlanması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ise bildirim süreleriyle ilgili oldu. Bağımsız denetim kuruluşları hazırladıkları raporları imzaladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili kuruma bildirmek zorunda kalacak. Daha önce bu süre 60 gündü. Ayrıca mahkeme yazı işleri müdürlükleri de dava açıldıktan sonra bu raporları vakit kaybetmeden kuruma iletecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca vatandaş yola çıkacak, bayram trafiği ise anlık olarak yakın takipte olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde karayollarında

0: herhangi bir aksaklık yaşanmaması için geniş önlemler alındığını belirtti. Bayram trafiğinin akıllı ulaşım sistemleri merkezinde anlık olarak takip edileceğini açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde bayram süresince anlık izleme ve takip yapılacak. Karayolu ağımızın kritik noktalarındaki sensör, kamera ve sistemlerinden elde edilen veriler Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezimiz üzerinden anlık olarak koordine edilecek. Bakan Uraloğlu zorunlu olmadıkça yol çalışmalarına ara verileceğini belirtti. Trafik işaretleri ve levhalardaki eksikliklerin de giderildiğini aktardı. Karayolu ağında yapılan kontroller kapsamında trafik işaret levhaları, oto korkulukları, sinyalizasyon sistemleri ve kenar dikmelerindeki eksiklikler tamamlandı. Kirlenen levhaların temizliğini gerçekleştirdik, görünürlüğü azalan trafik işaretlerini yeniledik. Aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınlarına karşı gerekli uyarı levhalarını yerleştirdik. Heyelan ve yol daralması gibi durumların yaşandığı kesimlerde ise sürücüleri yönlendirecek trafik işaretlemelerini tamamladık. Ulaştırma Bakanı, vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı, sürücülere kurallara uyma uyarısında da bulundu. Bakan Uraloğlu, vatandaşların yol durumundaki anlık değişiklikleri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki yol durumu bölümünden takip edebileceği bilgisini de paylaştı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Herhangi bir afet, çatışma, savaş durumlarında önemli görev üstlenen Türk Kızılay'ı yasal çerçeveye kavuşuyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifiyle bugüne kadar tüzükle yönetilen Türk Kızılay'ının görev ve yetkileri uluslararası hukuka uygun şekilde yasal çerçeveye oturtuluyor. İhtiyaç sahipleri tanımı genişletiliyor. Yoksul, engelliler, yaşlılar ve göç gibi nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm kişileri kapsayacak şekilde düzenleniyor. Kızılay'ın görev ve yetkileri de yeniden belirleniyor. Afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesinde insanların yaşadığı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çalışma yapacağı hükme bağlanıyor. Teklifle Türk Kızılay'ı milli cemiyet statüsüne alınıyor ve bunun gibi başka bir tüzel kişiliğin kurulamayacağı hükme bağlanıyor. Kurumun adı, bayrağı ve amblemi uluslararası tarafsızlık işareti olarak belirleniyor. Savaş esirlerini ziyaret etme, aile birleşimi ve kayıp gibi insani aracılık görevleri yürütebileceği de yasada yer aldı. Türk Kızılay'ı uluslararası Kızılay Kızılhaç Ağı'ndan Türkiye'ye gelecek yardımları alma konusunda tek yetkili kuruluş olarak tanımlandı. Teklifle kurumun operasyon kabiliyetini arttıracak hak ve muafiyetler tanınıyor. Müdahale süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Kızılay'ın çadır, konteyner gibi afet kapsamında ihtiyaç duyulan ürünleri ihale kanunu kapsamı dışında doğrudan kendi iştiraklerinden temin edebileceği de hükme bağlanıyor. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi imkanı da getiriliyor.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sağ, sola, dön.
4: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
0: Engellerin sevgiyle aşıldığı bir haftada yürekleri ısıtan görüntüler geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası'nda işaret diliyle verdiği mesajla dikkat çekti. Ankara'daysa gurur dolu anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası vesilesiyle paylaştığı videoda işaret dilini kullanarak "Birlikte aynı milletin fertleriyiz, bu birliktelik sizinle tamam" dedi.
4: Bu birliktelik sizinle tamam.
0: Bakan Çiftçi Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik dedi. Başkent Ankara'daysa Engelliler Haftası kapsamında unutulmaz anlar yaşandı. Askerlik görevini yerine getiremeyen özel gençler bir günlüğüne de olsa üniforma giydi. Sabah saatlerinde

0: Yeğenleriyle birlikte Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na geldiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende gençler üniformalarını giydi. Bayrak ve silah üzerine yemin ettiler.
1: Evlatlarınızı büyük bir sevgi, sabır ve fedakarlıkla bugünlere getirdiniz. Bugün onların gözlerindeki mutluluğu ve gururu görmek bizler için de ayrı bir memnuniyet kaynağı olmuştur.
0: O anlarda sadece gençler değil, aileleri de gurur gözyaşlarına hakim olamadı. Bir günlük askerlik bile ömür boyu unutulmayacak bir hatıraya dönüştü onlar için.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gizli kripto odası deşifre oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. 33'ü belediye personeli 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkan yardımcısıyla özel kalem müdürünün de olduğu öğrenildi.
1: İddialar hakkında bir şey söyleyecek misiniz?
0: Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasa dışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan özel kalem müdürünün ikametine ait bahçenin altına gömülü halde bir oda tespit edildi. Odada yapılan aramada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen ve belediyede muhtarlık işleri müdür vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden birinin de operasyon sırasında özel kalem müdürüyle aynı evde olduğu belirlendi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Havai fişek gösterisi sırasında gaz tankı patladı. Kutlama faciaya dönüştü. Görüntüler Meksika'dan. Kasaba meydanında yapılan bir kutlamada havai fişekler gaz tankını tutuşturdu. Şiddetli patlama yaşandı. Panik dolu anlar kameraya an be an yansıdı. Çok sayıda kişi yaralandı. ABD'nin Florida kıyıları açıklarında Bahama sularında özel bir uçak denize düştü. Pilotun yaptığı acil durum çağrısının ardından özel uçak radardan kayboldu. Olayın ardından zamana karşı yarış başlatıldı. Hem Bahama makamları hem de ABD Sahil Güvenlik geniş çaplı operasyon yürüttü. Koordineli müdahale olası bir faciayı önledi. Uçaktaki 11 kişinin tamamının kurtarılması bölgede büyük yankı uyandırdı. Hawaii'de bulunan Kilauea Yanardağı bir kez daha patladı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Yanardağ bir yıl içerisinde 47. kez faaliyete geçmiş oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi püsküren lavların yaklaşık 200 metreye kadar ulaştığını açıkladı. Panik dolu anlar Hindistan'dan. Bir adam patlayıcıyla dolu kutuyu bagajına yüklerken yanlışlıkla düşürdü. Büyük patlama meydana geldi. Beyaz duman bulutu tüm sokağı kapladı. Adam ağır şekilde yaralandı. Üniforma giyerek reyonlarda dolaştı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Yapay zeka destekli robot Shoti, Almanya'da satış elemanı olarak işe başladı. İnsanlarla birlikte çalışacak şekilde programlanan bu robotun kişilik değiştirme özelliği de bulunuyor. Mağaza yetkinleri bu teknolojinin çalışanlara yardımcı olmak için kullanıldığını söyledi. Avustralya'da yüzmeye giden bir adam yanlışlıkla defileye karıştı. Gösteri devam ederken seyircilerin önünden geçip mankenlerin yanından yürüdü. Defileyi fark etmeyen adam sonra da sahile gidip denize girdi. Kimseyi rahatsız etmek istemediğini söyledi.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Son bölüme girdik. Çok sıcak bir haber ve bir son dakika gelişmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Wolf'un açıklamaları var. Aynen şöyle söylüyor. Trump-Xi zirvesinin büyük sonucu Çin'in İran'da geri adım atmayı kabul etmesidir diyor. Başlıklar halinde de özetliyor. Nükleere hayır dediler. Hürmüz'ün askerileştirilmesine karşılar ve Hürmüz'den ücret alınmasına karşılar. Amerika bu anlamda avantajlıydı diyor ve Çin İran'dan çekildi ya da İran'ı yalnız bıraktı diye de yorumlanabilir bu açıklama. Önemli bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Woltz'un yaptığı açıklama. Nasıl yorumlanır? Buna bakacağız. Kemal Hocam eşlik ederseniz bana mutlu olurum. Görselimizde bir yandan da elbette bazı önemli haberler vardı. Onlarla birleştirip yorumlamanızı isteyeceğim. İlki CIA'in İran'la ilgili raporuydu. İran'ın füze stoklarının %70 hala sağlam demişti CIA. Trump İran ordusunu yok ettik. Böyle bir durum yok dedi. CIA raporuyla çelişti. Birinci başlığımız buydu. Diğer hemen Trump'ın uçakta İran'la ilgili söyledikleri vardı. Onu ekranlara taşıyalım. İran'a karşı sesiyle birlikte dinleyelim. Üzerine de konuşalım. İşte Trump'ın açıklamaları.
5: İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. Onların hava kuvvetlerini tamamen yok ettik ve İranlı komutanları ortadan kaldırdık. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu olmayacak. Çin Devlet Başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde. İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına karşı çıkmıyorum. Ancak bu gerçek bir taahhüt olmalı. Şii ile nükleer silahsızlanma konusunda görüştük. Ondan İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim. Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapmasını da istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim.
4: Şimdi aslında Woltz'un açıklamaları bir anda gündeme geldi ama Trump bunu uçakta söylüyordu zaten.
6: Tabii, aynı
4: şeyi söylüyor. O açıklamanın bir yorumu ya da devamı tasdiki niteliğinde olmuş. Ama burada CIA'nin raporuna Trump'ın bir tepkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi hazır Trump'tan bahsetmişken bir de savaşı İsrail için gerçekleştirdik ifadesi çok konuşulmuştu. Onu da hatırlayalım. Hepsini değerlendirmek için sözü size bırakayım. Trump'ın İsrail için savaştık sözleri.
7: We don't need it at all.
8: Fair enough.
7: So, I mean, you could make the case, you know, like, why are we even... We're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and, you know, Kuwait and other countries. Bahrain.
8: It also helps China.
7: I told him today, I said, you know, we're helping you. And we're helping you in another way because I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, they're stone cold crazy. You don't need them having a nuclear weapon either.
8: What did he say?
7: Well, he's not going to respond to much. He's a pretty cool guy. He's not going to say, oh, gee, that's a good point.
8: I think he
7: you
8: might.
7: Know, what's he going to do? What a wonderful point.
8: You think he agreed?
7: Yeah, I think that was the impression. I don't think he wants them to have. No, he would like to see it end. But he's been good about it, you know.
4: Bu da verdiği röportaj, evet. Fox News'a verdiği röportajdı galiba. Bu ikisinden anladığımız şu, nükleer konu gündeme gelmiş ama Xi Jinping öyle bir adam değil, çok sakin bir adam, vay canına demedi. Ama aynı fikirdeyiz diyor. Hürmüz onların da yararını diyor. Trump'a bakarsak her ülkeye yardım etmiş. Evet. Körfez'e de Çin'e de yardım etmiş bu operasyonda.
9: Ama burada her şeyi söyledikten sonra bir de diyor ki İran hiç konuşmadık. Şimdi bunlar İran değil mi?
6: Ya şimdi şöyle bir çelişki var. Onu söyleyeyim. Ben tek tek çürüteceğim bunları.
4: Buyurun hocam.
6: Şimdi bir. Aynı anda hem İsrail'e hem Suudi Arabistan'a hem Katar'a yardım edemezsiniz. Aynı anda yardım edilemez bu iki ülkeye. Hem İsrail'e hem Körfez ülkelerine hem Suudi Arabistan'a aynı anda yardım edemezsiniz. Birine yaptığınız yardım öbür tarafa kayıp demektir.

0: tanesi şu, tekrar söyleyeyim, birkaç tanesinden bir tanesi de şu. Şimdi İran burada yok hükmünde kabul edilmiş. Yani Çin burada, ABD burada. İran yok hükmünde, parantezde duruyor. İran'ın politikası, İran'ın talepleri, İran'ın bu savaşta elde ettiği avantajlar, İran halkının beklentileri, İran yönetimi, İran Genelkurmayı, İran ordusu, devrim muhafızları yok hükmünde. Sen bunları paranteze alırsan rahatlıkla her şeyi konuşursun. Dolayısıyla şimdi burada İran'ın tazminat talepleri ne oldu? İran'ın saldırmazlık garantisi ne oldu? İran Hürmüz kartını elden bırakırsa bu savaşı kaybetmiş demektir. Teslim demektir. Çin buna müsaade eder mi? Neden etmez? Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti arasında üçlü bir ittifak var. Bu ittifak öyle boş taahhüt değil. Bu yazılı bir anlaşma. Bununla ilgili askeri tatbikatlar yaptılar. Bununla ilgili karşılıklı ticari anlaşmalar yaptılar. Bununla ilgili hatta Rusya'ya yaptırımlar yapıldığında Çin'le ek bir protokol yapıldı. Ve bütün o petrol, doğalgaz arz eksiği, daha doğrusu talep eksiğini Çin'le kapattılar. Şimdi ortada yazılı anlaşmalar varken, ortada bir takım şeyler varken, yazılı metinler varken iki lider karşılıklı gelip, eminim ki Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi Jinping Trump gittikten sonra gülümsemiştir. İçinden gülmüştür. Zaten gülümseyen bir ifadesi var biliyorsunuz sürekli. Hatta Blinken ziyarete gittiğinde iki sene önce bu adam ne zaman gidecek ya buradan diye heriften nefret etmişti. Hatırlıyor musunuz? Amerikalı görmek istemiyor Çin topraklarında. Usulen bir protokol gereği bir görüşme yapıldı. Trump bunu büyük bir zafer şeklinde, tıpkı İran'a karşı yapmış olduğu harekatı zafer şeklinde lanse etmesi gibi lanse etti. Bunu da işte Washington Post oradan çıkıyor, bir şeyler söylüyor. İşte Birleşmiş Milletler Amerikan temsilcisi Trump'ın ifadeleri dışında ne söyleyebilir ki? Başka bir alternatif var mı? Bunu da zafer şeklinde BM'ye fırsat bulmuş aktarıyor. Siz değil misiniz Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak Amerika'nın Filistin devletinin tanımayla ilgili 193 devletin 183'ü tanırken tek el kaldırmayan? Siz Doğru. değil misiniz ki oradaki soykırıma soykırım diyemeyen? Siz değil misiniz ki İsrail'in yaptığı tüm katliamları ve kırımları yok hükmünde sayıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hayır diyen tek veto hakkına sahip ülke? Siz değil misiniz bu kadar savaşı başlatan? Siz değil misiniz 1979'da Camp David Anlaşması'nda ek protokolle garantör devlet İsrail'in? Şimdi şaka gibi biz İsrail'e yardım ediyoruz. Aynı anda Çin'e de yardım ediyoruz. Ya şimdi...
1: Aynı anda Körfez'in tamamına da.
0: Körfez demiyorum. Onlar dedik az önce. Hem Körfez'e hem Suudi Arabistan'a yardım ediyormuş. Yani yakında diyecek ki biz İran'ı vurduk. İran'a yardım ediyoruz. Demişti hatta İran halkına Doğru. yardım ediyoruz. Oraya demokrasi getireceğiz. Özgürleştireceğiz İran halkını. Özgürleştiremediniz. Özgürleşmedi İran halkı size göre. Ama şu anda İran halkı olduğundan kat kat daha kuvvetli ve güçlü.
1: Hocam, Körfez...
0: Onun için parantezi alınan İran halkı ve devrim muhafızları ve İran yönetimi hala zinde ve ayakta duruyor. Öldürdünüz evet. Ali Hamane'ye başta olmak üzere öldürdünüz ama 7 katmanlı liderlik protokolü gereği şu anda daha 3. katmandalar. En tepedeki işte velayet fakih konusunda 2. katmandalar. Yani daha 7 katmana inmiş değiller. Dolayısıyla siz orada liderliği ortadan kaldırarak zafer ilan edemediniz. Hürmüz'ü açıkken kapatıldı İran tarafından. Tekrar açmak için gayret gösteriyorsunuz şu anda büyük bir
1: yani
0: hevesle.
1: Savaşın öncesindeki askeri, pozisyona dönmeye.
0: Yani daha kötü şartlara dönmeye çalışıyor hatta bir tık. Niye? Çünkü şimdi düşünün İran Hürmüz boğazını açtı. Para da almıyor, gümrüklendirmiyor. Oradaki ablukayı kaldırdı.
1: Bu bir zafer mi?
0: Bu bir zafer mi şimdi yani?
1: 28 Şubat öncesi zaten böyleydi pozisyon.
0: Hayır, bu bir zafer olabilir belki şu an kötüden iyiye gittiği için. Ama İran için ne biliyor musunuz bu? İran için beka meselesi. Yani şimdi çıkarlar, birincil çıkar, hayati çıkar diye ya da ikinci çıkarlar, daimi çıkarlar, geçici çıkarlar filan gibi ayrılır. Hürmüz Boğazı İran İslam Cumhuriyeti için birincil ve daimi çıkardır.
1: Az önce Ekber de onu söylemişti.
0: Değişmesi mümkün değildir.
1: Nükleerden ya da petrolden, enerjiden daha değerli olduğunu anladık biz.
0: Muhakkak ki öyle.
1: Hürmüz'ün dedi.
0: Biz bile bunu tahmin edemedik başlangıçta. Doğru. Hürmüz'ün kapatıldığında ortaya çıkacak küresel ve bölgesel etkiler konusunda zayıf kaldı küresel kamuoyu.
1: Peki.
0: Onun için hocam, burada bu parantezlerle yapılacak olan değerlendirmeleri ben doğru bulmuyorum.
1: Körfez'le ilgili bir bilgi var. Lütfen değerlendirmenizi onu da ekleyin. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret tartışması. Arkadaşlarımdan rica edeceğim o görseli de ekranlara getirelim. Netanyahu, yani İsrail

0: Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti mi? Çünkü savaşın belli bir noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Körfez'deki başka ülkelere bu savaşa katılmak ve Amerika'nın yanında yer almak için baskı yaptığı konuşulmuştu. Şimdi İsrail Başbakanlık Ofisi hazır o yalanlardan ya da doğru olmayan açıklamalardan söz etmişken Netanyahu İran operasyon sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdi ve devlet başkanı Bin Zayed'le görüştü dedi. Bu gizli ziyaret ne olabilir diye üstüne kafa yorup araştırmaya çalışırken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Netanyahu ziyaret iddiası tamamen asılsızdır dedi. Bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Arakçı bugün dedi ki bu olay affedilemez. İsrail'le işbirliği yapanlar hesap verecek dedi. Şimdi ne oldu? Yani bu ziyaret gerçekleşti.
1: Hatta Genelkurmay Başkanı'nın gittiği de açıklandı.
0: Gittiği de konuşuldu. Ne diyorsunuz bu Körfez içindeki tartışmalarda Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'a ve başka ülkelere de baskı yaptığını? Amerika'nın yanında savaşa girelim ve İran'ı vuralım diye. O açıklamaya benzer mi? Eğer öyleyse neden Birleşik Arap Emirlikleri şimdi reddediyor? Bir anlaşmazlık ya da uyumsuzluk mu var bu savaş sürecinde ortaya çıkan, ne dersiniz?
2: Birleşik Arap Emirlikleri İran'la şu anda savaş halindedir. Onu net söyleyelim artık. Bunu tanımlayamıyorduk eskiden. Şimdi ben tanımlıyorum. BAE dediğimiz ülke, 7 emirlik, Abu Dhabi liderliğinde İran İslam Cumhuriyeti ile şu anda savaş halinde. Onu net koyalım ortaya. Dolayısıyla o topraklara gelecek düşman herhangi bir unsuru, bu bir başbakan olabilir, bir askeri kuvvet olabilir, bu bir sözcü ya da danışman, yani o İsrail'e ait, katil devletine ait herhangi bir resmi bir aktarım, ziyaret ya da konuşlanma İran için bir tehdittir. Bu bir. Bunu tespit etmek mümkün mü? Bu ziyareti mümkün. Bunu Çin bu bilgiyi vermiştir çok büyük ihtimalle. Çünkü uydularla yakından takip ediyorlar. Bir uydu gemisi var. Hürmüz açıklarında, Umman Denizi'nde sürekli dolaşım halinde. Bu ziyaret gerçekleşmişse Çin Halk Cumhuriyeti İran'a bu istihbaratı veren ülkedir. Hani dediler ya anlaşmada böyle bir artık vermeyeceğiz destek, istihbarat desteği, askeri tesisat vermeyeceğiz İran'a demiş ya güya. Bu mümkün değil. Bu istihbaratı da Çin'den aldığını da hemen söyleyelim şimdi.
0: Bloomberg'de de bir haber verdi. Onu da ekranlara getirirsek onu da seslendireyim. Hocam devam etsin. Buyurun hocam.
2: Olmuşsa. Şimdi dolayısıyla İran bunu bir kendisine karşı bir askeri eylem kabul eder. Yani bir düşmanca tavır kabul eder. Bu savaşın içerisinde bir hamle olarak kabul eder. Bunun bir cevabını mutlaka verecektir. Nasıl verir bu cevabı? Birleşik Arap Emirlikleri neredeyse böyle artık o bölgede İsrail kadar savaşı arzu eden, savaşın devamını isteyen, talep eden, bununla ilgili para ayıran, ayırdığı parayla da eleman teslim etmeye çalışan ve ordusunu güçlendirip İran'a karşı yapılacak olan bir harekata müştereken katılmak isteyen bir ülke statüsünde.
0: Hocam Bloomberg diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri İran'a karşı ortak savaş cephesi kurmak istedi.
2: Evet.
0: Bunu reddedenlere karşı Abu Dhabi'de ciddi bir rahatsızlık var ve Körfez'deki diğer ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu bizim savaşımız değil dedi yorumunda bulunuyor. Daha doğrusu haberini paylaşıyor Bloomberg.
2: Bu belirgindi zaten.
0: Doğru olabilir mi?
2: Katar başta olmak üzere oradaki Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere, Ürdün'de dahil olmak üzere İran'a karşı bir askeri harekatı çok destekleyen durumda değiller. Birleşik Arap Emirlikleri çok destekliyor. Çünkü bu fırsatı artık bir şey, bu savaşı daha doğrusu fırsatı çevirmek istiyor. Nedir o fırsat? Birincisi oradaki bazı adalar var, talep ettiği, eskiden kendine ait olduğu, olduğu bittiğiyle onları almak istiyor. Hürmüz'ün açıklarında bir stratejik pozisyon elde etmek istiyor. İkincisi İran, biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yoğun askeri konuşlandığı bir bölge olduğu için en yakın tehdit onu görüyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri tekrar Amerika'nın güdümüne girmeyi derhal arzu ediyor. Oradaki çok büyük radarlar falan imha edildi. Doğru. İkame edilemedi. Onun için BAE'nin Körfez ülkelerinden ayrı ve bağımsız olarak OPEC'ten çıkması, doğru, bölgeye çok ciddi bir yığınak yapılması, hatta İsrail'in demir kubbe konuşlandırması, bütün bu askeri faaliyetler ve diplomatik ataklar hepsi İran'a karşı yapılacak olan çok büyük Amerikan destekli harekatın arzu ettiğini gösteriyor. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri bir numaralı düşman gibi şu an İran tarafından algılanıyor. İlk fırsatta Birleşik Arap Emirlikleri eğer ziyaret gerçekleşmişse oraya karşı bir çok önemli bir karşılık verecektir diye tahmin İran ediyorum. İran tarafından.
1: Savaşın ilk haftasında da Bloomberg'un bir haberi vardı. Yani savaşın yayılmasını Türkiye dizginledi diye. Onu da unutma. Yani bu çabaları zaten en başta dizginleyen, önleyen aktör Türkiye.
2: Ama peki, bir bedel mutlaka ödeyecektir. Evet, asker harekatlı olmasa da başka bir pozisyon değil.
1: Bir de bugün mesela Brics'te İran'la Birleşik Arap Emirlikleri kapışmışlar. Yani böyle bir kavga etmişler.
2: Ayrıca bir şey gösterelim. Birleşik Arap Emirlikleri...

0: haritadan göstereceksek analiz ekranımıza geçelim. O noktada şimdi hemen bölgeyi gösteren bir harita daha iyi olur herhalde değil mi hocam? Tabii. Biraz enerjiyi anlattığımız bir harita. Bu İran haritası şimdi uygun mu?
1: Şuradan göstereyim isterseniz. Körfez'de daha belirgin olabilir belki.
0: Ya da oradan alabilirsiniz
1: seçelim
0: hocam.
1: Seçelim şuradan.
0: Kalemle de Körfez'i daha yakından gösteren bir harita
1: evet,
0: mı?
1: Şuradan uzaktan
0: şöyle olur,
1: olmuyor.
0: Bu da olur. Ya da böyle bir harita.
1: Ha bu kalsın.
0: Ya da bu.
1: Bir geri daha iyi.
0: Bu daha iyi.
1: Evet. Şimdi şuradan.
0: Evet kalemle.
1: Bakınız efendim şuradan. Abu Dhabi civarı. Şu petrol şurada. Değil mi?
0: Evet.
1: Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri doğalgaz petrol. Şimdi bu Hürmüz'ü geçmemek için buradan bir tane şey planlıyorlar biliyorsunuz. Bir bypass planlıyorlar.
0: Hatta bununla ilgili hazırlıkların bir yıl içerisinde tamamlanmasının
1: çok öngörüldüğü... hızlı bir çalışma var burada.
0: Var evet.
1: Fecera limanıydı herhalde doğru. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Çıkış oradan olacak.
1: Evet. Ama işte İran'da ne yaptı? Ablukayı
0: orayı
1: buraya
0: vurdu.
1: Çekti. Dolayısıyla burada ciddi bir kayıp söz konusu. Yani İran'ın şu ablukası buradan başlıyor ve şuradan başlayan bir abluka var. Şu bölge askeri yasak bölge ilan edildi. Düşünün İran bu bölgede Bandar Abbas'ta, Casp bölgesinde, Şahabar bölgesinde şu bölgelerde ciddi bir askeri hazırlık yapıyor. Şu bölgede yapmış yığınağını. Şimdi siz diyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri Çin'le anlaştı. Bu hazırlıktan hepsi ortadan kalkacak. Baya buradaki bypass'ı gerçekleştirecek. Hatta hiç gerek kalmayacak. Belki bütün Körfez ülkeleri buradan sevkiyatını yapacak. Ya beyaz bayrak dikin şuraya İran tarafından daha az aşağılık bir durum olur. Yani beyaz bayrak dikmek de
0: teslim
1: şu pozisyon, yani Çin'in daha doğrusu Amerika'nın iddia ettiği pozisyon hemen hemen aynı. Ha ne olur?
0: Buyurun.
1: Ne olur? Şu olur. İran akıllı bir devlet, kadim bir devlet. Bir şekilde politikayı çok iyi biliyor. Artı diplomasiyi de çok iyi biliyor. Ve çıkarlarının da çok farkında. Tane tane sırayla yayarak döneme bunların hepsini teker teker almayı da becereceğini zannediyorum. Şimdi bu hemen Çin'le yapılan görüşmede bu kadar basit çözülecek idiyse ta 40 günlük savaşı artı üstüne 30 daha koyun 70-75 gündür. Neden burada Amerikan ordusu duruyor hala? Neden ikinci gün gitmedin Çin'e? Üçüncü gün gitmedin. Hadi bir hafta sonra gitmedin de şimdi gidiyorsun.
0: Zaten görüşme takvimi vardı. Onu niye ertelediniz?
1: İptal ettiniz. Niye ertelediniz daha doğrusu?
2: Kemal abi şöyle bir iddia ileri sürüyorlar orada. Onun üzerine belki daha şey yaparsınız. Yani şimdi Hürmüz'ü niye aşmıyor? İrfan Bey bir ara böyle değinirken bir cümlesi hatırlattı bana. Yani Hürmüz'ü şu anda savaş sebebiyle İran kapalı tutuyor. Savaş devam ettiği müddetçe de kapalı tutacak ve BM'den bir güvenlik konseyi kararı çıkarmak da zorlaşacak o anlamda. Şimdi Çin'in destek vereceğini söylenmesi şu anlamda önemli Amerika için. Yani eğer ateşkes imzalanırsa, anlaşma süreci başlarsa, bugün Amerika'da işte savaş bitti. Artık yani savaş askeri nedenlerle Hürmüz'ü kapatma. Çünkü İran ne diyor? Ben ticari nedenlerle kapatmıyorum. Yani sizin gelip benim kıyılarımdan bana saldırmayacağınız ne malum diye. Ben açtığımda sizin savaş gemilerinizin geçmeyeceğini ne malum de haklı gerekçeleri var. Bu anlamda BM Güvenlik Konseyi'nden Rusya ve Çin İran karşıtı Hürmüz'ün işte seyir sefer serbestliğinin sağlanması yönündeki bir karara karşı çıkıyor veya çekimser kalıyorlar. Ama diyelim onlar bu güvenceyi verdi. İran Amerika savaşının kesin sona erdiğini ve saldırmayacağını garanti etti. Çin de bu garantiyi verdiyse yani o zaman İran'a eğer İran kabul etmezse bize BM Güvenlik Konseyi üzerinden karar çıkartarak.
1: Ama İran şunu hiçbir zaman söylemedi. Ben Hürmüz Boğazı'nı kapatmadım dedi.
0: Doğru BM'de
1: sadece
0: de kapatmadım dedi.
1: Hürmüz Boğazı'nı saldıran Amerika ve İsrail ve onu destekleyen evet. ülkelere kapattım dedi.
0: Son
1: bu kapalılık
0: da
1: anlamına gelmez resmi anlamda. Dolayısıyla biz buna abluka diyoruz ama fiili abluka bunlar. Resmi abluka değil. İlan edilmiş bir abluka yok. Dolayısıyla İran burada aslında Hürmüz Boğazı'nı Çin gemilerine asla kapatmadı. Asya gemilerine de kapatmadı. Yani kapattığı kim olabilir? Japonya'ya giden gemiler kapalı. Maalesef kapalı. Güney Kore'ye gidenler kapalı. Hindistan'a gidenler kapalı. Destek verdiği için İsrail, Hindistan hatta ittifak yaptılar şu anda. Ev sahibi ülke olsan bu kadar saldırıya karşılık, bu kadar yıkıma karşılık. Ya bu müttefiklerin gemilerini tutmak istemez misiniz burada? Gayet istersiniz.
0: Tabii Hindistan'dan dönen bir tatbikattan dönen geminin pozisyonunu bildirdi ve İsrail o İran gemisi vuruldu. İçinde de birçok gemi personelinin askerin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
1: Bir de tersten bakalım. Buyurun. Şu bölgede yanlış çizmeyeyim de şu bölgede bakın.
0: Amerikan ablukası.
1: Evet Amerikan ablukası var. Amerikan ablukası kime? Amerika resmen abluka uyguladı. Bunu ilan etti. Merkez Kuvvetler Komutanı her gün rapor gönderiyor Pentagon'a. Raporun başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulanan ablukanın sonuçları diye. Toplam kaç oldu hatırlamıyorum. En son 70
0: dediler galiba son olarak.
1: 166 evet. milyon dolarlık bir kayıp var. Şu kadar milyon varil şu anda rezerv duruyor filan. Resmi abluka uygulayan burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Ve Amerika Birleşik Devletleri kime abluka uyguluyor? Sadece İran'a. Yani Kuveyt, Katar, Bahreyn, Baye gibi ülkelerin limanlarına giden gemilere uygulamıyor.
0: Doğru.
1: Onları durduran İran. İç ablukada. O yüzden bir Çin'le yapılan anlaşma hangi kapsamda anlaşma? Diyor ya, iddia ediyor. Hürmüzü açık tutacağız. İran para almayacak. Askersizleştirecek.
0: Evet, askersizleştirilecek.
1: Ya kardeşim demin söyledim ya işte, yani askersizleştireceksin de topyekün mü askersizleştireceksin? İran devrim muhafızlarını mı buradan lağvedip göndereceksin? İran bunu kabul eder mi ya? Adamın toprağı var burada. Bakın ta nereden başlıyor bakın. Şuradan başlıyor.
0: Orası,
1: evet, ta Ç'ye kadar, Irak sınırına kadar komple
0: dibine kadar.
1: Kendi toprağı ve karasuları var. Ve 12 mil. Şurası ne kadar biliyor musunuz? 24 milden daha düşük.
0: Evet yani 12-12 olunca
1: kilometre.
0: Evet 2 mil ortaklaşa kullanılıyor karşılıklı olarak. 12-12.
3: Yok onun tamamı. 2 mil sorunlu. 22
0: evet 2 mil üst üste biniyor.
2: Orman Mandar yerine. 24 dedi çakışıyor.
1: O 44.44 24 mile tekabül ediyor kilometre olarak. Burası 33 kilometre. Bunlarla ilgili Deniz Sözleşmesi'nin 35C maddesi düzenleme yapmış. Eğer diyor ki açık boğazlardan bahsediyor. Yani doğal su akışlarından. İki kıyı 24 milden, yani 12-12 ya normalde, 24 milden daha darsa diyor, oradan zararsız geçiş hakkı, transit geçiş hakkı verilir diyor.
0: Doğru.
1: O yüzden aradan veriliyor. Geçiş hakkı var ticaret gemilerinin. O yüzden normalde ikisinin de yaptığı uluslararası hukuka aykırı. İran'ın da, ABD'nin de. Doğru. İran'ın kendi vatanını korumak konsepti üzerine Birleşmiş Milletler 51'e dayandırdı biliyorsunuz İran. Dedi ki ben meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum dedi. Hürmüz'ü kapatmak konusunda da bu madde üzerinden aldığım yetkiyi kullanıyorum dedi. Ne kadar tutarlı bilmiyorum ama neticede bu bölgede iki tarafta şu anda yasa dışı bir faaliyet uyguluyor. Ama Çin'le ABD arasındaki anlaşma Hürmüz konusunda ABD'nin ablukasını kapsamıyor gibi gözüküyor. Bu can sıkıcı bir durum.
0: Peki.
1: Bu İran'ı doğrudan burada en önemli kartını, beka konusunu yok saymak demektir.
0: Peki.
1: Onun için bana göre pratikteki o sahadaki gerçeklikle söylem gerçekliği uyuşmuyor burada.
0: Kemal Hocam çok teşekkür ederiz. Sizi uğurlayayım. Hazır burada bu başlığı açmışken İrfan Hocam'ı davet edeyim. Şöyle Kemal Hocam da girizgah yaptı, hatta çizdi. Ben bir adım daha öteye götüreyim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok hızlı bir şekilde bölgede bir onarım yaptığı ve bir Hürmüz alternatifi geliştirdiği konuşuluyor. Ama Suudi Arabistan'ın da çok hızlı bir şekilde, hatta bir yıl planlanmış galiba, rakamlar da konuşuluyor. Arkadaşlarım da buraya çizmişler. Yine Hürmüz'ü bypass eden ve Hürmüz'ün dışına çıkan bir noktada.
3: Zaten var haktan.
0: Onu bir yıl içinde aktif hale getirip Hürmüz'ü bypass edebileceği Yanbu, konuşuluyor.
3: Yanbu limanı o senin.
0: Doğru bu başlık. Arkadaşlarım da çizmiş. Hatta İran'da özellikle en yoğun bölgesi Basra ve Basra petrolünün de Türkiye'nin içinde bulunduğu bir oluşumla birlikte Türkiye'nin içinde bulunduğu o hatlara transfer edilip Akdeniz üzerinden çıkışı konuşuluyor. Yani burada Kuveyt'in, Katar'ın alternatifsiz kalacağı Hürmüz'e ama diğer ülkelerin burada bu alternatifleri geliştirilebileceği de konuşuluyor. Türkiye de burada devreye giriyor. Hocam yorumlarınız değerli. Özellikle Hürmüz Kemal Hocam da bahsetti. Çok öyle anlaşma varmış gibi görünmüyor dedi. Katılır mısınız ve Hürmüz'ün bypass edilmesi noktasında notlarınız ne olur? Eğer yani çizecekseniz.
2: Alternatif.
0: Kalem orada hocam. Alabilirsiniz. Buyurun.
2: Alternatif güzergahların devreye girmesi tabii zaman alacak. Fakat ne yapılırsa yapılsın hiçbir şey Hürmüz'ün bloke edilmesinin ortaya çıkardığı uluslararası zararı telafi edecek gibi gözükmüyor. Yani hiçbir şey Hürmüz'ün açık olması şartlarına dönüşü sağlamaz. Bir kez bunlar uzun zaman alacak. Şu an itibariyle bazı hatlar açık gözüküyor. Fakat oralardan kapasitesi sınırlı. Önümüzdeki zaman diliminde belki de işte Hürmüz'e alternatif yeni güzergahlar devreye girebilecek.
0: İran'ın burada çok önemli bir avantaj yakaladığını kabul etmemiz lazım. İran uluslararası hukuk açısından da

0: şu an itibariyle eli güçlü. Çünkü ulusal egemenlik sahası Hürmüz Boğazı ve tüm 12 millik alan karasuları kapsamında olduğu için buralara İran istediği şekilde savaş dönemi bloke edebilir, Hürmüz'ü bloke edebilir. Yani dolayısıyla baktığımızda önümüzdeki zaman diliminde bu mesele ne kadar sürecek? Bir kez zaman bakımından bir belirsizlik var. Hala tünelin ucunda bir ışık gözükmüyor. Çatışmanın şu an itibariyle neresindeyiz?
1: Hocam, Trump'ın açıklamalarından şunu anlıyoruz. Özellikle son olarak o Birleşmiş Milletler temsilcisinin de ifadesiyle Amerika'nın. Çin İran'ı yalnız bıraktı. Amerika bu görüşmeden bu sonucu çıkarmış anladığım kadarıyla. Ama gerçekten o sonuç çıktı mı? Onu anlamak güç. Ne dersiniz?
0: İhtiyatla bakmak lazım. Trump'ın başka konudaki açıklamalarına da baktığımızda aslında sübjektif mütalalarını, kendi öznel görüşlerini gerçek gibi anlattığını, bir nevi empoze etme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Realiteye baktığımızda koskoca Amerikan devleti donanmasının, hava kuvvetlerinin 1/3 fazlasını bölgeye yığınak yaptığı halde, konuşlandırdığı halde bugüne kadar tek başına Hürmüz'ü açmayı başaramadı, değil mi? Bu bir tespit olarak bunu ortaya koyabiliriz. Ve bir takım aktörleri devreye girmesi için yardıma çağırdı. Asya ülkelerini yardıma çağırdı. Körfez ülkelerini savaşa dahil olmaları, kendilerine destek vermeleri için yardıma çağırdı. NATO'dan beklentisini dile getirdi. Münferit Avrupa ülkelerinden destek istediğini söyledi. Fakat bunların hiçbirisi beklediği düzeyde bir destek sağlamadı. Trump bu çerçevede aslına bakacak olursanız çelişkili davranıyor. Bütün süreç boyunca bir taraftan bu müzakereleri Trump İran'ın teslim olmasını kolaylaştıracak bir enstrüman, bir araç olarak kullanıyor. Mesela diyor ki şartlarımızı kabul edin, 24 saatiniz var. 48 saatiniz var.
1: Taş devrine
0: döndürürüz. Ama ortada bir şart yok. En başta
1: kabul etmiyorlar. 48 saat geçiyor, bir 3 gün daha.
0: Empoze ettiklerini İran tarafından kabul edilmesini istiyorlar. İran'ın teslim olmasını istiyorlar. Şimdi Trump'ın ben büyük baskı altında olduğunu düşünüyorum. Amerika içerisinde bir takım güçler Trump üzerinde baskı kurarak bu savaşın devamını, idamesini sağlamaya çalışıyor. Aslında Trump'ın kendisine kalacak olsa, kendi başına bağımsız karar verebilecek olsa, birinci haftadan itibaren bir uzlaşı kapısını aralar. Şimdi tarafların geçtiğimiz 15 gün içerisinde bu meseleye ilişkin temel argümanları ortaya çıktı. 12 maddeyi İran ortaya koydu. Mukabil olarak ABD tarafı da bir takım görüşler ileri sürdü. Şimdi İran'a baktığımızda İran diyor ki önce diyor çatışmalar dursun diyor, değil mi? Çatışmalar önce dursun, tüm cephelerde dursun, Lübnan'da da dursun. Daha sonra ablukanın kaldırılmasıyla Hürmüz'de geçişlerin serbest bırakılmasını şu şartlarda konuşalım. Yaptırımlar tedirici olarak kaldırılsın. İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılsın. ABD savaş tazminatı ödesin diyor. Bunu ABD kabul etmiyor. O zaman diyor işte buradan geçiş rejimi için bir ödeme yapılmasını kabul edin diyor. İran'ın bu meselede çıkış yolu olarak ileri sürdüğü husus, yani öne sürdüğü husus, çatışmaların durması ve Hürmüz'le bağlantılı olarak esas konunun müzakere edilmesi.
1: Hocam yani, siz tüm cephelerde dediniz, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir açıklaması var. Bir süredir son dakika bandımızda da yer almış durumda. İsrail-Lübnan siyasi görüşmelerini 2-3 Haziran'da yeniden başlanacak. Pentagon öncülüğünde ayrı bir güvenlik görüşmesi de 29 Mayıs'ta yapılacak. Anladığımız kadarıyla Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatılmış durumda. Yani, bağlantılı mıdır bilmiyorum yani, ama bir son dakika gelişmesi.
0: İran'ın baskısıyla oluyor. En başta karşı çıkmışlardı. Demişler ki o ayrı bir savaş demişlerdi. Fakat İran'ın baskısı neticesinde taraflar netice olarak
1: Amerika'da İsrail'e baskı yapıyor.
0: Evet, Lübnan Cumhurbaşkanı ve İsrail yöneticileri görüştüler. Bir 10 günlük ateşkes. Sonra bunun işte uzatılması, ihlali meselesi.
1: Şimdi 45 gün daha uzatıldığı bilgisi bir son dakika bilgisi olarak son dakika bandımızda da yer almış durumda.
0: Şimdi burada esas püf noktası, ben ABD'nin İran'ı mümkün olduğu kadar zorlayarak taviz

0: vermeye yönlendirdiğini düşünüyorum. Esas püf noktası nükleer mesele. Yani ABD tarafı şunu istiyor, bizim en başta ileri sürdüğümüz koşulları İran hiç müzakere etmeden olduğu gibi kabul etsin diyor. Hala aynı noktadalar. Oysa ki İran mesaj verdi. 2015 yılındaki anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu söyledi. 2015 yılındaki anlaşma İran'ın uranyum faaliyetlerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimi getiriyordu.
1: Doğru. Hocam onu Amerika da kabul ediyor da. Ve belli bir noktaya getirdiler. İsrail sabot etmesi sonu çıkıyordu orada.
0: İşte yani İsrail sadece devlet olarak değil, Amerika'nın içerisinde de aslında Trump üzerinde baskı kurarak.
2: Obama
0: kurarak.
2: Bunu zaten Obama döneminde işte çözüyor. Trump gelince o. İlk kaldırdığı noktalardan biriydi. Trump'ın yine ilk döneminde
1: yaptığı. Hatay orada yaptı. Şimdi evet. Oraya dönmek istiyor veya o eskiye. O da İsrail bırakıyor.
3: Ama Trump'ın yani şunu söylemek anda... lazım.
0: Buyurun. Şimdi çatışmalar yeniden tırmanırsa İran'ın ve ABD'nin savaşın devamında elde edebilecekleri bir ilave fayda yok. İlave bir kazanç yok. Yani baktığımızda değil mi? ABD ne yapabilir bu vakitten sonra? Yani değişik yerleri bombaladığı zaman buradaki medeniyet teslim mi olacak? Yahut da böyle tamamen teslim bayrağı mı çekecekler? Beyaz bayrak mı çekecekler? Değil mi? Baktığımızda böyle bir beklenti içerisinde ABD'de radikal çizgide olanlar. Oysa ABD içinde, İran içinde bu noktadan sonra aklı selim, rasyonel çıkış yolu bir uzlaşı tarafını olacak. Öne çıkarıyor.
2: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Bir yandan da Bercan Tutar'la bir kez daha eşlik ederse bana sevinirim. Görselimizin önünde. Şimdi Türkiye'yi konuştuk. Türkiye'nin bu noktada...
1: Hatta sonra bir şeyler söyleyeyim ben burayla ilgili.
2: O alayım hemen onu. Sonra çünkü başka bir konuya geçeceğim. Macron'un bir Afrika ziyareti var. O Afrika ziyaretinde bir Türkiye açıklaması var. Hatta Macron'un yanında o Afrika ziyaretinde bir liderin Macron'un yüzüne karşı söylediği ifadeler var. Onu konuşacağız ama bu başlığa dair varsa alayım Coşkun Başbuğ.
1: Şimdi bak, orada esas kriz konusu nükleer falan değil. İran şu an bizim ilk teklifimizi güncellemeye başladı. Dosta dosta gidin dedik ya biz. Nükleeri sonraya bırakalım, kalanlarla anlaşalım. Şimdi İran burada az önce senin bahsettiğin meğer ne kıymetli yermiş, yeni anladık falan o işi, bak o işi Amerika tepside ikram etti İran'a. Normalde Hürmüz'de, Basra Körfezi'nde öyle Farsi deniz. İşte bu boğaz benden sorulur. İşi doğru bir yaklaşım tarzı değil. Bunun doğrusu orada Umman'la ortak iki tarafında karasuları ki 12-12 ondan olmuyor. Yani 24 mil yapıyor. 22 mil eksiği gibi var. O konuda bir ciddi mahkemelik duruma da geldi.
2: Hatta ceza, adaların statüsü.
1: Bu deniz hukuku sözleşmesi kapsamında bir dava konusu oldu orası. İki tarafta işletiyor. Hatta daha çok ağırlık Umman tarafında.
2: Doğru. İran tarafı
1: için.
2: Sığ çünkü Umman tarafı daha derin ve oradan geçişler şimdi, daha yoğun yaşanıyor.
1: Şimdi burada İran alenen bu süreçte nükleerle umuru değil. Bunu kalıcı hale getirip 2 milyon doları da yapabilirse eğer sabitleştirip 80 milyar dolar tahmini gelir yıllık. Buna çökmenin derdinde. Şimdi bunu yaptığın takdirde diğer ülkeleri hoplatırsın ki arka planda şöyle bir diplomasinin döndüğü söyleniyor. İran'a Amerika'nın beraber işletelim, o parayı beraber yiyelim gibi bir teklifle yanaştığı. Bunun üzerine bölge ülkelerinin de eğer böyle bir şey olursa Amerika'daki paralarımızı çekeriz gibi bir tehditle sürece karşılık verdiği söyleniyor. Bunlar kulis bilgileri. Ha şu var, bölge ülkeleri böyle bir anlaşma olsa, hadi sıkıysa isteyin paranızı Amerika'dan. Bunun örnekleri var. Vermiyorum, yok öyle bir rakam diyor, geçiyor. Şimdi burada İran eğer buradan bir oldu bittiyle, evet Hürmüz İran'dan sorulur. Bu körfezde İran'ın hakimiyet alanı. İran davul zurnayla bu işi bitirir. Amerika bunu vermek istemiyor çünkü bölge ülkelerinin tepkileri var. Ve kriz burada başlıyor. Şimdi alternatif yollar dediniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı yol zaten İran-Irak Savaşı'nda yaptığı yol.
2: Doğru.
1: Orada aynı Hürmüz'ü kapatırım restine karşılık ileride böyle bir kriz çıkarsa bir şekilde kendimi kurtarmalıyım diyen o BAE aradan direkt işte o geçtiğimiz gün vurulan limanı oluşturdu ki en büyük limanlardan biri o.
2: Doğru.
1: Yaklaşık 4-5 milyon varil
2: arttırılabilir. Onun çalışmalarını da yaptığı söyleniyor.
1: Bunu şimdi rehabilite ediyor. Suudi Arabistan Yanbu limanı var, o Kızıldeniz'e çıkan. Orada da 7-8 milyon varillik bir kapasite var. Yani

0: Baktığında aslında Boğaz'ın yarısına kadar, ki Hürmüz Boğazı'na yani 20 milyon varil petrol geçtiği söyleniyor. Yarısına yakınını sen bu iki bypass limanına çıkarabiliyorsun. Dolayısıyla burada hani eğer çok tıkanırsa böyle alternatif arayışlar artar. Ama bu işin doğrusu şu. Buyurun. Onun altını çizmekte fayda var. Eskiye dönüş. Yani savaş öncesi nasıl işliyorsa bu boğaz öyle işlesin.
1: Peki.
0: Eğer Amerika'nın dediği formül, ki İngiltere şu an burnunu sokmaya başladı, illa bir komisyon burayı yönetecekse, kardeşim o komisyon sen değilsin. 8 tane ülke var orada. Onlar oturur, herkes belli oranda temsil hakkını elde eder ve o komisyon burayı yönetir. Bana göre en sağlıklı olan da o. Peki. Yani bu gelecekte eğer kriz konusu olmasın isteniyorsa, ne doğrudan İran'a ne de Amerika-İran ortaklığına asla teslim edilmemeli. Olacaksa bir komisyon, bölge ülkelerinden oluşacak bir masayla bu boğaz
2: koalisyonuna
0: yönetilmeli.
2: Doğru gidecek.
1: Peki.
2: Yani.
1: Devam edelim ama bir yandan da yavaş yavaş son bölümünde programın Macron'un açıklamaları var. Afrika ziyaretindeydi. Bercan Tutar'la daha önce bunları konuşmuştuk. Macron'un Afrika ziyareti, başına gelenler, Fransa'nın Afrika'daki o sömürgelerine karşı adım atılan, Afrika'daki ülkenin attığı adımları konuşmuştuk. Şimdi Macron'un açıklamalarını bir dinleyelim Türkler konusuna dair. Ondan sonra yorumlarımızı
3: Fransa
1: yapalım.
3: Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal. Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti. Fransa 25 yıldır Afrika'da sarsılıyor ve bu normal. Türkler geldi, Çinliler ve Amerikalılar geldi. Biz Fransızız, bize her kapı açılır, devri bitti.
1: Devri bittiği gibi kapılar da yüzlerine kapanıyor. Yani Macron'un bir Afrika turu vardı. O görüntüyü de hemen peşi sıra paylaşalım Azal. Sonrasında Bercan Tutar'la yorumlamaya başlayalım.
0: Aslında bu bir itiraf, biliyor musunuz?
4: Affedersiniz arkadaşlar. Hey hey hey, kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarı çıkın. Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız. Çok uzun süre boyunca çok fazla insan Fransız olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. Biz Fransızız, her şey bize açıktır diyorlardı. Ama artık bu bitti.
1: Şimdi bu zirvede Macron'un hemen yanında bir Afrika ülkesi liderinin yüzüne bakarak buraya Fransızlar sürekli sömürge amacıyla geldiler, bu artık olmayacak ifadesi de çok net bir şekilde söylenmişti. Hı. Macron gülerek karşıladı. O sesi de ben hatırlatmış olayım. Ne dersiniz? Türkiye'nin Afrika'da attığı adımları hep konuşmuştuk. Sonunda Macron'dan da bir itiraf geldi. Çin'in yatırımlarını biliyoruz. Amerika zaten olağan şüpheliydi ama Türkiye'nin de o bölgedeki yatırımları Fransa'yı sarsmış görünüyor. Evet. Yorumlarınız değerli.
2: Sadece bu. Yani Afrika'da değil, Orta Doğu'da da, yani Fransa işte Suriye olsun, Lübnan'da olsun. Orada da Türkiye mesela Fransa'yı geriletti. Hatta bir dönem işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti.
1: Doğru.
2: Demesinin arkasında o vardı. Yani NATO'nun ve Amerika'nın işte Türkiye'nin Suriye'deki politikalarını durduramamasıydı. Şimdi Afrika'da da benzer bir gerilemeyi yaşıyor. Ya Amerika zaten Afrika'dan elini ayağını çekmiş durumda. Yani oradan mesela bütün inisiyatif şu anda bence Türkiye'de görünüyor. Özellikle Türkiye'nin 2004'te başlattığı Afrika açılımından sonra Amerika, yani Türkiye'nin o açılımından ilham alarak 2007'de Afrikom'u kurdu. Yani bunu unutmayalım. Türkiye'nin o açılımının ne kadar etkili olduğunu gördük. En büyük sarsıcı, tabii ezberleri bozan şey, Afrika'nın en zengin hem petrol kaynakları açısından hem ekonomi açısından Libya'daki Türkiye'nin başarısıydı. Yani orada sadece
1: doğru.
2: Türkiye işte Amerika'yı geriletmiş değil. Yani karşısında Rusya vardı, Birleşik Arap Emirlikleri vardı, diyelim Mısır'ın desteği vardı, Fransa vardı, İtalya vardı. İtalya bir yere kadar arada belki bekliyordu. Bütün bu koalisyona karşı, uluslararası koalisyona karşı Türkiye'nin Libya'da gerçekleştirdiği bir ezber bozan bir hamle vardı. Yani bu hamlenin zaten tabanı da var. Yani 1400'lerden sonra özellikle İspanya'da Yahudiler gönderildikten sonra ve ondan önce Endülüs Devleti yıkıldıktan sonra bütün Avrupa'nın, Portekiz ve İspanya'nın o dönem mesela Afrika'yı sömürgeleştirme hamleleri vardı ama Türkiye'nin, Osmanlı'nın oradaki varlığı bu sömürgeleştirmeyi 400 yıl geciktirdi. Ancak 1800'lerde Osmanlı yıkılmaya doğru yüz tutarken Libya'ya, Fransa'ya, Cezayir'e, Fas'a girebildiler. Yani Afrika'nın bütün geri kalanını sömürgeleştirdiler ama bugünlerde mesela dekolonizasyon veya postkolonyal şeyler de yapılıyor. Sempozyumlar da yapılıyor. İşte Esra Albayrak Erdoğan öncülüğünde Nun Vakfı Genel Başkanı. O mesela dünyanın o konuştuğu şeyi geçmişte Osmanlı başarmıştı Afrika örneğinde. Orta Doğu'da da işte Güney Asya dediğimiz bölge ta Endonezya'ya kadar o bölgelerde de. Yani şu anda mesela Hürmüz'ü konuşuyoruz. O bölgelerdeki işte Fransız sömürgeciliğinin zamanında Osmanlı engellemişti. Veya Hindistan'a yönelik işte İngiltere'nin hamlelerini Osmanlı'nın varlığı engellemişti. Yani o Osmanlı'nın zamanındaki yükselişi Avrupa'nın Osmanlı'nın hinterlatındaki sömürgecilik faaliyetlerini durdurmuştu. En az 400-500 yıl Osmanlı zayıflayana kadar ve gerileyene kadar durdurmuştu. Şu an Türkiye'nin yükselişi o sömürgeleştirme hareketlerini tersine çeviriyor. Yani sömürgeleştirdikleri ülkelerde barınamıyorlar artık. İşte Suriye'deki etkisi azalıyor. Orta Doğu'daki etkisi, Irak'taki etkisi azalıyor. Yani işte Yemen'deki etkisi, Körfez'deki etkisi, Afrika'da özellikle büyük bir kayba uğramaya başladı. Yani bugünlerde mesela Mali'de tekrar Tuarekler üzerinden bir çatışma var. Fransa'nın oradaki mesela varlığı ve Rus askeri, paralı askerlerinin falan denetiminde bir oluşum, iktidar destekleme oluşumları var ama bunların gözü tabii ne Amerika'da ne Çin'de. Yani onların Amerika'nın yani Batı'nın Fransa eksenindeki diyelim Avrupa'nın, Amerika'nın veya işte Çin'in Afrika'ya götürdüğü diyelim işte kalkınma adı altında, beyaz adamın yükü adı altında veya sömürgecilik veya işte müdahalecilik adı altında götürdüğü bütün faaliyetler ters tepti. Yani Türkiye'nin oradaki varlığı bu önceki hem Avrupa'nın hem Amerika'nın hem Çin'in oradaki varlığının veya yaptıkları politikaları, projeleri tamamen yok ediyor. Çünkü Türkiye'nin varlığı farklı bir varlık ve tecrübesi var bir de. Yani Afrika'nın 1,5 milyar nüfusu var. 700 milyon Müslüman olduğunu unutmayalım. Yani çok büyük. Türkiye için inanılmaz stratejik önemde bir kıta. Nüfusu genç, giderek artıyor. Kişi başına düşen nüfus yani dünyanın her yerinde azalırken mesela Amerika'da bile 2.1'den 1.6'ya inerken Afrika'da %4 oranında. Yani o kadar düşmesine rağmen çok yüksek. Genç bir nüfus, ekonomik kaynaklar inanılmaz yüksek ve Türkiye'nin burada 2004'ten bu yana yaptığı yatırımlar var. Ve o yatırımların geri dönüşünü almaya başladı Türkiye. Yani Türkiye özellikle Kızıldeniz'in her iki tarafında da ve Doğu Akdeniz'deki bölgelerde de çok etkin ve oradan yavaş yavaş Afrika'nın içine doğru ilerliyor. Yani işte Nijer'e doğru diyelim işte Kenya'da konuşmuş mesela Macron o bölgelerde de Moritanya'da bile mesela Türkiye'nin etkisi fark ediliyor. Senegal'de yaptığı yatırımlar var. İşte açtı hastaneler var, eğitim kurumları var. Bu anlamda Türkiye'nin yani hem eğitimde mesela bir cazibe merkezi olmaya başladı. Hem Avrupa'nın o sömürgeciliğine karşı bir kurtuluş, bir umut olmaya başladı. Hem de Çin'in diyelim işte borç batağı veya yatırımlar üzerinden yaptığı diyelim müdahalelere yani kendilerini işte borç batağına sürükleme, bağımlı hale getirme politikalarına Türkiye bir alternatif sunuyor. Peki. Yani bu anlamda Türkiye bir ilham kaynağı, bir kurtuluş adresi gibi görülüyor.
1: Peki Fransızları sarsmış gibi görünüyor. Çok evet. Teşekkür ederiz Bercan Tutar. Buyurun. Hocam buyurun.
5: Şimdi 2005 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında tam yönelik müzakereleri başladı 3 Ekim 2005'te. O yıl aynı zamanda zaten başlayacağı önceden ilan edilmişti. O yıl Türkiye'de parlamenter sistem vardı. Başbakan Tayyip Erdoğan dedi ki 2005 yılını Afrika yılı ilan ediyoruz dedi ve bazı bir takım kesimler buna büyük tepki gösterdiler.
2: CHP bile eleştirmişti muhalefet.
5: Büyük tepki yani. Gösterdiler. Dediler ki yani Avrupa Birliği ile müzakerelere başlıyoruz. Türkiye Afrika yılı ilan ediyor. Acaba Avrupa Birliği idealine, hedefine mevcut hükümet inanıyor mu, inanmıyor mu? Bu konuda kuşkularımız var dedi. Oysa ki Türkiye çok taraflı, çok yönlü, çok boyutlu dış politikayı her zaman tatbik etmenin en iyi yöntemi olduğu bakış açısıyla hareket etmişti. Avrupa Birliği bir sene sonra Bakanlar Konseyi 8 müzakere başlığını bloke etti. O yol tıkandı. İşte o zamandan günümüze kadar mesafe alamadık. Hukuken devam ediyor. Fiilen kilitlenmiş vaziyette. Fakat Afrika'da Türkiye devasa bir açılım yaptı. Büyükelçiliklerin sayısı 100 yılın başında 12 taneydi. Bugün 45'e çıkmış durumda. Kadim sömürgecilere adeta Afrika'yı Türkiye dar etti denilse yeridir. Şimdi eskileri gidiyor. İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar falan gidiyor. Fakat yenileri geliyor. Çinliler geliyor. Çinliler de aslında böyle altyapı yatırımlarına destek vererek işte arazileri kiralayarak bir başka sömürge hegemonyası kurmak istiyorlar.
1: Borçlandırarak borçlar yapıyor.
5: Evet, Türkiye onların hepsinden farklı insancıl boyutlarını öne çıkaran oraların o ülkelerin, o toplumların kendi ayakları üzerinde kalmasını sağlayan politikalar tatbik ediyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi Sovyetler dağıldığı zaman biz Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı'nı kurmuştuk. Transkafkasya'da, Azerbaycan'a, Orta Asya'daki

0: 5 devlete teknik yardım için, fakat daha sonra bu teşkilatın Türkiye'nin tüm dünyadaki faaliyetlerini yönlendiren bir boyut kazandığını gördük. Bugün Afrika'nın pek çok ülkesinde diplomatik temsilcilerimizin olduğu ülkelerin aşağı yukarı büyükçe bir kısmında TİKA'nın temsilcilikleri var ve TİKA onlara yani ekonomik yardım yapmıyor. Balık tutmayı öğretiyor sanayide, tarımda, turizmde. O dediğiniz
1: çok önemli. Mesela
0: turizmde.
1: Bir örnek vereyim. İngilizler işte İngiltere'de bir şey bıraktılar mı, bir şey yaptılar mı? Onların politikası alıp götürmeye dayanıyor. Yani ne varsa ekonomik kaynak, bitkidir, işte tahıldır, pamuktur, ne varsa mesela alıp kendi ülkelerine götürüyorlar ya da kurdukları fabrikalar üzerinden dünyaya satıyorlar. Şimdi Türkler de Hindistan'ı yüzyıllarca yönettiler mesela. Şimdi gittiğinizde bir sürü o eski dönemden Babur İmparatorluğu'ndan kalma eserler görüyorsunuz. Ve Afrika'ya gidin, ta Osmanlı'nın 700 sene önce yaptığı eserler var mesela.
2: Şimdi Afrikalılar
1: 500-600 yıl sene. Ama İngilizlerden, Fransızlardan bir eser göremezsiniz. Varsa bir eser, o da köle merkezleridir. Ya da işte köle taşımacılığında kullanılan limanlardır.
2: Afrikalılar diyor ki, kıtaya bir şey istemeden gelen tek millet sizsiniz diyor. Bak hepsinin bir, mesela Fransa altın rezervinde dünyada 6 ya da 7. ülke. Altın yok Fransa'da. Nereden geldi bu altınlar?
3: Afrika'dan geldi.
2: Afrika'dan geldi.
3: Elmasları da
2: 25 yıldır kaybediyor bizim. Diyor ya. 25 yıldır kaybediyor diyor. Fransa'nın bütün geliri yani neredeyse 500 milyar dolara yakın sömürü parası Afrika'dan. Ama şimdi artık gelmiyor. Bak çok ilginç bir olay anlatayım. Türkiye meseleyi nereden nereye getirdi? Benim iki tane tarihi olay var. Şu son bana göre içinde bulunduğumuz döneme damga vuracak. Birisi Fırat Kalkanı. İlk defa emperyal yapıyor bir dur dediğimiz harekat. İkincisi Libya'ya olan o meclisten geçen tezkere.
3: Doğru.
2: Şimdi o tezkereyle birlikte Afrika'da kader değişti. Ve ezber bozuldu. Ne yaptı biliyor musun Mali? Bak bunlar ileride tarihi ibretlik vakanı anlatacaklar. Dedi ki çık ülkemden dedi. Bir tane asker istemiyorum dedi.
3: Senegal'de benzer şekilde söyledi.
2: Bak ne oldu? Fransa arsızca ve soysuzca büyükelçiliği kapatmadı. İstenilen personel ilan etmiş. Yani hukuka göre çıkması lazım. Ne yaptı Mali? Elektriğini kesti. Etrafını ablukaya aldı. İçeriye gıda maddesi girmedi. Gitmek zorunda kaldılar. Bak her türlü ablukayı uyguladı.
3: Peki.
2: Düşünebiliyor musun? Bir ülke işte sözde demokrasinin beşiği. O mikron aklıyla işte eridiğini söylüyor. Bittiğini söylüyor. Ve o ülke 300 yıl. Bak Afrika'nın neredeyse yarısı Fransızca konuşuyor.
3: Evet.
2: Kendini Kuzey'in Afrika'sında Fransız olarak ifade eden Faslılar, Tunuslular var.
3: Daha çarpıcı bir şey. Çok yakın zamanda Fransa nüfusunun çoğunluğunun göçmenler tarafından alınacağı da çok kısa bir süre içerisinde. Fransa nüfusunun büyük çoğunluğu da o bölgeden gelen göçmenlerden oluşuyor. Gerçek nüfusu da geçeceği konuşuluyor.
2: Ya Haktan, Enrico Macias, Cezayirli.
3: Evet.
2: Birçok futbolcusu.
3: Zidane.
2: Afrika. Zidane.
3: Meşhur. Evet.
2: Yani
3: evet,
2: baktığında şimdi o hani siyahilerin orada ne aradığını sorgulayanlar işte sömürüye geçsin.
1: Hayır, yani orada Fransa 40 yıl sonra bile vatandaşlık vermiyorlar.
3: Şöyle yani. Yapacağım. Bir önemli gelişme daha var. O da Türk dünyası az önce hocam söylemişti herhalde. Başkan Erdoğan da önemli bir zirveye katıldı. Kazakistan'da o da dönüyor. Türk dünyasını da yorumlamanızı isteyeceğim.
4: Bir cümle söyleyeceğim ben bu konuda.
3: Geliyor. Bir klip göstereceğim. Bir cümle alayım hocam.
0: Fransa şöyle bir hata yaptı. İngiltere, British Commonwealth, İngiliz Uluslar Topluluğu adlı eski sömürgelerle kültürel ticari ilişkileri güçlendirecek bir örgüt kurdu. Fransa'da onun paralelinde bir örgütü Frankofon Ülkeler Topluluğu diye kurdu. Eski sömürgelerden Fransa'ya vizesiz ikamet, yerleşme, eğitim hakkı verdi. Nüfusun Fransa'da ve Fransa topraklarının genelinde işte bir takım kentlerde siyahilerin falan Cezayirlilerin nüfusunun artmasının sebebi bu. Şimdi artık dönülmez akşamın, dönülmez şu vaktin girişinde.
3: Şimdi çok çarpıcı görüntüler geliyor. Onu konuşalım ama.
2: Versene şu müjdeyi.
3: Verelim. O klibi verelim. Üzerine konuşalım.
2: O önemli bak.
3: Türkistan zirvesi dönüşü.
5: Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi vesilesiyle Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. bu kadim şehir Orhun abidelerinden divan

0: Lügati Türk'e, Kutadgu Birlik'ten Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyiz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir. Türkistan zirvemizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını temenni ediyorum.
1: Coşku Başko, bir yandan Afrika, bir yandan Türk dünyası.
2: Bir cümleyle bir şey söyleyeyim, buyurun, öyle devam edin.
1: Buyurun.
2: Eskiden mesela Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diyorduk. Yani öyle bir proje çiziliyordu Türkiye. Ama artık öyle görünüyor ki, yani Adriyat şeyden, Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanıyor. Yani ta işte Fas'tan, Cezayir'den Endonezya, Malezya'ya kadar.
3: Dediğimizde fantazi geliyordu. Viyana'da ata bin, Türkçe konuşarak ta Uygur'a, Çinlilerin olduğu yere kadar ilerlersin diyorduk. Buna İran'da dahil diyorduk. Millet bazılarına fantazi geliyordu. Şimdi öylesine kritik bir süreçten geçiyoruz ki bak her şey yeniden yapılıyor. Dikkat et. Biz bu işi olgunlaştırmak için çok ciddi bir emek verdik. Türk devletleri teşkilatını kurmak için. İlk başta neydi bunun tanımı? Türkçe konuşan devletler topluluğu.
1: Doğru.
3: Niye? Çünkü pusuda bekleyen, bak pusuda bekleyen bu yapıyı dağıtmak için.
2: Hatta İngilizce Turkic Republic diyorlardı. Yani.
1: Türkümsü.
3: Bunlar
1: Türkiye Cumhuriyetler.
4: Şöyle bir şey de vardı. Şimdi, bir cümle söyleyeceğim.
1: Buyurun hocam.
4: Şimdi orada bu zirve toplantılarında Haydar Aliyev'le Süleyman Demirel yahut da Turgut Özal Türkçe konuşuyordu. Öteki katılımcılar Rusça konuşuyordu. Fakat zirvenin adı Türkçe konuşan ülkeler topluluğuydu.
3: Şimdi tabii o isimler belli bir mantıkla verildi. Yani niye öyle söyledik? Çünkü hani bazen tarih, dönem hakikaten kaderdir, fırsattır. Şimdi işte Rusya Ukrayna meselesiyle boğuşuyor. Diğer ülkeler işte Amerika, İran vesaire. Biz burada bak burada artık o yapıyı Türk Devletler Teşkilatı diye isimlendirdik.
1: Bana bu karşılama göre, Coşkun Baş bu hatırlatayım. Dombra'yla
3: karşılandı. Evet. Dombra. Şimdi burada gerçekten Hak'tan.
4: Bu orijinali değil mi?
3: Orijinali.
4: Yani. Öteki uyarlaması Türkiye.
1: Bizimki evet. Türkiye'deki evet, uyarlaması bu orijinali.
3: Büyük bir keyifle seyrediyorsun. Haklısın çünkü bak Milli Eğitim Bakanımız, ben buradan tekrar vatandaş olarak şükranlarımı iletmek üzere tebrik ediyorum. Okullarda, müfredatta bazı kavramlar düzeltildi. Olması gereken yere geldi. Bunlardan birisi de Türkistan. Şimdi az önce Sayın Erdoğan'ın da Türkistan diye vurgulaması bu yüzden. Çünkü buralar eskiden Türkiye'li diye bilinen çok geniş bir coğrafyanın kadim.
1: Sizin söylediğinizi ben Oktay Sinanoğlu'ndan duymuştum. Orta buradan Asya yola çıkın. Çin'e kadar sadece Türkçe konuşarak ilerleyebilirsiniz.
3: Evet.
1: Demişti. Siz de bir benzerini söylediniz. Siz biraz daha Viyana'ya gittiniz.
3: Macaristan'a git. Onu anlatana kadar göbeğimiz çatladı. Ya Türk devletidir diyoruz. Ne alakası var? Ya Hungari diyor. Hun. Hungari diyoruz. Ya oradan da mı anlamıyorsun diye.
1: Çok benzer kelimeler. Onlar kabul etmiyorlar Macaristan'a.
3: Şimdi Allah şükür iş aslına bulmuş. Geldi. Yani Macaristan'dan böyle bak İran dahil diyor. Özellikle altını çiziyorum. Ta Uygur'a kadar oradaki aslanlar da Türk evladıdır. Bunlar hep o tek o coğrafyanın parçaları. Rusya dağıldı. Kaç devlet çıktı içinden? Çünkü Rusya Türk devleti yiyerek büyüdü. Türkeli dediğimiz, Türkistan dediğimiz coğrafya işte bundan. Şimdi Sayın Erdoğan'ın...
1: Şimdi Paşinyan'ın bir ifadesi vardı, okumuşsunuzdur. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Evet. Şöyle diyor, artık bu çılgınlığa son verelim. Yanımızda 90 milyonluk Türkiye. Kuzeyimizde Azerbaycan.
4: 10 milyonluk.
1: 10-15 milyonluk.
4: 35 milyonluk
1: güneyimizde
4: İran'da.
1: Güneyimizde de 35 milyonluk İran'da Türkler var. Artık biz bu...
3: 45.
1: Coşkun Başbu 45'te bu çılgınlıktan vazgeçelim diyordu Paşinyan. Son açıklaması. Onu da... Hocam... Son 3 dakikam sizin
5: yani
1: de Türk cümlelerinizi alayım.
5: Türk Devletleri Teşkilatı gittikçe güçleniyor. Bunun bir askeri ayağı olmalı. Ben onu iddia ediyorum.
3: Mutlaka... Geliyor Turan ordusu inşallah.
5: Tamam. Yani
2: Türk NATO'su.
5: Neden olmasın? Çünkü Pasifik'e kadar uzanan bir coğrafi mesafemiz var. Balkanlara kadar uzuyoruz. Afrika'ya kadar uzuyoruz. Orta Doğu coğrafyası zaten bizim kadim coğrafyamız. Dolayısıyla hinterlandımız bizim. Üç denizden sınırlı, yani sınırlı derken geniş Hazar havzası var. Bir taraftan Baltık Cumhuriyeti, Baltık var. Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Ege. Yani bir baktınız.

0: zaman denizler havzasında Türk Cumhuriyetleri var. Kara toprağına gittiğimiz zaman ta şeye kadar, Çin'e kadar bizim orada interlantımız var. Bütün bunların hepsinin tahkim edilmesi için iktisaden ortaklık, hukuken müştereklik, askeri anlamda birleşiklik söz konusu olması lazım.
1: Şimdi buna zaten doğru... bak sana takviye yapayım Kemal. Azerbaycan'a biz biliyorsun NATO benzeri saldırmaz, şey yani herhangi bir devlete saldırı
2: stratejik
1: yapıldığı an herhalde. Direkt Türkiye'ye veya Azerbaycan yapılmış varsayıyoruz. O ay yapıldı. İnşallah bu diğer devletlere de gelir. İnşallah o zaman dediğin oluyor zaten.
2: Yani fakat bunlar bir anda olmayacak yani.
0: Tabii tabii kademe kademe yani ürkütmeden düşmanları fazla. Dostlarımızı çok aşırı sevindirmeden.
2: Kemal Hoca tamamlasın. Ben bir hatıramı anlatmak
3: hocam,
2: için.
3: Son bir dakika hocam.
0: Tamam ben tamamladım.
2: Buyurun, buyurun. Şimdi 96 yahut da 97 yılındaydı. Alparslan Türkeş vefat etmeden önce bir grup gazeteciyle yanına gittik. Bir tanesi soru sordu. Efendim dedi Sayın Başbuğ işte siz demiştiniz ki Sovyetler dağılınca Türkler bir araya gelecek. Hani hiç bir araya gelmedik falan dedi. Delikanlı dedi böyle şeyler bir insan ömrüne sığmaz. Bir hedef belirlersiniz. Ne kadar peşinden koşarsanız, çaba gösterirseniz ona ulaşma imkanınız o kadar fazla olur dedi.
3: Evet yani o
2: da bu vesileyle.
4: Ben de şeyle tamamlayayım. Buyurun. Bir yasak elma var. Bir Apple'ın elması var. Bir de kızıl elma var.
3: Bu da kızıl elmanın biri. Coşkun Baş bu.
1: Şimdi kızıl elma dedik. O hani ömrüne sığmaz dedi ya. Atatürk ta o zaman dedi. Rusya dağılacak hazırlıklı olun dedi. Peki. Orada dili bir, dini bir, örfü bir, kardeşlerimiz biz onlara gelmeden, onlar bize gelmeden biz onlara gitmeliyiz dedi. Rahmetli Turgut Özal bunu denedi, hayatıyla ödedi. Evet. Yani bana göre esas
4: erken o, davrandı.
1: Tabii erken davrandı, hayatıyla ödedi. Ama Allah'a şükür biz o günleri gördük. Peki. İnşallah bizim torunlar da o Türk ordusunun böyle at koşturduğu dönemleri görecek. Dünya huzura kavuşacak.
0: Altay tankı mesela değil mi?
3: Coşkun Başbuğ teşekkür ederiz. Bercan'a teşekkür ederiz. Kemal Hocam çok sağ olun. İrfan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Noktayı koyduk. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek mutlu geceler efendim.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
7: Hamburger bence.
8: En çok tercih edilen hamburger.
6: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
9: Hamburger miymiş?
6: Beğeniyor musunuz?
9: Beğeniyorum hamburgeri.
10: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu. Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
7: Bence hamburger.
11: Hamburger.
6: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
11: Vallahi ben tercih etmiyorum.
10: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında %55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı.
6: Gece acıkınca, maç keyfinde ve arkadaş buluşmalarında vazgeçilmez bir lezzet. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ediyor.
10: Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen hızlı yemekleri arasında bulunan tavuk dönerse 12,56 milyar lirayla 3. sırada kaldı.
8: Hamburger biliyorsunuz bize Avrupa ve Amerika'dan gelmiş bir yiyecek. Zamanla da kültürel etkileşimle bizim de artık menülerimizin arasına sıkça girer oldu.
12: Yeni yeni yerler açılıyor. Daha çok hamburgerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
8: İkinci sıraya ne girmiş?
6: Pizza.
8: Pizza mı girmiş? Vallahi ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
10: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
12: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
10: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
6: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
13: Ben bilmiyorum hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilirim ya da yumurta yiyebilirim.
10: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.
5: Aha.
14: Haber.

0: Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bence Türkçe kelime kullanması daha iyi. O yüzden birazcık daha mantıklı olmuş yani.
2: Biz Türk'üz. Yani bunu da bizden başka kimse yapamaz.
3: Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ders kitaplarında köklü bir kavram değişikliği yapıldı. Yeni müfredatta coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları, Orta Asya yerine ise Türkistan kavramı getirildi.
4: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Marif modeli, ders kitaplarında kullanılan kavramlardan müfredatın genel yapısına kadar geniş çaplı bir dönüşümü beraberinde getirdi. Tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste kullanılan dil yenilendi.
3: Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sevk ve iskan kanunu ifadeleri kullanılmaya başlandı.
5: Doğu Roma zaten Bizans olarak adlandırılıyordu. Sömürgecilik zaten Britanya'nın kurduğu bir sömürge hattı vardı. Orada altınları alıp kendi ülkelerine getirmeleri, kaynakları sömürüp kendi ülkelerine getirip kendileri zengin olup.
3: Ege Denizi ifadesi de bazı bölümlerde Adalar Denizi olarak değiştirildi. Coğrafyada ise Mavi Vatan, Gök Vatan ve Yeşil Vatan kavramları programa girdi.
6: Bayağı değişmiş ama bence iyi bir şey ya. Bir tık noktada iyi. Çünkü biliyorsunuz eski dönemde zordu. Şimdi kelimeler şu anki Türkiye'ye uygunlaştırılmış bir şeydi. Yani daha böyle iletişim kurma, daha yani geniş sosyal iletişim kurmak için belki yapılmış olabilir yani. Milli Eğitim Bakanlığı belki bunun için yapmış olabilir bu kelimeleri.
7: Yani evet, kelimeler daha Türkçeleştirilmiş gibi.
2: Milli Eğitim zaten doğrusunu yapıyor. Yani başka şer odakları bazı şeyler değiştirmeye kalkıyor. Onlara da pek fırsat vermemiz lazım. Yani biz ne biliyorsak onu uygulayacağız.
3: Ayrıca matematik dersinde algoritma ve bilişim programı eklenirken, sosyolojide ise yapay zeka, algoritmik ayrımcılık, dikkat ekonomisi ve akran nezaketi gibi kavramlara yer verildi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı değiştirdiyse bir bildikleri vardır.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Arabada susturucu yokmuş. Ben de bunu yeni öğrendim.
9: Önce böyle dedi, sonra ceza kesilince fikrini değiştirdi.
8: Abi yalan olmasın, biliyordum. 2 ay önce aldım. Yani muayeneden böyle geçti, ben de yani içermede bir sıkıntı olmaz diye şey yaptım.
9: Egzoz sistemindeki susturucuları kapattıran sürücü Kadıköy sahil yolundaki denetimde polisin radarına takıldı. Araç durduruldu. Sürücü uzun süre polise bilmiyordum diyerek dil döktü. Ancak cezadan kaçamadı.
10: Her arabada susturucu olur, tamam mı? Senin arabanda hiç yok.
11: Bir daha yapar mısınız?
8: Vallahi bakacağım ya.
9: Sürücüye 16 bin lira para cezası kesildi. Aracı ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. Genç sürücü aracın önünde son bir kez elinde cezasıyla fotoğraf çektirdi.
8: Araba bir ay yok. Ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Vallahi el arabası süreceğiz abi.
9: Yine aynı denetimde bu kez polis drone'unun kamerasına bir araç takıldı. Sürücü sunroof'tan, yani aracın tavanındaki camdan çıkarak dans etti. Polis aracı hemen durdurdu. Herkesin canını tehlikeye atan kadın sürücüye para cezası kesildi.
12: 2500 lira ceza işlemi uygulandı. Bir ay içinde ödersen %25 indirim olur. Tamam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Sağ, sola, dön.
14: Birlikte aynı milletin fertleriyiz.
3: Engellerin sevgiyle aşıldığı bir haftada yürekleri ısıtan görüntüler geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası'nda işaret diliyle verdiği mesajla dikkat çekti. Ankara'daysa gurur dolu anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası vesilesiyle paylaştığı videoda işaret dilini kullanarak "Birlikte aynı milletin fertleriyiz, bu birliktelik sizinle tamam" dedi.
14: Bu birliktelik sizinle tamam.
3: Bakan Çiftçi Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik dedi. Başkent Ankara'daysa Engelliler Haftası kapsamında unutulmaz anlar yaşandı. Askerlik görevini yerine getiremeyen özel gençler bir günlüğüne de olsa üniforma giydi.

0: Günlük askerlik bile ömür boyu unutulmayacak bir hatıraya dönüştü onlar için.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Havai fişek gösterisi sırasında gaz tankı patladı. Kutlama faciaya dönüştü. Görüntüler Meksika'dan. Kasaba meydanında yapılan bir kutlamada havai fişekler gaz tankını tutuşturdu. Şiddetli patlama yaşandı. Panik dolu anlar kameraya an be an yansıdı. Çok sayıda kişi yaralandı. ABD'nin Florida kıyıları açıklarında Bahama sularında özel bir uçak denize düştü. Pilotun yaptığı acil durum çağrısının ardından özel uçak radardan kayboldu. Olayın ardından zamana karşı yarış başlatıldı. Hem Bahama makamları hem de ABD sahil güvenlik geniş çaplı operasyon yürüttü. Koordineli müdahale olası bir faciayı önledi. Uçaktaki 11 kişinin tamamının kurtarılması bölgede büyük yankı uyandırdı. Hawaii'de bulunan Kilauea yanardağı bir kez daha patladı. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan yanardağ bir yıl içerisinde 47. kez faaliyete geçmiş oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi püsküren lavların yaklaşık 200 metreye kadar ulaştığını açıkladı. Panik dolu anlar Hindistan'dan. Bir adam patlayıcıyla dolu kutuyu bagajına yüklerken yanlışlıkla düşürdü. Büyük patlama meydana geldi. Beyaz duman bulutu tüm sokağı kapladı. Adam ağır şekilde yaralandı. Üniforma giyerek reyonlarda dolaştı, müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladı. Yapay zeka destekli robot Shoti, Almanya'da satış elemanı olarak işe başladı. İnsanlarla birlikte çalışacak şekilde programlanan bu robotun kişilik değiştirme özelliği de bulunuyor. Mağaza yetkilileri bu teknolojinin çalışanlara yardımcı olmak için kullanıldığını söyledi. Avustralya'da yüzmeye giden bir adam yanlışlıkla defileye karıştı. Gösteri devam ederken seyircilerin önünden geçip mankenlerin yanından yürüdü. Defileyi fark etmeyen adam sonra da sahile gidip denize girdi. Kimseyi rahatsız etmek istemediğini söyledi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
0: Mavi Vatan yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasulas Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
2: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
0: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
2: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
0: Meriç tümenini de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
2: Geçmişte fethedilen bu sınırlar bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
0: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de tüm dünyanın ve ülkemizin konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Yine saatler 2'yi gösterene dek. Tabii ki önce gündemin öne çıkan başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Evet, gözler geride bıraktığımız iki gün boyunca özellikle Asya'daydı. Hem Çin'deki o zirvede Ama coğrafyamızı yakından ilgilendiren esas zirve

ise Kazakistan'da, Türkistan'daydı. Başkan Erdoğan oradaydı ve oradan verilen önemli mesajlar vardı. İşte bu kapsamda da savaş yeniden mi başlıyor denildi. Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından yapılan açıklamalarda, verilen mesajlarda Çin'in tavrı merak ediliyordu haliyle. Ama çok da İran'ın talepleri doğrultusunda açıklamalar gelmedi açıkçası. Birazdan değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte o başlıkları. Başkan Erdoğan ise Kazakistan'daydı ilk gününde ziyaretinin. Ardındansa Türkistan'a geçti. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı ve oradan çok önemli mesajlar verildi. Hem Türk dünyasına hem de dünyaya. Birazdan o açıklamaların da detaylarını getireceğiz ekranlarınıza. Ve gündemdeki önemli başlıklardan birisi ülkemizde siyaset, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gelen itiraflarla sarsılıyor ki artık CHP Genel Merkezi her geçen gün o gelen itiraflar neticesinde biraz daha sarsılıyor demiştik. Özkan Yalım'la ilgili yeni bilgiler daha var. Yeni bilgiler var ve ortaya çıkan mesajlar söz konusu. Birazdan o mesajları da ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce o dünyanın gözünü çevirdiği zirvelerle başlayalım. Başkan Erdoğan önce Kazakistan'dı. Kazakistan'da önemli temaslarda bulundu. 13 önemli anlaşma imzalandı Kazakistan'da. Ardından da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi için Türkistan'a geçti. Konuşmasında aslında bölgemizdeki tehlikelere dikkat çekti Başkan Erdoğan. Birlik mesajları verdi ve dikkat çektiği bir konu daha vardı. Tüm dünyanın son günlerde üzerine yoğunlaştığı konu. Siber saldırılar.

0: yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
1: Türk dünyasına bu sözlerle seslendi. Küresel krizleri hatırlattı, birlik çağrısı yaptı.
0: Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalarını Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak için gittiği Türkistan'da yaptı. Erdoğan Astana'nın ardından geçtiği Türkistan'da kongre merkezine gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler arası ilk temas da zirve öncesi burada kuruldu. Samimi bir sohbette bir araya geldiler. Liderlerin programı kültürel geziyle başladı.
2: Aslı Topkapı Sarayı.
1: Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni de ziyaret ettiler. Liderler arasındaki samimi sohbet kameralara böyle yansırken el ele dünyaya birlik mesajları da verildi. Liderlerin rotası zirve toplantısı için tekrar kongre merkezi oldu. Önce aile fotoğrafı çekildi. Ardından yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen toplantıya geçildi. Bu yıl zirvede bir de ilk yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman gözlemci üye statüsüyle davet edildi. Erdoğan konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilere de vurgu yaptı.
0: Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Ve enerjide orta koridorun önemi.
0: Türk devletlerinin artık ortak meseleler karşısında üst düzey refleksler kazandığını teyit ediyor. Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir.
1: Erdoğan'ın zirve boyunca diplomasi trafiği de aralıksız devam etti. Liderlerle baş başa görüşmeler de yaptı.
3: Bitmiyor maalesef ki her geçen gün bu operasyonlara bir

0: Kendisi ekleniyor. Özellikle yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından bahsediyoruz. Ve geride bıraktığımız gün İstanbul'dan Denizli'ye varana kadar pek çok şehirden ardı ardına haberler geldi. Üsküdar Belediyesi'nde usulsüz iskan işlemleri ve menfaat temini iddialarıyla 7 kişi gözaltına alındı. Bu arada İBB'ye bağlı bazı müzürlüklerde de yine operasyon vardı. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerekçe ihalelere fesat karıştırmak.
1: Belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında. Saldırı görüyor, zulüm görüyor.
2: Özgür Özel yaşananları küçümsese de peş peşe gelen itiraflar ve dosyalara giren yeni detaylarla İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması dalga dalga büyüyor.
3: Yolsuzluk, rüşvet, İrtikap, cinsel taciz. Bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
2: İBB soruşturmasıyla ilgili Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. İnşaatlarda usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temin edildiği öne sürüldü. 7 kişi gözaltına alındı. Bir operasyonda İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü'ne düzenlendi. Gerekçe yine aynı. İhalelere fesat karıştırma iddiası. 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Bu sorun şu anda İstanbul'daki dosyaya baktığınızda 47 CHP'linin itirafları, ifadeleri, verdim dedikleri, aldım dedikleri, kasetleri, affederse her şeyi var. Bunu savunulacak bir tarafı var mı?
2: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlaması İstanbul'dan Denizli'ye kadar uzandı. Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonda da aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
5: Böyle bir oturup büyüklerle bir konuşup önceden bu gidişe bir dur dememiz lazım. Genel merkeze kadar uzanan bu yolsuzluk dosyasından CHP bunun altında kalamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bununla anılamaz.
2: Ve bir diğer adres Eskişehir. Tepebaşı Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan belediye özel kalem müdürünün evinin bahçesinde gömülü gizli odada 9 adet kripto para üretmek için kullanılan cihaz bulundu. Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında ise karar açıklandı. Baklava kutusunda rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmada eski belediye başkanı Niyazi Nefi Karay'a 46 yıl, eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e ise 41 yıl hapis cezası verildi.
6: Yurt dışından gelmiş.
2: CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davanın duruşması da 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin ve heyet görevine devam edecek.
0: Bu arada Özkan Yalım'la ilgili iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Aslında Özkan Yalım'ın iddialarına da yenileri ekleniyor. Malum tutuklu olan eski Uşak Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Özkan Yalım'ın CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarının ardından yeniden ifade vermek istedi. Ve ek ifade vermek için de savcılığın yolunu tuttu. Yeni açıklamaları var. Bu arada sadece o açıklamalar değil ortaya çıkan, Yalım'la Özgür Özel arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
1: Özkan Yalım'ı ilk gün dedik, affetmeyiz, üstümüze sorumlu düşüyor ne gerekiyorsa bak. Atılan laflara baksanız utanır insan.
2: Özkan Yalım'ın rüşvet itiraflarının ucu CHP genel merkezine kadar ulaştı. Oklarsa doğrudan Özgür Özel'e çevrildi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Yalım ek ifade vermek için bir kez daha savcılığın yolunu tuttu.
7: Özkan Yalım'ın kurultaya ilişkin ifadeleri titizlikle bir kere araştırılmalıdır. Bu konuda Özgür Özel'in esaslı bir öz eleştiri vermesi, hatta bir şey söyleyeyim. Bu skandaldan dolayı Özgür Özel'in istifa etmesi gerekir. Altındaki araba belediye parasıyla yapılmış bir araba.
2: Özkan Yalım 2023 yılındaki CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e iki ayrı seferde toplam 1 milyon 200 bin lira teslim ettiğini söylemişti. Bu iddialarını desteklediği yazışmaları da savcılığa sundu. Özgür Özel'e ait olduğu ileri sürülen 10 mesajlaşmalarda Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver ifadeleri net bir şekilde

0: şekilde yer alıyor.
1: Gece yarısı kaçak köçek bir para alışverişi varsa, ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar hiç olmaz, olamaz da. Şimdi bunu yasada yeri yok.
0: CHP Genel Merkezi söz konusu mesajları yazışmalar eksik diye savunurken, Özkan Yalım da ifadelerimin doğruluğu parayı verdiğim saatte nerede olduğumuz telefon bas kayıtlarından görülebilir dedi ve yeni bir itiraf hamlesinde bulundu. Özgür Özel hakkında yeni itiraflar için savcılığın yolunu tuttu.
2: En yakın arkadaşın nasıl arkadaş ettin bunları da bilemiyorum. Bu çakallar sana diyor ki ben Özgür Bey'e verdim. Evin önüne bıraktım. Ben Özgür Bey'e götürdüm. Bacanağına verdim. Hep de şahitlerim var diyor ve genel başkan susuyor ya. Sadece çıkıyor suçluyor. Herkes tehdit ederek, korkutarak istifa et kardeşim. İstifa et git. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu üzerinde bulunduğun çamurla yaşatamazsın kardeşim.
0: Kulislerde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının genel merkeze kadar uzanmasının ardından Özel'in kurmaylarına sakin olun, moralinizi bozmayın dediği belirtiliyor.
3: Şimdi iki gündür özellikle meteorolojinin uyarılarıyla başlıyorduk gece ajansına. Hafta sonu için ülke genelinde herhangi bir kodlu uyarı yok. Yani sarı, turuncu ya da kırmızı bir uyarı verilmedi. Ama geride bıraktığımız gün için 15 ilde uyarılar yapılmıştı. Sağanak ve beraberinde etkili olabilecek fırtına için. İşte Çorum'da ortaya bu manzara çıktı. Hortum iki köyü yerle bir etti.
4: Çatıları havanın koyun yüzüne götürdü, al götürdü yukarıya doğru.
5: Birden ne olduğunu da anlayamadık.
0: Bir anda çıkan hortum köyü savaş alanına çevirdi. Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu, evler harabeye döndü.
4: Bir duman çöktü, ben köy yanıyor zannettim. Olduğum yere yattım, bütün taşlar, ağaçlar kafama.
6: Hortum o kadar şiddetliydi ki evlerin duvarlarını adeta söküp yere attı. Pencereleri bile yerinden çıkarttı ve etrafa savurdu.
7: Köyümüzün %90'ı kullanılmaması halde şu anda. Çok kötü durumda.
0: Hortum kabusunun yaşandığı yer Çorum'un Sungurlu ilçesiydi. Hortumun vurduğu iki köy yerle bir oldu.
5: Evin içindeydim, çok korktum.
6: İşte arka tarafımda bir ev görüyorsunuz. Çatısı tamamen uçmuş, yatak odasındaki dolaplar devrilmiş, mutfak ise artık yerinde değil.
8: Bizimki iki katı da, üst katı çok alt katı var.
9: Hasar büyük ve fakat sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun.
0: Bölgede hasar tespit sürerken Kayseri ve Isparta'yı ise dolu vurdu. Caddeler beyaza büründü. Bu görüntülerde önceki gün Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selin geldiği anlara ait. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ilçe merkezi dakikalar içinde suya gömüldü. Araçların sürüklendiği o anlarda iş yerlerinde mahsur kalanlar canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştı.
3: Şimdi sıradaki haberimiz İstanbul Büyükçekmece'den 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği o bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Acılı ailesi evlatlarının yasını tutuyordu ki, ama bir yandan da şimdi gelen tehditlerle baş etmeye çalışıyorlar.
0: Hayalleri, hedefleri vardı. 15 yaşında liseye yeni başlamıştı. Bir sigara uğruna 17 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
10: Bacımız büyüktür. Devamlı güler yüzlüydü. Zararsız bir çocuktu. Yani çok güzel bir çocuktu.
11: Benim kardeşim gitti. Cani cıldırıldı. Hiçbir suç olmadan masum bir çocuktu.
0: Büyükçekmece'de Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
12: Abdülbaki Demirel lise 1. sınıf öğrencisiydi arkadaşıyla birlikte. İşte bu parka oturmaya gelmişti. Sonrasında yanlarına iki çocuk daha geldi. Onlardan sigara talep etti. Abdülbaki ise sigarası olmadığını söyleyince bu sefer o saldırgan çocuklar sigaranın parasını istedi.
11: Kardeşim ben size niye para vereyim diyor. Ondan sonra zaten onlar tartışıp bu olayı yapmaya yer arıyorlar. Sigarası da bahane oluyor.
12: Tartışma büyüdükten sonra parktan çıktılar ve işte burada o kavgaya devam ettiler. Ardındansa bu sefer Abdülbaki kaçmaya çalıştı ama peşinden o saldırgan çocuklar geldi. 15 yaşındaki Abdülbaki 17 yerinden, hemen yanındaki arkadaşıysa 7 yerinden bıçaklandı.
10: Arkadaşı Savaş gencine bıçak sallıyorlar. O ara Abdülbaki koşmaya çalışıyor. Arkadan bıçakla saldırı, koşarak vuruyorlar. Bir yurdan 17 tane bıçak darbe sallıyor bu canilerden.
11: Önden sallıyor, o arkadan geliyor, tutuyor. Kalbine, bağırsağına vuruyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu insanlık mıdır?
12: Sonra koşuyor bir de.
11: Tabii koşuyor, markete sığmaya, markete girer girmez düşüyor.
0: Olay yerinden kaçmaya çalışırken sığındığı yerde kalbi durdu 15 yaşındaki Abdülbaki'nin. Ağır yaralanan yine 15 yaşındaki arkadaşınınsa tedavisi devam ediyor.
10: Yaptıkça yapıyorlar, arkası gelmiyor.
0: 18 yaşından küçük oldukları belirlenen iki saldırganınsa kimliği tespit edildi.
12: Saldırganlar olay yerinden kaçtı ama sonrasında kıskıvrak yakalandı. İkizallı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Tutuklanan saldırganların ardından Abdülbaki'nin acılı ailesi bu kez de tehdit mesajlarıyla sarsıldı.
10: Buradayız, gelsin katletsinler. Yani davacıyız bu soysuzlardan. Yani bunların Abdülbaki'nin kanı yerde kalmayacak.
0: Suç duyurusunda bulunan aile zanlıların hak ettikleri cezayı almasını istiyor.
11: Başka çocukların da bu şekilde katledilmesini istemiyoruz hiçbir şekilde.
3: Şimdi 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler var demiştik. Ekipler Çağla'nın evinde ve ona yakın başka bir adreste pek çok inceleme yaptı. Pek çok delil toplamıştı. 8 saatlik bir keşiften bahsediyoruz. Şimdi özellikle o keşif sırasında görünmeyen kan ve biyolojik izleri ortaya çıkaran luminol tekniği kullanılmıştı. Şimdi luminol tekniği nedir? Buna bakacağız. Ama hepimizin merak ettiği bir konu daha var. Bu teknik bile uygulansa acaba yıllar önce, yani 26 yıl önce yaşanan bir olayın izlerini ortaya çıkarabilir mi?
0: ...26 yıldır cevapsız kalan dosya için o evde yeniden inceleme yapıldı. Gözler şimdi luminol testinden çıkacak sonuçta.
13: Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü evde ve çevresinde geniş kapsamlı 8 saat süren bir keşif yapıldı. O keşifte luminol tekniği uygulandı. Tabii akıllardaki soru bu. Bu teknikle 26 yıl önce bulunamayan iz bugün bulunabilir mi? Uzmanlar diyor ki 50 yılda geçse, 60 yılda geçse evet bulunabilir.
14: Çünkü adli bilimler ve adli tıp alanları teknolojiden oldukça yoğun bir şekilde faydalanıyor. Gün be gün artan teknolojik metotlar sayesinde de delillere ulaşmak mümkün olabiliyor.
0: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. O cinayet Türkiye'yi sarsan dosyalardan biri oldu ve şimdi 26 yıl sonra yeniden açıldı. Tüm imkanlar katilin bulunması için seferber edildi.
14: Söz konusu deliller bunca yıl olay yerinde kalır mı? Evet, kalabilir. Çünkü bazı deliller ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın yine de tam bir arınma sağlamıyor olay yerinden.
0: Luminol testi olay yeri incelemelerinde çıplak gözle görülmeyen ya da temizlenmiş kan izlerini ortaya çıkarmak için kullanılan özel bir kimyasal yöntem.
13: Luminol tekniğini uygulamak için öncelikle kimyasallarla bir sıvı hazırlanıyor. Ardından bu sıvı etrafı püskürtülüyor ve anında da fotoğraflanıyor.
14: Ve karanlık ortamda burada herhangi bir sıvı söz konusuysa ya da doku parçası söz konusuysa, bu tükürük olabilir, kan olabilir, bunlar gibi dokular görünür hale geliyor. O esnada fotoğraflama yapılıyor. Sonra o bölgeden delil elde edilir. Bu da DNA incelemeleri metoduyla kime aittir, bu ortaya konabilir.
0: Temizlenmiş, yıkanmış, hatta defalarca silinmiş bir yüzeyde bile milyonda bir oranında kan kalıntısı varsa luminol testi pozitif sonuç verebiliyor.
14: Ülke kamuoyunda merak edilen, yıllardır da cevabını bulamadığımız, cevabı bulunmayan konu aydınlatılabilir.
3: Şimdi Türkiye'nin yakından takip ettiği bir diğer Cinayet dosyası Rojin Kabayış dosyasıydı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın. Şimdi onun ölümüyle ilgili önemli gelişmeler var. Telefonunun Çin'e gönderileceği duyurulmuştu ama yeni bir gelişme daha var bu konuyla ilgili. Baz istasyonu analizi yapmak üzere bir özel ekip Van'a gidiyor.

0: Rojin Kabay soruşturmasında özel ekip görevlendirildi. Van'da 21 yaşındaki Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı. Kabayiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu açılması için İspanya'ya gönderilmiş, şifrenin kırılamamasının ardındansa Adalet Bakanı Akın Gürlek telefonun Çin'e gönderileceğini açıklamıştı.
1: Rojin Kabayiş dosyasında da özellikle cep telefonunun biliyorsunuz çözümü konusunda daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi bir yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek önemli bir soruşturma aşamasını evre alacağımızı düşünüyoruz.
0: Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.
2: Rojin Kabayiş'in cep telefonunun açılması için Çin'e gönderilmek üzere hazırlıklar yapılırken öte yandan özel kurulan ekip ise önümüzdeki hafta içi Van'a gelerek baz istasyonu kayıtlarını yeniden inceleyecek.
0: Yapılacak çalışmaların şüpheli ölümdeki sır perdesini aralayıp aralamayacağı ise merak konusu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin 27 Eylül 2024'te üniversite kampüsünde kız öğrenci yurdundan çıktıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu.
3: Ve Narin Güren cinayeti. O dosyayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da Narin Güren cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Hemen detayları da paylaşalım. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Narin Güren cinayetinde Nevzat Bahtiyar'a verilen bu 17 yıllık hapis cezasını yetersiz buldu ve kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluk halinin devamına karar vermişti. Şimdi İstanbul Başakşehir'den bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Anne babalar dikkat diyerek bu haberi lütfen izleyin. Çünkü annesinin yanından ayrılarak bir İETT otobüsüne bindi 7 yaşındaki çocuk. Şoförün dikkati sayesinde bulunabildi. Onların hasreti sadece 16 durak sonra neyse ki bitti.
0: Kaşla göz arasında ortadan kayboldu. Hasret 16 durak sonra bitti. İstanbul Başakşehir'de oturan Seda Coşkun 7 yaşındaki oğluyla alışverişe çıktı. Bir marketi dolaşırken küçük çocuk annesinin dalgınlığından faydalanarak dışarı çıktı. Otobüsleri olan merakı küçük çocuğu kapı önündeki durağa yönlendirdi. Yolcularla birlikte o da İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra durumu fark eden şoför Veysi Karataş otobüsü güvenli bir alana çekti. Küçük yolcusunun kolundaki akıllı saat sayesinde oğlunu kaybetmenin paniğini yaşayan anne Seda Coşkun'a ulaşan Karataş müjdeli haberi verdi.
4: Allah sizin çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizlerle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
0: Küçük çocuk otobüse bindiği noktadan 16 durak sonra ailesine kavuştu. Anne Seda Coşkun, şoför Veysi Karataş'a dikkati ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
5: Duyarlı davranıp bu konuda bize yardımcı oldukları için, özellikle şoför beye, bulan hanımlara, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.
3: Aslında ülkemizde yemek kültürü denildiği zaman en son sıralarda belki de aklımıza gelecek olanlardı hızlı tüketim gıdaları yani.

0: fast foodlar. Ama özellikle pandemi sonrasında ilginç bir durum ortaya çıktı. Malum hızlı ticaret modeli sadece market alışverişlerinde değil artık yemek sektöründe de büyük bir sıçramaya neden oldu. Üzücü bir rakam ama artık o yemek listelerindeki, sipariş listelerindeki liderliği lahmacun, hamburgere ve pizzaya kaptırmış durumda.
1: Sizce en çok tercih edilen fast food ürünü hangisi?
2: Hamburger bence.
3: En çok tercih edilen hamburger.
1: Pizza. Pizza değilmiş ama hamburgermiş.
4: Hamburger miymiş?
1: Evet. Beğeniyor musunuz?
4: Beğeniyorum hamburgeri.
5: Türkiye'nin hızlı ticaret favorileri belli oldu. Zirvede hamburger ve atıştırmalıklar var.
6: Bence hamburger.
7: Hamburger.
1: Şimdi en çok hamburger yiyorlarmış.
7: Vallahi ben tercih etmiyorum.
5: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de hızlı ticaret hacmi geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Hızlı ticaret hacmi 2025 yılında %55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı.
1: Gece acıkınca, maç keyfinde ve arkadaş buluşmalarında vazgeçilmez bir lezzet. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu verilere göre tüketiciler yemek kategorisinde en çok hamburger sipariş ediyor.
5: Uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen hızlı yemekleri arasında bulunan tavuk dönerse 12,56 milyar lirayla 3. sırada kaldı.
3: Hamburger biliyorsunuz bize Avrupa ve Amerika'dan gelmiş bir yiyecek. Zamanla da kültürel etkileşimle bizim de artık menülerimizin arasına sıkça girer oldu.
8: Yeni yeni yerler açılıyor. Daha çok hamburgerci açılıyor. Eskiden her yer tavuk dönerciydi.
3: İkinci sıraya ne girmiş?
1: Pizza.
3: Pizza mı girmiş? Vallahi ben çok pizza yiyen görmüyorum ya. Genelde ya hamburger yiyorlar ya tavuk dürüm yiyorlar. Yani öğrenci olarak düşünüyorum.
5: Lahmacun 6,67 milyar liralık sipariş hacmiyle listede geriye düşerken ızgara köfte ve et yemekleri 5,08 milyar liralık hacme ulaştı. Ayrıca çiğ köfte, tost ve sandviç ürünleri de tüketicinin yoğun sipariş verdiği yiyecekler arasında yer alıyor. Market alışverişinde ise tüketiciler en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalıkları tercih ediyor.
8: Ben genelde cips alırım. Bir de gazlı içecekleri alırım genelde.
5: E-ticaret sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüm tüketicilerin beklentilerini de değiştirdi.
9: Hamburgerin biraz daha doyurucu olması olabilir. Gençler o yüzden bence daha çok seviyor hamburgeri.
10: Ben bilmiyorum, hamburger yemediğim için çok tercih etmiyorum da yani onun yerine haşlama tavuk yiyebilirim ya da yumurta yiyebilirim.
5: Özellikle motokuryeler aracılığıyla kısa sürede teslim edilen hızlı ticaret modeli son yıllarda Türkiye'de en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.
0: Şimdi bir başka haberle devam edeceğiz. Yine dikkat çeken bir haber. 25 yaşındaki Sevgi Ustemur ağır fiziksel güç gerektiren bir mesleğe el atmış durumda. Denizin öyle ki metrelerce altına iniyor ve dev gemilerin altında kaynak yapıyor. Yani ekmeğini buradan kazanıyor. Sıra dışı bir hikayesi de var aslında. Gelin hep birlikte kendisini tanıyalım.
11: Yapamazsın, öğretmen ol, doktor ol, ne işin var erkek egemen meslekte? Yani erkekler yapıyor, iş bulamazsın, çalışamazsın, gücün yetmez.
12: Herkesin düşüncesi olumsuzdu ama o tüm bunları yıktı. Çocukluğunda su bulmak için mücadele eden genç kız şimdi dev gemilerin altında, denizin içinde ekmeğini kazanıyor.
11: Ben Karsusuz Çırıklı Köyü'nde doğdum. Köyde hiç kimsenin evinde bir akan çeşme yok. Ondan sebep bizler su taşıyorduk eve. O şekilde oradan başladı benim suya olan özlem ve hasret diyebilirim.
12: Çocukluğunda susuzlukla mücadele eden 25 yaşındaki Sevgi Ustemur şimdilerde denizin metrelerce altında gemilere kaynak yapıyor ve şimdi de hazırlanıyor.
11: Biz İzmir'e taşındık. 13 yaşında denizle tanıştım. Denize olan aşkım beni bu işe, mesleğe dönüştürmemi sağladı. Burada sanayi bölgesi, tersanede su altını ilgilendiren her türlü işte çalışıyoruz. Yani suyun altında bütün işlerde, geminin altı, kontrol, bakım, pervane kontrol, bakımlar, kaynak, herhangi bütün işlerde biz su altı dalgıçları devreye giriyoruz.
12: Şartları ağırdı ama o pes etmedi. Hem kaynak yapmayı hem de dalgıçlığı öğrendi. Tüm bunları birleştirdi.

0: Önce nadir görülen mesleklerden birini yapmaya başladı.
1: Aynı zamanda derinlikle mücadele etmiyoruz. Suyun dalgasıyla da, akıntıyla da ve karadaki durumla da biz mücadele ediyoruz. Su altındayken karada da bir sıkıntı olabilir. Herhangi bir cisim düşebilir. Bu tarz riskler de içeriyor ama biz bunların da tecrübeyle, kontrolle, dikkatli çalışmayla da üstesinden geçiyoruz.
0: Sevgi Hanım'a sen kızsın, yapamazsın, bu iş senin değil dediler ama o yılmadı, çalıştı, gayret etti, hayallerini gerçekleştirdi. Şimdi ekip arkadaşıyla birlikte hasar kontrolü yapmak için dalıyor. Hasar tespitinden döndünüz, ne vardı aşağıda?
1: Evet, pervaneyi kontrol ettik. Küçük ince bir halat dolanmıştı, onu çıkardık.
0: Peki. Şimdi ne yapacaksınız?
1: Şimdi üstümüzü değiştirip yıkanıp yerimize geçeceğiz.
0: Hayallerine ulaşan Ustemur'un yeni hedefleri de var.
1: Güçlü, istikrarlı, kararlı bir şekilde bu işi yapabilen kadınlar da olduğunu göstermiş oldum. Kendimi daha iyi geliştirip uluslararası projelerde yer almak istiyorum. Ülkemi bir kadın olarak bu sektörde temsil etmeyi çok isterim.
2: Şimdi İzmir'de emekli polis memuru Ümran Merktürk bir iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronuna ait köpeği beslediği sırada o köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden döndü Merktürk. Tedavi masrafları içinse patronundan bir yardım bekliyordu ama o masrafları karşılanmadı. Haliyle o da şikayetçi oldu.
3: Patronumun Amerikan Akita cinsi bir köpeği vardı. Mama kutusuna koydum. Direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. İtmeye çalıştığımda sol ayağıma saldırdı.
4: Patronuna ait köpeğin saldırısına uğradı, ölümden döndü. Söz verilmesine rağmen iddiasına göre tedavi masrafları karşılanmayınca patronundan şikayetçi oldu.
3: İlk başta bütün tedavimi karşılayacaklarını söylediler. Fakat sadece ayağımla ilgili tedavi karşılandı. Geri kalan hiçbir tedavim karşılanmadı.
4: Emekli trafik polisi Ümran Merktürk, İzmir'de boya ve yalıtım teknolojileri firması sahibi iş adamının korumalığını yapıyordu. Patronu köpeğine mama vermesi için Bornova'daki evine gönderdi.
3: Görev tanımım dışında bana bu köpeğin bakımı, mama ve su ihtiyacını gidermem konusunda talimat verildi. Köpek mamayı yemeye başladığı an direkt dönüp benim sağ ayağıma saldırdı. Yere düştüğümde karnımdan ısırdı. Ellerimi yüzüme kapattığımda kollarımdan da ısırdı. Yerden kalkmaya çalışırken başımdan aynı şekilde yüzümden çok kanlar akmaya başladı.
4: Kanlar içinde yerde kalan Merktürk'ün yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı.
3: Toplamda vücudumda 80 tane dikiş var. Kubilay Bey ve ailesi hastaneye beni ziyarete geldiler. Bütün tedavi masraflarımı karşılayacaklarını söylediler bana.
4: Tedavi masraflarının karşılanacağı sözü verilse de iddia o ki bu söz tutulmadı. Köpek saldırısıyla ölümden dönen koruma patronu hakkında suç duyurusunda bulundu.
3: Ayak harici masraflarımın karşılanmayacağı. Fakat benim elimden tekrar ameliyat olmam gerekiyor. Yüklü miktarda ameliyat ücretleri çıkıyor. Yüce Türk adaletine güveniyorum ben.
2: Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'la oynadığı karşılaşmada aslında 26. kez şampiyonluğunu ilan etmişti. Tabii bu hafta artık son maçı var. Süper Lig'de üst üste 4. kez, bir kez daha şampiyon oldu sarı kırmızılı futbolcular. Şimdi geride bıraktığımız gün Ramspark stadyumundaydılar. Taraftarının önünde şampiyonluk kupasını kaldırdılar. Şimdi o anlara ait o özel görüntüleri hemen ekranlarınıza getirelim.
0: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarları da şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Her yer sarı kırmızıya boyandı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüse yola çıkan sarı kırmızı futbolcular yaklaşık 3 saatte Ramspark'a ulaşabildi. Takım otobüsünün araçlarıyla eşlik eden taraftarlar sık sık marşlar söyleyip şampiyonluğu kutladı.
5: Şampiyonluk kutlamasında drone gösterisi büyük beğeni topladı. Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in de arasında olduğu futbolcuların suretleri drone'la gökyüzüne yansıtıldı. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldırdı. Abi atacağım.
2: Bir kez daha tebrik edelim Galatasaray'ı. Şimdi yine futbolla ilgili bir haber. Görüntüler Libya'dan. Sokaklar yangın yeri. Sebebi ise bir futbol maçında verilmeyen penaltı.
6: Verilmeyen penaltı ülkeyi karıştırdı. Evler, arabalar, sokaklar ateşe verildi. Ordu devreye girdi. Sokaklar savaş alanına döndü. Libya'nın başkenti Trablus'ta Süveyhli ile El-İttihat arasında oynanan maçta penaltı tartışması büyük olaylara yol açtı. Taraftarlar bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyordu. Ancak hakem maça devam kararı verdi ve taraftarların sahaya inmesiyle stat karıştı. Olaylar çatışmaya dönüştü. Şiddet sahayı da aşarak sokaklara taştı. Maç sonrası çıkan olaylarda göstericilerin havai fişek atması sonucu Başbakanlık binasında yangın çıktı. Sokak olaylarında şimdiye kadar bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda futbolcu, taraftar ve basın mensubu da yaralandı.
2: Ve dönelim dünya gündemine. Herkes iki gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuştu. Şimdi pek çok evet açıklama yapıldı, pek çok anlaşmalara da imza atıldı ama dünyanın özellikle bu zirveyi yakından takip etmesinin ana nedenlerinden birisi bölgemizde devam eden savaşla ilgili bir sonuca ulaşmaktı ama öyle olmadı. Zirvede daha çok Donald Trump'ın ekibi ve yapılan anlaşmalar, Çin tarafının da yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
7: Bu inanılmaz bir ziyaretti ve bence bundan çok çok iyi şeyler çıktı.
6: Dünyanın gözü Çin'deki tarihi Trump-Xi zirvesinin ikinci günündeydi. İkili bir kez daha buluştu. Bu kez görüşmenin adresi eski İmparatorluk Sarayı'nın yaz bahçesi Chongnanhai'dı. Kritik buluşmanın son gününde Çin lider Xi, Trump'a sadece üst düzey liderlerin nadiren görme fırsatı bulduğu ve yüzlerce yıllık ağaçlara ev sahipliği yapan bahçeyi gezdirdi. İkilinin yürüyüşü sırasında kameralara yansıyan samimi görüntüler dikkat çekti. Trump ve Xi bahçe gezisi sırasında zaman zaman sohbet etti. ABD Başkanı Çinli mevkidaşına daha önce hangi liderlerin burada ağırlandığını da sordu.
7: Başkana diğer ülkelerden gelen diğer devlet başkanları veya başbakanlar birlikte onları buraya getirip getirmeyeceğini sorabilir miyim?
8: Çok az. Genellikle burada diplomatik etkinlikler düzenlemiyoruz. Düzenlemeye başladıktan sonra bile bu durum son derece nadir. Örneğin Putin.
7: Güzel, hoşuma gitti.
6: 10 dakikalık yürüyüşün ardından kameriyede oturan iki lider birlikte çay içti. Samimi ve sıcak kareler verdi. Trump ve Xi'ye yanlarında bulunan bakanlar ve üst düzey yetkililer de eşlik etti. İkili burada basına açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündeminde Pekin'le ticaret vardı.
7: Her iki ülke için de harika olan muhteşem ticaret anlaşmaları yaptık. Kendisi çok saygı duyduğum bir insan ve ilişkimiz çok güçlü.
6: Konuyu daha sonra İran'a getirdi.
7: İran'ı görüştük. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Boğazların açık olmasını istiyoruz. Önce onlar kapattı. Sonra biz de onların üzerine kapattık. Ve bunun sona ermesini istiyoruz. Çünkü oradaki durum çılgınca ve iyi değil.
6: ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarının ardından İran basını bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeye başladı. Xi Jinping de ziyaretin iyi geçtiği konusunda hemfikirdi.
8: Şimdiye kadar iki ülke arasında yeni, yapıcı ve stratejik bir ilişki kurduk. Bu ziyaretin bir dönüm noktası olduğu söylenebilir ve işbirliğine dayalı sonuçlar konusunda birçok anlayışa vardık. Başkana Çin gülü tohumlarımızdan bazılarını hediye olarak göndereceğimi söyledim.
6: Liderler buluşmanın ardından heyetleriyle çalışma yemeğine geçti. Temaslarını tamamlayan Trump buradan Pekin Uluslararası Havalimanı'na hareket etti. Resmi törenle uğurlanan ABD Başkanı için uğurlama töreni yapıldı. Amerikan ve Çin bayrakları taşıyan çocuklar yer aldı. ABD Başkanı törenin ardından Air Force One uçağına binerek ülkesine döndü.

0: Devam ediyoruz efendim. Şimdi bu zirvede özellikle Trump Xi zirvesinde kim ne umdu, sonucunda ne buldu? Bunu da değerlendireceğiz tabii ki bölgede yaşanan o sıcak gelişmelerle birlikte. Konuklarımız da bizlerle birlikte. Onlara da hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
0: Yine Doçent Doktor Kemal Uçar da bizlerle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar.
0: Ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi sahadan da arkadaşlarımız son notları paylaşmak üzere bizleri bekliyor ama bu noktaya, yani gecenin artık yarısına nasıl geldik? Son 24 saatte yaşanan gelişmeleri de kısaca bir göz atalım. Şimdi Amerikan basını Çin ziyareti dönüşünde dün İsrail demişti. Bugün Amerikan basını söylüyor. Diyor ki Trump hafta sonu İran'ı vurabilir. Trump Xi ile görüşmesi sonrası. İlginç bir olay daha yaşandı bu arada. Çin'in hediyeleri çöpe atıldı. Neden diye onu da soracağım Kemal Hocam'a ayrıca. Şimdi sadece bu zirve değil, dünya yeni bir zirveye daha ev sahipliği yapacak. Bu kez de Putin Çin'e gidecek. Peki o zirvenin ana gündemi ne olacak? Ona da bakacağız. Arakçı'dan bir açıklama var. Amerika'ya güvenmiyoruz ancak ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz dedi. Trump da İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik açıklamalarını yineledi, dönüş yolunda. Şimdi tabii karşılıklı atışmalar devam etti. İran'da dedi ki evet bizimle savaştılar ama sonucunda onlar gördüler dedi. Biz kazandık demeye getirdi açıklamalarında. Tüm bu süreçte özellikle İsrail boş durmadı. Bu ziyaret süresince de boş durmadı. Sürekli kaşıdı hem medyasıyla hem de yöneticilerinin yaptığı açıklamalarıyla. Şimdi Lübnan'a yönelik saldırılar yine devam etti geride bıraktığımız gün. Gazze'ye yönelik saldırılar da vardı. Lübnan'da 2951'e yükseldi can kayıpları. Tabii Filistin davasına destek, Gazze'lilere destek açıklamaları, gösterileri yapılmaya devam ediliyor. Son olarak da Lamine Yamal dikkat çeken bir Filistin desteğini göstermişti. İsrail Savunma Bakanı onu da hedef aldı. İlginçtir. Lamine Yamal İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti. Ama belki de katsı üzecek açıklama, bu sadece Yamal'dan ibaret değil. Artık tüm dünya Filistin'in, Gazze'nin yanında İsrail'in soykırımının karşısında, bunu da ifade edelim. Şimdi döneceğiz sahaya. Sahada arkadaşlarımızdan son durumu alacağız ama bu ziyarete ilişkin özellikle yapılan açıklamalar da vardı. Arakçı'nın son açıklaması dikkat çekiciydi. Ekber de hazır Tahran'dan bizlerle birlikte. Ekber hoş geldin.
4: Teşekkür ederim Tahir. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ekber, şu ara dikkat ettiğimiz bir şey var. Pezeşkiyan ve Arakçı artık saha neredeyse bizde diyor gibi bir açıklamalar yapıyor. Şimdi şundan bir hafta öncesine kadar yine seninle konuşmuştuk. Özellikle Pezeşkiyan'ın Hamaney ile görüşmesinden önce devrim muhafızlarının ağırlığı, açıklamaları çok tartışılmaya başlanmıştı. Ülkede yönetimdeki ağırlık onlarda mı diye soruyorduk. Burada hatta sana da bu soruları sormuştuk ama şimdi ise daha net, daha politika belirleyici açıklamaları görmeye başladık.
4: Tabii teşekkür ederim. Esasında yok, değişen bir durum söz konusu değil. Tabii yani açıklamalar İran'daki siyasilerden gelse de hala devrim muhafızların ülke siyasetindeki ağırlığı ve etkisi geçmişte olduğu gibi, özellikle savaş başladıktan sonra nasıl işte ağırlık varsa aynı şekilde devam etmektedir. Tabii Apasarakçı'nın bugünkü ifadeleri önemliydi. Özellikle mesela farklı şeyler neler söyledi. Biliyorsunuz ki İran'ın geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teklifle ilgili verdiği bir yanıt vardı ve Donald Trump da bu yanıtı beğenmemişti. Kabul edilebilir olmadığını ifade etmişti. Ancak buna rağmen Abbas Irakçı'nın ifadelerine göre hala diplomasi işte kapısı tam olarak kapanmış değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu süreci devam ettirmek istediğini İranlı bakan ifade etti. Tabii bu bir tuzak da olabilir. Çünkü bugün özellikle uluslararası piyasalar hem dün hem bugün bakıldığında sanki bir şeylerin işaretini görebiliriz. Dünya borsaları, işte Amerikan borsalarının çökmesini, petrol fiyatlarının artmasını, dolar endeksinin işte yükselmesinin ve bazı diğer meselelere bakıldığında sanki piyasa önümüzdeki hafta bir şeylerin olumsuz olacağına ilişkin bazı şeyleri satın almaktadır. Şimdi şöyle bir gerçek vardır. Yani yorumlar bir kenara bırakırsak ortada bir sorun vardır.

0: Ya bu sorun diplomasiyle çözülecek, müzakerelerle çözülecek veya savaşla, yani bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani durum bu şekilde devam edemez. Yani uzunca süre Hürmüz'ün bu şekilde kapalı kalması, İran'a karşı bu şekilde deniz ablukasının devam etmesi bu çok risk barındıran bir mesele. Bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Diplomasiyi denediler, olmadı. Bundan sonra denerler mi, denemezler mi? Abbas Irakçı dedi hala o kapı açıktır. Diyor ancak biz karşı tarafa hem güvenmiyoruz hem işte ifadeleri çok çelişkilidir. Tam olarak neler yapmak istiyorlar bunu da anlamış değiliz. Çünkü sürekli farklı şeyler konuşuyorlar. Ancak biz hala ateşkese bağlıyız. Diplomasiye şans veriyoruz. Yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Bu şekilde, yani bir şekilde bu mesele çözülmesi gerekiyor. Ya savaşla çözülecek ya diplomasiyle. İşte önümüzdeki günlerde bakalım hangisi ağır basacaktır. Ancak dediğim üzere hem medyaya bakıldığında hem piyasalara bakıldığında sanki işte Donald Trump'ın savaş seçeneğine başvuracağımış gibi bir hava esmektedir.
1: Yani özellikle Ekber bakıyoruz İsrail'in açıklamalarına, bugün Amerika'nın açıklamalarına da bakıyoruz. Kışkırtıcı bir şekilde son dönemde
0: Evet.
1: yapılan haberlerde, medyada yapılan haberlerde, yönetimden yapılan açıklamalarda bunu gösteriyor gibi. Hatta yani operasyonun yeni adının bile açıklanması bu konudaki endişeleri haklı gösterdi. Şimdi Arakçı'nın açıklamalarına baktığımızda Arakçı net bir şekilde bir kez daha şu mesajı verdi. Özellikle Çin zirvesinin ardından diyor ki askeri bir çözüm yolu yok. Yani burada kimse
0: Yok yani.
1: kazanamaz diyor. Bunu demeye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri artık bu gerçeği anlamalı. Diplomasiye bir şans vermek için biz ateşkesi sürdürmeye çalışıyoruz. Hürmüz Boğazı dost ülkelere kapalı değil. Sınırlamalar düşman gemileri içindir. Şimdi atom bombası istemediğimizi söyledik. Barışçıl bir nükleer planımız var. Boğaz'dan güvenli geçiş bizim için önemli. Ciddi ve doğru yolda olduklarında müzakerelere gireceğiz. ABD'ye güvenimiz yok. Biz adil bir anlaşmaya hazırız. Şimdi Hürmüz konusu hala tartışmalı bir nokta. Evet, nükleerle birlikte ikisi artık tüm dünyanın gündemi ama Hürmüz kozu bir kere İran'ın eline geçti. Ama bu konuda da tartışmalar var. Şimdi bir gemiler geçti deniliyor, bir geçmedi deniliyor. Dün denildi ki 30 gemi geçti. Bugün deniliyor ki mesela dost ülkelere kapalı değil, diğer gemiler geçebilir. Nedir burada tam olarak netlik kazanması gereken nedir sence?
0: Biraz sanki o geçişler konusunda bir artış söz konusu. Yani dün tam işte Çin'de Trump'la Xi görüşmesileri yapılırken o gün İran'dan gelen açıklamada İran Devlet Televizyonu 24 saat içinde 30 geminin geçtiğini duyurdu. Bugün de gün içinde ben baktığımda İran medyası sürekli bir şekilde şu gemi geçti, bu gemi geçti yönünde bir haberler yapıyordu. Abbas Irakçı da az önce senin belirttiğin üzere işte diyor ki burası kapalı değil, yeter ki buradan geçenler bizden izin alsınlar. İşte dost ülkeler buradan geçebilir yönünde bir ifadesi vardı. İran esasında yapılacak müzakereler buradaki o egemenliği burada tespitlemek istiyor. Yani bunu yazılı hale getirmek istiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul etmiyor. Gerçi diğer devletler de, yani bölgedeki Arap ülkeleri de bunu kabul etmiyor. Çin'den gelen açıklamalarda da benzeri yönde ifadelere verilmişti. Biraz gevşeme söz konusu. Ancak bu geçici midir? İşte duruma göre mi bu değişti? Yoksa İran politikasını mı değiştirdi? Yani bunlar tartışmaya açık
1: Peki.
0: meseleler. Ancak dediğim üzere.
1: Ekber, şimdi Çin konusu hep tartışma konusu oldu. Savaş süresince de Çin, Rusya. Son günlerde yine bizler Amerikan medyasından bunları daha çok duymaya başladık. İşte Rusya yardım ediyor, Çin silah satıyor İran'a diye. Ama hepsinden öte belki de şu zirvede en çok Çin'in İran konusunda ne söyleyeceği dikkatleri o noktaya çevirmişti. Ama Xi'nin açıklamalarına baktığımızda o da Hürmüz Boğazı'nda ücretlendirme olmamasını, boğazın açık olmasını, işte nükleer silahlanma konusundaki bazı açıklamaları İran'ın istekleri doğrultusunda olmadığını gördük. Bu İran tarafında bir hayal kırıklığı yarattı mı sence?
0: Tahir şöyle söyleyeyim, İran'dan bu işte yapılan bu görüşmelerle ilgili, Pekin'de yapılan görüşmelerle ilgili ben çok baktım. Herhangi bir tepki, açıklama görmedim. Esasında bunun dedikleriniz doğru, ancak bunlar ABD'li yetkililerin ağzından dile getiriliyor. Hı. İşte Çin İran'a silah satmayacaktır, işte Hürmüz konusunda bazı adımlar atılacaktır, işte İran'ın nükleer meselesi konusunda. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri işte başkanı veya orada işte Dışişleri Bakanı ve diğerlerinin ağzından

0: an ifade edilen meseleler. Yani doğrudan Çinli yetkililerin ağzından böyle bir ifade gelmedi. İran'ın da resmi olarak herhangi bir tepkisi söz konusu olmadı. Hatta şunu da belirteyim ki İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı Çin'in bu konuyla ilgili rolünden de işte Hindistan'daki görüşmeler sırasında minnettarlığını da ifade etti. Bunu olumlu karşıladığını ifade etti. Hem Çin konusunda hem Rusya konusunda, ki malum biliyorsunuz Rusya'nın da bir teklifi söz konusuydu. İran geçtiğimiz günlerde bu meseleye kapıyı kapatmıştı. Ancak Abbas Irakçı bu meseleyi değerlendirmeye devam ediyoruz yönünde. Yani o kapı da hala kapalı değil. Yani İran'ın zenginleştirilmiş uranyumun Rusya'ya götürülmesi konusunda da İran net bir şekilde hayır demiyor. Fakat Abbas Irakçı şunun altını çizdi. An itibariyle bizim nükleer meselemiz gündemde değil. Bu konuyu tartışmıyoruz, tartışmayacağız. Diğer konuları tartışalım. Çünkü bu çok karmaşık bir meseledir. Diğerlerinde uzlaşı sağlanırsa bu meseleye geçeriz. Az önce Tahir, sen Amerikan medyasındaki ve İsrail medyasından bahsettin. Mesela az önce ben New York Times'a bakıyordum. Hatta yapılacak olası operasyondan bahsediyor ve olası operasyonda indirmelerle o İran'ın o nükleer alanlarına yönelik bir havadan indirmenin de söz konusu olabileceğine ilişkin New York Times'ın değerlendirmesi söz konusu.
1: Bu arada Anar Hocam, yani İran'ın şu konuda bir haklılık gerekçesi var. İran diyor ki şimdi yeni operasyonlar konuşuluyor mesela. Operasyon yapacağız. İşte şu hedefleri vuracağız hala. İran diyor ki ya siz geçenlerde de o operasyonu yaptınız. Yok ettiniz hatta. Nükleeri mesela Trump diyor ki onların zenginleştirilmiş uranyumunu tuzla buz ettik. Yani toza çevirdik diyor. Füze rampalarını yok ettik diyor. Şimdiki operasyon neden peki? Yani kendisiyle çelişiyor aslında yapılan açıklamalar, değil mi?
2: Evet, yani bir taraftan böyle bir Trump'ın söylemlerine baktığımız zaman İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde azalttığını ve gerilettiğini söylüyor ve rakamlara göre, yani Trump'ın verdiği rakamlara göre nükleer çalışmalarını tekrar başlatması için en az 4-5 senelik bir zamana ihtiyacı var böyle bir ortamda. Ancak diğer taraftan Amerikan basınına baktığımız zaman İran nükleer altyapısının çok da ciddi bir zayiata uğramadığı, işte füze kapasitesinin %70 oranında hala koruyabildiğini ve ekonomik dayanabilirliğinin de 4-5 ay, yani bu ambargolar devam etse bile devam ettiğini söylüyor. Eğer tekrar askeri operasyonlar başlarsa neden başlar sorusu şöyle cevaplanabilir. Çünkü İran'da hala Trump'ın istediği bir antlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri ile imzalamıyor. Nedir Trump'ın istediği? Bir, Hürmüz Boğazı'ndaki bu hak iddiasından vazgeçmek. İki, Trump'ın istediği nükleer antlaşmayı imzalamak. Yani nükleer anlaşma, evet, nükleer kapasitesi büyük oranda geriletildi ama belirli bir süre ateşkes sağlandıktan sonra şu düşünüyor ki İran tekrar bunları onarabilecek ve tekrar zenginleştirilmiş uranyum ve bu reaktörleri tekrar faaliyete geçirebilir. En azından 10 senelik bu faaliyetleri dondurma yönünde İran'dan bir taahhüt istiyor. Ve elindeki 440 kilogramlık bu zenginleşmiş uranyumu da başka bir ülkeye çıkarmak, yok etmek. Yani şunu söylüyor, ne bombada yok, zenginleşmiş uranyumda yok, bir 10 senede nükleer çalışmalar yok. Ya bu taahhütleri İran'dan şu an için alamadığı için tekrar biz askeri opsiyonu konuşmuş oluyoruz.
1: Bu kez de vuracağı yerler enerji santralleri vesaire gibi enerji, evet, tesisleri, özellikle, evet, elektrik üzerinde. Değil mi Ekber? Yani baktığımızda Amerika'ya göre İran'ın vurulmadık yeri kalmadı. Füze rampaları vesaire vesaire. Ama tam tersi CIA bilgi sızdırıyor Amerikan medyasına. Diyor ki hayır, füze rampalarının %70'i, %75'i hala sağlam. Hatta geride bıraktığımız gün New York Times'tan yine bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok hedef aldığı noktalardan birisi mesela Hürmüz Boğazı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 33 füze rampasından 30'una hala erişimi var şeklinde bir açıklaması da var. O halde bundan sonraki hedef biraz daha İran'da bu elektrik tesislerine yönelik olacak herhalde. İran'da da tahminler bu şekilde mi? Evet. Bilmiyorum.
0: Evet. Tay şöyle söyleyeyim, ben de Anar hocama katılıyorum. Yani bir ortada bir çelişki var. Gerçekten İran'daki bu füze işte sektörüne, insansız hava araçlarına ne kadar zarar verildi? Dün ABD Genelkurmay Başkanı, onu yanılmıyorsam, %90'ını mahvettiklerini söyledi. Bugün de Donald Trump galiba %80 ifadesini kullandı.

0: O yüzden ABD'den gelen açıklamalar gerçekten doğruluğu yansıtmıyor. En basit örnek verdim. Madem dedikleri doğruysa 2-3 gün daha devam ettiselerdi onu yaparlardı. Peki bu sefer hangisini vuracaklar? Gün içinde ben mesela İsrail medyasına baktım, Kaan'a baktım. Televizyon kanalının bir haberi vardı. Diyor ki Donald Trump Çin'den döndükten sonra böyle bir konuya karar verecek ve İsrail özellikle bunun yapılmasını istiyor ve İran'ı masaya getirmek için İran'ın altyapısını ve enerji sektörüne yönelik kısıtlı ancak ağır bir saldırı yapılmasını İsrail taraftarı bunu istiyor. Dediğin üzere yani altyapısına yönelik. Peki şimdi de şöyle bir soru gündeme gelecektir. Biz esasında o kısıtlıyı 40 günlük savaş öncesi de konuşuyorduk. Gerçekten diyelim bunların kararı şöyledir. Biz kısıtlı bir saldırı yapacağız. Ancak her şey onların da elinde değil. Yani İran geniş çaplı yanıt verebilir ve bu tekrardan o 40 günlük savaş gibi yani geniş çaplı bir savaşa da dönüşebilir.
1: Sorunuz var mı hocam Ekber'e?
2: Soru sorabiliriz Ekber Bey. Yani şimdi İran şu anda yetkililer sessiz. Çin-ABD görüşmesi konusunda anladığım kadarıyla Ekber Bey'den.
0: Evet, doğrudur.
2: Öyle bir resmi açıklama yok. O yüzden bir İran konusunda değerlendirme yapmak doğru olmayabilir. O zaman İran şöyle düşünüyor olabilir mi akıl yürütürsek? ABD-Çin görüşmesi İran'la ilgili değil. Tamamen Amerika ve Çin arasındaki çıkarlarla ilişkili bir konu. Dolayısıyla İran bu görüşmeden çok olumlu bir şey bekliyor mu? Çin konusunda bir küçük açıklama hatırlıyorum. Çin'in yaklaşımını bu konuda destekliyoruz ya da güveniyoruz gibi bir ifadede bulunmuşlardı. İranlı yetkililer bu görüşmede Çin'in kendi taraflarında durduğuna dair bir inanç söz konusu mu?
0: Hocam şöyle söyleyeyim, evet İran bu görüşmeyi ikili bir görüşme olarak değerlendirdi. Bu değerlendirme Donald Trump daha Pekin'e gitmeden önce İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bakai tarafından yapıldı. Pazartesi günüydü, basın mensupları bunu sordu. İşte Donald Trump Pekin'e geliyor, dedi ki o kendilerini ilgilendiren bir meseledir. O ikili iki ülke arasındaki ilişkidir. Ancak bize gelince Çin bizim stratejik ortağımızdı ve biz onlarla görüşmelerimizi ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Onlar bizim bu savaş konusundaki pozisyonumuzu biliyor ve karşı tarafa da aktarabilir. Hatta daha ondan sonra İran'ın Pekin'deki büyükelçisinden de bir açıklama geldi. Eğer bir uzlaşı bir gün olursa burada garantör olacak ülkelerin başında Çin ve Rusya gelmektedir yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Genel anlamıyla bakıldığında İran dediğim üzere bu konuyla ilgili yani bu tam Donald Trump'ın Pekin'de yaptığı ziyaretle ilgili resmi düzeyde bir açıklama yapmadı. Fakat İran önemli bir stratejik ortağı olan Çin'i de hiçbir zaman kaybetmek istemiyor. Eleştiriler de yok. Ben mesela 12 günlük savaş boyunca sürekli bir şekilde özellikle Rusya'ya yönelik neden bu savaşta bizi desteklemiyor yönünde eleştiriler İran medyasında görüyordum. İran basınında görüyordum. Ancak an itibariyle İran basınında Çin'e yönelik olsun, Rusya'ya yönelik olsun bir eleştiriyi ben pek görmüyorum.
1: Peki. Ekber çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgilerden dolayı sıcak gelişmeler her an yaşanabilir. Hafta sonu işaret ediliyor. Neler olacak? Bizler de senin aracılığınla Tahran'daki gelişmeleri takip edeceğiz. Sana kolaylıklar dileyelim. Bu arada İran Uranyum adlı bir görselimiz vardı. Arkadaşlarımdan rica edeceğim İrfan Sapmaz'a gitmeden önce. Şimdi evet İran'ın neyi var? Hep bu konuşuluyor. Şimdi o rakamlar üzerinde bazı söylenenler var, konuşulanlar var ama kim bu kadar şeyle zenginleştirmiş uranyumla ne yapabilir? Aslında burada merak konusu. Kemal Hocam sizden bu konuyla ilgili kısa bir değerlendirme rica edeceğim buraya davet ederek. Şimdi 440 kilogram saflığı %60'a ulaşan zenginleştirilmiş uranyum var. Bu da silah yapımında kullanılan %90'lık saflık seviyesinden bir adım uzaklıkta. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na göre 200 kilogram uranyum İsfahan'daki tünellerde depolanıyor. İran bu uranyumla yaklaşık 10 nükleer bomba üretme olanağına sahip deniliyor. Şimdi 10 nükleer bomba diyoruz ama hani bunun bir büyüklüğü var mı?
2: Tabii şöyle ne kadar zenginleşmiş olduğunu düşünüyoruz. Yani 160 ve üstü zenginleşmiş o 440 kilogramlık uranyumun. Ben daha da üstün olduğunu düşünüyorum. Yani 85 oranında çıktı. Çünkü bu kadar panik yapmazsınız. Mesela %60 zenginleşmiş U-235 o zenginleşmiş

0: uranyum demektir. 60'lık oran bir nükleer bomba için yeterli. Fakat kitle ve kütle çok fazla olduğu için atmak zordur. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi işte devletler bu kadarlık 60 oranındaki zenginleşmiş uranyum konusunda bu kadar panik yapmazlar normalde. Peki. Dolayısıyla bu 85 ve üstüdür çok büyük ihtimalle, ki ihtiyaç duyulan 90 diyor. Hı hı. Dolayısıyla kütle azalıyor ve vuruş etki gücü de artıyor. Burada mesela 40-44 kilogramlık bir başlık bir nükleer bomba için yeterli miktar. Yani daha önce de konuştuk
1: bir
0: işte.
1: Nükleer bir bomba için.
0: Bir tane balistik füzenin başlığına 40 kilogramlık. 20 de koyabilirsiniz.
1: Etki alanlarına göre
0: 50 de koyabilirsiniz. Stratejik bomba haline getirirsiniz. Ama 10 adet demek 44 kilogramlık 10 başlık demektir. Bu da attığınız lokasyonda bir şehri yok etmeniz anlamına geliyor.
1: Peki şimdi İran 40 yıldır bu tehditle karşı karşıya. Yani savaş tehdidiyle, Amerika ve İsrail tehdidiyle karşı karşıya rejim değiştiğinden bu yana. Tabii. 79'dan bu yana. Fetvasına göre, Hamaney'in fetvasına göre haram nükleer silah kullanmak. Üretmek de mi haram? Şimdi yani bu kadar büyük bir tehdit varsa acaba üretilmiş de İran'da kendini caydırıcı olması hasebiyle üretmiş stoğunda tutmuş olabilir mi? Şimdi en çok bu soru akıllara geliyor. Siz de dediniz ya bu kadar panik yapmış olmalarının başka bir gerekçesi vardır. %60 değildir sadece.
0: Çok büyük ihtimalle öyle. Bu bilgiler tabii açık kaynak bilgiler ama en azından ilmi konuşursak bu konuda 90 çok optimal bir rakam. %90 zenginleşmiş uranyumu stratejik ve taktik bomba olarak kullanabilirsiniz. Sadece miktarı azaltır, çoğaltırsınız. Bir de attığınız mesafe uzaması lazım stratejik bombalarda. Çünkü kendi topraklarınıza zarar verirsiniz. Ama taktiği atarsınız. Mesela diyelim işte şurada Tahran başkent. Diyelim bu şehir bölgesinde bir saldırı gerçekleşti düşman tarafından. Tahran'dan buraya bomba atarsınız. Sadece bu şehri etkilemiş olur. Orayı tahliye edersiniz önceden. En azından halkı aktarırsınız başka lokasyonlara. Ama stratejiyi atamazsınız. Stratejik bomba attığınızda bu şehre şu Tahran'a kadar bütün coğrafya, hatta radyoaktif serpinti aracılığıyla belki çok coğrafyada, daha geniş coğrafyaya yayılabilir o. Kuzeye doğru çıkar. Güneye ve doğu batı istikametine yayılır. Onun için miktar çok önemli. Onu tekrar söylüyorum.
1: Çünkü Trump diyor ki ya biz saldırmasaydık, vurmasaydık İsrail'e nükleer bomba atacaktı İran.
0: 85-90 bandında bir zenginleşmiş varsa ellerinde bunu sadece alacaklar kurşun box'lardan normal başlığın içine koyacaklardı.
1: Öyle mi oluyor? Yani tabii. O toz diyoruz ya hep. Biz
0: yani şöyle,
1: tozdan bahsediyoruz.
0: O kadar basit değil ama zenginleşmiş uranyum elinizde varsa o uranyumu patlatmak için, başka bir yerde patlatmak için içinde bir nükleer küçük patlama yapmanız lazım. Mesela şöyle hatırlıyorum. Gürcistan'da bir kaçakçılık olayı olmuştu. Uranyum kaçakçılığı. Hı hı. Zenginleşmiş ama %90 küsür. Ne kadardı biliyor musunuz onun miktarı? İki tane Ermeni vatandaş trende yakalandı.
1: Evet, evet.
0: 18 gramdı.
1: 18 gram nükleer.
0: O da bir,
1: zenginleşmiş uranyum.
0: Ne diyelim hani tütün paketi olur ya onun, hı hı, içine sığacak kadar. Onun etrafı hatta
1: sigara, ne yaparlar onunla hocam?
0: Sigara paketine koymuşlar. İçine kurşun levhayla kaplamışlar. O şeyi, uranyumu koymuşlar içerisine 18 gramlık. Yani ne yaparsınız? Onu bir yerde tetikleyip patlatabilirsiniz. Ama tetik tertibatı lazım. Tetik tertibatı için tırnak içinde söylüyorum. Yüksek ısı gerekiyor. Hmm. Onu elde etmek için de küçük bir nükleer patlama gerçekleşmesi lazım. Mesela büyük 40 kilogramlık bir başlığın içerisinde küçük bir nükleer patlama yapacaksınız ki büyük nükleer bombayı tetikleyebilsin, patlatabilsin. İşte bu reaksiyon zinciri oluşturmanız gerekiyor. Bu reaksiyon zincirleme patlama ya bu. Yani atom parçalanarak enerji açığa çıkıyor. Yani füzyonsa birleşerek çekirdekler, tamam, açığa çıkıyor. Onun için buradaki 440 kilogramlık zenginleşmiş uranyum bir nükleer silah demektir.
1: Geçtiğimiz programlarda bir şekilde sormuştum size. Yani tamam, atom bombası üretmeyecekseniz neden bu kadar zenginleştirilmiş uranyum sahibi olmak için ısrar ediyorsunuz ki sorusunun bir cevabı olması lazım. Hiç sadece enerji denilmez herhalde.
2: Tayyip, bir şey ilave edebilir miyim hocam? Şimdi. Çok pardon. Demin bir şey söylediniz. Dediniz ki Ali Hamenei'nin 2000'lerin başlarında bir fetvası vardı. Şimdi

0: modern hukukta bir ilke var. Lex posterior ilkesi var. Yani yeni kanun eski kanunu ilga eder. Yeni bir kanun çıkarıldığı zaman eski kanun, o konuyla ilgili bir eski kanun varsa o ilga olur. Şii doktrininde yeni ayetullah, yeni yüce lider eğer bir fetva verirse nükleerle ilgili, bu bir önceki fetvanın ilgası anlamına gelir. Yani dolayısıyla Müçtaba Hameneyn'in konuyla ilgili bir fetva vermesi durumunda bu Şii doktrinine göre uygundur, caizdir. Ali Hameneyn'in bu anlamda verdiği doktrin otomatikman ilga olur. Yani bunu da bu şekilde paylaşmış olalım. Yani hukuken bunun önünde bir engel yok eğer yapmak isteseler.
1: Hukuken aslında hukuk...
0: kendi hukuk teolojik İran olarak. Teolojik anlamında
1: hukuken
0: söyleyelim.
1: Hukuken külliyen yasak zaten yani. Evet. Hukuk
0: gereği... Şii teolojisi açısından söyleyelim.
2: Ama işte şey dün şu sofrada bizler bunun ne kadar böyle basite indirgendiğini gördük. Yani iki... Nükleer silah anlamında, ki buna Rusya'yı da eklemek lazım. Şu an dünyada en çok nükleer silaha sahip olan ülkelerden bahsediyoruz.
1: Şimdi, yani nükleer silahlarla ilgili... Bakın şöyle,
2: orada arınma, nükleer silahsızlanma gibi bir durum da masadaydı.
1: Evet, nükleer silahlardan kurtulma diyorum ben ona. Nükleer silahlardan arınma ya da nükleer silahların azaltılması konusu gündemde. Bu anlaşmaların hepsi, bakın yürürlükte olanlar da var ama çöpe gitti... Fiili hayatta uygulamıyorlar. Hı hı. Üç grup ülke var dünyada nükleerle ilgili. Bunlardan bir tanesi beş büyükler. BM'nin müsaade ettiği o beş tane daimi üye. Fransa, İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri dahil, Rusya dahil. Beş büyükler resmi olarak dünyada hukuken tek nükleere sahip olan ülke grubu.
2: Hukuk buna izin veriyor mu? Şimdi biraz önce dediniz ya, yasak.
1: Uluslararası hukuk izin veriyor.
2: Uluslararası hukuk ama bu beş ülkeye, sen dünyayı ama... yönetmeye... aday olan bu 5 ülkeler, yöneten bu 5 ülke sahip olabilir.
1: Ama kullanımını yasaklamışlar diğer maddelerde.
2: Sahip olabilirsin ama kullanamaz.
1: Evet. Birincil vuruş hakkı kimse de yok dünyada.
2: Kullandığı zaman ne olur?
1: Hukuk ihlali olur ve cezalandırıcı tedbir alması lazım. Eğer daimi üyelerden birisi kullanıyorsa vay halimize, çünkü ona yaptırım uygulayacak adamlar da bu 5 daimi üye.
2: İşte onu soracaktım. Amerika Birleşik Devletleri dünyada tek nükleer silahı kullanan ülke oldu. Uluslararası hukuk cezalandırdı mı?
1: O zaman yoktu BM. Hmm. 1945 Ağustos ayında kullandılar. yani zaten ondan sonra her şey değişti dünyada. Şimdi dolayısıyla şöyle
2: sistem
1: bir şey.
2: Sistem hep böyle ama yani evet. Tüm soykırımları gerçekleştiriyorlar, sömürüleri gerçekleştiriyorlar. Sonra bir yasa getiriyorlar, diyorlar ki bundan sonra sömürü yasak, soykırım yasak.
1: Evet.
2: Dünyayı kirletiyorlar ağır sanayileriyle. Onlar bu işi artık kendilerinden arındırdıktan, üçüncü dünya ülkeleri onların deyimiyle oraya taşıdıktan sonra diyorlar ki dünyayı kirletmek yasak. Nükleer sahibi oluyorlar, nükleer silahları sahiplenip üretip ardından diyorlar ki tamam bizden başkasını üretmek yasak. Yani ikircikli yapı ya deriz ya çifte standart.
1: Milletler Ligi vardı biliyorsunuz. Kadık bir yapı, hiçbir yasak koymamış, hiçbir düzenleme yok. Bir takım etik değerleri ortaya koymuş falan, yani vicdanına bırakmış ülkelerin. Ama BM öyle değil, BM sert kurallar getiriyor. Birleşmiş Milletler'e göre işte birinci grup bu grup. İkinci grup illegal grup. Bilinen ama resmi olarak var olduğu kayıtlarda olmayan ülkeler.
2: İsrail.
1: İsrail 1. Pakistan 2. Hindistan.
2: Pakistan resmi değil mi?
1: Değil. Bakın resmi 5 tane, söyleyeyim onu tekrar. Bu karıştırılıyor, netleştirelim. Kuzey Kore, Hindistan, Pakistan, İsrail. Bu listede İran da vardı bir zamanlar. Hala var. Ama İran konusunda çekinceler var. Çünkü Atom Enerjisi Kurumu... Artık giremiyor Kuzey Kore ve İran'a. Dolayısıyla orada artık raporlarda netleşmiş bir durum yok. Ama insanlar içeriden aldıkları bilgilerle, mesela mühendisler yakalanıyor İran'da ya da kaçıyor İran'dan. İtirafçı oluyor bir yerlerde, o söylüyor. Diyor ki biz %60'ı geçtik ya da %80'e ulaştık. Yer söylüyorlar. Ford'a ve İsfahan öyle çıktı ortaya.
2: Ama bugün Amerikan Kongresi'nde de biri çıkıp diyor ki Amerika İsrail'de de var diyor.
1: İsrail'de de var. O da zaten... Neydi hocam o uydunun adı? Veron muydu? Bir uydudan 19, evet, değil mi? Uydu olayı var ya, Amerikan uydusu yakaladı. Yani Hindistan'ın güneyinde açıkta Pasifik Okyanusu'nda bir patlama, bir parlama fark etti uydu. Bunu Amerika'ya rapor etti. Yani oraya aktarıldı veri. Orada nükleer test yapan başka ülke yok. İsrail'in orada işte Kennedy falan bunu açığa çıkarttılar. Kennedy o yüzden suikasta maruz kaldı. Şimdi dolayısıyla İsrail var işin içerisinde. İran'ın da şu anda 440 kilogram olduğu belli. Ve bunun zenginleşmesi 10, 15, 20 yıl alıyor. Hı hı. Düşünün siz 20 yıl boyunca

0: yatırım yapmışsınız. 9 tane nükleer tesis var. Bunların bir tanesi Ar-Ge teşkilatı. Tahran'da merkezde uranyum çıkartma tesisiniz var. Zenginleştirme tesisleriniz var Ford'da ve İsfahan'da. 9 tesis var toplamda. Bu yatırım milyarlarca dolar demektir ve 440 kilograma ulaşmışsınız ancak. Yani 60
1: ama diyorsunuz ki artık o atom bombası yapabilecek kapasitede, her an yapabilecek kapasiteye erişmiştir. Yani bu resmi
0: grup,
1: olarak
0: bildirilmiştir. İkinci grup bunlar. Yani bilinen, ses edilmeyen, hı-hı, fakat kayıtlarda resmi olarak gözükmeyen. Bir de üçüncü, peki, gruplar var. O onlar gruplar hangi? Da depo gruplar. Hı-hı. Depo ülkeler.
1: Örnek bir
0: verelim. Örnek vereyim. İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, bir de Jüpiter vardı.
1: Avrupa'da olmayan yok. Yani ilginç, batının hepsinde var ama doğuda olunca, daha doğrusu bir Müslüman ülkede olunca.
0: Ama onlar tabii ev sahibi ülkeler, depo ülkeler ya, kullanamıyorlar. Kullanım hakları ona veren ülkede. Hı. Amerika daha çok verdi bunları.
1: Peki.
0: Türkiye'de Jüpiter kavgaları oldu ya hani. Evet, evet. Olayları, oradan bir şey demeyelim ama.
1: Peki.
2: Ama sizin sorunuz kıymetli var. Bir soru o anlamda Tahir Bey. Yani atom bombası elde etmeyecekse bu neden 440 üretti? Kilogramlık zenginleşmiş uranyumu niye topraklarında tutuyor? Yani bunu bir caydırıcı unsur olarak tutuyor ise bu da onun bombalanmasının önünü kesmedi.
1: Şimdi atom bombası kullanmak, evet, yasak İran şeriatına göre. Ama
3: şeye bağlı,
1: üretmek Trump'ın de haram mı? Yani üretmeye hazır halde tutmak da ya haram mı? Bununla ilgili
0: kullanmayı yasaklayabilirsiniz iç hukukta. O normal. Velayet-i fakih, yani dini lider de rehber de, hı-hı, bu kullanmayı gayet normal, evrensel hukuka da uygun bir şekilde dini açıdan da yasaklayabilir. Bu gayet normal ama şimdi İran halkının beklentileri var. Devrim muhafızları velayet-i fakihe rağmen rejimi korumak da mükellef.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla orada da bir şerh düşmek lazım. Neticede İran'da ben onları gayet kronolojik olarak inceledim teker teker, adım adım. Atom Enerjisi Kurumu'nun dahil olduğu dönemler, anlaşma, hı-hı, yapılan dönemler, bir şekilde gizli üretim dönemleri, oradan firar eden mühendislerin itirafları filan. Baktığınız zaman toplamda İran bir nükleer silah sahip olma konusunda kesin kararlı.
1: Yani o ikinci sınıf ülkeler arasında kesin diyebiliriz aslında, aynen, İran'ı.
0: Ben öyle düşünüyorum. Peki. Açıkçası.
1: Şimdi sizleri dinlendireceğim. Teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz da hazır. Bizleri bekliyor ama şimdi İrfan'la özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ziyaretini konuşacağız. Bercan Tuta, şimdi bir gazeteci olarak gönül isterdi ki, herhalde tüm gazeteciler bekliyordu ki şu İran konusunda da bir manşet atılsın. Ama daha çok manşet atılan oraya gidenler, orada yapılan anlaşmalar, hatta dönüş yolunda da çöpe atılan eşyalar oldu. İlginç değil mi?
3: Evet. Bir detay daha var. Belki İrfan da şey yapmıştır. Bu işte şampanya falan kadehe doldurulurken Trump normalde içki içmiyor. Sırf Xi Jinping'i kırmamak için bir yudum içki içtiği söyleniyor. Yani o görüntüyü ben görmedim ama CNN'de bir yerde...
1: Evet, ben de gördüm o videoyu. Kadeh kalmış ve
3: bir yudum içtiğini söylüyorlar.
1: Yani dünyanın gözünü çevirdiği o büyük zirveden, dünyanın kaderini belirleyecek anlaşmalardan ziyade daha magazinsel başlıklar çıktı. İlginçtir. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
4: Merhaba Tahir, hoş bulduk değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: Şimdi aktaracağımız pek çok başlık vardır ama en çok da şu görüntüler konuşuldu. Bilmiyorum, bu yapay zeka mıdır yoksa gerçek midir?
4: Tabii bu hiç şüphesiz güvenlik nedeniyle oluşturulmuştur. Çünkü Çinleri malum tanıyoruz. Özellikle onlar şimdi başkanın uçağına buradan herhangi bir şekilde bir çip yerleştirilebilir. Herhangi bir dinleme cihazı yerleştirebilir. Hem başkanı hem uçaktakileri tehlikeye atabilir düşüncesiyle çok büyük ihtimalle. Tabii bilmiyorum şu anda bu bir yapay zeka mı ama zaten o yönde New York Times bir haberi yazdı. Tamamıyla çöpe atılmış. O anlamda son derece önemli. Bu şampanya içip içme diye meselesi, evet, Başkan Trump içki içmiyor ama acaba şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Başkanın
1: bu arada isimlerini anıyoruz o alkollerin ama sağlığa zararlı olduğunu da bir kez daha paylaşalım. Evet, Trump, evet, da, evet, sağlığa zararlı diyor ama çok sıkı bir, evet, kola tüketicisi, öyle de ilginç bir durumu var.
4: Evet, onun da ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Belki normalde başka bir soda falan, Amerika'da bütün içeceklere normalde soda diyorlar. Yani içecek derken içkiyi kastetmiyorum. Normal bütün içeceklerin adı soda. O anlamda belki o şekilde de bir yol bulmuş olabilirler diye düşünüyorum. Artı gizli servis elemanları işte bir tanesi Cennet Bahçesi'ne silahıyla bir

0: birlikte girmek istemiş. Sanıyorum o sırada da özellikle Çin devlet başkanını korumak adına Çin güvenliği ona bir engelleme getirmişler. Tabii çok tartışılıyor bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama öncelikle Donald Trump'ın hemen uçağa bindikten sonra, Air Force One'a bindikten sonra yaptığı yaklaşık bir 27 dakikalık açıklama var. O açıklamadan özet bütün dünyanın merak ettiği. Çünkü orada çok fazla Donald Trump konuşma imkanı bulmadı. Shanghai'na Fox'tan sadece bir röportaj verdi orada Çin'de. Onun dışında çok fazla, çok yoğun bir program.
1: Şöyle için, Donald... bir yorum sana sakıncası olmayacaksa Amerika nezdinde sormuş olayım. Çin'deki bu zirvede Trump o Trump değildi. Yani bildiğimiz Trump değildi. Zirvenin galibi de değildi. Zirvenin galibi Xi olarak hep yorumlandı. Sen de katılır mısın buna?
0: Bunun konuşmada bir sıkıntı yok bizim için. Çok çok beni görürse fake news, fake news falan diyebilir Donald Trump. Öyle bir korkumuz yok yani burada. O açıdan şimdi Donald Trump'ın, tabii şimdi onlara geleceğim. Amerikan ana akım medyası Donald Trump'la Xi Jinping'in
1: yani
0: davranışlarını...
1: Başka hiçbir yerde görmedik evet. Biz. İrfan Sapmaz yani evet, o evet. Karşılama törenindeki işte selamlama duruşundan tutalım... yemekteki o konuşmasına
2: çok özenli ve hassastı yani.
1: Çok ama çok özenliydi. Prompter kullandı. Oradan verdiği mesajlarda Çin'i öve öve bitiremedi. Ama dönerken de Çin'e ait ne varsa hepsini çöpe attı.
3: Ama Xi'ye karşı da özel bir şeyi var. Sempatisi de var.
1: Sempatisi var, var sempatisi değil mi? Var.
0: Güçlü insanları sever. Donald Trump güçlü insanları sever. Şimdi orada bir şey dikkatimi çekti. Cennet Bahçesi'ni gezerken Donald Trump soruyor. Benden önce diyor buraya diyor başka evet. Çok tercümana soruyor. Benden önce başkaları buraya girdi mi diyor. Yani Donald Trump tek ben girdim mesajını vermenin peşinde olduğu için o da yok diyor. Burası çok özel bir yer diyor. Çin devlet başkanı çok az insan diyor. Çok az devlet başkanı buraya kabul edildi diyor. Ama isim falan vermiyor.
3: Putin'in ismini veriyor. Diyor ki, ya, Putin çok... girdi dedi.
0: Öyle değil mi? Çok memnun
2: halbuki
0: oldum.
2: Halbuki diğer bütün Amerikan başkanları girmiş. Yani Nixon'a da gezdirtmişler. Bush'a da gezdirtmişler. Obama'ya da gezdirtmişler. Yani bunu öğrenirse Trump tekrar fikrini değiştirebilir yani.
0: Hayal kırıklığı olabilir. Şimdi uçakta yaptığı açıklamalar ilginç. Tabii Tayvan konusu çok muallak bir konuydu. Çok tartıştık biz de acaba konuşuldu mu konuşulmadı mı? Donald Trump'ın diline işte hiç konuşulmadı gibi. Şimdi direkt Donald Trump'ın dilinden bunları hemen aktarmak istiyorum. Uçakta Air Force One'da yaptığı gazeteci meslektaşlarımda Beyaz Saray muhabirlerine. Çin ziyareti hakkında diyor ki harika vakit geçirdi. Çok tarihiydi. Gerçekten de oldukça tarihi günlerdi. İran anlaşma teklifin hala kabul edilemez olduğunu belirtti diyor. İşte teklife baktım. Eğer ilk cümlesini beğenmesen doğrudan çöpe atarım. Uranyum zenginleştirme konusuyla ilgili 20 yıl yeterli bir süre, ancak onların sunacağı garanti düzeyi, bu garantinin gerçekten de sağlam olması gerekiyor. 20 yıl diyor ama Donald Trump aslında kendi süresi işte 2,5 sene kaldı. Ona bile razıdır diye düşünüyorum ben. Yani benim dönemimde bir başımıza bir bela olmasın gibi. Tayvan konusunu diyor ki Başkan Xi ve ben Tayvan hakkında çok konuştuk diyor. Halbuki yapılan yorumlarda hiç konuşulmadı, hiç gündeme gelmediği yönde. Donald Trump'ın ifadesi bu. Başkan Xi ve ben Tayvan hakkında çok konuştuk. Tayvan konusunda kendisi bir bağımsızlık mücadelesi görmek istemiyor. Bu durum çok sert bir çatışmaya yol açardı. Bunu bizzat aslında Xi Jinping söylemiş. Bu konuya girilmemesi yönde, bunun en hassas bir konu olduğu
1: kırmızı
0: yönde.
1: Kırmızı çizgimiz hiçbir şekilde evet, tartışmaya bile evet. Açılmayacak.
0: Tabii. Onun için bu durum çok sert bir tartışmaya yol açardı diyor zaten. Trump söylüyor bunu. Ben de onun görüşlerini dinledim diyor. Xi'nin uyardığı üzere Tayvan üzerinde bir çatışma riski var mı? Soruyor meslektaşımız. Hayır sanmıyorum. O bir savaş görmek istemiyor. Tayvan konusunda bir bağımsızlık hareketi görmek istemiyor. Şöyle diyor. Bakın biliyorsunuz ki burası binlerce yıldır bizim toprağımızdı. Sonra belli bir dönemde elimizden çıktı. Şimdi ise onu geri almayı hedefliyoruz. Tayvan konusu onun için çok büyük bir hassasiyet taşıyor. Ben bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadım diyor. Tayvan'a silah satışını soruyorlar. Önümüzdeki kısa sayılabilecek bir süre zarfında bu konuda bir karar vereceğim. Şu anda Tayvan'ı yöneten kişi ile biliyorsunuz ki görüşmem gerekiyor. Burası ilginç, ne görüşecek? Acaba Çin devlet başkanıyla bu konuda onun üzerine tıpkı kendisi İran'a Çin üzerinden bir mesaj gönderirken Xi Jinping'de Donald Trump üzerinden mi Tayvan'a bir mesaj göndermek istedi ve bununla ilgili bir talebi mi oldu Xi Jinping'in, bilmiyoruz onu. Xi'den İran konusunda bir taahhüt istendi.

0: mi? Herhangi bir lütufta bulunmasını istemiyorum, Trump söylüyor. Ondan baskı kurmasını istemedim. Çünkü kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Sanıyorum ki bunu kendiliğinden yapacaktır.
1: İrfan, bir açıklama dikkatimi çekti Trump'ın sözlerinde. İrfan Sapmaz diyor ki Çinliler casusluk yapıyor, biz de casusluk yapıyoruz.
0: Şimdi şöyle, Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan yaklaşık 350 bin Çinli'ye karşı çok sert tedbirler almıştı. Çinli öğrencileri, iş adamları, işte birçok özellikle de yapay zeka ve teknoloji alanında çalışanlara yönelik, işte bunlar casusluk yapıyor gerekçesiyle Harvard'la da çok, biliyorsunuz, çok ciddi bir çatışmaya girmişti.
1: Evet.
0: Birçok insanlar atılmıştı. O açıdan Donald Trump'ın herhalde o sözüne dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çin'in çok karnesi iyi değil o anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi diyor ki ondan baskı kurmasını istemedim çünkü kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Sanıyorum ki bunu kendiliğinden yapacaktır. Bence o da bu meselenin çözüme kavuştuğunu görmek ister. Enerji ihtiyacının, petrolün yaklaşık %40'ını o boğazdan, Hürmüz Boğazı'ndan sağlıyor. Tarife ateşkesinin uzatılması ile ilgili tarifeleri konuşmadık. Tarife ödüyorlar. Önemli miktarda tarife ödüyorlar ama hiçbir şey konuşmadık. Nasıl yani? Konu açılmadı. Çünkü %150'den %50'ye indirilmişti. Şöyle konuşmuştuk Tahir dünkü yayınımızda. Şayet Çin'in bir talebi olursa herhangi bir şey elde etmek için, Donald Trump'tan karşılığında da bu tarifeleri, %50 oranındaki tarifeleri indirme isteyebilir demiştik. Ama ben yine burada ne Xi Jinping'in ne de Donald Trump'ın söylediklerine çok inanmamak gerektiğini
1: düşünüyorum. Yani şu hediyeler gibi o açıklamalar da, sıcak mesajlar da çöpe gider mi acaba?
0: Şöyle, perde arkasından bazı anlaşmalar yapılmış olabilir. Gizlilik anlaşması yapılmış olabilir. Konular çok hassas. Onun için de medyaya biz şunu şöyle söyleyelim. Her iki taraf için de söylüyorum onu. O anlamda bir açık kapı bırakmak istiyorum ama bir süre sonra zaten Donald Trump bütün Çin gerisi sızacaktır Amerika'nın akım medyasına. Özellikle de sızdırılacaktır. İşte biliyorsunuz bu yıl potansiyel olarak 4 kez bir araya geleceğiz diyor. Xi'nin Doral'daki G20 zirvesine gelmek istediğini, kendisinin de Çin'deki APEC zirvesindeki Xi'nin gelmek istediği ve kendisinin de gelmesini arzuladığı bir zirveye katılmaya çalışacağını söyledi diyor. Malum Ekim ayı içerisinde de kendisini zaten davet etmiş, Amerika'ya gelmesi bekleniyor Çin Devlet Başkanı'nın. Çin'deki siyasi tutuklular, sordum, sanırım o papazın durumunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Anladığımız bir papaz krizi var şu anda Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında. Jimmy Lee'miş onun adı. O zor bir mesele. Konuyu açtım. Zor bir durum. Bana bunun zor bir mesele olacağını söyledi. Papazın durumunu ise kuvvetle değerlendireceğini belirtti. Özel istekte bulunmuş yani. Hiç şu andan kadar gündemde yoktu. Donald Trump söyleyinceye kadar bu papazın durumunu kimse bilmiyordu. Soya fasulyesi anlaşması, evet konuştuk. Çiftçiler çok mutlu olacak. Milyonlarca dolarlık alım yapacaklar. İşte İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la ilgili soruyor. Başı büyük dertte diyerek kendisinin göç ve enerji politikalarında rota değiştirmeye çağırdı. Başbakanlık koltuğunda kalmayı başarabilecek mi diye soruyor Trump'a. Zor bir durum. Zayıf olduğu göç meselesini yoluna koyamazsa sondaj çalışmalarına başlamaz ve rüzgar türbinleri konusunu bırakması işi zor.
1: İstifa yani yine kendi çıkarları, Amerika'nın çıkarları ve Çin'in çıkarları doğrultusundaki açıklamalar, ama dünya onlardan bekledi ki ya şu savaşı bitirecek bir şey çıksın. İşte hatta bir barış açıklaması, ortak bir açıklama bile o liderlerden gelsin ama böyle bir şey gelmedi. Belki yansımalarını ilerleyen günlerde göreceğiz.
0: Evet.
1: Peki şimdi bu kadar saygı duyduğundan bahsettik. İrfan, son bir sorum olacak. Sence Donald Trump'ın arası yani Putin mi Xi mi, bir tartışma açacak olursak hangisiyle daha iyi?
0: Birinci tercihi Çin Devlet Başkanı. Çünkü Amerika, genel olarak Amerika'daki bütün çevrelerde Amerika'nın rakibi kim derseniz Çin deniliyor. O açıdan birinci derecede Çin'i tercih edeceğini düşünüyorum. Ama Putin'le arası çok daha iyi olduğunu düşünüyorum Çin'in, Donald Trump'ın. Özellikle bu Hürmüz Boğazı krizinde malum Donald Trump üzerinden 200 milyar dolarlık bir kazanım elde etti Rusya petrol kontrolü üzerinden. Özellikle Donald Trump buna da göz yumdu. Bu açıdan ama Donald Trump bir yerden çok güzel söyledi. Donald Trump güçlü insanları seviyor ve saygı duyuyor. Ya da saygı duymak zorunda kalıyor. Onun için de kendisini aynı kefeye koymaya çok özen gösteriyor. Onun için dünyada 3 ya da 4 isimden bahsediyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bir de Kuzey Kore Devlet

0: Başkanı Donald Trump onun için kendisini onların seviyesine koyarak dünyada 4 kişi var. İşte 4'ten biri de benim mesajı vermeye çalışıyor kısacası.
1: Orada da ilginç bir nokta var Bercan Tuta. Kuzey Kore dünya için hep böyle bir tehdit görüldü. Amerika için de böyle çok sert açıklamalar gelen bir ülkeydi. Ama şu Kuzey Kore'den bir füze fırlatılmıştı. Bir deneme füzesi. Japonya'nın üzerinden geçti. Dünya alarma geçti. O günden sonra özellikle Kuzey Kore gündemden düştü. Yani Kuzey Kore dedi ki yani açık açık elimdeki bu her an istediğim yere fırlatabilirim. Yani yok edebilirim.
2: Çünkü Amerika şeyi dedi. Gördü yani o yani savunma sistemleri şimdi şeyin
1: etkisizleşmesini gördü.
2: Güney Kore'nin üstünden geçti. Oradaki Amerikan savunma sistemleri var radarları. Hı hı. Onlar fark edemedi. Japonya'nın üzerinden geçti fark edemediler. Diyelim o havaya açıklarındaki Pasifik açıklarındaki mesela üslerden fark edemediler. Hı hı. Düştükten sonra söylediler. Ondan sonra fark ettiler. Yani o
1: ya
2: orada
1: benzer bir durum İran'da da olsaydı mesela. Aynı durumdan bahseder miydin?
2: Yani İran'ı şöyle Amerika yani şimdi İran meselesi öyle olsa tabii kontrol edemeyiz. Mesela Ukrayna işte nükleer silahlarını teslim etmeseydi bu hale gelmezdi deniliyor. Veya işte Libya için de aynı şeyler söyleniyor. Veya işte yani diğer ülke bir sürü ülke var. Öyle yani pazarlık payı olan bir silah çünkü nükleer silah ama yani bu yeni füze sistemleriyle onun da aşıldığı söyleniyor, iddia ediliyor. Yani İran konusunda tabii Çin'in özel bir durumu var Amerika için. Yani onu bilmek lazım. Biraz da mesela komplovari şeye girebilecek şekilde şöyle 2-3 örnek vereyim mesela. Yani işte Mao ile Richard Nixon'in görüşmesi 1972 mesela. O görüşmeden bir yıl önce Çin yani Tayvan yerine işte Çin'i BM üyeliğine kabul etti Amerika'nın desteğiyle. Yani Çin açılımı başladı, detente yumuşama politikası. Bunun nedeni de Amerika'nın Vietnam'daki savaşta zorlanmasıydı. Yani Richard Kissinger'in o dönemlerde mesela aynı anda hem Rusya ile hem Çin ile Vietnam cephesinde savaşmanın Amerika'ya nelere mal olabileceğini fark etmeye başladı Amerika. Hızlı bir şekilde hem Çin, Kızıl Çin'le diyelim Sovyet Rusya arasındaki çekişmeleri, işte sorunları falan da sorunlar da var. Onları da bahane edip mesela Çin'e zeytin dalı uzattı Amerika ve Çin de bu zeytin dalını hemen tuttu. Yani o tutan kişi de Mao. Yani Mao mesela işte Sovyetler o dönemlerde işte Marksist-Leninist şeyden doktrinden uzaklaşmakla suçluyordu. Nedeni de Nikita Kuruşçev'in 1960'larda işte biz diğer batılı ülkelerle barışçıl içinde yaşayabiliriz. Yani dost ve kardeşle bir yaşama mümkün şeklinde bir diyelim doktrini dile getirdiği için. İşte İran, Hindistan'la mesela Çin gerginliği vardı, sınır gerginliği 62'de. Onda mesela Rusya Hindistan'dan yana tavır koymuştu. Şimdi Mao o dönemde mesela yani Rusya'yı kapitalist batı dünyaya yaklaşmakla eleştirdiği Rusya'yı bir tarafa bırakıp kendisini çok doktriner Marksist-Leninist sayıyordu. Gitti Amerika ile anlaştı. En kapitalist
1: kapitalistlerin dostu
2: yani,
1: oldu.
2: En Kabe'si konumundaki Amerika ile hemen yani o anlamda Çin pragmatisttir. Bu görüşme yani şey o yumuşama döneminin
1: öyle
2: işaretiydi.
1: Öyle de büyüdü ama yani.
2: Tabii BM'de önce bir mesela BM'ye alındı ondan sonra Nixon'in görüşmesi işte yani Mao ile görüşmesi. İkinci önemli görüşme mesela gene yani Çin'in Amerika'nın kritik stratejilerinde oynadığı rolü anlatması açısından söylüyorum. İkinci kritik görüşme mesela 19 Ekim'de George Bush'la şeyin görüşmesiydi. O zamanki Jiang Zemin diye bir liderleri vardı mesela yani. 11 Eylül 2000 saldırılarından sonra Amerika'nın ilk ziyaret ettiği ülke Çin'di. 7 Ekim'de Afganistan'ı işgal etmiş. Afganistan saldırıları başlamış. 19 Ekim'de de yani Afganistan'a saldırı başladıktan sonra 19 Ekim'de Çin'i ziyaret ediyor Amerika Devlet Başkanı George
1: Obama
2: Bush.
1: Görüşmüş müydü?
2: Evet, Obama da görüşmüş.
1: Biden?
2: Yok. Biden Çin'e en sert tepkili Amerikan başkanlarından bir tanesi.
1: Yani Tayvan krizinde tutumu
2: Tayvan,
1: bu mu?
2: Tayvan krizinde mesela hatırlayın o zaman meclis başkanı bir kadın vardı ismini unuttum bak. Yaşlı bir kadın.
3: Nancy Pelosi.
2: Evet. Ha, Nancy Pelosi mesela Tayvan'a gitmişti. Hı hı. Yani o krizi oldukça tırmandırmıştı Biden. Şimdi o yani o 11 Eylül terörle savaşta mesela Afganistan gibi kritik bir ülkeye saldırıyorsun. Çin'e yakın bir ülke. Sınırı da var. Yani terörle savaşta Çin'in alacağı pozisyon konusunda İrfan dedi ya görünürde belki bir anlaşma yoktur ama perde arkasında birçok anlaşma yapılmıştır. Ben ona inanıyorum. Hmm. Yani Çin'le yapılan görüşmelerden sonra Amerika-Çin görüşmelerinden sonra hep küresel değişimler meydana gelir. Ya da Amerika küresel bir çıkmazı vardır. O küresel çıkmazını aşar. Yani onun örnek olsun diye söylüyorum.

0: O şeyden sonra Afganistan'a saldırmışlardı. O görüşme oldu. Obama döneminde 2014'te Obama gene şimdiki devlet başkanıyla görüştü. Bir yıl sonra da mesela hemen İran'la nükleer anlaşma imzalandı. Yani çok kritik bir gelişmeydi. O da Orta Doğu için, bölge için, dünya için de. Şimdi bu görüşmeden sonra da yani İran'la ilgili de çok kritik gelişmeler
1: bir
0: olabilir.
1: Bir şey çıkacak.
0: Yani olabilir. Ya da mesela bu işte tabii Rusya da var. Amerika şu anda kararsız. Yani o zaman Çin'e
1: orada
0: yanaşıp...
1: Orada Putin de gidiyor Çin'e. Belki de bu görüşmenin ardından, evet, bu görüşmede Çin'e, alınan kararlar
0: Çin'e yanaşıp
1: oradan
0: mesela Rusya'yı dengeden çıkarmıştı Soğuk Savaş döneminde. Şimdi de mesela Rusya ve Türkiye özellikle yanaşan bir Amerikan stratejisi var. Yani Türkiye ile ilişkileri tamamen dizayn etmiş durumda. Türkiye'nin önemini, kritik değerini çok iyi biliyor Amerika. En az Türkiye kadar önemli bir ülkede Rusya. Bu ikisi ilişkisini hiç bozmuyor. Ama Çin'i de bir şekilde mesela yani tatlı sert yöntemlerle çok fazla da böyle hedef seçerek değil. Çünkü çok yatırım yapmış Çin'e Amerika. Yani 1970'lerden beri
1: en azından şuradaki duruşundan baktığımızda
0: 70'lerden beri yatırım yaptığı bir ülke.
1: Burayı şimdi bozmak istemiyor. Yani tabii, buradaki yani dengeleri bozmak istemiyor.
2: Şu var, şöyle de bir şey var. Şimdi Trump evet çok saygı duyuyor. Son derece ciddi hazırlanmış. Siz söylediniz prompter ama Marco Rubio tam tersine. Şimdi Marco Rubio bu ekipte en sert Çin yanlısı politikacılarından biri. Şahin kanadı temsil ediyor ki yaptırımlara, yaptırım evet listesinde olan biriydi. İsmini değiştirerek böyle bir formül bularak Çin'e giriş yaptı. Artı giderken Maduro'nun giydiği üniformada poz vererek, yani bak senin desteklediğin.
1: Açıklama yaptı bu arada onun. Dedi ki evet, ben onu Maduro'dan önce almıştım dedi.
2: Yani bunlar hepsi
1: çekildiğinden bile haberim.
2: Marco Rubio'nun bu tavrı, tarzı, Çin'e bakış açısı, yani cumhuriyetçiler içerisinde de Çin'e karşı son derece sert politika yürütülmesini isteyen ciddi bir kanat var.
1: Peki. Şimdi İrfan.
3: Hayır, son olarak şunu söylemek istiyorum. Şuna buyurun, dikkat çekmek istiyorum. Hatırlayacaksınız da Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi Çin'i İran'dan kim ziyaret etti? Arakçı ziyaret etti. Bir görüşme oldu değil mi? Bana göre Arakçı'nın oraya gidişi tesadüfi bir gidiş değildi. Tesadüfi bir ziyaret değildi. Oraya gidildi, görüşüldü. Çin Devlet Başkanı gerekli işte biz şöyle şöyle bir takım adımlar atarsınız. Ben Çin'in bunu hiç İran'ı hiçe sayarak Donald Trump geldi, görüştük, biz kararımızı aldık. Hürmüz meselesiyle ilgili bu kararımız, işte nükleer meseleyle ilgili kararımız bu diyeceğini hiç sanmıyorum. O açıdan onun temeli İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın ziyaretin sırasında atıldığını düşünüyorum. Ve ona da işte biz şöyle şöyle bir takım şeyler, adımlar atacağız. Bu konuda da haberiniz olsun. Çünkü şu ana kadar İran tarafından hiçbir tepki yok. Ve evet, Çin'in de ben böyle bir adım atacağını hiç zannetmiyorum işin açıkçası.
1: Ya bir görüntü daha var. Yönetmenim de söylüyor, onu da paylaşalım. Şu defter karıştırma konusu, bilmiyorum not defteri mi menü mü?
2: Çok iyi ama.
1: Onu
2: çok
1: da
2: iyi
1: bilmiyoruz ama ya Donald Trump yerinde durmuyor derler ya, gerçekten de öyle. Ya biz bunlara böyle takılıyoruz bazen. Hani tabii bunlar biraz daha şu yoğun savaş gündeminden ziyade gündemi de böyle normalleştirmek için en azından bizlere de iyi geliyor.
2: Bir görüntü daha vardı. Şimdi ikisi, Xi İngilizce bilmiyor. Yani İngilizce bilmiyor. Trump da Çince bilmiyor. Böyle ikisi görüşerek konuşuyorlar ama ne konuştukları belli değil. O da tuhaf bir görüntü aslında.
3: Aşkın dili olmaz.
1: Aşkın dili olmaz. Ama merak ediyoruz. İrfan sapmaz. Şimdi bizler için dikkat çekici. Mesela İngiliz kraliyet ailesi haberleri de öyledir. O aldatma haberleri, boşanma haberleri vesaire ya da sokağa çıkma haberleri. İşin bu magazinsel kısmı dikkat çekiyor bir şekilde. Amerika Birleşik Devletleri de bunlara dikkat çekiyor mu? Ya da bunlar orada da kamuoyu oluşturuyor mu?
3: Abi kesinlikle. Şimdi ben çok gitmeden kısa bir değerlendirme, yani Amerikan ana akım medyası nasıl gördü? İşte diyorlar ki ziyaret görsel ve törensel açıdan başarılı ancak somut sonuçları sınırlı diyorlar. Boş ellerle dönüş abartıya rağmen başarısız ve sembolizm ağır bastı diyorlar. İşte Trump'ın Xi Jinping'e sıcak övgüleri ve dostane üslubu dikkat çekti fakat stratejik kazanımlar az görüldü diyorlar. Ana eleştirilere gelince büyük bir ticaret anlaşması ve İran konusunda somut taahhüt alınamadı. Trump'ın iyimser açıklamaları harika anlaşmalar ile gerçekçi sonuçlar arasında fark sıkça işte bunu belirtiyor diyorlar. Ziyaretin Çin'in güçlü konumda olduğu bir dönemde yapıldığını belirtiyorlar. Yani genel olarak Amerikan ana akım medyası buradan bir şey çıkmadığı yönünde ama ben yine tekrar altını çiziyorum. Bu ziyarette açıklanmayan çok önemli anlaşmalar olabileceği, özellikle İran İran konusunda bir takım çok ciddi gelişmelerin olabileceği yönünde görüş bildirmek istiyorum.
1: Yani özellikle gözler hafta sonuna çevrilmiş durumda. Çünkü balyoz operasyonunun ya da harekatının yapılması yönünde bazı haberler de çıkmaya başladı. Hatta daha bu görüşmeler başlamadan İsrail medyası yazdı ki Çin dönüşünde operasyon başlayabilir.
0: Ama aynı İsrail medyası mesela şeye de çok yer vermiş bugün. Trump Air Force One'a binerken mesela orada yani nükleer programıyla ilgili 20 yıl işte askıya alma şeyini düşünebilirim şeklinde bir açıklaması var. Hmm. İsrail medyası mesela Trump'ın işte İran'ın o işte uranyum geliştirme programını 20 yıl askıya alma yönündeki teklifi daha önce kabul etmediği biliniyordu. Yani hiçbir şekilde yani barışçıl amaçlarla da olsa diğer amaçlarla da olsa uranyum zenginleştirme programı tamamen kaldırmasını istiyordu İran'dan. Öyle bir tavrı vardı. İsrail medyası şimdi ona da vurgu yapıyor. Trump diyor uranyum konusundaki tavrında geri adım attı şeklinde bir şeyleri var. Bir serzenişleri var. Yani
3: bu, o zamanı bile kısaltabilir yani ondan şüpheniz olmasın.
0: Daha da kısaltabilir yani.
3: Bir an önce bu İran'dan kurtulmak istiyor. Amerikan ekonomisi vurdu şu anda Donald Trump'ı. Çok ciddi şekilde 3.6'dan enflasyon 3.8'e çıktı. Benim 2.69'a sent aldığım petrol şu anda 5 dolar civarında. Yani Amerikan toplumunu vurdu. Şu an itibariyle hem petrol hem petrole bağımlı ürünler dolayısıyla 500 dolar artı 500 dolarda 901 dolar milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkarıldığı bütçe, Pentagon bütçesi 1000 dolar şu anda vurdu. Zaten orta kesim Amerikan'dan aldığı maaşlar 2600-2700 dolar. Saati 7,5 dolardan başlıyor bazı eyaletlerde. Hı hı. 15 dolar, 15,5 dolar maksimum. Onun için Donald Trump bir an önce bundan kurtulmaya çalışıyor. Yani Amerikan toplumu partizan bir toplum değil. Cebizan diyeceğim. Bunu ben uyduruyorum. Yani cepçi bir toplum.
0: Tabii, cebine çok bakıyor.
3: Cebine
0: yani,
3: ne girmiş ne girmemiş.
0: Düşünen.
3: Tabii hiç umurunda değil. Hiç umurunda değil. Şu anda inanılmaz insanlar. Ben benzin istasyonlarında alırken kendi kendilerine konuştuklarını görüyorum. Çok sinirleniyorlar. Çok ciddi
0: İrfan,
3: bir şekilde.
0: Oradan bir şey de sorayım mesela. Bu gitmeden önceydi sanırım. Yani işte bu savaşın böyle ekonomik maliyetiyle ilgili İran savaşının Amerikan halkına ekonomik maliyetiyle ilgili bir soruyu böyle geçiştirmişti Trump. Yani önemli.
3: Gayet iyi dedi. Evet, yani evet.
0: Yani çoğu da bunun sıkışmışlığına veriyor. Çünkü mesela CNN'in bir anketi vardı birkaç gün önceydi herhalde. Yani yaşam maliyeti %75'i Amerikalıların %75'i yaşam maliyetlerinin sürdürmekte zorlandıklarını söylüyorlar. Yani kolay bir şey değil yani.
3: Evet, sahiden çok yani, ciddi Amerika.
1: Servet gelirinde geldi. Evet. Trump da geldi uçağa Washington'a iniyor şu anda.
3: Şimdi ben burada uzun süre olan arkadaşlarımla konuşuyorum. Ne fark ettiniz diyorum mesela. Bir arkadaşım var mesela benim. Ulaştırma alanında VIP bir taşımacılık yapıyor. İsa Duran diye bir arkadaşım. Diyor ki felaket diyor. Yani şu anda mesela onun hanımı bir diş kliniğinde çalışıyor. Müşteriler gelmez oldu diyor. Ben taşıdığım müşteriler diyor artık yemeklere git. Haftada gelenekseldir Amerika'da. Cumartesi akşamı muhakkak bir yemeğe çıkarlar. Bütçesinden ayırırlar. 200-300 dolar şu anda diyor bir felaket bir şekilde bu Amerika'yı çok ciddi bir şekilde verdi ve vurdu ve bunun cezasını verecek Amerikan halkı kesinlikle.
0: Yani şirketler kazanıyor olabilir, evet. Petrol satışı artıyor olabilir ama servet dağılımında yani servetin o gelirin dağılımında adaletsizlik has safhaya çıkmış durumda yani. İrfan'ın işareti
1: Trump'a göre günlük hiçbir şey yok. Yani her şey çok güzel devam ediyor.
0: Biliyor aslında. En çok iyi bilen de o aslında.
3: Evet.
0: Ama o kadar sıkışmış ki inkar ediyor.
1: Görmezlikten geliyor.
0: Değinmek istemiyor konuya.
1: İrfan Sapmaz çok...
3: Şimdi kısaca sözü şuraya... Çok özür diliyorum. Son söz. Sözü şuraya getirmeye çalışıyorum.
1: Buyur, tabii ki.
3: İşte bu hafta sonu bir operasyondan bahsediliyor. Hı hı. Onun için ben dikkat ederseniz hep Amerika'daki yansımaları aktarıyorum. Siz onun için diyorum ABD Başkanı olsanız böylesi bir durumda Amerikan ordusunu savaşa sokar mısınız? Şu an itibariyle 5 dolara çıkmış minimum herhalde 10 dolarları falan görürüz minimum ki bazı eyaletlerde Kaliforniya, New York gibi Tahir 10 dolar bir galon 3.75 litre. Onun için Donald Trump mümkün olduğu kadar hızlı çıkmaya çalışıyor. 20 yıla indirdi Bercan'ın dediği gibi. O 20 yılı 3 yıla 5 yıla da indirirse hiç şaşırmayın. Çünkü benim üzerimden alın bu yükü diye bir mesaj
0: yani
3: vermeye çalışıyor.
0: İrfan'ın destekleri mahiyette mesela CENTCOM'un komutanı da Senato Silahlı Komitesi'ne şey verirken ifade verirken yani İsrail'in diyor yani İran ordu gücünün %90'ını diyor yok ettik. Yani şunu demeye çalışıyor. Yani bize rakip olacak bir İran yok artık diplomasi safhasına geçelim demeye çalışıyorlar. Yani Sabah akşam bu savaş bitti, askeri olarak bitti. Savaşmaya gerek yok. Artık müzakere masası kurulsun. Bu işi diplomasiyle çözelim, siyasetten çözelim.
1: Onun da açıklamaları dikkat çekiciydi. Evet.

0: Özellikle savunma sanayi ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. İşte binlerce dolarlık o İHA'ları artık kullanmamızın gerekmediğini. Daha doğrusu İran onlara bir şeyler öğretti sahada. Şimdi onları açıklıyorlar. Birazdan onlara değineceğiz. İrfan Sapmaz, sana teşekkür ederim. Çok yormamaya çalışıyorum
1: ben
0: elinden geldiğince seni. Geçmiş
1: kolay
0: olsun
1: gelsin.
0: Bir kez daha. Kolaylıklar
1: çok
0: diliyorum.
1: Çok sağ ol. Kolay gelsin. Konuklarınıza da kolay gelsin.
0: Biz tüm bunları konuşuyoruz ama konuşulmaması istenen bir yer var. İsrail. Tüm bu konularda acaba o ne yapıyor diye herkes yakından takip ediyor. Evet, Gazze'de, Filistin'de soykırıma devam ediyor. Lübnan'da katliamlarına devam ediyor. Sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Ama bunlar yetmezmiş gibi bunları dile getiren, bu konuda İsrail'in yaptıklarına karşını sesini çıkaran sanatçılara, sporculara karşı açıklamalarla daha çok şu aralar gündemdeler. Mesela İsrail Savunma Bakanı Katz özellikle ülkesinde İran'ın yapmış olduğu saldırılarda ortaya çıkan manzaraları ya da dezavantajlarını ya da kayıplarını dile getirmek yerine son olarak da Filistin bayrağı açan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Yamal'ı hedef aldı. Bir bakalım neler.
2: Kutlamalarda Filistin bayrağı açtı, İsrail'in hedefi oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'a destek peş peşe geldi. Barcelona La Liga şampiyonluğunu ilan etti. 11 Mayıs'ta kutlama düzenlendi. Kutlamalar sırasında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı açtı. Ancak Filistin bayrağı Tel Aviv'i rahatsız etti. Eli kanlı İsrail'in savunma bakanı Katz açıklama yaptı, Yamal'ı hedef aldı. Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti dedi. Barcelona kulübüne çağrıda bulundu. Bunların kulüpte yeri yok ifadesini kullandı. Ancak İsrail kulüpten beklediği yanıtı alamadı. Barcelona teknik direktörü Flick, bu onun kararı dedi.
3: Onunla konuştum. Onun kararı olduğunu söyledim. Yeterince büyük, 18 yaşında.
2: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'ten de Yamal'a destek geldi. İsrail'e tepki gösterdi Sanchez. Yamal'la gurur duymalıyız dedi.
3: Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamine yalnızca milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.
2: Lamine Yamal da Filistin eleştirilerine yanıt verdi. The Athletic'e konuştu. Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem ifadesini kullandı. Yamal'ın Filistin'e destek mesajı Gazze'de de yankı buldu. Filistinli sanatçılar genç futbolcunun portresini Gazze'de yıkılmış bir binanın duvarına resmetti.
3: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya çekti.
0: Şimdi Anar Hocam, şöyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani sizleri de şöyle davet edebilirsem şununla ilgili kısa bir yorum da bulunalım. Şimdi İsrail saldırıyor. Yani dünya bunları tamamen o kadar görmezden geldi ki buna artık alıştı. Alıştırdılar. Alışmayacağız biz. Unutmayacağız da. Alıştırmayacağız da. Ama ya futbolcu ister istemez şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açıyor. İnsani hassasiyetine, dini, dili, ırkı bunları bir kenara bırakarak diyor ki orada mazlumlar öldürülüyor, orada bir soykırım var ve işgal ediliyor dünyanın göz önünde. Bunun için de desteğini açıklamak için Filistin bayrağını tutuyor ve İsrail Savunma Bakanı'nın hedefinde. Şimdi bunu uluslararası ilişkilerde de değerlendiriyor. Ya bunu nereye yerleştirmemiz lazım? Diyor ki İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı, nefreti körüklemeyi seçti diyor. İspanya Başbakanı da yine İspanya'dan onurlu bir duruş geldi. Bir futbolcunun bu vahşet karşısındaki sessiz kalmamasından gurur duyuyorum açıklaması.
4: Başbakan da çok sert bir şekilde Katz'ı eleştirdi. Nefret söyleminin Sanchez. Aslında evet Sanchez de Katz'ın yaptığını söyledi. Şimdi Katz bunları dünyanın sanki böyle bir ekip

0: kurmuş. Dünyanın farklı yerlerinde tanınan, bilinen, dünyaca ünlü futbolcular, oyuncular, işte STK vesaire böyle bir eylemde bulunulduğu zaman, Filistin'le ilgili bu zulmü dile getirdiği zaman otomatikman hedef gösteriyor. Hatırlarsınız bir Türk oyuncu da böyle bir Filistinli mahkumların idam edilmesiyle ilgili bir yasa tasarısına tepkisini ortaya koymuştu. Kats o Türk oyuncunun da hedefine yine aynı benzeri ifadeleri kullanmış. Şimdi Lamine Yamal Fas asıllı bir oyuncu. Müslüman bir ailede yetişmiş, büyümüş. Şimdi bütün Müslüman dünyasının en temel, en hassas olduğu meselelerden biri dünyanın bütün neresinde yaşarsa yaşasın Filistin meselesi. Hele ki böyle bir ortamda 90 bine yakın insanı katledilmiş bir dönemde Müslümanların böyle bir tepki ortaya koyması, Lamine Yamal'ın yetiştiği aile, kültür, müktesebat da buna aslında müsait. Ve bunu dile getiriyor. Aslında İspanya genel olarak hakikaten Türkiye gibi 2-3 tane ülke sayabiliriz. Bu Filistin meselesinde dik duran, Gazze halkının bu hassasiyetini sürekli gündemde tutan, İsrail'in Eurovizyon'dan çıkarılmasını isteyen, Avrupa futbol UEFA'nın bütün müsabakalarından çıkarılmasını isteyen, teklif eden, baskı yapan bir ülke. Dolayısıyla aslında Kats ne kadar böyle suçlayıcı söylemlerde bulunsa da nefret suçunu aslında kendisi işliyor bu anlamda. Dünyanın farklı yerlerindeki bu tepkileri önleyemez.
1: Yani o kadar güzel özetlemiş ki bir halkın var olma hakkını savunmak başka birine saldırmak değil. Bu insanca bir duruş, bu onurlu bir duruş. Kesinlikle. Gerçekten de İspanya'yı tebrik etmek
0: bir
1: lazım.
0: Bir de niye rahatsız ediyor? Çünkü Barcelona'nın şimdi Lamine Yamal'ın sosyal medyası milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Ulaşabildiği dünyanın en yetenekli oyuncusu olarak gösteriyor. 18 yaşında bu çocuk. Dünya Kupası'na gidecek. Eşsiz başarıları var. Yani böyle bir ismin Barcelona'ya milyar dolarlık bir takım otobüsünün üzerinde Filistin bayrağını yani milyonlarca para versen reklamını yaptıramayacağın bir şeyi o zalimliği dile getiriyor.
1: Onurlu bir duruşla kendisi duruş dile getiriyor.
0: Tepkinin en önemli sebebi aslında o.
1: Peki. Evet evet bir yandan o da takip orada ediliyor. Da protestolar
2: ilginç,
1: vardı zaten.
2: İlginç protestolar olabilir yani.
1: Peki şimdi teşekkür ediyorum hocam. Kemal hocam sizleri analiz ekranımıza davet etmek istiyorum. Şimdi hafta sonuna gözler çevrilmiş durumda. Evet bunlar bu dünyanın bir gerçeği, bu coğrafyanın bir gerçeği. Ama diğer yandan hafta sonu bir operasyon olur mu? Balyoz operasyonu gerçekleşir mi? Endişesi var. Şimdi bu var ama Amerikan medyasına sızan bazı konular da var. Biz hep İran'ın füze stokunu vesaire konuşuyoruz. Ama böyle bir operasyondan, daha doğrusu 40 gün süren savaştan sonra İsrail ve Amerika'nın durumunu kimse konuşmuyor. Ama Amerikan medyası çıktı, bir açıklama yaptı. Ve hemen onu da ekranlara getirebilirsen. Diyor ki, savaşta yaklaşık olarak 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesi kullandı Amerika Birleşik Devletleri ve bu stoklardaki miktara neredeyse eşit. Uzun yani seyir füzesi derken hangi sınıfları özellikle kastediyorlar burada?
3: Şimdi ben şöyle ifade edeyim. Bu açıklandı. İki kaynak tarafından açıklandı. Bir tane Stockholm Stratejik Araştırma Merkezi tarafından 7 tip füze söylediler. Hı hı. Başka bir think tank tarafından da 14 füze sistemi olarak söylendi. Yani 14 tane füze konusu stratejik seviyenin altına inmiş. Mesela neler? Notlarımızdan söyleyelim. Patriot Pak 3 hava savunma füzeleri çok eksik.
1: 1300'den fazla Patriot önleme füzesi kullandı diyor ki bunun üretimi 2 yıldan fazla bir süreye denk gelen bir üretim diyor.
3: Şimdi bunların minimum üretim ben sayacağım şimdi şey füzeleri de bunların minimum üretim zamanı periyodu 46 ay ile 60 ay arasında değişiyor. Muazzam bir rakam yani 46 ay ile 60 ay arası 64 ay hatta değişiyor. Ve bazı sivil kuruluşlara da talimat verilmiş bu konuda. Kendi normal üretim yani füze üreten askeri tesislere...
1: Almanya'da bir gündeme gelmişti ya hani araç fabrikaları tabii bile füze üretsin
3: elastikiyet
1: diye.
3: Elastikiyet var, esneklik var. Onlar askeri malzeme üretebilecek şekilde dizayn edilmişler başlangıçtan itibaren. Şey gibi düşünün yani sefer görev emri olan fabrikalar var. Böyle sivil firmalara talimat verilmiş. Normal askeri fabrikalara da üretim tesislerine de 4-5 katına çıkartmalar talimatı verilmiş ve hızlandırma konusunda yine talimatlandırılmış.
1: Bir de Tomahawk var. 1000'den fazla ateşlendi diyor. Bu da bir yılda tedarik edilenin 10 katına denk bir rakam diyor.
0: Tabii. Yani yaklaşık 100 tane üretiliyor bir yılda o.
3: Evet. Ve çok pahalı. Mesela 2.6 milyon dolardan başlıyor bu füzeler. 27.3

0: milyon dolara kadar çıkıyor. Mesela SM-3'ler var. Çok nitelikli hava savunma füzeleri. SM-3.
1: Şuradadır muhtemelen onlar.
0: Evet, SM-3'ler 27.3 milyon dolar. Bir tane daha örnek vereyim mesela bu nottan. PRSM dedikleri karadan karaya hassas saldırı füzeleri var. Onlar da şu an mesela 90 tane varmış stokta. 70'i bitmiş. Yani inanılmaz bir rakam. Bunlar kıta yüklerinde kullanmışlar. Ne bileyim buna benzer mesela AIM-120 MRAM'lar var. Hava hava füze sistemleri var. AGM-158 JASP var. Uçaktan atılan seyir füzeleri var. Gemi savar füzeleri var. Çok önemli. Ondan sonra onun dışında SM-6 hava savunma füzeleri var. TAAT hava savunma füzeleri var. Yani kullandıkları bütün sistemler 1/3 toplamda söylersek kabaca. Bazıları %80 ama 1/3 oranında tüm Tomahawk'lar, Patriot'ler, SM-3'ler, SM-6'lar, ondan sonra hassas vuruşlu karadan karaya ve havadan havaya füze sistemlerinde 1/3 azalma var. Bunun yerine gelmesi lazım. İran'dan ibaret değil ki Amerika'nın savunma mimarisi.
1: Şuna dikkat çekilmişti bu haberde. Asya'da çıkabilecek farklı bir krizde Kore ya da Çin'le çıkabilecek, Tayvan konusunda çıkabilecek farklı bir kriz, eğer bir savaş senaryosu vesaire durumu söz konusu olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu çok vahim, çok büyük kriz
0: tabii
1: yaşar.
0: Çok daha farklı
1: ki,
0: bir tablo çıkar.
1: Parasını aldığı, Avrupa'nın satın aldığı milyarlarca dolarlık silahları dahi henüz teslim etmediler. Onlar da sıkıştırıyor bu şirketleri diye de haberin devamında
0: çok
1: bazı
0: doğru,
1: notlar var.
0: Çok doğru.
1: O halde o yüzden, böyle bir durumda balyoz operasyonu ne derece sağlıklı Amerika için ya da
0: işte,
1: İsrail için?
0: İşte bu bizim tezimiz şu, sonra bize kızıyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim savaş bitti, hala savaş varmış gibi hareketler, yorumlar geliyor. Şimdi savaş bitti. Bitti mi hakikaten savaş?
1: Nerede bitti
0: tartışmak
1: bu arada?
0: Lazım.
1: Hangi
0: yani,
1: cephede bitti?
0: Yani Çin'le Amerikan yetkililerinin görüşmesi, Çin'le Amerika görüşmesi, Çin'le Amerika ile ilgili bir takım konuları barındırıyor. Ama savaş İran'da. İran'ın bazı bölge ve Lübnan'da. Lübnan'da İran iki tane cephe var. Aslında bunlar birleşik cepheler. Buradaki savaşlar devam ediyor. Bir tanesi ateşle devam
1: şu
0: ediyor.
1: Şu bölgede
0: mesela,
1: ve
0: evet,
1: şurada
0: devam ediyor. Ya devam etmiyor mu demek lazım burada. Lübnan'da kaç milyon insan, 1,5 milyon insan yerinden edildi. Beyrut hala bombalanıyor. İsrail buna mukabil, daha doğrusu İsrail diyorum, Hizbullah buna mukabil reaksiyon gösteriyor.
1: Ve
0: onlar
1: sağlam
0: da
1: bir
0: karşılık
1: direniş gösteriyor.
0: Veriyor, tabii. Hele hele onların drone sistemleriyle yapmış olduğu hassas vuruşlu saldırılar var. Tanklara, mekanize araçlara, İsrail ordu mensuplarına. Onların zayiatları çok büyük ve savaş burada devam ediyor. Şimdi İran'da savaş devam ediyor mu? Ediyor. Savaş çeşidi değişik. Harekat çeşidi değişti. Ablukaya dönüştü ve kuşatmaya dönüştü. Şimdi bunun bir ateşle taarruza dönüşmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Ateşkes var mı? Yok. Ateşkes dediniz. Mütareke metniyle olur. O da o metin de yok ortada. Anlaşma var mı? Hani prensipte. O anlaşma da söz konusu değil. Yani Çin'in bazı şeyleri kabul ettiğini Amerikalı yetkililer açıklıyor, Birleşmiş Milletler, ABD temsilcisi söylüyor, Trump söylüyor ama ortada gerçek hayatta, fiili hayatta karşılığı yok bu söylemlerin. Onun için bu bölge hala riskli. İran, Lübnan en büyük risk var, kırmızı derecede risk var. Burada belki turuncuya dönüşmüş gibi gözüküyor ama bunun kırmızıya dönmesi için bir takım hazırlıklar gerekiyor. İşte en büyük hazırlık da füze sistemlerinin takviyesi. Nedir bunlar? İşte saydığımız füzelerle beraber bir de burada teşkilatlanma ve bu harekat yapılacaksa provası gerekiyor. Belki gizli tatbikatlar, bilgisayar destekli, komuta kontrol tatbikatları yapılıyor. Biz bilemeyiz ki onları.
1: Evet.
0: Nereden bileceksiniz? Amerikalı askerler, subaylar, kurmay heyeti İsrail'le beraber müşterek bir noktada. Ha bu Pentagon'da da yapılıyor olabilir Amerika'da. Ha, bu Tel Aviv'de de yapılıyor olabilir gizli tünellerde. Bu harekatın tatbikatları Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından planlanmış vaziyette ve yapılıyor.
1: Bu arada bunun, İran'ın da ciddi bir hazırlık içerisinde olduğu ifade
0: çok
1: ediliyor.
0: Çok ciddi.
1: Yani mesela İran, şu hatta İran'ın 33 füze bataryasından 30'u hala aktif kullanılabilir halde. Yani İran bunları rahatça kullanabilir.
0: Karşılık verebilir.
1: Deniliyor ki bunun yanı sıra mesela Rusya ile ilgili, hatta onunla ilgili de bir line'ımız vardı arkadaşlarım verebilirse. Rusya'nın İran'ın drone ki dün gördüm ben de CENTCOM komutanı dedi ki ya artık işte o binlerce dolarlık

0: İran'ın elinde çok daha farklı bir takım İHA SİHA'lar var. Sürü taarruzları yapabiliyorlar. Ve burada bu İran bölgesinde bu kırmızı nokta şeye gelirse eğer, kırmızı hatta dönüşürse bu savaş bir öncekinden çok daha sert.
1: Şiddetli olacak.
0: Ve şiddetli olacak. Tamam, üçte bir harcandı mühimmatlar. Burada kesin sonuçlu bir harekat gerçekleşirse eğer, İran'ın mevcut durumuyla buna direndiğini de kabul ederseniz de çok şiddetli çatışmalar, çarpışmalar meydana gelebilir. Bu olmasın diye bu pozisyonda bunu böyle dondurmak gerekiyor önce. Bu donma gerçekleşmeden önce.
1: Yani hiç olmamış gibi eskiye döner mi
0: mümkün
1: sistem?
0: Değil. Mümkün değil, çünkü burada çok fazla miktarda Amerikan askeri yerleşti. Eskisinden iki kat kadar, yani 40 bin civarından 70-80 bin civarına arttırıldı. Gemi sayısı 10 katına çıkartıldı mevcut filonun. Hı hı. Uçak sayısı belki 10 katına çıkartıldı yine.
1: Orada İran'da toparlandı.
0: İran'da
1: Hamaney'de kendine tabii geldi. Hatta şu haberler bile ne derece durumun daha sert geçeceğinin, İran'ın ne derece hazırlandığının bir örneği.
0: Evet.
1: Diyor ki Rusya Hazar Denizi üzerinden İran'a, çünkü bu deniz komşuları bunlar. Denizden bunu sınır komşuları.
0: En başından beri söylüyorduk. Evet. Hazar üzerinden bir...
1: Siz buna oldukça yer yer dikkat çektiniz. Moskova İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmesine yardımcı oluyor. Sevkiyatlar aynı hızda sürerse İran savaşta %60'ını kaybettiği insansız hava aracı envanterini yenileyebilir. Hazar Denizi üzerinden tahıl, hayvan yemi vesaire, bunlar da devam ediyor. Evet. Bir iddiada Netanyahu'nun bir açıklaması var. Samet, onu da verebilir misin rica etsen? O da Çin'le ilgili bir şeyler diyor.
0: Tabii.
1: Çin de diyor, destekliyor, daha fazla konuşamam diyor. Ama
0: Çin bugün itiraf etti neredeyse. Dedi ya, işte Trump sormuş bu konuyu. Diyor ki artık Çin İran'ı askeri malzeme konusunda desteklemeyeceği söz verdi diyor. Demek ki bugüne kadar desteklemişler öyle ya da böyle. Bunu biliyorduk zaten, biz hep konuştuk Çin ve Rusya, evet, temel tedarikçi diye. Ama Çin'in verdiği tedarik
1: ne?
0: Ve malzeme çok sofistike. Mesela söyleyelim, istihbarat desteği veriyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Lokasyon olarak İsrail'de ya da hedef neresiyse, Körfez dahil, Amerikan askeri tesisleri dahil, gemiler falan, onların nokta lokasyonunu anlık veriyor.
1: Hmm.
0: Çünkü şu bölgede Umman Denizi'nin açıklarında bir tane istihbarat gemisinin, Çin'e ait, gezdiğini hepimiz biliyoruz. Bu yayınlandı zaten. Şimdi bu uydular vasıtasıyla lokasyonları canlı verdiğinizde İran'dan çıkacak basit bir kamikaze bile doğrudan hedefe gider. Şimdi bu böyle istihbarat desteği. İki, elektronik harp desteği veriyor Çin. Çok büyük ihtimalle, yani radar sistemleri takviye etmişler. Hı hı. Çok çalıştıramadılar ama onu da itiraf edelim.
1: Yani şu bölgeyi İran, Çin desteğiyle birlikte tamamen aslında bir şekilde, belki de daha da ileri, İsrail'de dahil etmek lazım, evet, buna ayrıca kontrol ediyor. Yani bir izliyor.
0: Kesinlikle izliyor, onu da söyleyelim. Çünkü Çin'in kullandığı navigasyon sistemi, GPS sistemi biraz değil, tamamen farklı Amerika'dan. O yüzden Amerikalılar onu takip edemiyorlar. Hangi datalar oraya aktarılıyor, hangileri dağıtılıyor, kimle paylaşıyor bilmiyorlar. Kendi Amerikan tipi bir navigasyon sistemi olsaydı CSNN, o zaman takip ederlerdi. Ve yer değiştirerek istihbarata karşı koyarlardı.
1: Daha bu kurtarma operasyonunda düşen uçaklar zamanında da gündeme gelmişti. Çin hangi silahları verdi acaba da İran bu uçakları düşürebildi?
0: T-35'ler
1: mesela.
0: İşte radar sistemleri ve elektronik harp destek sistemleri veriyor. Belki onun dışında bunlar artık akıl yürüterek yapılacak şeyler ama kesin bir kanaat yok veya da kanıt yok. Üçüncü verdiği şeylerden bir tanesi de katı yakıt. Çünkü çok eksiği var İran'ın katı yakıt üretiminde. Katı yakıt vermek demek balistik füzeleri aktif hale getirmek demektir. Bu da çok önemli bir destek, askeri destek sayılır. İran'ın elindeki petrol rezervlerini satın almak suretiyle finans desteği sağlamış oluyor İran'a. Bu da ayrı önemli bir destek. Belki şu yol vasıtasıyla, şu alt taraf kapalı ya, Hürmüz şu taraf kapalı. Şuradan çıkan bir Tahran diyelim, hatta şöyle doğrudan Çin'e giden bir demir yolu var. Bu vasıtayla gıda stoğunu da arttırıyor. Tıpkı Rusya'nın yaptığı gibi gıda

0: onu Çin'den gelen bir takım eksiklerle
1: hocam evet doğru çalışıyor. Yani oradan petrol nakline de başlamışlar. Çok az da olsa aynen öyle, Çin'e doğru. Petrol ya, da gönderiyor, demir yolu.
2: Üzerinden biraz daha net belki gösterebiliriz.
1: Türkmenistan ve Kazakistan üzerinden Çin'e...
2: Pakistan.
0: Yok, İran'dan.
2: Bir konuşuldu. Pakistan üzerinden, bir Afganistan üzerinden konuştu. Bir de şu hattan İran, evet. Çin tarafından besleniyor.
0: Karşılıklı hem gidiyor petrol hem oradan gıda vesaire. Şöyle, o gelirken koyalım. Mühimmat ve şey... de geliyor olabilir. Yani dolu giden petrol yüklü Katar vagonlar tekrar dönüşte belki onun yerine başka takım silah sistemleri geliyor olabilir. Onun için Çin'in burada İran'a, Rusya'nın burada İran'a vermiş olduğu destek gayet olağan. Çünkü kendi aralarında üçlü olarak şunların bir ittifakı söz konusu ve yıllardır da birlikte çalışıyorlar bu
2: hep
0: konuda.
2: Hep tartışma konusu olmuştu halbuki. Yani yoklar diye.
1: Tabii tabii. Şöyle bir şey deniliyor mesela, ne kadar doğru bilmiyorum. Yani Rusya ve Çin evet İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırısını görüyorlar. Bir şey demiyorlar. Evet saldırabilirsiniz ama tek şartları var. Rejim devrilmeyecek. Yani rejimi devirecek kadar zayıflamasını istemiyorlar. Yani o seviyeye geldiğinde müdahale edebileceklerini söyledikleri iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani o dengeyi tutuyorlar. Yani İran'ın rejiminin tavrını değiştirebiliyorsanız değiştirin, bir uzlaşı anlaşmaya varılsın. Ama rejimi devirip ülkeyi parçalama, tamamen mesela yeni bir rejim kurma falan şeyine olumsuz baktıkları söyleniyor. Yani Türkiye de aynı pozisyonda, yani İran'ın parçalanması ve muhalefet üzerinden yeni bir iç savaşın çıkması projelerine kesinlikle
2: rejim karşıydı. Rejim değişirse Türkiye. Şunlar şu bağlantılarda tamamen kopacak o zaman, bu ittifak da parçalanacak. Yani bir büyük bir cephe kaybolacak. Evet.
0: Bakın şöyle söyleyeyim. Ukrayna yukarıda şu bölgedeki Ukrayna Doğu Batı hattında tampon bir bölge statüsüne döndü şu anda. Yani Avrupa Birliği de Atlantik'le beraber Rusya arasında tampon bir bölge. Tam benzesin istemem ama İran'da sanki Amerika ve İsrail ile Çin arasında tampon bir statüde. Bu tampon işi Çin'e de yarıyor. Yani sağlam durması, dik durması Amerika'ya karşı Çin'in de işine gelen bir durum gibi sanki duruyor. Dolayısıyla nasıl Amerika Ukrayna'ya destekleyerek Rusya'yı zorlamışsa da Çin de İran'ı destekleyerek Amerika'yı orada zorluyor. Hatta daha etkili zorluyor. Yani Çin İran'a bu desteği vermese ve orada direniş çökse, dediğiniz gibi rejim çökse, burada muhalefet ayaklansa İran birkaç parçaya bölünme ihtimalini karşı karşıya
2: koyacak. Herkes bir pastadan pay almak isteyecek.
0: Elbette ve bekliyorlar yani o esnada. Rejim çöker çökmez orada hemen bağımsızlık ilan edecek yapılar var, silahlı üstelik bunlar. O yüzden burada İran'ın toprak bütünlüğü çok önemli. Egemenliği çok önemli. Rejim her ne kadar kimse bu konuda bir...
1: Yani devletin yıkılmasını istemiyorlar dediğiniz gibi. Yani evet,
0: rejimin ayakta kalmasını şu anda Çin önemsiyor. Ha, bu konuda Türkiye ile Çin aynı fikirde. Yani rejim konusunda bilemem ama... En azından toprak bütünlüğü ve egemenlik ihlali kesinlikle Türkiye tarafından kabul edilmiyor, edilemez görülüyor. Onun için Çin de burada İran'ı dağıtabilecek, İran'ın teslim olmasını sağlayacak Amerika'ya koz vermesi doğal değil.
3: Onu şöyle bir şey hocam söyleyebilir miyiz? Çok pardon. Şimdi Çin'in...
2: Anur hocam şu sorumla pası size vereyim. Şimdi biz hep Amerika'nın, İsrail'in bu bölgede işte ele geçirmeye çalıştığı vesaire diyoruz ya. Her ne kadar Pakistan konusu ayrı bir nokta olsa da iyi ilişkilerden dolayı ittifak Asya'ya taşındı mı? Yani İran'ın ötesine geçen bir sahada bir Amerikan-İsrail varlığı da söz konusu mu? Öyle pası size vermiş olayım. Haftanın son sorusunu da sorayım. Buyurun.
3: Evet, şöyle kısaca zamanımız az olduğu için kısaca toparlayacağım. Şöyle bir şey var. Çin'in ben şöyle düşünüyorum. İran yönetimini çoktan gözden çıkarttı. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Şimdi Çin görünürde şöyle bir ittifak bloğu anlatılıyor. Rusya, İran, Kuzey Kore, Çin. Ama verilere baktığımız zaman mesela Çin'in İran'daki yatırımı ne kadar?
2: Sona geldik.
3: Tamam. Çin dünyanın her yerine çok devasa yatırımlar yapan bir ülke. Mesela 2013-2022 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8 milyar dolarlık bir yatırım yapmış. 2024-2027 yılları içerisinde Suudi Arabistan'a 15 milyar dolarlık bir yatırım yapmış. İran'a baktığımız zaman İran'a yaptığı yatırım Çin'in sadece 5 milyar dolar.
1: Evet, çok az.
3: 2021 senesinde 25 yıllık bir stratejik antlaşma imzaladılar. Güya
2: Çin sınırı
3: ki,
2: çoktan aştı.

0: aşmış halbuki Asya sınırını çoktan ilerledi.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile gerisinde. Yani bu kadar devasa bir ittifaklar bloğundan bahsediyorsak Çin'in en az burada bir 50 milyarın üstünde yatırımın olması lazım. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü Çin şunun farkında. Çin'e petrol lazım. İran'a bakış açısı olur. Yani Orta Doğu'da petrol ihtiyacının yani
2: müttefikten ziyade tedarikçi gibi görüyor.
1: Bir kısmını karşılayan tedarikçi bir ülke. Yani böyle bir ortamda, mesela Pakistan Çin için evet çok önemli stratejik bir müttefik. Yani şu an eğer biz İran'a hava savunma sistemi anlamında, savaş uçakları anlamında bir teknoloji transferi vermeyen bir Rusya ve Çin görüyor isek, stratejik müttefikten değil, sadece biri tedarikçi, Rusya için de bir denge unsuru olan bir ülke olarak bahsedebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki. Bu çok teşekkür ediyorum Anlar Hocam. Pesimist
3: bir yorum oldu ama.
2: Onu yapmaların nedeni ama de İsrail ve Amerika'nın yoğun baskısı. Bu olmasa verecekler ama
1: Amerika'nın tolere edemeyeceği bir destekten kaçınıyorlar.
0: Ama artık teknoloji ve ekonomi savaşlarından, ticari savaşlarından bahsediyorsak Çin Üsküdar'ı geçti derler
2: evet,
0: ya.
2: Evet.
0: Çin çoktan bu bölgeye geçmiş durumda. Afrika'yı bile Çin'den ele geçirmiş durumda. Çok teşekkür ediyorum Anlar Hocam, evet. Kemal Hocam, Ercan'ta çok teşekkürler. Bir gece ajansını bu haftalık noktalıyoruz efendim. Pazartesi yeniden zaten gece yarısı gösterdi. Burada olmalısınız.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala Galatasaray 26. kez lig şampiyonluğunu ilan etti. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan sarı kırmızılı futbolcular Rams Park Stadyumu'na gitti. Taraftarı önünde kupasını kaldırdı.
1: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray taraftarları da şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü. Her yer sarı kırmızıya boyandı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüse yola çıkan sarı kırmızı futbolcular yaklaşık 3 saatte Rams Park'a ulaşabildi. Takım otobüsünü araçlarıyla eşlik eden taraftarlar sık sık marşlar söyleyip şampiyonluğu kutladı. Şampiyonluk kutlamasında drone gösterisi büyük beğeni topladı. Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'in de arasında olduğu futbolcuların suretleri drone'la gökyüzüne yansıtıldı. Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldırdı. Abi atacağım.
0: Libya'nın başkenti Trablus'ta iki futbol takımının maçında verilmeyen penaltı ülkeyi karıştırdı. Evler ve araçlar kundaklandı, sokaklar savaş alanına döndü. Havai fişek düşen başbakanlık binasında da yangın çıktı. Şimdi o görüntüleri ekrana getireceğiz.
2: Verilmeyen penaltı ülkeyi karıştırdı. Evler, arabalar, sokaklar ateşe verildi. Ordu devreye girdi. Sokaklar savaş alanına döndü. Libya'nın başkenti Trablus'ta Süveyhli ile El-İttihat arasında oynanan maçta penaltı tartışması büyük olaylara yol açtı. Taraftarlar bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyordu. Ancak hakem maça devam kararı verdi ve taraftarların sahaya inmesiyle stat karıştı. Olaylar çatışmaya dönüştü. Şiddet sahayı da aşarak sokaklara taştı. Maç sonrası çıkan olaylarda göstericilerin havai fişek atması sonucu başbakanlık binasında yangın çıktı. Sokak olaylarında şimdiye kadar bir polis hayatını kaybetti, çok sayıda futbolcu, taraftar ve basın mensubu da yaralandı.
0: Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açan yıldız futbolcu Lamine Yamal, Tel Aviv'in hedefi oldu. İsrail Savunma Bakanı Katz genç yıldıza tepki gösterdi. Nefreti körüklemekle suçladı. Yamal ise inancının gereğini yaptığını söyleyerek İsrail'den çekinmediğini duyurdu.

0: kutlamalarda Filistin bayrağı açtı, İsrail'in hedefi oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal'a destek peş peşe geldi. Barcelona La Liga şampiyonluğunu ilan etti. 11 Mayıs'ta kutlama düzenlendi. Kutlamalar sırasında Fas asıllı İspanyol yıldız Lamine Yamal otobüsün üzerinde Filistin bayrağı açtı. Ancak Filistin bayrağı Tel Aviv'i rahatsız etti. Eli kanlı İsrail'in savunma bakanı Katz açıklama yaptı, Yamal'ı hedef aldı. Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti dedi. Barcelona kulübüne çağrıda bulundu. Bunların kulüpte yeri yok ifadesini kullandı. Ancak İsrail kulüpten beklediği yanıtı alamadı. Barcelona teknik direktörü Flick, bu onun kararı dedi.
1: Onunla konuştum. Onun kararı olduğunu söyledim. Yeterince büyük, 18 yaşında.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'ten de Yamal'a destek geldi. İsrail'e tepki gösterdi Sanchez. Yamal'la gurur duymalıyız dedi.
1: Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı nefrete teşvik olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamine yalnızca milyonlarca İspanyolun Filistin'e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha.
0: Lamine Yamal da Filistin eleştirilerine yanıt verdi. The Athletic'e konuştu. Benim bir inancım var ve bu inancımı ifade etmek için herhangi bir şeyden çekinmem ifadesini kullandı. Yamal'ın Filistin'e destek mesajı Gazze'de de yankı buldu. Filistinli sanatçılar genç futbolcunun portresini Gazze'de yıkılmış bir binanın duvarına resmetti.
1: Bir futbolcu olarak sadece futbolun peşinde olmadığını veya maçtan fayda sağlamadığını bize kanıtladı. Dürüstçe yanımızda durarak dünyanın dikkatini bu davaya çekti.
2: Gazze'deki ateşkesi kanlı saldırılarla ihlal etmeyi sürdüren İsrail, Errimal mahallesindeki bir apartmanı havadan vurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırıda Kassam Tugayları Komutanı İzzettin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etti. En az 4 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı. Gazze'nin batısına şiddetli bir hava saldırısı daha düzenleyen İsrail jetleri bu kez 4 katlı bir apartmanı hedef aldı. Vurulan binadan alevler yükseldi. Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İsrail Savunma Bakanı Katz, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin el-Haddad'ın öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak o iddiaya ilişkin Hamas'tan henüz bir doğrulama yok. Saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybederken 30'dan fazla Filistinli de yaralandı. Alevlerin sardığı binada mahsur kalanların imdadına ise çevredeki Filistinli siviller koştu. Yarısı yıkılan binaya giren bölge sakinleri uzun süren arama kurtarma çalışmaları yürüttü. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün uzatıldı. Tarafların müzakerelere 2 ila 3 Haziran'da devam edeceği açıklandı.
3: İşgalci İsrail'in tüm ihlallerine rağmen Orta Doğu'da kalıcı ateşkes için çabalar sürüyor. İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı. Açıklamalar ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. İsrail ve Lübnan'ın görüşmelerde daha fazla ilerleme sağlayabilmesi için ateşkes sürecinin 45 gün uzatıldığı duyuruldu. Görüşmelerin verimli geçtiği ve Washington'da yapıldığının da altı çizildi. Tarafların müzakereleri 2 ve 3 Haziran'da devam edeceği belirtildi. Ateşkes Nisan ayında ilk etapta 10 gün için ilan edilmiş, daha sonra 3 hafta uzatılmıştı. Bu nedenle ateşkesin 17 Mayıs pazar günü sona ermesi bekleniyordu. Ancak Hizbullah ateşkes konusunda yüz yüze görüşmelere sert şekilde karşı çıkıyor. İşgalci İsrail'e güven olmayacağı ve saldırıların ateşkese rağmen süreceği ifade ediliyor.
2: Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Afet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler 12 Mayıs'ta Samsun'un Havza ilçesinde kaydedildi. İlçe merkezinden geçen

0: Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti. İlçenin altyapısında hasar oluştu. Sel anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde afetin ilk anları yer alıyor. Görüntülerde vatandaşın suyun yükseldiğini fark edince güvenli bölgelere yöneldiği görüldü. Bazı sürücülerse park halindeki araçları da kurtarmak için bölgeden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra yağışın şiddetini artırması ve su seviyesinin yükselmesiyle araçların sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. Çorum'un Sungurlu ilçesini hortum vurdu. Hortum iki köyü yerle bir etti. Onlarca evin kullanılamaz hale geldiği hortumda 5 kişi yaralandı.
1: Çatılar havanın koyun yüzüne götürdü, al götürdü yukarıya doğru.
2: Birden ne olduğunu da anlayamadık.
3: Bir anda çıkan hortum köyü savaş alanına çevirdi. Ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu, evler harabeye döndü.
1: Bir duman çöktü, ben köy yanıyor zannettim. Olduğum yere yattım, bütün taşlar, ağaçlar kafama.
4: Hortum o kadar şiddetliydi ki evlerin duvarlarını alta söküp yere attı. Pencereleri bile yerinden çıkarttı ve etrafa savurdu.
5: Köyümüzün %90'ı kullanılmaz halde şu anda. Çok kötü durumda.
3: Hortum kabusunun yaşandığı yer Çorum'un Sungurlu ilçesiydi. Hortumun vurduğu iki köy yerle bir oldu.
2: Evin içindeydim, çok korktum.
4: İşte arka tarafında bir ev görüyorsunuz. Çatısı tamamen uçmuş, yatak odasındaki dolaplar devrilmiş, mutfak ise artık yerinde değil.
6: Bizimki iki katı da, üst katı çok alt katı var.
7: Hasar büyük ve fakat sevincimiz o ki can kaybımız yok, hamdolsun.
3: Bölgede hasar tespit sürerken Kayseri ve Isparta'yı ise dolu vurdu. Caddeler beyaza bürünüyor.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türk devletleri arasında ortak yapay zeka ve teknolojik çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Siber güvenliğin çağımız için kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, dijital dönüşümde Türk dilinin kullanılmasının önemini de vurguladı.
8: Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide işbirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız.
9: Dijital birlik çağrısı yaptı, Türk dilinin önemine değindi.
8: Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir.
9: Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Burada düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katıldı. Türkistan Kongre Merkezi'nde Kazak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler zirve öncesinde birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Daha sonra yapay zeka ve dijital kalkınma başlıklı zirveye geçildi.
8: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın, bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız.
9: Erdoğan, dijitalleşme sürecinde Türk dilinin kullanılmasının önemine de dikkati çekti.
8: Ortak Türk alfabesinin eğitimden kültüre, akademik işbirliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.
9: Türk dünyası olarak küresel krizlere birlikte göğüs gerilmesi gerektiğini de ifade etti Başkan Erdoğan.
8: Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.
9: Siber güvenliğin hayati olduğunun da altını çizdi.
8: Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava,

0: ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine gözlemci üye olarak katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı. Başkan Erdoğan teşkilatta KKTC'nin temsilinin önemini de vurguladı.
0: Zirvemizi bizler için anlamlı kılan bir diğer husus da Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ı Türkistan zirvesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum.
1: Başkan Erdoğan daha sonra liderlerle birlikte kültürel bir gezi gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti, dua etti. Türk dünyasına ait eserleri inceledi, Kazakistanlı rehberlerden bilgi aldı.
2: Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, Türkiye sınırında yer alan Meriç Nehri kıyısına gitti. Türkiye'nin hazırladığı Mavi Vatan yasası tasarısına atıf yapan Yunan Cumhurbaşkanı provokatif açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye ile sınırlarımız tartışmaya kapalıdır.
1: Mavi Vatan yasası Yunanistan'ı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Tasoulas, Meriç kıyısında provokasyona imza attı.
3: Yunanistan, Türkiye kara ve deniz sınırları müzakere edilemez ve Yunanistan bunları mutlak bir şekilde korur.
1: Türkiye, Adalar Denizi'ndeki uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak üzere Mavi Vatan yasa tasarısını hazırlıyor. Bu durum Atina yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Soluğu Batı Trakya'da alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, Meriç bölgesinde provokatif açıklamalar yaptı.
3: Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku, zaferlerimizi, deniz hukukunu, her şeyi hiçe sayan provokasyonlardan veya tehditlerden yılmaz.
1: Meriç tümenini de ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasoulas, tarihi atıflarla Ankara'ya yönelik kışkırtıcı ifadeler de kullandı.
3: Geçmişte fethedilen bu sınırlar, bugün vatana hizmet etme konusunda kararlı genç Yunanlar, modern nesiller tarafından korunmaktadır. Bu sınırlar karada veya denizde müzakere edilemez.
1: Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla Türkiye'nin karasuları Karadeniz ve Akdeniz'de 12 deniz mili olarak, Ege'de ise 6 deniz mili olarak yasa hükmüne bağlanacak. Böylece kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölge alanlarına ilişkin çerçeve netleşecek.
2: Türkiye'nin gururu Hürjet hedeflerini büyütüyor. Milli Jet'in deniz platformlarına inip kalkabilen özel bir versiyonu için çalışmalar başladı. Mavi Vatan'da görev yapmaya hazırlanan Hürjet, deniz ortamının zorlu şartlarına uygun olarak geliştirilecek.

0: Emir jet rotasını mavi vatana çevirdi. Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet. Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi mavi vatan var. Edinilen bilgiye göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı.
1: Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var.
0: Milli Jet'in bu yeni konsepti standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak. Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti ekstra şok emici özellikle güçlendirilecek. Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenli durabilmesi için gövde altına özel bir yakalama kancası sistemi entegre edilecek. Bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak baştan aşağı marinize edilecek. Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.
2: İlk milli jet eğitim ve de hafif taarruz uçağımız Hürjet'in şu anda kokpit

0: kısmını görüyoruz. Hürjet'e iki mürettebat binebiliyor ve işte bu uçak 45 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.
1: Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda. İspanya ile varılan anlaşma kapsamında ilk Hürjetlerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.
2: 30 uçak üzerinden ilk anlaşma yapıldı. Bunun bütçesel büyüklüğü 2.6 milyar avro seviyesinde. Süreç içinde İspanya'nın kendi ihtiyaçlarına göre güncellenecek İspanyollaştırılmış versiyonu da bu paketin içinde olacak.
1: Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ila 2035 yılları arasındaysa teslimatlar tamamlanarak toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin'den ülkesine dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde İran Savaşı ve Tayvan gerilimi vardı. Trump'tan kısa bir süre önce ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı kameralar karşısındaydı. Amerika'ya güvenmiyoruz ancak diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz dedi.
1: Bir yanda Trump, İran savaşı hakkında övündü.
4: İran'a karşı tam bir askeri zafer elde ettik.
1: Diğer yanda Arakçı, ABD ile tıkanan müzakerelerle ilgili demeç verdi.
5: Şu anda ateşkes halindeyiz. Bu ateşkes çok kırılgan olsa da diplomasiye şans vermek için ateşkese sadık kalmaya çalışıyoruz.
1: Washington-Tahran hattında görüşmeler tıkandı ancak müzakere umutları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi Çin ziyareti dönüşünde Air Force One uçağında gazetecilere konuştu. Çinli mevkidaşı Xi Jinping de İran konusunda mutabık olduklarını söyledi.
4: İran'ın füze kapasitesinin %80'ini koruduğuna dair haberler doğru değil. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Çin devlet başkanı da bu konuda benimle aynı fikirde.
1: Trump'tan binlerce kilometre ötede Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki BRICS toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı kameralar karşısına geçti. ABD'nin tehditleri bizi yıldıramaz dedi.
5: Bizi birçok kez sınadılar ancak biz asla baskıya veya tehditlere boyun eğmedik. Bu nedenle şu anda en önemli konu güven meselesidir. Amerikalılara hiçbir şekilde güvenemeyiz.
1: Trump konuşmasında İran'ın nükleer zenginleştirme ile ilgili teklifine de değindi.
4: İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasına karşı çıkmıyorum. Ancak bu gerçek bir taahhüt olmalı. Şii'den İran'la ilgili hiçbir şey talep etmedim.
1: İran Dışişleri Bakanı da diplomasiye yeşil ışık yaktı.
5: Müzakerelerle ilgileniyoruz ancak yalnızca karşı taraf ciddiyse. İran savaşa geri dönmeye de diplomatik çözümlere de hazır.
1: Tarafların değindiği bir diğer konuysa Hürmüz Boğazı'nın durumuydu. Arakçı Tahran'ın boğazdaki statüsünü ön plana çıkardı.
5: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni isteyen gemiler İran donanmasıyla koordinasyon sağlamalı. Orada durum şu an çok karmaşık ve gemilerin güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: İran'dan petrol alan Çinli şirketlere yaptırımları kaldırabileceğini söyleyen Trump, Hürmüz konusunda topu Çin'e attı.
4: Hürmüz Boğazı'nın açılması için Çin'in İran'a baskı yapmasını istemedim. Çin'in deniz ticaretinin %40'ı buradan geçtiği için Hürmüz Boğazı'nı açmak Çin'in yararına. Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satın alan Çin petrol şirketlerine yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim.
1: Trump'ın gündeminin bir diğer başlığı ise Tayvan konusuydu.
4: Tayvan konusunda karşı karşıya gelip savaşmak istemiyoruz. Bu konuda bir çatışma olduğunu da düşünmüyorum. Tayvan konusunda hiçbir söz vermedim. Tayvan'a silah satış için onay vermedim. Bunu yapabilirim, yapmayabilirim.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı tarihi ziyarette Elon Musk'ın resmi akşam yemeğindeki garip hareketleri gündem oldu. Teknoloji devlerinin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği Musk'ın poz verirken takındığı garip surat ifadeleri çok konuşuldu.
6: Göz kırptı, ofladı, yüzünü şekilden şekile soktu.

0: ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, resmi akşam yemeğindeki ilginç surat ifadeleriyle gündem oldu. Yemek masasında başta Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, iş adamları ve katılımcılar olmak üzere birçok isim Musk'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. O kişiler arasında Apple CEO'su Tim Cook da vardı. Ancak o anlara damgasını vuran detaysa Musk'ın poz verirken takındığı ilginç surat ifadeleri oldu. Göz kırpan, oflayan ve değişik mimikler yapan ABD'li milyarderin halleri yemeğe katılanlar tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada viral olurken Musk'ın hareketleri tartışmalarında fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar ABD'li milyarderin fotoğraf çektirmekten bunaldığını savunurken bazıları ise bunun eğlence amaçlı olduğu iddiasında bulundu.
1: İstanbul Küçükçekmece'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Polis kaçan otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunun isabet ettiği bir polis yaralandı.
2: Küçükçekmece sokakları silah sesleriyle yankılandı. Polis ekipleri dur ihtarına uymayan otomobile uyarı ateşi açtı. İkinci Hürriyet Caddesi'nde görev yapan polisler şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde iki kişi bulunan otomobilin sürücüsü uyarıyı dikkate almadı, yoluna devam etti. Polis bir süre kovaladığı otomobili durdurmak için uyarı ateşi açtı. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği bir polis yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu. İçindeki iki kişi de gözaltına alındı.
1: Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına savcılık itiraz etti. Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi.

0: Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım. Sonra bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne bir taş bıraktım.
2: 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasına itiraz edildi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla yapılan yeniden yargılamada kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasını da yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı. Savcılık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım değil, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
0: Anlat bize orada, detay ver.
1: Buraya bıraktım. Bir tane taş bıraktım.
0: Üstüne mi? Nasıl yaptın?
1: Üstüne bir taş bıraktım.
2: Savcılık Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma ve yargılama sürecinde birçok kez çelişkili ifade verdiğini hatırlattı. Olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve suç üzerinde ortak hakimiyet kurduğu savunuldu.
3: Tutuklu Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili savcıya yeni ifade vereceği öğrenildi. Ayrıca ikilinin irtibatı geçmişe dayanıyor. 15 Mart 2021'de Özel'in CHP Grup Başkan Vekilliği döneminde işe alınmak üzere Özkan Yalım'a 3 kişilik torpil listesi ilettiği ortaya çıktı.
4: Etkin pişmanlık kapsamında iki kez ifade

0: Bolu CHP Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan yeni bir hamle daha geldi. Ek ifadesinde CHP içindeki kirli ilişkiyi anlatan Yalım'ın Özgür Özel'e ödediği para miktarı ile ilgili yeni ifadeler vermek istediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmiş ve iki kez ifade vermişti. Öte yandan Özkan Yalım'ın Özgür Özel'le ortaya çıkan mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Dosyaya giren iddialara göre dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 15 Mart 2021'de Yalım'a bir mesaj gönderdi. Mesajda işe alınması talep edilen 3 kişinin öncelik sırasının belirtildiği görüldü. Listede yer alan isimlerin önce parti üyesi yapıldığı, ertesi günse işe başlatıldıklarına dair Yalım tarafından ses kaydı gönderildiği öne sürüldü. Özkan Yalım ek ifadesinde kurultay sürecinde Özgür Özel'e para verildiğini belirterek yaşanan rüşvet pazarlığını anlatmıştı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ı hedef alınca yanıt gecikmedi. İnan, Özel'i CHP'deki rüşvet çarkı üzerinden eleştirerek CHP tarihine rüşvet toplayan genel başkan olarak geçtin dedi.
2: Gencecik belediye başkanlarımızla, kadın belediye başkanlarımızdan, İzmir'in seçtiği büyükşehir belediye başkanımızdan polemik yapmaya, kavga etmeye çalışmasın, gölge etmesin başka insan istemiyoruz.
3: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in tehdit ve iftiralarına çok sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ı hedef aldı. Asılsız iddialarla algı çalışması başlattı.
2: Senin sicilin de bozuk, ahlakın da bozuk.
3: İnan yaptığı yazılı açıklamada Özel'e sert sözlerle yanıt verdi. CHP'deki rüşvet ağına dikkat çekti.
4: Kendi ellerimle aday gösterdiğim belediye başkanları tarafından tehdit edilerek hizaya getirilmeye fazlasıyla alışmışsın. Her gün bir başkası tarafından şantaja uğruyorsun. Çünkü sırtındaki o kirli bagaj çok ağır. Kapalı kapılar ardında aldığın paraları ifşa etmekten bahsediyorlar. Sen şimdiden CHP tarihine rüşvet toplayan besleme bir genel başkan olarak geçtin.
3: Eyüp Kadir İnan Özgür Özel'e seslendi. Çık ve attığın o iftiraların tek birini ispatla, ispatlayamıyorsan müfterisin dedi.
4: O şantajlar, o pazarlıklar sana işleyebilir ama senin kameralar önünde bana savurduğun kof tehditler bize vız gelir. O kürsüde sen hamaset yaparken seni alkışlayan o belediye başkanlarına da sakın güvenme. Çok yakında onların da tehditleri başlar. Şimdi çık ve attığın o iftiraların tek birini ispatla. İspatlayamazsan müfterisin.
1: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Acılı ailesi evlatlarının yasını tutarken bir yandan da gelen tehditlerle baş etmeye çalışıyor.
5: Hayalleri, hedefleri vardı. 15 yaşında liseye yeni başlamıştı. Bir sigara uğruna 17 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
6: Bacımız büyüktür. Devamlı güler yüzlüydü. Zararsız bir çocuktu. Yani çok güzel bir çocuktu.
7: Benim kardeşim gitti. Cani cıldırıldı. Hiçbir suç olmadan masum bir çocuktu.
5: Büyükçekmece'de Abdülbaki Demirel'in hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
8: Abdülbaki Demirel lise 1. sınıf öğrencisiydi arkadaşıyla birlikte. İşte bu parka oturmaya gelmişti. Sonrasında yanlarına iki çocuk daha geldi. Onlardan sigara talep etti. Abdülbaki ise sigarası olmadığını söyleyince bu sefer o saldırgan çocuklar sigaranın parasını istedi.
7: Kardeşim ben size niye para vereyim diyor. Ondan sonra zaten onlar tartışıp bu olayı yapmaya yer arıyorlar. Sigarası migarası da bahane oluyor.
8: Tartışma büyüdükten sonra parktan çıktılar ve işte burada o kavgaya devam ettiler. Ardındansa bu sefer Abdülbaki kaçmaya çalıştı ama peşinden o saldırgan çocuklar geldi. 15 yaşındaki Abdülbaki 17 yerinden, hemen yanındaki arkadaşı ise 7 yerinden bıçaklandı.
6: Arkadaşı Savaş gencine bıçak sallıyorlar.

0: para Abdülbakir koşmaya çalışıyor. Arkadan bıçakla saldırı koşarak vuruyorlar. Bir yurdan 17 tane bıçak darbesi alıyor bu canilerden.
1: Önden sallıyor, o arkadan geliyor tutuyor. Kalbine, bağırsağına vuruyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu insanlık mıdır?
2: Sonra koşuyor bir de.
1: Tabii koşuyor, markete sığmaya, markete girer girmez düşüyor.
3: Olay yerinden kaçmaya çalışırken sığındığı yerde kalbi durdu. 15 yaşındaki Abdülbaki'nin ağır yaralanan yine 15 yaşındaki arkadaşınınsa tedavisi devam ediyor.
0: Yaptıkça yapıyorlar, arkası gelmiyor.
3: 18 yaşından küçük oldukları belirlenen iki saldırganınsa kimliği tespit edildi.
2: Saldırganlar olay yerinden kaçtı ama sonrasında kıskıvrak yakalandı. İki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Tutuklanan saldırganların ardından Abdülbaki'nin acılı ailesi bu kez de tehdit mesajlarıyla sarsıldı.
0: Buradayız, gelsin katletsinler. Yani davacıyız bu soysuzlardan. Yani bunların Abdülbaki'nin kanı yerde kalmayacak.
3: Suç duyurusunda bulunan aile zanlıların hak ettikleri cezayı almasını istiyor.
1: Başka çocukların da bu şekilde katledilmesini istemiyoruz hiçbir şekilde.
4: İş adamı Alp Göbeklioğlu eşiyle boşanma aşamasındaydı. Büyük kızı bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki ısrarla babasına DNA testi yaptırmasını söyledi. Göbeklioğlu bir süre bu teklife yanaşmadı ancak sonrasında ısrara fazla dayanamadı ve o testi yaptırdı. Ve baba 31 yıl sonra o acı gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. DNA raporuyla öz kızı olmadığı ortaya çıktı. İş adamı kendisinden gerçeği gizleyen eşine 30 milyonluk tazminat davası açtı.
5: İş adamı Alp Göbeklioğlu hayatının şokunu yaşadı. 31 yıldır başını okşadığı kızının biyolojik babası olmadığını öğrendi. DNA testi sonucuyla dünyası başına yıkıldı.
6: Acı gerçek çiftin boşanma aşamasında ortaya çıktı. Öyle ki 31 yaşındaki kızı babasına DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi ve bu konuda da ısrarcı oldu. Bunun üzerine baba gidip o DNA testini yaptırdı.
5: Kızının ısrarıyla DNA testi yaptırsa da böyle bir sonuç beklemiyordu. Bu yalnızca bir laboratuvar raporu değil, bir babanın da yıkılışı oldu. 31 yıllık eşi Göbeklioğlu'na zina nedeniyle boşanma davası açtı.
6: Alp Göbeklioğlu'yla telefonda konuştum. Yaşadıkları karşısında şaşkındı. Ancak özellikle vurgulamak istediği tek şey bu DNA testinin kendisi için, evladı için bir anlam ifade etmediği, kızının her zaman yanında olacağını söyledi.
5: İş adamı boşanma dilekçesinde evlenmeden önceki döneme işaret etti. Aysel Göbeklioğlu oğlunun kendisine hamile olduğunu söylediği, bu yüzden evlendiklerini ve yıllarca kandırıldığını anlattı.
6: Çiftin iki çocuğu var. 31 yaşındaki kızının DNA testi sonucuyla biyolojik babası olmadığını öğrendi Alp Göbeklioğlu. Bir de erkek evladı var. Onun için de benzer şüpheler taşıyor.
5: Anneye, yani Aysel Göbeklioğlu'na gelince iki çocuğu ve damadı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 31 yıl sonra acı gerçekle yüzleşen iş adamı Alp Göbeklioğlu, Aysel Göbeklioğlu'na 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat davası açtı. Aylık 30 bin lira da nafaka talep etti.
4: Ankara'da bir otomobildeki iki kişi kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti. Tehditler yağdırdıkları sürücüyü aracından indirerek darp etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı.
7: Bırakmıyoruz.
8: Servis sürücüsüne tehditler yağdırıp darp etmeye çalıştılar. Görüntüler Ankara'dan.
7: Sopayı bırak.
9: Abi ya, polisi aradım sen.
8: Olay Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobildeki iki kişi yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları ve kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti.
7: Sopa mı verin?
9: Kapatmayın.
7: Sopayı mı?
9: Acil polis.
8: Servis sürücüsünü araçtan indirerek darp etmeye çalışan şahıslara müdahale eden diğer vatandaşlar olayın büyümesine engel oldu.
9: Kendi küfür etti ya.
7: Ya bekle abi.
10: Hayır abi.
7: Bekle.
9: Polis geliyor, polis.
10: 69 abi, 580.
8: Korku dolu o anlarsa minibüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
7: Abi bırak.
4: İstanbul'da bir şüpheli otoyolda elindeki silahı etrafındakilere göstererek

0: yerledi. O görüntüler sonrası polis harekete geçti ve kısa süre sonra şahsı gözaltına aldı.
1: Motosiklet sürücüsünün arkasına oturdu, elindeki silahı bir anda etrafına göstermeye başladı. Herkesi şaşırtan bu görüntüler İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaydedildi. Elindeki silahı teşhir etmeye başlayan şüpheli diğer sürücüler tarafından kayda alındı. O görüntüler üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Kimliği kısa sürede tespit edildi. 18 yaşında olduğu anlaşılan şahıs Arnavutköy'deki evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada ele geçirilen silahınsa oyuncak olduğu belirlendi.
0: Sırada yurt turu var. Ekrana getirelim.
1: Dört yıldır aranan cinayet zanlısı jandarmanın drone destekli operasyonuyla yakalandı. Görüntülerin adresi Adana'nın Karataş ilçesi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında işlenen cinayetin failinin izini sürdü. Zanlının içinde bulunduğu araç drone takibi sonrası durduruldu. Firari zanlı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Tekirdağ'da iki tır ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki tır arasında sıkışan hafif ticari araç hurdaya döndü. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Sürücü araçtan kurtarıldı ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Bu görüntüler de Tekirdağ'da kaydedildi. Seyir halindeki aracın ön kaputundan dumanlar yükselince sürücü yolun sağına park edip yardım istedi. Diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangının büyümesi engellendi. Olay yerine giden itfaiye alevleri tamamen söndürdü. Aracın büyük bir hasar almasının önüne geçilmiş oldu. Bursa Mudanya'da yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Dış cephe kaplaması yapıldığı sırada sepetli vinç büyük bir gürültüyle devrildi. İçinde bulunan işçilerse saç çatının üzerine düştü. Olayda yaralanan iki işçi ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Kadıköy sahil yolunda trafik ekipleri denetim yaptı. Önce egzozundan yüksek ses çıkan bir sürücü radara takıldı. Kural ihlali yapan sürücü polise bilmiyordum dedi. Aracın tavanından çıkarak dans eden sürücü ise görenleri hayrete düşürdü.
2: Arabada susturucu yokmuş. Ben de bunu yeni öğrendim.
3: Önce böyle dedi, sonra ceza kesilince fikrini değiştirdi.
2: Abi yalan olmasın, biliyordum. İki ay önce aldım. Yani muayeneden böyle geçti, ben de yani içermede bir sıkıntı olmaz diye şey yaptım.
3: Egzoz sistemindeki susturucuları kapattıran sürücü Kadıköy sahil yolundaki denetimde polisin radarına takıldı. Araç durduruldu. Sürücü uzun süre polise bilmiyordum diyerek dil döktü. Ancak cezadan kaçamadı.
4: Her arabada susturucu olur, tamam mı? Senin arabanda hiç.
5: Bir daha yapar mısın?
2: Vallahi bakacağım ya.
3: Sürücüye 16 bin lira para cezası kesildi. Aracı ise 30 gün süreyle trafikten men edildi. Genç sürücü aracın önünde son bir kez elinde cezasıyla fotoğraf çektirdi.
2: Araba bir ay yok. Ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Vallahi el arabası süreceğiz abi.
3: Yine aynı denetimde bu kez polis drone'unun kamerasına bir araç takıldı. Sürücü sunroof'tan, yani aracın tavanındaki camdan çıkarak dans etti. Polis aracı hemen durdurdu. Herkesin canını tehlikeye atan kadın sürücüye para cezası kesildi.
6: 2500 lira ceza işlem uygulandı. Bir ay içinde ödersen %25 indirim olur. Tamam.
0: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Tatilin de 9 güne çıkarılmasıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyenler ikinci el araç piyasasında hareketliliğe neden oldu. Peki ikinci el araç almak isteyenler nelere dikkat etmeli, sizler için sorduk.
5: Yaz mevsimi yaklaşıyor. Bayramda özellikle yaklaşık Türkiye'nin dörtte biri yer değiştiriyor.
7: Bayram geliyor. Sonuçta araba sahibi olmak lazım. İkinci el düşünüyorum.

0: Yani uzun zamandır araba bakıyorum ama bütçeme yeten şu an için bu. İkinci ele bakıyorum.
1: Araba alma planları yapanlar yazın ve bayramın yaklaşmasıyla planını erkene çekti.
2: İnsanların araba ihtiyacı oluyor. Araba ihtiyacı olduğu zaman da bizim tabii ikinci el piyasası olsun, sıfır olsun daha hareketleniyor.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca vatandaş alışveriş telaşına düştü. İkinci el ve sıfır otomobillerde son durum nasıl? Peki vatandaşlar araç alırken hangi kurallara dikkat etmeliler?
2: Özellikle firmanın yetki belgesi var mı? Yani yetki belgesi olduğu zaman devletimizin belirlediği, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bazı hususlar var. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ekspertiz yaptırması gerekiyor. Aldığı yerin kurumsal olması, yani ayaküstü dediğimiz firmalardan almaması gerekiyor. Aldığı arabada işte hasar var mı? Kazası, boyası nedir? İşte airbaglerinde işte var mı? Bunların hepsine dikkat etmesi gerekiyor.
1: Vatandaş sıfır araca mı yoksa ikinci ele mi yöneliyor?
2: Bu tamamen bütçeyle alakalı aslında. Yani bütçeniz yani sıfıra yakınsa tabii sıfır da alınabilir ama ikinci ele yakınsa, yani arada fazla fiyat farkı yoksa tabii ki sıfırı tercih ediyorlar. Ama aradaki fiyat farkı ve bütçeniz ikinci ele el veriyorsa ikinci ele almak daha mantıklı.
4: Sekizinci Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başlıyor. Festival 21-24 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, 24 ülkeden katılımcının yer alacağı festivalde 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacaklarını söyledi.
5: Geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı birer sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz.
6: Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali başlıyor. Festivalde geleneksel okçuluktan mas güreşine, at binmeden, parkur oyunlarına kadar birçok eğlenceli aktivite gerçekleştirilecek.
5: Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz.
6: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 8. kez gerçekleştirilecek festivalle ilgili bilgi verdi.
5: Etnospor Kültür Festivali ailece katılımın teşvik edildiği, her yaştan insanın kendine göre etkinlikler bulabildiği, nesiller arasında da güçlü köprülerin kurulmasına hizmet eden bir festival olarak hafızalara kazındı.
6: Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Tüm etkinlikler ise ücretsiz.
5: Bu senenin misafir ülkeleri ve sporları Azerbaycan, Litvanya ve Rusya'dan gelen sporlar. Ayrıca bu yıl Japonya'dan, Japonya'nın güzel sahne gösterisi olan Taiko gösterilerinde sahnemizde ağırlamış olacağız. Kazakistan'dan çok genç, çok şöhretli bir ses olan Dımaş'ı da bu sene inşallah Etnospor Kültür Festivali sahnemizde ağırlayacağız.
6: Festivale 24 ülkeden katılım olacak. Ziyaretçi sayısının da 1 milyonu geçmesi bekleniyor.
5: Yöresel tanıtım alanlarımızda Anadolu'nun farklı kültürlerinden izler bulacağız. Ayrıca evrensel tatlar alanımızda katılımcılarımız dünya mutfağının lezzetlerini tadımlama imkanı bulacaklar. 24 ülkeden sporcu, kültür, sanat ve gastronomi insanının katılacağı festivalimizde yine 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz.
6: Bilal Erdoğan, festivalde Gazze'deki zulmü, soykırımı da gündem yapıyoruz dedi.
5: Her festivalimizde Gazze'deki zulmü, soykırımı gündem yapıyoruz. Orada çocukların neler yaşadığını bizim çocuklarımız da bilsinler, aileler de farkında olsunlar, çocukların da gün yüzü görmesi için, o çocukların da aileleriyle mutlu bir şekilde eğlenebilmesi için dirayetli olalım, dua edelim. İnşallah kavli dualarımızı fiili dualara da çevirmek nasip olur.
4: Almanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kameralara yansıyan bir an herkesin yüreğine dokundu. Altın madalyayı kıl payı kaçıran sporcumuz röportajda durumu anlatmaya çalışırken gözyaşlarına hakim olamadı. Gönüllerin şampiyonuna teselli Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'dan geldi.

0: Şampiyonasında finalde kıl payı kaybetti Sude Yaren.
1: Daha iyi bir şekilde.
0: Sebebini anlatırken yaşadığı duygular tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu.
2: Olur, bazen cihaz okumuyor. Evet, vurdun ama cihaz okumadı. Okumayınca da puan çıkmadı.
0: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya genç sporcuyu böyle teselli etti.
2: Takımda çalışmaya devam et. Hepimiz arkandayız. Milletimiz fazla arkanda. Rabbim altın madalya nasip edecek ama sabır göstereceğiz.
1: Çok teşekkür ederim. Bakın.
3: Şimdi yaşı küçük ama yüreği kocaman olan bir çocuğun hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Dilara Dauti henüz 12 yaşında. O bir gün Eminönü'nde bir hamala yardım ediyor. Bir diğer gün yaptığı kekleri sokakta dağıtıyor. İşte yaptıklarıyla herkese yardımlaşmayı ve sevgiyi hatırlatan minik kızın hikayesi.
4: Kimi zaman bir yaşlıya yardım ediyor, kimi zaman tarihi çeşmeyi temizliyor. Onun ismi Dilara Dauti. Henüz 12 yaşında. Yaşı küçük olsa da kalbi kocaman.
5: Yetim çocuklara ve yaşlılara yardım etmeyi çok istiyor. Hamallık yapan kişilere karşı çok hassas. Gidip onlara yardım ediyor.
4: Minik kız Avusturya'da doğup büyüdü. Kısa süre önce Arnavut kökenli olan ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Şimdi İstanbul sokaklarını karış karış geziyor. Heybesindeki iyilikleri dağıtıyor.
5: Buraya tatile geldiğinde ezan sesi duyduğunda ağlıyordu ve çok etkileniyordu. Hep inşallah bir gün İslami bir yerde yaşarız diyordu. Buraya gelince de kendini huzurlu hissetti.
4: Dilara ailesinin deyimiyle küçüklüğünden beri hep farklı bir çocuktu. Türkçe bilmeyen küçük kızın hislerine ise annesi tercüman oldu.
5: Ben diyor iyiliklerin içinde büyümüşüm, öyle gördüm, öyle öğrendim. Küçükken yaşlı bir amcayı pazarda gördü ve o bir şeyler satıyordu ve ihtiyacı olmadığı şeyi satın aldım diyor ondan.
4: Dilara o küçük bedenine sığdırdığı güzel yüreğiyle hem yaşıtlarına hem de büyüklerine örnek olacak.
3: Meslek liselerinde köklü dönüşüm başlıyor. Şehirlerin üretim kapasitesi, sanayi durumu ve iş gücü ihtiyacına göre yeni programlar açılacak. İşte detaylar.
6: Şehirlerin ihtiyaçlarına göre meslek liseleri yeniden yapılandırılıyor. Mesleki ve teknik eğitim kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde öğrencilerin yönelimleriyle sektörlerin dönüşümünü aynı zeminde buluşturan bir yaklaşım benimsendiğini açıkladı. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim, veri temelli analizler, sektör beklentileri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenen dinamik bir yapı olarak ele alınıyor.
7: Meslek liselerinde tecrübeyle başlayan eğitim genç yaşta iş olanakları sağlıyor. Öğrenciler buralardan mezun olduktan sonra deneyimli olarak daha kolay iş buluyorlar. Aynı zamanda bu okullarda topluma yararlı projeler de üretiyorlar.
8: Adım Mert Duran, soyadım Göloğlu. 10. sınıf öğrencisiyim. Tesisat bölümünde okuyorum şu anda. Buradan mezun olup mühendis olmayı düşünüyorum.
9: Benim adım Hasan Kadir Sağlam. 11. sınıf öğrencisiyim. Tesisat ve iklimlendirme dalında okuyorum. Burada aldığım eğitim olmasa yani %50 eksik olarak düşünebilirsiniz. Okul benim için çok önemli.
6: Mesleki ve teknik eğitimin planlanmasında bütün iller için tek tip model yerine her şehrin üretim kültürü, ekonomik potansiyeli ve sektörel yapısını dikkate alan ihtiyaca dayalı bir yaklaşım öne çıkıyor.
8: Eleman eksikliği oluyor firmaların. Bulamıyorlar. Her bölümde var bu. Her işte var.
6: Yalnızca bugünün değil, geleceğin üretim ve hizmet alanlarını da karşılayacak şekilde planlanıyor. Mesela Bilecik'te seramik sanayinin geliştirilmesi hedeflenirken ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için meslek liseleri bu doğrultuda revize ediliyor. İhtiyaç bulunmayan alanlar kapatılırken bölgesel üretim potansiyeline uygun yeni programlar açılıyor. Mesleki eğitimde temel yaklaşım, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilen nitelikli insan gücü yetiştirmek olur.

0: olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin yalnızca belirli bir mesleğe din, teknik, dijital tasarım ve üretim becerileriyle donatılması hedefleniyor.
1: Hocalarımızın verdiği çizimleri 3 boyutlu olarak projelerimizi ilk önce tasarlayıp 3 boyutlu olarak tasarlıyoruz.
2: Hayalin nedir?
1: Hayalim inşaat mühendisi olmak.
3: Öğretmenimin verdiği projeyi tasarlamaya çalışıyorum ilerideki geleceğim için.
4: 'Doğu Karadeniz'in en büyük kurban pazarı Trabzon'da kuruldu. Kurban bayramı öncesi pazarda yoğunluk var.

0: Hazırlıklar tamamlandı. Çadırlar kuruldu. Kurbanlıklar pazarda yerini aldı. Sıkı pazarlıklar başladı.
1: 490 lira hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
3: Henüz daha yeni geldik. Hayvanlar dahi dinlenemedi. Ama talep var. Satılıyor çatpat. Cumartesi pazar daha yoğun olur.
4: Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük kurban pazarı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kuruldu. Yaklaşık 2500 hayvan var. 150 kilogramdan başlayıp 1 tona doğru gidebiliyor. Ve pazarın en büyük hayvanı 1 tonluk paşanın yanındayız. Gördüğünüz gibi o devasa cüssesiyle ve kurban pazarının en pahalı hayvanı olarak göze çarpıyor.
5: İşte fiyatı.
4: Pazarda pazarlıklar en üst seviyede devam ediyor. Paşayı görüyorsunuz. Pazarın en kilolu hayvanı.
5: Aşağı. Bu sene Allah nasip ederse paşayı ben alacağım.
6: İnşallah.
5: Bu sene ben alacağım.
6: İnşallah.
5: Bu sene kendimi yaktım.
6: Yaktın.
5: Allah nasip ederse bu sene kendimi yakıyorum.
4: Kaç kilo paşa?
5: Bir ton
6: canlı.
5: Canlı bir ton.
4: Fiyatı ne?
6: 500.
4: 500 milyon. Ya. Sen ne veriyorsun abi?
5: Ben de 350'den kapı açtım ona.
6: Ola ben çok yukarıdan istedim ama sen de çok aşağıdan verdin.
5: Ha bu 400 lira hayırlı olsun.
6: Yok. Olayım mı? Onu da almayayım.
5: 400 lira.
6: Yok. Korutmaz.
5: 420 lira daha da yeter. Hayırlı olsun.
6: Yok.
5: Hayırlı olsun. Hayırlı.
6: Yok olmaz.
4: 450'ye bağlayalım. Yok. O tam ortası.
5: Lan 40 lira sana. 40 lira hayırlı olsun.
4: 400 bin
5: olsun. Evet.
6: Tamam hayırlı.
7: Allah niyetini kabul etsin.
5: Maşallah subhanallah.
0: Peki kurban pazarlarında hangi denetimler yapılıyor?
8: Burada şu anda 94 çadırda 1920 büyükbaş hayvanımız, 30 çadırda ise 1500 küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Kurban satış yerlerinde ve kurban bayramında kurulacak olan kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimiz 24 saat esasına göre görev yapacaklar. Kurban pazar yerlerine gelen tüm hayvanlarımız çıktıkları noktalarda sağlık kontrollerinden geçiriliyorlar. Ayrıca gelene kadar da kurban pazar yerlerine gelene kadar da bakanlığımızın yol kontrol ve denetim istasyonları var. Ayrıca il içerisinde de kolluk kuvvetleriyle birlikte yapmış olduğumuz yol kontrol noktalarımız var. Buralarda da aynı zamanda sağlık taramalarından geçiriliyorlar.
0: Bayram yaklaşırken kurban pazarında yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
9: Haber gecenin son haberini paylaşacağız. Bir spor müsabakasının özet görüntüleri. İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyonluğu kaybetmişti. Küme düşmesi kesinleşen Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti. Özeti geliyor. Bülteni noktalayacağız.
10: La Liga'da Real Madrid adına zor bir sezonun veda turları Bernabeu'da ilk düdük geliyor. Değişti Arbeloa. Paslaşarak kullanıldı geriye. Kaleye mi? Alexander-Arnold! Dışarıya gidiyor top. Uzaktan çok güzel deneme. Güzel yokladı Trent Alexander-Arnold. Direkten dışarıya gibi gözüktü ama hiç yanağlara. O kadar sert ki. Diego yaptı ortasını arka tarafa. Çayra kontrol. Çayra bıraktı. Vinyas top sekti. Şut dışarıya. Büyük fırsat. Bir de penaltı beklentisi var. Oviedo cephesinin. Gelmeyin diyor maçın hakemi. Böyle çıkıyor Oviedo. Çok eksik yakalandı Real Madrid. Diego Fernandez. Bekir oynamadı. İçeriye doğru çekti. Ortası çok güzel Çayra'ya. Çayra.
11: Ortaktan kaçmış sanki.
10: Vinyas. Vidal dışarıya ama bakalım vardan bir uyarı gelecek mi? Geçmedi top. Şimdi Gonzalo döndü. Gonzalo! Golü buluyor Real Madrid. Ön alan baskısı.

0: Kazanılan top, gol Gonzalo. İlk yarı sonunda Madrid'de gol geliyor. Bellingham'la geliyor Real Madrid. Yanında Mbappe var. En sağda Maslan. Onu geçmedi top. Aldı Mbappe. Müthiş bir ultu var Bernabeu'da. Mbappe dışarıya gönderdi. Mbappe tekte. Bellingham. Bellingham attı çalımını. Açı aradı. Jude Bellingham ikinci gol. Jude Bellingham ikinci yarıda oyuna girdi. Mbappe'nin asistinde golü atıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Nefes kesen bir haftayı geride bırakıyoruz. Tüm dünyanın gözü o önemli buluşmadaydı. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'deydi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ana gündeminde elbette İran vardı. Neler konuşuldu? Bundan sonra ne olacak? Ve önümüzdeki saatler itibariyle bir savaşa mı yoksa barışa mı dönüşecek kriz? Buna dair çok çarpıcı gelişmeler var. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu hafta da çok kıymetli konuklarım bana eşlik ediyorlar. Coşkun Başbuğ her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz.